0: kelimesi yoksa, sadece işaret diliyle anlaşılıyor, hele bir de komutları almıyorsa, bu çok önemlidir. Bazı çocuklar şurada bazen mesela şunu diyor ailelerim. Diyelim ki 2 yaşına geliyor, birkaç kelime var, bu da bizim için yeterli değil. Ve aileler 2 yaşına geliyor, amcası da böyle konuşmuştu, babası da böyle konuşmuştu.
1: Evet.
0: Takip edelim, sakın kesinlikle böyle yapmasınlar. Çünkü şöyle bir şey, biraz önce de söylediğimiz gibi, eğer konuşma iyi olursa bütün öğrenme süreçleri, beyin gelişimi hızlanıyor Hülya'cığım. Yani dolayısıyla ne kadar çocuk erken konuşursa, erken değil aslında, zamanında konuşursa bu süreçlerde iyi gidiyor. Yani beyin gelişimini ilk 3 yıl tamamlandığını, %90'ını tamamlandığını düşünürsek, aslında altın değerinde zamanlar. Yani zamanında tanı alması önemli. İşte amcası, babası da geç konuşmuş diye lütfen evde beklemesinler. Hele 2 yaşına geldi, henüz kelimesi yok, işaret diliyle sadece gösteriyor. Hafif komutları alıyor. Bazen ismine bakıyor, bazen bakmıyor. Yani bunlar çok önemli bizim için. O yüzden kesinlikle bir uzmanın görüşünü almak lazım.
1: İlk 1000 günü çok önemsiyoruz bu programda. Bebeğimle Mutluyum da aslında ilk 1000 gün bizim için çok kıymetli. Zaten bütün çabamız anneleri, babaları bu farkındalık içinde tutmak. Hamile kaldığı anda, hatta belki öncesinden başlayıp bebek 2 yaşına gelene kadar geçen zamanı, her anını biraz önce senin söylediğin gibi altın değerinde kabul etmek. Ve anladığım kadarıyla söylediklerinden çıkardığım şöyle bir sonuç var. Konuşmanın beyin gelişimi için bir domino etkisi var. Bir domino taşı etkisi var. Yani o başlayıp düzgün gittiğinde tıkır tıkır tıkır diğer işlemlerde, beynin çalışması, diğer beceriler de arkasından onu takip ediyor.
0: Kesinlikle Hülya'cığım, çok güzel özetledin. Yani konuşma iyi olduğunda çocuğun beyin gelişimi de hızlanıyor. Çünkü mesela konuşuyorsa karşı tarafa soru soruyor. Yani soru sorunca karşı taraftan cevap alıyor. Cevap aldıkça bir soru daha soruyor. Dolayısıyla orada aslında öğrenme süreçleri artıyor. Yani gösteriyor, kitabı gösteriyor, oyuncağı gösteriyor. Sonra tekrar karşıdan impuls dediğimiz uyaran alıyor ve onlara cevap veriyor. Ve dolayısıyla cevap verdikçe karşı taraf da cevap veriyor aslında. Bu orada mesela iletişim becerileri de artıyor. Sosyal zekası artıyor, bilişsel zekası artıyor, bilişsel kanları da çok artıyor. Bunların konuşmanın iyi olması bir taraftan aslında hareket gelişimini de hızlandırıyor. Çocuğun okul başarısına, hatta iş hayatına bile ilerisi için etkiliyor. Yani bu kadar çok önemli aslında.
1: Peki soru sorma kısmını biraz açalım. Çocuğun soru sormasında bir bilgimiz olması gerekiyor mu? Bakmamız gerekenler neler? Mesela çocuk soru soruyor ama hep aynı şeyi soruyor. Cevap veriyorsun, yine aynısını soruyor. Bir kez daha soruyor, bir kez daha soruyor. Artık biraz da yetişkinlerin sabrı bu konuda sınanıyor galiba. Sonra anne şunu demeye başlıyor. Niye bu çocuk hep aynı şeyi soruyor? Bir kere bu ne kadar doğru? İkincisi şunu anlayalım. Çocuk soru sormaya başladı, cevap aldı. Başka şeyler sordu, cevap aldı. Bunu nasıl yönlendirmek lazım? Yani çocuğu nasıl cevaplamak lazım? Karşımıza alıp uzun uzun şekil kelime haznesi gelişsin, şunun da anlamını öğrensin deyip böyle bir biraz da işi abartarak mı cevaplamak lazım, yoksa onu günlük hayatın içine mi yaymak lazım? Senin önerin ve gözlemin nedir bu konuda?
0: Aslında en önemli şey oyun. Burada püf nokta ise çocuğun sevdiği oyundan girmek. Mesela 1 yaşından sonra çocuklar simgesel, hayali oyunlar. Mesela doktorculuk oyununu severler. Mesela küçük bir bir çatalı, kaşığı alo yaparlar, telefon yapabilirler. Hadi alo diyelim derler. Bunları yapması önemli. Yani ve birlikte olması önemli. Ve bu dönemde konuşmayı da artırmak için mesela 1 yaşında parmakla gösterdiği, elle gösterdiği her şeyi tamamlasınlar. Mesela diyelim ki ayakkabıyı gösteriyor. Ayakkabıyı mı giymek istiyorsan? Şimdi bazen şu hata yapılıyor. Özellikle konuşmasında gecikme düşünen çocuklara hayır, ismini söyle, vereceğim diyorlar. Çocuk zaten ismini söyletebilecek. Mesela çocuk su istiyor, gösteriyor. Hayır bak ismini söyle. Ebeveynler bazen böyle bir tutum için diyor. Sakın lütfen bunu yapmasınlar. Çocuk zaten bilse söyleyecek. Su mu istiyorsun diye tamamlayabilirler. Çünkü eğer bunu yaparlarsa sınav günü bir süre sonra 2-3 kelime konuşurken çocuk iyice özgüveni de kırılıyor. Hiç konuşmamaya başlıyor. Hmm.

0: sürü şey öğretebilirler. Mesela 14 aylık bir bebek o oturdu, çok da güzel oyun oynarlar. Bak işte oğlum, kırmızı arabayı bana ver. Evet, garaja koyalım. Orada garaj kelimesi, kırmızı renkleri, sıfatları, her şeyi öğretebiliriz. Biz sevdiği objeden gideriz. Böylece konuşmayı da hızlandırırız ve iletişim becerilerini de artırırız. Bu nedenle bu önemli. Birlikte oyun aslında konuşmayı en çok artıran durum. Şeyler, oyunlar dışında yine resimli kitaplar. Çok resimli kitap, bazı çocuklar şuna dikkat etsinler. 6 aydan itibaren çocuklar kitabı sever. Çocuk hiç kitabı ilgisi yok. Odaklanma sorunu var. Yüze bakmıyorsa, kelime sayısı da azsa, bazen uyaran eksikliği dışında otizmin gibi bir takım hastalıkların ilk belirtisi olabilir. Genelde kitaba bakarlar ve bunun dışında bir de oyuncakları da amaçlı oynarlar. Mesela arabayı verdiniz 14 aylık bir bebeğin eline, hemen tekerleğini sürer diye gelir bir bakar. Mesela bunları yapıyor mu, ama gidip başka bir şekilde diyelim ki arabayı verdik eline, tak tak yere vuruyor. Araba gibi değil. Yani oyuncakları amacına uygun oynuyor mu? Bu çok önemli. Bunları takip etsinler. Bunlar basit şeyler aslında. Hani farklılıklar var mı? O varsa da farklılıkları lütfen ertelemeden bir uzmanın görüşünü alsınlar. Çünkü dediğim gibi ilk 3 yıl sen o 1000 günü diyorsun ya, gerçekten ya. Bu çok önemli. Baştan beri hep bunu vurguluyorsun. O kadar, hele biz gelişimsel pediatristler için fevkalade önemli. Her günün altın kıymetinde. Evet. O yüzden hiç lütfen bunları ertelemesinler.
1: Peki annelerin yine farkındalığını arttırabilmek açısından soruyorum. Biraz önce konuşmayla ilgili becerilerden bahsederken bazı durumlarda bu becerinin aile tarafından yok sayıldığını ya da tam tersi ailede bu beceri geç geliştiyse çocukta da öyle olması gerektiği konusunda bir ön yargı olduğunu söyledin. Annesi de geç konuştu, babası da geç konuştu, dayısı da geç konuştu. Konuşma problemlerin altında yatan nasıl sebepler var? Bir kere psikolojik sebepler var mı? Yani çocuk bir şeyden korktuğu için mi konuşmuyor? Herhangi bir iletişim problemi mi var? Fiziksel gelişim problemleri olabilir mi? Çocuk neden geç konuşur Reyhan?
0: Evet, şimdi konuşmanın gerçekten birçok sebebi var. Hele pandemi sürecinde uyaran eksikliği dediğimiz, çocuğun iletişim becerilerinin kısıtlanma sonucu konuşma eksiklikleri gördük. En fazla bunları gördük ve hala görmeye devam ediyoruz. Bunun dışında genetik bir takım sebepler, hastalıklar olabilir. Mesela bir Down sendromu ön tanısıyla izlenen hasta gibi, bir serebral palside gibi bazı genetik sendromlarda konuşma problemleri görüyoruz genetik hastalıklarda. Bunun dışında bazen doğuştan işitme azlığı olabilir ya da sık tekrarlayan kulak iltihabı gibi durumlarda yine işitme siniri hasar gördüğü için ya da doğuştan çalışmadığı için, dolayısıyla işitemediği için çocuk ses çıkarmıyor, konuşamıyor. Bunların erken tanısı, saptanması çok önemli. Bunun dışında ağız dil yapısının durumu, bazen dille ilgili anatomik bir problem var mı? Bunların yine saptanması, yani var olan mesela yarık damak, dudak anomalisi olabiliyor. Bazı sesleri çıkarmada, konuşmada problemler olabiliyor. Bunların yine erken tanınması çok önemli. Yine bazen otizm gibi, otizm spektrum bozukluğu diyoruz. Bazen gelişimsel gecikme yapan durumlar var. Bunlarda da yine bu tür durumlarda da yine konuşma gecikmeleri oluyor. Yani aslında spektrum çok geniş. Fakat bunların hepsinde söz ettiğim durumlarda çocuklarda gelişim dinamik bir süreç. O yüzden ne kadar erken tanı alırsa o kadar yol alıyoruz ihtiyacı.
1: Peki neler yapıyorsunuz çocuğun bu problemini gidermek için?
0: Evet, mesela diyelim ki konuşma gecikmesiyle geldi, işte 1,5 yaşında ismine bakmıyor diyor, kocam hiç ilgilenmiyor, ses çıkarmıyor. Şimdi bir kere değerlendiriyoruz. Bazen bu durumlar, mesela uyaran eksikliği dediğimiz ya da yaygın gelişimsel gecikme, otizm gibi iç içe girebiliyor, birbirini taklit edebiliyor. Eğer gelişimsel gecikmesi varsa buna yönelik öneriler veriyoruz. Ama çocuğun var olan bir nörolojik problemi varsa, serebral palsi diyelim ki,

0: geçirilmiş fark edemediğimiz nöbetler gibi nöroloji takibiyle biz takip ediyoruz. Bazen şunlar da olabiliyor. Yani mesela pandemi sürecinde çok vitaminleri çocukların işte demir, D vitamini, B12 bir takım tiroidle ilgili şeyler, parametreler önemli. Bir bakıyorsunuz tiroid tam çalışmadığı için çocuk geç konuşuyor. Bir bakıyorsun kan değerlerine. Yani bize geldiğinde konuşmuyorsa, gerek oluyorsa, gerekli görüyorsak çocuk nörolojiyle konuşuyoruz. Gerek duyuyorsak, eğer çocuğun hiç kan parametreleri bakılmamışsa, bunlar bizim için basic, onlara bakıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi tiroidine bakıyoruz, demir düzeyine bakıyoruz. B12 mesela bilişsel fonksiyon için, beyin gelişimi, konuşma için çok önemli. Onlara bakıyoruz, normal olup olmadığına bakıyoruz. Bazen psikolojik olabilir, biraz önce senin söylediğin gibi ruhsal, ailede travmatik durumlar, anne baba ayrılığı gibi özel başka durumlarda olabilir. Çocuk psikoloji ya da bazen psikiyatri ile de konuşuyoruz. Yine otizm düşünüyorsak psikiyatrinin desteğini de alıyoruz burada. Dolayısıyla bir bazen transdisipliner dediğimiz disiplinler iç içe girerek bir yaklaşım, tabii ki aile merkezde ailemizi de yanımıza alarak erken dönemde tanıya gidip tedaviye başlıyoruz. Tedavide de genelde hani durum, mevcut durum neyse ona yönelik. Bazen aileler diyor ki bizim sadece konuşma gecikmemiz var, konuşma terapisi alalım bitsin, ama öyle olmuyor. Bazen özel eğitim, bireysel eğitimler, hani çocuğu önce masaya, bazı hareketli oluyor, masaya oturtmanız gerekiyor. Biraz hareketi azaltıp mesela size odaklansın ki konuşma konusunda çabalayın. Yani o yüzden böyle aileyle yapacağımız, birlikte yapılacak bir çalışma bütünü ve her çocuğa göre değişiyor aslında bu. Sonuç... Ama bir vurgulayacağım, erken tanı önemli.
1: Sonuç almak da mı çocuğa göre değişiyor, ya da ailenin bu noktada sizin yönlendirmelerinize ya da ona tırnak içinde ev ödevi diyelim, onlara uymasına göre mi değişiyor?
0: Ya çok önemli, ev ödevi çok önemli. Yani gerçekten aileyle birlikte uyumunuz, bu süreci götürmeniz. Mesela diyoruz ki televizyon seyretmesin diyoruz, tek tek sayıyoruz. Ama nasıl olur hocam, yemek yerken seyrediyor. Şimdi düşününce o zaman sıfırlamıyorsunuz. Yani aile sizinle nasıl buna iç içe girerse o zaman çok daha hızlı çözülüyor. Ne kadar girdiği de önemli. Mesela diyelim ki anne baba kapatıyor ama evde anneanne babaanne bakıyor. Evde mesela var ya işte bir programlar, gündüz programları, televizyon sürekli açık. Ya da şöyle dinliyor. Ama hocam bakmıyor da televizyon sürekli açık. Mesela bunu istemiyoruz. Aile uyumu çok önemli. Tabii sosyoekonomik durumlar da önemli. Açıkçası bu tür konuşma problemleri özel gereksinimi olan durumlarda devlet özel raporlar var. Çıkarıp destekliyor. Özel eğitime ulaştırmalarına yardımcı oluyor. Önemli olan doğru yerlere, doğru kişilere gitmek ve hızla tedavinin başlaması.
1: Reyhan'cığım çok teşekkür ederim. Umuyorum konuşmak, hakikaten konuşmak, kendini ifade etmek, sonra bunu sorularla pekiştirmek, kişisinin kişisel gelişimi ve öğrenme yeteneğiyle de çok alakalı. Yani bunu çok hızlı şekilde tetikliyor, biraz önce söylediğin gibi. Umuyorum tüm çocuklar sağlıklı, mutlu büyürler bu programda. Bizim ve her gün her dokunduğun çocukta senin en büyük hedefin, isteğin bu, biliyoruz.
0: Evet Hülya'cığım, senin de bu çabalarını görüyorum. İnanılmaz takdir ediyorum. Emeğine, eline sağlık. Ayrıca TGT ailesine ben de çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğin için.
1: Estağfurullah. En yakın zamanda yüz yüze de görüşüp yayın yapmak üzere diyorum. Kendine iyi bak. Teşekkür ediyorum çok sevgili Reyhan.
0: Görüşmek üzere.
1: Sevgili Reyhan bizimle birlikteydi. Hemen şöyle hatırlatayım. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, aynı zamanda gelişimsel pediatrist, yardımcı doçent doktor Reyhan Erol Tamer bizimleydi.

0: Hülya'lı Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi kime sorsak, sokağa çıksak sorsak herkes Müslümanım der. Ama tabii Müslüman bir iman, Müslümanlık iman işi. Allah-u Teala'nın bildirdiği şeyler var. Bunlara inanırsan Müslüman olursun. Yani demek istediğim şey şu. Müslüman olmaktan ziyade Müslüman kalabilmek önemli. Ama birçok insan imanını kaybetmiş, haberi yok. Çünkü bilgisi yok, bilmiyor. Neler imanı giderebilir, bir Müslüman nasıl yaşayabilir? Bunlardan haberi yok. Şunu sorayım o halde. Bir kimse kendisine lazım olan din bilgilerini öğrenmeden ve bunlara uygun yaşamadan, bunları uygulamadan Müslüman kalabilmesi mümkün müdür?
1: Mustafa Bey, Allah-u Teala nasip etmem, hacca gittim, umreye de gittim. Dünyanın çeşitli yerlerinde Müslüman geliyor, Müslümanlar geliyor ya. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyadaki Müslümanlar da falan. Bakıyorsun, kılık, kıyafet, hani kelle koltuk yerinde diyorlar ya. Sakal var, cübbe var.
0: Hatta sarık var birçoğunda. Sarık var.
1: Kaporta
0: düzgün.
1: Düzgün gibi gözüküyor. Yaptığı hareketlere bakıyorsun, söylediği sözlere bakıyorsun. Ala, bomboş. Adam sarı sarmak, sakal bırakmakla ben Müslümanım diyor. Şimdi ben Hindistan'a da gittim. Orada Sihler var. Putperest bunlar.
0: Onlar da sarık sarıyor değil mi?
1: Sarık sarıyor. Ve hatta İngiliz kafirleri onların aynı şekilde mesela orada albay rütbesinde gördüm orada. Omuzunda gördüm albay rütbesinde başında sarık var. Saçını kesmiyor onlar erkekler. O saç sarığın üstüne şey. Hem de öyle düzgün sarmışlar ki sarığı. Onları görünce Şeyhülislam zannedersin.
0: Nasrettin Hoca hatırına geliyor. Maharet kavuktaysa.
1: Evet. Yani. Ya şimdi yani eğer sarıksa adam şey yapıyor. Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam Arap Yarımadası'nda Mekke'nin müşrikleri de sarık sarardı. Sakal onlar da bırakırdı. Hristiyanlar da sarık sarardı. Hristiyanlar da sakal bırakırdı. Yahudiler de sarık sarardı. Sakal bırakırdı. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sarığı sardığı zaman bu ucunu biraz sarktırdı. Omuzunda. On sana sakalda bir tutamdır buyurdular. Bunlardan ayrılması için. Yani sakal ve sarık İslamiyet'in alamet farikası değil. Alamet farikası değil. Ama hani düzgün bakıyorsun İslamiyet'e uygundur. Ha bu öğrenmiş ona göre yapıyorlar. Peki efendim bu yapılmamalı mı? Yok yapılmalı. Şartlarına uygun. Fakat sen sarık sardığın zaman, sakal bıraktığın zaman Mustafa Bey mesela Türkiye'de bu geç son zamanlarda bakıyorsun böyle gençler meşler falan herkes sakal bırakıyor da karıştı. Babam rahmetlinin dediği gibi atı zedisinde
0: karıştı. Yani.
1: Karıştı. Dolayısıyla seni Müslüman görüyor. Kılığın kıyafetin itibariyle öyle yaşamalısın ki İslamiyet'e laf getirtmemelisin. Peki bu nasıl olacak? Bu adam cahilse. Adam bir konuşturuyorsun. Adam sarığı sarmış sakalını bırakmış ama adamın imanı yok ya. Hiçbir şey yani. Bir mezhepsiz gibi, bir Vehhabi gibi konuşuyor. Vehhabi konuşuyor. Alışverişine bakıyorsun, İslamiyet'te hiç alakası yok. Adamın yürüyüşüne bakıyorsun, oturuşuna bakıyorsun, yemek yerişine bakıyorsun falan. Hiçbirisinin İslamiyet'te alakası yok. Ne yeme içme adabı, ne oturma adabı, ne görüşme adabı, ne konuşma adabı. Telefonda aynı şekilde lanlı lunlu falan konuşuyor falan. Ama başında da sarık var, sakal da var falan. Ondan sonra diyor ki ben işte böyle falan filan deyip duruyor falan. Adam selafa kibir. Yalan var, dedikodu var, gıybet var. Olmadı. Önce bir kere itikadı, ehl-i sünnet itikadında olması lazım. İtikadı ehl-i sünnet. Ondan sonra her gün lazım olan gusül, abdest, namaz. Bunların farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları, mendupları, müfsitleri neyse bunların hepsini bilmesi lazım. Yeme içme adabını bilmesi lazım. Yatma ve kalkma adabı, konforluk adabı, çarşıya pazara girdiği zaman aynı şekilde oradaki yapılacak muameleyi, yolda giderken yapılacak muameleyi bunları bilmesi lazım. Neye göre hareket edecek? İslamiyet'in emrine göre. Ha birisi baktığı zaman arkadaş bu Müslüman. Müslüman böyle olur diyecek. Sen şimdi tamam hani başını örtmüşsün. Onu da sana başına sarık sarmışsın. Kadın da örtmüş falan. Ama hareketlerine bakıyorsun. Hiç alakası yok İslamiyet'le.
0: Hatta diyor ki asıl olan şey bu. Yani başımdaki sarık, uzattığım sakal. Ama diğerlerini de sizin az önce söylediklerinize yeme içme şudur alışveriş bilgilerine de füruat diyor. Teferruat diyor yani.
1: Teferruat diyor. Dolayısıyla bunlar olmasa da olur. Şimdi bir hadis-i şerif naklediyor. Yani senin talimleri. İlim bulunan yerde Müslümanlık vardır. İlim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz buyurmuşlardır. İlim var, İslamiyet var. İlim yok. Orada aynı şekilde hatta bir tabir de kullanmışlar. Hristiyanlar ne zaman dinlerini iyi öğrenmek için gayret sarf ederse dinden uzaklaşırlar. Müslümanlar da dinlerini öğrenmedikleri zaman dinden uzaklaşırlar. Tam zıttı. Tam zıttı. Çünkü birçok fıkıh kitabı, ilmihal kitapları var. Hani biz zaman zaman burada da anlatıyoruz. Mutlaka bir kimsenin elinde mesela bu huzura doğru da veriliyor. Tam ilmihal saadeti ebediye bu zamanda yazılmış en kıymetli ilmihal kitabıdır. Mutlaka her evde bu kitabın bulunması lazım. Çünkü burada itikat bilgisi var, ibadet bilgisi var, mücazat bilgisi var, muamelat bilgisi var, münakahat, nikahla alakalı bilgi var. Ve sonra aynı şekilde kabir ziyaretiyle alakalı, definle alakalı ve kefenle alakalı, cenazeyi yıkamayla alakalı. Yani birçok bilgiler aynı şekilde Müslümana lazım olacak. Bütün bilgilerin hepsi o kitapta mevcut.
0: Müslüman hayatında 7-24 lazım olacak şeyler var orada.
1: Hepsi var. Ve bir başka şeye de ihtiyaç yok. O kitap varsa, onu okuyup, yani başından sonuna kadar okuyup, iyi anlayan kimse alim olur. Peki onlar hayatına geçirirse, hani evliya arayıp duruyorsun, sana evliya işte. Yani sarığı sarmakla aynı şekilde evliya olunmaz. Ve cehennemden de kurtulmaz. Ve çok sarıkla aynı şekilde cehenneme gidecektir yani. Niye? Yani itikadı bozuk. İtikadı bozuk. Adam ya mezhepsizdir ya Vahhabi olmuştur. Allah-u Teala korusun. Şimdi kitaplarda deniyor ki ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi din düşmanlarına aldanmamak ve imanını kaybetmemek için de dinini, imanını öğrenmek ve bunlara uygun hareket etmek lazımdır, şarttır. Ehl-i sünnet itikadını ve ilmi halini öğrenmeyen ve çocuklarına öğretmeyenler inkar felaketine düşmek tehlikesindedirler ve bir gün aynı şekilde imanlarını kaybedebilirler. Farkında bile olmazlar.
0: Evet.
1: Farkında bile olmazlar. Allah Teala muhafaza buyursun. Şimdi İslam dinindeki rehber alimlerin yani yol gösterenlerin mürşit de deniyor bunlara. En üstünleri dört mezhep imamlarıdır. Bunlar İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'dir. Bu dört imam İslam dininin dört temel direkleridir. Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin manalarını doğru olarak öğrenmek için bunlardan birinin kitaplarını okumak şarttır. Efendim ben Kur'an'dan öğreneceğim derim. Ben hadisten öğreneceğim. Bunların hepsi felakete düşüyor sonra. Tek kaynak kitap diyenler dikkat edin.
0: Kur'an
1: bu adamlar yani tek kaynak
0: Kur'an, diyenler.
1: Kur'an diyenlerin ve gittikleri yol dinsizliktir. Aa Kur'an dedikleri adı. Evet Kur'an dedikleri adı dinsizliktir. Niye? Çünkü Kur'an'da bir şey anlatmıyor. Adam diyor ki ben diyor Kur'an'da diyor sünnetleri görmedim. Kur'an'da bunu görmedim. Kur'an'da bunu görmedim. İnkar. En sonunda ya bunu yanlış anlıyorlar. Ben burada hani namaz şey falan o da başka türlü falan diyor. Mesela temiz olmak lazım falan diyor. Namaz da terk ediyor. Tam kafir oluyor. Kıpkızıl kafir oluyor.
0: Sonradan uydurulmuş diyor artık.
1: Tabii sonradan
0: diğerlerine uydurulmuş. Bütün ibadetleri atıyor.
1: Hatta bir tane bir gün böyle hani şey halkın arasına çıkıyor mikrofon tutuyor bazı muhabirler falan.
0: Evet.
1: Şey yapıyor falan. Kadın açık bir kadın diyor ki ben diyor müte değil. Yani dinini bilen bir aileden geldim diyor. İşte kapalıydım diyor. İşte namaz da kılıyordum. Sonra diyor ben diyor bir Kur'an tercümesi okudum diyor. Baktım diyor. Aha anlatılanların hepsi boş dedim diyor. İslamiyet terk ettim diyor. Tesettürü de bıraktım diyor. Şimdi kendime göre yaşıyorum diyor. Tamam. Kendi nefsine göre yaşıyor. Ne oldu? Dinsiz oldum. Hatta Elmal Hamdi Yazır'ın kitabını okuyarak dinsiz oldum diyen Aziz Nesin. O kitabı okudum diyor ve bu hale geldim ben diyor. Daha önce kendisi müezzinmiş, hafız kılığında yapmış diye hayatında anlatılıyor. Anlatılırken. Dolayısıyla tek kaynak Kur'an diyerek yola çıkanlar dinsizliğe hizmet ediyorlar. Allah-u Teala bunların şerrinden muhafaza bulsun. Dolayısıyla dünyanın her tarafındaki gerek imanı ve küfrü tanımakta, gerekse ibadetleri doğru yapmakta cahillik, özürlük, mazeret değil bu zamanda. Meşhur olan din bilgilerini bilmediği için aldanan ve bunları öğrenmek için çaba sarf etmeyen kimse de cehennemden kurtulamaz. Kusura bakmasın. Hani bazı yerler vardır, hiç gitmiyordur, etmiyordur. Allah Teala onlara farklı muamele eder durumlarına göre. Ama hele bizim gibi Anadolu'da yaşayan Müslümanlara hiç mazereti yok. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumadıkça, ilmihal bilgilerini öğrenmedikçe, imanı düzeltmedikçe kurtuluş olmaz.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala Musa aleyhisselama, asi olanın sözünün ağırlığı dünyadaki bütün kumların ağırlığına eşittir buyurunca, Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, bu asi kimdir dedi. Allahü Teala, ana babasının sözünü dinlemeyendir buyurdu. Şevahidin Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mektubundan Kisra'yı bir heybet kapladı. Mektubu götüren Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh yanından çıkınca Kisra adamlarını çağırıp "Bundan sonra benim yanıma Araplardan hiç kimsenin girmesine izin vermeyiniz." diye tembih etti. Sonra hususi odasına çekildi. Oraya hiç kimse giremezdi. Bir de baktı ki odasında bir Arap duruyor. Elinde bir sopa tutuyordu. Ey Kisra, Allahü Teala halkı hak dine davet eden bir peygamber gönderdi. İman et, dedi. Kisra, hele bugün git de sonra, dedi. Kisra hemen adamlarını çağırıp bir takım bahanelerle kimini astırdı, kiminin ayağını kestirdi. Ben size sıkı sıkı tembih ettiğim halde, niçin benim odama bir Arap'ın girmesine izin verdiniz, dedi. Adamları yemin ederek, biz kapıyı kilitledik ve içeriye asla kimseyi salmadık, dediler. Sonra o şahıs, bir defa daha Kisra'nın karşısına çıktı. Yaklaşıp, elindeki sopa ile, Kisra'nın başına bir defa vurdu. Ey Kisra! Bu sopa başında parçalanmadan çabuk iman et dedi. İman etmedi. Ve üçüncü defa karşısına çıkınca sopa başında parçalandı. O gece Kisra, oğlu Şireviye tarafından öldürüldü. Kisra, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, davet mektubunu yırttıktan sonra Yemen'deki naibi, valisi Bazan'a bir mektup yazıp o tarafta bir şahsın peygamberlik davasında bulunduğunu haber aldık. Derhal iki alim gönderip onun halini araştırsınlar. Mümkünse yakalattırıp bana ulaştır diye emir verdi. Bazan iki kişi gönderdi. Medine'ye varıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktılar. Melik Kisra Bazan'a mektup yazmış. Seni huzuruna çağırıyor, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve oturun, dedi. İkisi de diz çöküp oturdular. Resulullah onları Müslüman olmaya davet etti. O iki kişi, ya Muhammed, Melik Kisra'nın emrine uy. Eğer kendi isteğinle gidersen, bazen senin için melike bir mektup yazar da sana faydalı olur. Eğer gitmezsen, Kisra'nın nasıl bir kimse olduğunu biliyorsun. Seni ve kavmini helak ve mülkünü harap eder, dediler. O iki kişi her ne kadar bunları söyledilerse de, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunmanın heybetinden vücutlarını bir titreme almıştı. Dışarı çıkınca birbirlerine, eğer huzurunda bizi biraz daha alıkoysaydı, az kaldı helak olacaktık, dediler. Sonra o iki kişi, Bazan'ın mektubuna cevap istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlara bugün gidin, yarın gelin, dedi. Ertesi gün huzuruna geldiler. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle dedi: Gidin sahibinize söyleyin. Rabbim bana bildirdi ki sizin melikiniz Kisra'yı dün gece oğlu öldürdü. Eğer bazan iman edip İslam'ı kabul ederse halen elinde bulunan mülkü yine ona bırakayım. Yakında benim dinim her tarafta duyulur ve yayılır. Müslümanlar Kisra'nın memleketine hakim olurlar. Resulullah'ın bu sözlerini bazana ilettiler. Bazan, eğer sözü doğru çıkarsa muhakkak o Allah'ın Resulüdür. Hiçbir melik ona iman etmeden ben iman ederim dedi. O sırada bir elçi gelip Kisra'nın öldürüldüğünü söyledi. Bazan bütün ailesini ve akrabasını ve kavminden iman edecekleri toplayıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler ve huzurunda iman etmekle şereflendiler ve İslam nimetine kavuştular.

Allahü Teala'nın isimleri. Allahü Teala'nın isimleri çoktur. Sayısını bilmiyoruz. İsimlerinden 99'unu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bildirmiştir. Allahü Teala'nın 99 ismine Esma-i Hüsna denir. Allahü Teala'nın isimleri tevkifiyedir. Yani İslamiyetin bildirmesine bağlıdır. İslamiyetin bildirdiği isimler ile çağrılır ve onlar ile zikrolunur. Bunlardan başka isimler ile çağırmaya, zikretmeye İslamiyet izin vermemiştir. Bundan anlaşılıyor ki Allahü Teala'ya Tanrı demeye izin yoktur. Yani Tanrı demek günah olur. Allah ismini kullanmak istemeyip bunun yerine Tanrı demek veya 99 isimden birini bile kullanmak istemek çok büyük ve çirkin suç olur. Türk'ün asaletiyle İslamiyetin şerefi bir araya gelmeden çok önce Asuriler Türkistan'a girerek Türkleri güneşe, yıldızlara tapınmaya alıştırmıştı. Tan yeri ağarınca güneşe tapınırlardı. Bu sebepten güneşin ismi tan yeri ve nihayet Tanrı oldu. Kur'an-ı Kerim'de benim ismim Allah'tır. Beni Allah diye çağırınız. Allah diye ibadet ediniz. Allah diye yalvarınız. Mealinde müteaddit ayet-i kerimeler vardır. Ona onun istediği ismi söylemeyip de kâfirlerin onun en sevmediği mabutlarına koydukları Tanrı ismiyle onu çağırmak ne kadar yanlış ve ne büyük inat olduğu meydandadır. Allah ismi yerine onun emretmediği hatta düşmanı olduğu Tanrı ismini söyleyerek ezan okumak ve ibadet etmek Allahü Teala'yı gadaba getirir, düşmanlığa sebep olur.

İnsana yoksulluk 24 şeyden gelir. 1. Zaruret olmadan ayakta bevletmek. 2. Cünüp olarak taam yemek. 3. Ekmek ufağını hor görüp basmak. 4. Soğan ve sarımsak kabuklarını ateşe atmak. 5. Büyüklerin önünde yürümek. 6. Babasını ve anasını adıyla çağırmak. 7. Ağaç ve süpürge çöpüyle dişini karıştırmak. 8. Elini balçıkla yıkamak. 9. Eşik üzerine oturmak. 10. Bevlettiği yerde abdest almak. 11. Çanağı ve çömleği yıkamadan taam koymak. 12. Esvabını üstünde dikmek. 13. Aç iken soğan yemek. 14. Yüzünü eteğiyle silmek. 15. Evinde örümcek bırakmak. 16. Sabah namazını kılınca mescitten acele çıkmak. 17. Pazara erken gidip geç dönmek. 18. Yoksul kimseden ekmek satın almak. 19. Babaya ve anaya kötü duada bulunmak. 20. Çıplak yatmak. 21. Kapkacağı örtüsüz bırakmak. 22. Çırağı, mumu üfleyerek söndürmek. 23. Her şeyi Bismillah demeden işlemek. 24. Şalvarını ayakta giymek.

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi eser zengini Edirne ilimizin yine aynı şekilde güzel tarihi eserleri olan ilçesi Uzunköprü'den sesleniyorum. Uzunköprü'ye ismini veren Uzunköprü dediğimiz yerin çok yakınında bir ilçe halk kütüphanesi var. Ama bu bina tarihi bir bina, 113 senelik bir bina, yani rahmetli 2. Abdülhamit Han'ın hatırası olan bir bina. Onun için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hem kütüphane bir memleketin insanların kültür seviyesinin çok büyük bir ölçüsüdür, miyarıdır. Yani bakarsanız kütüphaneye çok adam geliyor mu, o memlekette kitap okunuyor. Kütüphaneye kimse gelmiyor, kitaptan kaçıyor, ha kitapla arası yok. Kitapla arası olmayana ne denir? Haşa, kitapsız denir yani. Ben o manayı söylemiyorum bunu da. Bugün maalesef Uzunköprü için söylemiyorum bu sözü. Bütün ülkenin genelinde de kitapla pek aramız yok. Abi vakit bulamıyorum diyor. Niye vakit buluyorsun kardeşim? Çay içmeye, kahve içmeye buluyorsun vakit. Efendim, gırgır şamatiye buluyorsun vakit. Efendim, hangi kanalda hangi maçların verildiğine buluyorsun vakit. Kitap okumaya gelince fırsat bulamıyor. Halbuki kitap insanın arkadaşıdır. İnsanların bir canlı arkadaşı vardır. Bir de cansız olan arkadaşı vardır. Yani insanın beraber olmaktan haz duyduğu, zevk aldığı kimse arkadaşıdır. Canlı arkadaşla görüşürsün, iyisin, dostsun. Bir gün bir sözü yanlış anlar. Ondan sonra aylarca küser. Olmadı, bu arkadaşlık değil. Ben onu istesem de o beni istemiyor. Ama kitap böyle değil. Kitabın üstüne vursan, yere atsan gene küsmez. Biraz sonra kitabı eline alırsın. Hangi sayfayı açarsan o sayfadaki bilgileri sana hiç küsmeden, yüzünü ekşitmeden verir. E ne kadar güzel bir dost efendim. Ama televizyonda bir arkadaş. İşte ekranlardan bizi seyrediyorsunuz. Böyle bir faydalı arkadaş. Ama yeri geliyor, yanlış şeyleri gösterdiği için de o televizyonun arkadaşlığı onu seyredenlere zarar verebiliyor. Bu televizyon, radyo, gazete, mecmua, kitap. Bunlardan maksat nedir? İnsanların kültürüne katkıda bulunmasıdır. Çünkü her insan doğuşta cahil doğuyor. Yani hiçbir şey bilmeden doğuyor. Sıfır kilometre. Sıfır kilometre araba gene bir yol yapmıştır. İnsan sıfır kilometre de yolda yapamaz. Emekleyemez bile. Zaman içerisinde hem bedeni büyürken hem de anadan itibaren çevresinden aldığı kültürle belli bir noktaya geliyor. Gelirken bunu takviye eden unsurlardan biri de kitaplarımızdır. Biz ne kadar kitapçı ve kitaplı olursak o kadar istifademiz olur. E kitabın da tabii uygun olanı var, uygun olmayanı var. Rahmetli 2. Abdülhamit Han zamanında devletin bastırdığı kitaplara kontrol vardı. Üzerinde uygundur mührü olmayan kitap yayına konmazdı, neşrine izin verilmezdi. Diyeceksiniz ki işte istibdat devri, bak görüyor musun? İnsanların hürriyeti kısıtlanıyor. Ama insanlara hürriyet verelim derken devleti yıkmaya çalışan birçok kişi devleti ve hükümeti zora sokacak gazeteleri Fransa'da bastırıyorlardı. Fransızların Karaköy'deki postanesi yoluyla Türkiye'ye rahat rahat sokuyorlardı yasak yayınları ve ondan sonra da ihtilal beyannamelerini o postane vasıtasıyla İstanbul'a yayıp sonra da 31 Mart vakasıyla Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indirdiler. Beğenmediler idaresini. 34 senelik idare uygun değildi. Hafiyelik düzeniydi, oydu buydu. Bu binayı yaptıran Abdülhamit Han da onun için onun adını burada anlatıyorum. Peki siz ne yaptınız 1909'dan itibaren? 1910-11 Trablusgarp Bingazi Harbi. Niye bu harbi önlemediniz? 1911-12-13 2. Balkan Harbi, 1. Balkan Harbi. Niye önlemediniz? Aynı devlet yaralıyken, millet yaralıyken, elde avuçta yokken
Birinci Dünya Harbi'ne bu devleti niye soktunuz 4 sene? 500 bin adet gencimiz şehit olup toprağa düştü. Evet, Sarıkamış'ta 115 bin kişi. Çanakkale'de 253 bin kişi toprağa düştü. 8 cephede savaşıyordu. Ben 2 cepheyi söylüyorum. Galicia'da kaç bin kişi şehit oldu? Öyleyse bu biz idare ederiz diye baştakileri indiren insanlar memleketi ta parçalanmaya kadar getirdiler ve bu milletin başına İstiklal Harbi'ni sarıverdiler. Şimdi girelim de içeride biraz daha Abdülhamit Han'ın Türk eğitimine hangi katkılar oldu onları anlatalım efendim. Kütüphanenin ikinci katına, yani son katına çıktık. Burada okuma salonu var. Okuma salonunda da bazı incelemeler yapan kütüphane ziyaretçilerimiz var. Onları da rahatsız etmemek için bu kitap dolaplarını da arkama alarak Abdülhamit Han'ın hatırası olan bu binada eğitim için yapılmış, Sıbyan Mektebi olarak yapılmış olan bu binada yine bir eğitim hizmeti verilmesini görmek insanı mutlu ediyor. Şimdi vakıf eserlerin çok çeşitli cinsleri var. Medrese var, imaret var, mutfak var, fırın var, ambar var. Efendim, deve hanı var Süleymaniye Külliyesi'nde. Bugün şimdi Süleymaniye Külliyesi'nde deve hanı var diye orayı deve hanı olarak mı kullanacağız? Hayır. Neyi kullanacağız? O vakıf eseri yaptıranın maksadına, gayesine, o eseri yaptırana vakıf deniyor. Vakıfın maksadı neyse ona uygun ama yapılışından 550 sene sonraki bir zamanda maksadına uygun, onu andıran bir işe tahsis edeceğiz. Şimdi nedir Süleyman'daki deve hanının olduğu yer? Tamamıyla bakırcılara, paslanmaz çelikçilere, çaydanlık, işte tencere, o bu satış yerleri yapılmış. Kardeşim, vakıfın maksadı bu değildi ki. Efendim, kira getiriyor burası. Olmaz. Eğer bir eğitim kurumuysa mutlaka eğitim verebilmeli. Medrese mi? Medrese açın orada demiyoruz. Ama bu medrese bir öğrenci yurdu olur mu? Bozmadan oluyorsa olur. Efendim, bir kitap işleriyle alakalı bir yer olur mu? Olur. Ama bunu tutup da nargile bahçesi yaparsanız olmaz. Olmaz. Bunları ayıklamak lazım. Bunları efendim bir halıcılığın, ticaretinin yapıldığı showroom haline getirirseniz olmaz. Ne yapalım canım, işte burada çok para getiriyor. Maksat para getirmek olsaydı bunu yaptıran vakıf aklı yok muydu para kazanmak için bir başka tesis kurardı? 7 sülalesi de ondan istifade ederdi. Vakfetmek demek bir mülkü Allah rızası için insanların emrine tahsis etmek demektir. Ne alınır ne satılır. Ancak eğer artık kullanım şartlarını taşımıyorsa, yapılış maksadına uygun olmayacak bir hale gelmiş, harap olmuşsa mahkemeye, kadı efendiye müracaat edilir. Efendim, bu filan vakıf şu anda görevini yapamayacak kadar hasarlıdır. Kadı hükmeder. Bu maksatla yapılmış olan başka bir vakfa bunun mülkünün katılmasına. Şimdi öyle mi efendim? Belediye meclisleri karar veriyor. Kaldırıyor parmakları. Siz yetkili misiniz? Canım, biz belediyeyiz, yetkili. Yok, kusura bakmayın. Yetkili değilsiniz. Vakfa siz yetkili değilsiniz. Ben bunu Allah için vakıf yaptımsa, bundan 200 sene önce de öldümse, siz nasıl olsa 200 sene olmuş, bunu arayanı soran olmaz, ben bunu yaparım derseniz, bu şehir kanunu olmaz, orman kanunu olur. Abdülhamit Han 1557 tane eğitim müessesesi ve ibadet müessesesini kendi cebinden 55 milyon altın lira harcayarak vakfetti.
sen bunu nasıl alır da başka bir şeye kullanırsın? İşte bu da o 1557'den biridir. Uzun köprüye isabet etmiştir. Her ilçemizde, Trakya'da olsun, Anadolu coğrafyası olsun, her ilçemizde ve ilimizde 1902 ile 1905 yılları arasında, yani tahta geçişinin 25. yıl dönümü ve devamı için Abdülhamit Han bir eğitim seferberliği başlatmıştır. 1876 senesinde başa geçer geçmez ilk el attığı mesele maddi ve manevi eğitim meselesidir. Yurt dışında binlerce çocuğu kendi parasını vererek okutmaya gönderdi. Hani muasır medeniyet seviyesini yakalamak, öyle bir laf etmiyordu Abdülhamit Han, öyle bir söz etmiyordu ama yani Avrupa'daki bu ilerlemeyi biz yakalayalım istiyordu. Ve hatıralarında hayıflanarak diyor ki, kendi cebimden parasını verip de okuttuğum insanlar benim bulunduğum makamı devirmek için çalışan kimseler olarak Avrupa'dan dönüp geldiler. Avrupa'nın fen ve teknik seviyesini yakalamak şöyle dursun, Avrupa'nın bütün eğlence hayatının zararlı taraflarını ülkeme getirdiler. Başka ne yapabilirim ben diyor. Aklım buna eriyor, gönderiyorum. Gönderdiğim adam tamamıyla gayri Türk ve gayri Müslümmiş gibi burada yaşamaya başlıyor. Ben bunu istemiyorum ki. Evet, eğitim olsun, İlimi öğrenilsin ama benim kültürümü kaybederek gelmesin bana. Her milletin kendi kültürü kendisini ayakta tutan ortak bir değeridir. Burası ne yapılmış? 1902'de Sıbyan Mektebi olarak yapılmış. Ne güzel, çıtı pıtı bir yer. Duvarları Bağdadi, rutubet yok, soğuk yok, tabanı ahşap, pencereleri ahşap ve aydınlık. Yani bir odasının içerisinde şimdi otururken dışarıda çok güneş olmasa dahi rahat rahat ışık yakmadan kitap okuyacak bir durumda. Sonra biz ne yapmışız? Abdülhamit Han'ı alaşağı ettikten sonra buraları nelere kullanmışız, nelere kullanmışız? Bakın, burası bir ara Türk Ocağı oldu. Hamdullah Sufi Tanrı Över'in efendim zamanında, onun babası da Osmanlı eğitim işlerine bakan, milli eğitimine bakan diyelim, bir nazır olduğu söylenir. Efendim, aman Türklük ileri çıksın falan filan diyerek Türk Ocakları açıldı. Daha sonra Türk Ocakları'nın çalışmaları efendim devlet tarafından zararlı bulunarak, devlet büyüklerine bazı sorular sordu Türk Ocağı mensupları. Aman dediler ya, bunlar çok tehlikeli şeyler yapıyorlar falan. Türk Ocakları kapatıldı. Burada kapatıldı. Türk Ocağı'na kapatıldı. Ama binanın suçu var mı bunda? Yok. Binayı kullanmaya başladık biz. Burayı Uzun Köprü'nün sineması yaptık efendim. Sinema. Çeşit filmler. Ha, o filmler bize ne getirdi? Türk kültürüne başka sıkıntılar da getirdi. Sonra kahvehane yaptık burayı. Evet. Bayağı al papazı ver kızı oyun oynanan kahvehane yaptı. Kıraathane değil. Daha sonra ya olmaz, burası bir eğitim müessesesi diye çok vicdanı böyle merhametle dolu olan idarecilerimizden bazıları burayı tekrar eğitim müessesesi yaptılar. Kız sanat okuluna çevirdiler. Daha sonra burası İlkokul binası bulunamadığı, yapılamadığı için Uzun Köprü'nün ilkokullarından birisi olarak hizmet verdi. Şimdi de bu bina burada ilçe halk kütüphanesi olarak hizmet veriyor. Aylık 1200 civarında ziyaretçisi var. Yani toplam senede 16-17 bin kitap ihtiyacı olan kimse geliyor. Tabii buradaki arkadaşlara sordum, onlar yani abi şu var mı burada deyip de gidenlere de ziyaretçi muamelesi yapmıyorlar. Yani gelip oturup kitap isteyip alıp o kitabı okuyanları katıyorlar. Öyle olsa daha da çok bir rakam çıkardı. Böylece
kültüre hizmet ediyor ama gençliği kitaba yönlendirmenin yolu var. Burada 40 bin nüfuslu bir ilçede bir kütüphaneye ayda 1000 kişi geliyorsa, yani günde 30 kişi geliyorsa, 40 bin kişiden binde birinden de az, binde 0.75 insan günlük kitaba ihtiyaç duyuyor. Vah vah, vah vah. Televizyonlardaki çeşitli eğlence programlarının reytingleriyle bu kıyas kabul eder mi efendim? Onlar %3, %5, %7, %11 ile hava atıyorlar. Biz bu kadar insana seyrettiriyoruz kendimizi. Peki ne veriyorsunuz? Bir de onu tartalım ya. Seyrettiriyorsunuz ama insanlara ne veriyorsunuz? Yok canım işte biz, yani halkın sevdiğini. Kardeşim, halkın önüne ne koyarsan halk ona bakacaktır. Elbette ki sen nefse hitap edersen, gençliğe böyle ahlakını rencide edecek şeyler yaparsan seni seyreden çok olur. Ama ondan istifade eden hiç olmaz. Bugün çeşitli dallarda sosyal mühendislikle uğraşan insanlara soralım bakalım, bu memleketin şu anda sosyal yaşantısında geriye doğru gidiş mi var, ileriye doğru gidiş mi var? Bu

0: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, bade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu, sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: 제 게르츠 FM.
1: 힘든 reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsınız.

0: yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
1: Burada.
0: YKS Türkiye dördüncüsü.
1: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
1: Burada.
0: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
2: Burada.
0: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
1: Burada.
0: Kickbox dünya şampiyonu.
2: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala yalnız ona güvenenin her dileğini verir ve bütün insanları ona yardımcı yapar. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz ilmin önemi ve öğretmen hakkı. Sevgili dinleyiciler, dinimizde İlmin önemi ve öğretmenin hakkı çok büyüktür. Yaratılış gayesine uygun yaşamak, dinimizin emrettiği faydalı işleri yapmak, zararlı şeylerden kaçmak için ilim sahibi olmak lazımdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. İlim Çin'de de olsa talep ediniz. Hikmet, fen ve sanat, müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alsın. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız. Bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, Allah iman edenleri yüceltir, bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise kat kat derecelerle yükseltir. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir. Kulları arasında Allahü Teala'dan en çok korkan alimlerdir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, alimler peygamberlerin varisleridir. Yer ve gök ehli alim için Allah'tan mağfiret diler. Bir alimin ölmesi bir şehir halkının ölümünden daha büyük ziyandır. Dinde alim olanı Allah korur ve ummadığı yerden rızkını verir. Alimin çok ibadet edene üstünlüğü, 14. gecede ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Bir alim bir şehirden gelip geçse, alimin o yere ayak basmasının hürmetine oradaki kabristandan 40 gün azap kaldırılır. Lokman aleyhisselam oğluna buyurdu ki, alimlerle otur, hikmet sahiplerinin sözlerini dinle. Muhakkak ki Allahü Teala bahar yağmuruyla toprağa hayat verdiği gibi ölü kalpleri hikmet nurlarıyla diriltir. İlim cennete giden bir yol, gurbette arkadaş, yalnızlıkta sırdaştır. İlim iki cihanda kurtuluş, düşmana karşı siperdir. İnsan için haya, gözler için ziyadır. İlim öğrenmek ve öğretmek çok mühimdir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, Allahü Teala ilim verdiği alimlerden de peygamberlerden aldığı misak gibi ilimlerini saklamayıp insanlara açıklamaları için söz almıştır. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, en güzel hediye, hikmetli bir sözü iyice anlayıp din kardeşine anlatmaktır. Bu, aynı zamanda bir senelik ibadete de karşılıktır. Heves edilecek iki kimse vardır. Birincisi, Allahü Teala'nın kendisine verdiği ilimle amel edip başkasına da öğreten, ikincisi de Allah'ın verdiği serveti hayra sarf edendir. Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, gece sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır. İlim yolunu tutana Allah cennet yolunu açar. Bir sabah bir mesele öğrenmek, 100 rekat namaz kılmaktan hayırlıdır. Bir talebenin ilim öğrenebilmesi ve doğru yolu bulabilmesi için bir öğreticiye ihtiyacı vardır. Çünkü hadis-i şerifte, İlim üstattan öğrenilir buyuruldu.
Kur'an-ı Kerim'de ise eğer bilmezseniz bilenlerden sorun buyuruldu. Öğretmenin ehemmiyetinin büyüklüğü buradan da anlaşılmaktadır. Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak için de sebeplere yapışmak, bir alimin gösterdiği yolda gitmek lazımdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler! Allah'tan sakının ve onun rızasına kavuşmak için vesile, vasıta arayınız buyuruluyor. Bu ayeti kerimeden de bir öğreticiye ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bir kimsenin rehberi olmazsa şeytan ona rehber olur. Şeytan rehber olunca da kendisine tabi olanı uçurumdan uçuruma atar. Muhafız ve rehbersiz çöl yollarına çıkan kimse kendini tehlikeye atmış olur. Onun sonu sahipsiz yetişen bir ağacın haline benzer. Ağaç bakıp sulayan olmazsa çabucak kurumaya mahkumdur. Hatta bu ağaç imkan bulup büyüse de aşılanmamış olduğu için iyi meyve vermez. Bundan dolayı talebenin dayanağı da öğretmendir. Irmak kenarında yürüyen bir amanın rehberine tutunduğu gibi talebe de öğretmenine sarılmalı ve her haliyle onun sözünü dinlemelidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, İki şey sizde varsa hiç üzülmeyiniz. Biri, bu parlak dinin sahibine uymak. İkincisi, ilim öğrendiğiniz zatın büyüklüğüne inanmak ve onu sevmek. Allah-u Teala'ya sığınınız ve ona yalvarınız ki bu iki nimette gevşeklik olmasın. Bu ikisi olunca başka şeylerin düzelmesi kolaydır. Öğreten zata uymak, insanı çok şeylere kavuşturur. Onun yolundan sapmak çok tehlikelidir. Ana baba çocuğunu dünya ateşinden koruduğu gibi, Peygamber Efendimiz de ümmetini ahiret ateşinden korur. Ahiret ateşinden korumaksa daha mühimdir. Bu sebeptendir ki öğretmen hakkı ana baba hakkından üstündür. Ana baba geçici olan şu hayatın varlığına, öğretmense ebedi saadetin teminine vesiledir. Ahirette ebedi hayatı kazandıracak olan ancak öğretmendir. Öğretmen demek, ahiret ilimlerini ve dünya ilimlerini öğreten kimse demektir. Öğretmenin hakkı çoktur. Öğretmenini görünce hürmet etmeli, önünden yürümemelidir. Ondan önce söze başlamamalı, yanında sesini yükseltmemeli ve çok konuşmamalıdır. Üzüntülü zamanında sual sorup sıkıntı vermemelidir. İzin istemeden bir şey konuşmamalı, cevap verince itiraz ederek filan kimse şöyle diyor dememelidir. Huzurunda kimseyle gizli konuşmamalı, öğretmeni kendisine hitap ederken başka taraflara bakmamalıdır. Öğretmeni ayağa kalkınca konuşmayı kesip hemen onunla birlikte ayağa kalkmalıdır. Hastalanınca evine gidip hal ve hatırını sormalı, ziyaret etmeyi terk etmemelidir. Rızasını almaya uğraşıp duasını istemelidir. Hizmetini severek yapmalıdır. Talebenin nesebi, malı, makamı, şöhreti öğretmeninkinden çok olsa da yine ona karşı tevazu göstermelidir. Kısaca her yerde rızasını gözetmelidir. Kendisini azarlarsa nasihat bilmeli, incinmemelidir. Yakınlarına ve akrabasına da hürmet etmelidir. Hazreti Şabi anlatır. Bir gün binmesi için Zeyd bin Sabit'e katırını yaklaştırdım. O sırada Abdullah bin Abbas gelerek üzengiyi tutmak istedi. Bunu gören Zeyd, ey Resulullah'ın amcazadesi, üzengiyi bırak dedi. İbni Abbas, biz alimlere bu şekilde muameleyle emrolunduk dedi. Bunun üzerine Zeyd İbni Abbas'ın elini öpüp, biz de Resulullah'ın ehli beytine hürmet etmekle emrolunduk diye mukabelede bulundu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, hocasının evi tarafına ayağını uzatmazdı. Halbuki aralarında 7 sokak uzaklık vardı. Alimler buyuruyor ki, ilim talebesi, ilme ve ilim öğreten öğretmenine hürmet etmedikçe, öğrendiği ilmin faydasını göremez.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, laf ile Müslümanlık olmaz. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına ehemmiyet vermeyenin imanı gider.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. İlim amel içindir. Ahmet Mekki Efendi büyük bir evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatleri vardır. Bir günde buyurdu ki, ilim amel içindir. Yoksa mahşerde zordur hesabı o kişinin. Kuru ilim insanın yaramaz bir işine, sürükler sahibini cehennem ateşine. Kul günah işleyince duymuyorsa ızdırap, aklına gelmiyorsa ölüm, mizan ve hesap. Öncelerden namaza hazırlık yapmıyorsa, kalp kırıp gıybet yapıp iftira atıyorsa ve hele kul hakkından korkmuyorsa bir kişi, allame olsa bile haraptır yarın işi. Kalbi titremiyorsa her günah işleyişte, o kalp zehirlenmiştir. Nişanı budur işte. Beynine doldurduğu bilgi de bir vebaldir. Bu bir Müslüman için gayet kötü bir haldir. Zira Peygamberimiz buyurdu, İlahi ben sana sığınıyorum faydasız ilimden. Çünkü mahşer gününde sual edilecektir. Biliyordun, ne için yapmadın denecektir. Müminin imanının parlaklığı da hatta hassas davranmasıyla ölçülür icraatta. Herhangi bir Müslüman otururken, kalkarken, her işinde ve hatta alışveriş yaparken demeli ki, bu acep dine uygun iş midir? Yahut Allah için mi, yoksa gösteriş midir? Eğer dine uygunsa yapmalıdır o zaman. Yoksa vazgeçmelidir. Böyle olur Müslüman. Hadiste buyuruldu, elbette Allah sizin yalnız yapış şekline bakmaz amelinizin. Onu ne maksatla yapıyorsanız eğer, ona göre o işe verir kıymet ve değer. Bakmayın siz burada nutuk söyleyenlere. Bakın siz Allah için gözyaşı dökenlere. İslam'a hizmet etmek, evet, kıymetlidir pek. Lakin bu hizmetlere doğru olmaz güvenmek. Zira buyuruyor ki o Habibi Kibriya, Allah facirlerle de ettirir dini ihya. Öyleyse ihlas ile yapmalı ki hizmeti, yarın olsun mizanda bir değer ve kıymeti. İhlaslı ve ihlassız işleri insanların mahşerde iki kısma ayrılacaktır yarın. İhlassız amelleri görünce bir Müslüman çok büyük pişmanlığı olacaktır o zaman. Pişman olacak ama faydası olmaz bunun. Zira geri dönüşü yoktur o yolculuğun. Her bir nefes insana o ebedi hayatın sonsuz saadetini verecek belki yarın. Ve her nefes insanı hiç dayanılamayan cehennem ateşine götürür belki o an.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 22 Eylül Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atabulu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in BM Teşkilatı başlıklı makalesini sunuyorum. Harbi Umumi denilmiş olan Birinci Dünya Harbi 4 yıl sürdü. Bu savaşın insanlığa ağır maliyeti oldu. 8,5 milyon asker öldü, 21 milyon asker yaralandı veya sakat kaldı, 8 milyona yakın asker esir düştü veya kayboldu. Asker ve sivil olarak toplamda 40 milyon civarında zayiat verildi. Osmanlı, Rusya, Almanya, Avusturya, Macaristan imparatorlukları zaman ve mekana veda ettiler, coğrafya altüst oldu. Bu sebeple bir daha benzer bir felakete kapılmamak için bir toplanma, konuşma, müzakere etme, istişare ihtiyacı hasıl oldu. Bu maksatla Versay Anlaşması yapılarak 10 Ocak 1920'de Cenevre'de Akvam-ı Beşer adıyla bir teşkilat kuruldu. Adı geçen kuruluş 2. Cihan Harbi'ni engelleyemedi. 18 Nisan 1946'da toplanan 21. Genel Kurul'la kendini feshetti. Zaten BM kurulmuştu. Devamı mümkün değildi. Varlığını yeni yapıya devretti. Şu günkü Birleşmiş Milletler Teşkilatı 26 Haziran 1945'te San Francisco'da hayat buldu. Kuruluş şartını 50 devlet imzaladı. Sözleşmeye göre 5 devlet daimi üye sıfatını kazandı. Türkiye kurucu devletlerdendir. Hükümet BM beyannamesini 28 Şubat 1945'te imzaladı. Aynı yıl 15 Ağustos 1945 tarihinde TBMM BM anlaşmasını kabul etti. BM günümüzde New York'ta faaliyet gösteriyor. Teşkilatın üye devlet sayısı 193'tür. Bunlardan Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Amerika Güvenlik Konseyi daimi üyesidir. Bu 5 üyenin her biri genel kurulun aldığı kararı veto denen reddetme salahiyetine maliktir ki bu başlı başına bir gayri hukuki işleyiş tarzıdır. Filistin Devleti ve Vatikan teşkilatın gözlemci mensuplarıdır. 5 daimi üye haricinde 10 devlet de 2 yıllığına münavebeli olarak Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğini yapmaktadır. BM ile ABD arasında 1947 senesinde akdedilen anlaşma gereği Amerikan hükümeti sıfatı her ne olursa olsun BM toplantısına gelen her üçüncü devlet temsilcisine vize izin vermek zorundadır. Şuna da temas etmek şart. BM'nin muhtelif üye devletlerden gelen ve adına Birleşmiş Milletler Barış Gücü denen askeri birlikleri oluyor. Bir yerde ihtilaf olduğunda bu askerler orada görünüyor ama sadece görünüyorlar. Şerre, haksızlığa, soykırıma, katliama karşı hiçbir şey yapılmıyor. Barış gücü ne Srebrenica'da ne Gazze'de bir varlık gösterebildi. Hangi taraftan bakılırsa bakılsın görünen gerçek değişmiyor. Bir soğuk savaş dönemi kuruluşu olan BM ömrünü tamamlamıştır. ABD masrafının büyük kısmını karşıladığı NATO'yu pekala yedek ordusu gibi görmekte. Masraflarının 5'te 1'ini ödediği için BM'yi de Beyaz Saray yahut Kongre'nin aldığı kararları tasdik eden bir noter olarak görebiliyordur. Eğer hakikaten işe yarar, iş görür, harbi, darbi önleyebilen bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı mevcut olsaydı, Sırp-Şırnak Harbi çıkmaz, Srebrenica'da soykırım yapılamazdı. Bu yapıdaki BM'nin büyükçe bir kıraathaneden de çok farkı yoktur. Türkiye'nin dünya beşten büyüktür resmi tezi haklıdır ve doğrudur. Dünden bugüne halini ve pür melalini teşhis ve teşhir etmeye çalıştığımız bu BM'nin böyle bir donanımsız yapıyla varlığını uzun yıllar sürdürmesi mümkün değildir. Avrupa Birliği gibi Birleşmiş Milletler Teşkilatı da gelişen şartlar önünde kifayetsiz kalmıştır. Anlaşabilen devletlerin kendi başlarının çarelerine bakmaları beklenebilir. Bütün bu sebeplerle Mekke İttifakı, İİT, TDT yeniden düşünülmeli ve dönüşüme tabi tutularak tahkim edilmelidir. Öyle anlaşılıyor ki yerküre bir zaman sonra 3-5 ayrı teşkilat doğacak ve bunlar Birleşmiş Milletler'in yerine geçecektir.

Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Birleşmiş Milletler Teşkilatı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün Yeni Parti Gemisinin Kaptanı Kim Olacak? Başlıklı makalesini sunuyorum. Terörsüz Türkiye projesinin siyaseti yeniden şekillendiren etkisini saymazsak, bu yazın en flash siyasi gelişmesi hiç kuşkusuz CHP'nin ikiye bölünmesiydi. CHP'yi kurultaya şaibe karıştırarak ele geçiren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi, mutlak butlan kararıyla parti ellerinden gidince kendi partilerini kurup yeni bir yolculuğa çıktılar. Arkalarında müthiş bir rüzgar vardı. CHP'den toplu istifalar, mitingler, kampanyalar birbirini izledi. Bu kez de her şey çok güzel olacaktı ama yine olmadı. Bir şeyler öyle hızlı ters gitmeye başladı ki daha parti kurulmadan içerideki güç savaşı önce medyaya sonra da sokağa yansıdı. Ortada güçlü bir siyaset olmayınca defolar çabucak ortaya çıkmaya, zaaflar görünmeye başladı. Özgür Özel'in İmamoğlu yok sayan çıkışları, yeni partiye göz kırpan Mansur Yavaş'ı öne çıkartan açıklamaları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkması, aday ofisinin kapatılması, Koza TV'deki ayrılıklar YP içerisinde homurdanmalara ve eleştirilere yol açtı. Bunu ilk seslendirenler de yapı içindeki Ekremciler oldu. O isimlerin başında da doçent doktor Berk Esen geliyordu. AK Parti'ye yönelik sert eleştirileriyle bilinen ve Halk TV'nin gedikli yorumcusu, siyaset bilimci Esen, önceki gün Sabah'ta da yer alan eleştirisinde partinin bu derece etkisiz ve neredeyse tepkisiz kalmasını ele alıyor ve şöyle diyordu. Özgür Özel'in AKP-MHP arasındaki çatlak tezine bel bağlayarak muhalefet yürütme stratejisi mutlak butlan kararıyla birlikte büyük darbe aldı. Nitekim o günden beri ana muhalefet ciddi bir ivme kaybetti ve Özel yönetimi hata üstüne hata yaptı. Peki neymiş o hatalar? Esen, Özel'in yaptığı o hataları da tek tek sıraladı. Kılıçdaroğlu'na karşı yeterli tepkinin gösterilememesi, Yargıtay'dan çıkacak karara bel bağlanması, ardından çerçeve yasa konusundaki kafa karışıklığı ve arka arkaya kaybedilen belediyeler, iktidarın çoğunluk desteğini kaybettiği bir ortamda muhalefet cephesini ciddi biçimde zayıflattı. Doçent doktor Esen bununla da yetinmedi, Özel'i gelen eleştirileri çoğu zaman bozgunculuk olarak yaftalayarak asıl problemi öteliyor diye suçladı. Bu eleştiriler çok açık biçimde yeni parti içinde derin bir çatlak olduğunu ya da şöyle diyelim, İmamoğlu Özel arasında partinin asıl sahibi kim savaşı başlattığını gösteriyor. Bu savaşa aynı zaman diliminde gazeteci Şaban Sevinç de katıldı. Sevinç, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ı, Yavaş'a yakın bir isim, genel kurul için çok para harcamakla suçlayınca küçük çaplı bir kıyamet koptu. Yılmaz'ın cevabı da gecikmedi. Şaban, videomu gençler hazırladı. AKK'de bulunan gönüllülerin her birinin kapasitesi senin ağa babalarının hayal edemeyeceği kadar yüksektir. Bu konuyu veliniz Mehmet Ali Bey ile konuşacağım. Uygun bir zamanda İPA'nın ve İBB'nin size ilgisiyle AKK bütçelerini mukayese ederiz. Böylece tartışmaya Mansur Yavaş da girmiş oldu. Bu da Ekremcilerin Özel ve Yavaş'a aynı anda cephe açtığını gösteriyor. Bu yüzden gazeteci Bülent Gürsoy kavgayı şu çarpıcı başlıkla duyurdu: Operasyon merkezi ifşa oluyor. Kastettiği operasyon merkezi de İmamoğlu'nun kurduğu ve başında da Mehmet Ali Çalışkan'ın olduğu İstanbul Planlama Ajansı İPA. Tablo çok net. Yeni parti içinde çok yönlü bir güç ve iktidar savaşı var. Daha dün aynı gemiye bindiler. Ancak daha gemi hareket etmeden bırakın güvenli bir limana gitmeyi, hem su almaya hem de kaptanlar savaşıyla sarsılmaya başladı. Arkasından batış mı gelir yoksa gemi kalktığı limana geri mi döner, onu da yakında görürüz. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün Yeni Parti Gemisinin Kaptanı Kim Olacak başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var.
Hürriyet'te Hande Fırat'ın Husiler kimin adına savaşıyor, Mekke İttifakı'nın ilk büyük sınavı mı başlıklı makalesini sunuyorum. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik son saldırılarına da tam olarak böyle bakmak gerekiyor. Yemen'den fırlatılan füze sadece Suudi Arabistan'a hedef almıyor, bölgedeki dengeleri hatta yeni bölgesel güvenlik mimarisini aynı denklemin içine sokuyor. Husiler gerçekte kimin adına hareket ediyor? Mekke İttifakı Türkiye'ye ne kadar ileri gitme yükümlülüğü getiriyor? Türkiye Suudi Arabistan'ı savunurken İran'la karşı karşıya gelmeden bu dengeyi sürdürebilir mi? Husiler yani Ensarullah Yemen'in içinden çıkmış bir hareket. Kendi siyasi, tarihi, toplumsal tabanı, Yemen'e ilişkin hedefleri ve karar mekanizmaları var. Ancak yıllar içerisinde İran'la kurdukları askeri ve siyasi ilişki de inkar edilemeyecek ölçüde derinleşti. İran'ın sağladığı askeri teknoloji, eğitim ve siyasi destek Husilerin kapasitesinin gelişmesinde önemli rol oynadı. Fakat buradan Tahran düğmeye basıyor, Husiler füzeyi atıyor kadar doğrusal bir ilişki çıkarmak akademik olarak da stratejik olarak da sorumlu. Çünkü bir vekil aktör, onu destekleyen devletin bütün emirlerini yerine getiren bir askeri birlik olmak zorunda değil. Modern vekalet savaşlarının en karmaşık tarafı tam da burası. Devletle devlet dışı aktörün çıkarları kesişebilir ama her zaman örtüşmeyebilir. Husiler İran'dan destek alırken kendi Yemen ajandalarını da yürütüyorlar. İran'ın bölgesel stratejisiyle önemli ölçüde çıkar ortaklığı bulunan ancak kendi karar kapasitesine de sahip silahlı bir aktör. Bu ayrım çok önemli çünkü Husilerin her saldırısını doğrudan İran saldırısı olarak kabul ederseniz verilecek karşılığın niteliği de değişir. Ve yerel bir çatışmayı çok hızlı biçimde devletler arası savaşa dönüştürebilirsiniz. Suudi Arabistan-Husi çatışması yeni değil. Yemen savaşı boyunca Suudi Arabistan toprakları balistik füze ve İHA saldırılarının hedefi oldu. Enerji tesislerinin vurulması ise çatışmanın yalnızca askeri değil, küresel ekonomik sonuçlar oluşturabileceğini gösterdi. Bugünkü tabloyu farklı kılansa bölgesel mimarinin değişmiş olması. Artık Husilerin karşısında yalnızca Riyad yok. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması var. Anlaşma, taraflardan birinin güvenliğine yönelik saldırının diğerlerini de ilgilendirdiği kolektif savunma anlayışını içeriyor. Dolayısıyla Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik her ciddi saldırısında artık başka bir soru da masaya geliyor. Ankara ve İslamabad ne yapacak? Mekke İttifakı şimdi ilk ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın NTV yayınında söyledikleri bu nedenle önemli. Fidan, Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına değinirken Türkiye'nin özellikle belli teknik konularda bu ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntı yaşamayacağını söyledi. Ayrıca ittifakın kurumsallaşmasında personel gönderilmesi ve karargah oluşturulması aşamasına gelindiğini de anlattı. Buradaki kritik ifade bence teknik ihtiyaçlar. Çünkü teknik askeri yardımla savaşa asker göndermek aynı şey değil. Hava savunma sistemleri başka bir şey, radar ve erken uyarı desteği başka. İstihbarat paylaşımı başka, elektronik harp kapasitesi başka. Türk askerinin doğrudan çatışmaya katılmasıysa bambaşka bir eşik. Bu nedenle Ankara'nın atacağı adımları değerlendirirken hepsini aynı sepete koymamak gerekir. Türkiye'nin uluslararası bir savunma anlaşmasına taraf olmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı bir ülkeye gönderilmesi aynı hukuki süreç değil. Anayasanın 92. maddesi, milletler arası anlaşmaların veya uluslararası nezaket kurallarının gerektirdiği durumlar dışındaki yabancı ülkelere asker gönderme konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yetki veriyor. Bu nedenle kamuoyunda bazen kullanılan asker gönderme yasası ifadesi teknik olarak meseleyi tam karşılamıyor. Burada iki ayrı hukuki aşamayı izlemek gerekiyor. Birincisi Mekke Anlaşması'nın Türkiye açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması ve yürürlüğe girmesi. İkincisi ise bu anlaşmanın uygulanmasının Türk askerinin yurt dışında görevlendirilmesini gerektirmesi halinde ortaya çıkacak anayasal süreç. Dolayısıyla şu aşamada anlaşma imzalandı, Türkiye artık otomatik olarak asker göndermek zorunda demek doğru olmaz. Aynı şekilde anlaşmanın nihai hükümleri ve uygulanacak görevin hukuki niteliği görülmeden Türkiye hiçbir şartta asker gönderemez demek de fazla kesin olur. Asıl takip edilmesi gereken soru, Riyad Ankara'dan teknik destek mi isteyecek yoksa bir aşamada fiili askeri katkı mı talep edecek?
Mekke İttifakı'nın üçüncü ayağı Pakistan. Pakistan nükleer silaha sahip. Güçlü bir ordusu var. Suudi Arabistan'da köklü askeri ilişkileri bulunuyor. İran'la sınır komşusu. Çin'de stratejik ilişkisi var. Hindistan'la ise tarihsel rekabet içerisinde. Bu nedenle Pakistan'ın Mekke İttifakı'nda yer alması basit bir diplomatik katılım değil. Ama Pakistan'ın da önemli bir sorunu var. İran'ın karşısına almadan Suudi Arabistan'ın güvenliğine nasıl katkıda bulunacak? Aslında Ankara ile İslamabad'ın karşı karşıya olduğu stratejik soru birbirine çok benziyor. Caydırıcılık sağlayacaklar ama savaşın içine çekilmeyecekler. Tahran'ın Mekke ittifakını nasıl okuyacağı bu nedenle çok önemli. İran açısından haritaya bakalım. Batıda Türkiye, güneyde Suudi Arabistan, doğuda Pakistan. Bu üç ülkenin giderek kurumsallaşan bir güvenlik yapılanmasında bir araya gelmesi Tahran'da doğal olarak yakından takip edilecektir. Ancak buradan otomatik biçimde İran'a karşı ittifak kurulduğu sonucuna varmak için elimizde yeterli veri yok. Nitekim Ankara'nın açıklamalarında tam tersine savunma ve bölgesel istikrar vurgusu öne çıkıyor. FİDA'nın Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların İran'la Amerika arasındaki çatışmanın bir parçası haline getirilmemesi gerektiğini söylemesi de Ankara'nın kurmaya çalıştığı dengeyi gösteriyor. Türkiye bir taraftan Riyad'a güvenlik garantisi veren yapının içinde, diğer taraftan İran'la doğrudan cepheleşmek istemiyor. Bundan sonrası için tek bir gelecek yazmak doğru olmaz. Birinci senaryo teknik caydırıcılık. Türkiye, Suudi Arabistan'a hava savunması, erken uyarı, radar, elektronik harp, İHA karşı tedbirleri veya istihbarat alanında destek verir. Pakistan benzer biçimde savunma desteğine katkıda bulunur. Bu ittifakın savunma karakterini koruyan model olur. İkinci senaryo, ittifak aynı zamanda diplomatik mekanizmaya dönüşür. Ankara ve İslamabad Riyad'a güvenlik desteği verirken Tahran'la iletişim kanallarını kullanır. İran'da Husiler üzerindeki etkisini gerilimi sınırlamak için kullanır. Bu durumda Mekke İttifakı yalnızca askeri caydırıcılık değil, kriz yönetimi aracı haline gelebilir. Üçüncü senaryo, büyük bir saldırı dengeyi değiştirir. Husilerin Suudi Arabistan'da kritik enerji altyapısına yönelik ağır bir saldırısı veya yüksek can kaybına yol açan bir operasyonu, Riyad'ın daha kapsamlı askeri destek istemesine neden olabilir. İşte o zaman Mekke İttifakı'nın metnindeki ifadeler ilk kez gerçek anlamda test edilir. Dördüncü senaryo ise en risklisi, bölgesel bloklaşma. Mekke İttifakı genişler, İran bunu kendisine karşı bir güvenlik kuşağı olarak algılar, Tahran'da kendi ortaklıklarını güçlendirir, İsrail, Amerika ve Çin yeni dengeye göre pozisyonlarını yeniden ayarlar. Çünkü aslında tartıştığımız şey Yemen değil, Kızıldeniz, Babül Mendeb, Süveyş, Hürmüz, diğer bir deyişle enerji güvenliği ve fiyatları, henüz ve deniz ticaret yolları. Yemen'deki bir çatışmanın ekonomik maliyeti binlerce kilometre uzağa taşınıyor. Mekke İttifakı Türkiye'ye önemli bir stratejik alan açıyor. Bu nedenle bundan sonra Yemen'den atılan füzelere bakarken yalnızca nereye düştüğünü izlememek gerekiyor. Riyad'ın Ankara'dan ne isteyeceği, Pakistan'ın nasıl bir sınır çizeceği ve Tahran'ın Mekke İttifakı'nı nasıl okuduğu önem taşıyor. Çünkü asıl mesele Türkiye'nin kurulmasına öncülük ettiği yeni güvenlik mimarisinin caydırıcılığından yararlanırken kendi seçmediği bir savaşın içine çekilmemesini nasıl sağlayacağında. Mekke İttifakı'nın gerçek sınavı da belki tam olarak budur.

Hürriyet'te Hande Fırat'ın Husiler kimin adına savaşıyor? Mekke İttifakı'nın ilk büyük sınavı mı? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in 8 korumayla gezen foncu başlıklı makalesini sunuyorum. Eskiler ne güzel demiş, çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasının bir numaralı ismi Emre Tezmen ve eski bir siyasetçi olan babasının kişisel servetlerinin 2.4 milyar dolar olduğunu anlatan haberleri okurken niyeyse aklıma ilk gelen bu söz oldu. Dile kolay, 2.4 milyar dolardan bahsediyoruz. Dünyanın en zenginlerinin sıralandığı listelere adlarını yazdıracak bu servete nasıl ulaşmış olabilirler? Dün güvendiğim bir haber kaynağımdan Tezmen'in 8 korumayla gezdiği bilgisini alınca açıkçası şaşırmadım. Bu kadar para, yarım milyondan fazla insanın mağduriyeti ve akıbeti belirsiz 831 milyarlık varlığı düşününce 8 koruma çok da tuhaf gelmiyor kulağa. Efendim, tek suçlu foncular mı? Devlet neden denetleme görevini yapmamış? Güzel soru. Özellikle FETÖ medyası ve onların etkisinde kalan çevreler meseleye buradan yaklaşıyor. Hatta işi operasyonun düğmesine basan Adalet Bakanı'nı hedefe koyarak sürüklemeye çalışıyorlar. Yani her zamanki gibi bulanık suda balık avlama derdindeler. Neden mi? Anlatalım. Bu süreci başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunun 19 Ağustos 2026'da SPK'ya gizli ibareli gönderdiği müzekkere. Üstelik ortada henüz bugünkü operasyonlar yokken. Savcılık 5 hisseyi ve bu hisselerde işlem yapan fonları mercek altına alıyor. Bazı hisselerin yaklaşık 100 kata varan yükselişlerini tespit ediyor. Şirketlerin sermayesi, öz sermayesi ve karlılığıyla borsada ulaştıkları değerler arasında uçurum niteliğinde fark bulunduğunu değerlendiriyor. Daha önemlisi, fonlar üzerinden işlediği düşünülen mekanizmayı sorguluyor. Bazı fon sahiplerinin hisseleri önce bireysel olarak aldığı, oluşan taleple fiyatın yükseldiği, ardından hisselerin fonlara satıldığı, böylece hem hisse hem de fon değerinin arttığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ve SPK'ya son derece kritik bir soru yöneltiyor. Bu şirketler ve fonlar hakkında daha önce bir inceleme başlatıldı mı? Yoksa inceleme yapılmasını istiyor. Hukuki adresi de açıkça gösteriyor. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi, yani piyasa dolandırıcılığı. Bu nedenle bugün soruşturmayı tartışırken eleştirinin merkezine yargıyı koymak tabloyu tersinden okumak olur. Olağan dışı hareketleri soruşturma konusu yapan, SPK'dan inceleme isteyen ve sürecin derinleşmesinin önünü açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Asıl üzerinde durulması gereken nokta bu aşamaya neden ihtiyaç duyulduğu. 100 kata yaklaşan fiyat hareketleri yaşanırken sermaye piyasalarının kendi denetim mekanizmaları ne yaptı? 19 Ağustos'tan önce bu şirketler ve fonlar hakkında bir inceleme var mıydı? Varsa hangi aşamadaydı? Yoksa neden yoktu? Yargı bugün bu soruların cevabını arıyor ve eleştiri de tam bu noktada başlamalı. Yargı harekete geçmeden önce denetim mekanizmaları harekete geçmiş miydi? Milliyet Gazetesi'nde Zafer Şahin'in 8 korumayla gezen foncu başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşam'da Yaşar Hacı Salihoğlu'nun provokasyon tetikçilerinin kirli gayretleri başlıklı makalesini sunuyorum.

Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefi bir devlet stratejisi olarak belirlenen rotasında sonuca doğru yol alıyor. Gerilen aşama bu sürecin en titiz aşaması. Bu titizlik sadece meselenin belirlenen hukuki çerçevesinin uygulanmasıyla sınırlı değil. Esasen hem siyasal hem de toplumsal açıdan da gösterilmesi gereken azami özeni içeriyor. Bu noktada en önemli olan husus, bu aşamada yani meselenin çözümüne en çok yaklaşılan ve nihai noktasına varılacak olan bu evresinde provokasyonların artırılması çabasıdır. Bunun için de öncelikli olan nelerin provokatif çaba olduğunun net olarak belirlenmesidir. Diğer bir ifadeyle meselenin çözümüne katkı sağlayacak, çözümün işleyişine yönelik fikri yaklaşımlar, yapıcı eleştiriler söz konusu provokatif çabalarla karıştırılmamalıdır. Esasen bu ayrımı yapmakta hiç de zor değildir. Olmayanı varmış gibi göstermek, var olanı yokmuş gibi davranmak bu sürece destek değil köstek olma çabasıdır. Bu çabada provokatif gayretlerin zeminidir. Sürecin ruhuyla örtüşmeyen, kışkırtıcı beyanlarla toplumun sinir uçlarına dokunarak bozgunculuğa yeltenmek, süreci baltalamaktır. Bu çabanın da besleyicisi olanlar terörden çıkar devşirenlerdir. PKK terör örgütünün bugüne değin içinden geçen, içine yerleşen ve sahaya yönlendiren dış eller bugün ellerinin kırılmasının acısı içindedir. Bilhassa son dönemde sömürgeci emperyalizmin bölgedeki soykırımcı Siyonist karakolu İsrail'in özellikle Suriye üzerinden Türkiye'yi sıkıştırma gayretlerinin sonuçsuz kalması kaçınılmazdır. Yine de son çare olarak örgütün ve onun siyasi uzantısı içinden devşirmeleriyle süreci baltalamanın şer hevesindeler. Çok iyi bilmektedirler ki gelinen aşamada yapabilecekleri son çare bu noktadır. PKK ve DEM içinden bazılarının kimi açıklamaları bu son çarenin dışa vurumudur. Öcalan'ın örgütünün fesine yönelik yaptığı açıklamada PKK'nın anlam yoksunluğu ve aşırı tekrarı ömrünü tamamlamasına yol açtı. Ayrı ulus devlet, federasyon, idari özellik ve kültürel çözümler tarihsel toplum sosyolojisine yanıt veremez. Silah bırakma çağrısında bulunuyorum ve bu tarihi sorumluluğu üstleniyorum. Devlet ve toplumla bütünleşme adına kongrenizi toplayın, karar alın, tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir demişti. Bu sözlerin ve ortaya koyduğu yaklaşımın üstüne çıkmak, farklılık göstermek ve daha da ileri giderek bölücü tavrı korumak sömürgeci emperyalizmin, soykırımcı siyonizmin beklentilerini karşılama çabasıdır. Sırtını Türkiye hasımlarına dayamaya devam etme arzusudur. Ama nafile çabadır. Sonuç almaları mümkün değildir. Devletin kararlılığı esastır. Siyasi iradenin süreci başarıyla en hassas biçimde sonuçlandırma azmi sarsılmazdır. Yıllardır bir ev öbür eve düşman olsun diye şer hedef güttüler. Başaramadılar. Aynı inancın, aynı kültürün, aynı toprağın çocukları bu şer çabaya, emperyalizmin, siyonizmin kirli planlarına teslim olmadılar. Bugün de olmayacaklar. Birlik içinde daha fazla bütünleşerek geleceğe güvenle bakacaklar. Dün olduğu gibi bugün de sömürgeci emperyalizmin, soykırımcı siyonizmin kirli ajandası sonuç alamayacak. Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları kendilerine vatan kılınan topraklarda birlikte ortak vatanı korumaya devam edecek. Çanakkale ruhu, iradesi dün olduğu gibi bugün de emperyalizme geçit vermeyecek. Milli mücadelenin değerini asla yıprattırmayacak. Sömürgeci emperyalizm, soykırımcı siyonizm ve onların sahaya sürdükleri asla galip gelemeyecek. Provokasyon tetikçilerinin kirli gayretleri halkın nezdinde asla zemin bulamayacak. Buna olan inancımız tamdır. Akşam gazetesinde Yaşar Hacı Salihoğlu'nun "Provokasyon tetikçilerinin kirli gayretleri" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın "Cumhur İttifakı seçim sürecine avantajlı giriyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Uzun zamandır seçim ne zaman yapılacak, erken seçim olacak mı olmayacak mı sorusu sorulup duruyordu. Seçimle alakalı ilk işareti Sayın Cumhurbaşkanı kendi memleketi Güneysu'da vermiş oldu. Daha sonra seçimlerin 2028'de yapılabileceği dillendirildi.
Anayasada seçim kararının nasıl alınacağına dair hüküm var. Meclis 5'te 3 çoğunlukla, yani 360 oyla seçim kararı alabiliyor. Genar Türkiye raporunun Eylül sonuçları üzerinden siyasi partilerin pozisyonlarını değerlendirelim. AK Parti %36.1, Yeni Parti %21.6, DEM Parti %9.4, İyi Parti 7.7, Anahtar Parti 3, Zafer Partisi 2.8, Yeniden Refah 2.5, Saadet Partisi 0.5, Diğer 0.9. Bir önceki seçime giderken altılı masa gibi güçlü bir organizasyon vardı. Kim ne derse desin, muhalefetin tek bir çatı altında toplanması başarılı bir organizasyondu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim başarısı bu birlikteliğin doğal sonucu olmasına rağmen çatıyı kuran Kemal Kılıçdaroğlu yenilikçiler tarafından adeta bir nefret objesine dönüştürüldü ve yerel seçim başarısı kendi hanelerine yazıldı. Cumhur İttifakı bu seçime Cumhur İttifakı avantajlı giriyor. Sayın Devlet Bahçeli daha erken dönemlerde ifade etmişti. Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda bir muğlaklık gözükmüyor. Bugün AK Parti'nin oyları %35-36 bandında gözüküyor ki son 6 aydır AK Parti bu çizgisini koruyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları ise %7-8 bandında duruyor. Fakat her seçimde MHP araştırmalarda görünen rakamın yaklaşık 2 puan üzerinde oy alıyor. Bu durum son birkaç seçimde tekrarlandı. Bu bağlamda iki partinin toplam oyu yaklaşık %45 olarak alacak olsak, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik etkisi, muhalefet partilerinin adaylarının durumu ve ortaya çıkabilecek yeni ittifak modellerine göre birçok değişken devreye girecektir. Türkiye'de 3 parti yeniden kuruluyor. Yeni parti, CHP'nin %70 oranında ana omurgasını taşıyan yeni parti, sıfırdan bir parti olarak yeniden kuruluyor. Daha kuruluş aşamasında olan Yeni Parti bugünlerde yoğun bir şekilde parti içi tartışmalar yaşıyor. Özellikle Reform Enstitüsü'nde görev alan bazı akademisyenler Özgür Özel'e cephe almış gözüküyor. Türkiye'nin kurucu partisi ve dünyanın en eski partilerinden olan CHP ise görevden almalar ve istifalar konusunda yeniden kurulan bir parti hüviyeti kazandı. DEM Parti ise geçtiğimiz günlerde geçici kongresini yaptı. Demokratik Türkiye Hareketi'ne dönüşmek için kendisini yeniden modelleyecek. Partinin Türkiye Partisi'ne dönüşme konusunda çok köklü bir değişim yaşayacağı bizzat partililer tarafından zikrediliyor. İyi Parti ise yeni parti kurulunca büyük bir sorun yaşadı. İyi Parti ilginç bir pozisyon kazandı. Teröristli Türkiye sürecine karşı çıkan parti kaybettiği oyları geri aldığı gibi yeni partideki olası sorunlar İyi Parti'yi yeni partideki ulusalcı seçmenin adresi haline getirebilir. Bugün kimin kiminle ittifak yapacağı belli değil. Mansur Yavaş dışında bir adayın ismi henüz belirgin şekilde konuşulmuyor. Seçim günü hızla yaklaşırken muhalefet partileri kendilerini yeniden konumlandırmakla meşgul. Kanaatim odur ki DEM Parti bu süreçleri kendi kimliğiyle yönetecek ve herhangi bir ittifakın parçası olmayacak. Mansur Yavaş'ın adaylığı yeni partinin iç sorunlarının bir parçasına dönüşmüş durumda. Mansur Yavaş devletimin yanındayım derken yeni partinin küresel güçlerden medet umma tutumundan vazgeçip geçmediği de ayrıca tartışılıyor. Hasılı yeni bir seçim gündemi oluşmuşken Cumhur İttifakı kendi gücünü muhafaza ediyor. Muhalefetin nasıl şekilleneceğine dairse 40 senaryo var. Zaman her şeyin ilacıdır. Fakat muhalefetin bu dağınıklığına zamanın ilaç olup olmayacağından çok emin değilim.

Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın Cumhur İttifakı seçim sürecine avantajlı giriyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Akit'ten Yüksel Tokur'un "Boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur"dan "Medet umanlar için hesap zamanı" başlıklı makalesini sunuyor. Zaman zaman yazdık. Türkiye üzerinde karanlık hesabı bulunan başta Amerika olmak üzere diğer dış güçlerin hesabı 3 Kasım 2002'den sonra bozulmaya başladı. Başında halkın adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu AK Parti iktidarı onların oyun sahasını daralttı. Özellikle FETÖ aracılığıyla kullandıkları kurumlarda etkinliklerini kaybedince iktidar üzerindeki vesayetleri azalmıştı. Halbuki eskiden bu işler çok kolaydı. Hele medyayı da arkana aldın mı bir gecede tereyağından kıl çeker gibi iktidar değiştirilebiliyordu. Bu sefer Ceviz Çetin çıktı, değişim süresi 25 yıl uzadı. AK Parti'ye kapatma davası, Sakız, Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz, Eldiven Kodatlı Askeri, 4 darbe hazırlığı, 27 Nisan E-Muhtırası, 7 Şubat 2012'deki MİT kumpası, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık 2013 yargı girişimi darbesi ve finalde 15 Temmuz 2016 FETÖ askeri darbe girişimi. İşte ellerindeki tüm bu fitne kozlarını sahaya sürmelerine rağmen AK Parti ve başındaki dirayetli lider Sayın Erdoğan'ı indiremediler. Karşılarında önceden olduğu gibi her defasında şapkasını alıp giden olmayınca bu sefer uzatmaları oynayarak kurt politikacı Demirel'in "boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur" sözüne sarıldılar. Zaman zaman yazmıştım, bu fiyat artışları normal değil. Market ve pazar fiyatları eli yakıyor. Hükümetin haberi yok mu? Niye bir şey yapamıyor diye. Biraz geç olsa da operasyonlar geldi. Demek ki bazı şeyler akşamdan sabaha gerçekleşemiyor. Düğmeye basılabilmesi için bilgi belge gerekiyor. Biliyorsunuz geçen hafta ilk kez hal mafyasına dokunuldu. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama yapıldı. Ortaya neler çıktı neler? İşte iki örnek. Üreticiden 6 liraya alınan ürünü 28 liradan almış gibi gösterip

Ülkemize çağ atlatan büyük yatırımların İstanbul'un kanını emen sürün ekremin birkaç tane kent lokantası kadar değeri reklamı olmuyor. Yılanın kuyruğu sayılabilecek dağıtım araçlarının anlaşmış gibi fiyat artırma emrini nereden kimden aldıkları, yani yılanın başı tespit edilerek ezilmelidir. Tarladan markete, fabrikadan halka dağıtım zinciri hiçbir zaman boş bırakılmamalıdır. Bu irade ve güç başında halkın adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu AK Parti hükümetinde var. Geçim sıkıntısı çekse de halkımız ve özellikle emekliler hükümeti yıkmadı ama yerel seçimlerle iki defa uyarı mesajı verdi. Basiretli halkımız bu hükümet giderse yemek pişirmek için tencere tava bile bulamayacağını, şimdi yeterli bulunmayan emekli maaşlarını bile zamanında alamayacağını, 25 yıllık kazanımların boşa gideceğini muhalefet kanadında yaşanan kaostan görüyor. Rahat yolculuk yaparken araç ve kaptan değiştirmenin gereği olmadığını halkımız 2028 seçimlerinde de gösterecektir inşallah. Akit gazetesinde Yüksel Tokur'un "Boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur"dan medet umanlar için hesap zamanı başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 1. Sure, Bakara Suresi 77-105. Ayetler, sayfa 11-15.

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل

ومحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

0: merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben de bir kulum. Peygamber Efendimiz güzel tevazuundan asla üstün tutmazdı kendini ashabından. Birisi kendisini çağırsaydı eğer, efendim diye cevap verirdi her sefer. Bir gün ashabıyla çıkmışlardı bir yola. Bir yerde yemek için verdiler biraz mola. Koyun kesip pişirmek istediler o zaman. Birisi ben keserim dedi hemen ashabtan. Biri aldı üstüne derisini yüzmeyi, aldı bir diğeri de etini pişirmeyi. Peygamber Efendimiz buyurdu, ey ashabım, ben dahi ateş için çalı çırpı toplarım. Onlar arz ettiler ki, istirahat edin siz, odun toplanacaksa hallederiz onu biz. Allah'ın sevgilisi buyurdu, ey ashabım, isterim ki benim de olsun bunda sevabım. Evet, siz her hizmeti yaparsınız muhakkak. Ama siz iş görürken ben istemem oturmak. Ben de olmak isterim böyle çalışanlarla. Zira boş oturanı hiç sevmez Hak Teâlâ. Ashabının yanına gelseydi o server, ayağa kalkmazlardı oturan sahabiler. Zira bilirlerdi ki böyle değil muradı. Onu üzmemek için böyle davranırlardı. İçeri girdiğinde geçmezdi baş köşeye. Girince otururdu boş gördüğü bir yere. Bir gün bastonuyla çıkmış idi sokağa. Onu yolda görenler kalktılar hep ayağa. Durup o kimselere şöyle hitap ettiler. Benim için ayağa kalkmayın ey müminler. Ben dahi sizin gibi bir insanım, bir kulum. Herkes gibi yer içer, herkes gibi uyurum. Asla sert söylemezdi o hizmetçilerine. Hatta yardım ederdi onların işlerine. Bu bapta şöyle der ki Enes bin Malik dahi, 10 sene hizmet ettim Resul'e bizatihi. Lakin bu 10 senede hizmeti onun bana, benim ona yaptığım hizmetten çoktur daha. Yine bu 10 senede bana hiç incindiği, asla vaki olmadı, sert bir şey söylediği. Her sabah namazını kıldırıp bitirince, nur yüzünü ashaba döndürerek hemence, onlara sorardı ki, hasta bir kardeşimiz, varsa ziyaretine gidelim birkaçımız. Ve yine cenazesi var ise bir kişinin, yardımına gidelim o din kardeşimizin. Aranızda bu gece var ise rüya gören, anlatsın tabirini yapalım onun hemen. Çocuk ve yaşlılarla latife yapıyordu ve böylece onların gönlünü alıyordu.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, tabiinin büyüklerinden Sabit bin Eslem rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, bir Müslüman Allah-u Teala'nın anıldığı yere dağlar kadar günahı ile girse, çıktığı zaman üzerinde zerre kadar bir günah kalmaz. Ve yine kendisi anlatarak buyuruyor ki, mümin kıyamet gününde Allah-u Teala'nın huzurunda durur. Allah-u Teala ona, ey kulum, sen dünyada bana ibadet eden kullarımla beraber ibadet ediyor muydun diye sorar. O mümin de evet onlarla birlikte ben de ibadet ediyordum ya Rabbi der. Yine Allah-u Teala ey kulum dünyadayken bana dua edip yalvaran ve beni zikredip ananlarla beraber sen de yalvarıp beni andın mı diye sual buyurur. O mümin evet ya Rabbi diye cevap verir. Bunun üzerine Allah-u Teala izzetim hakkı için beni zikredip andığın her yerde ben de seni andım. Nerede dua edip yalvardınsa o duanı kabul ettim buyurur. Sonra Sabit bin Eslem Hazretleri şu hadis-i şerifi nakleder. Müminin hiçbir duası reddedilip geri çevrilmez. Karşılığı ya dünyada verilir ya ahirete tehir edilir veya günahlarına kefaret olur. Buyurdu, buyuruyor hadis-i şerifte Sabit bin Eslem Hazretleri.
0: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm, hayırlı günler Mustafa Hocam, Osman Hocam.
0: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Buyurun efendim.
3: Ya şimdi Osman Hocam, benim bir şeyim ya, ben evlenin aşağı göre 24-25. Seneye girdim işte aşağı yukarı. Şimdi benim dini nikahını kıyan benim akrabam, yani akrabam derken babamın amcası ne oldu? Yani biz amcalarımız değilse. Fakat işin garibi, ben bile bir 12-13 sene sonra da, yani emekten 12-13 sene sonra da bir de nikah tazdırdık yine aynı kişiyle. Şimdi bu adam emekli oldu şeyden, Diyanet'ten işte camiden imamdı işte. Ya şimdi ben bakıyorum bir tane sünnete, yani şeyi yok, sünnete çok karşı bir insan. Bazen hatta düğünlerde işte cenaze tazilerinde böyle namazlar işte mescidlere girdiğimiz zaman o farzı kılıyor, hemen kaçıyor yani arazda oluyor. Şey yok, sünnet falan yok. Şimdi bir de bu Allah dostlarına böyle hani şeylere, hatta bazen böyle bir yer yani o dinle ben şimdi şöyle söyleyeyim. Yani cennet yaratılmadı, cehennem yaratılmadı. Allah nasıl oraya koyuyor, nasıl böyle yapıyor? Yani bana göre şeyden biraz bir sapıtma oldu herhalde, kayısı kopardı bu. Şimdi benim hani ben de biliyorum şimdi bunu, benim nikahım kıyıldı ya. Şimdi ben tekrardan bir nikah tazeleyeyim mi? Kalbim mütman olması için mi, yoksa bu nikah geçerli mi? O zamanlar iyiydi mesela ilk nikah kıyıldığımızda.
2: Tamam efendim.
3: Ondan sonra ikinci bir sorum olabilir mi? Mümkün mü?
0: Tabii. Buyurun, buyurun.
3: Şimdi ben ticaret taksici veriyorum ben. Bu sizin hani bu 11'de işte 12'ye doğru işte bu aralarda. Ya bazen böyle bizim taksiye biliyorsun böyle çeşitli modellerde karşı olan, İslam'a yakın olan, sıcak olan, soğuk olan her çeşit insan biniyor. Şimdi bazen mesela sizin söyledikleriniz bana göre zaten hani ben hak olmasa dinlemem zaten, yıllardır dinliyorum ben. Şimdi bazen insanlar diyor ki ya işte bu devirde böyle mi olur, şöyle mi olur, ya işte Peygamber Efendimiz zamanında şöyledi, böyledi. Ben şimdi anlatıyorum ama yani biraz yeteneğim var Allah'a çok şükür, anlatma kabiliyetim de var. Fakat şimdi karşıdaki anlamadığı için de bu sefer ben de anlamıyorum. Ben ne yapayım, konuyu kesin mi direkt yani böyle ya tamam deyip de geçeyim mi? Şimdi hani bazen böyle İslam'a hakaretler oluyor, Allah dostlarına hakaretler oluyor. Ben onların karşılığını veririm, cevabını veririm de. Hani şimdi ondan niye yapıyorum? Çok da bilgim yok ama şöyle hani haksızlık karşısında susmayayım da. Hani bunlara ben cevabını vereyim. Veya biraz daha konuşsak bu sefer bizim de ayarımız bozuluyor. Yani artık ne yapacağım sözünü ona bir işte fikir alacaktım.
2: Anlaşıldı efendim.
3: Tamam, teşekkür ederim. Allah'a unutmayın kendinize.
0: Efendim. Teşekkür ederiz. Sayılı günler efendim. Sağolunuz. Buyurun hocam.
2: Şimdi yıllardır nakletimiz bazı şeyler var. Bazılar diyor ya bu hoca işte kendi aklına göre söylüyor falan.
0: Ezberlemiş bir şeyleri.
2: Ha, ezberlemiş bir şeyler. Bundan başka da zaten söyleyen yok, onu falan filan. Öyle diyorlar falan. Bugün haber sitelerine yaparken bir arkadaşım birisi göndermişti de haber sitelerine bakarken orada da gördüm. Adam 8 ay önce işte hanımın annesini kızını neyse almış umreye gitmiş. Orada tavaftan sonra namaz kılacak. Seccadesini çıkarmış sermiş. Ve Vahhabi polis de gelmiş o seccadeyi basarak geçmiş gitmiş. Üstüne basıyor ayakkabısıyla. Ne yapıyorsun falan filan deyince bunları apar topar almışlar götürmüşler. Umreye 8 günlüğüne gitmişler, 8 aydır oradalarmış. Adamı da içeri atmışlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yardım istiyor aile. Ne olur falan diye.
0: Bizi kurtarın.
2: Bizi kurtarın. Biz şimdi anlatıyorduk. Bu Vehhabilerde merhamet yok. İmanda kalmamış. Adam seccadenin üzerine basıp gidiyor. Ya Kur'an-ı Kerim'i yere koyan bir adam da aynı şekilde dine karşı saygı mı olur, hürmet mi olur, sevgi mi olur? İngilizlerin uydurduğu Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri işte bunlar bir din uydurdu, adına da Müslümanlık dediler. Müslümanlıkla alakası yok uydurdukların. Vehhabi din İslamiyet'te zerre kadar sürsen bulaşmaz.
0: Başka bir din.
2: Başka İslamiyet bir din. Dışında. Ölülerine de saygılar yok. leş gibi yere koyuyorlar falan, böyle musallaya falan da koyuyorlar. Krallar öldü, yere koydular ya hep böyle. Ha, bir tane şeyde görmüştüm, kendilerine özel bir mezarlık yapmışlar öyle. Aslında mezar falan da kullanmıyorlar, at veriyorlar da.
0: Firavunlar gibi.
2: Firavunlar gibi öyle bir yapmışlar falan. Dolayısıyla yani yapılan hadise orada bir itiraz söz konusu olmuş. Niye basıyorsun falan. Hani özür dileyeceği yerde bunları almışlar götürmüşler aynı şekilde. Yani İTKK neyse mahkemeye vermişler. Mahkeme neticesinde 8 aydır mahkeme neticelenecek.
0: Adam mahkemeye bile çıkmamıştır.
2: Ya mahkemeye bile çıkmamıştır falan. Bunlarda merhamet yok. Ondan sonra sistem yok, hukuk yok, devlet yok, bir şeycik yok. Biz erkeğin gitmesinin bile aynı şekilde uygun olmadığını söylüyor. Sen kadınları götürmüşsün. Peki adam aynı şekilde götürüp de kadınlarını aynı şekilde kaçırsa, çölün içinde haremine atsa, nerede bulacaksın sen onu? Nerede bulacaksın sen onu? Yapmamış mı yapmış? Adamda merhamet yok, din yok, namus yok, ırz yok. Böyle bir adamlar anlayış, adamların aynı şekilde şeyi bu. Vahşi insanlar, vahşi insanlar. Böyle bir yere aynı şekilde, efendim çok istiyorum. Aha işte istedim bak, 8 günlüğüne gittin, 8 ay oradasın. Değil mi? Bittik tükendik diyor. Maddeden emanen bittik tükendik diyorlar. Tabi bitersin, tükersin, şey yaparsın falan.
0: Sevap kazanmaya gitmiştim. Bir sürü günahın içine girdim.
2: Bir sürü günahın içerisine girdim. Yani insan bazen de düşünüyor Mustafa Bey. Ya şimdi tabi Ehl-i Sünnet alimlerinde biraz önce Salim bin Esen Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh sözlerinden naklettik. Ya illa başına taş mı düşmesi lazım anlaman için? Değil mi? Anlaman için. Ehl-i Sünnet alimler bas bas bağırıyor. Biz de mesela bugünkü şartlarda hacca da umreye de aynı şekilde uygun değil. Bir de sen hava atıyorsun. Bir de başına böyle gelince de feryat ediyorsun. Herkesin başına gelmiyor falan. Ya geliverirse ne yapacaksın? Yok işte 8 günlüğüne gidersin, 8 ay orada kalırsın. Paran pulun da biter falan. Ne yapacağını bilemezsin. Çıkış yolu da kalmaz. Ondan sonra da devletine bağırır durursun. Beni kurtar, beni kurtar. Giderken sordun muydun? Değil mi? Allah-u Teala hidayet versin. Allah-u Teala anlayış versin. Zor iş. Zor iş. Yani bir kimsenin hakkı kabul etmesi, doğruyu kabul etmesi çok zor iş. Dünden itibaren de baktım bir internet sitelerinde enteresan bir şey var. Şimdi Diyanet fetva veriyor. Efendim işte böyle bankaya para koymayın, oradan şey yapmayın, şunu yapmayın, buna yapmayın. Diyanet Vakfı var ya. Yani gazeteciler nereden şey yaptıysa bugün artık her şey ayyuka çıktı. Gizli kapaklı bir şey kalmadı ki. İki kişinin bildiği zaten sır olmaz ki. Meğer fonlara yatırmışlar, bankalara şeylere yatırmışlar. Baktım bir haber sitesi. Diyor ki Diyanet diyor başkasına verir talkını, kendi yutuyor salkımı. Başlıkta vermişler. Başlıkta vermişler. Hani şimdi bazıları efendim siz Diyanet'e karşısınız. Ya karşı falan değiliz arkadaşım ya. Diyanet bir devlet kuruluşu. Bir devlet kuruluşu. Bizim karşı olduğumuz o devlet kuruluşu olan, ben de devlet kuruluşu olan Milli Eğitim'de çalıştım. Adam Milli Eğitim'de veyahut da ne bileyim Diyanet'te ya da aynı şekilde subay savunmada veyahut da emniyette veyahut da aynı şekilde hastanede, devletin hastanesinde. Ya o elbiseye girince kendini devlet zannediyor. Kendini devlet zannediyor. Elinde etiket var, ilahiyat etiketi var. Diyanet'te vazife almış. Adam kendi pisliğini habire aynı şekilde din diye anlatıyor. Ve bunu da Diyanet'e mal ediyor. Diyanet de aynı şekilde. Bir zamanlar bunlara bir talimat verildiydi. FETÖ'ye bir cevap verin diye. Değil mi? O şeyden sonra. Bir cevap verdiler, daha fare doğurdu. Mustafa Bey, çünkü o cevap veren adam, o FETÖ denen adamın düşüncesiyle aynı düşünceye sahibi. Niye cevap verecek? Kendisi mezhepsiz, kendisi vehhabi. Kendisi aynı şekilde uşak. Ya al, yani fazla uzağa gitmeyelim. Ya adama dedi, 25 sene önce nikah kıydırdı dedi. Şimdi dedi, sünnetlere ehemmiyet vermiyor diyor. Büyüklere dil uzatıyor diyor. Bu Diyanet'ten aynı şekilde.
0: Kayışı kırdı diyor.
2: Daha da beter olur. Daha da beter olur.
0: Cenaze namazlarına katılmıyormuş.
2: Tabii.
0: Onu da kabul etmiyor demek.
2: Tabii. Daha da beter olur. Yani Sen devlete sırtını dayamışsın, imam olmuşsun. Devlete sırtını dayamışsın, vaiz olmuşsun. Devlete sırtını dayamışsın, müftülük makamına oturmuşsun. Kendi kafana göre Allah-u Teala'nın diniyle oynamışsın. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor. Böylelerine Allah-u Teala'nın ilk vereceği illet deliliktir, cünundur.
0: Kayışı kırmaktır.
2: Kayışı kırmaktır. Kayışı kırmaktır. O büyüklere dil uzatırsan. Büyüklere dil uzatıyor diyor. Şeyde vardı. Benim vazife yaptığım yerde bir tane bir imam hatip müdürü vardı. Bir gün işte Merkez Camii'sinde vaaz etmiş falan. Ben de okuldan çıktım. Lisedeydim ben. Çıktım dediler ki ya dediler sen konuşuyorsun dediler. Bugün dediler İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet kitabının aleyhinde konuştu bu adam dediler. Cuma'dan önce vaaz etmiş. Neyse bir gün sonra mı karşılaştık. Yani yaş itibariyle birbirimize şey yapıyoruz. Ya dedim sen deli misin, tebek misin? Aklın peynir ekmekli mi yedin dedim ya. Böyle böyle yapmışsın dedim. Sen kimsin dedim İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kitabı. Yahu dedi ben dedi o dedi Kimya-i Saadet demeyecektim. Saadet-i Ebediye diyecektim. Özür kapat da büyük yani. Diyeceksin bunu anlatıyorsan ne oldu ha bu ne oldu? Baş muhani bir kızla haşlen işte oldu. Onu bunu aldılar doğuya bir sürdüler. Oradan oraya oradan oraya falan. Aradan seneler geçti. Ben ayrıldım Türkiye Gazetesi'ne girdim falan. Bir tanesi dedi ki sen de daha önce o görev yaptığın yerde bir matip müdürü var dedi. Hiç merak ettin mi hayatını? Yok dedim niye merak edeyim dedim ya adamın aynı şekilde. Zaten belasını buldu. Yani daha da beter oldu dedi. Ne oldu dedi. Adam dedi şimdi İstanbul'da at yarışları koştu işte. Ya.
0: Senin... O bayi senin bu bayi benim.
2: Dedi at yarışları dedi gidiyor şey yapıyor dedi elitte dedi şeyler hangisi kazanacak onların peşinde gidiyor. Ya sen Allah-u Teala'nın sevgili kulu Hicri 5. asır müceddidi İmam Gazali Hazretleri gibi bir zatın yazdığı esere dil uzatırsan o zata dil uzatırsan netice böyle olur. Netice böyle olur. Bir zamanlarda bir tanesi Emevi namazı, bilmem ne namazı falan da peşmakın televizyon geziyordu. Herif aynı şekilde son zamanlarda öcü gibi oldu. Kendi ağzıyla dedi. Ben deistim dedi. Yani kitapsız kafirim dedi. Öyle geberdi gitti. Evet deistim dedi kitapsız. İlahiyat profesörüydü bu. İlahiyat profesörüydü. Geberdi gitti. Allah Teala sorumuzu hayır eylesin. Hatta şeyde bu Yusuf Aleyhisselam'ın işte dizi haline getirmişler de bir bölüm var. İnternette var. Yazdığın zaman çıkıyor. O bölüm benim hoşuma gidiyor. Şimdi şeyin hükümler ve Yusuf Aleyhisselam huzurunda o kahinler mahkeme ediliyor. Kahinlerin başı. Yusuf Aleyhisselam soruyor. Diyor ki bir tane tapınak yapmışsın. Tapınağın yerinde böyle bir gizli bir yer. Sesi dışarıya ulaştıracak şekilde yaparken ona göre yapmışlar. Arkaya geçiyor. O oradan sesleniyor. Öbürleri de tanrıları sesleniyor. Putta yaptıkları tanrıları sesleniyor falan. Bunun diyor yalan olduğunu kendin biliyorsun diyor. Oradan seslenen falan diyor. Kendin sesleniyor diyor. Kendin sesleniyor. E diyor ki senelerce nasıl yürüttün bunu diyor ya. Nasıl yaptın diyor. Yani hiç mi aynı şekilde kendine şey yapmadın. Adam açıkça diyor ki yalan olduğunu biliyorum diyor. İnsanları tokatlamak, insanlar üzerinde itibar kazanmak, baskı kurmak ve onların elindekini almak için diyor. Böyle bir düzen kurduk diyor. Fakat diyor kendi uydurduğumuz o yalana sonra kendimiz de inandık diyor. Tamam adam.
0: Tanrı'nın sesi.
2: Evet. Kendimiz de inandık kendi. Diyor.
0: Saygı duymuyor başta.
2: Saygı duymuyor. Yusuf Aleyhisselam bak yani orada açıkça mucizeleri gözüküyor. Hazreti Züleyha'nın aynıca gençleşmesi, gözünün açılması mucizesini o kahin de görüyor falan. Bunlara ne diyeceksin diye soruyor Yusuf Aleyhisselam. Adam mık diyemedi. Sonra Yusuf Aleyhisselam bir şey söylüyor orada. Diyor ki Allah-u Teala'nın diniyle oynayan o yolu kapatanlara Allah-u Teala hidayet yolunu kapatmıştır. Yani senin dedi hidayeti Cenab-ı Hak sana nasip etmiyor bunu. Bak şimdi kitaplarda yazıyor. Gerçi vaktimiz doldu ama mesela Saadet Ebediye'de yazıyor. İbn Abidin'den almış. Hüseyin İbn Efendi rahmetullahi aleyh nakletmiş. Bir kimse içki içiyor. Haram olduğunu biliyor ama. Günah olduğunu biliyor. Çekilmiş bir kimse içki içiyor. Üç ve serseri de gelmişler. Adamı döverek öldürmüşler mesela. Adam haram olduğunu biliyor. İçki içmek günah. Onun günah olduğunu da biliyor. Nefsin uyumu içmiş. Ama üç ve serseri de gelmiş dövdü öldürmüşler adamı. İçkili olmaz, şehit olmasına mani değildir buyuruyor. Bu adamın zararı sadece kendine, Allah-u Teala'nın dinine değil. İçkinin de haram olduğunu biliyor. İnkar da etmiyor. Ben diyor affedersin, yani kaba tabirle, eşeklik ediyorum, içiyorum diyor, tamam mı?
0: Evet.
2: Bu adamın kurtulma ümidi var. Ama öbürüsünü yok. İçki içmiyor, zina etmiyor, kumar oynamıyor. Ama kibirli, Allah'tan en emirlerini hapalıyor. Ben diyor. Onu kurtulmaya
0: bu zamanda gidiyor. İçki de haram mı olurmuş canım diyor.
2: Diyor ve gidiyor.
0: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
4: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah'ın Habibi. Bütün peygamberler Allahü Teala'ya aşıktır. Peygamber Efendimize ise Allahü Teala aşıktır. Ulul Azm peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam'a Halilullah yani Allah'ın dostu, Musa Aleyhisselam'a Kelimullah yani Allah'ın kendisiyle konuştuğu zat, Adem Aleyhisselam'a Safiyullah yani Allah'ın ihsanıyla seçilmiş olarak yarattığı temiz zat, Nuh Aleyhisselam'a Neciyullah yani hep Allah ile meşgul olan, ilahi feyizlere kavuşan zat gibi güzel isimler verdi. Peygamber Efendimiz'e ise Habibullah dedi. Hatta sen olmasaydın kainatı yaratmazdın buyurdu. Habibine çok kıymet verdiği için kendi zatına yapılanları affeder ama ona yapılanları affetmez. Kul, Resulullah'a olan sevgisi nispetinde Allah'a sevgili olur. Cenab-ı Hak Habibine uyulmadan yapılan ibadeti de imanı da kabul etmez. Arada o olmadan Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşulamaz. Peygamberimiz Miraç'ta ümmetim, ümmetim diye gözyaşı dökerken Cenab-ı Hak onlar çamurdan yaratıldı. Nedir bu bir avuç toprak için döktüğün gözyaşları? Sana aşık olan Rabbin senin için ne yapmaz ki? Senin hatırın için hepsini affeder diye nida etti. İhsan edilen bu büyük nimete ve müjdeye çok şükretmeliyiz. Bir gün bazı Hristiyanlar Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerini, "Bizim peygamberimiz ölüleri diriltirdi. Sizin peygamberinizin böyle bir şeyini duymadık. Bunun için bizim peygamberimiz sizinkinden üstündür." dediler. Gavs-ı Azam, "Ben peygamber değilim. Sadece ona uyan bir Müslümanım. Eğer ettiğim dua ile ölü dirilirse Müslüman olur musunuz?" dedi. Onlar da evet dediler. Mezarlıkta çok eski bir kabir gösterdiler. Hristiyanlara bu kabirde yatan kişi dünyada şarkıcıymış, onu şarkı söyler halde dirilteyim mi diye sordu. Onlar tamam dedikten sonra ellerini açıp "Ya Rabbi, peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine bu kabirdekini dirilt" dedi. Ölü şarkı söyler halde kalktı. Hazreti Gavs Hristiyanlara "Ben peygamber değilim, onun ümmetinden biriyim. Allah-u Teala onun ümmetine bunu nasip etti de kendisine niçin vermesin?" buyurunca, oradaki Hristiyanlar Resulullah'ın üstünlüğünü anlayıp Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz, peygamberi zikretmek ibadettir. Salihleri zikretmek günahlara kefarettir. Ölümü hatırlamak sadakadır, kabri düşünmek cennete yaklaştırır buyuruyor. Büyük zatların isimleri anıldığı yerde ruhları hazır olur ve oraya rahmet yağar. Salihlerin anıldığı yere rahmet yağar hadis-i şerifi bunu gösteriyor. Bu ümmetin evliya zatlarının ruhu hazır olunca, Resulullah Efendimizin ismi geçince ruhu elbette hazır olur. Namazda "Esselamu aleyke ya eyyühennebiyyü" diyerek Resulullah'a selam veriyoruz. O anda Resulullah gelir, "Bana selam veren kim?" diye bakar, o kişiyi görür ve artık unutmaz. Ölürken onun karşısına gelir, "Üzülme, korkma, sana şefaat ederim" buyurur. Vefat eden mümin o güzellik ve bu müjde karşısında öldüğünü bile anlamaz. Peygamber Efendimiz, mümin vefat ederken ruhu tereyağından kıl çeker gibi acı duymadan kolayca çıkar, hiç anlamaz buyurunca, bir sahabi, "Ya Resulallah, sizin her sözünüz Kur'an-ı Kerim'le ilgilidir, onun açıklamasıdır. Bu sözünüz hangi ayetle ilgilidir?" diye sorar. Yusuf suresinin 31. ayetini okuyarak şöyle cevap verir. Yusuf aleyhisselamı gören kadınlar bıçakla meyve soyarken onun güzelliği karşısında ellerini doğradılar ama acısını duymadılar. Onda sabahat, bende melahat güzelliği vardır. Beni görüp iman edenin, benim muhabbetle baktığım kimsenin ciğeri yanar, aşka tutulur. Ama sabahat güzelliğimi Allahü Teala gizlemiştir. Ümmetimden biri vefat ederken ona görünürüm, o bana bakarken ruhu çıkar, haberi bile olmaz. Melahat, sevimlilik, tatlılık, can yakıcı güzellik demektir. Sabahatse dış görünüş, yüz güzelliği demektir. Yusuf aleyhisselamın sabahat güzelliği meşhurdu. Peygamber Efendimiz'de hem melahat hem sabahat vardı. Fakat Allahü Teala onun sabahatini dünyada gizledi. Eğer açığa çıkarsaydı hiç kimse onun güzelliği karşısında duramaz, düşer bayılırdı. Peygamber Efendimiz alemlere rahmettir. Herkese iyilik için, merhamet edici olarak gelmişti. İnsanları zarara sokmak için gelmemişti. Onun için dünyada melahat güzelliği görülürken sabahat güzelliği görülemedi, o cennette görülecektir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam buyurunuz.
1: Efendim.
0: Bu dinleyicimiz nikahımız bir şey oldu mu diyor.
1: Sualine geçmedi. Abi oğlum, 25 senelik evliyiz dedi. Nikahımızı okuymuştu da tezel etti falan dedi. Şimdi baktım dedi, anne dedi sünnetlere itibar etmiyor. Ondan sonra büyüklere dili tutuyor dedi. Kafayı dedi yemiş. Halk arasında öyle denir ya kaba tabirle. Böyle bir durumu var dedi. Bizim de nikahımız geçerli olur mu? Olur tabii. Şimdi Hanefi mezhebinde nikah anlatılırken, daha doğrusu İslamiyet'te bir akittir bu. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala hazretleri o akdin şartlarını bildiriyor. Bu şartlarla yapıldığı zaman iki şahidin yanında, hatta ikisi erkekse problem yok. Peki erkeklerin salih olması şart mı? İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri yok dedi. Alışveriş yaparken dedi her şahit salih olması şart değil. Nikah tabi akittir, salih olma şartı yok Hanefi mezhebinde. Veya bir erkek iki kadın, İslamiyet öyle emrettiği için bu şahidin yanında Allah'tan emri peygamber sünnet seniyesine İmam-ı Azam Ebu Hanife işte adına göre şu kadar mehri müeccelleri seni kendime aynı şekilde tezvic ettim. O da dedi ki bu kadar mehri müeccelleri aynı şekilde seni zevç olarak kabul ettim dedi. Bitti, bu kadar, bu akittir. Ama şahitler huzurunda yapılıyor. Dolayısıyla bunu fasık da yapsa geçerli oluyor mu? Evet, geçerli oluyor. Onun için endişe etmesin. Peki, hani şimdi dinleyicimizin içine şey kaçmıştır. Hanımdan vekalet alır. Bu kolaydır. Yani Saadet Ebedi'nin de hocamız aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi anlatır. Biz çocukken cuma geceleri camilerde hoca efendiler tecdid-i iman, tecdid-i nikah duası yaparlardı. Şimdiki İmam Hatip mezunlar falan bunların hepsini dedi gitti.
0: Köylü işi. Köylü işi onlar. Köylü işi. Cahiller.
1: Cahiller dedi gitti. Tabii sonra kendi işte böyle oluyor neticeleri de. Kafayı yiyorlar sonra da. Hanımdan işte nikahımızı yenilemek için sana umum vekalet verdim. Bir de her zaman almasına gerek yok umum vekalet. İki Müslüman yanında. Veyahut da diyelim ki üç kişiler ya. Oturdular. İslam Ahlak kitabının benim elimdeki o son baskılardan 447. sayfada tecdid-i iman, tecdid-i nikah duası var. 3 veya 4 kişi veya 5 kişi. Birisi oturdu, açtı o sayfayı, okuyor sesli. Öbürler de sesli, kendi işleyeceği sesle tekrar ediyorlar. Hini bulundan diye başlıyor. Hem şey yapıyorsun, imanı yeniliyorsun. En sonunda da işte öteden beri nikahım altında bulunan zevcimi onun tarafından bekir olarak tarafından asir olarak kendime tezviç ettim. Ne oldu? Orada kendinden başka 4 kişi var. Duydu. 2 kişiden fazla. Onlar da tekrar etti. Bunlar duydu. Saadet Ebedi'nin de mübarekler buyuruyorlar ki dolayısıyla oradaki bu toplanıldığı zaman kitap okuma gruplarında falan biz yapıyoruz onu. Birbirlerine şahit olmuş olur. Ne oldu? Hem iman yenilendi. Hem de nikah aynı şekilde yenilendi. Peki buradaki yenileme meselesi hani talaktan sonra olacak hadisi değil bu. Ya imanı gidenen bir şey var. Nikah da imana bağlı. İman gittiyse nikah da gider. Onun için tecdid-i iman, tecdid-i nikah yapılıyor. Yoksa adam dedi seni boşadın dedi 3 defa bitti o iş.
0: Tecdid-i nikahlı bu olmaz.
1: Olmaz.
0: Geri artık. Gelmez artık.
1: Bu olmaz. Bu olmaz. Efendim dinleyicimiz ben dedi arabaya binince dedi bazen de mesela bu saati denk geliyor ben açarım kimisi dedi şey yapıyor kimisi aynı şekilde dinlemiyor falan ileri geri laflar ediyorlar konuşuyorlar falan dedi. Böyle durumlarda mesela bazılarına cevap verebilirim ama dedi hem arabadası münakaşaya da götürecek. Efendim münakaşa zeminine çekiyorsa adam münakaşa zeminine çekiyorsa hiç cevap vermemeli. Çünkü kitaplarda çok açık net bir ifade geçiyor. Bir kimse yani her söylenen itiraz ediyorsa mutlaka bir kulp buluyorsa ya bunlara bu tip insanlara İslam alimleri bir isim koymuşlar. Ahmak diyor. Ahmak diyor yani. Sen gidiyorsun polisle aynı şekilde tartışıyorsun. Gidiyorsun jandarmayla tartışıyorsun. Gidiyorsun hakimle tartışıyorsun. Ahmaklık bu. Ya halini anlatmak ayrı. Münakaşa etmek ayrı. Münakaşa etmek ayrı. Adam itiraz ederek sen yanlış söylüyorsun diyor. Ya hakaret ediyor neyse. Onun için de kitaplarda, Osmanlıca kitaplarda da, daha sonraki Ehl-i Sünnet alimlerin yazdığı kitaplarda, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh İslam ahlakı saadette bildiği kitapları da, hazırladığı kitaplarda, ahmağa verilecek en güzel cevap sükuttur buyururlar. Ahmak çünkü ne anlatırsan anlat. Ne anlatırsan anlat. Neyi şey yaparsan şey yap. Hatta mesela çeşitli misaller vermişler de, tabii bizden önceki asırlardaki insanlar için vermiştir o misalleri. O zamanki insanların anlayışı farklıymış. Onlardan bir şey anlıyor. Mesela adam yel değirmenini ilk defa görmüş. Bu ne demiş? Ama ömür boyu adam hep suyla çalışan un değirmenleri görmüş. Pervaneyle rüzgarın o pervaneleri çevirmesiyle o taşın hareket ettiği değirmeni görmemiş hiç. Anlatmışlar adama. Fakat adamın anlayışı kıt olduğu için dinlemiş anladım da demiş. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Adam kafası
0: hala orada su var.
1: Hala o var. Dolayısıyla o önceki asırlarda kitaplarda bu misal var. Edepli bir şekilde cevap verilmiş. Yani bugünkü yani ahmaklar da öyle edepli cevap verilmiş ama zaten onu hiç anlamıyor. Ya kendi başıma geldi Mustafa Bey ya. Bir ana oğul daha önce de anlatayım ya. Bir arkadaşım bir siyah dedi böyle bir durum var. Şurada bir emlakçı arkadaş var dedi. İtikad düzgün. Yani dedi onlar dedi hakkında ileri geri konuşuyor falan dedi. Hani dedi o arkadaş da seni dinler dedi. Bunlar ikisi de şey yapsan hakemlik yapsan falan. Neyse kabul ettik gittik geldiler falan. Emlakçı olan arkadaş anlatıyor. Böyle oldu. Dönüyorum ana oğlana. Böyle mi oldu? Evet. Tekrar. Anlatıyor. Böyle mi oldu? Evet. Ondan sonra böyle oldu değil mi? Evet. Tekrar sonuna kadar anlattı. Böyle mi oldu? Evet. Dedi bu adam sizin hakkınızı gasp etmiş ki size yardım etmiş.
0: İyilik etmiş.
1: Dışarı çıktım. O kadın oğlu dedi ki iyi dedi bu adam dedi niye iyilik ediyor bize? Ya.
0: Hiç mi görmedin kardeşi o saate kadar ya iyilik eden?
1: Ya şimdi söylenecek laf var. Anana göz koydu ondan. Ana göz konacak kadın da değil de. Yani. Tövbe yarabbim ya. Ya bu durumda insanlar niye iyilik etti? Mesela yoldan geçerken böyle ahmağın birisine merhaba desen adam koşar gelir. Niye bana merhaba ettin? Ne demek istedin? Yok anlayış gitmiş. Ve bunları böyle gördükçe kıyamet alametlerinin içerisinde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Emel abiler anlatmışlardı. İşte Hindistan Panuput'tan bir kitap gelmiş. Senaullah Panuput Hazretleri'nin. Ve Emel abiler buyururlardı ki yani bir kitap geldiyse o mübarekler o gece uyumazlar dedi. Kitap bitirirler dedi. Okurlar bitirlermiş. Ve sonra o kitabı okuyup bitirdikten sonra buyurmuşlar ki bir şeyi merak ediyorduk. Bu zaten açık yazmış buyurdular. Buyuruyorlar. Merak ettiğimiz konu ya yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce kitap yazmış Ehl-i Sünnet alimleri. Bu kadar kitap var. Ama bu insanlar süratli bir şekilde dinden uzaklaşıyorlar. Bunun hikmeti ne ola diye merak ediyorduk. Sebebi ne ola, hikmeti ne ola diye merak ediyorduk. Bu zaten açıkça yazmış. İnsanların anlayışı ahir zamana doğru gittikçe azalıyor. Sürat-i intikal azalıyor. Anlayış azalıyor. İfade etme kabiliyeti azalıyor. Yani surata insan konuşuyor, bir şeyler söylüyor, bir şeyler yazıyor. Şimdi o sosyal medyada dikkat edeceğim. Teşekkür yazıyor. Yani onda aynı şekilde uzun yazamıyorlar. Uzun da konuşamıyorlar. Meramlarını da ifade edemiyorlar. Ondan sonra bir şey sorduğun zaman böyle alık alık bakıyorlar. İşte o zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yani insanların kalitesi düşecek buyurmuşlar. Kalite düştükçe Allah'tan emir ve yasaklarını zaten doğru dürüst anlatan yok. Bu kitaplardan başka. Hatta bir tanesi bana mail yazmış. Senin diyor Türkiye gazetesindeki yazıları kim okur ki diyor. Kim anlar ki onları diyor falan. Adam anlamıyor ya. Kendi anlamadığı için herkes anlamaz zannediyor. Yani kendi ahmak ya. Herkesi ahmak kabul ediyor. Kendisi gibi zannediyor. Kendisi gibi zannettiği için de işin içinde çıkamıyor tabii ki. Dolayısıyla şeye doğru gittikçe söyleyiver.
0: Kıyamete doğru gittikçe
1: anlayış da azalır. Şey de azalır.
0: Kalite düşüyor.
1: Dolayısıyla bu insanlara oturup cevap vermemeli. cevap da vermemeli. Yanında kitap taşımalı. Kabul ederse tabii. Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki, artık buyurmuşlar, bu zamanda dışarıdaki insanlara bir şey söyleyecek, anlatacak zaman da değil, öyle insanlar da değil. Öyle insanlar da değil. Adam zaten kestirip atıyor, hemen kavgaya döndürüyor işi. Hemen kavgaya dönüştürüyor. Dolayısıyla bu zamanda yapılacak iş kitap vermek. Fakat kitap verince de şeyde Hüseyin Hilmi Efendi de aynı şekilde rahmetullahi kendisi anlatmış. Çantalarında kitap taşıyorlar falan. Efendim bu kitap biz hazırladı, seni hediye ediyordu. İstemem demiş, bağırmış böyle. Ya kardeşim buyuruyorlar, istemem diye bağırdı. O harikler söylesiniz.
0: Yes.
1: Adam bari istemiyor. Bizim bahtımın da başına gelmiş öyle. Yani arabayı şartta adam yardım etti falan, çıkardı. İşte. Herkese lazım olan iman kitap vardı. Böylece. Bana lazım değil dedi bunu. Allah Allah. Bana lazım değil. Lazım değil dedi arkadaş.
0: Sen bilirsin.
1: Ben vazifemi yapayım, tamam mı?
0: Sen bilirsin.
1: Ben vazifemi yapayım. Dolayısıyla hani bunlara dedi cevap vereyim mi? Cevap vermesin. Münakaşaya götürün. Münakaşa için de kitaplarda münakaşa dostun dostluğunu azaltır. Düşmanın da düşmanlığını arttırır. Çünkü nerede duracağını bilemezsin. Hatta İmam Azam İmam Ali Hazretleri'nin oğlu Hammad rahmetullahi aleyh. Alim bir zattı. Yani evlat da öyle. Şimdi münakaşa değil, kitaplarda var, münazara ilmi var Mustafa Bey. Münazara, iki tarafta insaflı alim. Mesela bir tanesi bir şey söylüyor falan.
0: Bir konu hakkında.
1: Bir konu, delilleri var ama. Öbürüsü de başka deliller bulmuş. İkisi karşı karşıya geliyor. İkisi de delillerini ortaya koyuyor. İkisi de delillerini ortaya koyuyor. İki tarafın da altyapısı güçlü olduğu için bakıyor ki benim deliller zayıf. Bu doğru o diyor, tamam mı? Kabul edebiliyor. İşte oğlu Hammad rahmetullahi aleyh babasına diyor ki, siz münazara ediyordunuz ama bizi men ediyordunuz. Niye men ediyorsunuz? Sebebi nedir? Ta İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri tabiinden. Ondan sonraki tebi-i tabiin. Sonrakiler Allah bilir nasıl oldu. Buyurmuşlar ki, biz birisiyle münazara ederken muhatabımızın başında bir kuş var. Biraz sert söylese kuş uçup gidecek diye korkarız. Ya şimdi ben bunu okuduğumda dedim, nereden nereye gelmişiz? Benim elimde kuvvetli deliller var. Mustafa Bey'in tepesine binmişim falan. Doğru bu. Kabul et. Kabul et. Öyle geçti ki.
0: Sizinki bile kibar kaldı hocam.
1: Nasıl?
0: Çok kibar kaldı diyor.
1: Bu bile kibar kaldı.
0: Bu bile kibar kaldı.
1: Bu bile. Ya hal öyle noktaya gelmiş. Yani İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu teala hazretleri diyor ki, ya muhatabının karşısında bir kuş var, biraz sert söylesem uçup gidecek. Yani imanı kaybolabilir, itiraz eder çünkü oradaki deliller...
0: Siz bunu beceremezsiniz, onun için yasakladık diyor.
1: Bu bir, beceremezsiniz. Bu bir. İkincisi de tamam, senin delillerin kuvvetli, şey olmaz mı insana, kibir gelmez mi, uçup gelmez. Adamı delillerini çürüttüm ben.
0: Delil böyle olur.
1: Ben var ya. Sen var ya. O halde gidersen. Allah Teala korusun.
0: Amin hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Bize ayrılan süre içerisinde yine her zamanki gibi bir sorumuz olacak. Hocam, dinimizde başkalarının kötü düşünmesine sebep olmak veya böyle bir şeye yol açmak da günah mıdır?
2: Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, mesela daha önce de bir sualiniz vardı. Önceki sohbetlerde zikretmiştik. Başkası hakkında suizan etmek, yani evet, kötü düşünmek.
3: Evet.
2: Orada da kısmen bahsetmiştik de. Şimdi dinimiz başkaları hakkında kötü düşünmeyi yasaklamış.
1: Suizanı yasaklıyor.
2: Yasaklıyor. Fakat dinimiz öbürsü de yasaklıyor.
1: Yani?
2: Başkalarının kötü düşünmesine sebep olacak davranışları da yapmayı veya öyle sözler söylemeyi de yasaklıyor.
1: Suizane sebep olacak şeyler.
2: Evet, kötü düşünmeye evet, sebep olacak, suizane sebep olacak, kendisi hakkında kötü düşünmeye sebep olacak söz ve hareketlerden de kaçınmamızı emrediyor dinimiz. O zaman şimdi bir tarafta suizan etme, kötü düşünme, öbür türlü de aynı şekilde suizanla kötü düşünmeye sebep olacak işlerden kaçın denince orası cennet olur mu sahibi ya? Kimse kimse hakkında aynı şekilde herhangi bir şekilde dedikodu yapmaz, gıybet demez, bir şey söyleyemez. Birisi aynı şekilde benim hakkımda böyle bir iş, yani Müslüman kardeşlerimi üzmeyeyim, onların aynı şekilde hakkında kötü düşünmesine sebep olmayayım diye hareketlerini doğru dürüst yapar. Lafını da aynı şekilde esirger. Ölçülü konuşur. Öyle olunca kimse kimseyi kırmaz. Kimse kimse hakkında kötü düşünmez. Kötü söz söylemez. Veyahut da başkalarını bu şekilde meşgul etmez. Ne olur? Yani her taraf cennet gibi olur. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sokakta hanımıyla konuşurken oradan Ashab-ı Kiram'dan bazı kimseler geçer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sokakta hanımıyla ayakta konuşuyor. Oradan geçerler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların yanına bizzat girerek, seslenerek gidiyor. Buyuruyor ki, bu konuştuğum kadın benim hanımım Safiye'dir radıyallahu teala anh. Ona da, ya Resulallah, sizden de mi şüphe edeceğiz, edilir, estağfurullah falan diyorlar ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın ne buyuruyorlar. Kan insanın damarlarında dolaştığı gibi şeytan da insana nüfuz eder, kalbine şüphe sokar. Kalbine şüphe sokar. Şimdi mesela kitaplarda anlatılırken gizli kapaklı olmaz. Umumi olarak, aynı şekilde umumi olarak herkesin bulunduğu yerde görüşme veyahut da konuşma benzeri bir şey olmuş olsa herkes görüyor ve biliyor. Dolayısıyla herhangi bir kimse kalkıp da bu böyle değil. Ama mesela diyelim ki halan değil, teyzen değil, ondan sonra kız kardeşin değil. Yani bir yakının değil, bir yakının değil, yabancı bir kadın. Yabancı bir kadınla diyelim ki tek başına çekilmişin, aynı şekilde hani insanların arasından çekilmişin, gizli bir yerde bir saçak altında fıs fıs fıs bir şey konuşuyorsun. Ya önemli, özel bir şeydi, doğrudur. Aranızda herhangi bir şeyle söz konusu değil, o da doğrudur. Ama bu hareket başkasının aynı şekilde o kimseler hakkında suizan etmesine sebep olur. Olur mu?
1: Doğru.
2: Olur tabii. Olur tabii. Buna benzer bir hadise Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin halifeliği zamanında vuku bulmuş. İşte bir gün Hazreti Ömer de dışarıda, bir kimse bir kadınla sokakta böyle şüphe uyandıracak şekilde adam konuşuyor, bir taraftan da sağına soluna bakıyor. Bu şekilde böyle konuşuyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bir müddet bakıyor adamın haline. Yani kadınla konuşuyor ama bir taraftan da sağına soluna bakıyor falan, beni gören var.
1: Şüpheli hareketler yapıyor. Yani.
2: Şüpheli hareketler yapıyor. Tabii Hazreti Ömer bu radıyallahu anh bu durumu görünce o kimseye yaklaşıyor. Öfkeli bir şekilde bakmaya başlayınca o kimse de şafak atar. Ve Hazreti Ömer

0: Berat Han Hazretleri'nin o celalli bakışlarından vaziyeti kavrar. Der ki efendim der, bu kadın yabancı değil, benim hanımımdır der. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin cevabı önemli. Buyurlar ki madem ki bu kadın senin hanımındır, öyleyse ne diye şüphe üzerine çekecek şekilde konuşuyorsun? O hareketleri yapıyorsun.
1: Rahat ol.
0: Rahat ol. Hanımın aynı şekilde. Rahat konuş. Şüphe çekecek hareketlerde bulunma. Dolayısıyla hangi konuda olursa olsun, hangi konuda olursa olsun, yani hareket olarak olsun veyahut da söz olarak olsun. Mesela bazen böyle gizli kapaklı ifade kullanıyorsun. Ha, bu böyle dedi, böyle bundan maksadı buydu, düşüncesi buydu falan. Niye öyle konuşuyorsun ki, gizli kapaklı şey yapıyorsun, başkalarının aynı şekilde kötü düşünmesine, kötü yorum yapmasına veya onun altından aynı şekilde hani öküzün altında buzağı aramak gibi. Evet onlara yanlış ama onların öyle düşünmesine sen sebep oldun. İmalı, ondan sonra ne bileyim ben, ha bak işte ben söylersem işte fırtınalar kopar. Ben bir konuşursam var ya Türkiye yer yerinden oynar. Ya neyi biliyorsun arkadaş, bir söyle bakalım bir. Yani açık net ol. Yahut da bildiğin bir şey varsa kim ilgiliyse ona söylersin. Onu umumi olarak herkes söylediğin zaman herkes hakkında aynı şekilde suizanla sebep olur. Kim, sonra bakıyorsun hatta bildiği de eften püften şeyler. Ivır zıvır şeyler. Dolayısıyla başkaları hakkında kötü düşünmeyi dinimiz men etmiş ama başkalarının da bizim hakkımıza kötü düşünmesine yol açacak, sebep olabilecek davranışları da dinimiz diyor ki sen de bunu yapma. Sen de bunu yapma. Yani imalı konuşma. Ve konuşmalarında da net ol. Mesela kitaplarda anlatılırken bizim bir şey dikkatimiz çekiyor. Çekiyordu. Eshab-ı Kiram Aleyhümdar Efendilerimiz. Bunlar kadını erkeki. Erkeğine sahabe, kadına sahabiye deniyor. Mustafa Bey bunların ortak bir özellikleri var hepsinin. Mert insanlar. Yani İslamiyet'i kabul etmeden önce de böyleler. O dönemde yani o zaman iki süper güç var. Bizans bir de İran. İran putperest, Bizans'ta kitap kafir, ehli kitap. O zaman tabii petrol falan olmadığı için Arap Yarımadası'nda oraya kimse dönüp bakmamış. Dolayısıyla ne Bizans'ın ne de İran'ın pisliği, ahlaksızlığı yayılmamış bunların arasında. Bunlar mert. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başlangıçta mesela dövüştüler, harp ettiler. Ama o dövüşenlere gidiyorsun, diyorsun ki işte sana bir sorun var, buyur diyor sor. İşte Muhammed'in emin hakkında, ha Muhammed Aleyhisselam hakkında ne düşünüyorsun, nesini soruyorsun diyor. Mesela diyorsun ki yalan söylemiyor, yok diyor katiyen yalan söylemez o. Soyu nesebi nasıl? O başlıyor övmeye. O diyor işte Kureyş'in Haşimi oğullarındandır. Babası şöyle temizdir. Anası böyle temizdir falan. Böyle afiftir. Başlıyor anlatmaya.
1: Malını emanet eder misin?
0: Ha, emin midir? Evet. O tabii diyor, biz Muhammed'ül emin diyoruz. Yani kimsenin namusunda, malında, ırzında gözü yoktur. Yalan söyler mi? İşte birinin. Katiyen diyor. Şimdi biz ona güvenelim maalesef. Muhammed'ül emin diye hitap ediyoruz. Orada çelişkiye düşüyor. Kuramıyorlar şeyi. Yalan söylemiyorsa bu zat diyor ki ben peygamberim. Orada çelişkiye düşüyorlar. Ha niye çelişkiye düştüklerini de aynı şekilde şey yapamıyorsun. Mesela Halid ve Velid radıyallahu anh Hazretleri'ne soruyorlar. Niye geciktin? Diyor sen akıllı birisiydin. Arap Yarımadası'nın çıkardığı dahilerdendir deniyor. Halid ve Velid radıyallahu anh Hazretleri'ne. Niye geciktin diyor. Hakkı doğruyu yani fark edebilecek bir kimseydin. Niye Mekke'nin fethinden önce İslamiyet'te şereflendin? Mekke'nin fethinden sonra değil. Mekke'nin fethinden önce Medine'ye gelerek Müslüman olmuşlardı. O zaman Halid bin Velid radıyallahu anh Hazretleri'nin söylediği bir şey var. Diyor ki biz baba ve amcalarımıza tabiydik. Önümüzde amcalarımız, babalarımız vardı. Amca ve babalarımız put diyordu. Biz de düşünmeden put diyorduk. Onlar ölünce Kureyş'in yükü bizim omuzlarımıza kaldı. Bir baktık Muhammed Aleyhisselam ne diyor, ne tatbik ediyor. Bizimki ne? Bir o tarafa baktık, bir bu tarafa baktık. Aa dedik, doğru bu tarafta. Ve karar verdik, İslamiyet'i seçtik buyuruyor. İslamiyet'i seçtik. Dolayısıyla net olursa bir kimse, net olursa, berrak olursa, kadın olsun erkek olsun. Hani ben buyum. Net olursa o zaman dedikoduya, suizana sebebiyeti vermez. Evet. İster ifade olarak olsun, ister hareket olarak olsun. Ama net değilse.
1: Karnından konuşuyorsa.
0: Ha, karnından konuşuyorsa, ondan sonra ne bileyim işte oraya sündürüyorsa, buraya sündürüyorsa ve netice itibariyle başkalarının kendisi hakkında suizanla sebebiyet verir. Hani daha önce de bir misal vermiştik ya, su içeceksin veyahut da aynı şekilde ne bileyim meşrubat içeceksin. Götürüyorsun mesela diyelim ki alkol içilen herhangi bir şişeden veyahut da aynı şekilde alkol içilmesi
1: bira
0: için
1: şişesinden.
0: Bira şişesinden veyahut da alkol içilmesi gereken kadehlerden birisiyle aynı şekilde onu içmeye kalkıyorsun veya onların yaptığı gibi yapıyorsun. Dışarıdan bakan diyor ki arkadaş bu alkol kullanıyor. veyahut da diyelim ki onlar rengine göre öyle bir renkli bir meşrubat içiyorsun, onların yaptığı gibi öyle bir kadehe koymuşsun, tokuşturuyorsun, kaldırıyorsun falan ve bunun üzerine başkası bakıyor, aa diyorsun ya gözümle gördüm adam içki içiyordu.
1: İçmedim, bana niye suizan ediyorsunuz?
0: Ya o da diyor ki ya niye bana suizan ediyorsun? O zaman arkadaşım sen de aynı şekilde onların suizan etmesine sebebiyet verebilecek o harekette bulunma, onu öyle yapma. Su içeceksen, meşrubat içeceksen kendi kapında iç. Netice olarak efendim, başkaları hakkında kötü düşünmek uygun olmadığı gibi dinimiz açısından başkalarının bizim hakkımızda kötü düşünmesine sebep olabilecek söz söylememiz, davranış ve harekette bulunmamız da uygun değildir, günah olmaktadır.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti Ebediyeden. Aşağıdaki 16 halde görülen kimselere yalnız o haldeyken selam verilmez. 1. Namazda olana selam verilmez. 2. Hatip efendiye hutbe okurken selam verilmez. 3. Kur'an-ı Kerim okuyana selam verilmez. 4. Zikr ve vaaz edene selam verilmez. 5. Hadis-i şerif okuyana selam verilmez. 6. Yukarıda yazılanları dinleyenlere selam verilmez. 7. Fıkıh dersi çalışana selam verilmez. 8. Mahkemede hakimlere selam verilmez. 9. Din dersi müzakere edenlere selam verilmez. 10. Müezzine ezan okurken selam verilmez. 11. Müezzine ikamet okurken selam verilmez. 12. Din dersi veren muallime selam verilmez. 13. Zevcesiyle meşgul olana selam verilmez. 14. Avret yeri açık olana selam verilmez. 15. Abdest bozmakta olana selam verilmez. 16. Yemek yemekte olana selam verilmez.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
2: Ebu Müslim Havlani Hazretleri, 2. Bölüm. Tabiinin büyüklerinden bir fıkıh alimi ve zahit. İsmi Abdullah bin Süveb'tir. Yakup bin Avf olduğu da söylenir. 62. Miladi 682'de Şam'da vefat etti. Peygamber Efendimiz hayattayken Müslüman oldu. Resulullah'ı görmek için yola çıkmıştı. Fakat yoldayken Resulullah ahirete teşrif ettiler. Bunun üzerine yoldan geri döndüler. Ancak Hazreti Ebubekir'in hilafeti zamanında Medine'ye geldi. Ebu Müslim Havlani Hazretleri Bizanslılarla yapılan çeşitli savaşlara katıldı. Onun bu savaşlarda bulunması İslam askerlerine cesaret verdiğinden kumandanlar onu öncü kuvvetlere emir tayin ederlerdi. Ebu Müslim Bizanslılarla yapılan savaşların birinde şehit oldu. Darya'da ona nispet edilen bir mezar vardır ve günümüzde ziyaretgâhtır. Ömer bin Hattab, Muaz bin Cebel, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ubade bin Samit, Ebu Zer Hazretleri ve diğer tanınmış sahabilerden hadis-i şerif rivayet etti. Ebu İdris Havlani, Şurahbil bin Müslim Havlani, Atiye bin Kays Hazretleri gibi zatlar da ondan hadis-i şerif bildirmişlerdir. Hadis sahasında güvenilir bir zat olarak bilinir. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Allahü Teala bana mal toplamamı, tacirlerden olmamı vahyetmedi. Fakat yakin, ölüm sana gelinceye kadar Rabbine hamd ile tesbih et, secde edicilerden ol, Rabbine ibadet et diye vahyetti. Gadap, kızgınlık şeytandandır. Şeytan ise ateştendir. Su ateşi söndürür. Sizden birisi kızdığı zaman abdest alsın. Birbirini sevenlere, peygamberlerin ve şehitlerin bile gıpta ettikleri, imrendikleri nurdan minberler vardır. Allahü Teala buyurdu ki, sevgim benim için sevişenlere, benim için birbirini ziyaret edenlere hak oldu. Ebu Müslim Havlani Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, ey cemaat! Kibirlenmeyi terk edin. Seviyenizi ve mertebenizi biliniz. Mütevazı olunuz. Başlangıcınız bir damla su, sonunuz atılmış bir leştir. Tamahına göre hareket eden, heva ve hevesine uyarak, ezelde kendisi için takdir ve taksim edilmemiş şeylerin peşinde koşan veya ezelde takdir edilen şeyleri de mal ve mülk sahiplerinden zillet ile isteyenlerden olma. Sen zanneder misin ki dünyalıklara sahip olanlar ezelde sana takdir edilmemiş bir şeyi verebilsinler? Şayet böyle bir zanna sahip isen, bu senin kalbine oturmuş olan şeytanın vesvesesinden başka bir şey değildir. Sen bu halin ile Allahü Teala'nın kulu değil, nefsinin, hevanın, şeytanın ve paranın kölesi ve kulu olmuşsun. Onun için bu hallerden kurtuluncaya kadar çalış. Büyüklerden birisi, kurtuluşa ermiş kimseyi görmeyen kurtuluşa kavuşamaz buyurdu. Evet, sen kurtuluşa ermiş kimseyi görüyorsun. Fakat ona kalp ve sır gözüyle değil de baş gözüyle bakıyorsun. Ey oğul! Eğer dünya düşüncelerinden kurtulabilmen mümkün ise hemen kurtul. Kurtulamıyorsan kalbinle Rabbine koş. Onun rahmetine yapış. Böylece dünyayı kalbinden çıkarmaya çalış. Çünkü Allahü Teala her şeye kadirdir ve her şey onun kudretindedir. Onun kapısından ayrılma. Ondan kendisinden başkasının sevgisini kalbinden çıkarmasını, kalbini imanla, marifetle ve ilimle doldurmasını, kalbine yakin vermesini, azalarını kendisine taatle meşgul kılmasını iste. Ne istersen ondan iste. Başkasından isteme. Ey cemaat! Dünya musibet ve afetlerle doludur. Fakat istisnalar olabilir. Hiçbir nimet yoktur ki ondan sonra üzücü bir durum olmasın. Hiçbir sevinç ve rahatlık yoktur ki ondan sonra bir keder ve üzüntü olmasın. Hiçbir genişlik hali yoktur ki onunla beraber bir darlık olmasın. Dünyadaki nasiplerinizi Allahü Teala'nın emir ve yasakları dairesinde temin ediniz. Takva sahibi müminler Allahü Teala'ya ibadet ederken zorlanmaya hacet kalmadan yapar. Çünkü ibadet onun tabiatından olmuştur. O Allahü Teala'ya içi, dışı ve bütün varlığıyla ibadet eder. Münafıklar ibadetlerini zahiren zorlanarak yapar. Batınan ise ibadetlerden pek uzaktırlar. Allahü Teala'ya dönünüz. Şeytanı nasıl kendinize güldürür, ondan kendinize şifa beklersiniz. Ameller insanın nasıl itikad ettiğine delalet ederler. Dışın içine delildir. Senin için yani kalbin ve ruhun Allahü Teala'nın ve onun seçkin kulları katında malumdur. Allahü Teala'nın yakın kullarından birisi yanında bulunursan ona karşı edepli ol. Onunla buluşmadan önce günahlarına tövbe et. Onun yanında küçük ol. Ona tevazu göster. salihlerle tevazu ettiğin zaman Allahü Teala'ya tevazu etmiş olursun. Tevazu sahibi ol. Çünkü Allahü Teala tevazu edeni yükseltir. Kendinden büyüklere tevazu et. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte bereket büyüklerinizdedir buyurdu. Resulullah Efendimiz bu hadis-i şeriflerinde sadece yaşça büyük olanı kastetmedi. Burada Allahü Teala'nın emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmak hususunda takva sahibi olmak, dine uymak da kastedilmiştir. Yoksa öyle yaşlı kimseler vardır ki onlara hürmet etmek, onlara selam vermek asla caiz değildir. Hatta onları görmekte bile bereket yoktur. Büyük kimseler takva ve vera sahibi, salih, ilmiyle amil olanlar ve amellerinde ihlas üzere olanlardır. Büyüklerin kalpleri manevi kirlerden arınmış, Allahü Teala'dan başkasından yüz çevirmiş, marifet ile dolu ve Allahü Teala'ya yakındır. İçinde dünya sevgisi olan kalp perdelenmiştir. İçinde Allahü Teala'nın sevgisi olan her kalp de Allahü Teala'ya yakın, dünyaya rağbeti derecesinde perdeli ve örtülüdür. Dünyaya sevgisi nispetinde ahirete olan rağbeti azalır. Ey oğul, yarın gelecek, belki sen o zaman hayatta olmayacaksın. Öyleyse bu ne gaflet, bu ne katı kalp. Ben de başkası da size bunları söylemekte. Fakat siz hala aynı hal üzeresiniz. Yine size Kur'an-ı Kerim, Resulullah Efendimiz'den gelen haberler ve geçmiş zamanda yaşayanların hayatları size okunuyor, siz hala ibret almıyorsunuz. Kötülüklerden sakınmıyor, amellerinizi değiştirmiyorsunuz. Ey oğul, Allahü Teala'nın veli kullarını aşağılamak, onları hakir görmek Allahü Teala'yı tanımanın azlığındandır. Ölüm meleği gelip ruhunu almadan önce tövbe et. Bu mübarek zatın birkaç menkıbesini nakletmeye çalışalım. Kâb-ül Ahbar Ebu Müslim Havlani Hazretlerine dedi ki: Ya Eba Müslim, kavmin sana nasıl davranıyorlar? Cevabında, bana ikram ediyorlar, iyi davranıyorlar dedi. Fakat o, Tevrat'ın böyle anlatmadığını söyledi. Tevrat nasıl söylüyor dedi. Dedi ki, Tevrat, salih insana, insanların en düşmanı, onun kavmidir. En yakını, onu rahatsız eder, onunla mücadele eder buyuruyor. Bunun üzerine Tevrat doğru söylüyor dedi. Ebu Müslim Havlani Hazretleri evinin mescidine bir kamçı asmıştı. Kendi kendine namaza kalk yoksa seni kamçılarım diye korkutur, ben kamçıya daha layığım derdi. Ebu Müslim Havlani tabiinin meşhur 8 zahidinden biridir. Buyurdu ki, sıkıntı çektirilmeyen nefis, Allahü Teala'nın huzurunda şikayetçi olacak. İbadetlerle yorulan nefis ise hoşnut olacaktır. Nitekim semiz atlar yarışta zorlanır, idmanlı atlar ise daha iyi koşar. Ebu Müslim Havlani Hazretleri dünyaya değer vermezdi. Bir gün mescitte toplanmış bir cemaat gördü. Zikirle meşgul olduklarını zannederek yanlarına oturdu. Dinle ilgisi olmayan konulardan ve dünyalıklardan bahsettiklerini anlayınca onlara şöyle dedi: Sizin yanınızda benim halim neye benziyor biliyor musunuz? Sağanağa tutulan adam etrafta sığınacak yer ararken bir kapı görür ve hemen içeri dalar. Bir de bakar ki binanın tavanı yoktur. Ebu Müslim Havlani Hazretleri çeşitli sohbetlerde buyurdular ki: Ey oğul, Allahü Teala'nın kaderine karşı çıkan münafıklardan yüz çevir, akıllı ol. Bu zamanın insanlarının çoğundan uzak dur. Çünkü onlar elbiseli kurtlardır. Tefekkür aynasını al ve ona bak. Allahü Teala'dan sana kendini ve zamane insanlarını tanıtmasını dile. Ben insanların yanında kötülük, Cenab-ı Hakk'ın yanında iyilik buldum. İsa aleyhisselam iblise en çok kimi seviyorsun diye sorunca cimri olan mümini dedi. En çok kime kızıyorsun deyince şeytan cömert olan günahkâra dedi. İsa aleyhisselam iblise bunun sebebini sorunca iblis, çünkü ben cimri müminin cimriliği sebebiyle günaha düşmesini ümit ediyorum. Günahkar fakat cömert olan kimseden korkuyorum. Çünkü cömertliği sebebiyle günahları yok olabilir, dedi. Ey oğul! Rızkını başkası yiyemez. Cennet ve cehennemdeki yerine senden başkası oturamaz. Fakat gaflet sana malik olmuş. Hevan, arzu ve isteklerin seni esir etmiş. Bütün düşüncen yemek, içmek, uyumak ve diğer isteklerine kavuşmak olmuş. Ey zavallı! Kendine ağla! Dinin gidiyor, aldırış etmiyorsun. Bunun için ağlamıyorsun. Sana melekler bile senin dinindeki zararından dolayı ağlıyorlar. Dünya hayatı gidiyor, ömürler bitiyor, ahiret yaklaşıyor. Halbuki sizin düşünceniz ahiret değil, hep dünya ve onu toplamaktır. Ey cemaat! Kendiniz toksunuz, komşularınız aç. Bununla beraber mümin olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Yine bir başka sohbetinde buyurdular ki, yeryüzündeki alimler gökyüzündeki yıldızlara benzer. Ortaya çıkarlarsa halk onlara bakarak gideceği yönü bulur. Ortaya çıkmazlarsa şaşırıp kalır. Salih kişiler de yoldaki işaretlere benzer. Ahiret yolcusu onlar sayesinde şaşırmadan yoluna devam eder. Bu ümmeti üç kısım buldum. Birincisi, cennete hesapsız giderler. İkinci kısmı, azıcık sorguya çekilir, ondan sonra cennete girerler. Üçüncü sınıf ise, biraz azap görüp, ondan sonra cennete girerler. Ben birinci kısımda olanlardan olmak isterim. Onlardan olamazsam, az bir hesaba çekilenlerden. Onlardan da olamazsam, biraz azap görüp cennete girenlerden olmak isterim. Eğer cenneti ve cehennemi gözümle görseydim, şimdiki yaptıklarıma ilave edeceğim bir şey olmazdı. Çünkü ben sanki her ikisini görmüş gibi hareket ediyorum. Alçak ve düşük olan kimseler kibirlenir. Böyle kimseler övünür. Hata ve haksızlıkta ısrar edenler de bunlardır. Tasavvuf ehli Allahü Teala'nın kazasına rıza göstermeyi, belaya sabretmeyi, nimetlere şükretmeyi herkese vacip görmektedirler. Allahü Teala'nın azabından korkmak, rahmetinden ümit kesmemek kul için iki sağlam iptir ki kulları Allahü Teala'ya karşı edebe muhalif iş yapmaktan alıkoyan, ümit ve korku haline sahip olmayan her kalp haraptır. İnsan aklı yerinde olduğu müddetçe Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet edip kulluk vazifelerini yapmakla mükelleftir. Ancak kulun kalbi manevi kirlerden temizlenip daima Allahü Teala ile beraber olunca Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınırken ve kulluk vazifelerini yaparken kendisinde bir zorluk ve meşakkat hissetmez hale gelir. Fakat yine emirlere uyup, yasaklardan sakınmakla memurdur. Havada bağdaş kurup otursa bile, insan olmak hiç kimseden kaybolmaz. Ancak beşeri durum, bazen kuvvetli, bazen zayıf olur. Sıddıklar, nefislerinin köleliğinden kurtulmuşlardır. Ariflerde kötü sıfatlar bulunmaz. Allahü Teala için sevmek, onun için buğz etmek, imanın en güvenilir ve sağlam kulplarındandır. Emre maruf ve nehy-i münker, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak, yapmak imkanı olan herkese imkanı nispetinde lazımdır. Dinde bilinmesi zaruri olan bilgileri, helal ve harama dair bilgileri öğrenmek her Müslümana lazımdır. Çünkü bunlara uygun amel yapmak ancak bunları bilmekle mümkün olur. Yaşanmayan ve tatbik edilmeyen bir ilim meyvesiz ve faydasız olur. Bilmeden gelişi güzel yapılan bir amel ise eksik olur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, İlim talep etmek her Müslümana farzdır buyurdu. Tasavvufun tamamı edepten ibarettir. Her zamanın, her halin ve makamın riayet edilmesi gereken edebi vardır. Edebe yapışan kimse büyüklerin mertebesine kavuşur. Edepten mahrum olan kimse yakınım zannettiği yerden pek uzaklardadır. Kabul edileceğini umduğu yerden geri çevrilir. Edepten mahrum olan kimse, bütün hayırlardan mahrum olur. Denilir ki, nefsin edebi, nefse hayrı tanıtmak ve onu teşvik etmek, ona şerri, kötüyü tanıtıp ondan men etmektir. Denilir ki, edep, fakirlerin senedi, zenginlerin süsüdür. İnsanlar edep hususunda üç kısımdır. Bunlar, dünya ehli, din ehli ve din ehli arasında da dereceleri yüksek olanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte, müminlerin Allah için birbirlerini ziyaret etmeleri güzel ahlaktandır buyurdu. Ziyaret edilen kimsenin, kendisini zorlamadan, evinde ne varsa, misafirine onu ikram etmesi gerekir. Evinde bir yudum su bile olsa, onu ikram eder. Ev sahibinin yanında, ikram edeceği bir şey olduğu halde, misafirine ikram etmezse, o gün ve o gece, Allahü Teala'nın gazabını üzerine çekmiş olur. Rivayet edilir ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderlerken bir yerde durup orada bulunanlara selam verdi ve size iyilerinizi ve kötülerinizi haber vereyim mi? Hayırlılarınız iyiliği umulan ve kötülüğünden emin olunanlardır. Şerlileriniz ise iyilik umulmayan ve kötülüğünden emin olunmayanlardır buyurdu. Dilin adabı, daima Allahü Teala'yı anması, kardeş ve dost edindiği kimseleri hayırla anması, onlara dua, vaaz-ü nasihat etmesi, onlara hoşlanmadıkları şeyleri konuşmamasıdır. Dil gıybet etmemeli, söz taşımamalı, başkalarını kötülememeli, kendisine lazım olmayan şeylerle ilgilenmemelidir. Bir topluluk arasında bulunduğu zaman, o topluluk, kendisini alakadar eden konularda konuşuyorlar ise konuşmalıdır. Eğer kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşuyorlarsa, onların yanından uzaklaşmalıdır. Her yerde, halin gerektirdiği şekilde konuşmalı, yoksa konuşmamalıdır. Denilir ki, Allahü Teala dili, kalbin tercümanı, hayrın ve şerrin anahtarı olarak yarattı. Kalbinin iyiliğini istiyorsan, dilini muhafaza etmek suretiyle kalbine yardımcı ol. Susmak önemli bir iştir. Çünkü susmak, cahilin perdesi, akıllının süsüdür. Fuhuş ve şehveti tahrik edip, fuhşa sürükleyen sözleri, dedikoduyu ve her kötü olan şeyi dinlememelidir. Kulak, Allahü Teala'nın zikrini, vaaz-ü nasihatleri, dine ve dünyaya faydası olan şeyleri dinlemelidir. Böyle şeylerden bahsedenleri dinlemek çok güzeldir. Haramlardan, insanların ve dostların ayıplarına bakmaktan gözü men etmelidir. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah gözlerin hain bakışını da bilir, kalplerin gizlediğini de buyuruyor. Bakılan şeylere ibret ile Allahü Teala'nın kudret ve azametine, güzel yaratmasına delil olarak bakmalıdır. Fakat insanın böyle olabilmesi için kötülüğü emreden nefsin isteklerinden temizlenmesi lazımdır.
4: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: Allahü Teala indinde amellerin en sevimlisi vaktinde kılınan namazdır. Sonra ana baba hakkına riayettir. Daha sonra da hak yolunda cihad etmektir.

Bugünkü konumuz sağlıklı ve çok yaşamak için. Değerli dinleyenler, yaşlı bir alime çok yaşamasının sırrını sormuşlar. O da, biz 2 günde 3 defa yemek yeriz. Yemeği iyi pişiririz, iyice çiğnemeden de yutmayız, acıkmadan yemeyiz, henüz iştahımız varken sofradan kalkarız, sabah kahvaltısını erken yaparız, akşam yemeğini geç yeriz, tok karnına uyumayız demiştir. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, sağlıklı ve çok yaşamak için eşine ihtiyaç halinde yaklaş. Münasebetin fazlası bedene, azıysa ruha zarar verir. Ayda bir isar edici bir şey al, yılda bir kan aldır. Çok üzüntü ve çok şiddetli sevinç zararlıdır. Kanı pıhtılaştırabilir. Boş durmamalı, bir işle meşgul olmalıdır. Atalarımız demiş ki, ayağını sıcak tut, başını serin, bir işle meşgul ol, düşünme derin. Hastalığa sebep olan şunlardan sakınmalıdır. Gece az, gündüz çok uyumak, tokken yemek yemek, idrarını tutmak, sık sık cinsi münasebette bulunmak. Şu zamanlarda su içmemelidir. Hamamdan çıkınca, uykudan uyanınca, cimadan sonra ve terliyken, aç karna su içmemelidir. Suyu yavaş yavaş emerek içmelidir. Suyun hepsini bir solukta içmemelidir. 3 nefeste içmelidir. Soluğu suya değil bardağın dışına vermelidir. Çok soğuk içmemelidir. Gece uykudan uyanınca su içmek sağlığa zararlıdır. Ayakta ve yürürken yememelidir. Hadis-i şerifte insan kalbi tarladaki ekin gibidir. Yemek yağmur gibidir. Fazla su ekini kuruttuğu gibi fazla gıda kalbi öldürür buyuruldu. Çok yemek hastalıkların başı, perhiz ederek az yemek ilaçların başıdır. Midenin 1/3 yemeklere, 1/3 içeceklere ayrılmalıdır. 1/3 hava payı olarak ayrılmalıdır. Yemekten sonra dişleri misvakla temizlemek sünnettir. Az yemeli ve az uyumalıdır. Tok olarak yatmamalıdır. Hadis-i şerifte tok olarak yatmayın, kalbiniz katılaşır buyuruldu. Ayrıca müminin artığında ve cömertin yemeğinde şifa vardır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, müminin artığı şifadır. Cömertin yemeği şifa, cimrininki hastalıktır. Gül koklayınca salavat-ı şerife getirmelidir. Çünkü Peygamber Efendimizin mübarek teri gül gibi kokardı. Hadis-i şerifte 3 bedeni besler. Güzel koku, yumuşak kumaştan güzel elbise ve bal yemek buyuruldu. Tıbben vücuda zararlı olan şey dinen de yasaktır. Kışın soğukta kalıp donmak, yazın güneş altında çok kalıp hastalanmak günahtır. Yoğun güneş ışığında kalmanın bilhassa göz sağlığı için tehlikeli olduğu, kanserojen etkisi olan ultraviyole ışınlarının ozon tabakasından süzülmeden geldiği bildirilmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, güneşte fazla durmayın. Güneş elbiseyi eskitir, soldurur, hastalığa da sebebiyet verir. Asırlar önce yaşamış bir tabip diyor ki, hasta olmadıkça ilaç kullanmamalıdır. Dalında olgunlaşmış meyveyi ve genç olan körpe hayvan etini tercih etmelidir. Yemek iyi pişmiş olmalıdır. Yerken iyice çiğnemelidir. Canının istediği yemeği yemelidir. Tokluk unutkanlık yapar, kalbi kör eder. Yemek üzerine su içmemelidir. Yemekten sonra 1 saat geçmeyince su içme, vücuda iyi gelmez. Küçük ve büyük abdesti bekletmemelidir.
idrarı bekletmek, mecrası kapatılan nehrin etrafını tahrip etmesi gibi vücudu tahrip eder. Gündüz yemekten sonra biraz uyumalıdır. Akşam yemeğinden sonra az da olsa yürümeden uyumamalıdır. Araplarda sabah kahvaltısından sonra yat uzan, akşam yemeğinden sonra gezin sözü meşhurdur. İki hadis-i şerif meali. Akşam yemeğini kesmek ihtiyarlığa sebeptir. Bir avuç kötü hurmayla da olsa akşam yemeğini ihmal etmeyiniz. Sabah kahvaltısını yapmadan dışarı çıkmamalıdır. Çünkü kahvaltı sayesinde halim ve ağırbaşlı olunur, aynı zamanda çarşıda görülen her şeye can çekmemiş olur. Hikmet ehli zatlardan biri etli birine kinaye ile sırtındaki kadifeyi kim dokudu der. O ekmeğin özünü genç hayvan etini yemekle, menekşeyle yağlanıp yumuşak elbise giymekle diye cevap verir. Dört şey bedeni kuvvetlendirir. Et ve bal yemek, güzel koku sürünmek, münasebet olmadan çok yıkanmak, yumuşak kumaştan güzel elbise giymek. Dört şey bedeni zayıflatır. Fazla düşünce, çok ekşi yemek, aç karnına çok su içmek, fazla münasebet. Dört şey gözü kuvvetlendirir. Sürme çekmek, yeşilliğe, akarsuya ve helal olan güzel yüze bakmak. Dört şey gözün nurunu azaltır. Pisliğe bakmak, idam edilene bakmak, helali de olsa kadının edep yerine bakmak, kıbleye arkası dönük oturmak. Dört şey aklı çoğaltır. Fazla ve lüzumsuz konuşmamak, misvak kullanmak, salihlerle, alimlerle beraber olmak, günah işlememek. Sağlık için bazı faydalı bilgiler. Yeteri kadar su içmeye gayret etmeli. Her sebze ve meyveyi mevsiminde yemeli. Her gün yoğurt ve biraz bal yemeli. Nane, kekik, keten tohumu, çörek otu gibi bitkileri evden eksik etmemeli. Her gün bir elma ve bir havuç yemeli. Fazla tuz ve şekerden uzak durmalı. Eti az yemeli. İki günde üç öğün yemeli. Bu mümkün olmazsa günde iki öğün yemeli. Bu da olmazsa sabah kahvaltısını iyi, öğleyi hafif, akşamı daha da hafif yapmalı. Sıcak yemekler için toprak ve cam kap kullanmalı. Kepekli ekmeği tercih etmeli. Zeytinyağını tercih etmeli. Margarinlerden uzak durmalı. Her sabah 20 dakika derin nefes alıp vermeli. Her nefeste 4-5 saniye nefesi tutmalı. Sabahları mümkünse yarım saat kadar yürüyüş yapmalı. Her gün öğle vakti kaylule yapmalı. Yani biraz uyumalı. İmkan bulunca toprağa çıplak ayakla basmalı. Acıkmadan yememeli, doymadan kalkmalı. Çok soğuk ve çok sıcak şeylerden uzak durmalı. Sakin olmalı. Ani sevinç ve üzüntülerden uzak durmalı. Karı koca birbirini üzmemeli. Üzülünce sinirler bozulur, hastalıklar başlar. Ruhun gıdası ilimdir. Ruha da gıdasını vermeli, onu hasta etmemelidir. Her gün İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından, nakli esas alan ilmihal kitaplarından birkaç sayfa okumalı. Namazı da asla aksatmamalı. Namaz kılmak maddi ve manevi huzura kavuşturur.

Kâbül Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, hanımının eziyet ve sıkıntı vermesine sabreden kimseye Allahü Teala Eyüp Aleyhisselam'a verilen sevaptan verir.

Şiirlerle menkıbeler. Mevlana Celaleddin Rumi rahmetullahi aleyh. Ezana hürmet. Bu büyük evliyayı çok seven bir Müslüman ölüm hastalığına yakalandı bir zaman. İyice anlayınca vefat edeceğini, evladına şöylece yaptı vasiyetini: "Ben ölürsem Mevlana kabrimde dursun biraz. Affım için Allah'a eylesin dua niyaz. Az sonra da bu kişi göçtü dar-ı bekaya. Verdiler bu haberi Hazreti Mevlana'ya. O da memnuniyetle teşrif etti kabrine. O zatın affı için dua etti Rabbine. Çocuklarından biri rüyada gördü onu. Hem cennette nimetler içinde olduğunu. Yanına yaklaşarak sordu ki, Hacı baba, sen bu yüksek makama nasıl vardın acaba? Dedi ki, ey evladım, pek yoktu ibadetim. Velakin velilere pek çoktu muhabbetim. Bilhassa Mevlana'yı seviyordum pek fazla. Ve kalben kendisine hayran idim ihlasla. Ben kabre girdiğimde geldi münker ve nekir. Sorguya başladılar. Rabbin kim, dinin nedir? Onlar bu sualleri sorarken kükreyerek, geldi o an çok güzel ve sevimli bir melek. Münker ile nekire dedi ki hemen sonra, lüzum yok bu kimseye böyle sual sormaya. Affetti Allah bunu Mevlana hürmetine. Siz suallerinizi sorun başka birine. Onlar da o meleğin sözünü dinleyerek ayrıldılar yanımdan, müsterih ol diyerek. O andan itibaren ben artık cennetteyim. İşte gördüğün gibi nimetler içindeyim. Mevlana Hazretleri ezanı işitince durur ve dinler idi, büyük huşu içinde. Bu hususta kendisi nakletti bir hadise. Buyurdu, tanıyorum Belh şehrinde bir kimse, her ne zaman ezanı işitseydi o kişi, her ne ki yapıyorsa bırakırdı o işi. Ve hemen diz üzeri oturup tam o saat dinler ve bittiğinde getirirdi salavat. Sonra da namaz için camiye gidiyordu. Namazı bir an olsun hiç geciktirmiyordu. Bu güzel adetini bozmamıştı hiç o zat. Nihayet işittik ki bu kimse etmiş vefat. Tabut eller üstünde gidiyordu ki birden okunmaya başladı ezan da minareden. Ne zamanki müezzin okudu ilk tekbiri, tabut durdu havada, gitmedi hiç ileri. Hareketsiz bekledi ezan bitene kadar. Vaktaki ezan bitti, yürüdü yine tekrar.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm çağrısında bulundu.
4: 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
5: Erdoğan'ın Gazze'deki soykırımı Tel Aviv yönetiminin yüzüne vurduğu anlarda ise İsrail heyetinin salonu terk ettiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasının ardından salonda dakikalarca alkışlandı. Erdoğan Birleşmiş Milletler binasından Türk evine dönmek için ayrıldı.
6: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu şekildeydi. Her gazete farklı bir yerinden tutup çekip manşetini aldı. Türkiye gazetesinde "Dünya İsrail'i durdurmalı" başlığı vardı. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de Filistin'in sesi oldu yazıldı Ercan Seki imzalı haberde. "Öldürmeye doyamayan soykırımcı zihniyete göz yumulmaz" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. "Rabbim ömür verdikçe mazlumların hakkını savunacağım. Gerekirse sıkıntı çekeriz, bedel öderiz ama zulme asla rıza göstermeyiz" ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bütün dünyaya yeniden seslendi. Ve geçelim Donald Trump'a efendim. O da genel kurulda konuştu. Ve tabii ki gündeminde İran'la olan savaşı vardı. "İran'ı yok etmekle anlaşma arasında bir karar vermek üzereyim" dedi. "Ve seçimlerden hemen sonra da anlaşacağımızı düşünüyorum" diyerek herkesin kafasını karıştırdı.
7: ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söz aldı.
8: First Lady of the United States.
7: Hedefinde bir kez daha İran vardı. Trump önce tehdit etti, ardındansa "bence anlaşacağız" diyerek bir kez daha kafaları karıştırdı.
8: 3,000 people. Just a few miles from here.
7: Donald Trump, New York'taki 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasını yapacağı toplantıya konvoyuyla gitti. Trump'ın Türk evinin önünden geçtiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" sözlerinin yer aldığı posterin kameralara yansıdığı anlar sosyal medyada gündem oldu. 38 dakika boyunca kürsüde kalan Amerikan Başkanı'nın bir numaralı gündemi İran savaşıydı. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz diyen Trump, anlaşmayla ilgili karmaşık mesajlar verdi.
8: But I have a big decision to...
9: "Büyük bir karar vermek üzereyim. İran'la onları yeniden inşasını, çok daha büyük bir ülke olmasını sağlayacak bir anlaşma olacak mı? Ya da İran'ı yok mu edeceğim? Hem de onların tekrar insanları öldürmesine izin vermeden, hızlıca. Onları cehenneme mi göndereceğim? Ama sanırım seçimlerden hemen sonra bir anlaşma yapacağız."
8: The Islamic Republic.
7: Donald Trump, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı alan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de tepkiliydi. Trump mahkemeyi haydut kurum olarak niteledi. Üye ülkeleri istifaya davet etti.
8: Be no global taxes.
9: ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi olarak bilinen ve kontrolden çıkmış bu kuruma karşıdır. Amerikan personelinin veya başka herhangi birinin üzerimizde hiçbir yargı yetkisi bulunmayan Amerikan karşıtı mahkeme tarafından soruşturulmasına veya göstermelik yargılamalara tabi tutulmasına asla izin vermeyeceğiz. Sizler kötü bir insan grubusunuz. Mahkeme üyesi olan tüm ülkelere bu haydut kurumdan derhal resmen çekilmeleri çağrısında bulunuyorum.
8: Group of people. I call on all nations.
7: Donald Trump ayrıca Gazze'deki barış süreciyle ilgili yardımlarından dolayı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölge ülkelerine teşekkür etti. Trump'ın konuşmasının en dikkat çeken anlarından biri de Küba'dan söz ettiği bölüm oldu. ABD Başkanı'nın konuştuğu sırada Küba heyeti salonu terk etti.
6: Ve Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Körfez ülkelerinin liderleriyle de bir araya geldi. Buradaki konuşmasında da Erdoğan benim dostum, sert bir adam ama onu seviyorum ifadelerini kullandı. Yine İran konusu açıldı ve bir başka parantez daha açtı. Anlaşmaya yakınız dedi.
7: Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması sonrası New York'ta sürpriz bir zirve yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran zirvesine katıldı. ABD Başkanı Trump liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi.
1: A good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
9: Erdoğan sert bir adam. Onunla şakalaşmayın. O sert biridir. O harika bir adam.
1: No end in sight because of the
7: ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İran zirvesinin açılış konuşmasını yaptı. Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunun sinyalini verdi.
9: Steve ve Jared bugün İran arabulucularıyla çok verimli bir toplantı yaptılar. Bununla ilgili neler olacağını göreceğiz. Bence bir anlaşma yapmaları için çok fazla ivme var. Herkesten bunu duyuyoruz.
7: Trump konuşmasında İran'ı bir kez daha tehdit etti. İran'la savaşın ara seçimlerden sonra biteceğini söyledi.
9: Biliyorsunuz bir gün çok geç olacak ve onların bir ulus olarak hayatta kalmalarına izin verme şansımız kalmayacak. İran'la durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşünüyoruz.
7: Trump ayrıca ya bir anlaşma

0: görmek için bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini alalım istiyoruz.
1: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yoğun bir diplomasi trafiği de vardı. Erdoğan New York'ta liderlerle peş peşe görüşmeler yaptı. Kimlerle ne görüştü, ne konuştu? Bunu da haberimizde izleyelim.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyanın gözünü çevirdiği Birleşmiş Milletler zirvesi için gittiği ABD'nin New York kentinde temaslar yürüttü. Erdoğan ilk olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi. Bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı, görev süresinin sonuna yaklaşan Guterres'le küresel barış ve güvenliği ilgilendiren pek çok konuda yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Bassirou Diomaye Faye ve Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile de ayrı ayrı görüştü. Cumhurbaşkanı New York'ta İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la da temaslar yürüttü. Erdoğan, Japonya'nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi ile de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk evinde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navroki ve Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'la da görüştü.
3: Başkanımız çıkıyor. İyi akşamlar efendim.
2: İkili görüşmelerin ardından Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın liderlere özel resepsiyonuna katıldı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışı ve küresel adalete yönelik çarpıcı sözleri New York caddelerinde sergilendi. Halk, dijital ekranlara yansıyan mesajları ilgili takip etti.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses getiren küresel çağrıları New York'un kalbine taşındı. Erdoğan'ın verdiği tarihi mesajlar İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital ekranlı kamyonetlerle New York caddelerinde gezdirildi ve ünlü Times Meydanı'nda ekranlara yansıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler için söylediği Dünya 5'ten Büyüktür vizyonu devlet ekranlara yansıdı.
5: Dünya 5'ten büyüktür.
4: Çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende olamaz mesajı büyük ilgi topladı. Tanıtımlarda Türkiye'nin Kasım ayında Antalya'da düzenleyeceği iklim konferansı vizyonu da vurgulandı. New York asla uyumaz, İstanbul asla ilham vermeyi bırakmaz sloganıyla tarihi güzellikler dünyaya tanıtıldı. Yumuşak gücü ve adalet çağrısını uluslararası kamuoyuna aktaran kampanya ziyaretçilerden tam not aldı.
1: Donald Trump'la devam edelim efendim. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile bir araya geldi. Seçim sürecinde birbirini sık sık eleştiren iki isim bu kez ılımlı mesajlar verdi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve New York'un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani, her iki isim de seçim kampanyası boyunca birbirine en sert eleştirileri yöneltti. Trump, Mamdani'yi demokratik sosyalist çizgisi ve Müslüman kimliği üzerinden sık sık hedef aldı. Mamdani, Trump'ı demokrasiye yönelik tehdit oluşturmakla suçladı. Ancak iki isim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun düzenleneceği New York'ta belediye başkanının davetiyle Gracie Mansion'da sürpriz bir buluşmaya imza attı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ana gündem maddesi kentteki yaşam maliyetleri ve dar gelirliye yönelik konut projeleriydi. İkili ideolojik ayrılıklara rağmen New York için ortak çalışabileceklerinin sinyalini verdi. We both are so
6: fortunate to serve. Bu öğleden sonra Başkan Trump'la Gracie Mansion'da New York'u konuşmak üzere bir araya geldik. İkimiz de New York kentinde hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Başkanla her konuşmamız aynı konu etrafında şekilleniyor. New Yorkluların yaşam kalitesini nasıl arttırırız ve yaşam maliyeti krizine karşı hükümet gücünü nasıl kullanırız?
4: Ilımlı mesajlar veren ABD Başkanı Donald Trump da Mamdani'yi övdü.
7: Şunu anlamalısınız, ben New York için en iyisini isterim. Ülkemiz için en iyi olanı isterim. Yani onun kötü ya da korkunç bir belediye başkanı olmasını istemem. Harika bir belediye başkanı olmasını isterim. Ve kendisinde gerçekten...

0: potansiyel var. Harika bir potansiyel barındırıyor.
1: Kampanya dönemindeki sert söylemlere rağmen gerçekleşen bu üçüncü yüz yüze temas, New York siyasetinde idari ve ekonomik işbirliğinin kapısını aralamış görünüyor.
2: Gündem Birleşmiş Milletler olunca şimdilik buradan devam ediyoruz efendim. Daha oradan çok haber gelir. Biz de aktarırız. Daha aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gitmeden önce New York Belediye Başkanı Mamdani'yi tehdit etti. Soykırımcı Başbakan Mamdani'ye seni ifşa etmeye geliyorum dedi. Mamdani de açıklama yaptı. Bir kez daha Netanyahu karşısında aynı tutumunu yineledi. İzleyelim bakalım nasıl geçmiş bu ikili atışma.
3: Shame on you Mr. Mamdani.
4: Soykırımcı İsrail Başbakanı Birleşmiş Milletler Kurulu toplantısı için ABD'ye gitmeden önce kriz çıkaran bir video yayınladı.
3: Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people.
4: Netanyahu daha önce kendisine soykırımcı diyen New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi tehdit etti.
3: Shame on you Mr. Mamdani.
4: İsrail Başbakanı Mamdani'ye Birleşmiş Milletler'e seni ifşa etmeye geliyorum dedi. Mamdani'yi teröre destek vermek ve kargaşa çıkarmakla itham etti.
5: We have toppled a political dynasty.
4: Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi sergilediği provokatif açıklama New York'ta protesto ve güvenlik tartışmalarını en üst seviyeye çıkardı.
3: Riots against New York Jews. I'm coming to the UN.
4: Mamdani'den Netanyahu'ya cevap gecikmedi. Zohran Mamdani, Netanyahu hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararına değinerek herkes bu mahkeme önünde hesap vermeli dedi. Mamdani, Netanyahu'ya verilen tutuklama kararı karşısındaki tavrını tekrar dile getirdi.
2: Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım ve katliamın daha önce görülmediğini söyledi. Guterres, İsrail'i barışa giden yolu yok etmekle suçladı. Filistin için iki devletli çözüm vurgusu yaptı.
1: 31 Aralık'ta görevden ayrılmaya hazırlanan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres son kez genel kurula hitap etti. Bitmek bilmeyen savaşların küresel bir güvensizliğe yol açtığına dikkat çeken Guterres'in gündeminde Gazze'deki soykırım vardı. Genel Sekreter İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkımın büyüklüğüne dikkat çekti.
6: It is nearly three years.
7: İşgal altındaki Filistin topraklarında hüküm süren yıkıcı durumu göz ardı etmemeliyiz. Hamas tarafından 7 Ekim'de gerçekleştirilen menfur terör saldırılarının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Ardından Gazze'deki Filistin halkına yönelik başlatılan ve genel sekreterlik yılların boyunca benzeri hiç tanık olmadığım düzeyde bir katliam ve yıkıma yol açan bir saldırı geldi.
1: Guterres, Filistin'de iki devletli çözüme vurgu yaptı.
6: We cannot allow.
7: İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olup gitmesine izin veremeyiz. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da uyguladığı şiddet, nüfusun yerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi barışa giden yolu yok etmekte ve etnik temizlik kabusunu çağrıştırmaktadır.
6: In Ukraine,
1: Antonio Guterres, artık yeter, çatışmalar durmalı, insani yardım akmalı ifadesini kullandı.
2: Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Beyaz Saray'ın dış politika yaklaşımını sert sözlerle hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın iradesini diğer ülkelere dayatamayacağını söyleyen Lula, o ABD'ye yönetmek için seçildi, dünyayı değil dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetebilir ancak dünyayı değil. Brezilya Devlet Başkanı Luis Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ilişkilerdeki tutumunu bu sözlerle eleştirdi. Trump'ın uluslararası meselelere taraflı yaklaştığını belirten Lula da Silva, küresel krizlerin çözümünde tek taraflı dayatmaların değil, çok taraflı diplomasinin şart olduğunu vurguladı.
8: Trump'ın şöyle bir yönetim anlayışı var. En güçlü benim, en zengin benim, her şeyi yapabilirim ve diğerlere itaat etmek zorunda. Ben bu anlayışa kesinlikle katılmıyorum. Ülkeler birbirinin egemenliğine saygı duymalı.
1: Lula da Silva, Brezilya'nın ABD ile diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirtti. Dışarıdan gelecek hiçbir müdahaleyi kabul etmeyeceklerinin altını çizdi. Brezilya lideri Ekim ayında ülkesinde yapılacak seçimleri hatırlatarak Trump'a iç işlerimize karışma mesajı verdi.
2: Müzik Efendim şimdi Ukrayna lideri Zelenski'den de bahsedeceğiz. O da gitti New York'a ve gece yarısı New York sokaklarını aşınlayarak Fransız lider Macron'la görüştü. Zelenski ABD'li senatörlerle de bir araya geldi.
1: Gece yarısı New York sokaklarında dolaştı. Fransız lider Macron'la buluşmaya yürüyerek gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta önemli temaslarda bulundu. Önce New York sokaklarında gece yarısı dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek üzere yürüyerek otele geçti. Birleşmiş Milletler marjındaki zirvede iki lider yaklaşan kış öncesi Ukrayna'nın enerji altyapısının korunmasını ve askeri destek adımlarını ele aldı. Ukrayna lideri Kiev'e yardımları destekleyen dört önemli ABD'li senatörle de buluştu. Senatörlere ABD'nin güçlü desteği için teşekkür eden Zelenski, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım tasarılarını ve acil uçak savar ihtiyaçlarını iletti. Zelenski, Patriot talebini de bir kez daha hatırlattı.
2: Devam edelim efendim. Şimdi ülkemizin gündemine dönelim. Birleşmiş Milletler'i konuşmaya devam edeceğiz. Manisa'da 15 yaşındaki bir çocuk okuduğu lisenin yakınlarında tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. İkisi ağır, 11 öğrenci yaralandı.
4: Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Sabah saat 8 sularında 15 yaşındaki bir öğrenci Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi'nin yakınlarında pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 11 öğrenci yaralandı.
9: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
4: Saldırıda yaralanan 3 ağır 11 öğrenci ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. İki savcının görevlendirildiğini duyurdu. Gürlek, saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki şüpheliyle birlikte anne babası ve silahların sahibi dedesinin gözaltına alındığını paylaştı. İçişleri Bakanlığı da 3 müfettiş görevlendirildiğini ve okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Sosyal medya ağlarında provokasyon yapan hesaplar hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Bakan Çiftçi öğrencilerin sağlık durumunu paylaştı.
9: 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu.
4: Bakan saldırıların önüne geçmek için ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü hatırlattı.
9: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler.
10: Ailelere dikkat etmeliler.
4: Bakan Çiftçi hastane ziyaretinin ardından bu paylaşımı yaptı. Görüntülerde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaralı öğrencilerle yakından ilgilendiği anlar yer aldı. Yaralıları ziyaret edenler arasında Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay da vardı. Tuncay hastane önünde açıklamalar yaptı.
11: Ailelerimizi ziyaret ettik, çocuklarımızı ziyaret ettik. 11 tane yaralı çocuğumuz var. 3 çocuğumuzun durumu ağır. İnşallah onlar da iyileşme sürecindeler. O konuda da bilgi aldık.
4: Can Tuncay, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.
11: Sorumlular şu anda gözaltında, işlemleri başsavcılığımızda devam edecek.
4: Silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında yayın yasağı da getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada kötü niyetli ve provokatif paylaşımlar yapan toplam 18 hesabın tespit edildiğini de açıkladı. Bakan Çiftçi, Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 47 adres hakkında içerik çıkarılması ve erişim engellenmesi talebinde bulunulduğunu duyurdu.
2: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda hakkında FETÖ incelemesi başlatılan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Ömer babası Emin Olca ile FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı ifade verdi. Öte yandan FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün Kozinoğlu'nun tutuklanması için yıllar önce hazırladığı belge de ortaya çıktı.

0: Ölümü üzerindeki sır perdesi hala kalkmadı. Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi'nin Ömer babası Emin Olcay ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı da ifade verdi. Kozinoğlu'nun tutuklama sevk yazısını FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün imzaladığı ortaya çıktı. Eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Ölümünden 3 gün önce yayımlanan Kurtlar Vadisi Pusu'nun 136. bölümündeki Kazım Kaşifoğlu karakteri kafaları karıştırmıştı.
1: Karaba, yalvarırım. Bir şans daha ver.
2: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
1: Bilmiyorum ama...
0: Dizideki Kaşifoğlu karakteriyle Kozinoğlu mu işaret edildi? İşte bu şüphe üzerine önce dizinin senaristleri ifade verdi.
3: Efendim neler söyleyeceksiniz? Bilgi sıfatıyla ifadenize başlayalım.
4: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim mi özelliği mi yoksa bilerek senaryo evet, eklenen bir isim mi? Neler söylersiniz bu konuda?
0: Ardından Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak ve Ömer Baba rolüyle tanınan Emin Olcay bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
1: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
0: Oyuncu Emin Olcay ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne gitti.
5: Ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun.
6: Sayın savcımıza gördüklerimi bildiklerimi anlattım. İnşallah bu işlerin sonu ortaya çıkar, yiğitlerimizin kanları yerde kalmaz.
0: Emin Olcay ifadesini verdikten sonra adliyeden ayrılırken dizide Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtan da çarşamba günü ifade vereceği öğrenildi.
1: Savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah.
7: Kaşifoğlu gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz.
0: Öte yandan Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 9 dakikalık zaman çelişkisi de ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından 18.08'de Koğuş'taki acil durum butonuna basıldığı belirlenirken 2012 yılında hazırlanan kamera çözüm tutanağında bu saat 18.17 olarak kayda geçirildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan'la dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'e bu zaman farkı soruldu. Doğan imzanın kendisine ait olduğunu kabul etti. Ancak belgeyi nerede ve nasıl imzaladığını hatırlamadığını söyledi. Ali İşgören ise Doğan'ın beyanlarını kabul etmedi. Kamera kayıtlarını izleyip izlemediğini kesin olarak hatırlamadığını öne sürdü. FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün Kozinoğlu'nun tutuklanmasını talep ettiği yazı ortaya çıktı. FETÖ firarisi Öz, Kozinoğlu hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile çalma suçlamalarıyla tutuklama istedi. Öte yandan ifadesi alınan FETÖ hükümlüsü eski MİT görevlisi Enver Altaylı, kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı. Böylece Kozinoğlu dosyasında toplam tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Enver Altaylı'nın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Altaylı, Kaşif Kozinoğlu'nu tanıyor musunuz sorusuna, ben Kaşif Kozinoğlu'nu tanımıyorum cevabını verdi.
8: Haftalardır benim üzerimden bir kampanya yürütülüyor. Bir yere kaçmış değilim ama televizyonları, gazeteleri takip eden insanları görüyorum. Sanki Kaşif Kozinoğlu'nun katili bulunmuş da adı Enver Altaylı'ymış gibi bir havayla karşılaşıyorum.
9: Fon soruşturmasında yeni operasyon dalgası başlatıldı. 5 şüpheli de tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağdurların haklarının takipçisi olacağız dedi.
10: Fon soruşturmasında yeni operasyon dalgası yapıldı. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. 5 şüpheli tutuklandı. Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturma genişliyor. Katılım Evim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki şüpheli işlemler mercek altına alındı. Piyasa dolandırıcılığı tespitleri üzerine yeni operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. son operasyonla birlikte soruşturmada adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 63 oldu, 9 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de var. 39 şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor. 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa devam ediyor. Bir şüpheli ise daha önce işlediği suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunuyor. Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağdur vatandaşların haklarının korunması için adli ve mali tedbirlerin sürdüğünü açıkladı.
11: Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek. Suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.
9: Türkiye'nin ilk silahlı mini insansız helikopter sistemi Dumrul NATO tatbikatında gövde gösterisi yaptı. İşte göğsümüzü kabartan o görüntüler.

0: Elektrikli tahrik sistemiyle düşük akustik iz sunuyor. Otonom uçuş yapabiliyor. Dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip. Kompakt yapısı ve farklı görev yüklerine uyarlanabilen mimarisiyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin ilk silahlı mini insansız helikopter sistemi Dumrul özellikleriyle göz dolduruyor. Dumrul, Portekiz'de düzenlenen REPMUS 2026 tatbikatında gövde gösterisi yaptı.
1: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyor.
0: Dumrul, gece ve gündüz keşif gözetleme ile hedef tespit görevleri için geliştirildi. Dumrul'un altılı bomba atar, havan mühimmatı ve roketsan Mete füzesi entegre konfigürasyonları bulunuyor. Sistem farklı silahlı görev konfigürasyonlarına da uyarlanabiliyor.
1: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde görev yapan Dumrul tatbikat boyunca farklı insansız sistemlerle koordineli uçuşlar gerçekleştirdi. Ortak komuta kontrol altyapılarına dahil olup görev verilerini diğer sistemlerle paylaşarak müşterek operasyon zincirinin bir parçası haline geldi.
1: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldı. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
0: Dumrul, okun sivri ucu demek, yırtıcı kuş anlamına da geliyor. Aynı zamanda Türk ve Altay mitolojisinde geçen bir kahramanlık unvanı. Türkiye'nin ilk silahlı mini insansız helikopter sistemi Dumrul adını işte buradan alıyor.
2: TGRT efendim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.
9: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
10: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
11: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta.
3: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT efendim. TGRT FM Haber.

0: geldi. Eğer şimdiye kadar hiç pencerenizi açmadıysanız dışarıda yağmur var efendim.
1: Yaz havası kısa sürdü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava yurdu etkisi altına almaya başladı. İstanbul'da sıcaklık birkaç gün içinde 15 dereceye kadar gerileyecek. Meteoroloji ise 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı.
2: Yağış geliyor gerçekten de yurdumuzun neredeyse tamamı. Sadece İç Anadolu bölgesinin doğu kesimlerinin, Doğu Anadolu bölgesinin batı kesimlerinin bir kısmında yağış yok. Diğer tamamında yurdumuzun yağış bekleniyor.
1: İstanbul'da 26-28 derece civarında seyreden sıcaklıklar kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesiyle hızla düşecek. Kent genelinde yağış başlarken bazı bölgelerde kuvvetlenmesi öngörülüyor. Akum'un değerlendirmesine göre İstanbul'un Avrupa yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında metrekareye 30 ile 60 kilogram yağış düşebilir. Gök gürültüsü, yıldırım ve fırtına da görülebilir.
2: Rüzgar da artmaya başladı. Belirli bölgelerde fırtınamsı bir rüzgar bekleniyor.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova ve Düzce'de uyarı kapsamındaki iller arasında. Soğuk hava Marmara'yla sınırlı kalmayacak. Ankara'da sıcaklık 24 dereceden 18-19 dereceye düşecek. İzmir'de 26 derecelik sıcaklık 22 dereceye gerileyecek. Antalya'da ise sağanak yağış bekleniyor. Ancak serin hava uzun sürmeyecek. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta sonunda termometreler yeniden 25-26 dereceyi gösterecek.
2: Eylül ayında ve Ekim ayında bundan sonraki dönemler içinde yapılan tahminlerde sıcaklıkların ortalamaların üzerinde olması ihtimali var. Özellikle batı bölgelerde, yurdumuzda batı bölgelerde sıcaklıklar ortalamaların üzerinde olabilir.
0: Efendim, Ankara'da sağanak kabusu yaşandı. Yollarda çökme oldu. Araçlar suya gömülürken trafikteki sürücüler ilerlemekte zorlandı.
3: Arabanın hepsi suya girdi.
4: Yol bir anda çöktü. Oluşan çukura düşen araçlar suya gömüldü. Başkent Ankara'da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkisini gösterdi, yağış gök gürültüsünü de beraberinde getirdi. Gökyüzünde çakan şimşekler böyle kaydedildi. Keçiören ilçesinde sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Gülgün sokağında çöken yolda park halinde olan araçlar suyun içine girdi. Mahalleli araçlarını kurtarması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Sincan ilçesinde de görüntüler benzerdi. Sürücüler su birikintisinin oluştuğu caddede araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
0: Efendim, şimdi İzmir'de bir taksici. Müşterisinden 920 lira yerine gelen yüz binlerce liralık ücreti müşterisine iade etti. Büyük bir insanlık örneğine imza attı ve duyarlı davranışı da karşılıksız kalmadı.
1: Taksi aldığı müşteriyi bıraktı. Hesabına gelen ödemeyi görünce şok oldu. 26 yıllık direksiyon emekçisinin onurlu davranışı takdir topladı.
5: Aklımdan geçen sadece o parayı yerine iade etmekti. Çocuklarıma yediremezdim o parayı. Ben geriye iade ettiğim için mutluyum.
1: İzmir'de taksicilik yapan Celal Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşadı. Otogardan aldığı müşteriyi karşı yakada bir berbere bıraktı. Cep telefonuna gelen ödeme bildirimini incelemeden geri döndü. Bir süre sonra mobil uygulamayı açan 56 yaşındaki taksici hesabındaki parayı görünce hayatının şokunu yaşadı. Müşterisinin 920 liralık ücret yerine 920 bin lira ödeme yaptığını fark etti. Vakit kaybetmeden geri döndü.
5: Ve vardığımızda noktada 920 TL yazdı. Biraz yürüdükten sonra rakama baktım. 920 TL yerine 920 bin lira atmış. Hesabını kontrol etti. Şaşırdı.
1: Sarıoğlu 920 bin liraya yakın ücreti müşterisine iade etti. Davranışıyla büyük bir insanlık örneği sergiledi. Duyarlı hareketi takdir toplayarak ödüllendirildi.
6: Tabii böyle çalışan duyarlı arkadaşlarımızın olması bize ayrıca bir gurur verici, onur verici mesleğimiz adına. Ben kendisine burada İzmir Şoförler Odası Başkanı olarak teşekkür ediyorum bu duyarlılığı için.
0: Vallahi helal olsun. Bakın nasıl da dik yürüyor. Çünkü ekşi yemedi, midesi ağrımaz. Helal olsun, tebrik ediyoruz kendisini. Devam edelim efendim şimdi. Gelsin spor başlıkları. Bakalım neler yaşanıyor şu anda spor dünyasında. Zaten milli ara geldi, bir sakinlik var ama yine de manşetler görüyorsunuz efendim. Alev alev. Fener'i ilk 6 haftada onlar sırtladı. Osterwolde, özür diliyorum, Greenwood ve Vedat Muriç. Osterwolde biliyorsunuz sakatlandı. Sezona inişli çıkışı bir performansla başlayan Fenerbahçe'de iki yıldızın istikrarı dikkat çekti. Mason Greenwood ve Vedat Muriç, İngiliz süperstar, 4 gol 2 asist. Kosovalı yıldız ise 6 gol 1 asistle yıldızlaştı. Muriç zaten 6 golün 4'ünü Eyüpspor attı biliyorsunuz. Ama Greenwood mükemmel oynuyor. Şimdi Galatasaray'da ortalık toz duman, kılıçlar çekildi. Neden böyle bir başlık atılır Galatasaray'la alakalı? Şimdi durum böyleyse bile şimdi şunu merak ediyorum. Galatasaray son 4 sezonu şampiyon tamamladı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı. Bu sene kadrosunu daha da güçlendirdi. Rafael Leao'suyla, başka oyuncularıyla. İyi bir takım da kuruldu Batrakov'la. Ligde şu anda Ahmetspor'la birlikte liderliği paylaşıyor. Bu kadar Galatasaray'da ortalığın karışacağı ne var ben anlamıyorum. Okan Buruk yerden yere vuruluyor, yönetim eleştiriliyor. Herkes sürekli Galatasaray'ın çok kötü gittiğini iddia ediyor. Biraz ilginç geliyor bana. Bakalım detayına. Dursun Özbek ve yönetiminin son dönemde yaşadığı kriz dolu günler camiayı kısa sürede harekete geçirdi. 2028'de yapılacak seçim için şimdiden başkan adayları belirlenmeye başladı. Gündemde Faruk Süren, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak, Eşref Hamamcıoğlu, Kaan Kançal gibi isimler var. Yani bana dediğim gibi oldukça ilginç geliyor tüm bu iddialar. Çünkü Galatasaray çok daha zor günlerdeyken bile Faruk Süren ya da Ali Dürüst'ün bir başkanlık adaylığını görmedik. Bu noktada kim vardı mesela Dursun Özbey'in karşısında? Süheyl Batum'u gördük. Eşref Hamamcıoğlu yine yakın dönemde başkan adayı oldu. Turgay Kıran aynı şekilde. Yani bana biraz fazla geliyor ortalığın toz duman olması Galatasaray adına. Milli ara dönüşü tam kadro olduktan sonra üst üste güzel sonuçlar gelince hepsi zaten kesilir. Devam edelim. Yine yeniden Mert Kömür başlığı var. Beşiktaş'ın Mert Kömür'ü istediği yazılmış ve Salah fırtınası aynı şekilde. Liverpool'da kazanmadığı kupa yok. Artık hedefi Türkiye. Türkiye'de de kazanılmadı kupa bırakmak istemiyor Muhammed Salah ki oynadığı futbolla da bunu çok net bir şekilde istediğini görüyoruz. Trabzonspor'u resmen sırtında taşıyor. Tabii ki diğer oyuncular da çok büyük destek oluyorlar ama Mısırlı Yıldız'ın katkısı da yatsınamaz efendim. Peki sporda bugünlük bu kadar. Milli takımımıza da başarılar diliyoruz. Önemli maçlara çıkacaklar Uluslar Ligi'nde, onları da konuşacağız. Mazlumun Sesi etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
7: TGRT FM.
8: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.
2: Önce etrafı kolaçan ettiler, fırsatı bulunca çalıp gittiler. Hatay Reyhanlı'da maskeli iki hırsızın bahçedeki motosikleti iterek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık anı görüntülerine ulaştı. Maskeli iki şüpheli bahçeye girdi, motosikleti iterek çaldı ve gözden kayboldu. Polis eşkalleri belirlenen maskeli iki hırsızı yakalamak ve motosikleti bulmak için ilçe genelinde geniş çaplı soruşturma başlattı. Yeni Zelanda merkezli Westsev şirketinin geliştirdiği elektrikli tekne VS9 New York limanında ilk kez tanıtıldı. 10 yolcu kapasiteli tekne su altındaki hydrofoil sayesinde gövdesini suyun üzerine kaldırıyor. Böylece suyla temas ve sürtümü azalıyor. Bataryayla çalışan tekne tek şarja 2 saate kadar yol alabiliyor. Şirket teknenin tam yükle 40 deniz mili, hafif yükle ise 50 deniz mili menzile sahip olduğunu belirtiyor. Westsev teknolojiyi Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari yolcu taşımacılığında yaygınlaştırmayı hedefliyor. Traktörüyle geri geri kaçtı. Yarım saat boyunca polisi peşinden koşturdu. Kıskıvrak yakalandı. Olay Tekirdağ Muratlı ilçesinde yaşandı. Bir traktör sürücüsü polisin dur ihtarını içe saydı. Polis kaçmaya başlayan sürücünün peşine düştü. Muratlı Sanayi Sitesi yakınlarında çemberi daraltan polis kaçan şüpheliyi durdurabilmek için uyarı ateşi açtı. Yaklaşık yarım saat süren kaçış traktör sürücüsünün polis aracına çarpmasıyla sona erdi. Olayda yaralanan olmazken gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Hindistan'da vahşi maymun dehşeti yaşandı. Saldırgan maymun avluda yürüyen 91 yaşındaki kadını sertçe itti. Yere düşen yaşlı kadın başından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Bölgede büyük endişeye yol açan olay sonrasında yetkililer başıboş ve vahşi maymunlara karşı halkı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu trajik ölüm sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yemen'in Taiz kentinde bir pazar yeri saldırının hedefi oldu. Babul Mendeb yakınlarındaki Zubab bölgesinde düzenlenen saldırı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz netleşmedi. İran destekli Husiler ve Yemen hükümeti birbirini suçladı. Bazı kaynaklar Husilerin pazar yerini füzeyle vurduğunu öne sürdü. Bazı kaynaklarsa saldırının Yemen hükümetine ait hava araçları tarafından düzenlendiğini iddia etti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Basra gecesinde bu kez hünerini robot gösterdi. Kolları sıvadı, çiğ köftenin başına geçti. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Teknofest heyecanı Şanlıurfa'yı sardı. 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festival öncesi dikkat çeken bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Geleneksel sıra gecesiyle teknoloji aynı sofrada buluştu. İnsansı robot türküler eşliğinde çiğ köfte yoğurdu. Urfalı'ya Mezel'den türküsü de Teknofest'te özel sözlerle videoya eşlik etti. Teknofest.

Selçuk Bayraktar'ın "Şanlıurfa biz geliyoruz" sazlı, sözlü, coşkulu mesajıyla paylaştığı yapay zeka destekli görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Teknoloji.

0: Hindistan'ın Kuzey Bengal bölgesinde bir fil sürüsü nehirden karşıya geçmeye çalışırken olanlar oldu. Daha 3 günlük olan minik fil yavrusu Tista nehrinin azgın sularına kapıldı. 5 kilometre boyunca sürüklenen ve boğulmak üzere olan yavruyu balıkçılar fark etti. Küçük tekneleriyle balıkçılar zorlu şartlara rağmen minik fili tekneye çıkarmayı başardı. Orman ekiplerinin de bölgeye ulaşması üzerine yaralı ve yorgun yavru karaya ulaştırıldı. Kıyıdaki ormanlık alanda endişeyle bekleyen anne fil ise yavrusunu görür görmez suların içinden koşarak yanına geldi. Annenin günlerdir aradığı yavrusuna sarıldığı ve onu koklayarak sakinleştirdiği anlar kurtarma ekibine duygusal anlar yaşattı. Motosikleti gözlerine kestirdiler, saniyeler içinde çalıp kayıplara karıştılar. Olayın adresi Ankara'nın Keçiören ilçesi. Başkentte motosiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti. İki şüpheli kameraya aldırış etmedi. Park halindeki motosikleti çalmaları sadece birkaç saniye sürdü. Rotayı Altındağ'a çevirdiler, izlerini kaybettirmek istediler. Ancak Ankara polisinin amansız takibi uzun sürmedi. Hırsızları motosiklet üstünde kıskıvrak yakaladılar. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis dur dedi, o gaza bastı. İlçe ilçe kaçtı, kenti birbirine kattı. Kayseri Melikgazi'de devriye atan ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak direksiyondaki sürücü ihtar dinlemedi, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.
1: Abi su var mı ya, ne olur ya.
2: Polisler niye kaçtın?
1: Ben mi abi?
2: Evet.
0: Ekipler peşini bırakmadı. Kovalamaca ilçeler boyu sürdü. Kuzey çevre yolunda son buldu.
2: Alkollü olduğun için mi kaçtın?
1: Abi şu gözümün önünü açayım ya, kurban olayım ya.
2: Kaç düşündün?
0: Sürücünün 1,58 promil alkollü olduğu belirlendi. 400 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine el konuldu. Geç. Motosikletle geldiler, park halindeki aracı alev topuna çevirip kaçtılar. Batman'da motosikletle gelen kasklı iki maganda park halindeki otomobilin yanına yanaştı. Arkada oturan şüpheli soğukkanlılıkla araçtan indi. Yanındaki yanıcı maddeyi otomobilin üzerine döküp ateşe verdi. Araç bir anda alev topuna dönerken kundakçılar geldikleri motosikletle kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bambu'nun sunduğu
3: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor efendim. Hemen başlıklarımıza bakalım. Sonrasında canlı bağlantılarımız olacak. Arkadaşlarımızı bekletmeyelim. Gelsin başlıklar. Bu saat diliminde neler konuşacağız? Erdoğan Birleşmiş Milletler'den dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Bir kez daha Filistin'in sesi olacağız diyen Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'deki devlet terörüne karşı harekete geçmeye çağırdı. İkinci başlık. Trump'ın İran mesajı kafa karıştırdı. Donald Trump İran'la ilgili her gün farklı bir açıklama yapıyor. Bir gün savaş, bir gün barış diyor. Ve yine ilginç bir açıklama yaptı. İran'ı yok etmekle anlaşma arasında bir yerdeyim dedi. Herkesin kafasını karıştırdı. Devam. Üçüncü başlık. New York'ta sürpriz İran zirvesi. Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi. Burada da hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü. Benim dostum, sert bir adam ama onu seviyorum dedi. Aynı zamanda İran'la ilgili de konuştu. Anlaşmaya yakınız dedi. Bir sonraki başlık. Meclis daha açılmadan gündemi yoğun. AK Parti meclis grubunu yoğun bir yasama mesaisi bekliyor. AK Parti kurmayları infazlı denetimli serbestlik ve erken tahliye sağlayan Covid benzeri yeni bir paket, sosyal medyaya e-devlet şartı ve yeni anayasa reformu için takvimi belirledi efendim. Bunları da anlatacağız ve son başlığımız gözler CHP'nin büyük kurultayında. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlağın sonrası yeniden CHP'nin başına geçti. Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den ayrılmasının ardından da gözler kongre sürecine çevrildi. Kurultayın 2027'nin bahar aylarında yapılması planlanıyor. Delegelerin Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesi bekleniyor efendim. Tüm bunları ve daha fazlasını konuşacağız. Etiketimizi tekrar hatırlayalım. Mazlumun sesi. Mesajlarınızı bekliyoruz. Hadi devam edelim.
4: ABD, Danimarka ve Grönland liderleri Washington'ın adada askeri varlığını genişletmesine izin veren anlaşmayı imzaladı. Az sonra. 100 yılın yolsuzluk davası duruşmalarına katılmayan 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararı mahkeme heyeti aldı. Sanıkların yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Az sonra.
5: TGRT efendim.
6: Şimdi reklamlar.
7: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Hızlı ama 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde bir trafik hakim olduğunu söylemek mümkün. İBB Cep Trafiğin verilerine göre İstanbul'da trafik an itibariyle %68 olarak ölçüldüğünü ifade etmek mümkün. Bugünlerde aslında AKOM Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği uyarıda bulunmuştu özellikle bugün için. Çünkü yağmur etkisini fazlasıyla gösterecek ve İstanbul'da en soğuk çarşamba günü yaşanacak denilmişti. Hava gerçekten meteorologları doğruluyor. Şu anda üstümüzde yağmurluk olmasa soğuk bir hava var, yağışlı bir hava var. Dün bazı vatandaşlar şemsiyesini unutanlar vardı ama bugün herkes baktığımızda şemsiyesiyle görmek mümkün. Vatandaşlar şemsiyesini kapan işe ya da okula geçtiğini, gittiğini görmek mümkün. Hemen yan tarafı da göstersin Erhan Esen sizlere. Vatandaşlar ellerine şemsiyelerini alıp işlerine doğru yola koyuldular. Yağış ne zamana kadar devam edecek Şevval derseniz, yağış gün boyunca etkili olacak. Saat 17'ye kadar uzmanlar uyarıyor. Yağış etkili olacak. Böyle burada da şu an bulunduğumuz nokta Yenibosna metrobüsün hemen üst geçidindeyiz. Yağış etkili, ara ara duraksıyor ama yine de etkili olduğunu söylememiz mümkün. Biraz daha yolu, trafiği gösterelim sizlere. 17'ye kadar devam edecek demiştik. Dün akşam saatlerinde başladı aslında yağmurlu hava. Bu akşam 17'ye kadar devam edecek. Özellikle doğu ilçelerinde, yani Anadolu yakasında daha fazla etkili olacak. Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir gibi ilçelerde aman dikkat etmek gerekiyor diye bizler de uyaralım sel ve su baskını için. Biz şu anda İstanbul'un biraz daha batı kısmındayız. Biraz daha az etkileniyoruz ama yine de dikkatli olmakta fayda var. İstanbul'da dediğimiz gibi bir damla yağmur düşünce trafik de kilitleniyor. Hem iş hem okullar açıldı. İşte bunun trafiği şu an görmek mümkün. Saatlerimiz henüz 8. Biraz daha 8.30'a doğru daha da artacağını söylememiz mümkün. İstanbul'da trafik gelenekselleşmiş bir hale geldi. Bu yağmurlar peki diğer günler nasıl olacak hava derseniz, özellikle Perşembeden itibaren haftaya, pazartesi, salıya kadar sıcaklıklar tekrar artacak. Yani yaz ayını sevenler için biraz daha sevindirici haber diyebiliriz Okan. Çünkü yaz ayı birden kayboldu ve kara bulutlar çöktü İstanbul'un üzerine. Hafta sonu perşembe gününden itibaren bir parça daha parçalı bulutlu ve güneşli havayı görmek İstanbullu için mümkün olacak. An itibariyle dediğimiz gibi İstanbul'da hava sıcaklığı 13 derece ve yağmurlu bir hava var. Dışarı çıkarken yağmurlu özellikle de şemsiyeyi vatandaşlar almayı unutmasın diyelim, yoksa ıslanırlar. Aman dikkat etmekte fayda var diyelim ve sözü size bırakalım.
8: Teşekkürler Şevval. En azından verdiğin en güzel haber sıcakların yeniden kısa bir süreliğine de olsa geri dönecek olması. Ben de sıcağı severim. Soğuktu, yağmurdu. Sinirlerimi bozuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Bir kez daha Filistin'in sesi olacağız diyen Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'deki devlet terörüne karşı harekete geçirmeye çağırdı.
9: Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Filistin meselesini bir kez daha gündeme getirdi. Özgür Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sabah oturumunda konuştu. Erdoğan son bir yıl dünya genelinde yaşanan çatışmaların bilançosuna dikkat çekti.
9: Geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Gazze'deki soykırım da vardı. Erdoğan son 3 yılda meydana gelen ölümleri hatırlattı. İsrail'in devlet terörüne vurgu yaptı.
9: Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor.
10: Erdoğan, İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması çağrısında bulundu.
9: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm çağrısında bulundu.
9: 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
10: Erdoğan'ın Gazze'deki soykırımı Tel Aviv yönetiminin yüzüne vurduğu anlarda ise İsrail heyetinin salonu terk ettiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM konuşmasının ardından salonda dakikalarca alkışlandı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler binasından Türk evine dönmek için ayrıldı.
8: ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Gündeminde İran vardı. İran'ı yok etmekle anlaşma arasında bir karar vermek üzere olduğunu söyledi. Seçimlerden sonra anlaşacağımızı düşünüyorum diyerek çelişkili mesajlar verdi.
11: ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söz aldı.
12: First Lady of the United States.
11: Hedefinde bir kez daha İran vardı. Trump önce tehdit etti, ardındansa bence anlaşacağız diyerek bir kez daha kafaları karıştırdı.
12: 3000 people just a few miles from here.
11: Donald Trump, New York'taki 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasını yapacağı toplantıya konvoyuyla gitti.
13: Guys, going on
11: Trump'ın Türk evinin önünden geçtiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözlerinin yer aldığı posterin kameralara yansıdığı anlar sosyal medyada gündem oldu. 38 dakika boyunca kürsüde kalan Amerikan Başkanı'nın bir numaralı gündemi İran Savaşı'ydı. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz diyen Trump, anlaşmayla ilgili karmaşık mesajlar verdi.
13: But I have a big decision to...
14: Büyük bir karar vermek üzereyim. İran'la onları yeniden inşasını, çok daha büyük bir ülke olmasını sağlayacak bir anlaşma olacak mı? Ya da İran'ı yok mu edeceğim? Hem de onların tekrar insanları öldürmesini...

0: da bulunuyorum.
1: Donald Trump ayrıca Gazze'deki barış süreciyle ilgili yardımlarından dolayı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölge ülkelerine teşekkür etti. Trump'ın konuşmasının en dikkat çeken anlarından biri de Küba'dan söz ettiği bölüm oldu. ABD başkanının konuştuğu sırada Küba heyeti salonu terk etti.
2: Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Körfez ülkelerinin liderleriyle de bir araya geldi. Buradaki konuşmasında da Erdoğan benim dostum, sert bir adam ama onu seviyorum dedi. Yine İran'la anlaşmaya yakınız diye de konuştu.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması sonrası New York'ta sürpriz bir zirve yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran zirvesine katıldı. ABD Başkanı Trump liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi.
3: A good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
4: Erdoğan sert bir adam. Onunla şakalaşmayın. O sert biridir. O harika bir adam.
3: No end in sight because of the
1: ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İran zirvesinin açılış konuşmasını yaptı. Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunun sinyalini verdi.
4: Steve ve Jared bugün İran arabulucularıyla çok verimli bir toplantı yaptılar. Bununla ilgili neler olacağını göreceğiz. Bence bir anlaşma yapmaları için çok fazla ivme var. Herkesten bunu duyuyoruz.
1: Trump konuşmasında İran'ı bir kez daha tehdit etti. İran'la savaşın ara seçimlerden sonra biteceğini söyledi.
4: Biliyorsunuz, bir gün çok geç olacak ve onların bir ulus olarak hayatta kalmalarına izin verme şansımız kalmayacak. İran'la durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşünüyoruz.
1: Trump ayrıca ya bir anlaşma yapacağız ya da bu işi çok hızlı bitecek, o kadar hızlı bitecek ki başınız dönecek diye konuştu. ABD Başkanı Trump, İran zirvesine katılan Körfez ülkelerinin liderlerinin bulunduğu masada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi.
3: A good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
4: Erdoğan Türkiye'den arkadaşım. O sert bir ceviz. Onunla şakalaşmayın. O sert biri. O harika bir adam.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çabalarına değinerek Körfez'deki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.
5: Gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini alalım istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi çağrısını yineledi Erdoğan. Dünya beşten büyüktür mesajıyla daimi üyelik ve veto imtiyazının kaldırıldığı yeni bir model önerdi.
6: Dünya beşten büyüktür.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya beşten büyüktür mesajını bir kez daha verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reform ihtiyacına dikkat çekti. Ezber bozan bir model önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomi ve siyasetin önde gelen mecralarından Bloomberg'de bir makale kaleme aldı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı kaldırılmalıdır başlıklı makalesinde, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yapının günümüz gerçekleriyle bağdaşmadığını vurguladı. Krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakamayız dedi.
8: Dünya beşten büyüktür çağrımız daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının kaldırılması yer almalıdır. Veto imtiyazının kaldırılması anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır.
7: Erdoğan, mevcut sistemin savaşları önlemekte yetersiz kaldığına vurgu yaptı.
8: Dünya tarihi bakımından oldukça kısa sayılabilecek son

0: Çeyrek asırda yaşanan gelişmeler hiçbir güç dengesinin ve hiçbir uluslararası nizamın baki olmadığını gösterdi. İnsanlığa barış, istikrar ve ortak refah vaat eden sistem yeni savaşları önlemekte, eşitsizlikleri azaltmakta ve değişen güç dengelerine cevap vermekte yetersiz kaldı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği yeni modelde Güvenlik Konseyi'nde hiçbir ülkenin daimi statüsü olmayacak. Konsey üyeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından belirli sürelerle ve dönüşümlü olarak seçilecek. Yeniden seçilmek isteyen ülkeler ise genel kurul çoğunluğunun güvenini arayacak. Erdoğan Türkiye'nin tek taraflı diplomasi tecrübesini bu reform arayışının hizmetine sunmaya devam edeceğini vurguladı. Genel kurulun rolünü güçlendirecek adımlara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.
2: Hoş geldiniz Sayın Başkanım.
3: Ben bir sıcak gelişme var Menderes Belediyesi'ne. Yeni bir operasyon düzenlendi. Hemen onun detaylarından bahsedelim. Bu sabah saatlerinde ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Belediyenin eski başkan vekili Erkan Özkan dahil 9 şüpheli gözaltına alındı efendim. Menderes Belediyesi'ndeki ikinci dalga operasyonunda eski başkan vekili Erkan Özkan'la birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Devam edelim efendim. Birleşmiş Milletler'e 5 maddelik reform teklifi Hürriyet Gazetesi'nin manşetindeydi. Nedir o 5 madde? Hemen ondan bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı. Uluslararası hukukun güçlüye, zayıfa farklı uygulandığı anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Yapanın yanına kar kaldığı uluslararası sistem çürümeye mahkum dedi. Uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni yol için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız dedi. İşbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz dedi. Yani güvensizlik kazandırmaz dedi. Ve yeni duvarlar örülmesin diye de iki madde var. Dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz dedi. Ve insan merkezli teknoloji anlayışına hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz diyerek 5 maddelik bir reform teklifi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya seslendi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii çok yoğun bir diplomasi trafiği de vardı. New York'ta liderlerle peş peşe görüştü. Kimlerle ne görüştü izleyelim.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyanın gözünü çevirdiği Birleşmiş Milletler zirvesi için gittiği ABD'nin New York kentinde temaslar yürüttü. Erdoğan ilk olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi. Bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı, görev süresinin sonuna yaklaşan Guterres'le küresel barış ve güvenliği ilgilendiren pek çok konuda yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Basirou Diomaye Faye ve Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de ayrı ayrı görüştü. Cumhurbaşkanı New York'ta İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la da temaslar yürüttü. Erdoğan, Japonya'nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi ile de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk evinde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navroki ve Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'la da görüştü.
5: Başkanımız çıkıyor. İyi akşamlar efendim.
4: İkili görüşmelerin ardından Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın liderlere özel resepsiyonuna katıldı.
3: AK Parti meclis grubunu yoğun bir yasama mesaisi bekliyor. AK Parti kurmayları infazda denetimli serbestlik ve erken tahliye sağlayan COVID benzeri yeni bir paket, sosyal medyaya e-devlet şartı ve yeni anayasa reformu için takvimi belirledi.
6: Meclisimizin yeni yasama yılının milletvekillerimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
1: Yeni yasama yılı için geri sayım başladı. Meclis 1 Ekim'de kapılarını açacak. AK Parti yeni döneme hızlı bir giriş yapacak. Yeni infaz düzenlemesi yolda. Sosyal medyaya, e-devletle giriş ve süresiz nafaka reformunu içeren paketler de hazır.
7: Sunduğumuz her madde aziz milletimizin hak arama yollarını sonuna kadar açmak ve adil yargılanma hakkını güçlendirmek içindir.
1: AK Parti kurmayları yeni infaz düzenlemesi için düğmeye basacak. İlk değerlendirme Adalet Komisyonu üyeleriyle yapılacak. 11. yargı paketinin etki analizleri ve iyi hali mahkumların durumu masaya yatırılacak. Af niteliği taşımayan yeni düzenlemenin yılbaşından sonra meclise sunulması bekleniyor.
8: Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Bizleri de bir daha buralara düşürmesin. Biz yaptığımız hatalardan geri döndük.
1: İnfaz değişikliğiyle koşullu salıverme şartları güçlendirilecek. İstisnai suçlar hariç tutulacak. Ceza oranlarında 1/2 oranı getirilerek sadeleştirmeye gidilecek. Ekim ortasındaysa 25-30 maddelik 13. yargı paketi meclise gelecek. Büyük tartışmaya yol açan nafaka konusunda akademisyenler ve STK'lardan görüş alınacak.
9: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: Sosyal medya dünyasındaysa yepyeni bir dönem başlıyor. 13. yargı paketinden bağımsız bir sosyal medya düzenlemesi meclise sunulacak. Sahte hesapların önüne geçmek için platformlara e-devlet üzerinden kimlik doğrulamasıyla girilecek.
9: Sosyal medyada artık gerçek bilgilerle kişisel kimlikle girilecek.
1: Yeni anayasa çalışmaları da sürüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Ekim ayında yeni anayasa raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.
6: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
3: Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonrası yeniden CHP'nin başına geçti. Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den ayrılmasının ardından da gözler kongre sürecine çevrildi. Kurultayın 2027'nin bahar aylarında yapılması planlanıyor. Peki Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa aday olacak mı? Ya da ne kadar destek alacak? İşte kulislerde konuşulanlar.
10: Adalet, 38. kurultayı oturacağız, yeniden yapacağız ama yeni delegelerle, yeni üyelerle yapacağız bu kurultayı. Çünkü eskilerine hakim diyor ki, yargı diyor ki, bunların iradesi sakatlandı. Bunlarla olmaz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre takvimi 10 Eylül itibarıyla resmen başladı. 14 Şubat 2027'de tüm il ve ilçe seçimleri tamamlanmış olacak. Ardından parti meclisinde büyük kurultayın tarihi belirlenecek. Kurultayın 2027 yılı ilkbaharında yapılması öngörülüyor.
11: Sırtımdaki hançerle seçime girmek zorunda kaldı.
1: Edinilen bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu bizzat kendisi adaylık açıklamasında bulunmayacak. Kongrelerde yeniden belirlenen delegeler Kılıçdaroğlu'nu aday olarak ilan edecek.
11: Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
1: 81 il başkanının kurultayda ortak iradeyle Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi bekleniyor. Ancak bu kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip çıkmayacak anlamına gelmiyor.
12: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
1: Özellikle Muharrem İnce ve Oğuz Kağan Salıcı'nın genel başkanlığa aday olabileceği belirtiliyor.
13: İşte bu koltuk savaşı. Sen kalk ben oturayım demek bu.
1: İnce daha önce de Kılıçdaroğlu'na rakip olmuş ancak yaşadığı yenilginin ardından CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kurmuştu. 4,5 yıllık Memleket Partisi serüveni sonra Özgür Özel döneminde CHP'ye dönmüştü.
14: Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya.
1: Bu isimlerin yanı sıra CHP Mersin eski milletvekili Aytuğ Atıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek aday olacağını bizzat söylediği öğrenildi. Öte yandan Engin Altay, Ali Öztunç ve Vahap Seçer'in adı da CHP kulislerinde adaylık için geçiyor.
3: Yüzyılın yolsuzluk davası duruşmalarına katılmayan 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararı mahkeme heyeti aldı. Sanıkların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
15: Mahkeme duruşmaya gelmeyen 5 sanık için düğmeye bastı. O isimler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevden uzaklaştırılan Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılandığı Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme, belediye bürokratları, iştirak şirketi yöneticileri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 436 sanık arasından duruşmaya çağrılmasına rağmen davaya katılmayan ve kendilerinden haber alınamayan 5 sanık için yakalama kararı çıkardı. O isimler Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Mithat Sinan Bolak, Kamil Timur Deribaş ve Utku Cihan. Firari isimler güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland liderleri Washington'ın adada askeri varlığını genişletmesine izin veren anlaşmayı imzaladı.
15: Dünyanın gözünün çevrildiği Grönland için kritik anlaşma imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen aynı masaya oturdu. İmzalar atıldı. Trump'ın uzun süredir gündemde tuttuğu Grönland ABD'nin olsun talebi kabul edilmedi. Ama Washington istediğinin büyük bölümünü aldı. And we look forward to it
16: and we'll be working very hard. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Başbakan'a, Grönland ve Danimarka Başbakanlarına teşekkür etmek istiyorum. Çok güçlü bir ilişkimiz olacak. Güvenli bir ilişki. Bunu dört gözle bekliyoruz. Çok sıkı çalışacağız ve birbirimizle çok iyi bir uyum içinde olacağız.
15: Yeni anlaşmayla ABD, Grönland'daki askeri varlığını genişletecek, üstelik kalıcı şekilde. Trump artık hiçbir ABD hasmı Grönland'da askeri varlık kuramayacak diyerek anlaşmanın önemini vurguladı. Anlaşmanın en dikkat çeken maddesi ise Golden Dome oldu. ABD, Rusya ve Çin'in Kuzey Kutbu'ndaki hamlelerine karşı Grönland'a gelişmiş savunma sistemi konuşlandırabilecek. Bir başka ifadeyle Kuzey Kutbu'nda yeni dönemin kapısı aralandı. Anlaşmaya göre NATO üyesi olmayan hiçbir ülke adada askeri tesis kuramayacak. Grönland bağımsızlığını ilan etse bile NATO'dan çıkamayacak. Yeni devletin NATO üyeliğini sürdürmesi ve ABD ile yapılan savunma anlaşmasına bağlı kalması gerekecek. Danimarka Başbakanı Frederiksen ise anlaşmanın yıllarca hatta nesiller boyunca yürürlükte kalabileceğini söyledi.
17: Bu anlaşma Amerika Birleşik Devletleri için iyidir. Grönland için iyidir. Danimarka için iyidir. NATO ittifakı için iyidir. Ve dolayısıyla Avrupa için de iyidir. Başka bir deyişle ortak güvenliğimizi güçlendiriyoruz.
15: Kuzey Kutbu'nun kaderini etkileyebilecek tarihi imza, dünyanın en stratejik adalarından biri olan Grönland'ı yeniden küresel güç mücadelesinin merkezine taşıdı.
18: TGRT FM.
19: Şimdi reklamlar.
20: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
21: Kripto. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
22: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
23: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
24: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
5: Yunanistan'ın Türkiye ile savaşması halinde yalnız kalacağını söyledi. Telefonla arayacak bir Amerika yok diyen Sirigoz, Sakız Adası'nda savaşacak İsrailli askerler bulunmayacak ifadesini kullandı.
6: Yunanistan'da iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin milletvekili Angelos Sirigoz, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İttifaklar döneminin sona erdiğini söyleyen Yunan vekil, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile olası bir krizde Atina'ya yardım etmeyeceğini söyledi.
7: Artık telefon açacak bir Amerika Birleşik Devletleri yok. Biz şimdiye kadar iki sütuna dayanıyorduk. Biri silahlı kuvvetler, diğeri ise güçlü ittifaklardı. 2020'deki Oruç Reis krizinde gördük ki Amerika'nın krizi durdurmaya yönelik müdahale etme konusunda pek bir niyeti yoktu.
6: Olası bir çatışma durumunda İsrail gibi bölge ülkelerinden destek istenip istenemeyeceği sorusunu da cevaplayan Sirigoz, müttefiklerin Yunanistan için savaşmayacağının altını çizdi.
7: Kime telefon açarsak açalım, bence asıl faydalı olan bir krizde Türkiye ile tek başımıza yüzleşeceğimizi bilmektir. Yani Meis'te savaşan Lüksemburglu deniz piyadeleri olmayacak ya da Sakız Adası'nda savaşacak İsrailli askerler olmayacak.
6: Yunan milletvekili, İsrail ordusuyla yapılan ortak tatbikatların sadece karşı tarafa mesaj vermek için yapılan klasik diplomatik hamleler olduğunu aktardı.
5: Devam edelim efendim. Türkiye Gazetesi'nde Yılmaz Bilge'nin haberi var. Yemen'de kirli ittifak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Husilere silah yağdırıyor diye anlatmış efendim. Husiler Yemen'i bölüp küresel deniz ticaretini İsrail'in emrine sunacak. Haberin detayına baktığımızda Suudi Arabistan'a saldırılar ve Husilerin Bab el-Mendeb'de kontrolü sağlaması Yemen krizini farklı bir boyuta taşıdı. Uzmanlar İran Yemen konusunda Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İsrail'le işbirliği içinde 1 milyar dolarlık silahla desteklenen Husiler, Güney Yemen'i İsrail'in uydu devletine dönüştürmek istiyor diye uyardı. Orta Doğu'da herhangi bir vekil bulması yetiyor İsrail'in, bir şekilde parayla silahla kandırıyor. Bunu Suriye'de de YPG-SDG ile yapmaya çalışıyor ama Türkiye buna İzin vermedi. Terörsüz bölge süreci bu yüzden önemli. Hep anlatıyoruz ve şu anda da Yemen'de de Husilerle bunu yapmaya çalışıyor İsrail. Bugün Husiler de bitse yarın başka bir şey yine bir yerden türecek ve İsrail'in vekil savaşlarında yer alacak efendim. Bakalım bu düzen nereye kadar devam edecek. Manisa'da 15 yaşındaki bir çocuk okuduğu lisenin yakınlarında tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. İkisi ağır, 11 öğrenci yaralandı.
8: Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Sabah saat 8 sularında 15 yaşındaki bir öğrenci Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi'nin yakınlarında pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 11 öğrenci yaralandı.
9: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
8: Saldırıda yaralanan 3 ağır 11 öğrenci ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. İki savcının görevlendirildiğini duyurdu. Gürlek, saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki şüpheliyle birlikte anne babası ve silahların sahibi dedesinin gözaltına alındığını paylaştı. İçişleri Bakanlığı da 3 müfettiş görevlendirildiğini ve okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Sosyal medya ağlarında provokasyon yapan hesaplar hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Bakan Çiftçi öğrencilerin sağlık durumunu paylaştı.
9: 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu.
8: Bakan saldırıların önüne geçmek için ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü hatırlattı.
9: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler.
2: Ailelere dikkat etmeliler.
8: Kocaman. Bakan çiftçi hastane ziyaretinin ardından bu paylaşımı yaptı. Görüntülerde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaralı öğrencilerle yakından ilgilendiği anlar yer aldı. Yaralıları ziyaret edenler arasında Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay da vardı. Tuncay hastane önünde açıklamalar yaptı.
10: Ailelerimizi ziyaret ettik, çocuklarımızı ziyaret ettik. 11 tane yaralı çocuğumuz var. 3 çocuğumuzun durumu ağır. İnşallah onlar da iyileşme sürecindeler. O konuda da bilgi aldık.
8: Can Tuncay gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.
10: Sorumlular şu anda gözaltında, işlemleri başsavcılığımızda devam edecek.
8: Silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında yayın yasağı da getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada kötü niyetli ve provokatif paylaşımlar yapan toplam 18 hesabın tespit edildiğini de açıkladı. Bakan Çiftçi, Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 47 adres hakkında içerik çıkarılması ve erişim engellenmesi talebinde bulunulduğunu duyurdu.
5: Hemen geceden kalanlara bakalım efendim. Takla atarak hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı. Burası Samsun. İlk Adım ilçesinde bir araç kamyonete arkadan çarptı ve sonrasında direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıktı. Takla atıp üst geçit ayağıyla tramvay yolu duvarı arasına girdi. 2 kişi yaralı kurtarıldı. Devam edelim. Gaziantep'e geçelim. Otoyolda 2 tırla 2 otomobil zincirleme kaza yaptı efendim. Tarsus Adana Gaziantep otoyolu Nurdağ kavşağında meydana geldi bu kaza. 2 tırla 2 otomobil yol çalışması yapılan kavşakta çarpıştı. 5 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Devam edelim efendim. Geçelim Samsun'a. Saman deposu alevlere teslim oldu. Bafra'da bir tarım işletmesine ait saman deposunda ot kırma makinesinden yangın çıktı. 8 saatten fazla sürdü yangın. 400 ton yonca, 5000 balya saman, 2000 balya tritikale yandı. Ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor efendim. İstanbul'a da gelelim. Esenyurt'ta yan yana bulunan 6 iş yerinde yangın çıktı. Otolastikçi dükkanında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 4 dükkana ve bir yemek şirketine sıçradı. 2 saatte alevler kontrol altına alındı. Maddi hasar var. Hadi bir de ekonomi diyelim. Yaprak Hırka Yıldız'la ekonomiyi konuşacağız. Günaydın Yaprak, hoş geldin.
11: Günaydın Okan, sana ve sevgili izleyicilerimize. İstanbul bu sabaha ciddi yağmurla uyandı. Gerçi günler öncesinden uyarılar vardı ama aman dikkat diyerek başlayalım.
5: Tabii önce başlayalım hemen piyasalarla. Şimdi sen birden yağmurdan bahsedince evet. Yağmur da vurmaz değil mi ekonomiyi?
11: Yani vurmaz diye düşünüyorum ama tabii şöyle, ya bu tür durumlarda genel itibariyle biliyorsun trafik çok yoğun oluyor İstanbul ve büyük şehirlerde. O yüzden toplu taşıma vasıtalarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Onu kesinlikle hemen söyleyelim. Diğer taraftan da ekonomik anlamda vurmaması için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Biliyorsun bu tür durumlarda baskınlar yaşanıyor. Su baskınlarından bahsediyorum. Öte yandan da tabii bu tedbirlerin daha da önceden alınması gerekiyor. Planlı yapılaşma. Bu da çok önemli ki ekonomik anlamda bir zafiyete uğramayalım.
5: Kesinlikle. Hemen piyasalarla başlayalım mı?
11: Hemen bakalım, döviz piyasaları ekranlara geliyor. Dolarda 48 lira 84 kuruş seviyeleri var. Euro 56 liranın altında 55 lira 85 kuruş seviyelerinde. Gram altın 6772 lirada, serbest piyasada daha yüksek olduğunu söyleyelim. Endeks dün de kayıp verdi, 13199 puanda. Devam edelim hemen çeyrek altınla. 11000 liranın üzerindeki seviyeleri görüyoruz. Yarım 22146 lirada, tam 44156 lira. Ve hızlıca kripto paralara da baktığımızda Bitcoin 86.575 dolar seviyelerinde. Artık şimdi şu soru soruluyor: acaba yeni bir boğa mı geliyor kripto para piyasalarında? Ethereum 2769 dolar, Litecoin 64 dolar. Ripple'a baktığımızda adım adım 2 dolara giden bir Ripple görüyoruz. 1 dolar 62 sent.
5: Peki şimdi bütün dünyanın yakından takip ettiği zaten bir ABD-İran krizi var. Ve petrolde artık yavaş yavaş gerileme başladı. Dün Trump da çelişkili de olsa çok fazla anlaşmaya ağzını aldı dünkü konuşmalarında. Peki 100 doların altına indi petrol, bundan sonra ne olacak?
11: Vallahi kafalar karışık Okan, sen de takip ediyorsun. Biz de yani yıllardır Trump'ı takip ediyoruz. Özellikle bu kriz dönemlerinde çok çelişkili açıklamalar yapıyor. Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında başında farklı bir şey söyledi, sonunda başka bir şey söyledi. Anlaşmaya yakın mı, uzak mı? Yani kafalar bu anlamda karıştı ama yine de şunu söyleyebilirim. Amerika'nın İran'ın önemli stratejik noktalarını olan saldırılarını yavaşlatması, evet, tabii birazcık daha umutları yeşertti diyebiliriz. Bir taraftan da tekrar Katar masaya dönüyor mu arabuluculuk anlamında, bunları konuşuyoruz. Öte yandan dün önemli bir zirve daha gerçekleştirildi, biliyorsun Körfez ülkeleriyle birlikte, ki Türkiye de bunun içerisinde. Biraz burada uzlaşma zemini aralandı gibi görünüyor. Bu da tabii ki piyasalara olumlu yansıdı. Bu olumlu haberler piyasalar tarafından da ciddi ve sert tepkilerle karşılanıyor. Biliyorsun herhangi bir olumsuzluk sert düşüşlere, sert yükselişlere, herhangi olumlu havada düşüşlere neden oluyor ki Brent petrolde ben bu sabah baktım 98 dolar seviyeleri var. Diğer taraftan tabii enerji fiyatlarının gerilemesinin önündeki en önemli nedenlerden bir tanesi de Suudi Arabistan meselesi, ki orada biliyorsun Husilerin saldırıları vardı. Şimdi tekrar Suudi Arabistan sevkiyatlarına başlayacak. Burada bir arz sıkıntısı yaşanmayacak bir gibi bir izlenim var. Dolayısıyla bu da fiyatların gerilemesine neden oldu. Yani umarız bu olumlu hava devam eder, bir an evvel de barışla sonlanır diyorum. Son bir dakikamız kaldığı için önemli bir toplantı daha vardı biliyorsun. Türkiye'deki ekonomik görünüm ve yatırım imkanları masaya yatırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret, evet, Bakanımız Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan ve birçok önemli isim katılmıştı bakanlık düzeyinde. Şimdi Türkiye'de özellikle orta vadeli programın sıkı bir şekilde takip edildiği vurgulandı. Türkiye'nin çok önemli bir üretim üssü olduğu vurgulandı. Diğer taraftan lojistik anlamında da birçok ülkeye çok kolaylıkla sevkiyatın yapabileceği böyle bir nokta olduğu vurgulandı Türkiye açısından. Dolayısıyla bütün bu olumlu tablo masaya yatırıldı ve paylaşıldı. Diğer taraftan da şunu söyleyeyim, özellikle borçluluk anlamında toplamda görünümünün Türkiye'nin iyi olduğu belirtildi. Kur korumalı mevduat hesapları biliyorsun artık sona geldi. Dolayısıyla sona ermesiyle birlikte de çok büyük bir rahatlamanın özellikle yaşanacağı bilgisi de paylaşıldı ki bunlar Türkiye'nin tablosu açısından önemli paylaşımlardı.
5: Peki Yaprak, çok çok teşekkürler.
11: Değerli ben katılım. Teşekkür ederim.
5: Evet efendim, ekonomiyi de konuştuk ve ikinci saat dilimimizi de noktalıyoruz ama program bitmedi. Kısa bir ara, az sonra tekrar birlikteyiz.

0: TGRT FM。
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM Haber. Her geçen saniye binlerce dakikalık yeni insan deneyimiyle beslenen sistem, robotların her yeni ortam için ayrı ayrı eğitilme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bu gelişme, insansı robotların evlerimize ve günlük hayatımıza girmesinde tarihi bir eşik olarak değerlendiriliyor. Hemzemin geçitten geçmek istediği facianın eşiğinden döndü. Olayın adresi Afyon-Karahisar. Kaza trenin yaklaştığı sırada meydana geldi. Hemzemin geçidi kullanmak isteyen kamyonun üzerine bariyerler indi. Kamyon kapanan bariyerler nedeniyle raylarda mahsur kaldı. Tren makinisti durumu erken fark etti. Makinist hemen hızını düşürdü ve treni yavaşlattı. Bu sırada kamyon şoförü geri manevra yaptı. Aracını raylardan uzaklaştırmayı başardı. Olay çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Makinistin dikkati sayesinde can ve mal kaybı yaşanmadı. Eve girdiler, iki çelik kasayı alıp böyle kaçtılar. Kasaların içinde 2 milyon 430 bin liralık ziynet eşyası vardı. Adres Antalya'nın Kepez ilçesiydi. Polis güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Çaldıkları altınları motosiklet koltuğunun altındaki bagaja saklamışlardı. Poşetlere konulan ziynet eşyaları polis tarafından ele geçirildi. Çelik kasaları ise Altınova Sinan Mahallesi'ndeki dereye attılar. Dalgıçlar suya girdi. İki kasa dereden çıkarıldı. Ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi. 4 şüpheliden biri adli kontrole serbest kaldı. 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alkol yüklü tır devrildi. Bir anda alev aldı. Ormanı da yaktı, karayolunu da. Uşak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyere çarptı. Tır bir anda alev aldı. Alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekipleri alev alev yanan tıra tazyikli su ve köpükle müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı. Görüntüler İspanya'dan. Murcia'da düzenlenen boğa güreşi panayırında hareketli anlar yaşandı. Boğa arenadaki güvenlik bariyerini aşarak tribünlere yöneldi. Panik yaşayan izleyiciler kaçışırken görevliler boğayı kontrol altına almak için müdahale etti. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. 8 metrelik direkten atlıyor, insan sırtına konuyorlar, çemberlerden geçiyor, kaykay sürüyor, hatta müzik aleti çalıyorlar. Muhteşem akro kediler Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia'daki gösterileriyle izleyenleri şaşkına çevirdi. Tamamı kurtarılmış, terk edilmiş ya da sokaktan sahiplenilen kedilerden oluşan ekip pozitif pekiştirme ve tıklayıcı eğitimiyle sahneye hazırlanıyor. Bazıları zıplıyor, bazıları denge kuruyor, bazıları ise enstrümanların başına geçiyor. Gösterinin finalinde ise sahne Tuna ve Rockcast adlı kedi grubuna kalıyor. Klarnet, gitar, davul ve piyano. Üstelik kediler ne zaman sahneden ayrılacaklarına da kendileri karar veriyor. Önce annesini alan kaza 3 aylık Umay bebeği de hayattan kopardı. Babanın evladının tabutunu kucağında taşıdığı o anlar yürekleri dağladı. Bartın Amasra'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı. Kazada öğretmen anne Cansu Kocakurt hayatını kaybederken 3 aylık bebeği Umay Melek ağır yaralanmıştı. Zonguldak'ta 4 gün yoğun bakımda kalan Umay bebek hayatını kaybetti. Otopsinin ardından 3 aylık bebeğin cenazesi memleketi Karabük'e getirildi.
7: O kadar çok rahmet etmiş ki, o kadar çok sevmiş ki.
6: Umay bebek için Karabük Elif Camii'nde tören yapıldı. 3 aylık bebeğin minicik tabutu başında gözyaşları sel oldu. Tutuklu baba izinle katıldığı cenazede jandarmalar arasında evladının tabutunu kucağında taşıdı. Acılı babanın 3 aylık bebeğinin tabutunu göğsüne bastırdığı anlar yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından Umay bebek gözyaşlarıyla annesi Cansu Kocakurt'un yanına defnedildi. Anne ve kızı yan yana son yolculuğuna uğurlandı. Bambu'nun sunduğu günay.
8: TGRT FM Haber.
9: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Hemen bakalım başlıklarımıza 3. saat diliminde neleri konuşacağız. Gelsin ekranlar efendim. Tabii ki birinci başlığımız Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Birleşmiş Milletler toplantısı. Erdoğan BM'den dünyaya seslendi. Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Bir kez daha Filistin'in sesi olacağız diyen Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'deki devlet terörüne karşı harekete geçmeye çağırdı. İkinci başlık, Trump'ın İran mesajı kafa karıştırdı. ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, İran'ı yok etmekle anlaşma arasında bir karar verme üzere olduğunu söyledi. Seçimlerden hemen sonra anlaşacağımızı düşünüyorum diyerek çelişkili mesajlar verdi. Üçüncü başlığa geçelim. New York'ta sürpriz İran zirvesi. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi. Trump konuşmasında Erdoğan benim dostum, sert bir adam ama onu seviyorum dedi efendim. Dördüncü başlık, okul yakınında silahlı saldırı. 11 yaralı, Manisa'da 15 yaşındaki bir çocuk okuduğu lisenin yakınlarında tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. İkisi ağır 11 öğrenci yaralandı. Ve son başlığımız, Kozinoğlu'nu tutuklatan sevk yazısı ortaya çıktı. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda hakkında FETÖ incelemesi başlatılan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Ömer babası Emin Olcay'la FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı ifade verdi. Öte yandan FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün Kozinoğlu'nun tutuklanması için yıllar önce hazırladığı belgede ortaya çıktı. Hepsini anlatacağız. Etiketimizi tekrar hatırlatalım. Mazlumun Sesi Twitter'dan, yani X'ten bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz. Hadi devam edelim.
10: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Amerikan medyası arasında gerilim yepyeni bir boyuta taşındı. Trump TV adıyla 7 gün 24 saat yayın yapan yeni dijital kanal resmen devreye alındı. Az sonra Tüketici Güven Endeksi Eylül'de aylık bazda %1,3 artarak 91,9'a ulaştı. Endeks bu yükselişle Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Az sonra.
9: Sıcak gelişme efendim. Yine yangın var. Kastamonu burası. Hemen anlatalım. Kastamonu'da bir köyde efendim yangın çıktı. İnebolu ilçesinde köyün ortasında işte böyle alevler yükseldi. Dere Sökü köyünde iki katlı ahşap evde birdenbire alevler yükselmeye başladı. Ve kısa sürede hemen çevresindeki dört eve daha sıçradı. İnebolu ve Devrekhan ilçelerinden İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Şu anda görüyorsunuz orada ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Görüntüler sıcağı sıcağına ekranlarınıza geliyor. Henüz yangın söndürülemedi. Çalışmalar devam ediyor. Toplamda 5 evde şu anda Kastamonu'da yangın var efendim. İnebolu ilçesinde. Şimdi bir başka son dakika gelişmesi daha var. Bir önceki saat dilimimizde de anlatmıştık. Menderes Belediyesi'nde ikinci dalga operasyon geldi. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarının örgütlü şekilde işlendiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ağustos 2026 tarihinde bir operasyon gerçekleştirilmişti. Ve bugün de 9 şüpheli daha tespit edildi. Eski belediye başkan vekili Erkan Özkan dahil 9 şüpheli gözaltına alındı ve bugün yapılan eş zamanlı operasyonla hepsi gözaltına alındı efendim. Yeni bir gelişme olursa bunu da aktaracağız. Geçelim yine Birleşmiş Milletler gündemine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez genel kurula hitap etti. Bir kez daha Filistin'in sesi olacağız dedi. Uluslararası topluma davette bulundu. İsrail terörüne karşı çıkın dedi.
11: Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Filistin meselesini bir kez daha gündeme getirdi. Özgür Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sabah oturumunda konuştu. Erdoğan son bir yıl dünya genelinde yaşanan çatışmaların bilançosuna dikkat çekti.
11: Geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Gazze'deki soykırım da vardı. Erdoğan son 3 yılda meydana gelen ölümleri hatırlattı. İsrail'in devlet terörüne vurgu yaptı.
11: Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor.
10: Erdoğan, İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması çağrısında bulundu.
11: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm çağrısında bulundu.
11: 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
10: Erdoğan'ın Gazze'deki soykırımı Tel Aviv yönetiminin yüzüne vurduğu anlarda ise İsrail heyetinin salonu terk ettiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasının ardından salonda dakikalarca alkışlandı. Erdoğan Birleşmiş Milletler binasından Türk evine dönmek için ayrıldı.
9: Milliyet gazetesi de biz sussak tarih susmaz başlığıyla çıktı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki genel kurul konuşmasını. Neden böyle bir başlık atıldı onu da hemen söyleyelim. Diğer gazetelerden farklı bir manşet. Çünkü Erdoğan konuşmasının sonunda Sezai Karakoç'un "Onlar sanıyorlar ki" şiiriyle konuşmayı bitirdi. Hemen o dizeleri bir hatırlayalım. "Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar." İşte bu sözlerle konuşmasını bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ayakta alkışlandı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Şimdi efendim bir bağlantımız var. Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Orta Doğu uzmanı, kendisiyle hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hem de diğer liderlerle kritik zirvelerini, ikili görüşmelerini konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
12: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
9: Teşekkürler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bütün dünyaya seslendi. Özellikle Gazze konusunda. "Bu iş bu şekilde yürümez, İsrail terörüne karşı çıkın" dedi. Bu sözleri nasıl bir karşılık buldu, bununla başlayalım.
12: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Osmanlı İmparatorluğu Orta Doğu'yu 500 yıl boyunca Osmanlı barışıyla yönetti. Yani Gazze'de Yahudiler de vardı, Hristiyanlar da vardı. Hatta kilisenin birinin anahtarı biliyorsun Müslümandaydı, ya da tersi caminin anahtarı, Mescid-i Aksa'nın anahtarı bir Hristiyandaydı. Hatta Kanuni biliyorsun Kudüs surlarına "La ilahe illallah İbrahim Halilullah" ismini yazdırmıştı. Şimdi bu barış ne zaman bozuldu? İngiliz ve Fransızların gelmesinden sonra bozuldu. Yani Sykes-Picot ile bozuldu. Esasen Cumhurbaşkanımızın dünkü bütün konuşmasını dinlediğim zaman ben Osmanlı'nın bu adalet ruhunu sezdim. Yani başkenti Doğu Kudüs olacak, bir Filistin de olsun ne demek? Siz de yaşayın burada demek. Batısı da sizin olsun. Yahudiler yok olmasın. Yani ama şu bir gerçek. Ya bu insanlar da bir ekmek yesin, su yesin, hava alsın. Burası onların da toprağı. Başka gidecekleri hiçbir yer yok. Son 3 yıl değil, 1917'den beri bu insanlar katlediliyor. Ve son 3 yılda rakamlar en az 600-700 bin söyler rakamlar var. BM'nin rakamlarından bahsediyorum. Kaldı ki BM'nin genel sekreteri biliyorsun Guterres refahsının kapısından içeri giremedi. Ve dedi ki hayatımdaki gördüğüm böyle korkunç vahşet olmadı. Şimdi Sercan Bey, olay şu. Biz ne diyoruz? Dünya beşten büyüktür. Cumhurbaşkanımızın ifadesi. Kardeşim 200'e yakın ülke var. Bu 200 ülkeden bir tanesi Amerika dese ki İsrail zalim değil. Ya zalim. Bu kadar insan öldürüyor görüyorsunuz. Ama değil diyor. Ve karar uygulanamıyor. Bir bakıyorsunuz ki Ruanda'da, bir bakıyorsunuz ki Arakan'da, bir bakıyorsunuz ki ne bileyim Karabağ'da, işte Bosna'da neler neler yaşandı. Yani BM'nin barış gücünün gözetimi altında biliyorsun başbakanlar öldürüldü. On binlerce kişi teslim edildi ve bunlar ödül aldı. Şimdi bu sistemi değişmesi lazım. O yüzden ben Cumhurbaşkanımızın bütün konuşmalarını 5 madde altında topladım. Birincisi yeniden yeni bir dünya düzeni kurulması lazım. Yeni bir BM'ye ihtiyacımız var. Ama biz bunu yıkarsak ve şu anda Rusya bir tarafa, İran bir tarafa, biliyorsunuz Yemen bir tarafa. Bu ateşleri, bu benim şahsi meselem değil ki. Bu insanların meselesi. Yani insanlık artık yani Müslüman, Hristiyan değil. İnsanlık kan alıyor. Ne diyor? Ya kardeşim bu bebeğin ne günahı var? Bu çocuğun bu caminin ya da bir ne bileyim bu sahilin ya da bu plajın ne suçu var buraya bombalıyorsun? Elinde silah var, teknoloji var, algoritma oluşturuyorsun. Otomatik silahlarla on binlerce insanı tarıyorsun, öldürüyorsun, hayattan ortadan koparıyorsun.
8: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
13: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
14: Maksimum'dan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
15: maksimum. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Ultrashell.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa enfes Opet'te bulacaksın.
2: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
3: Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Reklamları dinlediniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 23. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

Bu hikaye halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zattan, fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulur ve adını Monte Cristo olarak değiştirir. Daha sonra kendisine iftira eden düşmanlardan tek tek intikam almaya karar verir ve Paris'e gider. Baş düşmanı ve nişanlısıyla evlenen Fernand'a yaklaşabilmek için oğlu André'yi haydutlardan kurtarır. İkinci düşmanı, faizci Dankdar'la samimi olmak için ondan borç para.

0: Her şey yolunda gitti. Gelelim sana Vicomte André.
1: Buyurun efendim.
0: Aferin. Bu gece tam bir asilzade gibi davrandınız. Az konuşup çok dinlediniz. Ve konuklarımı etkilediniz.
1: Rolümü becerdiğime sevindim kontum.
0: Yine görüşeceğiz. Şimdilik güle güle. Hı hı.
2: Gidiyor muyuz Vicomte?
1: Evet.
3: Bir dakika.
1: Ne var? Ne? Aman Allah'ım. Kadros. Sen ha? Ne var, ne istiyorsun?
2: Söyleyeceklerim çok önemli. Burada arabacının yanında olmaz.
1: Ama...
2: Sana ne diyorsam onu yap Benedetto, hadi.
1: Tamam, tamam. Monsieur, siz arabayı bırakın. Kiralık bir araba bularak eve dönün ve beni bekleyin.
2: Nasıl istersiniz Vicomte Hazretleri? Aferin Benedetto. Kafan çalışıyor.
1: Kapa çeneni. Sen ne baş belası adamsın be.
2: Yo, sana emeği geçmiş yaşlı bir insana böyle davranmamalısın.
1: Seninle yollarımız ayrıldı. Hala ne diye peşimi bırakmıyorsun?
2: Ben de zengin bir kont bulsam peşini bırakırım. O zaman burada işim ne? Görüyorsun ki perişan bir haldeyim. İki gündür ağzıma lokma girmedi. Biri yer biri bakarsa kıyametin ne zaman kopacağı belli olmaz. Anlarsın ya.
1: Şimdi de tehdit mi ediyorsun beni?
2: Meşhur sözdür oğlum. Aç köpek fırın yakar derler.
1: Bin hadi arabaya, yolda konuşuruz.
2: Şöyle yola gel bakalım.
1: Ne? Ne var? Ne istiyorsun benden?
2: Ben açgözlü bir insan değilim oğlum. Hapishanede yemeğimi seninle paylaştığım günleri unuttun mu yoksa?
1: Etrafımda hapisten kaçmış kimliksiz bir adamın dolaşmasını istemiyorum. Eğer yakalanırsak ikimiz de hava alırız, anladın mı?
2: Bana bir oda kiralayacak ve tencereme ateşe koyacak kadar bir aylık verecek olursan seni bir daha hiç rahatsız etmem.
1: Tamam. Ayda 100 frank.
2: Benedetto, çok cimrisin. Bütün zenginler böyle cimri olur zaten. Öyle olmasa bizim gibi fakirler böyle sürünürler.
1: 200 frank. Bir frank daha arttırmam, haberin olsun.
2: Peki oğlum, peki. Dedim ya, ben aç gözlü bir adam değilim. Bununla idare etmeye çalışırım artık.
1: Tamam, al şu 200 frankı. Her ay gelir hizmetçimden maaşını alırsın, tamam.
2: Bak, bu olmadı işte. Niyetin beni ensel etmek galiba. Neden senden değil de hizmetçinden alıyorum şu maaşımı?
1: Tamam tamam, benden alırsın maaşını. Başka bir sıkıntın var mı?
2: Bu elbiseyle bir yere çıkamam. Polis beni yakalar da cebimde 200 frank bulursa hırsızlık yaptığımı zanneder. Ben de ispat etmek için senden aldığımı söylersem ne olur düşünsene.
1: Yani bir takım da yeni elbise istiyorsun.
2: Evet, bir takım yeni bir elbise. Şüphe çekmemek için.
1: Tamam, anlaşıldı. Al bir 50 frank da elbise için. Al.
2: Teşekkürler.
1: Hadi in arabamdan ve hemen uzaklaş buradan.
2: Dur
1: hadi.
2: Bakalım oğlum, dur. Düşündüm de bu verdiğin para... Bir aylık kira ile yemek masrafını karşılar ancak. Yatak lazım, perde lazım, bir iki eşya, kap kaçak falan filan.
1: Sen çok olmaya başladın ama.
2: Çek elin tabancandan Benedetto. Sen de adetiye basmadan ben hançerimle seni delik deşik ederim, haberin olsun.
1: Peki. Peki, öyle olsun. Al sana bir 100 frank daha.
2: Şimdi oldu işte. Görüşmek üzere oğlum, görüşmek üzere.
1: Alçak herif. Karısını ve kuyumcuyu öldürmek suçuyla müebbet küreye mahkum olmuştu. Nasıl kaçmış hapisten? İnsan istese de maziyi bir çırpıda silip atamıyor. Başımda o kadar çok bela var ki bu gitse başka biri çıkar ortaya. Zahmetsizce birdenbire önüme çıkan bu lütufkar kontun da bir bela olmadığı ne malum.
4: Her şey Monte Cristo'nun istediği gibi yürüyordu. Yoksul ve meteliksiz bir adamla hapishane kaçkını bir genci, İtalya'nın soylu bir ailesi gibi tanıtan Monte Cristo'nun tuzağına ilk düşen banker Danglar oldu. Sözde Marki Cavalcanti ile özel olarak görüşen Danglar, adamın zengin olduğuna inanmış ve daha fazla bilgi almak için Monte Cristo'nun evine gitmişti.
5: Monsieur Comte, Senyor Cavalcanti ile uzun uzun görüştüm ve onun gerçekten zengin biri olduğuna kanaat getirdim. Ama oğlu Vicomte André hakkında fazla bir şey bilmiyorum.
6: Vicomte André Paris hayatına yabancı ama terbiyeli bir gençtir.
5: Ben onu sormadım efendim. Geliri iyi midir?
6: Babası çok cimri bir adam. Zavallı Vicomte ayda 5000 frank ile idare etmek zorunda kalıyor.
5: Ayda 5000 frank çok para Monsieur Comte.
6: Bir Cavalcanti için sadece cep harçlığıdır bu rakam.
5: Oğlunu Paris'e niçin getirmiş?
6: Bu Cavalcantiler tuhaf insanlar. Adam tutturmuş el...

0: İlla da oğlumu bir Fransız kızıyla evlendireceğim diyor.
1: Bunun neresi tuhaf Monsieur Comte?
0: İtalyan asilzadeleri servet dışarı çıkmasın diye çocuklarını hep akrabalar arasında evlendirirler. Ama bizim Cavalcanti yarısını oğlum götürse bile geri kalanını tüketmeye ömrüm yetmez diyor.
1: Nasıl bir kız arıyorlar?
0: Zengin, soylu bir aileden, madenci, armatör veya banker kızı olursa tercih ederler. Tabii kızın oğlana yakışır, güzel ve eğitim görmüş olması şart.
1: Şu Cavalcanti yaman adam doğrusu. Onun yerinde olsam ben de aynı şeyi düşünürdüm. Demek güzel ve eğitim görmüş bir banker kızı da olabilir ha?
0: Monsieur, yoksa siz kendi kızınızı mı düşünüyorsunuz?
1: Neden olmasın efendim?
0: Ama bildiğim kadarıyla sizin kızınız Albert Morsef'le nişanlı değil mi?
1: Paris'te nişanlar çok kolay bozulur Monsieur.
0: Fakat Morsef'ler de zengin ve soylu bir ailedir.
1: Ne? Ne soylusu Monsieur? Ağzımı açtırmayın bana.
0: Şerefli bir Fransız generali için böyle düşünmenize şaşırdım doğrusu.
1: Doğulular hep böyle sizin gibi saf mıdır Monsieur?
0: Açık konuşun Monsieur Dantler. Ne demeye çalışıyorsunuz?
1: Demek istediğim şu ki generalin gerçek adı Morsef değildir. Serveti de ismi kadar şaibelidir.
0: Ama bu imkansız.
1: Dinleyin sevgili kont. General 30 senelik arkadaşımdır. Adı Morsef değil. Fernand Mondego'dur. Ben bir gemide katipken o da fakir bir balıkçıydı.
0: Emin misiniz?
1: Bana az balık satmadı Monsieur.
0: Öyleyse neden kızınızı ona vermek istiyorsunuz?
1: Çünkü Danglarlarla Fernand ikisi de sonradan görmedir. Ama ben ondan daha şerefliyim. Hiç olmazsa gerçek adımı taşıyorum.
0: Serveti hakkındaki şaibe nedir?
1: Yunanistan'da emrinde savaştığı komutanına büyük bir servet karşılığında ihanet ettiği söyleniyor. Ama gerçeği öğrenmek için neler feda etmezdim neler.
0: Fernand Mondego. Bu ismi sanki daha önce duymuş. Evet, şimdi hatırladım. Yunanistan'da bulunduğum sıralarda ondan söz edildiğini duymuştum. Yanya Paşası de pedelenli Ali Paşa'ya ihanet ettiğini söylüyorlar.
1: Aha! Bakın gördünüz mü? Yalan söylemediğimi anladınız.
0: Onun hakkında geniş bilgi almak ister miydiniz?
1: Bu mümkün mü Mösyö?
0: Öyleyse Yanya'daki temsilcime yazın. Size gerekli bütün bilgiyi gönderir.
1: Çok teşekkür ederim sevgili kont. Hemen bugün yazacağım.
0: İlginç haberler alırsanız bana da bildirin.
2: Teşekkür ederim Madame Dardan. Tam vaktinde geldiniz.
3: Dün gece Monte Cristo'nun evinde neler çektiğimi bir ben bilirim Monsieur Vifor.
2: Biliyorum Madame. İnanın en az sizin kadar ben de ıstırap çektim. Sabaha kadar uyuyamadım desen yalan söylememiş olurum.
3: Şu anda kendimi günahkar bir kadın, sizi de ceza vermeye hazır bir kanun adamı olarak düşünmeden edemiyorum.
2: Madame, bilirsiniz ki iki yüzlü biri değilim. Mevkim icabı size dürüst davranamadım. Ortak olduğumuz günahın hep unutulup gitmesini arzu ettim. Ama kader unutturmuyor. Allah dün gece karşımıza Monte Cristo'yu çıkartarak bunu gösterdi.
3: Monsieur, o tamamen bana ait bir günahtı ve cezasını da çekti.
2: Madam, üzülerek söyleyeyim ki felaketlerin henüz sonu gelmiş değil. Onun için sizden metin olmanızı istiyorum.
3: Aman Allah'ım, benden sakladığınız bir şey mi var Monsieur?
2: Siz yalnız maziyi düşünüyor ve hadisenin kapandığını zannediyorsunuz. Oysa...
3: Monsieur, beni korkutuyorsunuz. Dün geceki olay bir tesadüf değil miydi?
2: Hayatta tesadüf yoktur madam.
3: Yani kontun köşkü satın alması, bahçeyi kazıp zavallı yavrumun cesedini bulması tesadüf değil mi?
2: Ceset falan yok madam. Adam bize korku vermek için böyle söyledi.
3: Ne dediğinizi anlamıyorum. Talihsiz yavrumu oraya gömmemiş miydiniz? Öpmeye koklamaya fırsat bulamadan onu kucağınıza alıp öptüğünü söyleyen ve sonra da bahçeyi gömen siz değil miydiniz?
2: Evet madam. Gerçekten öldüğünü sanarak onu bahçeye gömmüştüm. Fakat sevgili Hermin, 20 yıl tek başıma taşımak zorunda kaldığım sırrı bugün artık sizinle paylaşmak istiyorum. Dinleyince bana hak vereceksiniz.
3: Beni korkutuyorsunuz ama ne olur anlatınız, sizi dinliyorum.
2: O korkunç geceyi hatırlamaya çalışın madam. Yatağınızda bitkin bir halde yatarken sizden daha perişan olan ben de kurtulmanız için dua ediyordum. Nihayet doğum gerçekleşti. Çocuğu kucağıma aldığımda hareketsizdi ve nefes almıyordu. Göbek bağı boynuna dolanmıştı. İkimiz de ölü olduğunu zannettik.
3: Ölmemiş mi? Yalvarırım Monsieur, söyleyin bebeğim ölmemiş mi?
2: Sabredin madam, anlatacağım. Onu tahta bir sandığa koyup bahçeye götürdüm. Bir mezar kazıp içine koydum. Toprağı henüz üzerine örtmüştüm ki bir gölgenin belirdiğini ve üzerime çullandığını gördüm.
3: Evet evet. Biri sizi öldürmek istemişti, o zaman söylemiştiniz.
2: Kan davası güden bir Korsikalı bıçağını göğsüme sapladı. Ondan sonrasını biliyorsunuz zaten. Hizmetçim beni arabaya koyarak hastaneye götürdü. Doktora da düelloda yaralandığımı söyledim.
3: Buraya kadarını biliyorum, anlatmıştınız. Ya sonra ne oldu?
2: Hastaneden çıkınca doğru o eve gittim. Bahçeye çıktım. Çocuğumuzu gömdüğüm mezarı kazdım ve...
3: Evet, evet Monsieur, ne gördünüz?
2: Hiçbir şey madam, çünkü mezar boştu.
3: Allah bana dayanma gücü ver, sabırlar.
2: Beni bıçaklayan Korsikalı sandığı oradan çıkarıp götürmüştü. Bir an için bunu neden yapabileceğini düşündüm.
3: Elinde size ait bir suç delili bulunsun diye herhalde.
2: Hayır madam, öyle bile olsa insan çocuk cesedini saklayamaz. Mutlaka adli makamlara teslim ederdi.
3: Bu takdirde çocuk ölmemiş, yaşıyor olmalı. Öyle değil mi Monsieur Wilfort? Ölmüş olsaydı mezarında olurdu.
2: Ben de öyle düşünüp ne bahasına olursa olsun konuyu araştırmaya karar verdim. Önce beni öldürmek isteyen Korsikalı'nın ölen abinin evine kadar gittim. Fakat ölen adamın dul karısı hiçbir iz bırakmadan oradan taşınıp gitmişti.
3: Sakın bebeği sonradan bir yere bırakmış olmasın.
2: Öyle olabileceğini düşünerek kimsesiz bebeklerin terk edildiği bakım evlerine dolaştım. Nihayet bu evlerden birinde çocuğumuzun izine rastladım.
3: Aman Allah'ım, neymiş bu iz?
2: Görevliler kundak bezinin yarısı yırtılmış bir halde kapının önünde bırakılan bir bebekten söz ettiler. Bezin yarısı baronluk armasıyla H harfi taşıyormuş.
3: Tamam, tamam. Bütün çamaşırlarında bu arma vardı. Ölen kocam Nargon barondu. Ona aitti. Armanın altında da ikimizin baş harfleri N ve H işlenmişti. Şükürler olsun. Demek bebeğim ölmemiş. Beni meraktan öldürmeden söyleyeyim Monsieur. Çocuğum şimdi nerede?
2: Bunu öğrenebilmek için neler feda etmezdim madam. Ne yazık ki çocuğun bu evde bırakıldığından 20 gün sonra bir kadın kundak bezinin diğer bir parçasını göstererek onu alıp götürmüş.
3: Peki kimmiş bu kadın? Adı adresi belli değil miydi?
2: Verdiği isimde adres de sahte çıktı. Ama bu kadın o Korsikalı'nın yengesinden başkası olamaz. Kadını çok aradım ama maalesef izine rastlayamadım.
3: Olacak şey değil. Çocuğumuz yaşıyor ve biz nerede olduğunu bilmiyoruz.
2: Maalesef öyle.
3: Peki Monte Cristo bu hikayeyi nereden öğrenmiş olabilir?
2: Bilmiyorum madam, bilmiyorum. Ama araştıracağım. Bu kont denilen adam kimdir, neyin nesidir öğreneceğim. Makamımı tehlikeye atma pahasına olsa da bunu yapacağım madam.
3: Bizzat kendisine sormayı hiç düşünmediniz mi?
2: Siz çıldırdınız mı madam? Adamın bakışlarını görmediniz mi? Meslek hayatım boyunca ne caniler, ne sadistler, ne zalimler gördüm ama onun gibi öldürücü bakışları olanına rastlamadım. Bu adam insanüstü bir yaratık.
3: Evet Monsieur, haklısınız. Bunu ben de hissettim. Öyle zannediyorum ki ona asla güç yetiremeyeceksiniz. Adamın öyle azametli bir duruşu var ki kralı bile küçük görüyor.
4: Petrocho, söylediğimi yapıp Madame Dangler'ı takip ettiniz mi?
5: Ettim sayın kontum. Madame Dangler öğle tatilinde savcı Wilfort'un adliye sarayındaki ofisine gitti.
4: Tam tahmin ettiğim gibi. Dün akşamdan sonra onların bir araya geleceklerini biliyordum. Peki içeride konuşulanları dinleyebildin mi?
5: Dinledim kontum. Öğle tatili olduğu için ofisinin önündeki odacı yemeğe gitmişti. Kulağımı kapıya dayayarak bütün konuşulanları öğrendim.
4: Benimle ilgili ne kararlar aldılar?
5: Savcı Wilfort, Madame Dangler'a sizinle ilgili geniş çapta bir tahkikat yapılması için polis teşkilatını harekete geçireceğini söyledi.
4: Bunu öğrendiğim iyi oldu. Ona göre tedbirimi alabilirim. Teşekkür ederim Petrocho. Gidebilirsin.
6: Monte Cristo adlı oyunun 23. bölümünü dinlediniz. 24. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.

0: Yeni reklamlar.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de haftanın ortasında buluştuk, yağmurla geldik. Bu yağmuru bekliyorduk aslında. Dolayısıyla şaşırdık mı? Hayır. Ama hazırlıklı mıydık? Evet, çünkü günlerdir konuşuyoruz. Yağmur, arkasından soğuk, rüzgar, bunlar artık sonbaharın kuvvetli işaretleri. Önce böyle bir yavaş yavaş gece gündüz arasındaki sıcaklık farkıyla geldiğini hissettirdi bize. Şimdi artık daha kuvvetli belirtiler gönderdi. Daha uzun süreli yağmurlar söz konusu olacak. Şu anda mesela birkaç gün bu yağmur devam edecek. Sonra yine ısınacak ama sonra biraz daha kalıcı olarak. Ekim'in ortasından itibarense artık daha uzun süreli, hakikaten bir El Niño senesinde olduğumuzu bize gösterecek kuvvetli yağmurlarla gelecek sonbahar. Biz de kuvvetli bir ekiple geldik. Selim ana kumanda masamızda, ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz.

İstanbul'da dünden beri yağmur var. Akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah kuvvetliydi. Çıktığımızda, evden dışarı çıktığımızda kuvvetli bir yağmur vardı. Bir taraftan da tabii bu yağmura hazırlıklı olanlar, şu şemsiyesini, yağmurluğunu giyenler, ayağına su geçirmeyecek bir ayakkabı giyenler şanslı. Ama yine de her şeye rağmen ya yaz yağmurudur, hani sonbaharda gelse artık bunlar yaz yağmuru gibidir diyenler, öyle kısa kollu, şortlu böyle kişiler de var. Sonbaharın genel görüntüsü bu, böyle bazıları hala direniyor sonbaharın geldiğini kabul etmeye, kimileri ise daha kolay uyum sağlıyor. Haklısınız, kolay bir şey değil. Mevsim itibariyle işte güneşe, dışarıda açık havada daha uzun süre kalmaya, eve gittiğimizde hala aydınlık olmasına, işe gitmek için uyandığımızda havanın pırıl pırıl olmasına alışıyoruz. Bu hoşumuza da gidiyor. Sonra bir bakıyoruz ki sonbahar gelmiş ve bu gelen mevsime uyum sağlamak çok da kolay değil. Daha az güneş, daha az mutluluk hormonu demek, daha fazla depresyon demek. Bu havayı sevenler hariç, onun dışındakiler için biraz duygu durumumuzu yükseltmek için de ekstra çaba harcamak lazım. Biz şöyle bir yol durumuna bakarak önce bir gündemi tespit edelim. Sonrasında bu depresyonla mücadelede neler yapabileceğimizi konuşacağız. Sonbahar için biraz da cilt ve saç bakımı önerileri getireceğiz size. Sevgili Suna Dumankaya bizimle birlikte olacak ikinci bölümde. Onun dışında yine ikinci bölümde Türkiye Hastanesi'nden bir uzman ağırlayacağız. Perinatoloji uzmanı kendisi. Yani anne karnındaki bebeğin sağlığıyla, genetik durumuyla ilgileniyor. Biraz daha normal bir kadın doğumcunun takip ettiği hastaların dışında daha riskli hastaları takip eden bir grup perinatoloji. Sevgili Mehmet Hoca'yla biraz bu perinatolojik incelemeleri, özellikle de testlerde yapılan taramalarda riskli bir durum çıktıysa ne yapılması gerektiğini konuşacağız.

İstanbul trafiğinde %69'luk bir yoğunluk var. Kaza var Anadolu yakasında iki ayrı noktada. Biri Temdudullu Ataşehir yönünde sağ şeritte. Diğeri ise Kurtköy Sultanbeyli yönünde sağ şeritte. Yaralanmalı bir kaza. Pendik Kavşağı Tem'de özellikle Sabiha Gökçen'e doğru gidecek ya da oradan çıkacak olanlar için yoğun bir trafik gösteriyor. Yine Dudullu'da Ataşehir yönünde sağ şeritte zincirleme bir trafik kazası var. O da Sancaktepe'den itibaren yoğun bir trafik anlamına geliyor. E5'te Kartal'dan başlayan bir yoğunluk var. Bostancı'ya kadar devam ediyor. Sonrasında biraz daha rahat. Köprüyü kullanacak olanlar için Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade arası zaten artık neredeyse haritaya bakmadan yoğun diyeceğimiz güzergahlardan. Onun dışında geriye doğru Küçükyalı Bostancı Uzunçayır arasında da yoğunluk var. Bugün köprü girişine kadar devam ediyor bu trafik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak olanlar için Ataşehir yoğun, sonra biraz açılacak ama Ümraniye'den köprü girişine kadar neredeyse hatta çıkışına kadar yoğunluk var. Bugün itibariyle durum böyle. Gelelim Avrupa yakasına. Avrupa yakasında da bugün şu an itibariyle çok yoğun bir trafik var. Bir araç arızası var Davutpaşa Merter yönünde. Araç kaldırıldı ama bölge yoğun. Bugün Avrupa yakası Anadolu yakasına göre biraz daha sakin. Anadolu yakası kazalar da var bölgede. Daha yoğun bir trafik gösteriyor. E5'i kullanacak olanlar için Beylikdüzü'nden Büyükçekmece istikameti yoğun. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece Florya Sapağı arası yoğun. Sonrasında E5'te Şirinevler yoğun. Merter çok yoğun. Cevizli Bağ'dan başlayan yoğunluk Saliç Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Sonrasında Mecidiyeköy yoğun. Köprüye doğru trafik biraz daha rahatlayacak. TEM'i kullananlar için bugün Firuzköy-Isparta Kule arası yoğun. Sonrasında Bağcılar yoğun. Bağcılar'dan Aksaray istikameti çok yoğun. TEM'de devam edecek olanlar için yine Hastal-Seyrantepe trafiği her zamanki yerinde diyelim. Sahil yolu çok rahat. Tarihi Yarımada. Karaköy'de küçük bir yavaşlama var ama sonrasında yine buradan Barbaros Bulvarı'ndan 1. ve 2. köprüye rahatlıkla bağlanabilirsiniz. %69 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da sıcaklık 14 derece. Bugün sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor sevgili dinleyiciler. Bugün yağmur meteorolojinin gösterdiği kadarıyla yağmur bugün etkisini kaybedecek. Yarın hava biraz daha açık. Perşembe, cuma ama cumartesi, pazar için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunulmuş. İstanbul'da bugün sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. Haftanın en serin günü bugün. Yarın aşağı yukarı bu değerlerde yağmur yok ama cumadan itibaren yükselecek, 23 dereceye çıkacak. Hafta sonu yağmur var, sıcaklık 23 derece ama tabii ki bu bir değişim gösterir mi? Henüz bunlar uzun vadeli raporlar, beraber göreceğiz. Ankara'da bugün sıcaklık şu anda 15 derece, gün içinde 23 dereceye çıkacak. Bugün Ankara'da da yağmur bekleniyor. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar yağmur yok. Sıcaklık yarın 20 dereceye düşecek, sonra yeniden bugünkü değerlere çıkacak ve hafta sonunda aşağı yukarı 25-23 derecelerde olacağı tahmin ediliyor. Gelelim İzmir'e. İzmir'de şu anda sıcaklık 21 derecenin üzerinde, 22 dereceye kadar çıkacak en yüksek değer bugün bu. Haftanın en serin günü aynı zamanda bugün, yağmur var. Sabah saatlerinde etkili olan bu yağmur öğle sonrasında bulutlanmaya bırakacak yerine, sonrasında açılacak. Sonra perşembe, cuma, cumartesi, pazar hava açık. Pazar günü 28 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Bunlar uzun vadeli tahminler, hep söylüyorum. Cuma, cumartesi, pazar, bir görelim o tarihi. Bakalım hafta sonu için daha net konuşacağız. Bugünün haritası bize kuvvetli sağanak yağış gösteriyor. İstanbul'la beraber başlıyor. Marmara'da, aşağıda Yalova, Bursa ile birlikte Karadeniz kıyıları boyunca devam ediyor ve Samsun'a kadar gidiyor. Yine Bolu Kastamonu arasında yağış kuvvetli. Onun dışında Türkiye genelinde, Ege'nin içleri de dahil olmak üzere yağış var. Marmara'nın güneyi yağış alacak. İzmir, Manisa yağışlı. Ege bölgesinde Aydın ve Muğla dışında her yer yağış alacak dersek herhalde toparlamış oluruz. Karadeniz'in tamamı yağış alacak, özellikle kıyıya bakan taraflarda. Doğu Anadolu bulutlu, Güneydoğu Anadolu bölgesi serinlemeye başladı. Batman 36 derece ama bölge geneli 31-32-33 derecelerde. Bugün Akdeniz'in doğusunda da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış var. Hatay, özellikle Osmaniye, bu bölgede yağış kuvvetli. Yarın bu yağış doğuya doğru hareket edecek. Kuvvetli yağış şeklinde Samsun-Rize arasında etkili olacak. İç Anadolu bölgesinin doğusu ve güneyinde, Akdeniz'in doğusunda yağış var. Karadeniz'in batısı yine
yağış alacak. Düzce'den başlayacak. Bu yağışlar Bartın'a kadar etkili olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise daha hızlı bir serinleme var. Sıcaklık 30 dereceye kadar gerileyecek bölgede. Özellikle cumartesi ve pazar günü bu serinliği biraz daha hissedecekler. Gerçi pazar günü yeniden ısınıyor ama en azından birkaç gün serin bir hava etkili. Pazar günü tahminler batıdan yeniden yağışlı bir hava alacağımızı gösteriyor. Cumartesi günü Trakya'dan giren bu yağış pazar günü Marmara'nın tamamı, Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz'in batısında etkili olacak. Ama dediğim gibi bunlar biraz daha uzun vadeli raporlar. Daha net görebilmek için şöyle bir cumayı beklememiz lazım.

Şöyle bir bakalım bugünün gündeminde neler var derken, tabii özellikle de yağmurun sarı kodlu uyarıyla 11 il için etkili olacağını hatırlatalım. Marmara'nın doğusuyla birlikte özellikle Karadeniz'in batısında, hatta Bolu Kastamonu arasında dediğim gibi yağış kuvvetli ve bu yağışın kuvvetli olduğu yerler için de sarı kodlu uyarı verilmiş durumda. Trafikte olanlar lütfen dikkatli olsunlar. Bu aynı zamanda rüzgar yok ama kuvvetli yağmur bazı yerlerde, özellikle dik yamaçlı yerlerde su ile beraber toprağın akmasına da yol açabilir.

Evet, hemen bakalım takvim yaprağımız bize bugün yoğurtlu kabak, kızartma ve kadayıf önermiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Her gün farklı bir şey sofraya getirmek kolay değil. Hele de çok koşuşturmalı. Şimdi trafikte de çok vakit kaybediyoruz. Böyle çok koşuşturmalı zamanlarda akşam böyle biraz daha düzgün bir sofra kurmak çok kolay değil. Allah yardımcımız olsun diyelim. Hepimizin sofrası bereketli olsun. Çalışmak, kazanmak bir şey. Doğrusunu temizini almak başka bir iş. Sonra bunu eve getirmek, muhafaza etmek, doğru zamanda pişirmek, doğru yöntemle pişirmek, pişirdikten sonra tazeliğini korumak, bu belli bir süre içinde bunu tüketmek, onu da sağlıklı yöntemlerle yapmak, doğru zamanda yemek. Aslında hayatımız tercihlerimizle örülüyor. Hangi sebzeyi alıyorsunuz ya da akşam ne yiyorsunuz? İşte ne bileyim, haşlanmış tavuk ve salata da yiyebilirsiniz. Ya da balık ve salata yiyebilirsiniz. Kocaman bir hamburger de yiyebilirsiniz. Tercihlerinizin sonucunu ise kısa vadede olmasa da uzun vadede bedeninizde ödüyorsunuz.

Evet, bedeninizle ödüyorsunuz. Aslında sağlığımızın en büyük yansıması bedenimiz. Bedenimiz ne kadar sağlıklıysa, hareket kabiliyeti ne kadar yüksekse, psikolojimiz, ruh sağlığımız da bundan o kadar etkileniyor. Tabii ki ikisi arasında farklı rahatsızlıklar ve sebepler var. Ama birbirlerini doğru etkilediklerini, tetiklediklerini düşündüğümüzde sağlığımız bir bütün olarak, ruh ve beden sağlığımız bir bütün olarak iyi gidiyor, yolunda gidiyor her şey. Ama birindeki bir bozukluk diğerini de etkiliyor maalesef. O yüzden hepimizin sağlıklı ve zinde olabilmek için genç yaşlardan itibaren bedenine yatırım yapması lazım. Spor bunun başında geliyor. Ne yaparsanız yapın, hareketli olun. Yürüyüş bile olsa, basit bir yürüyüş bile olsa, bedeninizi hareketli olmaya, aldığı kaloriyi yakmaya, metabolizma hızını yüksek tutmaya alıştırın. Kas kütlemiz ne kadar çoksa bedenimiz o kadar, metabolizmamız o kadar hızlı olur. Yani hani yediğini yakıyor dediğimiz insanlar var ya genç yaşlarda. Mesela bakıyorsunuz, siz kahvaltıda bir kaşık reçel alıyorsunuz. Kahvaltının sonunda hadi ağzımda böyle bir reçel tadı kalsın diyorsunuz. O kahvaltı boyunca bir kase reçeli yiyor ve gram kilosu yok. Siz diyorsunuz ki mesela kendinize, ben bir değil iki kaşık reçel yesem kilo alırım. O bir kaseyi yiyor ve kilo almıyor. Aslında bu kısa vadede, yani o an genç yaşlar için bir avantaj gibi görünse de, uzun vadede, hele de kadınsa, uzun vadede ona bir bedel ödetmeye hazırlanıyor. Neden? Çünkü normal bir durum değil. Yani bir, her gün bir kase reçel yiyen bir insanın kilo almaması normal değil. Bu kişinin doktora gidip ben çok kalorili besleniyorum ama yine de kilo almıyorum demesi lazım, diyabet açısından ya da tiroid hormonu açısından ya da metabolizma hızı açısından. Bunu genç yaşta fark edip normale çevirirse eğer, daha uzun ve sağlıklı yaşar. Ama bunu fark etmeyip, ya aman sen de şikayet ettiğin şey bak, keşke biz de öyle yiyebilsek deyip üzerine bir örtü örterse, bu problem örtünün altında kalmaz. Bir süre sonra ortaya çıkar zaten.

MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu, finansal sistemde uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni düzenlemelere gitti. Buna göre para transferindeki limitler ve değişim de dikkat çekici. Hızla müdahale edebilmek için kişilere finans kuruluşları tarafından MASAK'a bildirilecek bazı açıklamalar da var bununla beraber. Bazı işlem limitleri iki katına çıktı. Mesela 10 bin liraya kadar uygulanan bazı işlemlerdeki parasal sınır 20 bin liraya, 25 bin liralık sınır 50 bin liraya çıktı. Bazı yine parasal sınırlarda artışlar yapıldı. Yürürlüğe giren bir düzenleme bu. Resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş. Böylece para transferlerinde 10 bin lira sınırı 20 bin liraya, 25 bin lira sınırı ise 50 bin liraya yükseltilmiş durumda.

Sebzeyi güneşte kurutmak aslında çok sağlıklı bir yöntem. Tabii ki kuruttuğunuz yer çok önemli. İşte burada kirlenmemesi, rüzgar, toprak almaması çok kıymetli hakikaten. Ne kurutuluyor güneşte? Mevsim itibariyle artık yağmurlara döndük ama yine de baktığınızda Güneydoğu Anadolu bölgesi çok geniş alanlarda insanlar sebze kurutuyorlar. Domates kurutuluyor. Biber kurutuluyor, patlıcan kurutuluyor, kabaklar kurutuluyor. Bazen ipe dizilip kurutuluyor. Bazen güneş altına serilerek kurutuluyor. Mesela burada kurutmanın kriterleri var. Burada bu kurutulacak biberleri eğer plastik bir malzemeye dizerseniz, bu plastik malzeme ısındığında ortaya çıkan küçük parçacıklar biberlerin üstüne yapışacaktır. Burada kullanılacak yani biberi eğer tertemiz kurutmak istiyorsanız o zaman kullanılacak olan malzemenin yani biberi, patlıcanı, kabağı, meyveleri yaydığınız, salçanızı, tarhananızı kuruturken onları yaydığınız malzemenin de aynı derecede temiz olması gerekiyor. Bireysel olarak bunu yapanlara hatırlatmış olalım. Bu çok önemli bir şey. Evinizde tarhana yapıyorsunuz. Plastiğin üstünde kurutmayın. Evinizde biraz nane kurutacaksınız. Plastiğin üstünde kurutmayın. En azından üzerine bir bez sererek plastikle temasını. Şimdi plastik topraktan gelecek olan kirletenleri temiz tutmak açısından, onların bulaşını engellemek açısından kıymetli. Evet, anlıyorum sizi. Ama biberle, patlıcanla, kabakla, domatesle, salçayla, tarhanayla temas etmemesi lazım. İşte bunun yerine kuru bir şeyler kuruttuğunuzda. Mesela biberi koydunuz, kuruyor. Kuru biber. Kuru olacak zaten. Ama domates ıslak. Onları yaydınız. Domates kururken hem daha uzun süre kalacak hem de ıslatacak o kumaşı, bezi, tertemiz bez bile yaymış olsanız. Ve alttaki plastikle yine temas edecek. İşte burada her sene kullanacağınız bu ürünleri bir kere para verip gıda ile temasa uygun ürünleri tercih etmeniz çok anlamlı.

Evet, kuruyan sebzeler, meyveler görüyorsun. Son mevsim şimdi böyle karayollarının kenarında özellikle satmaya çalışıyor. Mesela kuru incir Aydın karayolunda önce tazesini satarlar, o biter artık kuruya döner. Kurusunu satmaya başlarlar. Hakikaten çok lezzetli. Orada da mesela ilaçla kurutulmuş olmaması çok önemli. Aldığınız ürünlerin üzerine böyle beyaz kabuk gibi bir şey varsa o biraz daha ilaçla ağartıldığını ve kurutulduğunu gösteriyor. Peki biz bunu evde nasıl yapabiliriz? Yani bunu bu kadar günlerce bekleme şansımız yoksa fırınlarımızı bunun için kullanabiliriz. Fırınlarımızın, yeni nesil fırınların kurutma modu var. Kurutma için kullanabileceğiniz ayrı bir ayarı var. Ama eski nesil bir fırınınız varsa o zaman çok düşük sıcaklıkta yine fırın tepsisi, tertemiz bir fırın tepsisine dizebilirsiniz. Üzerine ağartılmamış bir yağlı kağıt, pişirme kağıdı serebilirsiniz. Hatta bir kumaş bile koyabilirsiniz. Çünkü çok düşükte kurutacaksınız. Ve bu öyle birkaç saat sürmeyecek. Bir gün, bazen daha uzun sürecek. Çok düşük ayarda çalışacağı için fırınınız çok da fazla elektrik tüketmeyecek. Tek tek tepsi tepsi değil, birkaç tepsiyi aynı anda kurutabilirsiniz. Bunu artık mesela bir iş yeriniz var ve kendi nanenizi, kendi biberinizi kurutmak ve bunu kullanmak istiyorsunuz. O zaman kurutma makineleri var, yani sebze kurutma makineleri var. Böyle kat kat sebzeleri, meyveleri diziyorsunuz, içinde hava akımı dolaşıyor, hiçbir bozulmuyor, küflenmiyor. Daha uzun sürede ve o sebzeye, meyveye uygun sıcaklıkta rahatlıkla kurutabiliyorsunuz. Bu tür makinelerin önemli bir katkısı daha var. O da sebzenin rengini korumasına yardımcı oluyor.

Soyanamaya karşı saç bakımı konusunda konuşacağız birazdan. Saç ve cildimizi sonbaharda nasıl koruyabilir, nasıl yıpranmasını engelleyebilir, hatta biraz daha kalitesini yükseltebiliriz. Bunlardan bahsedeceğiz ikinci bölümde. Bu konuda sevgili Suna Dumankaya bizimle birlikte olacak. Bunun dışında bugün yine perinatoloji uzmanı hocamız Türkiye Hastanesi'nden Mehmet hocamızla beraber perinatoloji alanına giren çocuklarda taramalar, bebeklerde taramalarla beraber ortaya çıkan ve bazen anne karnında bile müdahaleyi gerektiren durumları konuşacağız. İkinci bölümde bu iki önemli konu bizimle birlikte olacak. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum başlıkların. Lütfen siz de bizimle birlikte kalın ve takip edin konularımızı. Bu arada sonbaharda daha fazla su içmek için kendimize sebepler bulmamız lazım. Çok enteresan bir şey. Hava sıcak, susuyoruz, su içiyoruz. Peki bu sıcaklık değişiminde aynı su içme isteğini nasıl devam ettirebiliriz? Tabii burada biraz o değişimden ziyade vücudumuzun beklentisini önemseyerek hareket etmek ve hatta gerekiyorsa cep telefonumuzdan bu konuda destek almak lazım. Her şey için kullandığımız cep telefonumuza türlü çeşit uygulamalar indiriyoruz. Bizim adımımızı sayan, su içmeyi hatırlatan, hatta kullandığımız ilaçlar varsa onları kullanmamızı hatırlatan, kahvaltımızın fotoğrafını, akşam yemeğimizin fotoğrafını çekip kalorisini hesaplamasını isteyebileceğimiz uygulamalar var. Uygulama adı vermiyorum. Ama bununla biraz araştırırsanız, üstelik de Türkçe, evet, şimdi bu uygulamaların çoğu Türkçe değil diyebilirsiniz. Telefonlarımızın kendi özellikleri de bu şekilde olabilir. Ama bunun dışında bize bu konuda hizmet veren, hatta yapay zekadan da yararlanarak mesela ettiğimiz kahvaltıyı, diyelim ki tansiyonunuz yüksek ve bir kahvaltı fotoğrafı çektiniz, bu uygulamanın içine attınız. Size şöyle bir dönüş yapıyor uygulama. Diyor ki zeytin tuzlu olabilir, peynir tuzlu olabilir, şarküteri bir şey koydunuz mesela, diyelim ki tansiyon problemin, bana verdiğim bilgiye göre tansiyon problemim var, bu ürünlerdeki tuz sana zarar verebilir, bunları azaltmanı öneriyorum, onun yerine şunları şunları ekleyebilirsin, daha az tuzlu bir zeytin mesela, ya da şarküteri ürünü yerine yeşillik biraz daha fazla, protein açısından şarküteri ürünü kullanıyorsanız bir fazladan yumurta mesela, tuz eklemeden yiyeceğiniz gibi size önerilerde bulunacaktır. Bu öneriler sonrasında belki kahvaltınızı yeniden gözden geçirmek sizin de gününüzü kolaylaştıracaktır. Çünkü insan bazen yerine ne koyabileceğini bilmiyor. Burada bir destek, sizi motive edecek, işte kalorinizi hesaplayacak, yaptığınız doğru, mesela diyelim ki oraya biraz ceviz koydunuz, evet bu kalp sağlığın için çok doğru bir tercih diyecek, ya da birkaç tane badem koydunuz, evet kan şekerini düzenlemek için bu doğru bir tercih olmuş diyecek. Dolayısıyla bu uygulamalar bir süre sonra sizi, tercihlerinizi kontrol demeyelim ama yönlendirmeye yardımcı olacak. Bu arada daha önceki kahvaltılarınızla, kahvaltıdan konuştum, saatine uygun olduğu için onu söylüyorum, daha önceki kahvaltılarınızla karşılaştırıp mesela daha önceki kahvaltılarında kahvaltıya biraz taze meyve ilave ediyordun, bunun yerine şimdi reçel kullanmaya başladın, taze meyveye dönmeye ne dersin şeklinde küçük hatırlatmalar, yönlendirmeler yapar size. Böyle uygulamalar var. Bunlardan gerçekten çok yararlanırsınız. En azından şu sonbaharda su içme alışkanlığımızı koruyabilmek için size su içmeyi hatırlatan ya da su içmenin faydaları konusunda küçük notlar sunan bu uygulamalar keyfinizi gün içinde yerine getirir.

Bu bölüm için izninizi isteyeyim. Şimdi program biterken gidelim, hepimiz bir bardak su içelim. Önce bu kadar sudan konuştuktan sonra bu görevi yerine getirelim. Sonra ikinci bölümde yine buluşalım.

0: Yeşil FM.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: TGRT FM Haber.

taksiye çarptı, takla attı. Güngören'deki Çinçin Dere Caddesi'nde bir otomobil park halindeki taksiye arkadan çarparak kaza yaptı. Araç ters döndü. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Sürücü aracın ters döndüğü kazayı yara almadan atlattı. Takla atan araç çekiciyle kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik normale döndü.

Önce etrafı kolaçan ettiler, fırsatı bulunca çalıp gittiler. Hatay Reyhanlı'da maskeli iki hırsızın bahçedeki motosikleti iterek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık anı görüntülerine ulaştı. Maskeli iki şüpheli bahçeye girdi, motosikleti iterek çaldı ve gözden kayboldu. Polis, eşkalleri belirlenen maskeli iki hırsızı yakalamak ve motosikleti bulmak için ilçe genelinde geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yeni Zelanda merkezli Westsail şirketinin geliştirdiği elektrikli tekne VS9, New York limanında ilk kez tanıtıldı. 10 yolcu kapasiteli tekne su altındaki hydrofoil sayesinde gövdesini suyun üzerine kaldırıyor. Böylece suyla temas ve sürtünme azalıyor. Batarya ile çalışan tekne tek şarja 2 saate kadar yol alabiliyor. Şirket teknenin tam yükle 40 deniz mili, hafif yükle ise 50 deniz mili menzile sahip olduğunu belirtiyor. Westsail teknolojiyi Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari yolcu taşımacılığında yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Traktörüyle geri geri kaçtı. Yarım saat boyunca polisi peşinden koşturdu. Kıskıvrak yakalandı. Olay Tekirdağ Muratlı ilçesinde yaşandı. Bir traktör sürücüsü polisin dur ihtarını içe saydı. Polis kaçmaya başlayan sürücünün peşine düştü. Muratlı Sanayi Sitesi yakınlarında çemberi daraltan polis kaçan şüpheliyi durdurabilmek için uyarı ateşi açtı. Yaklaşık yarım saat süren kaçış traktör sürücüsünün polis aracına çarpmasıyla sona erdi. Olayda yaralanan olmazken gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Hindistan'da vahşi maymun dehşeti yaşandı. Saldırgan maymun avluda yürüyen 91 yaşındaki kadını sertçe itti. Yere düşen yaşlı kadın başından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Bölgede büyük endişeye yol açan olay sonrasında yetkililer başıboş ve vahşi maymunlara karşı halkı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu trajik ölüm sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Yemen'in Taiz kentinde bir pazar yeri saldırının hedefi oldu. Babul Mendeb yakınlarındaki Zubab bölgesinde düzenlenen saldırı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz netleşmedi. İran destekli Husiler ve Yemen hükümeti birbirini suçladı. Bazı kaynaklar Husilerin pazar yerini füzeyle vurduğunu öne sürdü. Bazı kaynaklarsa saldırının Yemen hükümetine ait hava araçları tarafından düzenlendiğini iddia etti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz açıklanmadı.

sıra gecesinde bu kez hünerini robot gösterdi. Kolları sıvadı, çiğ köftenin başına geçti. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Teknofest heyecanı Şanlıurfa'yı sardı. 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festival öncesi dikkat çeken bir tanıtım videosu paylaşıldı. Urfa.

Geleneksel sıra gecesiyle teknoloji aynı sofrada buluştu. İnsansı robot türküler eşliğinde çiğ köfte yoğurdu. Urfalıya Mezel'den türküsü de Teknofest'te özel sözlerle videoya eşlik etti.

Selçuk Bayraktar'ın Şanlıurfa biz geliyoruz sazlı, sözlü, coşkulu mesajıyla paylaştığı yapay zeka destekli görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Hindistan'ın Kuzey Bengal bölgesinde bir fil sürüsü nehirden karşıya geçmeye çalışırken olanlar oldu. Daha 3 günlük olan minik fil yavrusu Tista nehrinin azgın sularına kapıldı. 5 kilometre boyunca sürüklenen ve boğulmak üzere olan yavruyu balıkçılar fark etti. Küçük tekneleriyle balıkçılar zorlu şartlara rağmen minik fili tekneye çıkarmayı başardı. Orman ekiplerinin de bölgeye ulaşması üzerine yaralı ve yorgun yavru karaya ulaştırıldı. Kıyıdaki ormanlık alanda endişeyle bekleyen anne fil ise yavrusunu görür görmez suların içinden koşarak yanına geldi. Annenin günlerdir aradığı yavrusuna sarıldığı ve onu koklayarak sakinleştirdiği anlar kurtarma ekibine duygusal anlar yaşattı.

0: Motosikleti gözlerine kestirdiler, saniyeler içinde çalıp kayıplara karıştılar. Olayın adresi Ankara'nın Keçiören ilçesi. Başkentte motosiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti. İki şüpheli kameraya aldırış etmedi. Park halindeki motosikleti çalmaları sadece birkaç saniye sürdü. Rotayı Altındağ'a çevirdiler, izlerini kaybettirmek istediler. Ancak Ankara polisinin amansız takibi uzun sürmedi. Hırsızları motosiklet üstünde kıskıvrak yakaladılar. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis dur dedi, o gaza bastı. İlçe ilçe kaçtı, kenti birbirine kattı. Kayseri Melikgazi'de devriye atan ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak direksiyondaki sürücü ihtar dinlemedi, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.
1: Abi sular mı ya, ne olur ya.
2: Polisler niye kaçtın?
1: Ben mi abi?
2: Evet.
0: Ekipler peşini bırakmadı. Kovalamaca ilçeler boyu sürdü. Kuzey çevre yolunda son buldu.
2: Alkollü olduğun için mi kaçtın?
1: Abi gözümün önünü açın ya, kurban olayım ya.
2: Kaç düşündü?
0: Sürücünün 1,58 promil alkollü olduğu belirlendi. 400 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine el konuldu.

Motosikletle geldiler, park halindeki aracı alev topuna çevirip kaçtılar. Batman'da motosikletle gelen kasklı iki maganda park halindeki otomobilin yanına yanaştı. Arkada oturan şüpheli soğukkanlılıkla araçtan indi. Yanındaki yanıcı maddeyi otomobilin üzerine döküp ateşe verdi. Araç bir anda alev topuna dönerken kundakçılar geldikleri motosikletle kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çin'den ABD'ye gönderilen dev pandalar Washington'da yine ziyaretçilerin ilgi odağında. Bao Li ve Qing Bao, Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde yoğun ilgi görüyor. İki panda Ocak 2025'te halka tanıtıldı. Aradan geçen sürede panda evindeki ziyaretçi yoğunluğu azalmadı. Çin ile ABD arasındaki panda diplomasisinin geçmişi ise 1972'ye uzanıyor. Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'ın Çin ziyaretinin ardından Ling Ling ve Xing Xing pandaları ABD'ye gönderilmişti. Pandalar iki ülke arasındaki dostluğun sembollerinden biri olarak görülüyor. Washington'da yaşayan Bao Li ve Qing Bao ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. 50 yılı aşkın süredir devam eden panda ilgisi Çinli ABD halkları arasındaki kültürel bağında sembollerinden biri olarak öne çıkıyor.

önce insanları izlediler, ardından hiç bilmedikleri evlerde kusursuz şekilde uygulamaya geçtiler. Robotik şirketi Figür yeni yapay zeka altyapısı Helix 2.5'u tanıttı. İnsanların günlük yaşam videolarından elde edilen devasa bir veri kümesiyle ön eğitime tabi tutulan insansı robotlara ev işi yapmaları talimatı verildi. Ortamı ve nesneleri önceden tanımadan görevleri tamamlayabilen robotlar kendi duruşunu düzeltme, konum değiştirme ve karmaşık ev işlerini otonom yürütme yeteneği kazandı. Sıfırdan eğitilen robotlar yatak topladı. Ev işlerini %56 başarı oranıyla gerçekleştirdi. Her geçen saniye binlerce dakikalık yeni insan deneyimiyle beslenen sistem, robotların her yeni ortam için ayrı ayrı eğitilme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bu gelişme, insansı robotların evlerimize ve günlük hayatımıza girmesinde tarihi bir eşik olarak değerlendiriliyor.

0: Zemzemin geçitten geçmek istediği facianın eşiğinden döndü. Olayın adresi Afyon Karahisar. Kaza trenin yaklaştığı sırada meydana geldi. Hemzemin geçidi kullanmak isteyen kamyonun üzerine bariyerler indi. Kamyon kapanan bariyerler nedeniyle raylarda mahsur kaldı. Tren makinisti durumu erken fark etti. Makinist hemen hızını düşürdü ve treni yavaşlattı. Bu sırada kamyon şoförü geri manevra yaptı. Aracını raylardan uzaklaştırmayı başardı. Olay çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Makinistin dikkati sayesinde can ve mal kaybı yaşanmadı.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, perinatoloji uzmanı aynı zamanda. Operatör doktor Mehmet Aygün bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz hocam, iyiyiz. Öğreneceklerimize daha iyi olacağız inşallah. Çünkü hakikaten çok aile açısından da bebek açısından da zor bir alandasınız siz. Hani kadın sağlığı ve kadın hastalıklarıyla uğraşanlar belki bir doğum sürecini, hamile sürecini keyifle takip ederler. Her şey normal gider, normal doğum olur, bebek kucağa alınır. Bunlar işin güzel tarafı ama bazen de problemler ortaya çıkıyor. Şimdi biz aslında perinatoloji nedir diye başlayalım. Siz hangi uzmanlık alanındasınız?
1: Ben öncelikle bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Biraz evvel söylediğiniz gibi, ama onun üzerinde bir de yan dal uzmanlığımız var. Yani üst istisas perinatoloji. Yani bizim işimiz anne karnındaki bebeğin sağlığını değerlendirmek ve annenin gebelik sağlığını değerlendirmek. Varsa bebekle ve anne ile ilgili sağlık sorunları, bunları tespit etmek. Tespit ettiğimiz problemlerin nasıl halledeceğiz, sorunları nasıl gidereceğiz, bunun üzerine düşünmek. Pek çok sıkıntıyla karşılaşıyoruz.

0: yaşını karar veriyor. Ama akıldan çıkmaması gereken şey şu. Her bebe 100 tane çocuktan 4 tanesinde problem olma olasılığı olduğu için bunların tespiti için bu konunun uzmanı tarafından değerlendirmesi doğru.
1: Süreç şöyle mi işliyor? Yani kadın doğumcusuna gidiyor hamilelik takibi sırasında kadın. Evet. Ama doktor diyor ki bir perinatoloğa görünmenizde fayda var. Hangi durumlarda bunu söylüyor?
0: İşin gerçeği bütün guidebook'lar yani rehberler, bütün dernekler bebeklerin anne karnındayken en az bir kere perinatoloji uzmanı tarafından değerlendirmesinin doğru olacağını düşünüyor.
1: Yani hiçbir problem yoksa da, hiçbir yönlendirme yoksa da bir perinatoloğa görünmesi gerekir hamilenin.
0: Veya en azından detaylı bir değerlendirmenin yapılması gerekir. Böyle söylüyorum.
1: Peki. Ne yaparsınız siz hastaya? Geldi kadın size. Bunun bir başvuru için bir ayı var mıdır? Yani ilk trimesterde sonra vesaire.
0: Çok güzel. İki aslında en az bir kere dedim. Aslında önerilen bir 11. 14. haftalar arasında yani ilk 3 aylık dönemde bir de 18. ile 22. haftalar arasında yani 5 aylıkken bir ileri değerlendirme yapılması daha doğru. 11-14'te biliyorsunuz tarama testleri, ikili test ve diğer tarama testleri yapılıyor ama 18. 22. haftalar arasında veya 5 aylık dönemde de bebeğin tepeden tırnağa bütün vücudunun değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Peki bu değerlendirmede nelere bakıyorsunuz? Özellikle ilk muayenede.
0: Şöyle yapıyoruz. Bütün muayenemizi aslında ultrason dediğimiz çok kıymetli görüntüleme cihazıyla yapıyoruz. Ultrasonografide önce bebeğin gelişimini değerlendiriyoruz. Tabii ki hani her şeyden önce bebek normal gelişiyor mu? Ondan sonra bütün organlarını tek tek değerlendiriyoruz. Bunu işte ister beyni deyin, ister akciğer, kalbi deyin, akciğer deyin, ister bağırsakları deyin, midesi, karaciğeri, elleri, ayakları, bebeği baştan aşağı kontrol ediyoruz. Sağlık durumunu değerlendiriyoruz. Yaptığımız muayeneler sırasında belli bir oranımız var. Biraz daha önce de söyledim. %4 civarında bir takım doğumsal problemler görüyoruz ki bu problemlerin bir kısmı çok önemli problemler, bir kısmı da çok hafif oluyor.
1: Nasıl sıralayabiliriz mesela gördükleriniz açısından bakın neler görüyorsunuz?
0: Neler görüyoruz? Bir kere her şeyden önce bu Down sendromu dediğimiz kromozom hastalığının belirteçleri olabiliyor. Bu belirteçleri değerlendiriyoruz. Onun haricinde aklınıza gelebilecek her organın bir problemi olabiliyor. Tabii en sık rastladıklarımız kalp problemleri olabilir. Bebeğin kalbi çok önemli. Fetal kalp biliyorsunuz hareketli bir organ ve o hareketli organın gerçekten iyi bir ultrason eşliğinde iyi bir konuyu bilen birisi tarafından değerlendirilmesi çok önemli. Yine el ayak anomalileri sıkça görebiliyoruz. Bu spina bifida dediğimiz omurgada açıklık anomalileri görebiliyoruz. Onun haricinde böbreklerle ilgili sıkıntı, idrar yollarıyla ilgili problemleri çok sık görebiliyoruz. Daha sık görüyoruz ki erkek çocuklarda bu sorunları biraz daha fazla görüyoruz işin gerçeği. Onun haricinde safra kesesi, karaciğeri, yani aklınıza gelebilecek bütün organları değerlendiriyoruz aslında.
1: Ortaya çıkan bir problem de orada görüntüleme yöntemiyle ultrasonda karşınıza çıkıyor. Tabii aileye söylemesi zor şeyler bunlar ama baktığınızda işte bize gelen sorularda da görüyorum. İşte bağırsağında parıltı evet. Var. Hocam bu ne anlama gelir diye çok soran oluyor.
0: Evet, yani mesela bağırsakta parıltı daha parlak görülmesi mesela Down sendromu belirteçlerinden biri ama aynı zamanda kistik fibrozis dediğimiz rahatsızlığı olan bebeklerde de görüyoruz ki bu da bir genetik hastalık. İşin gerçeği şu. Bu belirteç dediğimiz problemleri gördüğümüz çocukların aslında çok büyük bir bölümü sağlıklı. Aslında burada çok haklısınız. Yani bizim amacımız hastayı, anneyi, işte aileyi korkutmak değil. Biz gördüğümüz şeyin neden olduğunu ve ne gibi bir sorundan kaynaklanabileceğini veya kaynaklanmayacağını aileyle tartışıyoruz.

0: aslında biz şunu gördük. Aa, bu bebek sakat hiçbir zaman demiyoruz. Bu gördüğümüz şey bize olumsuz bir şeyin belirtisi olabilir. Biz bunun için başka bir şeyler yapalım mı, yapmayalım mı, bunu tartışıyoruz. Aslında dediğim gibi mesela bağırsaklarda parlaklık artışı, böbreklerde genişleme. Hem erkek çocuklarda daha sık görüyoruz. Her böbreğinde genişleme gördüğümüz hasta Down sendromlu değil. Ama sonuçta biz bunun Down sendromu veya başka bir problem, daha ciddi bir problemden kaynaklanmadığını araştırmaya gidiyoruz.
1: Aileyi bilgilendiriyorsunuz. Ondan evet. Sonrasında artık ne olacağını aile karar veriyor.
0: Aynen,
1: değil mi?
0: Öyle. Burada bizim amacımız şu. Aile sonuçta bir gebe kadın bir doktora, bir perinatoloğa niçin gider? Bebeğinin ve gebeliğinin sağlığı hakkında bilgi almak için gider. Bizim amacımız bir sorun yaratmak değil. Bizim amacımız doğacak olan bebeğin sağlık durumu hakkında aileye bilgi vermek. Gördüğümüz bir problem veya bir soru işareti varsa bunu aileyle paylaşarak hep beraber karar veriyoruz. Aslında burada amaç şu, beraberce hareket etmek. Ama doktora niye geliyor hasta? Çocuğunun sağlığının iyi olup olmadığını öğrenmek için. Bizim de amacımız sağlıkla ilgili bir problemi olup olmadığını tespit etmek ve varsa bir problem bunu aileyle paylaşmak.
1: Peki burada bir yol ayrımına geliyor ailede, sizde. Ne yapmalıyız sorusu çok soruluyor. Şimdi Down sendromu diyelim, belirteçler, yapılan testler, taramalar olabileceğini gösterdi. Siz de bunu aileyle paylaştınız. Ne kadarında gerçekten doğumda Down sendromuyla karşılaşıyoruz? Bir, ikincisi aile neye göre nasıl karar veriyor?
0: Evet, burada şu var. Biz gördüğümüz belirteçleri aileyle paylaşıyoruz. Bu gördüğümüz belirteçlerin birer bulgu olduğunu ama bu bulguların gerçekten %100 olarak bebeğin Down sendromu veya sorunlu olduğunun ispatı olmadığını ama bunun böyle bir sorunun var olup olmadığını anlamak için tanı testlerinin yapılabileceğini söylüyoruz. Aslında buradaki konu şu, ultrasonla Down sendromu tanısı konmaz. Ultrasonla sadece Down sendromu şüphesi ortaya belirlenir veya diğer tarama testleri, işte bu zeka testi diye bilinen ikili test, üçlü test, dörtlü test, bunlarla sadece riskli olduğu şey yapılır. Ama asıl önemli olan tanı testidir. Bebekten alınan hücrede kromozom analizi yapılır. Ve yapılan kromozom analizinde sonuç bize kesin olarak çocukta Down sendromu var veya işte veya başka bir kromozom hastalığı var veya herhangi bir kromozom hastalığı yok cevabını verir. Çıkan sonuç tanı testi adı üstünde kesindir. Eğer sonuç olumsuz çıkarsa o zaman aile çocuğunun böyle bir problemi olduğu söylenir. Yani sonuç normal çıkarsa da o zaman çocuğun bu görmüş olduğumuz bizi rahatsız eden bulguların aslında sadece önemli veya önemsiz birer görüntü olduğunu paylaşırız ve çocuğunun sağlıklı olduğunu söyleyerek ailenin gebeliğinde için üzülmemesi gerektiğini anlatırız. Sonuç olumsuz çıkarsa orada artık kararı aile verir. Eğer biz Down sendromu için yine konuşuyoruz. Eğer Down sendromu tanısı, kesin tanısı konulduysa o zaman aile, biz bu çocuğu, böyle bir çocuk sahibi olmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz, bunun kararını vermesi aileye bırakılır.
1: Yani bakanlık burada nasıl bir opsiyon koyuyor aileye?
0: Şöyle bir şey, aslında aile planlaması kanunu diye bir kanunumuz var. O kanunda geçiyor bu. Aile planlaması kanunu şunu diyor. Bir çift, bir aile 10. gebelik haftasına kadar bir gebeliği, istemediği bir gebeliği, hazır olmadığı bir gebeliği veya herhangi bir sebepten bir gebeliği kendi isteğiyle sonlandırabilir. Ama 10. haftadan sonra bir gebeliği sonlandırmak isteğe bağlı mümkün değil. Ve hatta böyle bir şey kanun karşısında cinayet suçuyla yargılanır. Cinayet yargılanır. Bunu yapan, buna izin veren aile, anne, baba ve doktor yargılanır Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'na. Ama kanun şunu diyor: eğer 10. gebelik haftasından sonra bir takım rahatsızlıklar tespit edilmiş, işte bebek fetusta veya annede ve gebelik bu rahatsızlıklar herhangi birine varsa, bu gebeliği sonlandırma hakkı ailenin kendi isteğiyle sonlandırma hakkı olabilir. İşte bu rahatsızlıkları böyle alt alta sıraladığınız zaman bunlardan bir tanesi de Down sendromu. Başka rahatsızlıklar da olabilir. İşte benim doğduktan sonra tedavisi olmayan bir herhangi bir hastalık da olabilir. İşte ne bileyim, mesela bazen anensefali dediğimiz bir rahatsızlık oluyor. Bebeğin beyni olmuyor. Hani bu çocuğun
1: doğduktan sonra da yaşamayacak.
0: Evet. Yani doğduktan sonra aile için veya toplum için çok ciddi bir problem yaratacak veya işte doğduktan sonra yaşamla bağdaşmayacak bir problemi tespit edilirse, ailenin biz bu gebeliği sonlandırmak istiyoruz deme hakkı var. Ama bir aile şunu da söyleyebilir. Bu da yine anne ve babanın, ailenin vereceği karar. Down sendromu olduğu tespit edilmiş bir bebeği, biz bu çocuğu doğurmak istiyoruz.
1: Çok da karşılaşıyoruz değil mi? Yani ben en azından çevremde duyuyorum.
0: Aynen, şöyle bir şey. Orada şu var. Yani öncelikle aile şununla mücadele veya şunun tartışmasını yapıyor. Ya biz Down sendromlu bir çocuk olursa biz bu gebeliği sonlandırır mıyız, sonlandırmaz mıyız? Eğer yok, onun için bir tanı testi, işte amniyosentez gibi bir tanı testi yaptıralım mı, yaptırmayalım, bunu sorguluyor. Yaptırdıktan sonra çıkan sonuca göre aileler karar veriyor. Gerçekten zor bir, Allah kimsenin başına vermesin, gerçekten zor bir durum. İşin tabii ki hem vicdani hem toplumsal bir şeyi var, sonucu var. Burada en doğru kararı aslında anne ve baba ortak beraber düşünerek
1: zor
0: veriyor.
1: Bir süreç. Evet, Allah aynen. Kimseyi bırakmasın aynen, dediğiniz aynen, gibi. Aynen. Şimdi peki bu zor süreci, yani siz perinatolog olarak bu süreci aileyle birlikte mi takip ediyorsunuz? Yani artık size geldikten sonra bir gebe, hamile kendi doktoruyla iletişimini bitiriyor, artık siz onun doktoru mu oluyorsunuz?
0: Yok, hayır kesinlikle öyle değil. Burada çok güzel bir soru sordunuz. Biz sadece o dönemde bebeği gören, değerlendiren hekim oluyoruz. Eğer kendi doktoru, takip eden doktoru bizimle iletişim kurmak, bizimle beraber hareket etmek istediği konuları beraberce hallediyoruz. Ama sonuçta biz o dönemde bebeği değerlendiriyoruz. Ondan sonra hastasını doktoruna tekrar geri yönlendiriyoruz. Yani sonuçta hani olumsuz kötü bir şey tespit edildiği zaman da yine kendi doktoruyla birlikte hasta devam ediyor. Aynen raporluyoruz. Yani biz raporluyoruz, bilgilendiriyoruz. Hem doktorunu hem hastayı hem aileyi bilgilendirip ondan sonra biz aradan çekiliyoruz. Ha, bizim ekstradan yapmamız gereken bir şey olursa hani o zaman onları beraberce yapıyoruz.
1: Peki şimdi bu kadar çok konuşuluyor ki işte ultrason artık hemen her muayenede zannediyorum.
0: Evet.
1: Ultrason kullanılıyor. İşte iki boyutlu, üç boyutlu, renkli, dört boyutlu. Bunlar arasında nasıl fark var ve herkes bu ultrasonların hepsini, mesela muayene dışındakileri yaptırmak zorunda mı? Kimlerden istenir?
0: Yani şöyle, işte aslında 3 boyutlu, 4 boyutlu ultrasonlar aslında hep halk arasında şöyle algılanıyor: ya öyle 3 boyutlu görüntüde her şey daha iyi görünüyor diye. Aslında yine konvansiyonel, yani bildiğimiz siyah beyaz 2 boyutlu ultrasonla bebeği değerlendiriyoruz. Çünkü 3 boyutlu ultrasonografiyle baktığınız zaman bebeğin içini görmüyorsunuz, dış görüntüsünü. Ama diğer biz normal klasik ultrasonda bebeğin iç organlarını görüyoruz. Aslında şey değil. Tabii orada şu var: 3 boyutlu, 4 boyutlu ultrason yaptığınız cihazlar daha iyi rezolüsyonlu, daha iyi görüntü veren cihazlar olduğu için görüntü kalitesi daha iyi oluyor ve o cihazlarla bebeği değerlendirmek daha kolay oluyor. Onun haricinde
1: Doppler.
0: Ha, Doppler ultrasonu de şöyle, Doppler ultrasonunda biz kan akımlarına bakıyoruz. Yani bebeğin beslenmesini sağlayan veya bebeğin kendi iyilik halini gösteren bir takım kan akımlarına bakıyoruz. İşte rahim atar damarlarına bakıyoruz, göbek kordonu atar damarına, göbek kordonu toplar damarlarına bakıyoruz, beynindeki bir takım damarlara bakıyoruz. Onlar Doppler ultrason daha çok gebeliğin ve bebeğin genel sağlık durumu hakkında, iyilik hali hakkında bilgi veriyor. Yani anomaliden öte, yani yapısal problemden çok iyilik, kendi içeride keyfi yerinde mi değil mi, işin gerçeği kabaca gösteriyor.
1: Biraz daha böyle sanki şey, güzel anılar anlamı taşıyor diğerleri. Aynen, öyle görünüyor.
0: Tabii aslında bebeği de güzelce değerlendirdikten sonra her şeyi de yolunda gördüğümüz zaman tabii sonunda böyle güzel birkaç tane üç boyutlu görüntü almak, fotoğraflamak, onlar tabii ki aileleri mutlu ediyor. Bizi de mutlu ediyor, ne yalan söyleyeyim. Doğru. Çünkü bizim amacımız birilerini suçlamak değil, sadece bir sorun var mı yok mu, insanlar evine rahatlıkla, konfor içine gitmesini engelleyecek bir şey var mı yok mu, bunu ayırt etmek. Ay. O kadar.
1: Sonrasında tabii bu işin, kadın doğumun en güzel tarafı herhalde anılar biriktirmek dedik ya, o bebeği kucağına aldığı an ya da işte sizin raporladığınız, gördüğünüz bir hastadan, anneden güzel bir haber aldığınızda herhalde işin bütün yorgunluğu ve stresi geride kalıyor.
0: Elbette. Yani gerçekten mutlu anneler bizim en çok görmek istediğimiz sahne. Çünkü çok özel bir durum. Yani bir insanların canlarından bir şeyi dünyaya geldiği zaman ona sarılması, onun o mutluluğu paylaşmak çok başka. Yani tabii ki bir anne olmak çok zor. Annenin, anne bebek arasındaki ilişki muhteşem bir ilişki. Ama orada ufak da olsa bir pay sahibi olmak tabii bizi çok mutlu ediyor.
1: Bunu konuşurken bu son birkaç dakika içinde yüzünüzün rengi, şekli de değişti.
0: Tabii ben de babayım.
1: Allah herkese amin, Allah bağışlasın diyelim. Allah isyan herkese nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler
0: için.
1: Rica
0: ederim. Ben teşekkür ederim. Bana vakit ayırdığınız için. Kendinize çok iyi bakın.
1: Sağ olun, siz de. Türkiye Hastanesi'nden kadın hastalıkları doğum ve perinatoloji uzmanı operatör Doktor Mehmet Aygün bizimleydi. Tekrar görüşeceğiz kendisiyle. Farklı sorularımız olacak ama bugün riskli gebelikleri konuştuk. Onlara nasıl yardımcı olabilecekleri ve korkularını nasıl dağıtabileceklerini anlattı kendisi. Teşekkür ediyoruz. Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Sevgili dinleyiciler, Suna Dumankaya bizimle birlikte. Sevgili Suna ablam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Şükür, iyiyiz, hamdolsun. Ne güzel geldik.
0: Buluştuk. Ne güzel, hoş geldiniz. Bizi mutlu ettiniz güler yüzünüzle, pırıl pırıl cildinizle.
1: Teşekkür ederim.
0: Maşallah.
1: İşte herkes işini yansıtırsa güzel olur. Yani ben biraz tabii balık etli bir hanımım. Benden diyetisyen olmaz.
0: Ama çok, yani gerçekten yaptığınız işi yüzünüzde layıkıyla taşıyorsunuz.
1: Sağ
0: maşallah.
1: Olun, teşekkür ederim. İşte işi yapınca, bu iş yıllar, 43 yıl oldu.
0: Maşallah.
1: Evet.
0: Sizi ilk gördüğümde de sordum. Dedim ki hiçbir estetik dokunuş var mı?
1: Yok. Yok dediniz. Çünkü bizim büyükler de, yani mesela ben saçımı kestirdiğimde, boyattığımda anneannem 3 ay benden konuşmadı. Sakın ola,
0: boyaya karşı
1: hakkımı helal etmem de dedi. Ama işte gençlik şeyi, bir anda kafa gitti, saçlar kesildi, boyandı. 3 tane bebek vardı, uzundu saçlarım.
0: Bakımı zordu değil mi?
1: Bakımı zordu ama sonra anladım ki çok doğru tespitmiş.
0: Peki şimdi boyadan laf açılmışken, evet, bizde de büyükler hep öyle söyler. Ne kadar geç boyarsan saçını, hatta mümkünse evet, hiç boyamazsan faydalıdır diye. Şimdi o zaman biz de saçtan başlayalım isterseniz Suna ablacığım. Bu mevsimde evet, saçlara hem renk vermek, hem ışıltı vermek, hem bakım yapmak için neler önerirsiniz?
1: Vallahi bu mevsimde, şimdi mevsim dönüyor. Herkes hani sonbaharda nasıl yapraklar dökülür, biraz saç dökülmesi fazla artar. Bu dönemde eğer bağışıklık sisteminiz güçlüyse, vitaminleri yerindeyse vücudun, saç dökülmesi az olur. Yani zaten günde bir 50-60 tel gider ama yerine çıkar. Ama biz panik yapıyoruz, işte ay saçlar gitti falan. Halbuki o sonbahar gibi yapraklar dökülüyor. Saç da aynı şekilde değişime uğruyor. Bu yüzden önce içten bakmamız lazım. Kansızlık var mı? Demir eksikliği var mı? Çinko eksikliği var mı? Hı hı. Bir kan tahliliyle çok basit öğrenebiliriz. Bunlar varsa dışarıdan ne yaparsak yapalım saçımızı dökülmesini durduramayız. Yani sürekli dökülenler için. Ama evde en basit çözüm, mesela bir kavanozun içerisine bir tutam ısırgan otu koyarsınız. Bir çorba kaşığı çörek otu koyarsınız. Saf zeytinyağıyla böyle 3 misli doldurursunuz. Böyle bir benmari usulü, böyle hani bir tencerenin dibine
0: sıcak
1: havlu koydun. Kavanozu ortasına koydun. Sıcak su doldurdun. Kısık ateşte 1,5 saat kaynamasını sağladın.
0: Su kaynayacak
1: 1,5 saat. Su kaynadıkça o ısırgan otu, çörek otu yağa geçecek. Bir gecede ağzını kapalı tutacaksın, ertesi günü çay gibi demlenecek. Sonra onu süzeceksin ya da süzmesen de olur. Mesela erkekler bir çorba kaşığı kullanabilir. Kadınlar bir kahve fincanı ya da daha az kullanabilir. Saç derisine boya sürer gibi sürüp masaj yapılacak.
0: Dışarıdan masaj yapacağız
1: evet,
0: bununla.
1: Masaj yapılınca saç derisinde kan dolaşımı olumlu etkileniyor. O zaman gözenekler hadi saçların çıkmasını kolaylaştırıyor, açılıyor. Dolayısıyla ondan sonra streç sararsınız. En az 2 saat, en az 2 saat ya da yastığınıza bir havlu serersiniz. Bone geçirirsiniz kafanıza, sabah uyandığınızda saçınızı hemen sulandırılmış şampuanı döküp bir köpürtüp öyle suyun altına tutarsınız.
0: Arınır mı kolay? Yani
1: kesinlikle arınır.
0: Bakımlar genelde.
1: Vallahi ben her hafta yapıyorum.
0: Maşallah.
1: Çünkü eğer nasıl bir çiçeğe su vermezsen kurursa insan da öyledir. Yani o çiçeğe bakacaksın.
0: Evet.
1: Bakmazsan gidiyor. Hani eskiler ne derdi? Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
0: Öyle, öyle.
1: Biz eskiden, geçmişten günümüze
0: taşıyorsunuz.
1: Taşıyoruz bunları.
0: Reçeteleri. Çok da güzel bir iş yapıyorsunuz. Çünkü biz gerçekten farkına varalım varmayalım kirleticilere çok maruz kalıyoruz.
1: Çok.
0: Dikkat ediyorum, organik ürün kullanıyorum deseniz bile havamız, suyumuz,
1: organik
0: istediğimiz
1: diye bir şey de yok yani.
0: Tabii bir yandan da o kavramın aslında içinin çok da dolu olmadığını biliyoruz. Peki saçına böyle hafifçe bir renk vermek isteyen ama boyamak istemeyenlere ne önerirsiniz?
1: boyamak istemeyen, mesela sarışın olmak isteyenlere eskiden papatyayı kaynatır, suyunu sürer, güneşte dolaştırırlardı. Mesela papatya, Alman papatyası var, bilmem sarı papatyaları diyelim. Zeytinyağında yine benmari usulü böyle bir tutam alıp zeytinyağında benmari usulü iyice kaynatıyorsun. O su sarı sararıyor. Hatta içine bir çay kaşığı da zerdeçal katarsın. Bunu saçına sürersin. Ertesi günü yıkarsın. Saçın böyle hafif sarı tonu olur. Tamam mı? Ya da bir çorba kaşığı zerdeçalı iki su bardağı suda 5 dakika kaynatırsın. Çay gibi demlenir. O suyu saçına sürersin. Altın sarısı olur. Yarım saat sonra yıkarsın. Olur altın sarısı.
0: O kadar
1: sarısı.
0: Hızlı bir değişim.
1: Aynı zamanda da ne yapar? Saçı güçlendirir.
0: Zerdeçalı çok övüyorlar. Burada evet. Zerdeçal'la ilgili çok haber duyuyorum.
1: Zerdeçalı ilk 17-18 sene önce, o zaman yazıyordum Hürriyet'te, Kelebek'te. Şaşırmıştı millet.
0: Yani, nedir bu diye.
1: Bu nedir diye. Hani biz o zaman tazesini bulamazdı. Ninem tozundan yararlanırdı. Zerdeçal çok önemli bir şeydir. Antibakteriyeldir. İnsanları hastalıktan korur. Zerdeçaldan hatta ilk ben bir tarif verdim. Sonra bütün şimdi hekim arkadaşlar da onayladı.
0: O zaman parantezi açalım. Şimdi tam da bağışıklığımızın güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Ne önerirsiniz?
1: Şimdi taze zerdeçal marketlere kadar indi. Mesela diyelim ki 5-6 tane zerdeçalı rendelediniz. Yıkayın, kabuklarıyla rendeleyin. Bir cam kavanozun içerisine koyun. İçerisine 2 çorba kaşığı karabiber koyun. Toz karabiber ya da çekilmiş karabiber. 1 çorba kaşığı pul biber koyun. Korkmayın, acı olmayacak. 1 tutam nane koyun, 1 çorba kaşığı dolusu. 1 tatlı kaşığı kimyon koyun. Ondan sonra ince ince limonu rendeleyin. Ondan sonra bunların üzerine iyi zeytinyağı doldurun. 2 misli, 3 misli. Kavanoz böyle bir kavanoz olacak.
0: Büyük bir 800 mililitrelik gibi değil mi?
1: Evet, 1 kilo olacak. Onu karıştırın. Bir gün bekletin. Ertesi günü her sabah bir çorba kaşığı sofranıza koyun. Sabah ekmeğinizi batırın, yiyin.
0: Kahvaltıya getireceğiz bunu.
1: Sizin bütün önemli hastalıklardan sizi korur.
0: Müthiş bir formül bu.
1: Evet.
0: Herkes yiyebilir mi
1: Esma Ablacığım? Herkes yiyebilir. Çünkü şekeri olan da yiyebilir. Sadece bir deneyim yapsınlar. Yüksek tansiyonlu olanlar da. Hani ama acı olmuyor. Korkmayın. Hiç acı tadı gelmiyor. Çünkü karabiber zerdeçalın emilimini yükseltiyor. Daha fazla yararlı hale getiriyor.
0: Bir de yağ değil mi? Zerdeçal evet. Yağla buluşmak istiyor.
1: Yani inanılmaz bir kahvaltı ve isterseniz yapamıyorsanız onu karıştırıp çorbalarınıza koyabilirsiniz.
0: Hazır üzerine hemen şöyle biraz gezdirip.
1: Evet, inanılmaz faydalı bir şey.
0: Peki bu mevsimde biz çok konuşuyoruz. Zencefili mesela çok konuşuyoruz. Evet. Zerdeçalı artık konuşmaya başladık. Tazesini de buluyoruz
1: kesinlikle.
0: Diye. Sizin kendinize uyguladığınız bu zerdeçallı karışım dışında benim mutlaka dolabımda elimin altında vardır. Ne zaman boğazım biraz böyle
1: gıcık
0: olursa, gıcıklanmaya, kımıldanmaya başlasa.
1: Çocuklarım hiç ilaçla büyütmedim.
0: Maşallah.
1: Mesela zencefili dilim dilim kesersiniz. Az önce televizyonunuzda da yaptık. Bir tane de limonu böyle dilim dilim kesin, üzerine bal koyun, üzerine böyle mesela diyelim ki bir limon, biraz zencefil, 250 gram kestane balı koydunuz. Bu benim kendim için yaptığım bir şeydir ve buzdolabına koyduğunuz zaman zaten o kendiliğinden suyunu bırakıyor.
0: Evet, değişik bir şurup
1: bırakıyor,
0: gibi oluyor.
1: Çocuklarınıza birer çorba kaşığı içirin. Bebekler hariç, ilkokula giden çocuklara. siz de isterseniz bir kahve fincanını yudum yudum için, öksürük, bronşit, hastalık, hiçbir şey kalmaz.
0: Bunu ayrıca sulandırmıyoruz. Bu zaten kendisi sulanacak.
1: Kendi
0: değil
1: zaten,
0: mi?
1: Limon. Hayır, kesinlikle su koymuyorsunuz.
0: Limon suyunu bırakacak.
1: O kendi zaten limon suyunu bırakıyor, zencefil suyunu bırakıyor. Doğal bir ekstra şurup oluyor sizin için. Yani tamamen şifa kaynağı. Evet,
0: bu mevsimde bu. Ve dolabımızda
1: bol
0: olsun.
1: Bol naneyi koyun bir suya, kaynar suya. Hı hı. Bir dilim limon koyun içerisine. Onu da için. O da sizi hani yediğiniz toksit maddeleri, hı hı, vücudunuzdan atması için.
0: Şu dönemde hepimizin ihtiyacı var. Çünkü hep kapalı alanlara, kesinlikle, geçtik ister istemez. Evet. Dolayısıyla biraz temizlenmemiz, kesinlikle, lazım. Şimdi ben size bakınca maşallah hep söylüyorum. Hep maşallah diyorum ama. Bir kez daha şimdi dinleyicilerimiz göremiyorlar. Ben anlatayım. Hakikaten pırıl pırıl bir cildiniz var. Benim. Bunun bir sırrı var mısın ablacığım?
1: Sevgi. Ben çok sevgi dolu bir insanım. Bu da hem içime hem dışıma, etrafıma yansıyor. Tabii ki kişi kendini severse etrafını da sever. Yaradanı yaradandan ötürü çok sevmek lazım. Hiçbir zaman insan ayrımı yapmadan hayvanları sevmek lazım. Lütfen lütfen hayvanlara, evet, zulüm etmeyin. Lütfen yani bir ses duyduğunuzda çıkın. Onlar sadece ağızları yok, dilleri yok ama her şeyleri yerinde. Onlara bir kap su, biraz yemek, evet, bir barınak. Lütfen.
0: Ben çok zor bir şey değil. Evet, evet.
1: Çok seviyorum. İnan her sabah elimde iki torba sahile iniyorum. Orada yavru kediler var. Köpekler var. Onları ayrı ayrı besliyorum.
0: Her evde kalan yiyecekler oluyor. Evet, İlle de para, evet, harcayıp bir çöpe şey almanıza atmayın, gerek yok.
1: Evet,
0: evet. Sonuçta onlar da artık
1: kuşlar
0: bizimle beraber
1: bile
0: yaşıyorlar.
1: Kuşlar bile kapımda bekliyor. Maşallah. Martılar. Cama vuruyor. Onları besliyorum. Yani
0: maşallah. Aslında siz besleniyorsunuz.
1: Evet.
0: Değil
1: ben
0: mi?
1: Besleniyorum.
0: Siz besleniyorsunuz, evet, aslında onlara, evet, yardımcı olmaya çalışırken. Peki ne sürüyorsunuz yüzünüze,
1: kendi
0: cildinize?
1: Markamı.
0: Kendi markanın.
1: Sunaduvanka.com.tr'ye girsinler. Ben Türk markasıyım her şeyden önce.
0: Artık yerli
1: Türkiye'nin
0: üretim.
1: Türkiye'nin her yerine, değil mi, franchise veriyorum. Hanımların çalışmasını istiyorum. Diyorum ki çalışın, para kazanın, ailenize katkıda bulunun. Çalışan demir pas tutmaz.
0: Doğru, doğru. Bir de böyle zevkli bir iş yapacaklar,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, zevkli bir iş yapacaklar. Güzellik salonları açıyoruz Türkiye'nin her yerine. Her yerine, bütün şehirlere. Van'a açtık. 17 Kasım'da Van'a gidiyorum. Van'da bir etkinlik var. Antalya'da açtık. Sağlıkla güzelliği birleştirdik. Orada Profesör Doktor Tolga Temel'le birlikte işbirliği yaptık. Çünkü artık doktorlar da doğaya dönüş yaptı. Hmm. Efendime söyleyeyim, ben uzun bir yoldan geldim. Arabistan'dan geldim. Ses bende,
0: evet,
1: de
0: evet,
1: gidiyor.
0: Sağ olun, ayağınızın tozuyla,
1: evet,
0: geldiniz.
1: Ondan sonra işte Bahçeşehir'de yerimiz var. Bağdat Caddesi'nde yerimiz var. İnşallah, hı-hı, Allah utandırmasın.
0: İnşallah,
1: hani
0: yolunuz açık
1: olsun. Hani milli
0: servet
1: diye düşünüyorum.
0: Bu toprağın bitkileri, bu, evet, toprağın meyveleri, aynen, değerleri, bu toprağın
1: öyle,
0: bilgisi. Sonuçta siz de bunları büyüklerinizden öğrendiniz.
1: Kesinlikle.
0: Ve bizlere anlatmaya çalışıyorsunuz.
1: Bilginin paylaşınca yüceliğine, değerine bilmek lazım. Ben de hemen hemen ilk televizyona çıkışım 80-86. Maşallah. Siyah beyazdı ve Orhan Buran vardı. Allah rahmet etsin. Cenk Koray. Çok heyecanlıydım. O zaman böyle silikonlar patlıyor, insanlar masada kalıyor falan. Ben de doğal yöntemle yapıyordum her şeyi yine. Dediler ki Suna, bu çok değerli, lütfen gel anlat. Ay, evet, nasıl anlatırım? Öyle bir heyecandan gittim. Allah rahmet etsin Cenk Koray. Abla dedi, ne dedi, korkuyorsun? Ben ilk televizyona çıktığımda kriz geçirdim, kimse fark etmedi.
0: Çok normal.
1: Sen
0: o
1: dedi, lütfen dedi, heyecanlanma. Çok güzel bir anı kaldı. Allah gerçekten nurlarda yatsın. Çok bana çok moral vermişti ilk çıktığımda. O günden bugüne işte elimizden geldiği kadar
0: hep öğrenmeye ve anlatmaya devam,
1: evet,
0: ediyorsunuz,
1: devam
0: değil mi?
1: Ediyorum.
0: Evet. Maşallah. Bunun da sonu yok.
1: Da
0: yani
1: sonu yok.
0: Sürekli, evet, bakıyorsunuz yeni bir bitkiden bahsediliyor. Ama ben hazır sizi yakalamışken bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi bizim elimizin altında internet var. Bir bitki, evet, duyuyoruz, bir yöntem duyuyoruz. Hemen, hı-hı, bakıyoruz, araştırmaya çalışıyoruz. İnternet bu konuda bir derya.
1: Derya.
0: Ama ne tarafa baktığınıza göre sizi boğabilir de, evet, size yüzme de öğretebilir. Hı-hı. Şimdi biz internetteki bilgileri, özellikle bitkilerle ilgili olanları nasıl değerlendirmeliyiz Suna ablacığım? Herkes bir şey söylüyor çünkü.
1: Doğru insandan, doğru kaynaktan, araştıran, bilen, bilimsel yönünü araştıran insanlardan öğrenin. Çünkü çok bilgi kirliliği var. Evet, her şey ayağımıza geliyor, önümüze geliyor ama ben bile hala bilmediğim çok şey var. Ve ben gidiyorum, biz Yeditepe Üniversitesi'ndeyiz. Farmakoloji bölümü var. Orada çok profesör, değerli Hülya Hanım var. Çok değerli arkadaşımız, değerli profesör Erdem Yeşilada var. Bu konuda profesör kendisi. Bir şey olduğu zaman sormamız lazım. Eğer sorarsak her şey daha güzel olur. Soru sormak kadar güzel bir şey yoktur.
0: Hele de cevap veren yetkinse. Bir de
1: araştıracaksın. Ben bile hala araştırıyorum. Diyorum ki hocam, bunu söylüyorum, acaba bunun bilimsel tarafı nedir? İnsanlara zarar vermek istemiyorum ben. Ah der Suna, keşke herkes senin gibi olsa. Çünkü yani bu iş...
0: biraz da popüler olmak için galiba, evet, böyle insanların ilgisini çekecek. Özellikle de bazı hastalıklar için çok konuşuluyor.
1: Çok konuşuluyor. Ama biraz sanki insan moralleri... çok değerlidir. Her insan çok değerlidir ve dikkat edilmesi, tecrübe ve deneyim olmadan asla kullanılmaması lazım. Her ilacın nasıl çoğu zarar, azı kararsa, her bitkinin de bir dozajı vardır. Hı hı. Onu dozajında aldığın zaman faydalı olursun, öbür türlü zarar görürsün.
0: Şimdi bir ilaç piyasaya sürülmeden önce onun klinik çalışmaları yapılıyor. Uzun zaman çalışılıyor.
1: Ben krem yaptım, her bir kremin 80 sayfa klinik raporu vardır. Aynı Avrupa nasılsa ben de aynısını yaptım.
0: Zaten olmak zorunda, evet, standardını yakalamanız gerekiyor. Aynısını yaptım ya.
1: Sağlık Bakanı onaylı, patentli bir merdiven altı çalışmadım. Koskoca Yeditepe Üniversitesi'nin eczacılık bölümünün 80 kişi bize çalışıyor. Yani her bir ürünün kaç kere klinik raporları vardır.
0: Bütün bunları bir Türk kadınından duymak,
1: evet,
0: bizim için çok anlamlı.
1: Çok teşekkürler.
0: Yaptığınız iş yeni kadınlara dokunmak ve onlara yeni ufuklar açmak da ayrıca güzel.
1: İnşallah.
0: Üstelik de bunu insanların sağlığı için yapıyorsunuz. Yolunuz açık olsun Sunan ablacığım. İnşallah başka programlarda yine görüşmek üzere.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Başarılar.
0: Teşekkürler.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.

0: süper oldu. Topkapı'nı geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
2: TGRT FM Haber.

taksiye çarptı, takla attı. Güngören'deki Çinçin Dere Caddesi'nde bir otomobil park halindeki taksiye arkadan çarparak kaza yaptı. Araç ters döndü. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Sürücü aracın ters döndüğü kazayı yara almadan atlattı. Takla atan araç çekiciyle kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik normale döndü.

Önce etrafı kolaçan ettiler, fırsatı bulunca çalıp gittiler. Hatay Reyhanlı'da maskeli iki hırsızın bahçedeki motosikleti iterek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık anı görüntülerine ulaştı. Maskeli iki şüpheli bahçeye girdi, motosikleti iterek çaldı ve gözden kayboldu. Polis, eşkalleri belirlenen maskeli iki hırsızı yakalamak ve motosikleti bulmak için ilçe genelinde geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yeni Zelanda merkezi Westsail şirketinin geliştirdiği elektrikli tekne VS9, New York limanında ilk kez tanıtıldı. 10 yolcu kapasiteli tekne su altındaki hydrofoil sayesinde gövdesini suyun üzerine kaldırıyor. Böylece suyla temas ve sürtünme azalıyor. Batarya ile çalışan tekne tek şarja 2 saate kadar yol alabiliyor. Şirket teknenin tam yükle 40 deniz mili, hafif yükle ise 50 deniz mili menzile sahip olduğunu belirtiyor. Westsail teknolojiyi Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari yolcu taşımacılığında yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Traktörüyle geri geri kaçtı. Yarım saat boyunca polisi peşinden koşturdu. Kıskıvrak yakalandı. Olay Tekirdağ Muratlı ilçesinde yaşandı. Bir traktör sürücüsü polisin dur ihtarını içe saydı. Polis kaçmaya başlayan sürücünün peşine düştü. Muratlı Sanayi Sitesi yakınlarında çemberi daraltan polis kaçan şüpheliyi durdurabilmek için uyarı ateşi açtı. Yaklaşık yarım saat süren kaçış traktör sürücüsünün polis aracına çarpmasıyla sona erdi. Olayda yaralanan olmazken gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Hindistan'da vahşi maymun dehşeti yaşandı. Saldırgan maymun avluda yürüyen 91 yaşındaki kadını sertçe itti. Yere düşen yaşlı kadın başından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Bölgede büyük endişeye yol açan olay sonrasında yetkililer başıboş ve vahşi maymunlara karşı halkı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu trajik ölüm sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Babul Mendeb yakınlarındaki Zubab bölgesinde düzenlenen saldırı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz netleşmedi. İran destekli Husiler ve Yemen hükümeti birbirini suçladı. Bazı kaynaklar Husilerin pazar yerini füzeyle vurduğunu öne sürdü. Bazı kaynaklarsa saldırının Yemen hükümetine ait hava araçları tarafından düzenlendiğini iddia etti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Basra gecesinde bu kez hünerini robot gösterdi. Kolları sıvadı, çiğ köftenin başına geçti. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Teknofest heyecanı Şanlıurfa'yı sardı. 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festival öncesi dikkat çeken bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Geleneksel sıra gecesiyle teknoloji aynı sofrada buluştu. İnsansı robot türküler eşliğinde çiğ köfte yoğurdu. Urfalı'ya Mezel'den türküsü de Teknofest'te özel sözlerle videoya eşlik etti.

Selçuk Bayraktar'ın "Şanlıurfa biz geliyoruz, sazlı, sözlü, coşkulu" mesajıyla paylaştığı yapay zeka destekli görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Hindistan'ın Kuzey Bengal bölgesinde bir fil sürüsü nehirden karşıya geçmeye çalışırken olanlar oldu. Daha 3 günlük olan minik fil yavrusu Tista nehrinin azgın sularına kapıldı. 5 kilometre boyunca sürüklenen ve boğulmak üzere olan yavruyu balıkçılar fark etti. Küçük tekneleriyle balıkçılar zorlu şartlara rağmen minik fili tekneye çıkarmayı başardı. Orman ekiplerinin de bölgeye ulaşması üzerine yaralı ve yorgun yavru karaya ulaştırıldı. Kıyıdaki ormanlık alanda endişeyle bekleyen anne fil ise yavrusunu görür görmez suların içinden koşarak yanına geldi. Annenin günlerdir aradığı yavrusuna sarıldığı ve onu koklayarak sakinleştirdiği anlar kurtarma ekibine duygusal anlar yaşattı.

0: Motosikleti gözlerine kestirdiler. Saniyeler içinde çalıp kayıplara karıştılar. Olayın adresi Ankara'nın Keçiören ilçesi. Başkentte motosiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti. İki şüpheli kameraya aldırış etmedi. Park halindeki motosikleti çalmaları sadece birkaç saniye sürdü. Rotayı Altındağ'a çevirdiler, izlerini kaybettirmek istediler. Ancak Ankara polisinin amansız takibi uzun sürmedi. Hırsızları motosiklet üstünde kıskıvrak yakaladılar. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis dur dedi, o gaza bastı. İlçe ilçe kaçtı, kenti birbirine kattı. Kayseri Melikgazi'de devriye atan ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak direksiyondaki sürücü ihtar dinlemedi, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.
1: Abi sularım ya, ne olur ya.
2: Polisler niye kaçtın?
1: Ben mi abi?
2: Evet.
0: Ekipler peşini bırakmadı. Kovalamaca ilçeler boyu sürdü. Kuzey çevre yolunda son buldu.
2: Alkollü olduğun için mi kaçtın?
1: Abi gözümün önünü açayım ya, kurban olayım ya.
2: Kaç düşün hocam?
0: Sürücünün 1,58 promil alkollü olduğu belirlendi. 400 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine el konuldu.

Motosikletle geldiler, park halindeki aracı alev topuna çevirip kaçtılar. Batman'da motosikletle gelen kasklı iki maganda park halindeki otomobilin yanına yanaştı. Arkada oturan şüpheli soğukkanlılıkla araçtan indi. Yanındaki yanıcı maddeyi otomobilin üzerine döküp ateşe verdi. Araç bir anda alev topuna dönerken kundakçılar geldikleri motosikletle kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çin'den ABD'ye gönderilen dev pandalar Washington'da yine ziyaretçilerin ilgi odağında. Bao Li ve Qing Bao, Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde yoğun ilgi görüyor. İki panda Ocak 2025'te halka tanıtıldı. Aradan geçen sürede panda evindeki ziyaretçi yoğunluğu azalmadı. Çin'le ABD arasındaki panda diplomasisinin geçmişi ise 1972'ye uzanıyor. Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'ın Çin ziyaretinin ardından Ling Ling ve Xing Xing pandaları ABD'ye gönderilmişti. Pandalar iki ülke arasındaki dostluğun sembollerinden biri olarak görülüyor. Washington'da yaşayan Bao Li ve Qing Bao ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. 50 yılı aşkın süredir devam eden panda ilgisi Çinli ABD halkları arasındaki kültürel bağında sembollerinden biri olarak öne çıkıyor.

Önce insanları izlediler, ardından hiç bilmedikleri evlerde kusursuz şekilde uygulamaya geçtiler. Robotik şirketi Figür yeni yapay zeka altyapısı Helix 2.5'u tanıttı. İnsanların günlük yaşam videolarından elde edilen devasa bir veri kümesiyle ön eğitime tabi tutulan insansı robotlara ev işi yapmaları talimatı verildi. Ortamı ve nesneleri önceden tanımadan görevleri tamamlayabilen robotlar kendi duruşunu düzeltme, konum değiştirme ve karmaşık ev işlerini otonom yürütme yeteneği kazandı. Sıfırdan eğitilen robotlar yatak topladı. Ev işlerini %56 başarı oranıyla gerçekleştirdi. Her geçen saniye binlerce dakikalık yeni insan deneyimiyle beslenen sistem, robotların her yeni ortam için ayrı ayrı eğitilme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bu gelişme, insansı robotların evlerimize ve günlük hayatımıza girmesinde tarihi bir eşik olarak değerlendiriliyor.

0: hem zemin geçitten geçmek istediği facianın eşiğinden döndü. Olayın adresi Afyon-Karahisar. Kaza trenin yaklaştığı sırada meydana geldi. Hemzemin geçidi kullanmak isteyen kamyonun üzerine bariyerler indi. Kamyon kapanan bariyerler nedeniyle raylarda mahsur kaldı. Tren makinisti durumu erken fark etti. Makinist hemen hızını düşürdü ve treni yavaşlattı. Bu sırada kamyon şoförü geri manevra yaptı. Aracını raylardan uzaklaştırmayı başardı. Olay çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Makinistin dikkati sayesinde can ve mal kaybı yaşanmadı.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 17, Ankara 21, İzmir 22, Bursa 16, Konya 25, Afyon 24, Denizli 26, Antalya 23, Adana 30, Zonguldak 19, Samsun 28, Trabzon 27, Kayseri 25, Erzurum 24, Gaziantep 23, Diyarbakır 33 ve Şanlıurfa 31 derece.

0: Yol durumu.
1: Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli, soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcahamam yolu, Gerede Kızılcahamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hatimi

0: Dedi ki, ey üstadım, 30 küsur senedir sizlerden öğrendiğim yalnız 8 nesnedir. O böyle söyleyince üstadı üzüldü pek. Dedi, öğrenmemişsin fazla şey benden demek. Bunca yıl gayret ettim senin yetişmen için. Seninse istifaden az olmuş. Acep niçin? Dedi ki, ey üstadım, böyledir hakikaten. Lakin fazlasını da istemezdim ben zaten. Zira biliyorum ki dünya ve ahirette felaha ermek için bunlar kâfi elbette. Evet, az görünse de gerçi 8 adedi, bunlarla kazanılır ahiret saadeti. Hocası buyurdu ki, nedir bunlar evladım? Söyle de benim dahi olsun bir malumatım. Dedi ki, birincisi, baktım herkes şimdiden bir şeyi gaye seçmiş, koşar onun peşinden. Kimi mal, kimi para, kimi şöhret peşinde, kimi de mevki, makam, rütbe endişesinde. Yegane gaye olmuş bunlar o insanlara. Hırs ile uğraşırlar varmak için bunlara. Velakin dikkat ettim, o sevdikleri şeyler onlara kabre kadar arkadaşlık ederler. Hiçbiri onlarla girmiyorlar kabire. Halbuki onlar için uğraşmış da habire. Kabirde çok muhtaçken iyi bir arkadaşa, onları dertleriyle bırakırlar baş başa. Bulunmazken orada yatacak bir yatağı, onu yalnız bırakır, olmazlar dert ortağı. Düşündüm ki, öyle dost bulayım ki kendime, öldüğümde benimle o da girsin kabrime. Sadece bu dünyada olmasın bana yaran, öldükten sonra dahi ayrılmasın yanımdan. Mezara girdiğimde bırakmasın beni tek, bulunsun hep yanımda kıyamet gününe dek. Böyle sadık arkadaş ve böyle vefalı yar ne olabilir diye düşünüp verdim karar. Rabbime ibadetten daha vefalı, sadık arkadaş bulamadım, sarıldım ona artık. Bildim ki ibadetler yapılınca ihlasla, sahibini hiç yalnız bırakmaz yolda asla. O ölüp de kabre girdiği zaman bile, ayrılmayıp arkadaş olurlar onun ile. Tamamen yüz çevirip o yalancı dostlardan, Rabbime ibadete sarıldım hiç durmadan. Haram ve günahlardan kaçındım ince ince, iyilik, ihsan yaptım elimden geldiğince. Şakik dedi, çok doğru söylüyorsun ey hatim. İkinci faideni söyle de dinleyeyim.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan İbn-i Vefa rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, dünya dertlerine tutulmuş din kardeşini tedbirsizlikle suçlayıp kınama. Çünkü o ya mazlumdur, Allah-u Teala sonunda onu kurtaracaktır, veya günah işlemiştir, başına gelen musibetler günahlarına kefarettir, yahut da Allah-u Teala yüksek derecelere ve makamlara ulaştırmak için onu dünya dertlerine müptela kılmıştır buyuruyor İbn-i Vefa rahmetullahi teala aleyh.
1: Ben onun ciğerini tanırım siz. Böyle ya, ne güzel büyüklerimiz buyurmuşlar.
2: Değil mi ya?
1: Yani öyle bir durum varsa. Tabii. İyi, iyi tarafından bak yani olaya.
2: Değil mi?
1: İyi düşün ya.
2: Yani. 3 tane şey sayıyor İbn-i Vefa Hazretleri. Ya aynı şekilde mazlumdur. Yani iftira edilmiştir.
1: Bu da dünyanın peşinde koşuyor, lanet olsun diyeceğine.
2: Değil mi?
1: Böyle düşün yani.
2: Veya aynı şekilde günahı vardır, Allah-u Teala da günahlarını dünyada silkeleyecektir. Yahut da derecesi yüksek.

0: çekecektir. Ne oldu senin şimdi böyle konuşman abicim?
1: Boş. Dinleyicilerimiz hazır galiba. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: İyi günler, kolay gelsin.
1: Sağ olun, buyurun.
2: Hocama birkaç soru olacaktı ama öncelikle tabiri caizse hocamızın dediği gibi bizde bir elektrik kaçağı var herhalde, duasına muhtacım.
0: Estağfurullah.
2: Rica ediyorum edebilirse.
0: Rabbim razı olsun, sıkıntılarınızı hayra tebdil etsin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefesi de hepimizi de iman selameti versin inşallah.
2: Amin, Allah razı olsun hocam. Şimdi hocam benim birkaç sorum olacak. Ben şimdi 25 senedir vertigo hastasıyım baş dönmesi. Namaz kılarken sizlerden de dinlediğim kadarıyla hani vücut olarak neyi yapabiliyorsak yapacağız. Ben sadece kafamı secdeye koyamıyorum. Normal etteyyat okuyor gibi dizlerimin üstüne oturduğumda ellerimi biraz ileri itip kafamı böyle ima ediyorum. Ama geri kalan her şeyi ayağa kalkıyorum, rükumu yapıyorum. Bu uygun mu? Bir toplum içinde de herkes bana garip garip bakıyor. Hatta hangi mezheptensin falan diye soran oluyor. Biraz ben de böyle garip şeyler yaşıyorum. Doğru mu kılıyorum, bunu sormak istedim. Bir de camide, Bursa'da oturuyorum ben, Ulu Cami'ye gittiğimde cemaatle namaz kılarken bayanlardan çok garip davrananlar oluyor, daha çok günah görüyorum. Kafam susmuyor, yani beynim susmuyor, uyarıyorum, azar işitiyorum. Erkeklerin olduğu bölümde namaz kılıyorlar, bu uygun mu? Bir de tövbe istiğfar edin, her derde deva diyorsunuz, bunu yapmaya çalışıyorum ama geçen dinimiz İslam sitesinde okuduğumda önce estağfurullah min küllü ma keriyallah deyip ondan sonra 100 kere duasını okuyun deniyor. Yani bugüne kadar yanlış mı yapıyordum bilemedim.
0: Yok, o ben ikisi, yanlış ikisi de doğru. Bilemedim. Yok, ikisi de doğru efendim. Yaptığınız doğru. Tamam.
2: Tamam. Teşekkür ederim. Sorularım bu kadardı.
1: Biz
2: hocam.
1: Teşekkür
2: Allah
1: ederiz.
2: Razı olsun hepimizden.
1: Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Onu da alabiliriz. Buyurun. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Alalım, alabilirsek. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Alo.
1: Buyurun.
3: Alo.
1: Buyurunuz, yayındasınız efendim. TGRT FM aradınız.
3: Alo.
1: Buyurun.
3: Sesim geliyor mu hocam?
1: Geliyor şimdi.
3: Hocam şimdi benim de bir sorum var. Size zahmet, sizi yoracağım ama. Hocam şimdi bir kadın oğluna para vermiş, araba almış çocuğu oğlu. Şimdi o oğlu da arkadaşı demiş ki, arkadaş demiş ki parsel alıp satalım demiş ama oğlu şeyden şey çekmiş.
1: Kredi çekmiş.
3: Bankadan hocam para çekmiş. Şimdi, evet, kredi çekmiş hocam. Şimdi bu parseli almışlar. O paradan vereceğim anne sana demiş. Annesi diyor ki şimdi ben hacca gideceğim. Eğer o, yani o paradan gidemem mi? Gidebilir miyim? Ben hocama danışayım.
0: Tamam efendim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
0: Efendim, dinleyicimiz 25 senedir dedi, işte sebep bilinmeyen şeylere tıpta şimdi vertigo diye veriyorlar. Baş ağrısı var dedi, secdeye gidemiyorum dedi, namazda diğer namazın rükünlerin hepsini yapıyorum, herhangi bir sıkıntım olmuyor. Ama dedi, secdeye gitmek için böyle biraz anlattığım kadarıyla, tabi nasıl yaptığını tam gözümüzü gördü de anlattığı kadarıyla ima ile yapıyor, yani ima ile yapıyor. Tabii benim öyle secde yaptığımı dedi, bazıları gördüğü zaman bu hangi mezheptendir falan diye tuhaf tuhaf bakıyor falan. Baktıkları da oluyor falan. Benim bu yaptığım uygun olur mu? Evet, uygun olur. Çünkü Saadet-i Ebedi kitabında da yazıyor. Mesela ayakta duramayan oturarak, oturduğu zaman düzüste oturamazsa bağdaş kurar, bağdaşları kuramazsa ayaklarını kıble istikametine uzatarak aynı şekilde imayla namazını kılar ifadesi geçiyor ve bir cümle daha geçiyor. Yani onu nakletmek için uzattık, kolayına geldiği şekilde oturur buyuruluyor. Veya kolayına geldiği şekilde yapar buyuruluyor. Çünkü mesela yatarak hastalar da var. Veya yatarak değildir de şimdi ayağı, dizi farklı rahatsızlıklar olanlar olur.
1: Belinde olabilir.
0: Belinde olabilir. Dolayısıyla bunlar beline, dizine veya ayağına aynı şekilde rahat edebilecek şekilde imayla namazını kılabilir. Burada problem olmaz. Ama efendim bana anormal geldi. Valla senin için kılmıyoruz biz namazı. Senin için kılmıyoruz. Bazıları için namaz kılmak da anormal geliyor değil mi? Senin için kılmıyoruz. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ibadet emredilene emredildiği şekilde yapmak. Allah-u Teala kullarını bu dünyada imtihan ediyor. Dolayısıyla hasta olan vardır, yatarak olan vardır, özürlü olan vardır, başı dönen vardır, ayağını uzatamayan vardır, oturamayan vardır. Bunları da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeklen Eshab-ı Kiram'a anlatıp göstermişlerdir. Sözüyle ifade etmişlerdir, anlatmışlardır. Müştehit alimler de bütün bu tatbikatları, bütün bu sözleri didik didik tarayarak namaz kılarken ima ile nasıl namaz kılınır, nasıl yapılır, yaptığı yerden nasıl kılar, bunların hepsi kitaplara yazılmış. Onun için biz de ısrarla senelerdir mutlaka evimizde tam iman saadeti ve din kitabının bulunması lazım. İslam halak kitabının bulunması lazım. Ve buraya aynı şekilde namaz bahsi açacağız, aynı şekilde soracağız. Efendim şimdi yapay zeka var, ona soru versek olur mu? Yapay zeka bazı konularda yardımcı olabilir. Yapay zeka netice itibariyle bir insanın ürünüdür. İnsanın aklıyla, zekasıyla ortaya koyduğu bir programdır.
1: O da internet ortamındaki bilgileri toplayarak bir şeyler elde söyleyebilir.
0: Efendim işte tam ilmi hala uygun bir şekilde ayarlıyorsun. Ayarlıyorsun da netice itibariyle internet ortamına girdiğin zaman
1: kaçak olabilir.
0: Kaçak olabilir. Şey derlerdi bize. Cozutmuş derlerdi. Duydun mu kelimesi?
1: Evet.
0: Cozutabiliyor ya.
1: Cozutabiliyor.
0: Hatta geçenlerde vardı falan. İşte yapay zeka ile robotu şey yapmış. Ayarı kaçmış falan. Düzelteyim demiş. Robot başlamış ona yumruk atmış. Yapay zeka çıldırdı diyor. Yazmış haberler içerisinde geçiyordu. İnsan masum netice itibariyle. Bir kere diyelim ki yani bu işle meşgul oluyorsun falan. Orada yardım edebilirsin. Yani bunu yap diye değil de bunu nasıl yapabilirim? Hangi kaynaklara bakabilirim? Falan soru sorabilirsin. Sana yardımcı olur o. Ama yapma, işini kendin al. Tam ilmi hasadette ebediye kitabını da kendin aç. Sayfayı kendin oku. Peki sayfayı kendin aç, kendin okuduğun zaman ne olur? Bir kere gözlerin ibadet yapar. İki, bağlantı yani başkası vasıtasıyla olmaz. Doğrudan doğruya o kitabı hazırlayan zatın kalbiyle kendi kalbin bağlantıya geçer. Birçok faydalar var. Ve orada senin başına gelen hadisenin azimet tarafı da ruhsat tarafı da bildirilir. Yapay zeka bir programdır. O programda aynı şekilde onu bilmezsin. Hani sen diyelim ki özürlüsündür. Onu bilmez ki sen. Ondan sonra getirir senin önüne azimette yapılması gerekeni koyar. Böyle yapman lazım. Böyle yapmazsan yaptığın iş yanlıştır deyiverir. O zaman da kafan bozulur. Karma karışık olursun falan. Dolayısıyla o kitabı elden bırakma. Kitabı okumayı da aynı şekilde uzatmamak. Yapay zeka ile yaptığın zaman o feyizi almazsın, alamazsın. Ama kitabı okuduğun zaman alırsın. Bu sebepten dolayı her evde tam ilmi hasadeti ebediye mutlaka bulunmalı. Usul, abdest, namaz, senede bir defa oruç diyoruz. Oruç. Eğer din en zenginsen zekat bahsi mevcut. Ondan sonra neler helaldir, neler haramdır. Bunlar yazılmış, orada bildiriliyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Nikah bahsi, nikah akdi bir akittir. Nasıl yapılacak ve bu akit hangi sözlerle aynı şekilde söylendiği zaman bozulur. Bunların hepsi yazılmış. Ve İmam Rabbani Hazretleri'nin ikinci, üçüncü cidden mektuplarda konmuş onlar içerisinde. Onlar okunduğu zaman kalbinde tasfiye olur. Nefsinde tezkiye olur. Yani çok şeye kavuşursun. Kavuşuruz daha doğrusu yaparsak.
1: Peki böyle durumlarda başkaları görüyor, yanlış anlıyor falan dedi ya, açıklama yapması iyi olur mu? Ya işte hani ben namazı bu şekilde kılıyorum ama
0: hastayım, imayla kılıyorum.
1: Evet.
0: Yakındakilere ben secdeye gidemiyorum, İma ile secde yapıyorum. Ha, ima belki de ilk defa duydukları olur. İma ne demek falan. Tamam. Yani,
1: maalesef zamanımızdaki insanlar.
0: Doğru. O ne demek falan diye söyleyebilir. Ama çok yakınındakidir. Böyle böyle ters ters bakıyordur. Onu açıklaması yani suizan etmelerine
1: mani
0: olur. Ama ve lakin yani şimdi sonra kimsenin de bir altyapısı olması gerekir. Genelilerde bir genç anlatmıştı. Abi dedi tabii kendileri Türkiye'de okuduğu için Türkçe'yi iyi biliyorlar. Babası Irak'ta. Dedi babam geldi dedi Türkiye'ye falan dedi. Türkçe bilmiyor dedi. Biz dedi beraberce Süleymaniye Camisi'ne gittik. Akşam namazı kıldık dedi. Ben babamın sağındayım dedi. Babamın solunda dedi bir amca var dedi. Namazı kıldık dedi. Tabi babam dedi Irak'ta alışık olduğu için oradakilerde yoğunluk itibariyle Şafii mezhebinde tahiyyatı okurken parmak kaldırılması. Hanefi mezhebinde de müstahaptır veya aynı şekilde bidattır diye geçiyor. Hanefi mezhebinde usul kaidesidir. Yani bir konuya hem müstahaptır, sünnettir veya bidattır denmişse o işi yapmamak evladır. O yüzden Hanefi mezhebindekiler kaldırmaması evladır. Ama Şafii mezhebinde öyle bir men yok. Oradan duruyor, sünnettir deniyor. E dedi babam rahatla parmağını kaldır dedi. Şimdi gözümün ucuna şöyle baktım dedi. Babamın solundaki adam dikkatli dikkatli dedi. Babam bakıyor dedi falan. Babam gayet rahat dedi. Erbil'deki gibi dedi. Ondan sonra selam verir vermez dedi. Adam başladı anlatmaya falan. Hemen ben de devreye girdim. Babam demiş Türkçe bilmez. Babam Şafii'dir. Şafii mezhebinde ben böyle anlatırken adam he diyorum işte Şafii mezhebinde işte parmak parmak sünnet. Şimdi demiş Irak'tan geldi. Demiş ben hep parmağını kaldır. Ha demiş. En sonunda ben diyor sözümü bitirince adam demiş ki söyleme bana bir daha kaldır olsun. Ya şimdi anlat diyorsun da anlatmış adam gene bildiğini okuyor. Adam gene bildiğini okuyor. Yani altyapı göçük hakikaten. Hatta altyapıdan da öte Zeynil Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar. İşte hocasından naklediyor. Buyuruyorlar ki hani Efendi Hazretlerine Kudüs-i Sur'u efendim demiş Müslümanların yaşadığı ülkeler kaynıyor. Dua etseniz de ümmeti Muhammed'e. Yani felaketten kurtulsa ümmeti Muhammed gösterin de dua edelim buyurmuşlar. Oo, ümmeti Muhammed gösterin de dua edelim. Ve Zeynil Efendi rahmetullahi aleyh buyurlarmış ki yani kokusu bile kalmadı İslamiyet'in. Hocasından naklediyor bunu.
1: Bundan neredeyse 100 sene önce.
0: Evet. 100 sene önce. Ve hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh biz bu kitaplarla İslamiyet'in kokusunu yayıyoruz buyurmuştur. Ya, İslamiyet'in kokusunu yayıyoruz. Yani bitmiş. Altyapı kalmamış. Koku muku da kalmamış falan. Koku muku da kalmamış. Adam aklına geleni ben diyor bunu yapacağım. Bunu uyduruverin bir şey. Yani bir fetva uyduruverin. Bu şekilde
1: soru soran da öyle soruyor.
0: Soru soran öyle soruyor. Allah adına sonumuz hayırlı olsun inşallah.
1: İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Allahü Teala yumuşaklığı sever. İnsan davranışlarında sertlik, iticilik ve korkuyu, yumuşaklıksa sıcaklığı, şefkati, merhameti ve sevgiyi doğurur. Korkutarak elde edilen başarı yıkılmaya, sevgiyle elde edilen muvaffakiyetse artmaya, büyümeye mahkumdur. Bunun için Resulullah Efendimiz Allahü Teala refiktir, yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri yumuşak davrananlara ihsan eder, başkalarına vermez buyurmuşlardır. Enes bin Malik Hazretleri, Resulullah Efendimiz'e 10 sene hizmet ettim, bu zaman içinde bana incindiğini, sert söylediğini hiç görmedim buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'in bu güzel hali, Ali İmran suresinin 159. ayetinde mealen, yanında bulunanlara yumuşaklık ve tatlılıkla muamele etmen, Allahü Teala'nın sana bir kerem ve rahmetidir. Eğer kötü ahlaklı olup sert davransaydın, etrafındakiler dağılırlardı buyurularak övülmektedir. Çelebi Cemalettin Efendi hiç kızmaz, dostuna düşmanına aynı muamelede bulunurdu. Onun bu geniş, müsamahakar halini anlayamayanlar, bu kadar yumuşaklığın, insanlara karşı bu kadar tahammül ve sabır göstermenin manası nedir diye sual ettiklerinde, yumuşaklık, yıkıcı, demir kılıçtan, hatta 100 zafere sebep olan kılıçtan daha keskindir diye cevap vermişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçmak lazım olduğu gibi, insanların haklarını ödemek ve onlarla iyi geçinmek de lazımdır. Allahü Teala'nın emirlerini büyük bilmek ve onun yarattıklarına acımak lazımdır hadisi şerifi, bu iki hakkı yerine getirmenin lazım olduğunu göstermektedir. Bu iki haktan yalnız birini gözetmek kusur olur. Bundan anlaşılıyor ki insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak lazımdır. Onlarla iyi geçinmek vaciptir. Kızmak iyi olmaz. Sert davranmak yakışmaz. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin bir gün çölde gidiyorlardı. Bir ihtiyarın abdest aldığını gördüler. Adamcağız abdesti doğru almıyor, şartlarına uymuyordu. Yaşlı olduğu için böyle abdest sahih olmaz demeye de sıkıldılar. Yanına giderek, efendim biz iki kardeş birbirimizden daha iyi abdest aldığımızı söylüyoruz fakat buna bir karar veremiyoruz. Biz bir abdest alalım, siz de hangimizin haklı olduğunu bize bildirin, olur mu dediler. Adamcağız teklifi kabul edince önce Hazreti Hasan sonra da Hazreti Hüseyin güzel bir abdest aldılar. İhtiyar bunlara dikkatle baktı ve sonunda evlatlarım abdest almasını şimdi ben sizden öğrendim. Meğer yanlış alan benmişim der. İbrahim aleyhisselam bir gün 200 mecusiye ziyafet vermişti. Ziyafetten memnun kalan mecusi topluluğu İbrahim aleyhisselama bize ne emredersen yapalım dediler. İbrahim aleyhisselam da sizden bir dileğim var buyurdu. Nedir dediklerinde benim Rabbime bir kere secde etmenizi istiyorum dedi. Yani bir kere secde eder sonra gidip yine kendi tanrılarımıza tapınırız bir zararı olmaz diye karar verdiler ve secdeye gittiler. Onlar secdedeyken İbrahim aleyhisselam ya Rabbi gücümün yettiği bu kadar. Daha fazlasını yaptırmak benim elimden gelmiyor. Bunları hidayete, saadete kavuşturmak ancak senin kudretindedir. Bunlara Müslümanlık nasip eyle diye dua etti ve duası kabul olup hepsi Müslüman oldu. İnsanlara karşı sert veya yumuşak davranılması konusunda şöyle bir hikaye anlatılır. Rüzgar her zaman kaba kuvvet işe yaramaz der. Sonunda tecrübe etmeye karar verirler. Rüzgar güneşe senden daha kudretli olduğumu şimdi göstereceğim. Bak şu ihtiyarın paltosunu sırtından nasıl çıkartacağım der. Rüzgar kuvvetle esmeye başlar, ihtiyar açılan paltosunun iki yakasını hemen elleriyle sıkıca tutar. Rüzgar paltoyu sırtından bu haliyle atamayacağını anlayınca fırtınaya dönüşür ama ihtiyar paltosuna daha çok sarılır, işi sağlama almak için de düğmelerini iyice ilikler. Bunun üzerine güneş sen beceremedin, bak şimdi ben güzellikle, tatlılıkla ihtiyarın paltosunu nasıl çıkarttıracağım der. Saklandığı bulutun arkasından çıkan güneş bir gülümsemeyle tatlı bir sıcaklıkla ortalığı ısıtır. İhtiyar terlemeye başlar, sonunda kendiliğinden paltosunu çıkarır. neşe içinde yoluna devam eder. Güneş rüzgara dönerek gördün mü? Tebessüm, sıcak ilgi, nezaket ve dostluk sertlikten daha kudretlidir. Gerçekte kuvvetli olmak, insanlara bir işi zorla yaptırmak değil, kendiliğinden yapacak hale getirmektir der. İsa aleyhisselam bir gün havarileriyle beraber Yahudilerin yanından geçiyordu. Oradakiler kendisine çok kötü şeyler söylediler. Bu sözlere rağmen onlara tatlı cevaplar verdi. Yanındakiler, "Onlar sana kötülük yapıyor, sense onlara iyi şeyler söylüyorsun." dediklerinde buyurdu ki, "Herkes başkasına yanında bulunandan verir."
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam buyurunuz.
2: Efendim ilk dinleyicimizin sualler vardı daha. Camide dedi, kadınlar dedi, erkeklerin dedi, kıldığı yerde kılıyor falan. Bu uygun mu? Uygun değil. Maalesef. Hani birinci bölümde de aynı şekilde söyledik ya, kokus bile kalmamış. Adam orada İmam Hatip veya ilahiyatı bitirmiş. Etiket sebebiyle imamet vazifesi. Devleti memuru. Umarı da bileydi adam. Ya düşünse, yani Allah-u Teala bana böyle bir hizmet nasip etti. Burada senede 3-5 kişiye aynı şekilde fıkıh bilgisi öğretmiş olsam, ahirette yani öldüğüm zaman amel de

0: terimin kapanmamasına vesile olur. Peki böyle giderse ne olur? Dün müydü? Evet, bugün müydü? Yayına birisi girdi ya. Burada bizde bir imam işte dedi, sapıttı gitti, zıvaradan çıktı falan diyordu ya. Evet. Öyle olur yani. Neticesi öyle olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla kadınların kadın için ayrılmış onun bölümde kılması lazım. Erkeklerin bölümünde aynı şekilde ne işin var senin? Değil mi? Allah-u Teala hidayet versin, anlayış versin. Bir de dinleyicimiz dedi ki, siz dedi hani istiğfar her derde devadır diye naklediyorsunuz. Ben dedi hani dedi dinim İslam sitesine baktım. Orada işte 100 defa söylemek için başlangıçta estağfurullah mümkün makerih Allah demeli. Ondan sonra estağfurullah estağfurullah demeli. O şart değil. O şart değil. Tamimen Saadet-i Ebediye kitabında buyuruyor ki istiğfarı çok okumalı. İstiğfar estağfurullah ve estağfurullah min külli ma kerih Allah. Bunun ikisi de istiğfardır. Bir de istiğfar duası vardır buyuruluyor. Estağfurullahel azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyum ve etûbü ileyh. Hatta mesela cuma günü sabah namazının sünnetinden önce bu istiğfar duasını 3 defa okuyalım. Hadis-i şerifte bildirilmiş. Estağfurullahel azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyum ve etûbü ileyh. Bunu 3 defa okuyanın kendisinin, anasının, babasının günahları bile affolur buyuruluyor. Sabah namazının sünneti kılınmadan önce ayakta da okun, tamam, ayakta da okun aynı şekilde 3 defa okuyalım. Dolayısıyla efendim, yani ben de daha önce sadece estağfurullah estağfurullah diye başladım, bir mahsur var mı? Hayır, olmuş mu? Olmuş.
1: Bir de aklıma bir şey geldi, dinleyicimiz Bursa'dan arıyorum dedi ya, oradaki Ulu Cami, Cami-i Kebir veya tarihi bir cami, ama ecdat şadırvanı içine yapmış, mutlaka görmüşsünüzdür içeride. Oraya gidene kadar caminin içine abdestli de girilmez. Oraya abdestsiz girmiş gibi olmuyor mu acaba? O niçin yapıldı ki?
0: Abdest almak için caminin içine girmiyorlardı. Yani Osmanlı, Selçuklu fıkıh bilgilerini o kadar aynı şekilde derinlemesine yerleştirmiş ki, şey yapılmış ki, mimarı da ustası da yani fıkıh bilgisi biliyor. Şimdi yer kaçırması olabilir.
1: Yani içeride namazdayken.
0: Namazdayken. Dışarı gidecek, gelecek falan. Hani kitaplarda yazıyor ya. Gider, hemen çekilir, gider, abdestini alır, gelir. İmam kaldığı yerde, o gidip gelinceye kadar imam çoktan bitirir. Ama yel kaçırma sebebiyle abdestini bozulduğunu şey yapan hemen geri çekilir. Orada alır ve imama yetişir. Bunu göstererek yapışlar. Yoksa dışarıda abdestsiz olarak oraya girip orada abdest almak için yapmamışlar onu. O içeride, içeride bazen olabilir. Sadece yer kaçırmak da söz konusu değil. Mesela duvarın dibindedir. Orada tahta vardır mesela. Elini mesela şeyden, secdeden kalkarken biraz dizleri rahatsızsa yan tarafa şey yapayım. Orada süpürgelik vardır. Çivi biraz çıkmıştır. Eli takılıverir, kesilir. Elini şöyle kaldırırken gördü ki kanadı. Abdest bozuldu. Değil mi? Hanefi mezhebinde.
1: Veya vaaz dinliyordu, uyudu kaldı.
0: Veya uyudu kaldı, doğru. Yani dışarı gidecek şey yaptı. Hemen orada her kış günü falan, hava yağmurluysa falan. Yani bunlar düşünülerek içerisine aynı şekilde şey yapılmış. O şadırvan yapılmış. Evet. Yoksa dışarıdan abdestsiz gir, orada abdest al diye yapmamışlar. Tabii şimdi fıkıh bilgisi olmadığı için, aa dışarıda mı? İçeride de var ya, geç içeride şey yap falan. Adamın umurunda bile değil. Yani değil. Bilmiyor ki. Değil. Tam cahil. Kafasına göre aynı şekilde olur mu? Ha, ben yaptım da oldu diyor falan. Ha, sen yaptın da oldu. Toprağın altına girince görecekler. Sen yapınca oldu mu olmadı mı? Efendim gelelim bir de son dinleyicimizin bir suali vardı. Dedi ki dinleyicimiz işte dedi bir komşum veya tanıdığım bir kadın dedi, bir hanım dedi. Oğluna para vermiş işte şey alması için, araba alması için. O da bir başka arkadaşı ne alacaklarmış, bir şey alacaklarmış ya. Malzeme alıp satacaklar, evet, falan.
1: Krediye ihtiyaç olmuş.
0: Krediye ihtiyaç olmuş. Kredi çekmiş. Annesinden aldığı ödünç parayı da bu krediden vermek istemiş. Anne demiş bundan vereceğim. Demiş ben hacca gideceğim, yani bu para olur mu falan. Efendim günahı ona olur. Günahı oğluna olur. Yani bu kullanabilir mi? Yani hacca gidebilir mi? Onunla da aynı şekilde gidebilir ve kullanabilir. Kullanabilir. Tabii o hanımın zihninde daha önce bir altyapısı var, o konuda bilgisi var. Duyumu da olmuş olabilir. Bir kitaptan okumadıysa. Çünkü önceki yaşlılar biliyordu bunu. Mesela ben çocukluğumda hatırlarım. Hacca gidecek olanlar eğer böyle alışverişinde şeyinde falan böyle bir tereddütü, şüphesi olanlar olursa, bu yaygınlaşmış, herkes biliyor bunu. Herkes biliyor bunu. Gidiyor mesela, diyor ki Mustafa Dogöz'ün dedi yani şeyi helaldir kazancı. Gidiyor işte, diyelim ki ne kadar para lazım, ya bu kadar para lazım bana. Mustafa Dogöz de biliyor. Yani bunun aynı şekilde hangi masrafta istendiğini.
1: Sıkıntısını biliyor.
0: Sıkıntısını biliyor. Diyor ki o kadar param var, veriyor. Getiriyor kendi parasını da, onu ödüyor. O parayla gidiyor. O parayla gidiyor. Bu helal tayyiptir diye. Hatta şeylerde bile değiştirdilermiş Mustafa Bey'e. Yiyecek içecek konularında bile. Mesela gider komşusundan böyle şeyinin kazancının %100 veya %100'e yakın helal olduğunu bildiğinden ödünç alırmış. Kendisinden aynı şekilde ona veriyor. Bu ödünçü oradan kapatıyor. Yemeği içmeyi onları kullanıyor. Şeyde bile mesela ilasın aynı şekilde. Yani vermiş olduğu helal ve tayyip. Mesela bazı arkadaşlar ben bilirdim böyle. Dedim kendisine başka bir yerde vasfisi var. Ama şey olarak meccanen derlerdi. Duydun mu kelimeyi?
1: Evet.
0: Meccanen. Sırf Allah rızası için geliyor.
1: Parasız yani.
0: Parasız. Yani maaşsız.
1: Karşılıksız.
0: Karşılıksız. Karşılığını alacak tabi, ahirette alacak.
1: Maddi olarak.
0: Maddi olarak. Ama kendi çalıştığı yerden aldığı maaşı mesela getirir. Şeyde o zaman mesela muhasebeden veriyordu, elden veriyor. Şimdi artık elden verme kaldırıldı.
1: Banka
0: vasıtasıyla getiriyor. Mesela maaşını veriyor. Onlar da bildikleri için yani değiştiriyordu. Böyle yapanlar da olmuş mu? Olmuş. Şeyde mesela mektubatta da geçiyor da orada bir hadise anlatıyor. Şimdi bazı sıkıntılar olmuş demiş bu. Bir işte karışıklık oldu. Bir zata aynı şekilde gidiyor, diyor ki istiğfar et ve yediğini içtiğini dikkat et. Nerede bulabilirim diyor, hani böyle falan yerde diyor bir şey var, reçber duymuş mu? Çiftçi.
1: Evet, çiftçi.
0: Onun diyor kazancı helaldir. Mustafa Bey gidiyor, selamünaleyküm selam. Beni diyor falan zat gönderdi. Benim aynı şekilde %100'e yakın, %100 garanti demezsin de %100'e yakın helal aynı şekilde bir şey oldu, bir sıkıntım oldu, şey yapmam lazım, seni tavsiye ettiler falan. O çiftçi de diyor ki maalesef diyor bize de kalmadı. Ama diyor o zat öyle dedi. Doğru da dedi, geçenlerde de işte yağmur yağdı dedi, bizim hayvanlar dedi komşunun tarlasından geçerken komşunun tarlasının toprakları ayaklarına aynı şekilde bulaştı. Kendi tarlama getirdi. Yani komşunun toprağı bizim tarlaya bulaştırıldı. Benimki de karıştı. Ona dedi. Ya buğday karışmadı, tamam mı? Arpası karışmadı. Pirinci karışmadı. Toprağı diyor, toprağı Musa'lı ya. Peki bu insanlar yaşamış mı? Yaşamış. Bunlar hayal mahsul mü? Hayır efendim, gerçek dünyada yaşadı. Uzayda değil, ayda değil, burada yaşadı. Onun için mesela kitaplar okurken siz de çok ileri gidiyorsun. Ya ileri değil, yaşamış. Adamcağız aynı şekilde halini anlatıyor. Çiftçi. İlahiyat mezunu değil. Ama Allah'tan sevgili kulu olmuş. Olur mu? Olur tabii. Dağdak çoban senden üstün olur. Sen ilahiyatı bitirmişsin ama sen cehenneme gidersin. Dağdak çoban da cennete gider. Çünkü Allah Teala indinde senin etiketin, boyun, posun, şekli, şemalin aynı şekilde indi değil. Yaptıkların ne niyette yaptığına bağlı. Şimdi bu dinleyicimiz de oğlunun işte bankadan çektiği krediyle ona vermiş olduğu ödünç parayı öderse bununla hacca gidebilir mi? Gidebilir. Peki efendim hani helal ve tayyip olan birisiyle de aynı şekilde değiştirirse olur mu? Olur. Ama yani şimdi hacca gidecek de kiminle gidecek? Televizyon haberlerine bile geçti o şeyi. Umre için 8 günlüğüne gidiyor, 8 aydır gelememişler falan. Yani orada hapsetmişler, orada tutuyorlar. Farklı da olabilirdi. Kızı da var adamın. Adam harebine atıverir, tamam. Nerede olacaksın ya? Arap yarımadasında almış götürmüş yani. Mümkün değil. Olmuş çünkü öyle hadiseler. Ve oraya gidiyor bize. Oraya gidiyor. Efendim bizim başımıza gelmez. Yani gelir mi gelmez. Başka şekilde gelir. Daha beteri olur. Nasıl beteri olur? Sen gidersin orada hava atarsın. Açarsın telefonu. Görüntün. Ben neredeyim biliyor musun? Bak buralardayım falan. İyi de arkadaş. Sen hala gönlün aynı şekilde memlekettekilere hava atmakla meşgul. Hani büyük dedemiz atmış söz var ya. Gönlü Kabe'de, kendi Kabe'de gönlü Bağdat'ta olmaktansa kendi Bağdat'ta gönlü Kabe'de olmak yeğdir. Sen Kabe'desin ama gönlün hala Bağdat'ta. Ya bir işe yaramaz. Dolayısıyla avucunu yalarsın derler ya. Hakikaten yerli yerinde bir sözü de avucunu yalarsın.
1: Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki birkaç dakikamız kaldı ama hani son zamanlarda operasyonlar falan yapılıyor ya, işte bu foncular, borsacılar falan filan. Ya diyor, adamlar tamam suçlu diyor, tokatlamışlar milleti de tokatlayanın hiçbir suçu yok diyor, tokatlananın. Evet, yani bu kadar tamahkar olur mu? Bu adamlar diyor milyar liralar toplamışlar. Bunları nereden topladılar bu kadar diyor, bir koyup diyor 10 almak için diyor bu kadar insanlar diyor sıraya mı girer diyor.
0: Şimdi Mustafa Bey yani kokusuyla kalmamış buyuruyorlar ya, mübarek hocamız da aynı şekilde İslamiyet'in kokusu bile kalmamış. Şimdi zaman zaman mesela bu kadın cinayetler oluyor falan. Biz de diyoruz yani o kadının hiçbir suçu yok. Onun için kadın düşmanı ilan etmişler ya, dinleyicinin bir istediği size kadın düşmanı diyorlar. Tamam mı? Olur mu öyle şey? Yani mutlaka onu tahrik edecek bir şeyler söyledi bu. Durup dökün olmaz bu. Ha adam şey bozuktur. İslam'la da aynı şekilde olabilir mi? Olabilir. Şimdi gelecek efendim, biz mağdur duruma düştük. İyi de be arkadaş, yani hesap var, kitap var. Sen 2 veriyorsun, 20 alıyorsun. Nerede bu? Değil mi?
1: Yani.
0: Nerede bu bolluk? Ha, adam yapmış bunu. Sana demiş ki sen 2 ver, ben sana 20 vereceğim. Adam kendine yapmış. Yat almış, kat almış. Ondan sonra İsviçre bankalarına parayı aktarmış. Görmüş.
1: O tabii senin gibi adamlar çok olunca ikiler çoğalmış, 20 olmuş.
0: Dolayısıyla insan bir düşünmesi lazım. Kanaatkarlık gitti.
1: Tamahkarlık çoğaldı.
0: Tamahkarlık da çoğaldı. Hırs da çoğaldı. Biliyor musun falan. Fonda hemen yani bir ayda köşeyi dönersin. Bir senede köşeyi dönersin falan. Döndüler. Döndüler. Elinde sonunda gider. Hani Saadet Efendi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh almışlar da, benim hoşuma gidiyor böyle zamanlarda hoşuma gidiyor onu okumak da anlatmak da hoşuma gidiyor. Hani adam dere yatağına ahır yapmış, işte inekler almış, süt sağıyorsa diyor, fakat süte su katıyor. İşte 9 yaştan da oğlu var, baba diyor yapma, biz süt satıyorsun, sen karışma, ben sizin için falan filan diyor. Öyle şeyler ya falan. Neyse bir gün ben köyde yaşadığım için iyi biliyorum. Hakikaten yazın oluyor. Derenin ta yukarıları, esas oralara falan yağmur, yaz yani. Yağmuru. Şakır şakır şakır şakır. Sel olmuş. Bunlarla haberi yok aşağıdan ama. Abi sel bir geliyor. Bunlar sadece kendilerini kurtarıyor. Ahırı da içindeki hayvanlar da almış götürmüş. Bunlar bir tepeye çıkmış. Baba oğul. Adam elini dizlerine vuruyor. Gitti inekler, gitti şeyler falan. Çocuk gayet sakin. Demiş süte kattığımız sular çoğaldı sel oldu. İnekleri aldı götürdü. Ya kusura bakma, şimdi bazılar diyecek ki ya biz haram mı kattık? Tamahkar oldun ya arkadaşım ya. Kanaat etmedin. Etmeyince de işte elini daha önce hepsi gitti.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
9: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
12: süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM Haber.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi güne yansıyan tüm gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşacağız. Ama öncesinde başlıklarımıza kısaca bir göz atalım gün ortasında. Evet, dün gözler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaydı. Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Her zaman olduğu gibi bir kez daha küresel vicdanın sesi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli başlıklar vardı. Gazze'den Filistin'den Doğu Akdeniz'e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki izolasyonun kaldırılmasından Rusya'daki Ukrayna Savaşı'na kadar tüm çatışmalı alanlara ilişkin çok önemli mesajlar verdi. Birazdan detayları hem aktaracağız hem de değerlendireceğiz. Ve Türkiye saatiyle saatler sevgili izleyiciler 22'yi gösteriyordu. Çok önemli bir görüntü geldi New York'tan. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı, ülke ve hükümet devleti özellikle Körfez ülkelerinin liderleriyle beraber bir zirve gerçekleştirildi. Tabii bu zirveden yansıyan fotoğraf son derece önemli. Görüldüğü gibi Cumhurbaşkanımız burada. İşte Ürdün Devlet Başkanı, hemen diğer tarafta Katar Emiri, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve ortada ABD Başkanı Trump. Bu zirveyle hedeflenen neydi? Ona da birazdan bakıyor olacağız. Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti sevgili izleyiciler. Hem seçimlere hem de sonuçlara ilişkin birazdan detayları gün ortasında aktarıyor olacağız. Bir operasyon haberi var. Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon. Operasyonda gözaltılar var. Ve son başlığımız Ankara Keçiören'den yansıyor. Sağnak yer sonrası Ankara Keçiören ilçesinde yol çöktü. Son durum ne? Birazdan Ankara'dan muhabir arkadaşımız yine bu sıcak başlığı da bizlerle paylaşıyor olacak. Hemen gün ortasına başlayalım. Ankara'da etkili olan sağanakla başlayalım. Keçiören ilçesinde oluşan sel nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. Şimdi son durumu öğrenmek üzere hemen Keçiören'e dönelim. Muhabirimiz Sait Kahraman karşımızda, o çöken yolun hemen kenarında. Sait.
1: Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kameraman arkadaşım Salih Gümüş'le beraber o noktalardan birindeyiz. Gece saatlerinde burada yağan yağışla beraber yolda çökme meydana geldi ve burada araçlar o çukura düştü. Tabii şu anda çukuru kapatma çalışmaları an itibariyle sürüyor. Kameraman arkadaşım Salih Gümüş de o noktayı sizlere gösterecektir. Şu anda iş makineleri bulunduğumuz noktada çalışmalarını sürdürüyor. Tabii gece saatlerinde yağan yağışlar nedeniyle bu noktalarda çökme meydana geldi. Aslında kameraman arkadaşım Salih Gümüş'ten de rica edersek bu noktayı da göstermek istiyorum. Özellikle bu noktada yol çalışması devam ediyordu. Yol çalışmasından dolayı burada bir çukur vardı zaten. Bu çukurun etkisiyle ilerleyen noktada bir çukur meydana geldi. Tabii bunun etkisi de yağan yağışlardan kaynaklı bir durum. Kameraman arkadaşım Salih Gümüş de o size noktayı gösteriyor. Burada gerçekten yollar bayağı bir çökmüş durumda ve burada hasar gerçekten büyük ki geçtiğimiz saat dilimlerinde de o hasar gören araçlar bulunduğumuz noktadan kaldırıldı ve götürüldü. Tabii araçlarda ciddi maddi hasar bulunmakta. Tabii şu anda bulunduğumuz nokta Keçiören ilçesinin Gülgün Sokak olarak biliniyor ve bu noktada çökme meydana geldi. Çökme sırasında yol kenarında bulunan çok sayıda araç oluşan çukurun içerisinde mahsur kaldı. Araç sahipleri neye uğradığını şaşırırken bölgede kısa sürede hareketlilik yaşandı. Tabii biraz daha ilerleyen noktaları da sizlere göstermek istiyorum. Öte yandan çevrede bulunan vatandaşlar da yaşananlara tepki gösterdi. Çünkü sürekli bununla ilgili şikayette bulunduklarını, belediyeyi aradıklarını söylediler. Çok sayıda ihbarda bulunmuşlar. Yoldaki bozukluklardan kaynaklı bayağı bir ihbarda bulunulmuş. Ondan dolayı bayağı bir tepkililerdi. Bölgede ekiplerin çalışmaları an itibariyle devam ediyor. Çökmenin nedenine ilişkin ilişkin inceleme sürüyor ama dediğimiz gibi daha önceden bu noktada yol çalışması değil, burada bir altyapı çalışması vardı. O altyapı çalışmasından kaynaklı bu noktalarda çökme meydana geldi. Bölgede şu anda ekipler çalışmalarını sürdürüyor ki şu anda kameraman arkadaşım Salih Gümüş de size gösteriyor. Buradaki araçlar bile çalışırken buradan geçen kamyon ve tırlar buradan geçerken o çukurlarda yine böyle bir bataklık gibi araçlar batıyor aslında ve bu noktada çok sayıda araç dün buradaki oluşan çukura düştü ve çukurda mahsur kaldı ve araçlarda ciddi şekilde maddi hasar oluştu. Şu anda an itibariyle bulunduğumuz nokta Keçiören Gülgün Sokak olarak biliniyor ve burada an itibariyle çalışmalar devam ediyor. Tabii ilerleyen saatlerde başka bir yağış yağması durumunda böyle durumların oluşabileceğiyle ilgili yine tedbirler alınması gerekiyor. Çünkü gerçekten şu anda burada yol durumu çok kötü.
0: Sayın çok teşekkür ediyoruz. Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen sağanak sonrası duruma ilişkin detayları bizlerle paylaştı. Sayın seyirciler, Adalar Belediye Başkan Vekilliği seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Seçimin ilk turunda AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyansa 4 oy aldı. İkinci turda her iki aday da 4 oy aldı. Seçim 3. tura kaldı. CHP ve Yeni Parti'nin 3. tura katılmama kararının ardından seçimi AK Parti'nin adayı Türk Yılmaz 5 oyla kazandı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Medine Pamuk 14 Eylül'de sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmişti. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
2: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
3: Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma. İddiaların ardı arkası kesilmedi. Yasak aşk skandalıyla sarsılan belediyeye bir operasyon daha düzenlendi. 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
4: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
3: İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. İlk operasyonda belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında belediye başkanı Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Çiçek daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmış ve partisinden istifa etmişti.
2: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz, pırıl pırıl bir Türk genciyim.
3: Yasak aşk mesajları ifşa olan başkanın belediyesi için bir kez daha düğmeye basıldı. İkinci dalga operasyon düzenlendi. Alınan ifadeler ve MASAK verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemelerde 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
2: Birinizin arkadaşı, birinizin kardeşi ya da birinizin evladıyım.
3: Gözaltına alınanlar arasında eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'la imar planlama birimlerinde görevli teknik personel ve müdürlerin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltı listesinde dikkat çeken bir diğer detaysa kuyumcular oldu.
2: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
3: İlkay Çiçek'in yüklü olarak altın aldığı iddiaları vardı. Kuyumcuların da bu nedenle gözaltına alındığı iddia edildi.
0: Sayın seyirciler, tasfiyesine karar verilen 131 fonda kaç yatırımcının bulunduğu netleşti. SPK, MKK kayıtlarına göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 olduğunu açıkladı. Peki, şimdi merak edilen şey şu, tasfiye süreci nasıl işleyecek? Yatırımcının parası ne zaman ve nasıl ödenecek? İşte tüm bu detayları muhabirimiz Sanifi Bayar aktaracak.
5: Borsa manipülasyonu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında bir dizi operasyonlar gerçekleştirilmişti. Dün sulh ceza hakimliği süreci 5 şüpheli için bir hayli uzun sürmüştü. Gece saatlerinde sonuç çıktı. İlk önce ondan bahsedelim. 5 şüpheli tutuklandı. Kimler onlar? Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan çıkartılmış oldukları sulh ceza hakimliğince tutuklandılar. Fon soruşturması devam ediyor. Soruşturmanın bu ayağında ise dikkat çeken bir açıklama geldi. O açıklamayı yapan da Sermaye Piyasası Kurulu oldu. SPK yaptığı açıklamada şunu söyledi. 131 fon tasfiye edilmiştir ve merkezi kayıt kuruluşuna göre bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758 kişidir dedi ve yine bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemli belirtmek isteriz diyor SPK ve sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda kurul görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir diyor. Ama bugün SPK'nın açıklamasındaki en önemli detay ise bu fon soruşturmasında kaç kişi mağdur rolündeydi, kaç kişi mağdurdu? İşte bu soruya da SPK cevap vermiş oldu. Tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısını açıkladı ve bir kez daha söyleyelim. Fon soruşturmasında tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Soruşturma geçen haftadan bu yana devam ediyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 9 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin yanı sıra gözaltında olan bazı şüpheliler de var. 39 isim gözaltında. Bunun altını çizelim. 14 isim hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Fon soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliye henüz ulaşılamadı. Yakalama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 9 isim tutuklandı. Toplam buradaki fon soruşturmasındaki toplam tutardan bahsedelim. 18 milyar doları aşan bir fon soruşturmasından bahsediyoruz. 18 milyar dolarlık bir soru işareti var ortada. Toplam 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı verildi. Ve yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca MASAK'a gönderilen yazıya dönüş bekleniyor. O yazı neydi? Ondan bahsedeyim. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım, Tera Yatırım, Hedef Holding, Buls Portföy ve yine Buls Yatırım şirketlerinin banka hesap hareketlerinin incelenmesi istendi. Yine bu şirketlerin yöneticilerinin para transferlerinin incelenmesi istendi. Yine bu şirketteki yöneticilerin birinci derece yakınlarının para transferlerinin incelenmesini istedi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Sadece para değil, ayrıca kripto varlıkların da incelenmesi talebinde bulundu. Fon soruşturması devam ediyor. Soruşturmayı bizler ilk günden beri takip ediyoruz ve tüm gelişmeleri de aktarıyoruz. Diyelim, sözü size bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a. Manisa Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan öğrencilerden sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Valilik 6 öğrenci için taburcu oldukları müjdesini verdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 15 yaşındaki bir öğrencinin tüfekle ateş açması sonucu 11 öğrenci yaralanmış, saldırının ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencinin bugün taburcu edilmelerinin planlandığı, Manisa merkezde tedavileri süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu ve yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. "29'u kırmızı bültenle aranan 76 şüpheli daha yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye iadeleri sağlandı. En çok yakalama 61 kişiyle Gürcistan'da yapıldı." Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
3: Kimi kırmızı bültenle, kimi ulusal seviyede aranıyordu. İzleri adım adım sürüldü. Toplam 76 suçlu farklı ülkelerde yakalanıp Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla uluslararası ölçekte yürütülen dev operasyonun detaylarını paylaştı. Buna göre operasyonlara Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, Narkotik, İstihbarat, Siber, Asayiş ve TEM birimleri imza attı. Takip sürecinde ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle beraber çalışıldı. fazla yakalama Gürcistan'da gerçekleşti. 61 şüpheli Gürcistan'da yakalanıp iade edildi. Yunanistan ve Almanya'da 4'er, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 2'şer, İngiltere, Sırbistan ve Azerbaycan'da da 1'er şüpheli yakalandı. İade edilen 76 şüpheliden 29'u kırmızı bültenle, 47'si ise ulusal seviyede aranıyordu.
0: Evet sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Önemli açıklamaları vardı kuşkusuz dün Birleşmiş Milletler kürsüsünden. Başlıklara şöyle bir göz atalım. Şimdi konuşmasına başlarken aslında Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik bir değerlendirmesi vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bilindiği üzere 2 yıldır Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas vize sıkıntısı nedeniyle genel kurula katılamıyor. Sayın Cumhurbaşkanı o noktanın da altını çizdi. Mahmut Abbas burada değil ama biz Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz dedi. Bizler özgür Filistin'in hep sesi olacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden soykırımlarına değindi. Konuşmasının ağırlıklı bir bölümü zaten buradaydı. Göz göre göre soykırıma devam eden bir zihniyet var, bir anlayış var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birleşmiş Milletler'in görevini yapamayacak hale geldiğini söyledi. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler zirvelerine damga vuran en önemli manşetiydi. Dünya 5'ten büyüktür. İşte özellikle bu önemli cümlesini destekleyen çok önemli açıklamaları oldu. Dünyadaki krizlerin 5 ülkenin 2 dudağı arasına sıkışıp kalmaması gerektiğini söyledi Cumhurbaşkanı. Bloomberg'e kaleme aldığı yazıda da buna vurgu yapmıştı. Özellikle bu 5 ülkenin oluşturduğu güvenlik konseyinin bu yapının değişmesi gerektiğine vurgu yapmıştı ki dün de yine kürsüden benzer önemli açıklamaları yaptı. 5 ülkenin keyfine bağlı olamaz dedi. Dünyadaki krizler sevgili izleyiciler. Özellikle çok önemli bir tespiti, daha doğrusu bir tabiri oldu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, kürsüdeki konuşmasında bölgesel sahiplenme şeklinde bir tabir kullandı. Özellikle bu da Birleşmiş Milletler'in yapması gerektiği ölçüde görevini yapmadığı için kendi komşularına ve kendi bölgesindeki krizleri çözme adına bir ön alma, bir pozisyonda bulunma değerlendirmesiydi. Bölgesel sahiplenme, bu açıklamasının ardından da Mekke İttifakı'na vurgu yaptı, işaret etti Sayın Cumhurbaşkanı sevgili izleyiciler. Ve diğer önemli başlıkları da arkadaşlarım bir kez daha verirlerse o konuşmanın başlıklarını aktarmaya devam edelim. Çünkü bu görüntü de akşam saatlerinde yansıyan bir görüntüydü. Ama sadece tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar onlarla sınırlı değildi. Doğu Akdeniz'de komşuluk vurgusu yaptı. Komşuluk ilişkileriyle bu sorunları çözebiliriz dedi. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması, seyri sefer güvenliğinin sağlanması son derece önemlidir dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde izolasyonun kaldırılmasını aktardı sevgili izleyiciler. Şimdi verelim o fotoğrafı arkadaşlar. Evet, Cumhurbaşkanı.

0: hakkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Filistin meselesini bir kez daha gündeme getirdi. Özgür Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sabah oturumunda konuştu. Erdoğan, son bir yıl dünya genelinde yaşanan çatışmaların bilançosuna dikkat çekti.
0: Geride bıraktığımız 12 ay, 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Gazze'deki soykırım da vardı. Erdoğan son 3 yılda meydana gelen ölümleri hatırlattı, İsrail'in devlet terörüne vurgu yaptı.
0: Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor.
1: Erdoğan, İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması çağrısında bulundu.
0: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm çağrısında bulundu.
0: 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
1: Erdoğan'ın Gazze'deki soykırımı Tel Aviv yönetiminin yüzüne vurduğu anlarda ise İsrail heyetinin salonu terk ettiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM konuşmasının ardından salonda dakikalarca alkışlandı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler binasından Türk evine dönmek için ayrıldı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya barışı ve küresel adalete yönelik çarpıcı sözleri New York caddelerinde sergilendi. Halk dijital ekranlara yansıyan mesajları ilgiyle takip etti.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses getiren küresel çağrıları New York'un kalbine taşındı. Erdoğan'ın verdiği tarihi mesajlar İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital ekranlı kamyonetlerle New York caddelerinde gezdirildi ve ünlü Times Meydanı'nda ekranlara yansıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler için söylediği "Dünya beşten büyüktür" vizyonu devlet ekranlara yansıdı.
4: Dünya beşten büyüktür.
3: Çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende olamaz mesajı büyük ilgi topladı. Tanıtımlarda Türkiye'nin Kasım ayında Antalya'da düzenleyeceği iklim konferansı vizyonu da vurgulandı. New York asla uyumaz, İstanbul asla ilham vermeyi bırakmaz sloganıyla tarihi güzellikler dünyaya tanıtıldı. Yumuşak gücü ve adalet çağrısını uluslararası kamuoyuna aktaran kampanya ziyaretçilerden tam not aldı.
2: Ve dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu ABD Başkanı Trump. Onun gündeminde neler vardı? ABD'ye geri döndü. En iyi ordu, en iyi ekonomi bizde. Hiç olmadığı kadar para akışı şu an ülkeye giriyor dedi sevgili izleyiciler. Özellikle İran'a yönelik açıklamaları vardı. İran rejimi ölüm ve kaos yaydı. İran artık zorbalık yapamıyor çünkü İran Orta Doğu'nun zorbası dedi yıllardır ama artık bundan böyle bunu yapamayacak dedi. Seçimden sonra İran'la bir anlaşma olabilir dedi. Bu arada dün Steve Witkoff ve Jared Kushner de Birleşmiş Milletler

0: genel kurulu için ABD'ye giden İran heyetiyle bir araya geldiler. Türkiye saatiyle akşam saatlerinde sevgili izleyiciler. Rusya-Ukrayna savaşını da halledeceğiz dedi. Ben 8 savaş bitirdim. Göreve geldim geleli dedi sevgili izleyiciler. Trump'ın genel itibariyle başlıkları bunlardı. Tabii sonrasında dediğimiz gibi yapılan yine Körfez üyesi ülkelerle yapılan o toplantıda da gündeminde İran vardı. Bakalım diğer detaylara.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söz aldı.
2: First Lady of the United States.
1: Hedefinde bir kez daha İran vardı. Trump önce tehdit etti, ardındansa bence anlaşacağız diyerek bir kez daha kafaları karıştırdı.
2: 3,000 people. Just a few miles from here.
1: Donald Trump New York'taki 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasını yapacağı toplantıya konvoyuyla gitti. Trump'ın Türk evinin önünden geçtiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözlerinin yer aldığı posterin kameralara yansıdığı anlar sosyal medyada gündem oldu. 38 dakika boyunca kürsüde kalan Amerikan Başkanı'nın bir numaralı gündemi İran savaşıydı. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz diyen Trump anlaşmayla ilgili karmaşık mesajlar verdi.
2: But I have a big decision to...
3: Büyük bir karar vermek üzereyim. İran'la onları yeniden inşasını, çok daha büyük bir ülke olmasını sağlayacak bir anlaşma olacak mı? Ya da İran'ı yok mu edeceğim? Hem de onların tekrar insanları öldürmesine izin vermeden, hızlıca onları cehenneme mi göndereceğim? Ama sanırım seçimlerden hemen sonra bir anlaşma yapacağız.
2: The Islamic Republic.
1: Donald Trump, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı alan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de tepkiliydi. Trump, mahkemeyi haydut kurum olarak niteledi. Üye ülkeleri istifaya davet etti.
2: Be no global taxes.
3: ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi olarak bilinen ve kontrolden çıkmış bu kuruma karşıdır. Amerikan personelinin veya başka herhangi birinin üzerimizde hiçbir yargı yetkisi bulunmayan Amerikan karşıtı mahkeme tarafından soruşturulmasına veya göstermelik yargılamalara tabi tutulmasına asla izin vermeyeceğiz. Sizler kötü bir insan grubusunuz. Mahkeme üyesi olan tüm ülkelere bu haydut kurumdan derhal resmen çekilmeleri çağrısında bulunuyorum.
1: Donald Trump ayrıca Gazze'deki barış süreciyle ilgili yardımlarından dolayı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölge ülkelerine teşekkür etti. Trump'ın konuşmasının en dikkat çeken anlarından biri de Küba'dan söz ettiği bölüm oldu. ABD Başkanı'nın konuştuğu sırada Küba heyeti salonu terk etti.
0: Özellikle hem ABD Başkanı Trump'ın yaptığı konuşmalarda, sonrasında Körfez İşbirliği Konseyi, ardından sevgili izleyiciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da orada olduğu, biraz önce detaylarını paylaştığımız, bakın ekranda da arkadaşlarım yukarıda yansıttılar, bu zirve İran gündemi vardı. Zaten Trump konuşmasının çok ağırlıklı bir bölümünü İran'a ayırdı sevgili izleyiciler. İran'la anlaşma için bir ivme var dedi ama işte savaşı bitirsen mi devam ettirsen mi şeklinde yine kendini aslında savaş başladığından bu yana aynı gün içerisinde yaptığı değerlendirmelerin bile birbirini tutmadığı bir süreç. İran'la ilgili Trump'ın yürüttüğü süreç. Ara seçimlerden önce bu savaşın sonlanabileceğine yönelik bazı değerlendirmelerde bulundu. Anlaşma herkes için iyi olur dedi. Hürmüz Boğazı'nı işaret etti. Hürmüz Boğazı'nda kontrolün hala kendilerinde olduğunu söyledi. İşte nükleer silah üretim tesislerinin %99'una ilişkin kontrolün onlarda olduğunu, birçoğunun yine askeri depoların %99'unun imha edildiğini dün yaptığı açıklamalarda söyledi. Gazze'de kanın durması için çaba, Gazze'nin yeniden inşasına destek ve son olarak az önce de aktardık yine Körfez İşbirliği üyesi ülkelerle Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bu toplantı, bakın sevgili izleyiciler, ortada Trump, bir diğer yanında Katar, bir diğer tarafında Ürdün, ardından Sayın Cumhurbaşkanımız ve Irak. Bir diğer tarafa gelelim, hemen Katar'ın yanında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve yanında da Mısır'ı temsilen, dediğimiz gibi, hükümet ve devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Bu zirvede İran konuşuldu. İran'a yönelik nasıl bir mesaj verildi bu fotoğrafla? Sevgili izleyiciler, dediğimiz gibi ana gündem başlığı İran'ın oluştuğu ve olduğu bir zirveydi aslında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapıldı aslında. Bu sürpriz bir zirve olarak değerlendiriliyor sevgili izleyiciler. ABD Başkanı Trump ortada. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Körfez ülkeleri liderlerinin bulunduğu bir masada Cumhurbaşkanımıza yönelik övgü dolu sözler sarf etti.
2: Including my friend right over here from Turkey. He's a tough cookie. Don't mess around with him. He's tough. I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
4: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sürpriz bir İran zirvesi yapıldı. Zirvede ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu liderlerinin bulunduğu masada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi.
5: Burada Türkiye'den dostum da var. O tam bir çetin ceviz. Onunla uğraşmaya kalkmayın. Çetin biridir. Muhteşem biri. Dostum.
2: He's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
4: Zirvenin açılış konuşmasını yapan Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunu, savaşın ara seçimlerden sonra biteceğini söyledi.
3: Steve ve Jared bugün İran arabulucularıyla çok verimli bir toplantı yaptılar. Bununla ilgili neler olacağını göreceğiz. Bence bir anlaşma yapmaları için çok fazla ivme var. Herkesten bunu duyuyoruz.
4: Ancak Trump konuşmasında İran'ı bir kez daha tehdit etmeyi de ihmal etmedi.
3: Biliyorsunuz, bir gün çok geç olacak ve onların bir ulus olarak hayatta kalmalarına izin verme şansımız kalmayacak. İran'la durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşünüyoruz.
4: Trump, ya bir anlaşma yapacağız ya da bu iş çok hızlı bitecek. O kadar hızlı bitecek ki başınız dönecek diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çabalarına değinerek Körfez'deki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.
6: Gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini alalım istiyorum.
0: Tabii Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın her bir başlığı gerçekten kendi içinde çok ama çok değerli. Dedik ya, küresel vicdanın bir kez daha sesi oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Gazze ve Filistin başta olmak üzere çok önemli mesajlar verdi. O mesajların verildiği sıradaysa İsrail heyeti salonu, genel kurulu terk etti. Hem o başlıklar, hem akşam saatlerinde yapılan o zirve sevgili izleyiciler, hepsini konuşacağız. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Sayın Abdullah Aydın yayın konuğumuz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
7: Merhabalar Gülden Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi önce elbette her başlık kendi içinde belki saatlerce konuşulmaya değer Abdullah Hocam, ama Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez daha çok açık yüreklilikle dedi ya, kalbimle dilim arasında her zaman olduğu gibi asla perde koymayacağım. Alınan alınsın, gücenen gücensin. Bir bedel ödememiz gerekiyorsa da öderiz dedi. Ve İsrail'in yaptığı o katliamı tüm dünya liderlerinin önünde bir kez daha söyledi. O sırada da bu görüntüler yaşandı. İsrail'li heyet salondan çıktı. Buradan bir başlayalım mı hocam?
7: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu her sene bu konuşmaları açıkçası küresel bir manifesto şeklinde gerçekleştiriyor. Yani Dünya 5'ten Büyüktür de buradan çıkmıştı. Diğer önemli uluslararası mesajlar aktarma süreçleri hep buradan çıkmıştı. Buradan yani çok ciddi manada aslında dediğimiz gibi gerçekten hepsinin birer metin olarak çok üzerinde çalışılmış metinler olduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda net, o kendi sizin de ifade ettiğiniz gibi hani gönlü ve dili arasında mesafe koymadan konuşma yaptığını bir konuşmalar senelerdir görüyoruz. Dolayısıyla tabii ki burada alınacak tabii ki, çünkü katiller alınıyor. Yani şimdi uluslararası dengeleri Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı yani küresel sistem içerisinde çok önemli bir aktöre dönüştü Türkiye'de. Bu yani asıl olması gereken yere doğru gidiyor. Yani Türkiye bölgesel bir güç olmaktan küresel bir güç olmaya doğru gidiyor. Hamleleri küresel bir güç boyutunda. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ekonomi işte G20'nin içerisinde, fakat hani ekonomi veya diğer göstergelerin büyüklüğünden çok daha ciddi bir büyüklük taşıyor dünya siyaseti içerisinde. Dolayısıyla bunda ana etkenini Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle diplomatik başarısı üzerinden okumak lazım. Yani bu noktada da kimsenin bir şey diyemediği bir ortamda da böyle net bir tavır sergilemekte Sayın Cumhurbaşkanı'na düşüyor tabii ki. Nihayetinde Trump, şunu göz önünde bulundurmak lazım. Trump'ın Erdoğan'ı o masaya, yani kick artı Erdoğan masası diye siz de evet, biraz önce yazmıştınız. Evet, yani evet. Orada Erdoğan'sız bir şey yapılamayacağını, Orta Doğu'da Batasya diyelim ya da Orta Doğu ne dersek diyelim, bırakın Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Avrupa'da Türkiye'siz bir şey yapılamayacağını herkes biliyor. Niye şimdi Avrupa güvenlik mimarisini konuşuyoruz Gülden Hanım? Avrupa Birliği diyor ki ya biz sizi almayalım ama siz de bizi koruyun.
0: Evet.
7: Yani bu noktaya geldi. Kafkaslar'da Putin diyor ki ya bu savaşın işte çözülmesinden önemli aktörlerinden biri Türkiye olacak. Türkiye çok kritik. Kafkaslara bakıyorsunuz, Ermenistan Devlet Başkanı bile diyor ki Türkiye bizim için yani hani artık müttefik olmak zorunda olan bir yer. Yani İran'ın tavrı ortada, diğer ülkelerin tavrı ortada. Burada tek bir haddini bilmeyen bir devlet var. O da İsrail. İsrail bu hadsizliğinin cezasını toplumuna ödetiyor ve bölgeyi de kaosa sürükleyerek, o Siyonist zihniyet bölgeyi kaosa sürükleyerek bedelini ödetiyor. Bu bedel de bize yansıyor. Yani Türkiye her şeyden önce bir hani toplumunu biz hep bunu ifade etmek lazım. Türkiye bir asker toplumu olduğu kadar bir de tüccar toplumudur da. Yani bölgedeki huzur Türkiye ekonomisini hiçbir şey yapmasanız bile çok iyi noktaya taşır. Ama bölgedeki kaosun bir gün durmadığı bir denklem var 1917'den itibaren. Yani bizim bölgeden çekildiğimiz andan itibaren bölgede kaos var. Yani dolayısıyla Türkiye'nin sunduğu adil dünya, herkesin kazandığı, herkesin barış ve huzur içerisinde yaşadığı tek denklem. Yani bugün Gazze için sunulan çözüm sadece Gazze'li masum insanlar için değil, Yahudiler için de adil bir çözüm. Ama ne oluyor? Dönüp dolaşıyoruz. Hep maksimalist zihniyetler, hep üstten bakmacı zihniyetler bu tarz bir yaklaşım sergiliyor. Ama işte biri de ona dur demesi lazım. Bunu diyecek tek devletin de Türkiye oldu ortada.
0: Hocam iki şey sorayım. Bir tanesi bıraktığınız yerden. Şimdi 195 ülke lideri, yalnız söylemeyeyim. İşte içinde Müslüman ülkelerin liderleri var. Biz tabii bu meseleyi konuşurken hep söylüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızı apayrı bir yere koyalım. Çünkü biz hiçbir zaman duymadık o kürsüden. İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı bu kadar açık net tüm dünya liderlerinin gözü önünde bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız kadar söyleyen, tekrarlayan, altını çizen. Niye hiç göremiyoruz hocam? Hangi çıkarlar doğrultusunda bu görülmüyor? Şimdi orada Müslüman ülke liderleri de var. Biz hiçbirinden duymadık böyle bir şey.
7: Yani 60 İslam devletinden bahsediyoruz, Müslüman devletten bahsediyoruz. Evet. Baktığınız zaman kimsenin sesini çıkartabilecek bir şey derman da yok. Yani bu ancak iradeyle olur. Bu ancak güçlü olur. Bugün savunma sanayinde atılan adımlar, ekonomik bağımsızlık noktasında atılan adımlar, her konuda bağımsızlıkla ilgili her konuda atılan adım sizi diplomatik bağımsızlığa da götürür. Yani siz ya ben bunu işte söylersem benim petrolüm kesilir, benim işte aşım kesilir, benim işte kredilerim kesilir diye olaylara bakmıyoruz. Cumhurbaşkanının hani konuşmasındaki ana metin, bize küresel dayatmaların hiçbirini kabul etmeyerek bu cümleleri kuruyoruz noktasından hareketle, evet, söyleniyor. Yani bu çok önemli bir ayrıntı. Yoksa yani ortalama, şimdi Tony Blair örneğini anlatalım. Tony Blair biliyorsunuz ikinci Körfez Savaşı'nın en önemli aktörlerinden biriydi. Sonra diyor ki yanlış yaptık. Ama görevin başındayken kukla gibi o Siyonist etkenler, Amerikan etkenlerine kapılıp orada süreci yürüttü. Şimdi görevi bıraktıktan sonra yanlış yapmışız demesi kolay. Asıl önemli olan bu iradeyi devletin başındayken gösterebilmektir. Yani bugün orada salonda bulunanlar da dahil ve hatta işte bugün Siyonizmi, İsrail'i savunanların da birçoğu görevi bıraktıktan sonra, kenara çekildikten sonra soykırımcı diye bahseder. Önemli olan yetkiliyken bunları söyleyebilmek. Cumhurbaşkanının farkı bu. Yani real politiğe vesaireye takılmadan, evet, dünya gerçeklerinden kopmayarak ama kendi gerçeklerinin de farkında olarak bir konuşma gerçekleştiriyor.
0: Hocam bir de dün mesela Guterres işte gider ayak artık yeter dedi, durdursun işte İsrail bu zulmünü, ama herhalde değil mi hocam, bir de sorarlar yani genel sekreterlik döneminde durdurulması için nasıl ön aldın? Gerçi yapı itibariyle de ön alacak bir durumu, o da ayrı bir tartışma konusu, ama Sayın kesinlikle Cumhurbaşkanımızın söylediği yapısının değişmesi, 5 üyenin 2 dudağının altında olamaz dünyadaki krizler meselesi. Konuşacak şey fazla ama hocam, bu bölgesel sahiplenme kavramı Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün konuşmasında birkaç kez tekrarladığı önemli, kesinlikle, bir kavram. İsterseniz biraz bunu konuşalım, bir de zirveyi konuşalım. Körfez ülkesi üyeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı, sonra yavaş yavaş toparlayalım.
7: Şimdi şu gerçeklikle karşı karşıyayız. Şunu anlamak lazım. Bölgenin sorunlarını bölge ülkeleri çözebilirse, birlikte hareket ederse çözer. Yani şimdi Mekke İttifakı'nın biz neden önemli olduğunu söylüyoruz. Bu Mekke İttifakı belki şu anda daha ön bir yapıda. Ancak bu yapı Mısır'ı da dahil eder. Yarın bir gün işte Suriye'nin, Irak'ın dahil olduğu, yarın bir gün hatta İran'da dahil olduğu bir denkleme olursa, o zaman bir mana ifade eder diye konuşuyoruz hep. Yoksa hani kurulmuş ittifaklar, çok fazla ittifak olabilir, çok fazla etkinlik olabilir, bir şey ifade etmez. Ama bölgenin sorunlarını bölge ülkelerinin çözmesi gerektiğini farkında olmak gerekiyor. Erdoğan'ın bu bölgesel vurgu yapmasının temeline yatan neden bu. Yani bölgenin insanları, bölgenin sorunlarını halklar ve gerçek samimi niyetle hareket edenler çözsün istiyor. Şimdi dışarıdan müdahaleler, İngiltere gelsin, Amerika gelsin, şimdi Trump, şimdi İsrail de bunu istiyordu. Yani bunu da görmek lazım. İsrail de bunu istiyordu. Nihayetinde başarılı da oldu. Amerika'yı buraya soktu. Amerika'yı şimdi yani Hürmüz krizine döndü Gülden Hanım. Binlerce hani insan sivil hayatını kaybetti. Herkes problem yaşıyor. İran'a yönelik çok ciddi saldırılar oldu. Yine Trump'ın açıklamalarına dikkat edin. Hep yok edeceğiz, şunu mahvedeceğiz. Bir günde çok hani ani ölüme hazır olacaklar gibi açıklamalar var. Şimdi bir hamle oluyor, İran yine bir yerlere füze atabiliyor. Yani bunların bir karşılığı yok. Mesele düşmanı yok etmenin en kolay yolu dostluk inşa etmektir. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu yapan Trump bu kadar tıkanmış, onun siyaseten tıkanmış olmasının birkaç nedeni var. Amerikan siyasetinin, Siyonizmin dominasyonunda olması, işte Epstein'di, seçimlerde, hepsini ayrı ayrı konuşuruz. Ama Trump'ın burada hani bu konuyu oraya çekecek olursak, Trump'ın burada zirveyle ilgili temel kaygısı şu: Hürmüz meselesi çözülmediğinde, bakın şöyle ifade edeyim, Türkiye dirençli bir ülke, bunu göz ardı ediyoruz, toplumsal direncimiz de yüksek, devletin direnci de yüksek. Avrupa'ya gittiğiniz zaman gidin ziyaret yapın, Avrupa'da halkın içerisinde homurdanmalar, milliyetçi onların, evet, yükselmesi, evet, iç karışıklıklar çok ciddi bir nedene sebep oluyor. En büyük müttefiği, Amerika'nın en büyük müttefiği olan Amerika, en büyük işte ekonomik kaynağı olan Amerika'nın en büyük ekonomik kaynağı ve asker ve diğer konularda kaynağı olan Avrupa'yı kaybetme yoluna doğru gidiyor. Çünkü Avrupa böyle giderse 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağı Orta Doğu'da aramamak lazım. Peki. Yani kıvılcım İsrail'den ama Avrupa karışıyor. O yüzden bu meseleyi Trump'ın bitirmesi gerekiyor. O yüzden de elinden geleni yapıyor. Ve yine son bir o yüzden de bu masada Erdoğan var.
0: Ha hocam, şimdi o masaya ilişkin, şimdi burada Trump şunu mu diyor İran'a? İşte Körfez üyesi ülkeler ve liderleri yanımda, işte Sayın Cumhurbaşkanımız orada. Sen benimle bir anlaşma yapmak durumundasın mesajı mı veriliyor? Bu fotoğraf ne anlatıyor hocam bir iki cümleyle bize?
7: Ya şöyle söyleyeyim, orduyu asker toplamak gibi bir fotoğraf akla anlaşılmasın buradan. Erdoğan burada ben Amerika'nın yanındayım diye bir tavır sergilemiyor. Erdoğan'ın orada niye sürekli tough guy işte diye ifade ediyor, sürekli sert adam, çetin ceviz diye ifade ediyor. Evet, evet. Ben bu masaya otururum, istişare ederim ama ben hakkaniyetten yana tavır alırım, ülkemin çıkarlarından yana tavır alırım. Yani işte diğer ülkeler gibi sizin geminize binmem, sizin dediklerinizi uygulamam. O yüzden Erdoğan'ın hani Erdoğan'la ilgili ifade ederken sürekli iyi dostumun yanında çetin ceviz ifadesini bu yüzden kullanıyor. Bu masada var, Ama Türkiye'nin çıkarları, bölgenin çıkarları ve huzuru ve İran'da halkının da çıkarlarını ve gerekirse savunma noktasında Erdoğan masada etkin bir durumda. Bu aslında hoşuna gitmediği için de onu, yani o Çetin Ceviz ifadesi onun için de kullanıyor. Ama onsuz da bir masanın barışı getirmeyeceğinin de farkında olduğu için de masanın en önemli aktörü hep Türkiye oluyor.
0: Doğru. Şimdi hocam yarın Perşembe, yarın Netanyahu konuşacak. Şimdi bütün aslında bu olan biten, eğer herhangi bir değişiklik olmazsa bunca konuşulanlara rağmen yeniden işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden bir katilin, bir terör devletinin başbakanının konuşuyor olmasını da bir cümle alayım ve ardından bu kez noktalayacağım.
7: Evet, korkunç bir şey, bunu zaten biliyoruz ama şunu da unutmamak lazım. Geçen senelerde bile bu kadar şey değildi. Her sene düşen bir trendi var İsrail'in. Bunda Türkiye'nin etkisi de çok fazla, onu unutmayalım. Yani orada diplomatik hamleleri de çok etkili. Ama bu sene Trump dahi yani Amerika'daki alt düzeydeki yetkililerle görüşmelerini var ama Netanyahu yanlış hatırlamıyorsam akşam orada uyumadan geri dönecek. Yani şu anda İsrail'i getirdiği noktanın bu olduğu için İsrail siyaseti çok ciddi kargaşa içerisinde. Evet. Netanyahu seçimleri kaybediyor. Seçimleri kaybetmesini bırakın, İsrail toplumunun bu içerisindeki sapkın düşünce de adım adım kaybediyor. Bunun bir göstergesi de artık bu kadar tahammüle rağmen bu zirvede, bu seneki zirvede Netanyahu'nun neredeyse kimseyle görüşmeden, evet, akşam gelecek görüşmeyi yapıp hemen uçağa binip geri gidecek gibi bir atmosfer içerisinde.
0: Peki. Profesör Doktor Selin Abdullah Aydın, çok teşekkürler hocam. Sağ olunuz, çok değerli katkılar için. Teşekkür ediyoruz ve bu bağlantımızla noktalayalım. Saat başı yeniden birlikteyiz.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 17, Ankara 21, İzmir 22, Bursa 16, Konya 25, Afyon 24, Denizli 26, Antalya 23, Adana 30, Zonguldak 19, Samsun 28, Trabzon 27, Kayseri 25, Erzurum 24, Gaziantep 23, Diyarbakır 33 ve Şanlıurfa 31 derece.

0: Yol durumu.
1: Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli, soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcahamam yolu, Gerede Kızılcahamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Etkileyebiliyor.
6: Marketler denetlendi. Tarihi geçmiş ürünler imha edildi.
7: İçer misiniz çocuklar? İçmeyin tabii. Aldığınız her ürünü çocuklar son kullanma tarihine bakın.
6: Denetim Hatay 4 yoldan. Zabıta ekipleri öğrencilerin sağlığı için okul çevrelerindeki marketleri denetledi.
7: Çocuklar okuldan çıkar çıkmaz bak buradan gelip alıyorlar. Bunların son kullanma tarihlerinin hepsi geçmiş.
6: Raflarda son kullanma tarihi 21 gün geçmiş peynirler bulundu.
7: Son kullanma tarihi 01.09.2026. Bunlar da bitmiş arkadaşlar. 21 gün geçmiş üzerine. Bunu hiç görmediniz mi siz?
8: Yeni bitiyor.
7: Biz bunları imha edeceğiz.
9: Ben sizi...
6: Çocuklar son kullanma tarihi kontrolü yapmaları için uyarıldı.
7: Aldığınız her ürünü çocuklar son kullanma tarihine bakın.
6: Endonezya'da batan feribotta bilanço ağırlaşıyor. Java Denizi'nde bir haftadan uzun süre önce batan yolcu gemisinde ölü sayısı 20'ye yükseldi. Virgo Transport feribotu 13 Eylül'de kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Gemide 30 mürettebat dahil 243 kişi bulunuyordu. Arama kurtarma ekipleri son 3 günde geminin içinden 8 ceset çıkardı. Ayrıca yaklaşık 253 kilometre uzaklıkta kıyıya vurmuş 2 ceset daha bulundu. 108 kişi kurtarılırken 115 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer su altındaki aramaların genişletilmesiyle daha fazla cesede ulaşılabileceğini belirtti. Cezaevinden firar etti, polisi peşine taktı. Kaçış baza altında son buldu. Edirne polisi çeşitli suçlular ve hapis cezaları nedeniyle aranan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Onlardan biri de silahla yağma suçundan hakkında 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisiydi. Şahsın bulunduğu adrese polis operasyon düzenledi. Polis aramasında hükümlü yatak bazasının içine saklanmış olarak yakalandı. Gözaltına alınan firari mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alevler otolastikçiyi sardı, yangın büyüdü, diğer iş yerlerini de tehdit etti. Korkutan yangının adresi İstanbul Esenyurt. Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki otolastikçide birden alevler yükseldi. 4 iş yeriyle bir yemek şirketine sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen 112'yi aradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerlerinde soğutma çalışması yapılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ahşap bir evde parlayan kıvılcım rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Koca bir köyü yutan dev bir alev fırtınasına dönüştü. Kastamonu İnebolu'ya bağlı Deresökü köyünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Cemal Tufan'a ait iki katlı ahşap evde başlayıp hızla büyüyen alevler gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine 112 ekipleri bölgeye sevk edildi ancak rüzgarla büyüyen yangın 7 eve daha sıçradı. Alev alev yanan evler köyde büyük paniğe sebep oldu. Kastamonu'da ilan edilen seferberlikle bölgeye çevre ilçelerden itfaiye, orman, özel idare ve AFAD dahil 20 ekip sevk edildi. Alevlerin ormana sıçramaması ve 8 evdeki yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. Sokakta fırlatılan havai fişek 7. kattaki evin balkonunda patladı. İki kardeş yaralandı. Olay Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde meydana geldi. Orta refüje çıkan bir kişi elindeki havai fişekleri binalara hedef alarak ateşledi. Fişeklerden biri 7. kattaki evin balkonuna girerek patladı. Balkondaki iki kardeş yaralanırken birinin vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Saman deposu alevlere teslim oldu. Alevler geceyi aydınlattı. 16 saatlik yangında yüzlerce ton saman, yonca ve ot küle döndü. Samsun'un Bafra ilçesindeki bir tarım işletmesinin deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede depodaki saman, yonca ve otların bulunduğu alana sıçradı. Yangını görenler hemen 112'yi aradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler yanıcı maddeler nedeniyle hızla büyüdü. Söndürmesi de hayli zor oldu. Alevler 16 saat sonra söndürülürken depodaki 6000 balya saman, 400 ton yonca ve 2000 balya otla yem kırma makinesi küle döndü. İşletmenin 20 milyon liralık zarara uğradığı öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedeni incelemelerin ardından belli olacak.

0: Yeniden birlikteyiz. Gün ortası devam ediyor değerli izleyiciler. Adalar Belediye Başkan Vekilliği seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Seçimin ilk turunda AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan ise 4 oy aldı. İkinci turda her iki aday da 4 oy aldı. Seçim 3. tura kaldı. CHP ve Yeni Parti'nin 3. tura katılmama kararının ardından seçimi AK Parti'nin adayı Türk Yılmaz 5 oyla kazandı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akbulat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Medine Pamuk 14 Eylül'de sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmişti. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
1: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
2: Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma. İddiaların ardı arkası kesilmedi. Yasak aşk skandalıyla sarsılan belediyeye bir operasyon daha düzenlendi. 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
3: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
2: İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. İlk operasyonda belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında belediye başkanı Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Çiçek daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmış ve partisinden istifa etmişti.
4: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz, pırıl pırıl bir Türk genciyim.
2: Yasak aşk mesajları ifşa olan başkanın belediyesi için bir kez daha düğmeye basıldı. İkinci dalga operasyon düzenlendi. Alınan ifadeler ve MASAK verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemelerde 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
5: Birinizin arkadaşı, birinizin kardeşi ya da birinizin evladıyım.
2: Gözaltına alınanlar arasında eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'la imar planlama birimlerinde görevli teknik personel ve müdürlerin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltı listesinde dikkat çeken bir diğer detaysa kuyumcular oldu.
5: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
2: İlkay Çiçek'in yüklü olarak altın aldığı iddiaları vardı. Kuyumcuların da bu nedenle gözaltına alındığı iddia edildi.
0: Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada yatırımcılara sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları yönünde uyarı yapıldı.
2: 131 fonun tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştı. Kararın ardından gözler bu fonlarda parası bulunan yatırımcıların sayısına çevrildi. Merak edilen rakam açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. Kamuoyunda son günlerde tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısı ile ilgili farklı rakamlar ve bilgiler paylaşılıyordu. SPK tartışmalara son noktayı koydu. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre 131 fonda toplam 455.758 farklı yatırımcı bulunuyor. SPK yatırımcıları ayrıca uyardı. Kurul bu süreçte sosyal medya ve diğer mecralarda yer alan doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi. SPK açıklamasında sermaye piyasalarının sağlıklı işlemesi, yatırımcıların haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi için görev ve sorumlulukların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
0: 29'u kırmızı bültenle aranan 76 şüpheli daha yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye iadeleri sağlandı. En çok yakalama 61 kişiyle Gürcistan'da yapıldı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
2: Kimi kırmızı bültenle, kimi ulusal seviyede aranıyordu. İzleri adım adım sürüldü. Toplam 76 suçlu farklı ülkelerde yakalanıp Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla uluslararası ölçekte yürütülen dev operasyonun detaylarını paylaştı. Buna göre operasyonlara Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, Narkotik, İstihbarat, Siber, Asayiş ve TEM birimleri imza attı. Takip sürecinde ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle beraber çalışıldı. En fazla yakalama Gürcistan'da gerçekleşti. 61 şüpheli Gürcistan'da yakalanıp iade edildi. Yunanistan ve Almanya'da 4'er, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 2'şer, İngiltere, Sırbistan ve Azerbaycan'da da birer şüpheli yakalandı. İade edilen 76 şüpheliden 29'u kırmızı bültenle, 47'si ise ulusal seviyede aranıyordu.
0: İstanbul Esenyurt'ta iki adresli operasyon düzenlendi. 272 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
6: Aç kapıyı polis!
2: Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Yüzlerce kilo zehirle birlikte 4 şüpheli yakalandı.
7: Torbacısından elebaşına kadar suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz.
2: Narkotik ekipleri Esenyurt'ta iki adresi operasyon düzenledi. Baskınlarda 272 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi.
7: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
2: 4 zehir taciri gözaltına alındı. Şahıslar hakkında işlemler sürüyor.
6: Aç kapıyı polis!
0: Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi yöneticisi Mehmet Cemil Acar, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporunda yasal geliriyle mal varlığı arasında 200, 224 milyon liraya yakın fark tespit edildi. Acar sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
8: Kasasından 26 kilo altın çıkmıştı. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Mehmet Cemil Acar hakkında tahliye kararı verilmişti. Ancak tahliyesi uzun sürmedi. Bu kez suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklandı. Dosyadaki bilirkişi raporu ise dikkat çekti. Rapora göre Mehmet Cemil Acar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde daire başkanı ve müşavir olarak görev yaptığı dönemde yasal gelirinin çok üzerinde gayrimenkul edindi. Ancak bu gayrimenkullerin kaynağını izah edemedi. Bilirkişi raporu da şüphelinin yasal geliriyle tespit edilen mal varlığı arasındaki devasa farkı ortaya çıkardı. Bilirkişi izah edilemeyen farkı 223 milyon 795 bin 333 lira olarak hesapladı. Dikkat çeken bir iddia soruşturma dosyasına girdi. Bir tanık ifadesinde Acar'ın görev yaptığı dönemde yapması gereken işleri geciktirip birçok kişiden para ve başka mallar temin ettiği yönünde beyanda bulundu. Soruşturmanın kapsamı da genişletiliyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, rüşvet ve irtikap iddiaları araştırılıyor.
0: Manisa Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan öğrencilerden sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Valilik 6 öğrenci için taburcu müjdesini verdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 15 yaşındaki bir öğrencinin tüfekle ateş açması sonucu 11 öğrenci yaralanmış. Saldırının ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencinin bugün taburcu edilmelerinin planlandığı, Manisa merkezde tedavileri süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu ve yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki son günlerine ilişkin dikkat çeken ifadeler ortaya çıktı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan Kozinoğlu'nun kumpasla geldim, yarın büyük ihtimalle tahliye olurum dediğini öne sürdü. Aynı soruşturmada tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altay'la savcıyı tehdit etti ve hakkında soruşturma başlatıldı.
2: Müzik Kaşif Kozinoğlu cezaevinde neler yaşadı? Dönemin başgardiyanı anlattı. Kozinoğlu'nun kumpasla geldim, yarın büyük ihtimalle tahliye olurum dediğini söyledi. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Adli kontrolle serbest bırakılan dönemin cezaevi başgardiyanı Ömer Vatan'ın ifadesi ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun ilk günlerde kısa sürede tahliye edileceğini düşündüğünü anlatan Vatan, eski MİT yöneticisinin dilekçe vererek Hasan Atilla Uğur'la Hasan Ataman Yıldırım'ın kaldığı koğuşa geçtiğini söyledi.
9: Kaşif Kozinoğlu, Hasan Atilla Uğur'la Hasan Ataman Yıldırım'ın kaldığı koğuşa geçmek için dilekçe verdi. Hasan Atilla Uğur'u tanıyor, sorun olmaz demesi üzerine nakil gerçekleşti. Koğuşa yürüdüğü sırada bana ben zaten kumpasla geldim, yarın büyük ihtimal tahliye olurum dedi.
2: Vatan'ın ifadesine göre koğuşta yapılan sohbet sırasında Hasan Atilla Uğur'dan Apo'yu getiren komutan şeklinde bahsedildi. Kozinoğlu ise bu ifadeye karşı çıktı. Vatan, Kozinoğlu'nun Apo'yu biz getirdik, o sadece sorgusunda bulundu dediğini aktardı. Başgardiyan Vatan, Hasan Atilla Uğur'un kalp hastası olduğuna dair bilgilerinin bulunmadığını söyledi. Uğur'un hastaneye sevk edilebilmek için durumunu ağır gösterdiğini öne sürdü.
9: Koğuşa doktor girdi. Biz üst katta Kaşif Bey'le muhabbet ettik. Kozinoğlu bana Hasan Atilla Uğur için ya bu da numara yapıyor dedi.
2: Soruşturma dosyasındaki bir diğer dikkat çeken ifade ise eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya ait. FETÖ hükümlüsü Altaylı, Kaşif Kozinoğlu'nu tanımadığını öne sürdü. FETÖ elebaşına gönderilmek üzere Kozinoğlu hakkında rapor hazırladığı iddiasını da reddetti.
10: Ortada infaz kelimesinin dahi geçmediği bir metinden benim Kaşif Kozinoğlu hakkında adeta infaz emri verdiğim, ölümünü planladığım veya hedef gösterdiğim sonucu çıkarılıyor. Kaşif Kozinoğlu'nu hiç tanımıyorum. Kendisiyle ilgili hiç kimseye rapor vermedim.
2: Altaylı'nın ifade sırasında gerilim de yükseldi. FETÖ hükümlüsü Altaylı ifadesini alan başsavcı vekilini tehdit etti. Kendine dikkat et, daha gençsin, seninle bir gün hesaplaşacağız sözleri üzerine Altaylı hakkında reysen soruşturma başlatıldı. Enver Altaylı kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma dünya basınında geniş yankı buldu. Orta Doğu'dan ABD'ye birçok haber kanalı Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik dünyanın en büyük çocuk mezarlığı çıkışını manşetlerine taşıdı.
11: Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı tarihi konuşma, ABD, Körfez ve Yunan basını başta olmak üzere dünyada geniş yankı buldu. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünde İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı sert mesajlar iletti. Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığı olarak tanımladı. Gazze'deki devlet terörüne karşı İsrail'e baskı kurun çağrısı yapan Erdoğan, dünyaya şair Sezai Karakoç'un "Biz sussak, tarih susmayacak" dizeleriyle seslendi.
11: Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
2: ABD medyası Erdoğan'ın çocuk ölümlerine ve Gazze'deki amputasyon oranlarına dikkat çektiği çarpıcı sözlerini ön plana çıkardı. Suudi ve Katar basını ise Filistin devletinin tanınması çağrısına yer verdi. Gazze'nin yeniden inşası için gereken 71 milyar dolarlık bilançoyu aktardı. Yunan basını ise Erdoğan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki barışçıl çözüm önerilerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönündeki tarihi mesajlarına odaklandı. Uluslararası analistler bu konuşmayla birlikte Türkiye'nin küresel adaletin savunuculuğunda vazgeçilmez bir aktör olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade etti.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sürpriz bir İran zirvesi yapıldı. ABD Başkanı Trump, Körfez ülkeleri liderlerinin bulunduğu masada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi.
12: including my friend right over here from Turkey. He's a tough cookie. Don't mess around with him. He's tough. I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sürpriz bir İran zirvesi yapıldı. Zirvede ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu liderlerinin bulunduğu masada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi.
13: Burada Türkiye'den dostum da var. O tam bir Çetin Ceviz. Onunla uğraşmaya kalkmayın. Çetin biridir. Muhteşem biri. Dostum.
12: He's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
2: Zirvenin açılış konuşmasını yapan Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunu, savaşın ara seçimlerden sonra biteceğini söyledi.
14: Steve ve Jared bugün İran arabulucularıyla çok verimli bir toplantı yaptılar. Bununla ilgili neler olacağını göreceğiz. Bence bir anlaşma yapmaları için çok fazla ivme var. Herkesten bunu duyuyoruz.
2: Ancak Trump konuşmasında İran'ı bir kez daha tehdit etmeyi de ihmal etmedi.
14: Biliyorsunuz, bir gün çok geç olacak ve onların bir ulus olarak hayatta kalmalarına izin verme şansımız kalmayacak. İran'la durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşünüyoruz.
2: Trump, ya bir anlaşma yapacağız ya da bu iş çok hızlı bitecek. O kadar hızlı bitecek ki başınız dönecek diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çabalarına değinerek Körfez'deki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.
15: Gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini alalım istiyorum.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'nin New York şehrinde temaslarını sürdürüyor. Fidan, Türk evinde Suudi Arabistan'ı ve Suriye'nin mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde küresel diplomasinin kalbinin attığı Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftasında bölge dengelerini yakından ilgilendiren kritik bir zirve gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk diplomasisinin New York'taki ana üssü olan Türk evinde son derece stratejik bir üçlü buluşmaya ev sahipliği yaptı. Masadaki başlıklar sıcak, katılımsa dikkat çekiciydi. Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud ve Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani ile üçlü formatta bir araya geldi. Bölgesel istikrar, güvenlik mimarisi ve çok taraflı diyalog mekanizmalarının masaya yatırıldığı görüşmede Ankara, Riyad ve Şam hattındaki temasların seyri değerlendirildi. Türkiye'nin bölge barışına dönük aktif diplomasi hamlelerinin bir uzantısı niteliğindeki zirve New York'taki Birleşmiş Milletler Marjı'nın en öne çıkan temaslarından biri oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında kritik başlıkları içeren çok taraflı ve ikili temaslarına New York'ta devam etmesi bekleniyor.
16: TGRT FM Haber.
17: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 17, Ankara 21, İzmir 22, Bursa 16, Konya 25, Afyon 24, Denizli 26, Antalya 23, Adana 30,

0: Kızılcahamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
3: Bir adım önde.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 23 Eylül 2026. Çarşamba günündeyiz. Haftanın ortasında son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda arkadaşımız Ahmet Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Evet, dün akşam düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası vardı. 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe tarifin oldu. Mücadelede Beşiktaş'ı 72-59'luk skorla mağlup eden Fenerbahçe tarifin şampiyonluğa ulaştı. Sinan Erdem spor salonunda oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkınbak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekilleri Harun Erdenay'la Mehmet Fatih Öztürk, Türkiye Basketbol Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı ve Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri takip etti. Mücadelenin ilk yarısını 46-27'lik skorla tamamlayan Fenerbahçe tarifin maçı 72-59 kazanarak 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu. Fenerbahçe tarifinde Schultz 10 sayı 6 rebound 3 asist, Forrest 7 sayı 7 rebound 2 asistle oynadı. Beşiktaş'ta ise Ante 5 sayı 1 asist 8 reboundla mücadeleyi tamamladı. 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe tarifine Şampiyonluk Kupası'nı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkınbak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, madalyalarını ise İstanbul Valisi Davut Gül ve Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Dr. Yılmaz Argüden takdim etti. Beşiktaş'a ikincilik madalyalarını Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri Profesör Doktor Bilge Donuk ve Mustafa Sarımermer takdim ederken ikincilik şildini ise Federasyon Başkan Vekili Harun Erdenay verdi. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Şavon Şahsa ödülünü Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Selim Demir'den aldı. Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Alper Arıkoğlu da maçın hakemlerine teşekkür plaketlerini takdim etti. Biz de

0: Evet, şimdi futbola değineceğiz. Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Ercan Yıldız bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak bu sezonki ilk lig mağlubiyetini yaşadı. Okan Buruk Sarı Kırmızıların başındaki en farklı yenilgisini aldı. Bakalım maçın detaylarına. 5 maç sonra kaybetti Sarı Kırmızılar. Trabzonspor karşısındaki en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşadı. Galatasaray rekabetteki son 11 maçta ikinci kez yenildi. Ve 7-2000. Golü de Salah atmış oldu Galatasaray'a. Okan Buruk'un kırmızı kartla cezalandırılması var maçta. Leslie direkt kırmızı kart gördü. Okan Buruk Galatasaray'ın başındaki en farklı mağlubiyetini yaşadı ve Trabzonspor'a ikinci kez kaybetti Galatasaray. Maç değerlendirmenizi alarak başlayalım.
1: Evet, yani iyi bir plan yapmış Thomas Reis'la, kötü bir plan yapmış Okan Buruk'un maçı oldu, öyle söyleyebiliriz. Yani hücumda çözüm üretemeyen ve rakibin hızlı çıkışlarına engel olamayan bir Galatasaray vardı. Özellikle savunmada çok önemli boş alanlar bıraktı rakibine. Tabii haftalardır söylüyoruz, Osimhen'in olmadığı her hafta, her maç Galatasaray için sıkıntı oluyor. Çünkü savunma, özellikle ön alan baskısında çok... Yani attığı gollerden ziyade orada yaptığı baskıyla Galatasaray'ı ayakta tutan bir adam Osimhen. Onun olmayışı tabii çok büyük bir etken. Tabii başta Leao olmak üzere Sané gibi, Leao gibi, yani savunmaya yardım etmeyen oyuncuların da fazlalığı ve birçok oyuncunun düşük performans göstermesi böyle bir farklı bir mağlubiyete zemin hazırladı Galatasaray adına. Trabzonspor içinde Thomas Reis'in gelmesiyle beraber daha kontrollü, daha dengeli, ne yaptığını bilen, planını iyi hazırlamış bir teknik adam görüntüsü vardı, onu gördük. 4-0 oldu, daha bile fazla olabilirdi. Sayılmayan gol var, VAR'dan offside nedeniyle boş kaleye atılamayan şutlar var. Daha farklı bir galibiyet bile olabilirdi Trabzonspor için.
0: Peki yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu konuştu maçın ardından, Okan Hoca cezalı olduğu için. Okan Hoca'nın dudaklarını okuyabilirler. Kesinlikle ağzından saygısızlık içeren hiçbir kelime çıkmadı. Sarı karta sadece itiraz oldu. Dördüncü hakem orta hakeme Okan Hoca'yı atması konusunda direktif verdi. Ben çizgilerin içindeyim, bir şey yok, görmüyor musun dedi. Hakem bunu kör müsün diye algılamış. Bunda art niyet var demek istemiyorum ama durumun da bu şekilde olduğunu bilgilerinize sunarım ifadelerini kullandı. Ne söylersiniz?
1: Yani şimdi Okan Hoca ile dördüncü hakem arasında yaşanan bir olay. Hani Okan Hoca da kendisini söylemediğini söylüyor ama dördüncü hakem de söylemediği bir sözden dolayı niye atsın ki, yani bilemiyorum, şey diyemiyorum ama hani genel profile baktığımız zaman Okan Hoca maalesef bu konularda, yani sinirlerine hakim olamıyor. Kulübede çok kart görüyor. Bazen çok basit pozisyonlar için çok büyük reaksiyonlar gösteriyor. Hı hı. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde de görüyoruz. Orada da benzer durumlar yaşıyor. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yani birinden biri mutlaka bir hata yapmış, yanlış söylemiş. Ya dördüncü hakem duymadığı bir sözü duymuş gibi yapıp attırdı ya da Okan Hoca söylediği bir sözü inkar ediyor.
0: Peki maç esnasında, maç sonunda Galatasaray'ın rakiplerinin de tepki göstereceği bir olay yaşandı. Yayıncı kuruluş bu sezon biliyorsunuz maç esnasında yayınlar yapmaya başladı sağ kenarında.
1: Evet,
0: orada da Okan Buruk'un söylediği şeyler ifade edildi, yayında söylendi. Birçok kişi aslında ceza alan, kırmızı kartla giden bir hocanın savunmasının o şekilde anında yayınlanmasını doğru bulmadı rakipleri. Siz ne söylersiniz? Aslında Kur'an sadece basın toplantısını mı kapsıyor, yoksa bu etik mi değil mi, hangi taraftasınız? Çünkü çok fazla tartışma oldu bununla ilgili.
1: Şöyle söyleyeyim, ortada bir habercilik var. Yani ben hani oradaki beIN Sports muhabirinin bir yorum yaptığını düşünmüyorum. Zaten yorum yapmıyor, sadece kırmızı kartla ilgili Okan Hoca ile görüştüm. Okan Hoca dedi ki ben öyle bir şey söylemedim, hakem beni niye attı ben de anlamadım, sadece bu durumu aktardı. Yani aktarmak tepki gösterilecek bir şey değil. Yani Okan Buruk kırmızı kartla oyun dışı kaldı diye cezalı konuma gelmiyor. Yani bir ömür ceza mı çekecek ki? Bunun yurt dışında örnekleri var. kırmızı kart gören teknik adam maçtan sonra çıkıp röportajına devam ediyor. Yani bu anormal bir şey değil ve adamın söylediği de, yani muhabirin ve Okan Hoca'nın söylediği de, muhabirin aktardı, Okan Hoca'nın söylediği de, ben öyle bir şey söylemedim. Bütün olay bu. Bunun için bu kadar iki büyük kulübün resmi sitelerinden açıklama yapması, yayıncı kurulun şun tarafsızlığını yitirdiğini söylemesi biraz bence akıl tutulması gibi geliyor bana.
0: Peki Trabzonspor tarafına bakalım. Salah'tan Trabzonspor'da tarihi bir başlangıç geldi. Özellikle Galatasaray karşısında 3 gol ve 1 asistle müsabakaya damga vuran Salah, lig genelinde ise yeni takımına 7 gol 2 asistle katkı verdi. 2012-2013 sezonunda Basel'le Avrupa futbolundaki kariyerine başlayan Salah, daha sonra Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarıyla mücadele etmişti. Mısırlı Yıldız kariyerinde top koşturduğu farklı kulüplerdeki ilk 6 maçlık lig performanslarında önemli skor katkıları sağlasa da Trabzonspor dönemi bu alanda zirveye çıktı. 2026-27 sezonunda bordo mavili formayı giymeye başlayan Salah, ilk 6 haftada 7 gol ve 2 asist üreterek 9 gole doğrudan katkı verdi. Böylece gol ve asist toplamında kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcını yaptı. Oyuncuyla ilgili değerlendirmenizi isteyeceğim. Oyuncuyu Türkiye'de Süper Lig'de ismini ilk duyduğumuz takım aslında Beşiktaş'tı.
1: Evet, Beşiktaş.
0: Daha sonrasında Fenerbahçe tartışılmaya başlandı ve sonunda da sürpriz bir şekilde Trabzonspor sezonun transferini yaptı belki de. Eleştiren bir kesim de vardı. İşte yaşını almış futbolcuların Süper Lig'e gelmesi çok da anormal karşılanmamalı, işte abartılmamalı gibi. Ama görüyoruz ki futbolcu hala yıldız ki son 4 senenin şampiyonuna karşı hat-trick yaparak maçı tamamladı.
1: Yani açıkçası ben eleştirenler tarafındayım. Çünkü evet çok büyük bir yıldız, bunu kabul ediyoruz. Yani o anlamda bir skor sorun yoksa zaten hani Premier Lig'de yani dünyanın en gözde ligi Premier Lig, 8 sezon yani deyim yerindeyse ligi sallamış bir oyuncu. Premier Lig gibi bir kaliteli bir ligi sallamış bir oyuncu. Dediğim gibi elbette çok büyük bir kalitesi var. Özellikle büyük maçlarda oyunu değiştirebilecek bir oyuncu. Yani bunu sıkça gösterdi zaten İngiltere'de. Bu özelliğini de Galatasaray maçında konuşturdu. Ama ben hani Salah'la ilgili hani eleştiri anlamına şunu söylüyorum. 35 yaşındaki Salah'a harcanan parayla siz çok daha iyi bir takım kurabilirsiniz. Yani buradaki eleştiri noktası Salah'ın kendisi değil. Salah'a verilen yıllık ücret, işte menajerlik ücreti artı işte vergisi, stopajı, şuyu buyu, birçok takım şu anda sadece o ücretlerle Anadolu takımlarından en az 10 tane kurarsınız, onu söyleyebilirim. Yani demek istediğim bu. Yoksa Salah'ın kalitesine, kumaşına, oyunculuğuna kimsenin söz edecek bir şey yok. Ha 35 yaşında olması, keşke 30'unda gelse, evet o açıdan minik olarak eleştirilebilecek bir durum.
0: Peki orta sahanın yeni lideri de Fabinho oldu. Trabzonspor'un yeni sezon başında kadrosuna kattığı Fabinho Süper Lig'e istikrarlı bir başlangıç yaptı. İlk 3 lig maçında %91 pas isabeti yakaladı Brezilyalı oyuncu. Mücadele gücü ve savunma katkısıyla da orta sahada önemli bir rol üstlendi. Bu oyuncuyla ilgili de değerlendirmenizi alalım.
1: Yani o da evet Salah kadar olmasa da kaliteli bir oyuncu. Sonuçta Brezilya milli takımında, hatta Dünya Kupası kadrosunda yer almış bir oyuncu. Liverpool'da Salah'la birlikte yanlış hatırlamıyorsam 4-5 sezon birlikte oynayan bir oyuncu. Defansif bir orta saha. Yani oyun kurma meziyeti de var. Zaten o baskıdan iyi toplar çıkardığı için böyle bir farklı galibiyet geldi. İyi bir oyuncu, yani faydalı bir oyuncu.
0: Trabzonspor'un iç saha ve dış sahada bıraktığı izlenimin farklılığıyla ilgili konuşalım biraz da. Trabzonspor iç sahada 3 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırırken 3,6 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynadı. Kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Karadeniz ekibi dış sahada ise sadece 2 gol atarken kalesinde de 4 gole engel olamadı. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Sadece taraftarın itici gücü diyebilir miyiz? Yoksa
1: elbette taraftar etkisi var ama burada önemli olan oyun anlayışı. Yani Trabzonspor'un Fatih Hoca döneminde savunma anlayışı hani deplasmanlarda biraz daha ön plandaydı. Evet, Galatasaray maçında da Trabzonspor savunma yaptı. kalesinde bekledi ve hızlı kontrataklarla, yani Galatasaray'ın yaptığı preste arkada geniş alan bırakmasını iyi değerlendirdi. Bu tamamen hocanın oyun tercihiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki milli aradan sonra Trabzonspor Samsunspor'la oynayacak mesela. Orada da bu oyun anlayışını sergileyecek mi, onu ben merak ediyorum. Çünkü Galatasaray'a karşı bekleyerek oynamak çözüm olabilir. Yani hatta önemli bir çözüm oldu. 4-0'lık maç oldu. Ama Samsunspor'a karşı, ki Samsunspor bu sene çok maalesef kötü durumda. Bekleyerek oynamak o çözümü sunmayabilir. O yüzden onların da etkisi var bu durumda. Yani oyun anlayışı çok deplasman ya da işte iç saha belirgin oluyor konuda.
0: Evet, milli aranın ardından önce Samsunspor'a, sonra KUPS'a konuk olacak. Yeni teknik direktörü de Samsunspor'un eski teknik direktörü. Evet, aslında Rice. İki takımı da bilen bir teknik adam Rice. İyi de bir teknik adam. Samsunspor'la evet. da iyi işler başarmıştı zamanında. İkinci maçı da eski takımına karşı. Bunu özel bir değerlendirmek ister misiniz?
1: Yani çok yakından tanıdığı bir takıma karşı oynayacak. Ben hani bu bir hava yakaladı Trabzonspor. Evet, milli araya girildi falan ama o havanın ben biraz daha süreceğini düşünüyorum. Az önce de bahsettiğim gibi nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacağı da biraz merak konusu. Biraz daha kontrollü oyunu seven bir teknik adam ama biraz daha ön alanda takımını çıkaracaktır diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray karşısındaki oyun planı Samsunspor'a karşı işlemeyebilir. Çünkü Samsunspor'un ön alan baskısı yapacağını çok düşünmüyorum. Bunları söyleyebilirim.
0: Peki, Galatasaray'da milli aranın ardından önce Kasımpaşa ile sonra da Barcelona ile karşılaşacak ilk iki maçı. Bunlar, bu maçlarla ilgili değerlendirmenizi de alalım.
1: Şöyle, Kasımpaşa ligde namalup olan tek takım. Hani biraz zorlanabilir Galatasaray konuda ama bir şekilde, yani kadro kalitesi açısından, bir de sakatların dönme ihtimali var Osimhen'in özellikle. O yüzden hani Galatasaray'ın bir şekilde Kasımpaşa'ya karşı galibiyet alacağını düşünüyorum. Ama Barcelona maçı için aynı görüşlerde olmayabilirim. Çünkü çok büyük bir takım Barcelona. Ki hani performans olarak da istim üstünde. Hani sürekli her maçında 5-6 gollü kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray'da bu dönemde bir gerileme dönemi var. Kötü bir döneme denk geldi. Umarım başarılı olur. İç sahada oynanacak Galatasaray için ama zor bir rakip.
0: Peki, şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Kopuklu Krampon reklamlardan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Devam ediyoruz. Fenerbahçe ile başlayalım ikinci bölümümüze. Süper Lig'de Fenerbahçe konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup edip farklı galibiyetle 3 puan aldı. Sarı lacivertlerde Vedat Muriç maçı 4 golle tamamladı. Maçla ilgili değerlendirmenizi alalım.
1: Ya evet, Eyüpspor Lig'in en zayıf halkası. Onu söylemek lazım baştan. Buna rağmen Fenerbahçe önde çok hızlı başladı maç. Erken başladı. Yanlış hatırlamıyorsam 38-40. Saniyede bir penaltı pozisyonu oldu. VAR ikazıyla penaltı kararı verildi ve gole dönüştü. Bundan sonra yine Eyüpspor'un yani geriden pasla çıkarken yaptığı hatalar var. Yani karşılaşmayı o dakikadan itibaren ne diyelim kısa sürede tek taraflı hale getirdi. Bütün yani Eyüpspor'un neredeyse yani havlatma deyimi 2-3-0'dan sonra iyice kendini gösterdi. Fenerbahçe adına hani özgüven kazanma açısından değerli bir galibiyet. Ancak tabii az önce de bahsettik. Rakibin direnci çok düşük olduğu için yani bu skor hani takımın bütün sorunlarını çözdü, problemlerini çözdü gibi düşünmemek lazım.
0: Peki sizce bu aldatıcı bir skor mu? Öyle yorumlayanlar da oldu. Hatta yani, şey yorumunu bile duydum. Allah'tan milli araya giriyoruz, yoksa hani rehavete kapılıp bir dahaki hafta maç verme ihtimalimiz de yüksek diye konuşanlar
1: var. Aldatıcıdan kastım Fenerbahçe yani iyi oyunla bunu yaptı ama tabii rakibin de dediğim gibi hani bir boks maçı gibi düşünelim. Sürekli yumruk atan bir boksör var. Karşı tarafta hiç yumruk atamayan, sürekli yumruk yiyen bir boksör var. Aslında ona benzer bir maç oldu. Yani çok fazla hani taktik analiz yapılabilecek, yani şöyle oldu Fenerbahçe şuradan çok pozisyon verdi, şunu yaptı da şöyle başarı elde etti diyecek de açıkçası çok bir şey yok. O açıdan yani Fenerbahçe için evet dediğim gibi moral açısından iyi ama hani kandırır mı? Evet, bir sonraki hafta Fenerbahçe daha zor bir rakiple oynarsa kandırabilir bir maç. Yani o anlamda dediğim gibi çok fazla analiz edilebilecek bir durum yok ortada. Yani Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıpları bir anlamda moral açısından, dediğim gibi özgüven açısından değerli bir galibiyet oldu ama çok da fazla anlam yüklememek lazım.
0: Peki 6. haftada Fenerbahçe evinde Eyüpspor'la karşılaşırken Greenwood 3 gole katkı sağladı. Mücadelenin ilk dakikasında kazanılan penaltıda 24 yaşındaki futbolcu takımını 1-0 öne geçirirken 80. dakikada da skoru tayin eden golü attı. Sarı lacivertlerde tüm kulvarlarda 13. maçına çıkan Greenwood 6. golüne ulaştı. Bu oyuncu ile ilgili değerlendirmenizi alalım.
1: Yani bu oyuncu bence ligin en kaliteli transferlerinden biri. Yani hem yaş itibariyle hem pozisyon itibariyle, yani oyun çözme becerisi, rakibin kilidini açma becerisi açısından çok kaliteli bir oyuncu. 24 yaşında İngiliz oyuncu. Yani küçük birkaç problemi olduğu için zaten İngiltere'den gönderiliyor. Ondan sonra Fenerbahçe ciddi bir bonservis ödeyerek kadrosuna katıyor. Bence iyi de yapmış. Evet, küçük dezavantajları var oyuncunun. Özellikle savunma yardımı konusunda biraz eksik ama çözüm üretme konusunda da 10 numara bir oyuncu. Yani bence bu sezonun flash oyuncusu olur.
0: Peki Fenerbahçe'de Mert Müldür sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi. Milli futbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Mert Müldür'e de.
1: Geçmiş olsun, tam forma şansı bulmaya başladı. Şanssızlık, milli takım için de önemli bir eksik. 2 ay önemli bir süre. Tahminim Ocak'tan itibaren yani o tekrar ısınması ocağı bulur.
0: Fenerbahçe'de sezonun parlayan isimlerinden bir tanesi de Ederson. Hem set çekiyor hem oyun kırıyor. Evet. Bir Ederson etkisi görüyoruz bu sezon takımda. Fenerbahçeli Ederson transfer döneminde söylentilerin ardından takımın önemli parçalarından biri haline geldi. Brezilyalı file bekçisi kulüpte kalması sonrasında iyi oyunuyla taraftarının beğenisini kazandı. Ve ligde maç başına 3,2 kurtarış gerçekleştirdi. Beşlik mücadelesinde görev alan Brezilyalı kaleci 3 maçta kalesini gole kapattı. Geçen sezon bir taraftarla da yine böyle bir ailesine, eşine yapılan yorumlar nedeniyle evet, bir kırgınlığı vardı. Gitmek istiyor denildi, kalmayacak denildi. Sonra anlaştı bir şekilde, takımda kalmaya devam etti. Gerçekten yani siyahla beyaz kadar farklı performans gösteriyor. Oldukça mücadeleci, sahada görüyoruz bunu. Motivasyonu da çok yüksek, yüksek açıkçası. Ne söylersiniz?
1: Sosyal medyadan geçen sezon işte ağır eleştiriler yapıldı ailesine. Gidin buradan şeklinde ifadelerle dolu. Yanlıştı tabii. Oyuncunun kalitesi zaten belli. Brezilya milli takım kalitesi, işte Manchester City'den gelmiş, hani çok fazla hani övmeye de anlatmaya da gerek yok. Özellikle oyun kurma becerisi, yani geriden birçok oyuncunun en önemli orta saha oyuncularını bile yapamayacağı şekilde mesafeden, yaklaşık 70-80 metrelik mesafeden oyuncunun ayağına topu atan ve oyun görüşü de olan bir kaleci. Tabii burada şöyle bir dezavantaj var. Yani maç başına 3.2 kurtarış. Bu aslında biraz da Fenerbahçe'nin savunmasında biraz sıkıntı yaşandığını da göstergesi bence. Yani bir takımda kaleciniz çok başarılıysa takımda bir sorun var demek. Yani kaleciye en fazla, büyük takımlar için söylüyorum, 3 ya da 4 kere top gelir. O da 2-3'ü çerçeveyi bulmaz. Bulan da kaleci 1-2 tane kurtarır, o kadar. 3.2 maç başına çok yüksek, ki bu Süper Lig maçları, yani çok da hani üst seviye maçlar değil.
0: Peki Fenerbahçe'de Milli Ara'nın ardından önce Rize Spor'a, sonra da Aston Villa'ya konuk olacak. Bu arada Mert Hakan'ın cezası bitiyor ve forma verilmesi durumunda Rize'de görev alabilecek. Nasıl yorumlarsınız hem maçları hem de oyuncu tekrar forma şansı bulacak?
1: Rize Spor iki tane mağlubiyeti var bu sezon. İkisi de kendi evinde. Bu da ilginç bir durum. Fenerbahçe'yi ağırlayacak şimdi. Ne olur bakalım, ben de merak ediyorum sonucu. Ama tabii Fenerbahçe'nin bu son Eyüp maçıyla birlikte bir ivme yakalaması ve seri galibiyetler alması lazım şampiyonluk iddiasını sürdürebilmesi adına, ki özellikle Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu hafta puan kaybetmesi Fenerbahçe'yi biraz bence morallendirdi. O anlamda bunun devam etmesi için yüklenecektir Rize karşısında. Aston Villa konusu ise, Aston Villa biraz zor bir rakip Fenerbahçe için. Hem deplasmanda, yani Unai Emery'nin takımı, evet ligi biraz kötü başladı Aston Villa ama kadro değeri gerek, yani oyun kalitesi anlamında iyi bir takım. Yani 1 milyar euroya yakın bir kadro değeri var. Yani o yüzden biraz İngiltere'de zor işi Fenerbahçe'nin. Ömer Hakan konusuna da gelecek olursak, yani ben kısa vadede çok büyük fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Uzun yıllar, yıllardır futbol oynamıyor neredeyse. Antrenmanlardaki durumunu bilmiyorum ama yani zaten Kante, İsmail, Gündüz rotasyonları çok forma şansı bulabilir mi emin değilim.
0: Peki Beşiktaş'a bakalım. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 yendi ve liderliğe yükseldi. Aynı zamanda Milli Ara'ya da lider olarak gitti.
1: Evet, Diyarbakır
0: maç ekibi. Değerlendirmeniz nedir?
1: Yani Beşiktaş adına lider olma fırsatını kaçırdı Beşiktaş. İyi gidiyordu. Yani o açıdan önemli bir kayıp. Bir de tabii Avrupa dönüşünün yorgunluğu var. Değişen kadronun uyum problemi var. Yani birkaç rotasyon yaptı İtalyano. Baskı altında yapılan bireysel hatalar ön plana çıktı çok maçta. Özellikle Salih Özcan'ın yaptığı hatalar. Tabii burada Ahmet Spor'un ön alanda yaptığı güçlü presin de hakkını teslim etmek lazım. Çok enerjik oynadı. Tempolu oynadı Diyarbakır temsilcisi. Merkezden oyun kurmasına müsaade etmedi Beşiktaş'ın. Bunları söyleyebilirim maç için. Yani eğlenceli bir maçtı. Yani iki tarafta giden gelen, son anları hatta çok heyecanlıydı. 3-1-3-2 oldu penaltıdan. Beraberliği de kurtarma şansı oldu Beşiktaş'ın ama değerlendiremedi.
0: Lige yeni çıkan bir takım olmasına rağmen böyle başlangıç yapmasının muhteşem olduğunu söyledi Ahmet için. Beşiktaş'ın teknik direktörü İtalyano ve devam etti. Bundan eminim ki buraya gelen her takım çok zorlanacak. Maça kötü başladık. Onlar da bunu çok iyi kullandı. Her ne kadar biz reaksiyon versek de yetmedi. Bugün güzel bir iş çıkarıp seviye atlayabilirdik ama maalesef olmadı. Çünkü rakip gerçekten iyiydi. Bizi çok zorladılar dedi. Ne söylersiniz?
1: Rakip dediği, yani Ahmet için taktik anlamda da farklı bir taktik anlayışları vardı. Mesela oyunu geniş alana yayma gibi bir durumu vardı. Ön alanda 3 tane böyle çok çabuk, süratli ve kuvvetli 3 oyuncuyla Beşiktaş'ı bence şaşırttı. Biraz da aslında İtalyano'nun çuvaldızı kendine batırması lazım. Özellikle tamam, bireysel hatalar oldu Salih'in, ki bence kalecide de Nübel bu haftaya kadar gayet iyiydi. Ama 2 golü de mesela 30 metre, 35 metrede atılan şutları da yedi. Ve beklenen toplar bunlar. Hani beklenmeyen şut değildi ikisi de. Bence yer tutma konusunda biraz sıkıntı yaşadı. Ama dediğim gibi İtalyano'nun da kendisini bence eleştirmesi lazım. Yani bu rotasyon çok gerekli miydi? Yani zaten lig hani o gün sondu. Ondan sonra bir araya girecekti. Orada da bir hocanın dediğim gibi çuvaldızı kendine batırması gerekiyor.
0: Başkan Serdal Adalı karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu. Takım yorgundu, iyi oynamadık, toparlayacağız, yine eski oyunumuza geri döneceğiz dedi. Federasyonla konuşulup konuşulmadığına dair de daha ne görüşeyim, her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız diyorlar. Biz söylüyoruz, biz duyuyoruz, üstüne basa basa söylüyorum, bu lig bu şekilde bitmez dedi. Bilovic'in bir pozisyonu vardı, ona değindi, yine hatalı olduğunu söyledi, orada bir faul kararı var. MK Başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra, sadece biz değil, belki şimdi Ahmet yöneticilerine de mikrofon uzatsanız onlar da şikayet edecekler. Maalesef biz bu MK ile bir adım daha ileriye gitme şansımız yok dedi. Ne söylersiniz?
1: Yani kendi söylediği gibi Ahmet Spor Başkanı da benzer serzenişlerde bulundu. Evet, hakemlerden herkes şikayetçi ama böyle devam ediyor. Yapacak bir şey yok o konuda, çok fazla da hani her hafta söylemenin de bir anlamı var mı bilmiyorum. Ama hani ben toplamda baktığım zaman ben Beşiktaş lehine verilen penaltının da öyle bana çok penaltı gibi gelmedi. Oyuncu kolu kapalıyken çok hafif böyle bir kolda minik bir hareketlenme oluyor ama o hareketlenmeyle topu engelleme niyetiyle yaptığını ben düşünmüyorum. Sonuçta 10 kişi kaldı Diyarbakır ekibi. Onu da söylemek lazım. Hani hakemin böyle çok aşırı taraflı bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum. Hata yaptı mı yaptı. Ama iki tarafa da yaptı mı ona da yaptı. Hani bütün maçı hakem üzerinden okumak çok doğru değil.
0: Beşiktaş'ta genel kurulla ilgili başkan adaylığı sürecine ilişkin Serdal Adalı tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaşmıştır açıklaması geldi. Zaten bundan geçtiğimiz hafta bahsetmiştiniz. Hani hem güven oyu hem yönetimde
1: hem
0: güven değiştirmek.
1: Hem yönetimdeki ayrılmak istediği, yani birlikte çalışmak istemediği kişiler ayırmak, yeni eklemek istediği kişilerle çalışmak için böyle bir şey gitti. Tek adaylı seçim olacak ve durum böyle yaşanacak.
0: Peki Beşiktaş'ta milyarın ardından önce Kocaelispor, sonra da Hoffnung'la karşılaşacak, değerlendirmenizi alalım.
1: Kocaelispor ligde iyi futbol oynayan ender takımlardan. Yani içeride oynayacak olması Beşiktaş'ın bir avantaj bence o açıdan. Yani 6 maçta 4 kez kazanan bir Kocaelispor var. Yani zor da olsa ben de Beşiktaş'ın kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Yani Hoffenheim Alman liginde iyi durumda değil. Yani mağlubiyetlerle başladı. Orada da Beşiktaş'ın favori olacağını düşünüyorum.
0: Evet, Haziran ayında milli takımla birlikte çok hayaller kurmuştuk. Dünya Kupası'na katılmak yıllar sonra umutlarımızı yeşertmişti. Erken veda etmemiz de bizi oldukça üzmüştü. Aylar sonra tekrar milli takım kafilesi İstanbul'da ve önce Kocaeli'de
1: Fransa'yla
0: ve Bursa'da maçları var. İtalya. 25 Eylül Cuma günü Türkiye-Fransa maçı, 28 Eylül Pazartesi günü de Türkiye-İtalya maçı oynanacak. Ne söylersiniz milli takımla ilgili?
1: Evet, arkasından yine 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de İtalya maçları var. Yani 4 maçlık bir periyot. Tabii şu anda Uluslararası Ligi'ndeyiz. Yani bir ara malum C Ligi'ndeydik. C'den B'ye yükseldik, B'den de A'ya yükseldik. Şimdi seviye olarak biraz daha zor rakiplerle oynayacağız. Fransa yani Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu olan bir takım. İşte Mbappe'si, Dembele'si, Due'si, yani Barcola'sı neredeyse hepsi olağanüstü derecede yüksek kalitede oyuncular. Zor bir maç. Tamam, bizim de iyi oyuncularımız var ama özellikle Fransa mesela çok formda bir takım. Yani Zidane yeni hocaları, şimdi yeni bir ilk maçına çıkacak Türkiye karşısında. Dünya Kupası'nda malum İspanya Fransa yarı final oynandı. Orada erken finalde de herkes zaten. Ondan sonra İspanya yenince kupayı da aldı. Arjantin'in daha sonra finalde. Yani Fransa maçı bence çok zor bir maç bizim için. Yani umarım iyi bir sonuç elde ederiz ama çok benim açıkçası ümidim yok. İtalya maçı için biraz daha ümitliyim. İtalya'da yeni bir yapılanma var. Mancini tekrar göreve getirildi. İtalyan futbolda sıkıntılar yaşıyor biraz. O açıdan milli takım açısından söylüyorum. İtalya maçından biraz ümidim var. Belçika konusunda da ben umudum var. Belçika'ya deplasmana gideceğiz ama onlar da yeni bir yapılanmaya gitti. Onlar da hocalarını değiştirdi. Vay da enteresan. 3 takımda 3 hocası yeni geldi. Bu grupta bir tek Montella eski bir hoca. iyi oyuncularımız var. Ben Dünya Kupası'nda da kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Evet, kötü sonuç aldık. Elendik ilk turda ama oyun bazlı baktığımız zaman o dönemde en iyi oyunu biz oynamıştık. Yani hatta bunu sadece ben değil, birçok dünya yıldızı, işte eski dünya yıldızı Henry'ler, işte İbrahimovic'ler, şunlar bunlar, bütün yorumcular bile o zaman söyledi. Türkiye'nin elenmesi şaşırttı, üzdü ama oyun olarak da çok iyi oynadıklarını söyledi, kabul etti.
0: Bu arada milli takıma bir ekleme oldu. Sabah bir açıklama geldi. UEFA Uluslar Ligi A Ligi birinci grupta Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımının aday kadrosuna Mustafa Eski Allaç dahil edildi. A Yıldızlı ekip zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Riva'da sürdürürken Trabzonspor'un 29 yaşındaki savunma oyuncusunun da kampa katılması bekleniyor. Aday kadroya son olarak Mustafa Eski Allaç'ın dahil edilmesiyle birlikte savunma hattındaki alternatifler de genişledi. Ay Yıldızların hedefi Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak ve zorlu rakibi karşısında sahadan istediği sonuçla ayrılmak olacak. Mustafa Eskiallıcı'nın eklenmesiyle ilgili de yorumunuzu alalım.
1: Yani Trabzonspor'da sol bek olarak oynuyor. Hoca demek ki orada bir eksik görmüş olabilir ya da antrenmanlarda belki hani bazı oyuncuların ufak sakatlığı varsa, tam o konuda bilgi sahibi değilim açıkçası. Yani 4 periyotluk bir maç, yani 4 maça çıkacağız, öyle bir periyot daha doğrusu, mutlaka kullanacaktır çünkü Mert Müldür de yok savunmada, malum sakatlığından dolayı bazısını sağa kaydırıp bazısını solda kullanacaktır. Değiştirme açısından kulübede yedek kuvvet olarak durmasına da fayda sağlayacaktır, belki öyle bir düşüncesi vardır.
0: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız Rica için ederim. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Krampon sona erdi.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
6: Aklınızda bulunsun.
8: TGRT FM Haber.
9: Mansur Yavaş CHP ile zihinsel olarak bir kopuş gerçekleştirmişti. O kopuşu da Mutlak Buttan kararının ardından yaptığımız yayınlarda sürekli olarak dile getirdik. Bunun bir göstergesi olarak da Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına tekrar geldikten sonra ne bir ziyaret etti, ne bir baş başa görüştü, ne birlikte bir fotoğraf karesi verdi. Dolayısıyla baktığımızda Mutlak Buttan sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere de Mansur Yavaş'ın tepki gösterdiğini biliyoruz. Bu kapsamda da Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve CHP yönetimiyle arasına bir mesafe koymuştu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nden de istifa etmiyordu bu süre zarfında. Hatta zaman zaman bunlar dile getirildiğinde yine şu an itibariyle partimde görev yapmaya devam edeceğim açıklamasında bulunmuştu. Ta ki 9 Eylül'de yaşanan gelişmelere kadar. 9 Eylül'de ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü törenleri vardı. Mansur Yavaş Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte törenlere katılmadı. İlk olarak Anıtkabir'de bir tören düzenlendi. Kemal Kılıçdaroğlu işte parti yöneticileriyle birlikte Atatürk'ün huzuruna çıktı. İşte mozoleye çelenk bıraktı. Ancak Mansur Yavaş oradaki törende yoktu. Yine gün içerisinde parti genel merkezinde başka bir program düzenlendi. Mansur Yavaş orada da yoktu. Akşam saatlerinde resepsiyon vardı. Evet. Resepsiyona da katılmadı. Resepsiyonun olduğu saatlerde ise Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü ortaya çıktı. Tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti tabanında genel merkeze büyük rahatsızlığa yol açtı. Hatta Faik Öztürk açıklamalarda bulundu. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni tehdit edemez, kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir şeklinde açıklamaları vardı. Gelen bu rahatsızlığın ardından Mansur Yavaş'a yönelik tepkilerin ardından Mansur Yavaş eğer gerekirse gerekeni yaparım, rahatsızlık varsa gerekeni yaparım diyerek istifa edebileceğinin sinyalini vermişti. Peki neden bugün istifa etti? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı'nın basın evet. toplantısı vardı. Orada tabii Mansur Yavaş'la ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'deki parti etkinliklerine katılmaması, parti yönetimiyle arasına mesafe koymamasına ilişkin değerlendirmeleri soruldu. O da şu ifadeleri kullandı Müslim Sarı. Hiç kimse CHP'den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin. Önümüzdeki süreçte parti faaliyetleriyle alakalı programlar olduğunda belediye başkanlarının buna uymasını bekleriz. Kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez. Biz belediye başkanları toplantısından sonra çıkacak duruma göre bir değerlendirme yaparız dedi. Müslüm Sarı'nın burada söylediği konuyu da yine seyircilerimize bir hatırlatalım. Biliyorsun 9 Eylül'de Mansur Yavaş resepsiyona ve diğer programlara katılmayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. O görüşmeyi yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e de bildirdiğini söylemişti. Evet. Hatta Özgür Özel'in de şöyle bir ifadesi olmuştu. İşte bize bildirdi, biz de onay verdik şeklinde bir ifadesi olmuştu. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrudan bildirdi mi Mansur Yavaş? Hayır, bildirmedi. Bülent Kuşoğlu üzerinden temasa geçti ya da Bülent Kuşoğlu'na söyledi. İşte Cumhurbaşkanı beni davet etti, ben oraya gideceğim şeklinde. İşte bu da yine CHP'de parti yönetiminde rahatsızlığa neden olmuştu. Şimdi bir partinin üyesisiniz. O partide belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Ancak başka bir partinin genel başkanına, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini bildiriyor. Söylüyor. Bunu ifade evet. ediyor. Dolayısıyla bu da tartışmalara evet söylüyor. Bu da tartışmalara neden olmuştu. İşte karşılıklı yaşanan bu tartışmalar Mansur Yavaş'ın gerekeni yaparım restine bugün CHP'den yine restle karşılık verilmesi istifayı Peki. getirdi. Mansur Yavaş'ın açıklamalarına baktığımızda aslında bunun ani bir karar olmadığını, daha önce uzun uzun düşündüğünü ve vicdanında bunu tarttığını, sorumluluğunu üstlendiğini ve sonunda da ifade ettiğini söylüyor.
0: Uzun uzun düşündüğü süre mutlak butlan kararı sonrasında mı oluyor? Yani uzun uzun düşündükten sonra bu kararı aldım söylemi. Bir de siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim açıklaması da önemli. Onun da detaylarını paylaşalım izleyenlerimizle.
9: Evet, şimdi Mansur Yavaş'ın cümlelerini, satır aralarını biraz daha detaylı olarak değerlendirelim istersen.
0: Tabii.
9: Şimdi Mansur Yavaş diyor ki siyasette bazı kararlar vardır. Öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir diyor. Bu açıklamadan anlıyoruz ki Mansur Yavaş CHP'de bulunmaktan uzun süredir bir rahatsızlık hissediyor. O rahatsızlık ne zaman başlıyor? Mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkanlığa dönmesinden sonra başlıyor. Zaten baktığımızda CHP içerisinde bir an önce bir kurultay düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Buna karşılık, mutlak butlan kararına karşılık Özgür Özel o dönemde CHP'nin başındaydı. Mutlak butlan sürecinde CHP'nin başındaydı. Karar alındıktan sonra da işte yürüyüşler yaptı, Anıtkabir'e gitti. Mansur Yavaş hep Özgür Özel'in yanındaydı. Anıtkabir'de de yanındaydı. Özgür Özel mutlak butlan kararına tepki göstermek için otobüsün üstüne çıkıp açıklama yaptığında da yanındaydı. Dolayısıyla baktığımızda bu mutlak butlan kararından sonra Mansur Yavaş'ın CHP'de yaşananlardan dolayı bir rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. İşte bu rahatsızlığını da zaman zaman programlara katılmayarak, etkinliklerde yer almayarak yaptığı açıklamalarla gösteriyordu. Ancak bu tavrı da zaman içerisinde CHP içerisinde tepkiyle karşılanmaya başlandı. Artık bir noktadan sonra Mansur Yavaş'a tarafını seç iması yapılmaya başlandı.
0: Evet. Yani CHP'yle ilk kopuş, Ahmet Sözcan, CHP'yle evet. ilk kopuş Mansur Yavaş arasında mutlak butlan kararı sonrasında oldu diyorsun. Onun öncesi yok o zaman anladığımız kadarıyla.
9: Evet. Şimdi şöyle tabii onun öncesinde baktığın zaman CHP Genel Başkanlığı koltuğunda Özgür Özel oturuyordu.
0: Evet.
9: CHP'de yaşananlara ilişkin olarak da Mansur Yavaş'ın parti içinde bulunmaktan bir rahatsızlık duyduğuna ilişkin bir açıklaması olmadı. Ancak işte mutlak butlan kararından sonra Mansur Yavaş'ın bazı eleştirel açıklamaları oldu. Mutlak butlan kararını eleştirdi. CHP'nin bir an önce kurultaya gitmesi gerektiğini ifade etti. Parti yönetimiyle de arasına mesafe koydu. Kırılma noktası ne zaman oldu? İşte o 9 Eylül tarihi oldukça önemli. CHP'nin kuruluş yıl dönümü törenleri var. Ancak CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı o törenlere katılmıyor. ve Cumhurbaşkanı ile görüşmesini direkt o zamanki genel başkanı, şu anda istifa etti, Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrudan söylemiyor. Ancak başka bir partinin, yeni partinin genel başkanı Özgür Özel'e bilgi veriyor, söylüyor. İşte ben, diyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğim, diyor. Tabii bütün bunlar CHP genel merkezinde de rahatsızlığa neden oldu. Parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın bugün yaptığı açıklamaya baktığımızda bu rahatsızlık açıkça ifade ediliyor.
0: Sözlerinden,
9: yani,
0: evet,
9: hiç
0: doğru.
9: Kimse CHP'den üstün değildir. Tabii hiç kimse CHP'den üstün değildir, diyor. Hiç kimse kendisinin CHP'den üstün görmesin, diyor. İşte önümüzdeki süreçte parti faaliyetleriyle alakalı programlar olduğu zaman belediye başkanlarının buna uymasını bekleriz, diyor. Mesela Ekim ayı içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya gelecekti. Şimdi yine gelecek. O programa Mansur Yavaş'ın katılıp katılmayacağı bir tartışma konusuydu. Şimdi hiçbir programa, etkinliğe katılmıyor. Belediye başkanları toplantısına katılacak mı, katılmayacak mı? Siyaset kulislerinde bu tartışılıyordu. CHP'de bu tartışılıyordu. Şimdi Mansur Yavaş da giderek bu açıklamalar dolayısıyla, aynı zamanda bu toplantılara da bundan sonra yer alacak mı, yer almayacak mı?
0: Evet.
9: Bir sıkışmışlık duygusu içerisine girmiş olabilir. Şimdi onun açısından da zor bir durum. Zihinsel olarak kopuş yaşamış, ancak işte bedenen CHP'de bulunuyordu. Duyduğu rahatsızlıklar var, eleştirdiği konular var. Artık hem CHP genel merkezi hem de Mansur Yavaş açısından bu taşınamayacak bir yük haline geldi. Dolayısıyla, evet, Mansur Yavaş da o yükü istifa ederek atmaya çalıştı.
0: Peki. Şimdi bundan sonraki hamlesi çok merak ediliyor Mansur Yavaş'ın. Siyaseten alınmış bir karar, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ifade ediyor. Uzun da bir X mesajı var. Şimdi bundan sonraki hamleleri merak ediyor. Bir ilişkisi konuşuluyor. Onun dışında AK Parti'ye geçme durumu konuşuluyor. Yine kulislerde konuşulan konulardan bir tanesi de bu. Şimdi tüm bunların ışığında neler söylersin Ahmet Sözcan? Ya bundan sonraki siyasi hamleleri ne olacak?
9: Evet, ona geçmeden önce Müslüm Sarı'nın açıklamasını da verdik işte. Hiç kimse kendini CHP'den üstün görmesin, evet, açıklaması vardı. Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ona da cevap veriyor. Şu ifadeyi kullanıyor: kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim.
0: Evet.
9: Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım, diyor. Müslüm Sarı'ya da işte bu
0: cevap
9: şekilde
0: edeyim,
9: cevap vermiş oluyor. Peki Mansur Yavaş bundan sonra siyasi yoluna nasıl devam edecek? Yol haritası ne olacak? En fazla tartışılan,
0: doğru,
9: konulardan bir tanesi de bu. Mansur Yavaş'ın siyasi yol haritasının bu kadar merak edilmesinin sebeplerinden bir tanesi de şu Mehmet. Biliyorsun Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olarak sürekli olarak siyasette telaffuz edilen bir isim. Hatta Özgür Özel'in daha önce yaptığı açıklamalarda iki forvetim var. Birisi Ekrem İmamoğlu, birisi Mansur Yavaş demişti. Yine bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilememesi halinde hukuki sebeplerle Mansur Yavaş seçeneğinin güçlü olarak değerlendirilebileceğini ifade etmişti. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının yanı sıra aynı zamanda potansiyel bir cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle de siyasette hareketleri, tavırları, hı-hı, vereceği mesajlar yakından takip edilen bir isim. Dolayısıyla Mansur Yavaş şimdi CHP'den istifa etti. Peki nasıl bir yol haritası izleyecek? Mansur Yavaş'ın açıklamasına baktığımızda şu an itibariyle bağımsız olarak görevine devam edeceğini söylüyor. Yani kısa vadede bir partiye geçmesi, özellikle yeni partiye geçmesi söz konusu görünmüyor gibi duruyor ortada. Peki AK Parti'ye geçer mi?
0: Evet.
9: Tabii Türk siyasetinde, Mehmet, gazetecilik hayatım bana şunu öğretti. Türk siyasetinde ya da Türkiye'de olmaz olmaz. Yani şu olmaz diyemeyiz. Nice isimler, işte şunu yapmaz dediğimiz isimler, parti değiştirmez dediğimiz isimler farklı partilere geçebildi. Yani en ağır eleştirileri yönelttiği halde şu anda başka parti olup şu anda AK Parti saflarında siyaset yapan da birçok isim var. Ancak şu anki konjonktürde baktığımızda Mansur Yavaş'ın bağımsız olarak bir müddet siyasete devam edeceğini söyleyebiliriz. Hı hı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça Cumhurbaşkanı adayı olmayı planlıyorsa AK Parti'ye geçmez diye düşünüyorum.
8: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu.
10: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 12-20, Ankara 8-18, İzmir 13-24, Bursa 10-19, Konya 9-17, Afyon 4-18, Denizli 9-23, Antalya 18-28, Adana 21-30, Zonguldak 14-18, Samsun 16-19, Trabzon 16-20, Kayseri 13-19, Erzurum 10-23, Gaziantep 16-27, Diyarbakır 17-31 ve Şanlıurfa 18-30 derece.

0: Yol durumu. Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcahamam yolu Gerede Kızılcahamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
4: Bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Burası TGRT FM.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Benim ailemde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün ben Hande Karagöz. Ana kumanda masasında sevgili İbrahim Macit var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Bugün yine her çarşamba olduğu gibi sevgili hocamız Murat Tunalı bizlerle birlikte hattımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız hocam?
1: Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Devam ediyor programlarımız. Geçen hafta okullar açıldı. Evet. Artık yavaş yavaş öğrenciler sıralarında, alışma sürecinde geçmişlerdir mutlaka ki. Evet. Ama tabii ki yeni sezon programlarımız da başladı. Biz bugün nelerden bahsedeceğiz?
1: Şimdi okullar açılınca programımızın anlamı daha...
0: Artıyor değil mi?
1: İçeriği biraz daha anlamlı hale geliyor. Yani ebeveynler biraz daha fazla kulak kabartıyorlar. Hı-hı. Dolayısıyla biz de biraz daha dersimize çalışmak zorundayız. Özellikle dün ve bu hafta işte olan Manisa Turgul'daki münferit olaydan dolayı ben biraz daha hassasiyetle, çünkü geçen yıl çok canımız yandı bu konuyla alakalı, biraz daha ebeveynler daha ne yapabilirler, dikkat etmeye gayret ederek konuyu da çok fazla böyle dramatize etmeden annelerin babaların canları yanmasın diye,
0: evet,
1: ne yapabilirler, kendi aralarında nasıl tedbir alabilirler, biraz buna değinmek istiyorum. Akabinde de özellikle ebeveynlerin son zamanlarda anne babaların yaklaşım türleri neler, yaklaşım türleri, hatalı olan yaklaşım türleri, olması gereken çocuğa karşı yaklaşım türleri neler olmalı, biraz bunlardan bahsedeceğim, anne baba tutumlarından bahsedeceğim. Ama öncesinde özellikle yaşanan olaydan sonra ebeveynlerin biraz daha bu konulara dikkat etmeleri gerektiği konusunda hassas olmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü şunu anladım ve gördüm, gözlemledim. Son yıllarda çocuklar özellikle 12-13 yaşından sonra ebeveynlerin fiziki olarak gözleri önünde Hande Hanım, ama manevi anlamda gözlerin önünde değil, kayboluyorlar. Yani anneler ve babalar çocuklarının ne yaptığından haberdar değiller. Hatta yanı başındaki çocuğunun, evladının ne yaptığından haberdar değiller.
0: Yani maalesef hocam.
1: Odada, aynı evin içinde odada çocuğun ne yaptığından haberdar değil.
0: Hocam yıllardır program yapıyoruz sizinle. Bu konuyu aslında çok fazla konuşuyoruz. Aynı evin içinde yabancılaşmak, çocuk arka odada. Bir kere şöyle demiştiniz, çok etkilenmiştim. Çocuğu dışarı çıkarmaktansa odasına koyuyoruz ve eline tablet veriyoruz. Ama aslında arka kapıyı, arka camı da açık bırakmış oluyoruz böylelikle. Bütün kötülükler oradan buradan, telefondan geliyor ya da tabletinden geliyor. Bu beni çok etkilemişti söylediğinizde.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla burada şunu bilmek lazım. Şimdi tabii ki rüzgara karşı duramayız. Yani gelişen teknolojiyi, gelişen argümanlar bizi de olumsuz, mutlaka faydalı yanları var ama faydalı olmayan yanlarına karşı da kendimizi güncellememiz gerekiyor. Hani daha önceki programlarda mutlaka söylemiş olmalıyım. Özellikle anne babalığı bir mobil uygulama gibi görerek, güncellenmesi gereken bir mobil uygulama gibi görerek, hı, şu anda çalışmıyor. Yani telefonumuz nasıl ki uygulama güncellenmediğinde çalışmıyorsa, evlatlarımıza karşı da evlatlarımızın yaşam tarzını anne baba olarak onlara tesir etmek, olumlu anlamda tesir etmek, kontrol altına alabilmek, yaşayabilecekleri tehlikelerden onları izole edebilmek için, hani namazı durduğumuzda, namaz kıldıktan sonra Allah'ım evladımı kazalardan, belalardan, her türlü musibetten koru ya Rabbim diye dua nasıl ediyorsak, fiziki ve eylemsel duamızı da aynı şekilde
0: etmeliyiz. Bu şekilde.

ve çocuğumuzu, evladımızı o çöplüğün içine güvensiz bir şekilde maalesef sokuyoruz. Anne babalar buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bu sebepten dolayı özellikle anne babalar çocuklarının kimleri takip ettiğini, hangi kişilerle temas içinde olduğunu, sosyal medyada arkadaşlık kurduğu, iletişim kurduğu, hakeza oyun oynadığı, oyun oynarken sosyal anlamda iletişime geçip iletişim halinde olduğu kişilerin kimler olduğunu bilmek zorunda. Eğer bilmezse yarın öbür gün başına gelecek olan şeylerden haberdar olamayacaktır. Geç kalacaklardır. Bu sebepten dolayı hani uygulamayı, anneliği ve babalığı güncellenmesi gereken koşul olarak görürlerse ilk yapılması gereken, ilk basılması gereken düğme bu. Evladın kimlerle arkadaş, sosyal medyada kimlerle iletişim ve temas halinde, onu kimler yönlendirebilir, ona olumlu ya da olumsuz kimler telkinde bulunabilir. Bu minvalde anne baba olarak çocuğunun sosyal medyadaki o arka taraftan, hani açık olan kapıdan, bütün odanın kapıları kapalı ama sosyal medya ve internetteki kapılar alemi açık. Oradan kimler nüfuz edecek, bunu görmeli anne baba, bilmeli. Bu eliyle tutup gözüyle görmeli. Ben bu deyimi çok severim. Pek çok yerde de kullanıyorum. Elimle tutup gözümle görmeliyim. Hakim olmalıyım, vakıf olmalıyım. O söyledi, bu söyledi, şu söyledi, şöyle dedi, böyle dedi değil. Anne baba olarak evladına hakim olacaksın. Onun hangi kaynaklardan beslendiğine vakıf olacaksın. Çocuğunun okuduğu mesela pek çok kitap fuarında görüyorum. Anne babalar özellikle kitap okuyan çocuklarda, hocam işte çok cinayet romanları okuyor, korku romanları çok okuyor diye söylüyor. Şimdi ben de diyorum ki çocuğun o korku romanlarını okuyor olması, cinayet romanlarını, dedektiflik romanlarını okuyor olması onun farkındalığını artırır. Ama ben hiçbir çocuğu görmedim ki kitaptan etkilendiği için gidip arkadaşını vurdu ya da ne bileyim şiddet eğilimi gösterdi. Okuyan insanların bunu yaptığını görmedim ben. İzleyen insanların, zihinleri boş olan insanların, sorgulamayan, iyi kötüyü ahlaki anlamda etik değerleri vakıf olmayan cahil çocukların, boş kafaların, okumaya üşenen, düşünmeye üşenen, üretmeye üşenen çocukların bunları yaşadıklarını gördüm, gözlemledim. O nedenle hani bir yandan da bazı şeyleri karıştırmamak lazım. Çocukların zihinsel anlamda doğru şekilde beslenmelerini, hani daha önceki programlarda söylemiş olmalıyım, büyük ihtimalle İbni Haldun'a atfedilen bir söz var ya, insan beyni değirmen taşı gibidir. Eğer onu sen beslemezsen yeterince kendinden yemeye başlar değirmen taşı. Boşuna döner ve kendini öğütmeye başlar. Şimdi bizim çocuklarımızın beyinleri de aynı böyle değirmen taşı gibi. Eğer yeterince beslemezsek faydalı olan şeylerle, ilmi şeylerle, bilgiyle, güzel ahlaki değerleri olan faydalı şeylerle beslemezsek, o değirmenin şeyine, taşının arasına güzel şeyler dökmezsek, beyni kendinden yemeye başlayacaktır Hande Hanım. Ve nasıl yiyor? Maalesef ki ona zarar verecek, onu istismar edecek, internet aleminde, ne bileyim sosyal medya ortamlarında kendisinden para kazanan, onu suistimal eden, istismar eden mecraların esiri olacaktır maalesef ki. İşte oyun bağımlılığından tut da kumar bağımlılığına kadar pek çok alanda çocuğun zihni, beyni boş olduğu için kendini yemeye başlayacaktır. O nedenle anne baba olarak çocuğun bu anlamda neye giriyor, neye çıkıyor, nelere üye, hangi şeyleri, programları kullanıyor, hangi programlara üye oluyor, neleri paralı, üye ücretli kullanıyor, bunlara hakim olmak zorunda anne baba. Yani çocuğun okul dışında, evin içinde, ama evin içinde dışarıda, aslında dışarıda olan yerlere bilmeli, hakim olmalı, kontrol etmeli ebeveyn. Bu birinci plan. İkincisi, çocuğun özellikle okul dışındaki ortamlarına bir şekilde anne baba bilmeli. Sorumlu olmalı Hande Hanım. Şu saatten sonra artık anne ve babalar şöyle bir korku peyda olmaya başladı yavaş yavaş. Yani acaba çocuğun

0: okula gönderdik ama bir şey olur mu? Okul en güvenli yer olması lazım. En güvenli liman olması lazım. Bugün artık dikkat ediyorum, haberlerde de okuduğumda İçişleri Bakanlığımızdan emniyete kadar bütün kolluk kuvvetleri istim üstünde, yürekleri ağızlarında. Kendi evlatlarını da gönderdikleri okullar için bu geçerli. Yakınlarında bulundukları, sorumlulukları oldukları yerlerde de geçerli. Ama bu sadece kolluk kuvvetleriyle, ne bileyim silah gücüyle, ne bileyim işte emniyetle hallolacak bir şey değildir. Bu tamamen eğitimle, kültürle hallolabilecek bir şeydir. Mesela kültürle diyorum ya, bu kültür nedir Hande Hanım? Mesela evde silah bulundurmak, çocuğun bu silaha erişebiliyor olması durumu. Çocuk bunu bu kadar kolay erişememeli.
1: Sabahtan beri biz de aramızda bunu konuşuyoruz. Yani evde bu materyal var ve çocuk bu materyale ulaşabiliyor. Bence en korkutucu kısım bu hocam.
0: Ya bakın, çok geçmiş yıllarda çocuktum hatta, belki bir film miydi, bir kitap mıydı, bir yerde okumuştum. Bir romanda izlemiş de olabilirim. Bir romanda bir yerde, bir sahnede bir silah gösteriliyorsa o silah o roman içerisinde, o film içerisinde mutlaka patlar, ateş alır diye bir şey okumuştum. Şimdi hayatımızda tabir uygunsa bir roman ya da bir film gibi, bu senaryonun içerisinde bu materyale yer veriliyorsa, eninde sonunda istesek de istemesek de maalesef ki o bir şekilde kendine yer buluyor. O yüzden ebeveynlerin, anne babaların çok çok hassasiyetle durması gereken nokta silah konusu. Yani o tehlikeli olan argümanı, aracı bir şekilde hayatından, evinden, içinden çocuğun ulaşamayacağı yerlere sokmak eğer mecbursa, özellikle kamu çalışanları için söylüyorum bunu. Hani mecburiyetten dolayı, zaruretten dolayı o silahın evin içinde bulunması gerekiyorsa, bir şekilde çocuğun erişemeyeceği, ulaşamayacağı noktalarda tutulmalı. Diğer konuya zaten girmek istemiyorum. Hani görevi gereği kamu çalışanı değil ve sadece zevk için evde işte av için
1: ateşli patlayıcı bir
0: o silahın olması, o çocuğun o silaha erişiyor olması, bu başta başına zaten bir eğitim ve kültür durumu. Bunu sorgulamak gerekiyor her şeyden önce. Yani devletin kanunlarının yapacağından ziyade birincil derecede kendi vicdanımızla, kendi aklımızla bunu sorgulamamız gerekiyor. Bu konuda anne babalar olarak özellikle dikkat etmemiz lazım. Çocuklarımızın kötü örnek olabileceği, çocuklarımızı kötü örnek olabileceğimiz argümanların olmaması lazım. Bu silahtır, patlayıcı alettir, ne bileyim kesici, delici aletlerdir, muştadır. Ya bu tip şeyler özellikle çocukları şiddete yönlendiriyor. Ben bir konuya daha değinmek istiyorum Hande Hanım. Bu özellikle atlanıyor. Mesela çocuklar özellikle 12-13 yaşından sonra, çocuklar okulda kavga ettiklerinde, yaşadıkları kavgaları bir yaştan sonra birey olduklarından dolayı anne babalarıyla paylaşamıyorlar. Paylaşmıyorlar. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir tanesi, çocuk birey olduğu için kendi işimi kendim görürüm, ben süt çocuğu değilim, ben işte muhallebi çocuğu değilim gibi söylemlerle ailesiyle paylaşmıyor. Ya da çocuk kin güdüyor, kendi işimi kendim görürüm diyerek utandığı için annesine babasına söylemiyor, belli etmiyor. Özellikle çocuğun yüzü, gözü işte morarmış, kızarmış, kavga etmiş, kanamış şekilde geldiğinde eve, daha sonraki süreçlerde daha büyük problemlere sebebiyet vermemek adına bu anları kaçırmasınlar, ıskalamasınlar, önemsesinler. Çünkü çocuk kavga eder, dayak yer, belki de 3-5 kişi döver onu, sonra eve gider. O 3-5 kişiyi aynı anda tek seferde dövemeyeceği için daha büyük bir şeyle, güçle karşılık vermek isteyip silah ve benzeri şeyleri alıp okula gidebilir. Yani bu tip şeylere tevessül edebilirler. Bu çocuklar genç çocuklar. Akılları tam olarak böyle idrakında değil. Sadece işte delikanlı olmanın, güçlü olmanın, var olmanın, kendini meşru hale getirmenin yollarını en basit yoldan nasıl bulabiliriz diye düşünen yapıdalar. Dolayısıyla çok sağlıklı düşünemezler. O nedenle onların yerine anne babalar çok sağlıklı düşünmeliler. Özellikle kavga ve benzeri durumları olduğunda arkasına gelmemesi adına çok hızlı bir şekilde müdahale etmesi gerekiyor, evet, anne babanın.
1: Tespit ve müdahale çok kısa zamanda olmalı hocam. Tabii, kesinlikle.
0: Tabii. Bununla alakalı okulla iletişime geçebilir.
1: Hemen.
0: Bakın, son zamanlarda mesela benim evladım okula başladı ve okula gidip gelirken dikkat ediyorum artık anne ve babalar, yani öğrenci dışındaki hiç kimse okula alınmıyor.
1: Evet.
0: Girmiyor. Yani
1: okul bahçesinden içeri alınmıyor hocam. Aile bile olsa, anne baba bile olsa, evet, alınmıyor.
0: Anne baba bile olsan alınmıyor. Alın. O kadar hoşuma gitti ki bu benim. Yani o kadar hoşuma gitti ki. Şundan dolayı belki evladıma istediğim zaman gidip göremiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Benim evladım güvenli diye düşünüyorum. Güvenli bir alanda diye düşünüyorum. Şimdi böyle bile oluyorken buna rağmen bir şeyler yaşanıyorsa, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken husus, sizin olmadığınız alanda, erişemediğiniz alanda çocuğun başına bir şey geldiyse, çocuk bunun sinyalini verdiğinde bunu okul iradesi idaresiyle, öğretmenle, rehberçileriyle bir şekilde temasa geçerek bunun önünü arkasını kontrol etmek gerekiyor. Bir diğer unsur da özellikle çocukların iletişim halinde olduğu kişiler, bunlar çok önemli. Yani çocuklar okul dışında, okuldan gelirken, giderken uğradıkları, oynadıkları, eğlendikleri mekanlar da çok önemli. Ebeveyn olarak buna da hakim olmak gerekiyor. Çünkü siz çocuğunuzun okulla ev arasındaki ortamına hakim olamazsanız, bir şekilde çocuk bunu toleransını bulur ve eğer ki bir yere meyillenecekse, gidecekse orayı araç olarak kullanır. Ondan dolayı anne babalar özellikle çocuklarına dikkat etsinler. Hani kavga, gürültü olduğunda, okulun dışında bir şeylerle meşgul olduğunda buna mutlaka hakim olmaları gerekiyor. Bu tip olayların önünü başka türlü alamayız. Yani bu şekilde almak gerekiyor. Bir kültür oluşturmak gerekiyor. Bir kurallar silsilesi oluşturmak gerekiyor. Çünkü çocukları çok kolay yönetmenin yollarından bir tanesi, Hande Hanım, kurallar koymaktır. Çocuklar kurallarla yaşarlar. Eğer bu kuralları koymazsanız, kuralsızlığın kendisi kurallar haline gelebilir. Bu da maalesef ki ebeveynler için ilerleyen zamanlarda sorun haline dönüşür. O nedenle çocuğun özellikle okul dışındaki durumuna da anne baba, ebeveyn olarak kesinlikle hakim olmak gerekiyor. Bir de şiddet eğilimi çok çok önemli. Mesela eskiden vardı, bilirsiniz. Bak, dayak yemeden gel. Yoksa dayak yiyip geldin mi? Bir de ben döverim. Eskiden bu şey çok önemliydi. Bunu, evet, söylerler. Ama şimdi düşünün ki artık öğrencilerin, çocukların silaha erişebildiği bir noktada, yani bir zamandayız. Böyle bir şeyi çocuğa kesinlikle telkinde bulunmamak gerekiyor ebeveyn olarak. Eğer istemediğin bir
1: suça teşvike giriyor hocam, bildiğiniz şu an tabii, bu cümle. Tabii.
0: İşte bu çocuklar maalesef ki bundan dolayı şiddet eğilimine gidiyorlar. Burada yapılması gereken, çocuğa eğer hoşuna gitmeyen, seni rencide eden bir durum varsa o ortamdan çık. O ortamı terk et. O ortamda bulunma. Hala devam ediyorsa bu durum, seni takip ediyorsa, yani gittiğin yere geliyorsa, gelmeye devam ediyorsa, o bölgenin amiri kimse, müdür, öğretmen, müdür yardımcısı, güvenlik görevlisi, her kimse onunla temasa geçerek onunla iletişimini kesmenin yolunu bul. Bu şekilde çocuğa telkinde bulunmak gerekiyor. Yani çocuğun belayla daha fazla savaşması, mücadele etmesi söz konusu olmamalı. Çünkü şöyle söyleyeyim, kaba kuvvetle belki çocuk kendi gücüne denk sayılabilir. Ama karşısındaki kişi, daha fazla şiddet eğilimine girebilme potansiyeli olan kişi, çocuğun haberi olmaksızın ateşli silah kullanabilir, kesici delici alet kullanabilir ve evladımız bundan haberdar olmayabilir.
1: Evet.
0: Bundan ötürü evladımızı koruyabilmek adına sanki birinci derecede korkakmış, kaçmakmış gibi görünse de bu öyle değildir. Özellikle son zamanlarda yaşanan olaylara baktığımızda sadece o alanı terk et, o alanla ilgili sorumlu kim varsa onun yanından, ondan destek al ve bunun olmaması gerektiğini sağla. Demek yeterli olur diye düşünüyorum. Bunun haricinde hani bu konuyu da çok fazla konuşup ailelerin acısını, hani var olanların acısını daha fazla kanatmak ya da korku haline getirmek. Çünkü dikkat edin, böyle zamanlarda insanlar hani tabir uygunsa televizyonculuk tabiriyle ya da sosyal medya tabiriyle söyleyeyim, rating, algoritma kasmak gibi şeylerle, amaçlarla bu konuları böyle kazıya kazıya, daha fazla konuşa konuşa hem dramatize hale getirirler, dramatik hale getirirler, hem de insanların duygularını suistimal ederler. Bunu yapmak istemiyorum. Sadece gayemiz, amacımız olabilecek tehlikelerin önüne geçip insanları daha bilinçli hale getirmek, hem de konuyu daha fazla sulandırarak bu anlamda menfaat devşirmek istemiyorum. Bu da beni üzer açıkçası. Bunun dışında özellikle sorunlara sebebiyet veren anne baba ailelerin özellikle çocuklarına olan yaklaşımları çok önemli Hande Hanım. Şimdi ben bu konuyu daha önce oldukça fazla irdelemiştim ve bununla alakalı da bir bir YouTube program serisi hazırlamıştım. Biraz da oradan sohbet çektiğimi söyleyebilirim. Çünkü ciddi anlamda yazıp araştırıp çıkarmıştım. Burada ana başlıklarıyla özellikle anne babaların çocuklarına son zamanlarda modern anne baba yaklaşımlarının ne olduğundan bahsedeceğim. Biraz isimlendirmişler, tuhaf isimler de var ama bilinçlenmek adına faydalı olur diye düşünüyorum. Mesela ilk ebeveyn yaklaşımı helikopter ebeveyn diye söyleniyor. Helikopter ebeveyn, Haim Ginot adında Amerikalı bir bilim insanının bulmuş olduğu bir
1: terim.
0: Evet. Aslında kitabında şöyle yazmış olduğu, anne babalarla ilgili olan yazdığı kitabında şöyle söylüyor: 1970'li yıllarda annem başımın üstünde helikopter, adeta bir helikopter gibi geziyordu diye söylüyor. Bu kavramdan daha sonraki eğitim bilimciler bu kavramdan esinlenerek anne baba yaklaşımını helikopter ebeveyn olarak söylüyor. Peki kimdir helikopter ebeveyn? Çocuğun hayatını sürekli kontrol eden, aşırı kaygılı ve çocuğun farkında olmadan hayatında pek çok şeyi müdahale etme eğiliminde olan anne baba yaklaşımıdır. Yani sürekli sanki bir helikopter edasıyla çocuğun tepesinden bakarak çocuğun hayatına müdahale etme eğiliminde olan anne baba yaklaşımı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu anne babaların en belirgin özelliği, çocuğa çok fazla irade bırakmazlar. Yani çocuğun sürekli olarak anne babasından onay alma eğilimine girer. Sürekli olarak anne babasından bir şey yapmasını, özellikle kadınlar, anneler bu konuda çok şeydir, baskın karakterlerdir. Çocuğu sürekli kontrol etme eğilimine girerler. Bir örnek verebilirim mesela. Şimdi çocuklar, okula yeni yazılan çocuklar, özellikle birinci sınıf öğrencilerini, velilerini, özellikle ilkokullarda dikkat edersiniz, böyle demirlerin, parmaklıkların kenarlarında evlatlarını gözlemlerler. Hem kaygılarını giderebilmek, hem de emniyette olduğunu görebilmek, hem de çocuğun o halini, okuldaki hallerini gözlemlemek adına bakarlar. Şimdi böyle anne babalardan bazıları çocuk bahçeye, teneffüse çıktığında çocuğa nasıl oynaması gerektiğini, kiminle oynaması gerektiğini, telkinlerde bulunup niye böyle giydin, niye böyle oynuyorsun, neden buraya çıktın, neden, sürekli çocuğun oyun alanıyla ilgili çocuğu yönlendirme eğilimine girerler. İşte bu bir adeta bir helikopter ebeveyndir. Çocuğun iradesini yok saymaktır. Bazen çocuğun yanlış yaptığını göz göre göre görüp kabul etmek de gerekebilir Hande Hanım. Çünkü çocuğun yanlışı fark edip onu öğrenmesi de sağlanmak gerekir. Bir diğer ebeveyn yaklaşımı, özellikle süpürücü ebeveyn, buna buldozer ebeveyn derler, kar küreme ebeveyni derler, değişik değişik isimleri vardır Hande Hanım bunun. Bunu herhangi bir kişi bulmamıştır ama son yıllarda, özellikle 2000'li yıllardan sonra kar küreme ebeveynliği olarak çokça geçmektedir. Şimdi burada önemli olan davranış şekli, sanki böyle hani kar küreme aracını bilirsiniz ya, yolları açan bir kar küreme aracı vardır. Bir ebeveyn adeta çocuğun önündeki bütün engel olabilecek şeyleri öncesinden düşünüp ve hareket edip onu ortadan kaldırır. Yani burada ne olabilir? Mesela ilkokula başlamış bir çocuğun annesinin çantasını taşımak ya da ayakkabılarını bağlamak. Çocuğun ayakkabılarını annesinin, babasının bağlaması gibi. İşte okula giderken
1: çok basit küçük çantası. Aslında böyle göz ardı edilecek şeyler bunlar. Ama şimdi o onunla iki saat uğraşmasın. Ben hemen bağlayayım da gideceğimiz yere gidelim kafasıyla evet. Yapılıyor aslında hocam doğru bunlar. Açıyor. Yoksa kötülük. Evet.
0: Evet. Kar küreme aracıyla yolu açıyor.
1: Açıyor.
0: Hiçbir şekilde engelle karşılaşmasın. Yolda yürüyor ve kar yağmış mı, fırtına olmuş mu, tipi var mı? Bunu bilmiyor. Bakın çok basit bir örnekle anlatayım. Mesela geçmiş yıllarda böyle üniversitede başarılı olmuş, hayatta başarılı olmuş insanlara bakın. Çocukluklarında şöyle derler. İşte ben her sabah okula gitmek için duvarda, tipi de, buzda bir köyden başka bir yere 5 gün, her gün 5 kilometre, 10 kilometre yol yürürdük o karda, buzda okula gidebilmek için der. Anlatırlar böyle. Şimdi öyle bir durumda hayatın çetin koşullarında, şartlarında yetişmiş olan çocukluğun büyüdüğünde aldığı terbiye, irade eğitimi, zorluklara karşı gösterdiği mukavemet çok daha
1: farklı.
0: Biz çocuğu izole edersek hayatın koşullarından, zorluklarından, tabii ki o zaman çocuk da buna alışacaktır ve büyüdüğü zaman bu sorunların daha büyükleriyle bize gelecektir. Şimdi eğer biz çocuğun ayakkabısını bağlama süresini tahammül edemezsek, çocuk o ayakkabıyı bağlayamayacağı için ilerleyen yıllarda o ayakkabı bağcığının yerine başka bir şeyler alacak ve biz onu yapmak zorunda kalacağız. Daha kötüsü biz yapamazsak bile çocuk başkalarına gebe kalacaktır, başkalarına muhtaç olacaktır. Bu sebepten dolayı varsın çocuk geç yapsın, geç kalsın. Önce geç bağlı. 2 defa, 3 defa, 5 defa, 10 gün geç bağlayarak daha hızlı bağlanması konusunda motor refleksleri gelişecektir. Mesela çantayı taşıma konusunda o kadar üzülüyorum ki anne babalar çok gereksiz yere mükemmeliyetçiliklerini karşılayabilmek için çocuğa lazım olmayan kitapları, defterleri çocukla beraber götürtüp getirtiyorlar okula. Ya lazım olmayan kitabı çocuk sürekli götürüp getirince çanta tabii ki ağır olur. Ve o ağır çantayı çocuk taşıyamıyor diye anne baba taşıyor. Ve çocuk buna alışıyor. Bir süre sonra artık annesinin babasının çanta taşıyan görevli gibi görmeye başlıyor. Ve sürekli bunu istiyor. Yani çocukların birazcık konfor alanını daraltmak lazım. Çocukların birazcık konfor alanını azaltmak lazım. Azalttığınızda inanın bana birkaç zaman sonra, hemen değil ama birkaç zaman sonra bunun farkını görürsünüz. Çocuklar daha böyle ceval cabbar, hayata karşı daha cesaretli, daha güçlü olurlar. Bu anlamda anne babaları özellikle süpürücü anne baba olmamaları konusunda bırakın önündeki engellere çocuk takılıp düşsün. Düşsün ve tekrar kalkmayı öğrensin. Böylece daha başarılı olacaktır. Bunun dışında bir başka ebeveyn yaklaşımı ki bu da özellikle çok çok dikkatimi çekti. Kaplan ebeveyn deniyor. Emi Chua adında yine Amerikalı bir hukuk. Fakat kendi evladını yetiştirirken Kaplan ebeveynin Zafer Çığlığı adında bir kitabı var. O kitapta yer alıyor. Çocuklarının daha başarılı olması gerektiğini ve hayatta bunun amacı olduğunu söyleyerek çocuklarda daha disiplinli, performansı daha yüksek olmasını sağlayan anne baba yaklaşımı olduğunu ileri sürüyor. Şimdi Kaplan ebeveyn denmesinin bir sebebi de şu. Yani çocuk özellikle anne baba çocuğun hayat içerisinde bir kaplan gibi sürekli mücadele halinde olması gerektiğini, hayatında sürekli olarak zafiyet göstermeden disiplinli davranması gerektiğini söylüyor. Ve burada da kaplandan esinleniyor. Kaplan ebeveynliğin içerisinde çocuğun elinden geleni yapması yeterli değildir. Daha iyisini bilmek. Örnek veriyorum, mesela çocuk 95 almıştır. Annesi hemen sorar, niye 100 almadın diye. İşte bir performans sergilemiştir.
1: Neden daha üstü olmadın? Tabii.
0: Neden birinci olmadın der. Yani mazeretleri, bahaneleri, bunlara sürekli olarak es geçip sürekli yüksek performans beklentisi içerisinde olur anne baba. Bu da maalesef çocuğun özgüvenini çok ciddi anlamda zedeler. Çünkü anne babasının gözünde başarılı olursam ben varım, Başarılı olmazsam ben yokum. Başarılı olursam ben mutlu olurum, sevilirim diye düşünür çocuk. Bu da ilerleyen zamanlarda çocuğu biraz daha böyle bir şey yapar. Duygusuz, hayata karşı bakış açısına baktığınızda biraz daha mutsuz, melankolik hale getirir. Bu da çok iyi bir yaklaşım tarzı değildir. Özellikle bizim ülkemizde bu anne baba yaklaşımı çok fazladır. Çünkü okumazsa hayatta başarılı olamayacağı korkusu, okumazsa var olamayacağı korkusu bilinç altında kodlandığı için çocuklara bu şekilde yüklenirler. Bir diğer ebeveyn de serbest gezen ebeveyn olarak adlandırılabilir. Özellikle Amerikalı bir yazardır bu da. Ve serbest gezen ebeveynliği 2009 yılında yazdığı kitabında yer vermiştir. Burada serbestlikten kasıt şu: çocuğa yaşına uygun olarak serbestlik bırakmak. İradesine, hani kar küreci anneliğin anlatmıştık ya, düşerse, takılırsa ona uzaktan bakarak, kontrol ederek onun düşmesini sağlayıp ama tekrar kalktığından emin olan, hani bana ne umursamıyorum değil de uzaktan gözlemleyen ebeveynlik olarak söyleyebiliriz bu durumu. Çünkü bu anlamda çocuk için anne baba yanında değil ama arkasında, kontrolü de elden bırakmıyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu bence ideal bir anne baba yaklaşımı olabilir. Özellikle bizim ülkemizde çocukların anneye babaya muhtaç kalmadan hayatını, işini, gücünü halledebilmesinin yolu olarak bu ebeveyn yaklaşımını destekleyebiliriz. Bir diğer unsur da deniz feneri ebeveyn. Bu da Kenneth Ginsburg adında bir yazara ait. Burada amaç deniz feneri gibi çocuğa yol göstermek. Çocuğun içinde gitmek değil de hani böyle deniz feneri çocuklu gemilere ışık tutar ya, yolu gösterir ya. Aynı ebeveynin yaklaşımının bu olduğunu söyler ve böylece ebeveynliğin gerektirdiği şekilde yaklaşması gerektiğini anlatır. Yani sen çocuğun yerine yapma, çocuğun yerine hareket etme ama çocuğa onu göster. Uzaktan çocuğa onu anlat, göster, tehlikelerin ne olduğunu anlat, o tecrübe etsin. Deneyimlemesi gereken kişi sen değilsin, açıkçası çocuğun kendisi diye söyler. Bir diğer ebeveynlik de, buna da Yunus ebeveynliği deniyor. Bu da, bu kavram bir psikiyatrist, Kim Schimmelkenk adında bir psikiyatrist, özellikle yazdığı kitabında çocuklara ve annelere daha duygusal olmaları gerektiğini, duygulara daha fazla önem vermeleri gerektiğini söylüyor. Yani Yunus ebeveynliğin, neden Yunus? Çocuklar için doğada özellikle gözlemlediğinizde Yunus balıkları daha zeki, öngörüleri daha yüksektir. Ve biraz da hani böyle eğlencelidirler Yunus balıkları. Anne babaların da aynı şekilde olmaları gerektiğini, disiplini, hayata karşı kontrolü elden kaçırmadan ama çocuklarla eğlenceli zaman geçirmeleri gerektiğini, onların duygularını anlamaları gerektiğini savunur. Çocuklarla mesela oyun oynamayı, o oyun oynarken çocukların enerjilerine bakmalarını, bunu gözlemlemeleri gerektiğini savunuyor. Bu nedenle bir parça da haklı diye düşünüyorum. Çünkü günümüzde özellikle çocuklarla, özellikle teknolojik aletlerin çoğalmasından sonra, işte bilgisayar oyunları, televizyon, ne bileyim işte cep telefonundaki mobil uygulamalar, bunlar arttıktan sonra çocuklarla daha az iletişime geçtiğimizi, daha az onlarla oyun oynadığımızı gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra bir başka ebeveynlik yaklaşımı da panda ebeveynlik olduğunu söyleyebilirim. Değişik değişik. Tabii bunun da kökeni biraz da uzak doğuya,
1: gidiyor diyecektim şimdi. Evet, kesin oralardadır.
0: Açıkçası orada anne babaların çocuklara çok fazla müdahale etmediğini, hani pandalara baktığınızda nasıldır, çok sakarlıklar gösterirler, düşerler, biraz şapşik halleri vardır, ama duygusal olarak anne baba olarak çocuğunu sever, eksikliklerine rağmen onunla birlikte olur, onun yanında olur, fakat çok da fazla müdahaleci değildir, ona daha fazla sorumluluk verir ve hatalarına rağmen onu sevmeyi tercih eder. Panda ebeveynliğin de içeriği bu olduğunu söyleyebilirim. Bir başka ve son ebeveynlik yaklaşımı da özellikle John Bowlby'nin psikiyatrist bu da. Bağlanmacı ebeveyn adı altında bir ebeveynlik olduğunu söyleyebilirim. Bağlanmacı ebeveynlikte amaç şu: özellikle küçük çocukların, daha minnacıkken, küçükken ebeveynlerini kendilerini sığınacakları bir liman, bir güç olarak gördüklerini, bu da ilerleyen hayatlarında yaşamlarını etkilediğini savunur. Yani bağlanmacı ebeveyninde çocukların hissettikleri duygulara önem vermek gerektiğini, mesela bunda ağlanacak ne var, niye büyütüyorsun, ne kadar saçma şeye üzülüyorsun, mesela çocuğun bir hayvanı öldüğü zaman, bir sevdiği oyuncağı kaybolduğu zaman, üzülme, yenisini alırız, yeni bir balık alırız, işte ama önemli değil, zaten o bir kediydi gibi yaklaşım tarzı sergilemeden, çocuğun özellikle anne babasına karşı duygusal anlamda bağlarını güçlendirebilecek yaklaşımda bulunmak gerekiyor diye düşünüyor eğitimcimiz. Bu anlamda çocuklar ilerleyen hayatlarında bu bağlanmacı yaklaşımlardan dolayı hayata karşı duruşu da etkileniyor deniyor. Yani mesela anne baba duygusal olarak çocuğun yanında olmazsa, onu desteklemezse, ilerleyen yıllarda çocuk sevdiği işte eşi olacak olan kişiyle iş ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde de ister istemez yaralı olacaktır ve onun zorluklarını taşıyacaktır ve bunun örneklerini de maalesef ki görmekteyiz Hande Hanım. Özellikle yaşanan bu münferit olaylarda, okul şiddet olaylarında çocuklara akran zorbalığı gösteren ebeveynleri, çocukların kendisinde değil, dikkat edin, çocukların ebeveynlerinde ciddi anlamda çocukluklarında, yani anne babaların çocukluklarında sevgi görmediklerini, ötekileştirildiklerini, ayrıştıklarını görebiliriz. Bunu da genetik aktarımla kendi evlatlarına, aynı zamanda davranışlarıyla çocuklarına yansıttıklarını anlayabiliyoruz maalesef ki. Yaşanan olaylara baktığımızda mağdur olan tarafa bakıyoruz mesela. Görüyoruz ki çocuk mesela gayet iyi bir ailede yetişmiş. Sevgiyi, saygıyı, namazı, niyazı, pek çok şeyi bilen, kültürü bilen çocuk. Ama diğer tarafta bakıyorsunuz ailesinden sevgi görmemiş, mağdur olmuş ve bunun yansımasını gösteriyor ister istemez. O nedenle hani bu anne önemli olduğunu, çocukların duygularına önem vermek gerektiğini görebiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum, zamanı getirebildik mi? Var mı? Hani bu anlamda.
1: Yettirdik tabii ki hocam, kesinlikle. Peki bu, şöyle sorayım hocam ben size. Bu saydıklarımızdan hangisi olması gerekir anne babalar?
0: Bunu özellikle çeşit çeşit anlattım ki şöyle düşünün. Bir tanesi bu ben, aynı ben demiştir anne
1: baba. Ya şimdi öyle oldu. Aynı ben olduk yani. Bu aynı benim, ben bu benim, bu benim dendi. Ama doğrusu hangisi?
0: Burada bir tane doğru olmasını söyleyemeyiz. Fakat şunu söylemeliyiz. Hı hı. Mesela sağ küreyici anne baba davranışını sergilememek gerektiğini, ya da sergiliyorsa bunu biraz daha filtrelemek, azaltmak gerektiğini, kademeli olarak azaltmak gerektiğini. Yani mesela nasıl kademeli azaltılabilir? Çocuğun okul ödevini yapmayarak mesela. Anlatabildim mi? Hı-hı. Yani çocuğun çantasını taşımayarak. Böylece anne baba onu yapmayınca ister istemez neye dönüşüyor? Varsayalım ki işte serbest gezen ebeveyn ya da deniz feneri ebeveynine evrildin mi? Hı-hı. Yani olumsuz olanları almayıp
1: olumluya çevirmek.
0: İlham alarak. Mesela bazı yerlerde, örnek veriyorum, serbest ebeveyn olurken bir kısım yerde çocuk çok gevşekse kaplan ebeveyn olmalı anne baba. Beklentisini yükseltmeli çocuğa karşı. Bunların hepsini vermemin nedeni dengeli bir şekilde hayatına yerleştirebilsin. Ben burada kaplan ebeveyn oldum, burada deniz feneri ebeveyn oldum diyerek kendince bir parça hani kendini iyileştirebilmek, hani mobil uygulama gibi güncellemek gerekir dedim ya, anne babalığı. Günümüz işte bunu gerektiriyor. Bu sayede yapabilir. Akademik anlamda hocam benim aklımda kalmadı, programda su gibi akıp geçti, ben bunların hepsini nasıl aklımda tutacağım diyen anneler babalar için şunu söyleyebilirim. Benim YouTube sayfama girip bunların her birini her hafta anlatıyorum. 5'er dakika, 3'er dakika süren bir video şeklinde daha detaylı izleyip inceleyip okuyabilirler. Hani o kitapları, akademik kitapları temin edemeyebilirler, okuyamayabilirler. Ama en azından sosyal mecralarda, sayfalardan izleyip en azından 3-4 dakikalık bir videoda çok rahat bilgilerini arttırabilirler diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam.
1: Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi. Her hafta olduğu gibi sevgili dinleyenler, bugün yine geçtiğimiz hafta zaten okullar açılmıştı dediğimiz gibi. Okullar açılınca kendimizi biraz daha bu programda konuya sahip gibi hissediyoruz. Hocam da aynı şeyleri söylüyor. Anne babalar olarak çocuklarımıza nasıl davranmalıyız, nasıl ebeveynlik yapmalıyız? Bugün biraz daha bunlardan konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Uğurladık. Programımızın da sonuna geldik. Ben Hande Anakum Anla Masası'nda sevgili İbrahim vardı. Bana yardımcı oldu. Sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine bu dakikalarda burada olacağız. Yarına kadar hoşça kalın diyelim.
2: Burası TGRT FM.
3: Reklamlar.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Buzdolabınız yeterince soğutmuyorsa, bu sorunla birlikte akla gelen ilk yöntem buzdolabının ayarını yükseltmek olacaktır. Ancak buzdolabınızın ayarını yükseltmeden enerji tasarrufu yaparak da bu sorunu giderebilirsiniz. Bir torba tuzu buzdolabınıza yerleştirin. Böylelikle tuz dolaptaki nemi emerek daha fazla soğutacaktır.
7: Aklınızda bulunsun.
9: TGRT FM Haber.

0: Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasını konuşuyoruz. Elbette Mansur Yavaş'ın istifasıyla birlikte Ankara'da ilçe belediye başkanları da istifa ediyor. Beypazarı, Ayaş, Polatlı, Kalecik, Güdül ve en sonda Şerefli Koçhisar belediye başkanları istifa etti Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Onları paylaşmış olalım. Tabii özellikle şunu da söyleyelim. Bu istifalar Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden hemen istifasının ardından gerçekleştiğini de söyleyelim. Çok kısa bir süre içerisinde bu istifalar peş peşe gerçekleşti. Elbette bağımsız devam edeceğim ifadesini konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Bu noktada özellikle başka bir partiye mi geçecek yoksa bağımsız olarak mı siyasi hayatına devam edecek ve burada siyasi alanını genişletmek gibi bir durumu söz konusu olacak mı? Bunları elbette konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Çok değerli konuklarımızla birlikte bu süreci anlatıyoruz. Şimdi Avukat Hadi Dündar'a gidelim. Hukukçu Avukat Hadi Dündar'la bu önemli meselenin detaylarını konuşalım. Şimdi ben toparlamaya çalıştım. İstifalar da peş peşe geliyor. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mansur Yavaş'ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz Hadi Bey?
1: Teşekkür ederim Mehmet Bey. Şimdi bakıldığında Sayın Mansur Yavaş'ın aslında çok öncesine bakmamız gerekiyor. Nasıl bir profil çizdiği ve bu profili eğer biz doğru tanımlarsak bundan sonra nasıl hareket edeceğini de aslında biraz kestirmemiz mümkün olabilecek. Şimdi bakıldığında Sayın Mansur Yavaş'ın ismi belediye başkanlığından çok cumhurbaşkanlığı adaylığı için ya da cumhurbaşkan yardımcısı için ismi geçiyordu ve bu konuyla ilgili hiçbir zaman bir açıklama yapmadı. Ya ben bir belediye başkanıyım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım, Ankara'nın hizmeti için bulunuyorum ve Ankaralılar için çalışacağım. Cumhurbaşkanlığı için herhangi bir hayalim ya da herhangi bir amacım, isteğim yoktur diye bir açıklaması söz konusu olmadı. Hatta bunu daha da ileriye götürerek Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğunda oyla İmamoğlu birlikte Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla bir video çektiler, bir tiyatro sahnesi sergilemişlerdi. Fakat seçimde Sayın Kılıçdaroğlu kazanmayınca buradaki o hayaller de suya düşmüştü. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde lider değişikliği olduğundan dolayı bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'nin acaba Cumhurbaşkanı adayı olabilirim diye bir beklenti içerisine girmişti. Fakat Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı erkenden açıklandı ve bu erkenden açıklanan Cumhurbaşkanlığı adaylığı içinde Sayın Mansur Yavaş herhangi bir şekilde bu konuyla ilgili de bir şerh düşmedi. Şunu söylemedi ya, Cumhurbaşkanlığı için daha erkendir, burada herhangi bir adayın çıkartılmaması gerekir ya da burada yanlış bir uygulama var, en azından ben de Cumhurbaşkanı adayıyım, ileride ne olacağı belli değil diye bir cümle de kurmadı. Sadece işte İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının hayırlı olması gerektiği ile ilgili bir açıklaması söz konusu olmuştu fakat daha da ötesine gitmemişti. Peki daha sonra ne oldu? İmamoğlu'nun diploması iptal edildi, hakkında soruşturmalar açıldı ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayı olamayacağı ile ilgili hukuki bir engel karşısına çıktı. Böyle bir ortamda Sayın Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ciddi anlamda bir beklenti içerisine girdi ki acaba İmamoğlu denklemden çıktığı bir İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi, denklem dışına onu atması kendisini denklemin tam merkezine koyuyor mu diye bir beklenti içerisine girdi. Fakat Sayın Özgür Özel biliyorsunuz ki her ilde bir miting yaptı. İstanbul'un her ilçesinde bir miting yaptı ve Saraçhane'de gösteriler yaptı biliyorsunuz. Bu gösterilerde, bu mitinglerde Sayın Mansur Yavaş'a yer vermedi. Kendisini konuşturtmadı. Kendisini halkın karşısına çıkartmadı. Kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak, tek aday olarak göstermedi. Böyle bir denklemde Sayın Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi, yani Sayın Özgür Özel yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklediği beklentiyle bir karşılık bulamadı maalesef. Böyle olunca da siyasi partiler ayrışma durumuna girerken de bu sefer şöyle bir durum söz konusu oldu. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi kalmak gerekiyor yoksa yeni partide mi kalmak gerekiyor Cumhurbaşkanlığı adaylığını netleştirmek adına? Bunun cevabını bulabilmek için de Sayın Mansur Yavaş defalarca anket firmalarına ne yaptı? Bir anket çalışması içerisine soktuğu kamuoyuna yansıdı. Niye? Çünkü tabanda acaba kendisine yönelik nasıl bir beklenti var? Eğer tabanda kendisine yönelik bir beklenti ya da bir karşılığı olduğunu hissederse Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partinin yönetimiyle çok bir işi yok aslında.
2: Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı'nı seçmen seçecek ve yönetimin bu konuda herhangi bir etkisi ya da işte ciddi bir baskısı olabileceğini kestirebiliyor kendisi. Bu anketlerden kendisinin adaylığının her iki siyasi partinin tabanında da bir karşılık bulduğunu gördük. Tabii bunun yanında bir de üçüncü bir yolu da kaçırmamak gerekiyor. Mehmet Bey, üçüncü yol da şu: bazı siyasi partiler, özellikle oy potansiyeli düşük olan %3'lerde %5'lerde gezen birden fazla siyasi partide birleşti. Şunu söylediler: bizim ortak adayımız Sayın Mansur Yavaş olacaktır. Özellikle milliyetçi tabana hitap edebilecek olan küçük siyasi partiler. Evet. Ve Sayın Mansur Yavaş bu konuyla ilgili de açıklama yapmadı. Yani burada üçüncü bir yolun adayı da olmayacağım diye bir açıklama yapmadı. Hep bekledi ve bu beklenti ne yaptı? Seçmen içerisinde birden fazla siyasi partinin seçmeni tarafından kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline binen bir beklenti içerisine girdi. Bugünkü istifasına bakıyoruz. Bu istifa tamamen bize bunu gösteriyor aslında. Yani şunu söylüyorum: ben yönetimlerle herhangi bir şekilde bir işte iletişim içerisine girmeyeceğim. Onlarla tartışmayacağım. Onları karşıma almayacağım. Ya da ben onlarla ilgili kötü bir yorumda bulunmayacağım ki zaten dikkat ederseniz siyasi partide işte bağımsız olarak kendisini göstermesi, herhangi bir siyasi partiye aidiyetim yoktur diyerek başka bir siyasi partinin tabanını ya da yönetimini kendi karşısına almak istemedi. Burada siz eğer bağımsız olarak yolunuza devam etmek istiyorsanız bu tek bir şeyi gösterir: artık Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda hizmet için bir siyasi parti kimliği size engel değil. Engel olmadığı için Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir engel var. O engeli de ortadan kaldırıyorsunuz. Bağımsız olacağınızı söylüyorsunuz. Seçim yaklaştığında da Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkartmak istediğinde zorlanacaktır. Niye? Çünkü Sayın Yavaş'ın ismi bugüne kadar kamuoyunda konuşuldu. Bütün Türkiye tarafından artık yavaş yavaş tanınmaya başlandı ve kendisiyle ilgili bir cumhurbaşkanlığı adaylığı profili en azından az çok netleşmiş oldu yani kamuoyu tarafından. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir aday çıkarttığında zorlanacak. Yeni parti de yeni bir aday çıkardığında Sayın Mansur Yavaş karşılığında zorlanacaktır kendi tabanını ikna etme konusunda. Diğer taraftan küçük siyasi partiler de bir aday çıkardığında Sayın Yavaş'a işte bugüne kadar çalışmışlar, bugüne kadar onun PR'ını yapmışlar, onunla ilgili olumlu şeyler söylemişler. Bugüne kadar Sayın Yavaş'la ilgili hiçbir siyasi parti olumsuz bir açıklama dahi yapmamışken kalkıp adaylar açıklandıktan sonra onu kötülemeye başlarsanız, o zaman ciddi anlamda kendi seçmeninizin kafasını da karıştırırsınız. Bundan dolayı Sayın Mansur Yavaş belediye başkanlığından artık feragat ettiğini aslında söyleyebiliriz. Burada tamamen Cumhurbaşkanlığı adaylığı için siyasi partilerden istifa edip orta bir noktada bekleyip bütün o siyasi parti tabanından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir talep içerisine girdiğini net bir göstergesi olarak düşünebiliriz bugünkü istifasını.
0: Bu noktada o zaman başka bir siyasi partiye geçmek, ileride yeni bir siyasi yapı oluşturmak noktasında da özellikle Mansur Yavaş'ın hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları artık tamamen kapandı. Yeni partiye geçme olasılığı hala gündemde olabilir. AK Parti ile de adı zaman zaman alındı, geçebilir dendi. Ve özellikle sizin biraz evvel ifade ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktası. Şimdi bunlardan hangi yolu ve yöntemi seçecektir? Bağımsız olarak biraz devam edecek midir? Bu süreci kestirebilmek mümkün müdür Hadi Bey?
2: Mehmet Bey, şimdi az önce söylediğimiz şekilde biz önceki profiline baktığımızda hep orta yolda duran, hiçbir siyasi partiyle böyle kendisini tamamen o siyasi partiye aidiyetini hissettirip siyasi partinin genel merkez tarafından gelen politikalar doğrultusunda hareket etmeyen bir figür olarak karşımıza çıktı. Şimdi böyle bir ortamda eğer yeni partiye geçme gibi bir niyeti olmuş olsaydı emin olabilirsiniz ki oradan istifa ettiği gibi oraya geçerdi yani. Ancak kendisi bağımsız olarak kalacağını ifade ediyor. Bu ne demektir? Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve yeni partiden tamamen uzaklaştığını fakat tabana hitap ettiğini bize göstermekte. Diğer taraftan eğer AK Parti'ye geçme gibi bir girişimi varsa o da Sayın Yavaş ileriki günlerde şunu anketlerini yapacaktı, şunu araştırmasını yapacaktı. Gerçekten Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kazanmayacağını anlarsa, evet, o zaman AK Parti'ye geçme gibi bir durum da söz konusu olacak. Biliyorsunuz ki kamuoyunda çok tartışıldı bu konu.
0: Önemli bir şey,
2: AK Parti'ye geçeceğiyle ilgili. Ancak bu Sayın Yavaş biraz bağımsız kaldığında diğer siyasi partilerin tavır ve tutumları, ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki tavrı bugün biraz sertti. Kendisini sertçe eleştirdiler ve ileriki günlerde eğer daha da sert eleştiriler gelirse Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da yeni partiden daha sert eleştiriler gelirse emin olabilirsiniz ki Sayın Yavaş AK Parti'ye geçme durumu da söz konusu olabilir ya da en azından başka bir siyasi partinin çatısı altında da kendisini gösterme durumu oluşabilir. Mesela siz ilk habere girdiğinizde birden fazla ilçenin belediye başkanı da istifa ettiğini söylediniz. Peki eğer bir kişi sadece siyasi işte tamamen bağımsız kalmak istiyorsa neden oradaki diğer belediyeler de onunla birlikte istifa etsin? Çünkü bunlar birbirinden bağımsız bir şekilde istifa etmezler. Daha önce konuşulmuş, en azından bir yol haritası çıkartılmış. İleriki günlerde nasıl bir yol çizecekleriyle ilgili bir en azından bir harita kendi önlerine koymuştur ki burada birlikte hareket etme durumu ortaya çıkmıştır. Fakat eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda net bir şey, net bir tavır ya da net bir daha doğrusu potansiyel görürlerse o zaman o belediyelerle birlikte elleri güçlenir. Güçlendiği için de o belediyeler üzerinde de herhangi bir kayıp durumu söz konusu olmaz. Fakat eğer burada netlik kazanmazsa ya da işte evet yıpranıyorum kazanamayacağım derse o beraber istifa ettiği bütün siyasilerle birlikte yeni bir partiye geçme durumu da söz konusu olacaktır. Çünkü biz Mansur Yavaş'ı tamamen böyle nasıl söyleyeyim ideolojik olarak hareket eden bir figür olarak görmüyoruz. Siyasi figür olarak görmüyoruz. Biz Mansur Yavaş'ı nasıl bir figür olarak görüyoruz? Benim menfaatime nasılsa, ben nasıl kazanacaksam, koltuğumu nasıl koruyacaksam ya da en azından hayallerime, oradaki siyasi kariyerime nasıl ulaşacaksam öyle hareket ederim diye düz bir mantıkla hareket eden bir siyasi figür görüyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti ayrıldığında da herhangi bir şekilde bir tavır ortaya koymayan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini taşıyıp yeni partiyle içli dışlı olan bir siyasi figür olarak karşımıza çıktı. Fakat ilkeli ya da ideolojik olarak davranan bir figür olmuş olsaydı o zaman Sayın Yavaş şunu söylerdi. Ya ben siyasetten beklentim şudur. Siyaset dediğinizde siyaset benim için şu şu şu şu kriterleri barındırması gerekiyor. Bu siyasi partide yoktur ya da bu siyasi partide vardır derdi. Ona göre hareket ederdi. Fakat ikisinden de uzaklaşıp orta yolda hareket eden bir Mansur Yavaş profiline baktığımızda tamamen ileriki günlerde de kazanıp kazanmayacağının tahliline göre hareket edeceğini söyleyebiliriz.
0: Arkadaşlarımız ekrana getirdiler. Polatlı, Kalecik, Güdülbey, Pazarı, Şerefli, Koçhisar ve Ayaş belediyeleri istifa etti ki Yunus Emre arkadaşımız bana ifade ediyor. Nallıhan Belediyesi'nin de istifa ettiğiyle ilgili bir açıklama gelecek diyor. Tabii bunlar teyide muhtaç ama ekrana yazdıklarımız teyitli bilgiler. Nallıhan Belediyesi'nin de bir istifası var. Şimdi CHP açısından baktığımız zaman Hadi Bey, CHP'nin bir kan kaybettiğini söyleyebilir miyiz bu istifa sürecinin ardından, özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de istifasıyla Ankara'da?
2: Tam aksine aslında Cumhuriyet Halk Partisi kan kazanmıştır diyebiliriz. Neden? Çünkü düşünsenize, bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini taşıyacak. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi genel merkeziyle hiç iletişimi olmayacak. Genel başkanla görüşmeyecek, Ankara İl Başkanlığı'yla hiç görüşmeyecek. Ve yeni partinin genel başkandan izin alarak Cumhurbaşkanı'yla görüşebileceğini söyleyebilecek şekilde açıklama yapacak bir profilden bahsettiğimizde. Evet. Şimdi böyle bir profil düşündüğünüzde yeni partinin adamı olarak görülür kamuoyunda. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini taşıdığı bir anlam çıkar. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip aynı zamanda yeni partiye de gitmeyen bir Mansur Yavaş'ın o zaman yeni partinin de adamı değil, yeni partinin politikalarını da beğenmiyor ya da onlarla birlikte hareket etmiyor denildiği zaman bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'nin faydasına olabileceğini söyleyebiliriz. Öbür türlü Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini taşırken yeni partiyle birlikte hareket etmesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha fazla zarar veriyordu. Çünkü seçmenin gözünde şöyle bir izlenim oluşuyordu. Ya herkes yeni partiyle birlikte hareket ediyor. Herkes yeni partiye gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi taban tarafından bir karşılığı yoktur gibi bir izlenim oluşturuyordu. Fakat İzmir'e bakıyorsunuz, bağımsız olarak kaldı, yeni partiye geçmedi. O zaman demek ki taban tarafından da yeni parti kabul edilmiyor bu sefer.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu.
5: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 12-20, Ankara 8-18, İzmir 13-24, Bursa 10-19, Konya 9-17, Afyon 4-18, Denizli 9-23, Antalya 18-28, Adana 21-30, Zonguldak 14-18, Samsun 16-19, Trabzon 16-20, Kayseri 13-19, Erzurum 10-23, Gaziantep 16-27, Diyarbakır 17-31 ve Şanlıurfa 18-30 derece.

0: Yol durumu. Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli, soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcahamam yolu, Gerede Kızılcahamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünyam üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Hatim-i Es'am rahmetullahi aleyh. Benden neler öğrendin? O Hatim-i Es'am ki devrinin bir tanesi, velilerden Şakik-i Belhi'nin talebesi. Çocuk yaşta başladı hocasının dersine, vakıf oldu bil cümle ilimlerin hepsine. Bir gün Şakik-i Belhi çağırıp kendisini, sordu ki, kaç senedir dinliyorsun dersimi? 30 sene deyince sordu ki, peki benden bunca yıl ne öğrendin? Ne oldu istifaden? Dedi ki, ey üstadım, 30 küsur senedir sizlerden öğrendiğim yalnız 8 nesnedir. O böyle söyleyince üstadı üzüldü pek. Dedi, öğrenmemişsin fazla şey benden demek. Bunca yıl gayret ettim senin yetişmen için. Seninse istifaden az olmuş. Acep niçin? Dedi ki, ey üstadım, böyledir hakikaten. Lakin fazlasını da istemezdim ben zaten. Zira biliyorum ki dünya ve ahirette felaha ermek için bunlar kâfi elbette. Evet, az görünse de gerçi 8 adedi, bunlarla kazanılır ahiret saadeti. Hocası buyurdu ki, nedir bunlar evladım? Söyle de benim dahi olsun bir malumatım. Dedi ki, birincisi, baktım herkes şimdiden bir şeyi gaye seçmiş, koşar onun peşinden. Kimi mal, kimi para, kimi şöhret peşinde. Kimi de mevki, makam, rütbe endişesinde. Yegane gaye olmuş bunlar o insanlara. Hırs ile uğraşırlar varmak için bunlara. Velakin dikkat ettim, o sevdikleri şeyler onlara kabre kadar arkadaşlık ederler.

0: böyle sadık arkadaş ve böyle vefalı yar ne olabilir diye düşünüp verdim karar. Rabbime ibadetten daha vefalı, sadık arkadaş bulamadım, sarıldım ona artık. Bildim ki ibadetler yapılınca ihlasla, sahibini hiç yalnız bırakmaz yolda asla. O ölüp de kabre girdiği zaman bile, ayrılmayıp arkadaş olurlar onun ile. Tamamen yüz çevirip o yalancı dostlardan, Rabbime ibadete sarıldım hiç durmadan. Haram ve günahlardan kaçındım ince ince, iyilik, ihsan yaptım elimden geldiğince. Şakik dedi, çok doğru söylüyorsun ey hatim. İkinci faideni söyle de dinleyeyim.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim İslam alimlerinin ve Evliya Kiram'dan olan İbn-i Vefa Rahmetullahi Aleyh buyuruyorlar ki, dünya dertlerine tutulmuş din kardeşini tedbirsizlikle suçlayıp kınama. Çünkü o ya mazlumdur, Allah-u Teala sonunda onu kurtaracaktır, veya günah işlemiştir, başına gelen musibetler günahlarına kefarettir, yahut da Allah-u Teala yüksek derecelere ve makamlara ulaştırmak için onu dünya dertlerine müptela kılmıştır buyuruyor İbn-i Vefa Rahmetullahi Teala Aleyh.
1: Ben onun ciğerini tanırım siz. Böyle ya, ne güzel büyüklerimiz buyurmuşlar.
2: Değil mi ya?
1: Yani öyle bir durum varsa. Tabii. İyi, iyi tarafından bak yani olaya.
2: Değil mi?
1: İyi düşün yani.
2: Üç tane şey sayıyor İbn-i Vefa Hazretleri. Ya aynı şekilde mazlumdur. Yani iftira edilmiştir.
1: Bu da dünyanın peşinde koşuyor bu. Ha. Lanet olsun diyeceğine.
2: Değil mi?
1: Böyle düşün yani.
2: Veya aynı şekilde günahı vardır. Allah-u Teala da günahlarını dünyada silkeleyecektir. Yahut da derecesi yükseltecektir. Ne oldu senin şimdi böyle konuşma yani, babacığım?
1: Boş. Dinleyicilerimiz hazır galiba. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: İyi günler, kolay gelsin.
1: Sağ olun, buyurun.
3: Hocama birkaç soru olacaktı ama öncelikle tabiri caizse hocamızın dediği gibi bizde bir elektrik kaçağı var herhalde. Duasına muhtacım.
1: Estağfurullah.
3: Rica ediyorum edebilirse.
2: Rabbim razı olsun, sıkıntılarınızı hayra tebdil etsin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefesi de hepimizi de iman selameti versin inşallah.
3: Amin, Allah razı olsun hocam. Şimdi hocam benim birkaç sorum olacak. Ben şimdi 25 senedir vertigo hastasıyım, baş dönmesi. Namaz kılarken sizlerden de dinlediğim kadarıyla hani vücut olarak neyi yapabiliyorsak yapacağız. Ben sadece kafamı secdeye koyamıyorum. Normal et-teyyat okuyor gibi dizlerimin üstüne oturduğumda ellerimi biraz ileri gittim, kafamı böyle ima ediyorum ama geri kalan her şeyi ayağa kalkıyorum, rükumu yapıyorum. Bu uygun mu? Bir toplum içinde de herkes bana garip garip bakıyor, hatta hangi mezheptensin falan diye soran oluyor. Biraz ben de böyle garip şeyler yaşıyorum. Doğru mu kılıyorum, bunu sormak istedim. Bir de camide, Bursa'da oturuyorum ben, Ulu Cami'ye gittiğimde cemaatle namaz kılarken bayanlardan çok garip davrananlar oluyor, daha çok günah görüyorum. Kafam susmuyor yani, beynim susmuyor, uyarıyorum, azar işitiyorum. Erkeklerin olduğu bölümde namaz kılıyorlar, bu uygun mu? Bir de tövbe istiğfar edin, her derde deva diyorsunuz, bunu yapmaya çalışıyorum ama geçen dinimiz İslam sitesinde okuduğumda önce estağfurullah min küllü ma keri Allah deyip ondan sonra 100 kere duasını okuyun deniyor. Yani bugüne kadar yanlış mı yapıyordum bilemedim.
2: Yok, o ben ikisi, de
3: yanlış
2: ikisi de
3: algıladım
2: doğru.
3: Bilemedim.
2: Yok, yok. İkisi de doğru efendim. Yaptığınız doğru. Tamam.
3: Tamam. Teşekkür ederim. Sorularım bu kadar.
1: Biz teşekkür ederiz.
3: Allah razı olsun hepimizden.
1: Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Onu da alabiliriz. Buyurun. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Alalım, alabilirsek. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Alo.
1: Buyurun.
4: Alo.
1: Buyurunuz, yayındasınız efendim. TGRT FM aradınız.
4: Alo.
1: Buyurun.
4: Sesim geliyor mu hocam?
1: Geliyor şimdi.
5: Alo. Buyurun.
4: Sesim geliyor mu hocam?
5: Geliyor.

0: Hocam şimdi benim de bir sorum var. Size zahmet, sizi yoracağım ama. Hocam şimdi bir kadın oğluna para vermiş. Araba almış çocuk oğlu. Şimdi o oğlu da arkadaşı demiş ki, arkadaş demiş ki parsel alıp satalım demiş ama oğlu şeyden şey çekmiş.
1: Kredi çekmiş.
0: Bankadan hocam para çekmiş. Evet, kredi çekmiş hocam. Şimdi bu parseli almışlar. O paradan vereceğim anne sana demiş. Annesi diyor ki şimdi ben hacca gideceğim. Eğer o paradan gidemem mi? Gidebilir miyim? Ben hocama danışayım.
2: Tamam efendim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ilk dinleyicimiz 25 senedir dedi. İşte sebep bilinemeyen şeylere tıpta şimdi vertigo diye veriyorlar. Baş ağrısı var dedi. Secdeye gidemiyorum dedi. Namazda diğer namazın rükünlerin hepsini yapıyorum. Herhangi bir sıkıntım olmuyor. Ama secdeye gitmek için böyle biraz anlattığım kadarıyla, tabii nasıl yaptığını tam gözümüzü gördü de anlattığı kadarıyla ima ile yapıyor yani. İma ile yapıyor. Tabii benim öyle secde yaptığımı dedi bazıları gördüğü zaman bu hangi mezheptendir falan diye tuhaf tuhaf bakıyor falan. Baktıkları da oluyor falan. Benim bu yaptığım uygun olur mu? Evet, uygun olur. Çünkü Saadet-i Ebedi kitabında da yazıyor. Mesela ayakta duramayan oturarak, oturduğu zaman dizüstü oturamayansa bağdaş kurar, bağdaşları kuramazsa ayaklarını kıble istikametine uzatarak aynı şekilde ima ile namazını kılar. İfadesi geçiyor ve bir cümle daha geçiyor. Yani onu nakletmek için uzattık, kolayına geldiği şekilde oturur buyuruluyor. Veya kolayına geldiği şekilde yapar buyuruluyor. Çünkü mesela yatarak hastalar da var. Veya yatarak değildir de şimdi ayağı, dizi, farklı rahatsızlıklar olanlar olur.
1: Belinde olabilir.
2: Belinde olabilir. Dolayısıyla bunlar beline, dizine veya ayağına aynı şekilde rahat edebilecek şekilde ima ile namazını kılabilir. Burada problem olmaz. Ama efendim bana anormal geldi. Valla senin için kılmıyoruz biz namazı. Senin için kılmıyoruz. Bazıları için namaz kılmak da anormal geliyor değil mi? Senin için kılmıyoruz. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ibadet emredilen emredildiği şekilde yapmak. Allah-u Teala kullarını bu dünyada imtihan ediyor. Dolayısıyla hasta olan vardır, yatarak olan vardır, özürlü olan vardır, başı dönen vardır, ayağını uzatamayan vardır, oturamayan vardır. Bunları da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeklen Eshab-ı Kiram'a anlatıp göstermişlerdir. Sözüyle ifade etmişlerdir, anlatmışlardır. Müştehit alimler de bütün bu tatbikatları, bütün bu sözleri didik didik tarayarak namaz kılarken ima ile nasıl namaz kılınır, nasıl yapılır, yattığı yerden nasıl kılar, bunların hepsi kitaplara yazılmış. Onun için biz de ısrarla senelerdir mutlaka evimizde tam iman Saadet-i Ebedi kitabının bulunması lazım. İslam Hala kitabının bulunması lazım. Ve buraya aynı şekilde namaz bahsi açacağız. Aynı şekilde soracağız. Efendim şimdi yapay zeka var, ona soru versek olur mu? Yapay zeka bazı konularda yardımcı olabilir. Yapay zeka netice itibariyle bir insanın ürünüdür. İnsanın aklıyla, zekasıyla ortaya koyduğu bir programdır.
1: O da internet ortamındaki bilgileri toplayarak bir şeyler söylüyor.
2: Efendim işte tam ilmi hala uygun bir şekilde ayarlıyorsun da netice itibariyle internet ortamına girdiğin zaman
1: kaçak olabilir.
2: Kaçak olabilir. Şey derlerdi bize, cozutmuş derlerdi. Duydun mu kelimesi?
1: Evet.
2: Cozutabiliyor ya.
1: Cozutabilir.
2: Cozutabiliyor. Hatta geçenlerde vardı falan. İşte yapay zeka robotu şey yapmış, ayarı kaçmış, onu düzelteyim demiş. Robot başlamış ona yumruk atıyor. Yapay zeka çıldırdı diyor. Yazmış, haberler içerisine geçiyordu. İnsan masum netice itibariyle. Bir kere diyelim ki yani bu işle meşgul oluyorsun falan. Orada yardım edebilirsin. Yani bunu yap diye değil de bunu nasıl yapabilirim, hangi kaynaklara bakabilirim falan soru sorabilirsin, sana yardımcı olur o. Ama yapma, işini kendin al. Tam İlmi Hasaddin Ebediye kitabını da kendin aç. Sayfayı kendin oku. Peki sayfayı kendin aç, kendin okuduğun zaman ne olur? Bir kere gözlerin ibadet yapar. İki, bağlantı yani başkası vasıtasıyla olmaz. Doğrudan doğruya o kitabı hazırlayan zatın kalbiyle kendi kalbin bağlantıya geçer. Birçok faydalar var. Ve orada o senin başına gelen hadisenin azimet tarafı da ruhsat tarafı da bildirilir. Yapay zeka bir programdır. O programda aynı şekilde bunu bilmezsin. Hani sen diyelim ki özürlüsündür. Onu bilmez ki sen. Ondan sonra getirir senin önüne azimette yapılması gerekeni koyar. Böyle yapman lazım. Böyle yapmazsan yaptığın iş yanlıştır deyiverir. O zaman da kafan bozulur. Karma karışık olursun falan. Dolayısıyla o kitabı elden bırakma. Kitabı okumayı da aynı şekilde uzatmamak. Yapay zeka ile yaptığın zaman o feyizi almazsın, alamazsın. Ama kitabı okuduğun zaman alırsın. Kitabı okuduğun zaman alırsın. Bu sebepten dolayı her evde tam İlmi Hasadeti Ebediye mutlaka bulunmalı. Mutlaka bulunmalı. Usul, abdest, namaz, senede bir defa oruç diyoruz. Oruç. Erdiğin en zenginsen zekat bahsi mevcut. Ondan sonra neler helaldir, neler haramdır. Bunlar yazılmış, orada bildiriliyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Nikah bahsi, nikah akdi bir akittir. Nasıl yapılacak ve bu akit hangi sözlerle aynı şekilde söylendiği zaman bozulur. Bunların hepsi yazılmış. Bunların hepsi yazılmış. Ve İmam Rabbani Hazretleri'nin ikinci, üçüncü cidden mektuplarda konmuş onlar içerisinde. Onlar okunduğu zaman kalbinde tasfiye olur. Nefsinde tezkiye olur. Yani çok şeye kavuşuruz. Kavuşuruz daha doğrusu yaparsak.
1: Peki böyle durumlarda başkaları görüyor, yanlış anlıyor falan dedi ya. Açıklama yapması iyi olur mu? Ya işte hani ben namazı bu şekilde kılıyorum ama
2: hastayım,
1: şundan dolayı
2: kılıyorum. Evet. Yakındakilere ben secdeye gidemiyorum. İma ile secde yapıyorum. Ha, iman belki de ilk defa duyduklar olur. İma ne demek falan. Tamam.
1: Yani, maalesef zamanımızdaki insanlar.
2: Doğru. O ne demek falan diye söyleyebilir. Ama çok yakınındakidir. Böyle ters ters bakıyordur. Ona açıklaması yani suizan etmelerine
1: mani
2: olur. Ama ve lakin yani şimdi sonra kimsenin de bir altyapısı olması gerekir. GNN'lerde bir genç anlatmıştı. Abi dedi tabii kendileri Türkiye'de okuduğu için Türkçe'yi iyi biliyorlar. Babası Irak'ta. Dedi babam geldiydi Türkiye'ye falan dedi. Türkçe bilmiyor dedi. Biz dedi beraber Süleymaniye Camisi'ne gittik. Akşam namazı kıldık dedi. Ben babamın sağındayım dedi. Babamın solunda dedi bir amca var dedi. Namazı kıldık dedi. Tabi babam dedi Irak'ta alışık olduğu için oradakilerde yoğunluk itibariyle Şafii mezhebinde tahiyyatı okurken parmak kaldırılması. Hanefi mezhebinde de müstahaptır veya aynı şekilde bidattır diye geçiyor. Hanefi mezhebinde usul kaidesidir. Yani bir konuya hem müstahaptır, sünnette veya bidattır denmişse o işi yapmamak evladır. O yüzden Hanefi mezhebindekiler kaldırmaması evladır. Ama Şafii mezhebinde öyle bir men yok. Doğrudan duruyor, sünnettir deniyor. Dedi babam rahatla parmağını kaldır dedi. Şimdi gözümün ucuna şöyle baktım dedi. Babamın solundaki adam dikkatli dedi. Babama bakıyor dedi falan. Babam gayet rahat dedi. Erbil'deki gibi dedi. Ondan sonra selam verir vermez dedi. Adam başladı anlatmaya falan. Hemen ben de devreye girdim. Babam demiş Türkçe bilmez. Babam Şafii'dir. Şafii mezhebinde ben böyle anlatırken adam ha diyormuş. İşte Şafii mezhebinde işte parmak sünnet. Şimdi demiş Irak'tan geldi. Demiş ben parmağını kaldır. Ha demiş. En sonunda ben diyor sözümü bitirince adam demiş ki söyle babana bir daha kaldır olsun. Ya şimdi anlat diyorsun da anlatmış adam gene bildiğini okuyor. Adam gene bildiğini okuyor. Yani altyapı göçük hakikaten. Hatta altyapıdan da öte Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar. İşte hocasından naklediyor. Buyuruyorlar ki hani Efendi Hazretlerine Kudüs'e soru. Efendim demiş Müslümanların yaşadığı ülkeler kaynıyor. Dua etseniz de ümmeti Muhammed'e. Yani felaketten kurtulsa ümmeti Muhammed gösterin de dua edelim buyurmuşlar. Ümmeti Muhammed gösterin de dua edelim. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurlarmış ki yani kokusu bile kalmadı İslamiyet'in. Hocasından naklediyor bunu.
1: Bundan neredeyse 100 sene önce.
2: Evet. 100 sene önce. Ve hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh biz bu kitaplarla İslamiyet'in kokusunu yayıyoruz buymuştur. Ya, İslamiyet'in kokusunu yayıyoruz. Yani bitmiş. Altyapı maddeme kalmamış. Koku moku da kalmamış falan. Koku moku da kalmamış. Adam aklına geleni ben diyor bunu yapacağım. Bunu uyduruverin bir şey. Yani bir fetva uyduruverin. Bu şekilde soru.
1: Soru soran da öyle soruyor.
2: Soru soran öyle soruyor. Allah adına sonumuzu hayır eylesin inşallah. Ha.
1: İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allahü Teala yumuşaklığı sever. İnsan davranışlarında sertlik, iticilik ve korkuyu, yumuşaklıksa sıcaklığı, şefkati, merhameti ve sevgiyi doğurur. Korkutarak elde edilen başarı yıkılmaya, sevgiyle elde edilen muvaffakiyetse artmaya, büyümeye mahkumdur. Bunun için Resulullah Efendimiz Allahü Teala refiktir, yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri yumuşak davrananlara ihsan eder, başkalarına vermez buyurmuşlardır. Enes bin Malik Hazretleri, Resulullah Efendimiz'e 10 sene hizmet ettim, bu zaman içinde bana incindiğini, sert söylediğini hiç görmedim buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'in bu güzel hali, Ali İmran suresinin 159. ayetinde mealen, yanında bulunanlara yumuşaklık ve tatlılıkla muamele etmen Allahü Teala'nın sana bir kerem ve rahmetidir. Eğer kötü ahlaklı olup sert davransaydın etrafındakiler dağılırlardı buyurularak övülmektedir. Çelebi Cemalettin Efendi hiç kızmaz, dostuna düşmanına aynı muamelede bulunurdu. Onun bu geniş müsamahakar halini anlayamayanlar bu kadar yumuşaklığın, İnsanlara karşı bu kadar tahammül ve sabır göstermenin manası nedir diye sual ettiklerinde, yumuşaklık yıkıcı, demir kılıçtan, hatta 100 zafere sebep olan kılıçtan daha keskindir diye cevap vermişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçmak lazım olduğu gibi, insanların haklarını ödemek ve onlarla iyi geçinmek de lazımdır. Allahü Teala'nın emirlerini büyük bilmek ve onun yarattıklarına acımak lazımdır hadisi şerifi, bu iki hakkı yerine getirmenin lazım olduğunu göstermektedir. Bu iki haktan yalnız birini gözetmek kusur olur. Bundan anlaşılıyor ki insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak lazımdır. Onlarla iyi geçinmek vaciptir. Kızmak iyi olmaz. Sert davranmak yakışmaz. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin bir gün çölde gidiyorlardı. Bir ihtiyarın abdest aldığını gördüler. Adamcağız abdesti doğru almıyor, şartlarına uymuyordu. Yaşlı olduğu için böyle abdest sahih olmaz demeye de sıkıldılar. Yanına giderek, efendim biz iki kardeş birbirimizden daha iyi abdest aldığımızı söylüyoruz fakat buna bir karar veremiyoruz. Biz bir abdest alalım, siz de hangimizin haklı olduğunu bize bildirin olur mu dediler. Adamcağız teklifi kabul edince önce Hazreti Hasan sonra da Hazreti Hüseyin güzel bir abdest aldılar. İhtiyar bunlara dikkatle baktı ve sonunda evlatlarım abdest almasını şimdi ben sizden öğrendim. Meğer yanlış alan benmişim der. İbrahim aleyhisselam bir gün 200 mecusiye ziyafet vermişti. Ziyafetten memnun kalan mecusi topluluğu İbrahim aleyhisselama bize ne emredersen yapalım dediler. İbrahim aleyhisselam da sizden bir dileğim var buyurdu. Nedir dediklerinde benim Rabbime bir kere secde etmenizi istiyorum dedi. Kendi aralarında konuştular ve bu ihtiyarın ihsanları ziyafetleri çoktur, meşhurdur. Bunu kırmayalım, bunun Rabbine bir kere secde eder sonra gidip yine kendi tanrılarımıza tapınırız. Bir zararı olmaz diye karar verdiler ve secdeye gittiler. Onlar secdedeyken İbrahim aleyhisselam ya Rabbi, gücümün yettiği bu kadar. Daha fazlasını yaptırmak benim elimden gelmiyor. Bunları hidayete, saadete kavuşturmak ancak senin kudretindedir. Bunlara Müslümanlık nasip eyle diye dua etti ve duası kabul olup hepsi Müslüman oldu. İnsanlara karşı
3: sert veya yumuşak davranılması konusunda şöyle bir hikaye anlatılır. Rüzgarla güneş hangisinin daha güçlü, kudretli olduğu üzerinde konuşurlar. Rüzgar gücüne güvenip ben senden kuvvetliyim. Güneş de her zaman kaba kuvvet işe yaramaz der. Sonunda tecrübe etmeye karar verirler. Rüzgar güneşe senden daha kudretli olduğumu şimdi göstereceğim. Bak şu ihtiyarın paltosunu sırtından nasıl çıkartacağım der. Rüzgar kuvvetle esmeye başlar. İhtiyar açılan paltosunun iki yakasını hemen elleriyle sıkıca tutar. Rüzgar paltoyu sırtından bu haliyle atamayacağını anlayınca fırtınaya dönüşür ama ihtiyar paltosuna daha çok sarılır. İşi sağlama almak için de düğmelerini iyice ilikler. Bunun üzerine güneş sen beceremedin. Bak şimdi ben güzellikle, tatlılıkla ihtiyarın paltosunu nasıl çıkarttıracağım der. Saklandığı bulutun arkasından çıkan güneş bir gülümsemeyle tatlı bir sıcaklıkla ortalığı ısıtır. İhtiyar terlemeye başlar, sonunda kendiliğinden paltosunu çıkarır. Neşe içinde yoluna devam eder. Güneş rüzgara dönerek gördün mü? Tebessüm, sıcak ilgi, nezaket ve dostluk sertlikten daha kudretlidir. Gerçekte kuvvetli olmak, insanlara bir işi zorla yaptırmak değil, kendiliğinden yapacak hale getirmektir der. İsa aleyhisselam bir gün havarileriyle beraber Yahudilerin yanından geçiyordu. Oradakiler kendisine çok kötü şeyler söylediler. Bu sözlere rağmen onlara tatlı cevaplar verdi. Yanındakiler, onlar sana kötülük yapıyor, sense onlara iyi şeyler söylüyorsun dediklerinde buyurdu ki, herkes başkasına yanında bulunandan verir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam buyurunuz.
2: Efendim ilk dinleyicimizin sualler vardı daha. Camide dedi, kadınlar dedi, erkeklerin dedi, kıldığı yerde kılıyor falan. Bu uygun mu? Uygun değil. Maalesef. Hani birinci bölümde daha öncelikle söyledik ya, kokus bile kalmamış. Adam orada İmam Hatip veya ilahiyatı bitirmiş. Etiketi sebebiyle imamet vazifesi. Devletin memuru. Umar da bile adam. Ya düşünse, yani Allah-u Teala bana böyle bir hizmet nasip etti. Burada senede 3-5 kişiye aynı şekilde fıkıh bilgisi öğretmiş olsam, ahirette yani öldüğüm zaman amel defterimin kapanmamasına vesile olur. Peki böyle giderse ne olur? Dün müydü, evvelsi gün müydü? Yayına birisi girdi ya. Burada bize bir imam işte dedi, sapıttı gitti, zıvaradan çıktı falan diyordu ya. Öyle olur yani. Neticesi öyle olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla kadınların kadın için ayrılmış olan bölümde kılması lazım. Erkeklerin bölümünde aynı şekilde ne işin var senin? Değil mi? Allah-u Teala hidayet versin, anlayış versin. Bir de dinleyicimiz dedi ki siz de hani istiğfar her derde devadır diye naklediyorsunuz. Ben dedi hani dedi dinim İslam sitesine baktım. Orada işte 100 defa söylemek için başlangıçta estağfurullah mümkün makeri Allah demeli. Ondan sonra estağfurullah estağfurullah demeli. O şart değil. O şart değil. Tamim Mehen Saadet-i Ebediye kitabında buyuruyor ki istiğfarı çok okumalı. İstiğfar estağfurullah ve estağfurullah min külli ma kerihallah. Bunun ikisi de istiğfardır. Bir de istiğfar duası vardır buyuruluyor. Estağfurullahel azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyum ve etûb ileyh. Hatta mesela cuma günü sabah namazının sünnetinden önce bu istiğfar duasını 3 defa okuyalım. Hadis-i şerifte bildirilmiş. Estağfurullahel azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyum ve etûb ileyh. Bunu 3 defa okuyanın kendisinin, anasının, babasının günahları bile affolur buyuruluyor. Sabah namazının sünneti kılınmadan önce ayakta da okunur, ayakta da okunur aynı şekilde. 3 defa okuyalım. Dolayısıyla efendim, yani ben de daha önce sadece estağfurullah estağfurullah diye başladım. Bir mahsur var mı? Hayır. Olmuş mu? Olmuş.
1: Bir de aklıma bir şey geldi. Dinleyicimiz Bursa'dan arıyorum dedi ya, oradaki Ulu Cami, Cami-i Kebir veya tarihi bir cami. Ama ecdat şadırvanı içine yapmış. Mutlaka görmüşsünüzdür içeride. Oraya gidene kadar caminin içine abdestli de girilmez. Oraya abdestsiz girmiş gibi olmuyor mu acaba? O niçin yapıldı ki?
2: Abdest almak için caminin içine girmiyorlardı. Yani Osmanlı, Selçuklu fıkıh bilgilerini o kadar aynı şekilde derinlemesine yerleştirmiş ki, şey yapılmış ki, mimarı da ustası da yani fıkıh bilgisi biliyor. Şimdi yer kaçırması olabilir.
1: Yani içeride namazdayken.
2: Namazdayken. Dışarı gidecek, gelecek falan. Hani kitaplarda yazıyor ya. İşte gider, hemen çekilir, gider, abdestini alır, gelir. İmamın kaldığı yerden, o gidip gelinceye kadar imam çoktan bitirir. Ama yel kaçırma sebebiyle abdestini bozulduğunu şey yapan hemen geri çekilir. Orada alır ve imama yetişir. Bunu göstererek yapmışlar. Yoksa dışarıda abdestsiz olarak oraya girip orada abdest almak için yapmamışlar onu. O içeride, içeride bazen olabilir. Sadece yel kaçırmak da söz konusu değil. Mesela duvarın dibindedir. Orada tahta vardır mesela. Elini mesela şeyden, secdeden kalkarken biraz dizleri rahatsız da yan tarafa şey yapayım. Orada süpürgelik vardır. Çivi biraz çıkmıştır. Eli takılıverir, kesilir. Elini şöyle kaldırırken gördük kanadı. Abdest bozuldu. Değil mi? Hanefi mezhebinde.
1: Veya vaaz dinliyordu, uyudu kaldı.
2: Veya uyudu kaldı, doğru. Yani dışarı gidecek şey yaptı. Hemen orada hele kış günü falan, hava yağmurluysa falan. Ya bunlar düşünülerek içerisine aynı şekilde şey yapılmış. O şadırvan yapılmış. Yoksa dışarıdan abdestsiz gir, orada abdest al diye yapmamışlar. Tabii şimdi fıkıh bilgisi olmadığı için aa dışarıda var, içeride de var ya, geç içeride şey yap falan. Adamın umurunda bile değil. Yani bilmiyor ki. Değil. Tam cahil. Kafasına göre aynı şekilde olur mu? Ha, ben yaptım da oldu diyor falan. Ha, sen yaptın da oldu. Toprağın altına girince görecekler. Sen yapınca oldu mu olmadı mı? Efendim gelelim bir de son dinleyicimizin bir suali vardı. Dedi ki dinleyicimiz işte dedi bir komşum ya tanıdığım bir kadın dedi bir hanım dedi. Oğluna para vermiş işte şey alması için, araba alması için. O da bir başka arkadaşı ne alacaklarmış, bir şey alacaklarmış ya. Malzeme alıp satacaklar falan.
1: Krediye ihtiyacı olmuş.
2: Krediye ihtiyacı olmuş. Kredi çekmiş. Annesinden aldığı ödünç parayı da bu krediden vermek istemiş. Anne demiş bundan vereceğim. Demiş ben hacca gideceğim yani o para olur mu falan. Efendim günahı ona olur. Günahı oğluna olur. Yani bu kullanabilir mi? Yani hacca gidebilir mi onunla da? Aynı şekilde gidebilir ve kullanabilir. Kullanabilir. Tabii o hanımın zihninde daha önce bir altyapısı var o konuda. Bilgisi var. Duyumu da olmuş olabilir. Bir kitaptan okumadıysa. Çünkü önceki yaşlılar biliyordu bunu. Mesela ben çocukluğumda hatırlarım. Hacca gidecek olanlar eğer böyle alışverişinde şeyinde falan böyle bir tereddütü şüphesi olanlar olursa bu yaygınlaşmış, herkes biliyor bunu. Herkes biliyor bunu. Gidiyor mesela diyor ki Mustafa Dögöz'ün dedi yani şeyi helaldir kazancı. Gidiyor işte diyelim ki ne kadar para lazım ya bu kadar para lazım bana. Mustafa Dögöz de biliyor. Yani bunun aynı şekilde hangi maksatta istendiğini.
1: Sıkıntısını biliyor.
2: Sıkıntısını biliyor. Diyor ki o kadar param var veriyor. Getiriyor kendi parasını da 12 lira ödüyor. O parayla gidiyor. O parayla gidiyor. Bu helal tayyiptir diye. Hatta şeylerde bile değiştirdilermiş Mustafa Bey'e. Yiyecek içecek konularında bile. Mesela gider komşusundan şeyinin kazancının %100 veya %100'e yakın helal olduğunu bildiğinden ödünç alırmış. Kendisinden aynı şekilde ona veriyor. Bu ödünçü oradan kapatıyor. Yemeği içmeyi onları kullanıyor. Şeyde bile mesela ihlasın da aynı şekilde. Yani vermiş olduğu helal ve tayyip. Mesela bazı arkadaşlar ben bilirdim böyle. Dedim kendisinin başka bir yerde vasfisi var. Ama meccanen derlerdi. Duydun mu kelimeyi?
1: Evet.
2: Meccanen. Sırf Allah rızası için geliyor.
1: Parasız yani.
2: Parasız. Ücretsiz. Yani maaşsız.
1: Karşılıksız.
2: Karşılığını alacak tabii ahirette alacak.
1: Maddi olarak.
2: Maddi olarak. Ama kendi çalıştığı yerden aldığı maaşı mesela getirir. Mesela muhasebeden veriyordu elde veriyor. Şimdi artık elde verme kaldırıldı.
1: Banka
2: vasıtasıyla getiriyor. Mesela maaşını veriyor. Onlar da bildikleri için değiştiriyordu. Değiştiriyordu. Böyle yapanlar da olmuş mu? Olmuş. Mesela mektubatta da geçiyor da orada bir hadise anlatıyor. Şimdi bazı sıkıntılar olmuş demiş bu. Bir işte karışıklık oldu. Bir karışıklık oldu. Bir zata aynı şekilde gidiyor. Diyor ki istiğfar et ve yediğini içtiğini dikkat et. Nerede bulabilirim diyor. Yani böyle falan yerde diyor bir şey var. Reçber. Reçber duymuş mu? Evet. Çiftçi.
1: Çiftçi.
2: Onun diyor kazancı helaldir. Usta Bey gidiyor. Selamünaleyküm selam. Beni diyor falan zat gönderdi. Benim aynı şekilde %100'e yakın, %100 garanti demezsin de %100'e yakın helal aynı şekilde bir şey oldu, bir sıkıntım oldu. Şey yapmam lazım, seni tavsiye ettiler falan. O çiftçi de diyor ki maalesef diyor bize de kalmadı. Ama diyor o zat öyle dedi. Doğru da dedi, geçenlerde işte yağmur yağdı dedi, bizim hayvanlar dedi komşunun tarlasından geçerken komşunun tarlasının toprakları ayaklarına aynı şekilde bulaştı. Kendi tarlama getirdi. Yani komşunun toprağı bizim tarlaya bulaştırıldı. Benimki de karıştı. Ona dedi. Ya buğday karışmadı tamam mı? Arpası karışmadı. Pirinci karışmadı. Toprağı diyor toprağı mı sonra ya. Peki bu insanlar yaşamış mı? Yaşamış. Bunlar hayal mahsul mu? Hayır efendim, gerçek dünyada yaşadı. Uzayda değil, ayda değil, burada yaşadı. Onun için mesela kitaplar okurken siz de çok ileri gidiyorsun. Ya ileri değil, yaşamış. Adamcağız aynı şekilde halini anlatıyor. Çiftçi. İlahiyat mezunu değil. Ama Allah'tan sevgili kul olmuş. Olur mu? Olur tabii. Dağdaki çoban senden üstün olur. Sen ilahiyatı bitirmişsin ama sen cehenneme gidersin. Dağdaki çoban da cennete gider. Çünkü Allah-u Teala indinde senin etiketin, boyun, posun, şekli, şemalin aynı şekilde indin değil. Yaptıkların ne niyette yaptığına bağlı. Şimdi bu dinleyicimiz de oğlunun işte bankadan çektiği krediyle ona vermiş olduğu ödünç parayı öderse bununla hacca gidebilir mi? Gidebilir. Peki efendim hani helal ve tayyip olan birisiyle de aynı şekilde değiştirse olur mu? Olur. Ama yani şimdi hacca gidecek de kiminle gidecek? Televizyon haberlerine bile geçti o şeyi. Umre için 8 günlüğüne gidiyor. 8 aydır gelememişler falan. Orada hapsetmişler. Orada tutuyorlar. Farklı da olabilirdi. Kızı da var adamın. Adam harebine atıverir tamam. Nerede olacaksın ya? Arap Yarımadası'nda almış götürmüş yani. Mümkün değil. Olmuş çünkü öyle hadiseler. Ve oraya gidiyor bize. Oraya gidiyor. Efendim bizim başımıza gelmez. Yani gelir mi gelmez. Başka şekilde gelir. Daha beteri olur. Nasıl beteri olur? Sen gidersin orada hava atarsın. Açarsın telefonu. Görüntünü. Ben neredeyim biliyor musun? Bak buralardayım falan. İyi de arkadaş. Sen hala gönlün aynı şekilde memlekettekilere hava atmakla meşgul. Hani büyük dedemiz atmış söz var ya. Gönlü Kabe'de kendi Kabe'de gönlü Bağdat'ta olmaktansa kendi Bağdat'ta gönlü Kabe'de olmak yeğidir. Sen Kabe'desin ama gönlün hala Bağdat'ta. Ya bir işe yaramaz. Dolayısıyla avucunu yalarsın derler ya. Hakikaten yerli yerinde bir sözü de avucunu yalarsın.
4: Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki birkaç dakikamız kaldı ama hani son zamanlarda operasyonlar falan yapılıyor ya işte bu foncular, borsacılar falan filan. Ya diyor adamlar tamam suçlu diyor. Tokatlamışlar milleti de. Tokatlayanın hiçbir suçu yok diyor. Tokatlananın. Evet. Yani bu kadar tamahkar olur mu? Bu adamlar diyor milyar liralar toplamışlar. Bunları nereden topladılar? Bu kadar diyor, bir koyup diyor 10 almak için diyor bu kadar insanlar diyor sıraya mı girer diyor.
2: Şimdi Mustafa Bey yani kokusuyla kalmamış buyuruyorlar ya. Mübarek hocamız da aynı şekilde. İslamiyet'in kokusu bile kalmamış. Şimdi zaman zaman mesela bu kadın cinayetler oluyor falan. Biz de diyoruz yani o kadının hiçbir suçu yok. Onun için kadın düşmanı ilan etmişler ya dinleyicinin bir istediği size kadın düşmanı diyorlar. Tamam mı? Olur mu öyle şey? Yani mutlaka onu tahrik edecek bir şeyler söyledi bu. Durup dururken olmaz bu. Adam şey bazıktır. İstihbarat aynı şekilde olabilir mi? Olabilir. Şimdi gelecek efendim biz mağdur duruma düştük. İyi de be arkadaş yani hesap var kitap var. Sen 2 veriyorsun 20 alıyorsun. Nerede bu? Değil mi?
4: Yani.
2: Nerede bu bolluk? Adam yapmış bunu. Sana demiş ki sen 2 ver ben sana 20 vereceğim. Adam kendine yapmış. Yat almış kat almış ondan sonra İsviçre bankalarına parayı aktarmış. Görmüş. O.
4: Tabii senin gibi adamlar çok olunca ikiler çoğalmış 20 olmuş.
2: dolayısıyla insan bir düşünmesi lazım. Kanaatkarlık gitti.
1: Tamahkarlık çoğaldı.
2: Tamahkarlık da çoğaldı. Hırs da çoğaldı. Aa, biliyor musun falan. O falan fonda hemen yani bir ayda köşeyi dönersin. Bir senede köşeyi dönersin falan. Döndüler. Döndüler. Elinde sonunda gider. Hani Saadet Efendi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi hani almışlar da benim hoşuma gidiyor böyle zamanlarda. Böyle zamanlarda hoşuma gidiyor. Onu okumak da anlatmak da hoşuma gidiyor. Hani adam dere yatağına ahır yapmış. Ahır yapmış. İşte inekler almış. Süt sağıyor satıyor. Fakat süte su katıyor. İşte 9 yaşında oğlu var. Baba diyor yapma biz süt satıyorsun. Sen karışma ben sizin için falan filan. Öyle şeyler ya falan. Neyse bir gün ben köyde yaşadığım için iyi biliyorum. Hakikaten yazın oluyor o. Derenin ta yukarıları esas oralara falan yağmur yaz yani. Yağmuru. Şakır şakır şakır şakır. Sel olmuş. Bunların haberi yok aşağıdan ama. Abi sel bir geliyor. Bunlar sadece kendilerini kurtarıyor. Ahırı da içindeki hayvanlar da almış götürmüş. Bunlar bir tepeye çıkmış baba oğul. Adam elini dizlerine vuruyor. Gitti inekler gitti şeyler falan. Çocuk gayet sakin. Demiş süte kattığımız sular çoğaldı çoğaldı sel oldu. İnekleri aldı götürdü. Ya kusura bakma şimdi bazıları diyecek ki ya biz haram mı kattık? Tamahkar oldun ya arkadaşım ya. Kanaat etmedin. Kanaat etmedin. Etmeyince de işte en daha önce hepsi gitti.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Tabii Yavaş'ın ardından yine CHP bağlı belediye başkanları, ilçe belediye başkanları da yine CHP'den istifa ettiklerini duyurdular. 7 belediye başkanı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Kararını sosyal medyadan paylaştı. Yoluna bağımsız devam edeceğini belirtti. Yavaş'ın istifa kararı CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın Yavaş'a yönelik hiç kimse CHP'den üstün değil açıklamasından sonra geldi. Yavaş açıklamasında bu sözlere kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım diyerek cevap verdi. Yavaş'ın ardından Kalecik, Beypazarı, Güdül, Polatlı, Ayaş ve Şerefli Koçhisar ve Elmadağ belediye başkanları da CHP'den istifa etti. Ve TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan şu anda bizlerle birlikte canlı yayında. Ahmet Sözcan hoş geldin yayınımıza.
5: Hoş bulduk. Ben de Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum Alper.
4: Teşekkürler. Şimdi senin için sürpriz oldu mu? Bekleniyor muydu böyle bir açıklama yapması? Neden böyle bir gerilim yaşandı? CHP sözcüsünden neden böyle bir açıklama geldi? Gerçekten tek sebep bu CHP'nin yaptığı açıklama mıydı istifa için?
5: Şimdi zaten uzun süredir Mansur Yavaş'ın CHP ile bir zihinsel kopuş yaşadığı konuşuluyordu. Biz de yayınlarımızda hep bunun altını çiziyorduk. Ancak kırılma noktası 9 Eylül tarihi. 9 Eylül'de ne oldu? Onu hemen seyircilerimize tekrar hatırlatalım. Özellikle CHP'nin kuruluş yıl dönümü törenlerine Mansur Yavaş'ın katılmaması CHP içerisinde çok büyük tartışmalara neden olmuştu. Hatırla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Eylül'de Anıtkabir'e gitti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Yanında Mansur Yavaş yoktu. Yine gün içerisinde CHP Genel Merkezi'nde bir toplantı, bir program düzenlendi. Kemal Kılıçdaroğlu orada konuşma yaptı. Yine Mansur Yavaş o toplantıda yoktu. Akşam saatlerinde de yine CHP'de bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Mansur Yavaş katılmadı. Resepsiyonun olduğu saatlerde Mansur Yavaş nereden çıktı? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıktı. İşte bu CHP açısından da Mansur Yavaş açısından da büyük bir kırılma noktası oldu. Mansur Yavaş'ın hem CHP belediye başkanı olmasına rağmen hem de bu programlara katılmaması bir kırılmaydı. Aynı zamanda bunu Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'la görüşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi de yine CHP Genel Merkezi ve CHP tabanında bir travmaya neden oldu. İşte bu kırılmanın ardından da artık saklanamaz bir kopuş sürecine girilmişti. O olayın ardından parti yönetiminden hem bilinen isimler hem de kulislerde verilen mesajlar Mansur Yavaş'a tarafını seç artık şeklinde yansıyordu. Bunun ardından da Mansur Yavaş biliyorsun bir açıklama yapmıştı. Benim tarafsız tavrım taraflar arasında işte hem yeni partiyi kastediyor hem de CHP'yi kastediyor. Benim tarafsız tutumum genel merkezler arasında bir rahatsızlığa neden oluyorsa gereğini yapmaktan da çekinmem demişti. Bu açıklamaya da yine CHP cephesinden sert açıklamalar geldi. Faik Öztrak hatta şunu söylemişti. CHP kimse tarafından tehdit edilemez. Kimse CHP'yi tehdit edemez şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Bugün CHP sözcüsü Müslüm Sarı da yine bazı değerlendirmelerde bulundu. Kimse, hiç kimse CHP'den üstün değildir dedi. Ve Mansur Yavaş da artık bu açıklamanın ardından istifa ettiğini duyurdu. Şimdi sadece bu gelişmeler değil Alper. Tabii bunlar tuzu biberi, olayın işte kopma noktası. Ancak Mansur Yavaş'ın mutlak buttan kararından bu yana CHP yönetimine, Kemal Kılıçdaroğlu'na mesafeli bir tavır izlediğini biliyoruz. Şimdi mutlak buttan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına tekrar döndü. Ancak Mansur Yavaş bu süreçten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüntü vermedi, bir araya gelmedi, bir görüşme yapmadı. Ve hatta Özgür Özel'i destekleyen açıklamaları var. Özgür Özel'le birlikte işte Anıtkabir'e gitti. Kemal Kılıçdaroğlu'yla gitmedi ancak Özgür Özel'le birlikte Anıtkabir'e gitti. Yine Özgür Özel'le birlikte otobüsün üstüne çıktı. Orada bir görüntü verdi. Mutlak buttan kararını eleştiren açıklamaları vardı. Ve CHP'nin de bir an önce kurultaya gitmesi gerektiğini söylüyordu. Yani CHP ile zihinsel bir kopuş içerisinde olduğu, parti yönetimiyle arasında mesafe olduğu, CHP'yi takip edenler açısından da, Mansur Yavaş'ı takip edenler açısından da net bir biçimde biliniyordu.
4: Peki Mansur Yavaş'tan sonra ilçe belediye başkanları da istifa etti. Neredeyse CHP'nin hiç ilçe belediyesi kalmayacak gibi gözüküyor istifalar devam ederse. Peki bundan sonra yani bu istifaların anlamı sence ne? Bir birlik mesajı veriyorlar Mansur Yavaş'la ilçe belediye başkanları da ama şimdilik bağımsızım diyor. İleride fikir değişebilir ya da bir partiye katılabilirler mi?
5: Şimdi şöyle, yerel seçimlerde belediye başkanları listesi hazırlanırken Mansur Yavaş'ın etkisi büyük oldu. Özellikle Ankara'da milliyetçi muhafazakar seçmenin yoğun olduğu ilçelerde Mansur Yavaş'ın stratejisi şuydu. İşte o ilçelerin kimliğine ve siyasi görüşüne yakın adayların listelere konulması. Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ istifa eden belediye başkanları. Mansur Yavaş'tan sonra bu belediye başkanları da CHP'den istifa ettiklerini duyurdular. Baktığımızda bu isimler Mansur Yavaş'ın listelere konulmasını istediği isimlerdi. Yani Mansur Yavaş da geldiler bir anlamda. Mansur Yavaş da istifa ettikten sonra bu belediye başkanları da istifa ettiklerini açıkladılar. Şu anda baktığımızda CHP'nin elinde iki tane belediye başkanlığı iki yerin kaldığını görüyoruz. Etimesgut ve Nallıhan. Etimesgut Belediye Başkanı da biliyorsun şu anda tutuklu. Daha önce AK Parti'ye geçen yerler var. Keçiören, Gölbaşı, Kazan, Hayman'a AK Parti'ye geçti. Çankaya Belediyesi ise yeni partiye geçti. Onun belediye başkanı da şu an itibariyle tutuklu. Baktığın zaman şu an CHP'nin elinde Ankara'da iki tane belediye kaldı. Etimesgut ve Nallıhan. Bu belediyeler ne yapacak? Onu da bekleyip görmek lazım. Nallıhan Belediye Başkanı da istifa edecek mi? Ederse o da bağımsız mı olacak yoksa AK Parti'ye mi katılacak? Orada da bir beklenti olduğunu, siyasi kulislerde böyle bir beklentinin olduğunu belirtelim. Yani CHP'nin şu an itibariyle Ankara'daki belediye başkanlıkları boşalmış vaziyette. Bu belediye başkanları da Mansur Yavaş'la birlikte hareket edecek. Mansur Yavaş bağımsız kalacağını açıkladı. Mansur Yavaş'ın siyasi yol haritasına göre de bu belediye başkanları muhtemeldir ki onunla beraber hareket edecek gibi görünüyor.
4: CHP açısından peki Mansur Yavaş'ın istifası, partisinden istifası sence hem yerel siyaset hem de genel siyaset açısından nasıl bir kayıp?
5: Şimdi şöyle, Ankara Türkiye'nin başkenti. Türkiye'nin başkentini yöneten belediye başkanı siyaseten de önemlidir. Siyaset yaptığı parti açısından da önemlidir. Şimdi baktığımızda CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ve Ankara ilçe belediyelerini kaybetti. Bu belediye başkanları istifa etti. Baktığımızda CHP açısından bunun bir kayıp olduğunu söylememiz gerekiyor. Mansur Yavaş açısından durum nedir? Mansur Yavaş hem başkenti yöneten belediye başkanı, aynı zamanda da ayrı bir özelliği daha var. Hatırla, halen de konuşuluyor. Potansiyel cumhurbaşkanı adaylar arasında ismi geçiyor. Bu açıdan da siyasi ağırlığı olan bir isim.
4: Bu arada Ahmet Sözcan, Ahmet Şahra, etmesi... Suriye Devlet Başkanı şu an konuşuyor, Amerika'da izliyoruz.
6: أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها. وفي الملف
4: farklı kurumlarla birlikte çalışmaya başladık. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile birlikte saydam bir şekilde çalıştık. İşte bizim dünyamızda kimyasal silahların ve nükleer silahların aslında korkunçluğu en yakından izlenmişti. Uluslararası suçla mücadele ettik. Çok büyük miktarda yasa dışı maddeyle geçirdik ve insan kaçakçılığına dur dedik. Suçla mücadele ettik. İstikrar ve güvenlik tesis edildi. Artık dünyada izole edilmiş durumda değiliz. Sezar kanunu da kaldırıldı, yaptırımlar kaldırıldı. Bunların hepsi Avrupa Birliği ile birlikte işbirliği içerisinde gerçekleşti. Artık terörün devlet sponsorları listesinde de değiliz. يرافقه نمو ملفت في قطاع الطاقة والخدمات وقيام مشاريع عقارية بنحو مليوني üretime başladık. 5000'den fazla üretim hattımız var ve her gün bu sayı artıyor. Kendi kendimize yetmek için harekete geçtik. Yine hizmet sektöründe, konut sektöründe büyük miktarda toparlanma gerçekleştirdik. 3,5 milyon göçmen ve yerinden edilmiş insan geri döndü. Onuru, insan onuruna yaraşır bir şekilde döndü. Suriye bir krizi fırsata dönüştürdü. Birçok ülke için bunu yaptı. İnanıyoruz ki insan kaynakları bu dönüşümde çok önemli. Herhangi bir kalkınma planı Suriye'yi görmezden gelerek gerçekleştirilemez. Bunun bedeli ağır olur. Hanımefendiler ve beyefendiler, işte bu girişimlerimiz vatandaşlarımızın Suriye'deki toparlanması için gerçekleştirildi. İşte bu yüzden güvenli ve insan onuruna yaraşır bir şekilde Suriye'ye dönmeleri gerektiğini söyledik. Göçmen kalıbı olmayan Suriye hareketine başladık. Üniversiteleri yeniden inşa ettik, okulları yeniden inşa ettik ve eğitim hizmetlerinin tüm Suriyeli vatandaşlara sağlanmasını söyledik. Değerlerimizin yeniden tesis ettik. Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis ettik. Egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm hareketler durdurulacaktır. İsrail, Golan Tepelerini işgal etmekte. Ve diğer tüm girişimlerde püskürtülecektir.
3: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 12-20, Ankara 8-18, İzmir 13-24, Bursa 10-19, Konya 9-17, Afyon 4-18, Denizli 9-23, Antalya 18-28, Adana 21-30, Zonguldak 14-18, Samsun 16-19, Trabzon 16-20, Kayseri 13-19, Erzurum 10-23, Gaziantep 16-27, Diyarbakır 17-31 ve Şanlıurfa 18-30 derece.

0: Arkadaşlar. Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yol durumu. Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli, soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcı Hamam yolu, Gerede Kızılcı Hamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcı Hamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 14 dakika geçiyor ve bugün 23 Eylül 2026 efendim, çarşamba günü birlikteyiz. Dünya dönerken programını dinliyorsunuz. Berat Oğlu Arvas, burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. İstanbul'dan sizlere merhaba diyoruz. Yücel Turan var efendim şu anda yönetmen masasında. Onu da sizlerle paylaşalım. Evet sevgili dinleyiciler, sıcak haber, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama gelmiş. Efendim siyasi tercihi demiş. Mansur Yavaş CHP'den istifa etti efendim. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti. Hemen arkasında 7 ilçe belediye başkanı da partilerinden istifa ettiler. Bağımsız olarak yollarına devam edeceklermiş. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendi inisiyatifi, kendi fikri, bireysel kararı diye bir cümle kullanmış efendim. İlk tepkisi böyle. Bunu da sizlerle paylaşalım. Bu arada dünya İsrail'i durdurmalı sevgili dinleyiciler. Net mesajı Sayın Cumhurbaşkanı BM'de dün konuştu. Bu net mesajı verdi. İsrail'i dünya durdurmalı. Durdurun yoksa durduracaklar demeye getirdi. Kim getirecek? Halklar durduracaklar efendim. Yani sanatçılardan grup liderlerinden, sanatçılardan, büyük sanatçılardan büyük tepki var efendim İsrail'e. Efendim Avrupalılar şarttan garba kadar, Avrupa'dan batıya kadar, doğudan batıya kadar halklar sokakta ve İsrail'in bu katliamını protesto ediyorlar efendim. Filistin'de işlediği savaş suçunu haykırıyorlar. Ve ne diyorlar biliyor musunuz? Katliam yaptı diyorlar İsrail. Çok enteresan bir şey. Yıllar önce değil mi efendim? Yani 2. Dünya Savaşı'nda önce sonrasında da daha doğrusu onunla beraber 2. Dünya Savaşı'na giderken bilhassa Almanya'da efendim mazlum millet olarak nitelendirildi. Katliama uğramış millet olarak nitelendirildi. Ne yapıyor şimdi İsrail? Aynı şeyi belki de daha farklı, daha şiddetli bir katliamla bunu Filistin'de, Gazze'de uyguluyor sevgili dinleyiciler. Bütün dünya telin ediyor Siyonistleri, İsrailli iktidarı ve Siyonistleri telin ediyor. Hiç bu kadar sürünmemişlerdi, hiç bu kadar rezil olmamışlardı. Hiç bu kadar insanlık dışı efendim eylemler içerisinde olmadılar ama para var, pul var, kulis var, bu güçlerine güveniyorlar. İnsanlık hak getire ama artık insanlar insanlığı sorguluyor. Zengin olabilirsiniz, dünya arkanızda olabilir, lobileriniz çok etkili olabilir ve fakat insanlıktan nasibinizi almış değilsiniz. İnsan değilsiniz diye sokaklarda haykırıyorlar. Efendim bunu da sizlerle paylaşalım. Evet sevgili dinleyiciler, o şimdi okul baskını biliyorsunuz. Daha doğrusu okulun etrafı, çevresi ya da okul yolundaki baskında Manisa'da 9. sınıf öğrencisi pompalı tüfekle okulu basıp 11 kişiyi yaralamıştı. Bu defa da anneannesinin üzerine kayıtlı bir pompalı silah. Ona da tepkiler geliyor ama çocuğun evde notları bulundu. Aman Allah'ım ya Rabbim, izlediği diziden tutun örnek aldığı katillere kadar ilgili şeyler var, notlar var. Nasıl zombi olduğunu, bunları izleyerek, dinleyerek, takip ederek sosyal medyada nasıl zombi haline getirildiğini vallahi açık bir şekilde görmüş olduk. Bu defa İçişleri Bakanı biliyorsunuz, Sayın İçişleri Bakanımız Çiftçi açıklama yaptı. Okula yaklaşmadan, okulun civarına ve etrafına yaklaşmadan bundan sonra buna benzer eylemler durdurulacak efendim. Etkisiz hale getirilecek. Emniyet müdürleriyle, il emniyet müdürleri ve müdür yardımcılarıyla bir araya geldi. Bu talimatı verdi. Yaklaşmadan, çok uzaktayken efendim etkisiz hale getirilecek, eylemi yapamayacak. Etkisiz hale getirilecek derken vurulup öldürülecek değil, yakalanacak. Elinde tüfeği alınacak ya da silahı alınacak. Bunu da söyleyelim. Evet sevgili dinleyiciler, analardan tam destek terörsüz Türkiye için. Son anketlere göre terörsüz Türkiye efendim kadınların desteği %63.2'ye ulaştı. Sürece verilen toplumsal destek de %65'i çoktan geçti efendim. Onu da sizlerle paylaşalım. Bu da önemli bir hadise, çok konuşuluyor çünkü sevgili dinleyiciler. Evet, fon hasarı uzun sürebilir, 5 yıl sürebilir. Efendim, paranın takibi, tedariki, kişilerin eline geçmesi bu kadar sürebilir. Tezmen ve 4 kişi de tutuklandı sevgili dinleyiciler dün fonculardan. Bunu da sizlerle paylaşalım ve telefonlarımızın 0212 454 56 46 0.

0: Buyurun efendim.
1: Hatırlatıyor, hadiseler birbirini besliyor.
0: Evet.
1: İster istemez 2001 krizini hatırladık. Hatırlarsınız 2001 krizinden önce aylarca İzmit'in neyi meşhur, Konya'nın etli ekmeği meşhur diye diye bankaların paralarını çuvallara doldurup el arabalarıyla taşıdılar. Görüntüleri gözünüzden de değil mi?
0: Gözümüzün önünde ama bu olay o olaya hiç benzemiyor. 23 tane banka battı. Onlar fon mon ya da vatandaş şeyiyle değildi. Onu sermaye el değiştirdi. Yeşil evet. Sermaye ve para birlerindeydi. Onu oradan aldılar bir tarafa verdiler. Burada borsaya gel demişler. Oradan götürmüşler. Osman Bey çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Karıştırmayalım efendim lütfen. Hiç alakası yok efendim. 28 Şubat. Yeşil sermaye, kızıl sermaye efendim. Parayı ve şeyi, malı bir kesimden aldılar, bir kesime verdiler. O çok net. Burada borsa var. Buyurunuz efendim.
2: Alo.
0: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
2: Kolay gelsin Atal abi.
0: Hoş geldiniz Erhan Bey, iyi günler diliyorum. Buyursunlar efendim.
2: Teşekkür ederim Atal Bey. Gerçekten şimdi sizi dinledim. Yani şu
0: gözlerimiz kapalı diyorsunuz. Ha ya, bugünkü Atal gündemi abi. Diyorsunuz. Evet.
2: Bakın Atal Bey, bir şey söyleyeceğim. Bir kere insanlar, şu telefon kullananlar var ya. Bak, bu bir gerçek. Düne 1-0 mağlup olarak başlıyorlar. Bakın bunu bir kere göze.
0: Telefon kullanmayalım efendim. İletişim araçlarını kullanmayalım beyefendi. Ne demek istiyorsunuz? İstirham ederim.
2: Bakın Atal Bey, ikiye ayırmak lazım. Tabii ki iletişim farklı. Ama bu TikTok denen, tamam mı Atal Bey? Snapchat denen. Snapchat'i yazın, sonra bir tersten okuyun. Discord yazın, bir tersten okuyun. Bakın kardeşim.
0: Siz sanal medyadan bahsediyorsunuz.
2: Tabii.
0: Bakın, ben telefon deyince bunu yanlış anladım. Yok. Evet.
2: Sosyal medya. Bir kere bunları kullananlar güne 1-0 mağlup olarak başlıyorlar.
0: Evet.
2: Bu bir gerçek. Çünkü bunu iletişim olarak kullandılar. Ana baba bunu yaparsa çocuk yapmaz mı? Ya Atala Bey, benim komşum dün akşam yoldan geçiyordu. Çağırdım, kahve içtik falan. Adam gerçekten TikTok açmış. Ya orada kahve içiyordum, çektik. Sonra sohbet ederken bir anda TikTok açtı. Ya sen burada ne anlıyorsun arkadaş? Ya işte yapıyorum. Ne? Sonra onun çocuğu da gelmişti bize. Eşim falan, çoluk çok böyle konuşken böyle. Baktım onun çocuğu da TikTok açmıştı. Ve bu adamı görünce tamam dedim ya. Ailede bir kıyafet Bey. Bak ben buna tanığım.
0: Birbirlerinden öğreniyorlar efendim. Takip bakın, ediyorlar. Konuşmayı bakın, bıraktılar. Bakın, evet. Diyaloğu bıraktılar. Evet,
2: bakın.
0: Sosyal medyalar, medyadalar efendim.
2: Bak evet. Bir de şu var bakın. Ben kendim örnek vereyim. Ben telefonu günlerime belki 5 sefer alırım. Sosyal medya yok. Benim çocuğumda da yok. TikTok'muş, mülte bu. Benim hanımda da yok. Çocuğumda da yok. Bunlara kullananlar bir kere mağlup olay yenik olarak. Adamlar enayi mi? Niye onlar yaptı? Seni yenmek için zaten bunları o öne sürüyor. Diğer bir konu da Tolat Bey.
0: Evet.
2: Şimdi bu çocuk okullar. Bir kere okulların çevresi güvenlik. Oraya yaklaşamıyorlar. Ama Tolat Bey. Ya bir çocuk artık demek ki çocuk katiller bunlar.
0: Evet.
2: Bakın ben şimdi size şöyle söyleyeyim. Kendimden bir örnek vereyim. Yıl 2013. 2013 Atolat Bey. Düşünebilir miyim? Bundan kaç yıl önce değil mi?
0: Bugüne gelirsek Erhan Bey, bugüne.
2: Bakın. O zaman ben şimdi böyle balkonda tamir mabir yapıyorum, bir şey uğraşıyorum. O zaman 13 yaşında 10 çocuklar vardı ya Atolat Bey.
0: Evet.
2: Bakın 13-14 yaşında. Çağırıyorum yanıma, işte şöyle kablo tutmayı, deyim yapmayı. Bugün o çocuklar 24 yaşında. Dün sohbet ettik öğren. Erhan abi nasıl geçiyor? Artık çalışıyoruz falan. Ne hatırlıyorsun? Ya diyor sen bize diyor çocuklukta beyin yaptığını öğretiyordun diyor. Kablo tutma öğretiyordun diyor. Bakın çocukların aklında bu kalmış Atolat Bey.
0: Anladım efendim.
2: Bakın.
0: Peki.
2: Çünkü neden biliyor musun Atolat Bey? Çocuklar bunlarla meşgul olması lazım. Ya arkadaş bu sosyal medya yapacağız. Alın neyse bir tamir. Ya hiç mi beyninize şöyle tamirlik yapacak bir şeyler ya bulsalar bunlar olmaz.
0: Bir şeyle uğraşsanız, bir işi öğrenseniz. Evet. Erhan Bey çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz var. Bir şeyler öğretmek lazım. Bir zanaat öğretmek lazım çocuklara. Başıboş bırakmamak lazım. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Alo.
0: Buyurunuz efendim, iyi günler diliyorum.
3: Selamünaleyküm.

0: Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
1: Hoş buldum. Sivas'tan Nurullah.
0: Nurullah Bey, hoş geldiniz. Sağ olun. Sizler nasılsınız efendim?
1: Allah'a şükür abi.
0: Buyursunlar efendim. Sizi dinliyoruz. Uzun süredir yoksunuz galiba. Tatilde miydiniz?
1: Yok abi. Ben dinleyeceğim de bana DM'den biraz ulaşıyorlar katıl diye.
0: Ha tabii abi, sen artık ciddi bir şey oldu. Yani bir fenomen oldun. Niye katılmıyorsun kardeşim?
1: Katıl dediler. Ben de sizin bir katılayım. Ben
0: bekliyoruz ya. Tabii, buyursunlar Nurullah Bey. Bugün bize neler anlatacaksınız? Nedir yorumlarınız efendim?
1: Abi şimdi pusula portföy olayı Tera. Bu mesele yani.
0: Fon meselesi
1: bu 2001 kriziyle falan kıyaslanacak bir durum değil. Yani bu zaten para kaçırma olayı.
0: Evet.
1: Bu para kaçırma olayı sonradan sonra 4 günde devletin el koyacağı anlaşılınca bir takım bir şeylere giriştiler. Buradaki hadise zaten devlet yani el koymak şeyinde kaldı. Çünkü inanılmaz bir artış söz konusuydu burada. Devlet yani 50 katına 50 bin katlarına falan öyle bir rakamlar ortalıkta dolaşıyordu ki şimdi ya. Hiçbir devlet böyle bir şeye müsaade etmez. Yani şimdi sen burada...
0: Yaparsa devlet yapsın kardeşim. Bunlar niye yapıyor değil mi yani?
1: Ya abi hem öyle bir şey hem de yani bu gidişe devlet bir dur dedi. Yani mesela aslında bir şeyden ziyade oraya yatır. Zaten haberler çıkınca millet satıp çıkmaya başlayınca biraz geriye doğru çekildi.
0: Tabii.
1: Yoksa gidiyordu yani, daha da gidiyordu.
0: Tabii canım.
1: Devlet dedi ki buraya bir elimizi atmamız lazım. Çünkü yani bugünkü devlet.
0: Nedir bu oturduğun yerden para kazanma işi ya?
1: Yani buna müsaade etmiyor.
0: Tabii.
1: Şimdi enflasyon oranının üzerinde falan kazanç veya başka bir yerde bir şey gördüğü zaman hemen müdahale geliyor.
0: Doğru.
1: Bu olayın krizle veya para eksikliğiyle herhangi bir alakası yok.
0: Yok tabii.
1: Yani bunun bilinmesini isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsun abi.
0: Evet.
1: Oradan bir iki açıklama geldi. Sayın Dışişleri Bakanımız bir açıklama yaptı şeyle alakalı, Hursilerle. Kızıldeniz kontrol altına alındı biliyorsun Hursiler tarafından.
0: Tabii.
1: Suudi Arabistan'a aşırı bir saldırı var. Orada işte bizim de asker göndermemizle alakalı bir takım sorular oldu. Ona da gerekirse göndeririz gibi bir
0: Yemen'e
1: şey oldu.
0: Yemen'e değil mi efendim?
1: De göndermememiz gerekir diyorum. Abi biz bu meseleye karışmayalım diyorum, benim şahsi fikrim. Şimdi orada Hursiler, İran, bizim bu konuya karışmamamız lazım.
0: Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Çok ilginç bir kirli iş de varmış orada. İsrail ve BAE Husilere silah yağdırıyor. Yemen'de kirli ittifak diye bir haber var Türkiye gazetesinde. Bunu tabii Yılmaz yazıyor. Yılmaz Belgen önemli bir araştırmacı gazeteci. Husiler Yemen'i bölüp küresel deniz ticaretini İsrail'in emrine sunacak. Yani orada bir dediğiniz gibi durup dururken bir anda Husiler bir şey yaptılar, bir şaha geçtiler efendim.
1: Abi burada İran'ın şeyi var da şimdi burada bizim bu olaya karışmamamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Diğer ittifakla şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim başımızda olması yani bugün bir kârdır. Çünkü şimdi solcular olsaydı bizim başımızda bizi bu Amerika falan buradan bu tarafa bir karıştırırlardı bizi. Yani o yüzden bu arada yani Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle ortada birisi olması.
0: Doğru.
1: Ortada birisi
0: abi olması. Yurtta sulh, cihanda sulh ya. Değil mi Nurullah dediğin gibi? Nereden çıkar bu savaşlar? Tabii ya.
1: Ya bu tarafı destekleye veya öbür tarafı destekleyecek böyle ortada olmayan birisi olsaydı bugün yani İran yanında işte o tarafa da şey derdi falan, bizim bu başımız belaya girerdi.
0: Ya burası bölge yani, cehenneme döner maazallah tabii.
1: Yok abi, bugün solcular olsaydı karışırlardı bu işe. Ben sana diyeyim. Yani bu yönden şanslıyız. Yani o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımıza ben rica ediyorum yani bu işe askerdi şeydi. Yani kesinlikle bulaşmayalım abi biz bu işlere.
0: Ama bu şeyde de çok BM'de güzel konuştu. Yani dostluk, barış, kardeşlik gibi. Yani bölgede dostluk, abi, dünyada dostluk, aynı zamanda barış ve tabii kardeşlik falan. O çok güzeldi o mesajlar ya, değil mi?
1: Abi mesajını veriyor. O yönden şeylerini söylemesi güzel. Dünya 5'ten büyüktür olayı biraz yani olmuyor da şey açısından olmuyor.
0: Tabii. Aman bir yere bulaşmayalım diyorsun.
1: bizim bulaşmamamız gerekiyor. Bizim bu şeylere şey etmememiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Zaten bu Kasım'a doğru zaten bu Trump bu işi bitirip bu petrolü geri çekmek zorunda. Bu 100 liraya biraz katlanacağız. Bu işe dur diyecek, mecbur diyecek. Yani o bu artistliği belli bir yere kadar götüremez. Biz bulaşmadan siyasetle, lafla, sözle bu işi biraz daha sürdürelim. Öyle Hursi'ydi, şeydi falan, İran bu işlere karışmayalım abi biz.
0: Evet.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ben
1: abi.
0: Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Nurullah Bey bu tespitlerin için efendim. Evet. Evet efendim, bizim hakikaten böyle barış istememiz, barıştan yana tavır koymamız bölgeyi de kurtarıyor, yoksa Allah muhafaza burayı ateş topuna çevirirler. Buyurun efendim.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz, buyurunuz, kiminle görüşüyorum?
2: Mehmet.
0: Mehmet Bey buyurun, nereden arıyorsun?
2: Hatay'dan.
0: Buyursunlar Mehmet Bey.
2: O Cumhurbaşkanı'nın elini öpecek adam.
0: Evet, bunu söylemek için mi aradınız efendim?
2: O Amerika'daki mesajları ne demek diyor?
0: Ha, onun için, evet. Eli öpülecek adam diyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Evet ya.
0: Mazlumların sözcüsü ben, oldu, sesi oldu.
2: Ben 89 yaşındayım.
0: Maşallah.
2: O adam daha 54 doğumlu, 61 mi 62 yaşında.
0: Evet.
2: O adam nere?
0: 70'e doğru gidiyorlar, evet.
2: 70 aylık. Allah kendine giderse iki gücüyle.
0: Amin etsin efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. Mehmet Bey, iyi günler diliyorum Hatay'a ve size. Bir dinleyicimiz daha var, geliyor efendim telefon hattımızda. Telefonumuz müsait. Buyurunuz efendim.
3: Alo.
0: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
3: Merhaba Ataullah Bey.
0: Müberra Hanım merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
3: İyi günler, bu Mansur Yavaş istifa etmiş.
0: Mansur Bey istifa etti. 7 ilçe belediye başkanı da istifa etti. Bağımsız olarak siyasi hayatını sürdürecekler efendim.
3: Şimdi Ataullah Bey, bu okulları daha uzaklara da kamera konması iyi olur bence Ataullah Bey.
0: Tabii.
3: Biz terörsüz silah bırakılsın derken Türkiye'ye yavaş yavaş terör yetişiyor. Böyle olmamalı.
0: Doğru söylüyorsunuz efendim. Silaha erişilmemeli, öyle hap elinin altında olmayacak silah. Gençler bunları görmeyecek efendim. Doğru söylüyorsunuz.
3: Evet, gençler bunları görmeyecek. Bu İsrail, şimdi arkasında Amerika vardı, şimdi Yemen mi var Ataullah?
0: Şimdi bakın hayır, Yemen'de kendi menfaatlerini kovalıyor. Yani onları destekliyor, bir kısmını destekliyor. Orada küresel deniz ticaretini İsrail'in emrine sunacak Husiler. Baksanıza yani İsrail ve Bağ'a Husilere silah yağdırıyor. Yani bunlar çok kirli ittifaklar. Aslında
3: evet.
0: Yılmaz Melgen de ya istihbaratçılardan bilgi alıyor. Yani derin haber yapan, araştırma yapan bir arkadaşımız. Evet.
3: Evet. Ben Nurullah Bey, asker gönderilsin, hani gerekirse göndeririz demiş ya, aslında göndermememiz gerekiyor.
0: Nurullah da sizin gibi söyledi. Aman aman bu işlere bulaşmamamız lazım. Öyle sorular sordular Sayın Cumhurbaşkanı'na, işte müdahale edersiniz etmezsiniz falan, gerekirse falan gibi şeyler. Ama Nurullah Bey diyor biz bu işe bulaşmayalım diyor. Doğru söylüyor efendim.
3: Yani zaten şehit vere vere asker kalmadı.
0: Evet.
3: Ataullah Bey,
0: evet.
3: Yani Kore'de biz bir zaman asker göndermişiz ya zamanında.
0: Evet, ta Kore'ye, evet.
3: Evet, Yemen'e de göndermişiz galiba zamanında.
0: Yemen'de bizim için gelmişler tabii, ayrıca Yemen'e de göndermişiz. Birinci Dünya Savaşı'nda neredeyse 7 hatta 9 cephede savaşmışız evelallah.
3: Evet. Zaten
0: ya.
3: Türkiye'nin nüfusu azalıyor, yaşlanıyor.
0: Evet.
3: Bir de yani asker gönderirsek bizim üstümüze bir savaş gelirse o zaman...
0: Maazallah, değil mi efendim?
3: Allah muhafaza tabii. Tabii Ataullah Bey.
0: Doğru.
3: Ben bunları söylemek
0: çok
3: için...
0: Çok teşekkür aradım. Ederim. Mansur Bey'in bağımsız kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Valla istifa etmesi iyi oldu.
0: Ha, bağımsız yoruma devam edeceğim diyor.
3: Yani başka bir belediye başkanı seçilirse iyi olur, bilmiyorum yani.
0: Peki efendim.
3: Ataullah Bey.
0: Peki efendim, teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet, Mansur Bey'in istifası ve 7 belediye başkanının Ankara ilçelerinde istifası ile ilgili henüz güçlü bir yorum gelmedi. Acaba nasıl algılanıyor? Ben özellikle CHP'li radyo dostlarından çok merak ediyorum. Orada nasıl algılanıyor diye merak ediyor insan. Onlar ne diyorlar? Efendim buyurun.
4: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
4: Hoş bulduk Ataullah Bey, İstanbul'dan Hadi Bey, nasılsınız?
0: Hadi Bey merhaba, siz nasılsınız efendim?
4: Elhamdülillah Ataullah Bey, hamdolsun bir yaramazlık yok.
0: Evet buyursun.
4: Ataullah Bey, ilk önce Mansur Yavaş'la başlamak istiyorum. Sayın Mansur Yavaş istifa etti ama herhangi bir partiye geçmedi. Büyük ihtimalle...
0: Bağımsız devam edeceğim diyor. 1,5 sene var zaten değil mi seçimlere, yerel seçimlere? 1,5-2 sene gibi...
4: Ataullah Bey, benim... siyasi bir okumam var. Herhalde büyük ihtimalle böyle işte bu milliyetçiliğe yakın işte Zafer Partisi'ydi, Anahtar Partisi, İyi Parti falan böyle bir milliyetçiliğe...
0: Oraya geçebilir diyorsun.
4: Koalisyon oluşturup bunların Cumhurbaşkanı adayı olabilir Mansur Yavaş. Yeni partinin ve...
0: Yeni parti de, değil, İyi Parti diyecektiniz.
4: Yo, yeni parti de ona da verirler destek bu Özgür
0: Özel. Öyle mi? Ha, yeni parti de orada olacak. Ne yeni yani partiye geçti ne CHP'de kaldı. Bağımsız kalacağım diyor. Ama diyorsunuz şimdi bunların adayı olabilir.
4: Şimdi Ataullah Bey yeni partiye geçti, CHP'ye geçti alacağı oy belli. Büyük ihtimalle bunlar da yani bu siyasi şeyleri değerlendirerek kendilerine bir yol çizmişler. Hani bu sağdaki muhafazakar oylardan da bölmek için büyük ihtimalle bu milliyetçi muhafazakar kesimin de desteğini almak için böyle bir yola başvurdu büyük ihtimalle. Çünkü ben birkaç yerde duymuştum bunu yani böyle bir şey yapacağını Sayın Mansur Yavaş'ın. Ama yani Mansur Yavaş'ın ondan desteğini almasıyla da Cumhurbaşkanlığı seçimine girse de pek ben kendisine şans vermiyorum.
0: Yani İyi Parti'nin da... desteğini alsa ya da bilmem... Zafer Partisi zaten miydi neydi o? Yani bunların desteğiyle bir şey yapabilir mi bilmiyorum ben.
4: İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Partisi işte birkaç tane daha böyle geç partilerin.
0: Yüzde kaç yapar acaba bilmiyorum ki.
4: Yani %35 geçmez Ataullah Bey.
0: Ne diyorsun bu üç parti bir araya gelse %35 yapar mı?
4: Hayır zaten bu üç parti bir araya gelip aday gösterecek. Yeni parti ve CHP de dışarıdan destekleyecek Ataullah Bey.
0: Yani %35 alacaksa bence Mansur Bey oraya gider. Senin dediğin doğru. Ben sanmıyorum. Yani, çünkü bu partilerin oyları kamuoyunda belli.
4: Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı daha önce seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu DEM Parti destekledi ama yani DEM Parti'yi masaya oturtturmadılar. Masanın altından iş çevirdiler. Evet. Şimdi Sayın Mansur Bey de böyle bir yol izliyor.
0: Masanın altında yani, mı kalacak efendim?
4: Milliyetçi taraftan kendini Cumhurbaşkanı adayı gösterip CHP'lerin de desteğini alacak. Yani CHP ve İYİ Parti'nin desteğini. Yani zaten İYİ Parti aday çıkarmayacak büyük ihtimalle. Kendi adayları da aday olamayacak biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun davaları devam ediyor. Büyük ihtimalle de yani ceza da alacak ve davaları kendisi zaten Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Ama ben Mansur Bey'in de yani şansı olduğunu zannetmiyorum Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde.
0: Kaç tane milliyetçi parti var? Yani MHP'nin dışında MHP büyük kütle milliyetçi.
4: İYİ Parti var. İYİ Parti var. Zafer Partisi var. Anahtar Partisi var. Büyük Birlik Partisi var ama Büyük Birlik Partisi'nin bu denkleme gireceğini zannetmiyorum ben.
0: Yok o Cumhur İttifakı ile hareket ediyor.
4: Cumhur İttifakı ile hareket eder. Diğer partilerin. Zaten biliyorsunuz bir önceki...
0: Niye bu kadar bölündüler? Yani hem milliyetçiyiz hem bu kadar bölünüyoruz değil mi? Yani ben ona akıl erdiremiyorum.
4: Ataullah Bey...
0: Hedefleri, programları çok mu farklı efendim?
4: İngilizlerin bir programı bu. Ataullah Bey böl parçala yönet diye adamlar yıllarca bunları...
0: Ama bunları en iyi milliyetçilerin bilmesi lazım. Yani. Milliyetçiler bir arada olmalı. Bu oyunu bilmeleri lazım değil mi?
4: Ataullah Bey zaten normalde şu anda bizim Türkiye'de... Cumhur İttifakı'nın oyunun %65, %70 bandında olması gerekir. Yani normal şartlarda. Evet. Ama işte böyle böl parçala yönet, herkes kendine bir baş olma sevdası olduğu için yani Mansur Bey'in 8 senede Ankara'da yaptığı veya yapamadığı bir sürü iş var. Yaptığı hiç iş yok zaten. Ankara yani İstanbul gibi oldu. İstanbul'da da sabahleyin bir yani çıkıp da trafiğe İstanbul'un halini görmeniz lazım. İster acısı. Evet. Allah yardımcınız olsun.
0: Amin bizim efendim. Çok teşekkür ederiz.
4: Biraz bizim millet kaos seviyor herhalde Atallah Bey. Yani kaosa girelim. Hani böyle adrenalin olsun. Hani sürünelim falan.
0: Efendim gibi. Yükümüz yani, ağır olmayınca gitmiyoruz. Yükümüz ağır olacak. Allah yardımcımız yani, olsun efendim.
4: İstanbul'da sabah çıkın Atallah Bey. Ben bir mahalleden bir mahalleye bir saate gidiyorum. Sadece bir mahalle değişiyorum.
0: Yani. Evet. Doğru.
4: Bu işte yani bize demek ki biz bunlara layığız. İnsanlar da ona göre şey yapıyorlar. Kimsenin sesi de çıkmıyor. Evet. Sayın Kadir Topbaş 10 kuruş şeye zam yapmıştı biliyorsunuz. Bu tramvaylara büyük olaylar çıktı. İşte protestolar günlerce sürdü protestolar. Şimdi otomatiğe bağlamışlar. Her gün zam geliyor.
0: Su otomatik dediğiniz gibi evet taşımacılık otomatik. Her şey otomatik. Hayatımız otomatik oldu kentlerde efendim.
4: Zamlar her ay geliyor ama kimsenin tıkı çıkmıyor yani.
0: Otomatik hayatlar.
4: Aynen. Mesela ben 800 lira elektrik faturası ödüyorum. 1800 lira su faturası ödüyorum Atalla Bey.
0: Allah yardımcın olsun. Aynen. Çok yani, teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Hadi Bey iyi günler diliyorum efendim. O da enerji, su enerjidir efendim yani değil mi? Küçük düşünmemek lazım. Allah'ın suyunu ne zam yapacağız efendim demişlerdi. Buyurunuz efendim.
5: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
5: Ata abicim nasılsın canım güzel abicim.
0: Teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Efendim Mustafa Bey ile görüşüyorsunuz.
0: Buyurun Mustafa Bey mesajınızı alalım efendim.
5: Ata abi öncelikle gündemdeki konularla ilgili bir...
0: Buyurunuz tabii efendim Mustafa Bey buyurun.
5: Söylemek istiyorum. Bunları geçmişte Sayın Turgut Özal da söylemişti ve hep Sayın Turgut Özal'ın dedikleri oluyor efendim.
0: Ne demişti Turgut Özal Bey efendim?
5: Bu terör belasından kurtulmamız için bazı öneriler sunmuştu.
0: Evet.
5: Sağ olsun şu anda devletimiz Sayın Özal'ın dediklerini yerine getiriyor efendim.
0: Evet. Peki efendim.
5: Ben CHP'de olanları ya da yeni partide olanları konuşmak istemiyorum. Bunlar fiyasko.
0: Anladım efendim.
5: Bir de TGRT FM'i çok seviyorum. 4 Ekim Pazar günü de TGRT FM'in kuruluş yıl dönümü.
0: Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Koranlardan, dinleyenlerden, bugünlere kadar taşıyanlardan Allah razı olsun.
5: Hadi efendim. Abi bir de TGRT'nin 92 yılında çektiği bir program vardı. Onu çok seviyorum. Buram Buram Anadolu. Hatırladın mı?
0: Buram Buram Anadolu. Evet.
5: Evet. Çok güzel bir programdı.
0: Evet. Kim çekmişti acaba? Hatırlıyor musunuz?
5: Kim çektiğini hatırlamıyorum ama TGRT'de yayınlanan bir programdı.
0: Öz Fatura.
5: Ve
0: evet.
5: Çok güzel. Çok güzel bir programdı.
0: Peki.
5: Bu arada sabah 9'da sizi açıyorum. Akşam yatana kadar sürekli sizi dinliyorum.
0: Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Beraber kalalım. Size iyi günler diliyorum efendim.
5: Hatta bu arada ben bedensel engelliyim. Engelimle ilgili izin verirsen birkaç şey söylemek istiyorum.
0: Dinleyicilerimiz var ama seni kırmayalım. Buyurun.
5: Geçenlerde dışarıya çıktım. Çantamı düşürdüm, birinden rica ettim. Senin gibi engelliyle mi uğraşacağım dedi. Ve bu söz çok ağrıma gitti.
0: Ne dedi efendim?
5: Yardımcı olamam dedi, kusura bakma dedi.
0: Ha anladım.
5: Çok ayıp. Nasıl bir toplumda yaşıyoruz böyle?
0: Halbuki yardımsever olmamız lazım. Birbirlerimize omuz tabii vermemiz
5: ki,
0: lazım. Evet.
5: Tabii ki. Özellikle de kaldırımlardan geçerken böyle... Bedensel engelli arkadaşlara, görme engelli arkadaşlara yardımcı olmamız gerekiyor Ata abi.
0: Peki efendim, çok doğru söylüyorsunuz. Bu mesajınız da çok değerliydi. Çok teşekkür ederiz.
5: Hakkını helal et.
0: Estağfurullah Mustafa Bey, iyi günler diliyorum. Her zaman bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, telefon attığımızda bir başka dinleyicimiz daha var. Lütfen efendim engelli dostlara yardımcı olalım. Yolda, kaldırımda, karşı karşıya geçerken. Buyurunuz efendim.
6: Selamünaleyküm, hayırlı günler.
0: Aleykümselam efendim, hayırlı günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
6: İzmir'den Dilaver.
0: Dilaver Bey merhaba, buyurunuz efendim.
6: Merhaba. Abi ben az önce Müberra Hanım'ın konuşmasıyla alakalı aramak istedim de.
0: Şimdi ne dediler acaba? Kaçırdım ben ya da aklımda kalmadı.
6: Gidiyorlar geliyorlar, benim açıklamalarıma hemen yorum yapıyorlar. Bu Husilerle alakalı asker gönderilin göndermeyelim mevzu.
0: Evet.
6: Ya şimdi tabii ki gönderelim. Bu Husilerin bir açıklaması vardı ya, biz Türkiye'den Pakistan'dan daha güçlülerini yendik şeklinde.
0: Evet.
6: O gün benim oğlum dedi ki baba dedi Husiler böyle böyle açıklama yapmış. Dedim bu neresi abes?
0: Gel gel baba, diyor yani.
6: Baba işte adamlar böyle
0: kendilerince
6: böyle
0: tahrik yapmış ediyorlar, evet.
6: Dedim oğlum bak, dünyada hangi örgüt olursa olsun, hangi örgüt olursa, Amerika'nın ya da İsrail'in parmağının olmadığı, ister Allahu Ekber desin, ister İsa bizi kutsa desin, onların parmağının olmadığı herhangi bir örgüt yok.
0: O Trump dedi ya, bu şey var, bir tane Haçlı Şabi diyeceğim değil, DAEŞ. DAEŞ'i biz kurduk, daha doğrusu o bir esmer başkan vardı. Neydi onun adı, Amerikan başkanı?
6: Barack Hussein Obama.
0: Hah, bravo. Obama kurdu diyor. Onlar da Allah Allah deyip kelle kesiyorlardı stüdyo ortamında. İnsanları ürkütüyorlardı, korkutuyorlardı. Ama bunlar Müslümanmış, bunlar ayakta insanları kesiyorlar. Fetvayı kendisi veriyor, kılıcı kendisi sallıyordu abi. Ve töbe töbe, bunları güzel dinimize de mal ediyorlardı maalesef efendim. Obama dediğiniz doğru. Obama kurmuştu efendim o örgütü. Ben Trump'ın yalancısıyım abi. Kendisi söyledi.
6: Abi askeri göndeririz göndermeyiz. Fakat benim anlatmak istediğim, Müberra Hanım beni yanlış anlamayın, benim söylemek istediğim şu: bizim bunlardan kaçma şansımız yok. Bizim bunlardan kaçma şansımız da yok, lüksümüz de yok. Kaçarsak ya da ya o bize ne diyeyim, kafamızı çevirirsek yarın bir gün geri kafamızı da bakalım döndüğümüzde namluyu burnumuzun ucunda görürüz.
0: Evet.
6: Namluyu burnumuzun ucunda görürüz. Coğrafik konumumuz sebebiyle ve Yavuz Sultan Selim'den bu yana İslam diyarlarının liderliği yapıyor olmamız sebebiyle bizim bunlardan kaçma şansımız yok.
0: Evet.
6: Asker göndermeyiz ama istihbaratımız var. İstihbaratlar yolunda biz bu savaşları zaten içindeyiz.
0: Evet zaten yani 15 yıldır Husiler zaten örtülü savaş içerisinde. Dediğiniz gibi İsrail adına hatta Bağ'a efendim silah veriyormuş. Türkiye gazetesinde öyle bir haber var. Yemen'de kirli ittifak diye bir başlık atmışlar. Efendim kim ne yaparsa kendine yapar. Evet.
6: Aynen öyle.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz İzmir'e. Sevgiyle efendim. Evet, telefon attığımızda dinleyicilerimiz var. Onlarla konuşacağız. Fazla tutmamaya çalışıyoruz. Çünkü dinleyicilerimiz konuşmak istiyorlar. Gündem çok sıcak efendim. Sımsıcak bir gündem var. Buyurunuz efendim.
7: Atolla Bey kolay gelsin.
0: Merhaba, iyi günler diliyoruz Cem Bey. Buyursunlar efendim.
7: Şimdi Atolla Bey dün... tabii bugün de dünya medyasında Sayın Cumhurbaşkanımız mecliste, yani Birleşmiş Milletler Meclisi'nde yapmış olduğu
0: evet, genel
7: konuşma.
0: Tabii.
7: Ben tabii çok bekledim Özgür Özel Bey ya da Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp ya Filistin'den bahsetmedi ki Sayın Cumhurbaşkanı diyecek diye çok o haberleri bekledik ama olmadı. Anlı şanlı fondaş gazeteciler bile hakkını teslim etti. Her ne kadar içeriden satın alınmış bazı tipler ya boş salona konuştu dese de Sayın Cumhurbaşkanı bugün isteseniz de istemeseniz de beğenseniz de beğenmeseniz de bugün dünya basınının gündemindeydi. Filistin'le ilgili çok güzel şeyler söyledi. Sezai Karakoç şiiriyle birlikte zaten fikrini ve bundan sonra olacak zikrini de ülkemizin beyan etmiş oldu yöneticilerimizin.
0: Evet.
7: Hani ya diyordu ya, bu limandan şu gemi kalktı, İsrail'e gidiyor, Refah Partililer, Saadet Partililer, yok İsraillerle ortak şunu yaptınız, bunu yaptınız. Onlardan da çok bir ses yok. Manşet de yok daha doğrusu. Onlardan da şaşırmıyoruz yani böyle bir şeyi, ödül de demeyeyim, haberini bile vermediler.
0: Evet.
7: Dolayısıyla dünya basını hakkını teslim etmiş oldu. Buradan da gurur duyduk. Fakat Bu arada da Atatürk Bey, şunu düşündük mü? Yani ya da düşünüyor muyuz seçmen olarak da? Şimdi bugün hiçbir iş yapmadan iki dönemdir. Bugün de Mansur Yavaş konuşuluyor. Daha iki gün önce, bir gün önce sel oldu. Keçiören'de Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğu caddeler patlamış. Bugün görsellerini gördüm. Bayağı bir sıkıntılı bir süreç atlatmış Ankara halkı.
0: Evet.
7: Hiçbir şey yapmayarak siyaseti güden Mansur Bey'in halen bu ülke gündemini o partide mi, bu partide mi, öyle oy mu, böyle oy mu diyor olmasını seçmenlerin biraz garipsiyorum. Sonra da hayal ediyorum, diyorum ki iyi ki bu adamlar ülkenin o hani vardı ya bir Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım tiyatrosu vardı, hatırlarsınız.
0: Evet efendim, birinci yardımcım, yani, ikinci yardımcım.
7: İkinci yardımcım.
0: Sağım solum sube. Buyurun efendim.
7: Şimdi o tiyatrolardan sonra ya da o tiyatroları yapan adamların dün Birleşmiş Milletler'de ne kadar ciddiye alınabileceğini, oradaki diğer ülke liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı nasıl dinlediğini, görüşmek için adeta sıraya girdiklerini Türk evinde, bilmiyorum yani eğer bu insanlar seçilseydi hiçbir şey yapmamayı siyaset olarak gören bir aklın ülke yönetimine talip olduğunu ya başa geçtiğini düşünmek, bilmiyorum. Mansur Bey inşallah doğru bir şey yapmıştır, istifa etmiştir, kendi takdiridir. Bir takım açıklamalar geliyor, çok da merak da etmiyoruz. Zaten bunu aylardır gazeteciler söylüyordu kulislerde. En sonunda da malumun ilamı olmuş oldu. Özgür Bey de bir şeyler yapıyor, görüyoruz. Börek tiyatrolarını görüyoruz, başka şeyleri görüyoruz. Hani bu insanları böyle gördükçe, dün de Birleşmiş Milletleri canlı seyredince Rabbim korumuş diyorum Atatürk Bey. Seçmenimize de Allah akıl fikir versin. İnşallah bunları düşünerek oyunu kullanırlar.
0: Çok kolay teşekkür ederiz Cem Bey. İyi günler diliyorum efendim. Kısa bir reklam aramız var. Gidip geliyoruz. Lütfen ayrılmayın. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Bekliyorum efendim.
8: Şimdi reklamlar.
9: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
3: maksimum. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Günü, gündemi ve bize dair olanları konuşuyoruz efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
1: Alo.
0: Buyurun efendim.
1: Ya Ataullah Bey, ben Dilaver Bey'in konuşmasına göre yorumlamadım.
0: Evet.
1: Benim Dilaver Bey'in konuşmasından haberim yok ben.
0: Ben Dilaver Bey bir aydır neredeyse duymuyorum. O da söyledi, ben anlamadım.
1: Yani ben Nurullah Bey asker göndermemeliyiz dedi.
0: Evet.
1: Ha, ona katıldığımı söyledim.
0: Tabii ben. Tabii evet.
1: Yani ben Dilaver Bey'in yorumuna göre söylemedim.
0: Evet.
1: Bir ikincisi, bu Mansur Yavaş yorum yap dediniz ya.
0: Hı.
1: Şimdi ne yaptı ki bağımsız çalışmalarında, ne yapacak Ataullah Bey?
0: Ha değil mi efendim?
1: Evet.
0: Tabii.
1: Yani şimdi ne yaptıysa, yani istifa etti. Ne yaptı ki, Ankara'ya bir hayrı mı oldu?
0: Evet. Bundan sonra ne yapacak diyorsunuz?
1: Evet. Bundan sonra ne yapacak diyorum. Bir de dün Mehmet Çelenk'i aradım. Ya dedim, niye katılmıyorsunuz dedim. Ya dedi, iş saati dedi. Ne dek geliyor? Benim dedi. Dünya evet. Dönerken programı. Doğru. Onun için katılamıyor dedim. Katılamıyorum dedi.
0: Doğru.
1: Kulaklarınızı çınlattık bir
0: çok,
1: de.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Peki efendim. Görüşürüz Müberra Hanım. İyi günler diliyorum. Bekliyoruz efendim. Sağ olun efendim. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Hem dünya medyasına hem efendim bizim medyaya yansıyanlar var. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma çok önemli. Adeta kimsesizlerin kimsesi gibi oldu. Onların sesi oldu. O mağduriyetleri bir bir bir sıraladı, saydı. Bunlar çok önemliydi sevgili dinleyiciler. Ve tabii bir veto hakkını da, o beş büyüğün, beş devletin veto hakkının da artık elinden alınmasını istediler. Bu da çok önemli, çünkü dünyada öyle beş tane devlet yok ki. Hangi devlet ya da çoğunluk ne derse desin, bu beş devletten birisi yaparsa, hayır derse olmuyor efendim bir şey yani. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olmaz. Bunu kesinlikle kabul etmeyiz dedi. Belki oradan da bir değişiklik olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Ama ne olursa olsun Birleşmiş Milletler de mutlaka bir reforma gidebilir. Kendi içinde farklı adımlar atabilir. Bir şemsiyedir. O çok önemli. En azından Birleşmiş Milletler'le efendim sesinizi duyurabiliyorsunuz. Hani ne demişler? Yağmasan da gürle demişler. Ama İstanbul'da da yağmur var. Yine şiddetli yağmur bekleniyor. Aman dikkat edin efendim. En azından 14 vilayette bu bekleniyor. Dikkat edin efendim. Onu da söyleyelim. Şemsiyesiz çıkmayın. Ve havalarda bir anda en az 10 derece düştü. Neyse efendim, yani Birleşmiş Milletler siz de olmaz. Zaten o beş devletten, daimi üyeden neredeyse birçoğu katılmıyor işte. Yani benim gördüğüm kadarıyla orada Trump dikkat çekti, şey çekti. Bunun dışında kimse yok. Çin devlet başkanını mesela göremedik değil mi efendim? Nerede bu ama? Beş daimi ülkeden bir tanesi bu. Bunlar da gelsinler efendim. Evet. Evet sevgili dinleyiciler, bu efendim işte Husiler, işte biz kaç büyük devlete ya da şuna buna kafa tuttuk demek yorumunu bir tarafa bırakalım. Ama bugünden yarına, ben demin de söyledim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın BM'de yaptığı efendim konuşma şu. Yani dostluk olsun, barış olsun dünyada ve kardeşlik olsun, bölgemizde de kardeşlik olsun. Savaşmanın, birbirlerini öldürmenin, katletmenin, bu istikrarsızlığın bu bölgeye ya da bölgede bulunan ülkelere hiçbir faydası yok. Ben her zaman söylüyorum, işte ABD orada, kaç devlet bir arada, Avrupa Birliği orada, orada var mı bir gürültü, var mı birbirlerine saldıran, var mı bir kavga, var mı terör, yok böyle bir şey. Niye bizde var? Demek ki bizi engellemek, manipüle etmek için, istikrarsızlığa sürüklemek için bunları yapıyorlar sevgili dinleyiciler. Başka bir anlamı yok. Evet, okullar açıldı. Efendim bugün çiftçi Sayın İçişleri Bakanımız çok güzel ama harika bir açıklama yaptı. Ne dedi biliyor musunuz? Sabah saatlerinde bu açıklamayı yaptı. Emniyet müdürlüğüyle sabah sabah bir toplantı yapmış ve dedi ki, efendim herkes, her ebeveyn çocuğunu okula gönderir ve yüreği sıkışmasın, yüreği yumruk olmasın, tedirgin olmasın. Biz efendim okula yönelmiş tehditleri daha okula varmadan, bahçeye varmadan bertaraf edeceğiz, önleyeceğiz. Bu çok önemli hakikaten. Yüreklerimize sevgili dinleyiciler ne yaptı? Su serpti. Bu önemli. Onu da sizlerle paylaşalım ve devam edelim efendim yollarımıza. Çok önemli efendim bir haber daha vardı, sizlerle paylaşalım. Analardan tam destek. Anaların ağlarsa anam ağlar demiş ya. Son anketlere göre terörsüz Türkiye kadınlar desteği gelmiş efendim. %63.2'ye ulaşmış. Sürece verilen toplumsal destek de 65'i aşmış efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bakalım kim var efendim. Buyurun.
2: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
2: Sivas'tan görmen geldi Kaya.
0: Kaya Bey hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
2: Teşekkür ederim Hasanlar Bey. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler de iyiyiz. Aynen devam ediyoruz. Bugün de biliyorsunuz çarşamba. Açtık programı. Evet. Olup bitenler evet. İçin ne diyorsunuz efendim? Buyursunlar.
2: Ya Mansur Yavaş'ın istifasıyla ilgili bir kaç kelime konuşacağım.
0: Tabii Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız efendim. Evet.
2: Sanatçılara yazık oldu yani ya.
0: Hangi sanatçılara abi?
2: Abi konser veriyordu ya yani.
0: Ha anladım, konserler tabii. Ne olacak? Bağımsız evet. Aday olsa da gene konserler olacak mı diyorsunuz?
2: Bilmiyorum da yani. En azından şimdilik Türkiye'mizde kaldı para yani. Konserlere verilen para.
0: Belediyede kaldı. Belediyenin kasasında diyorsun. He.
2: Yani.
0: Ya. Bu da abi şimdi Mansur CHP'li belediye başkanı diyemiyoruz. Tabii CHP'den istifa etti. Yani evet. Mansur Bey'in aklınızda kalan tek icraatı diyor demek ki konserler abi.
2: Evet abi Atanlar Bey.
0: Buyur abi çok güzel. Hayır çok güzel bir noktayı yakalamışsınız.
2: Cumhurbaşkanımızı yürekten takdir ediyorum yani. Allah başımızdan eksik etmesin. O dünkü genel kurulda konuşması var ya.
0: Evet.
2: Ayakta alkışladım desem inanır mısın yani?
0: Doğru. Yüreğime böyle yüreğimize su serpti diyorsunuz.
2: Aynen öyle abi, aynen öyle. Allah Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı'nı başımızdan eksik etmesin. Ben yani başka bir şey...
0: Devletimize, milletimize zeval vermesin. İstikrar önemlidir amin. Kaya abi, sen amin tecrübelisin.
2: Amin
0: evet.
2: Abi. İnşallah abim yani.
0: Peki.
2: Bundan daha güzel olur mu ya? Bundan daha güzellik olur mu yani ya?
0: Anladım.
2: Adam resmen dünyaya meydan okuyor ya.
0: Evet. En azından Allah. Sesi oluyor. Garip Gureba'nın efendim Filistin'in sesi oluyor. Bu sıkıntıları dillendiriyor ve bu dünyada manşetlere taşınıyor efendim.
2: Allah işini gücünü rast getirsin.
0: Amin amin.
2: Allah ömrünü uzun etsin yani. Amin. Ben başka bir şey bilmiyorum. Yani.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Kaya abi. Sivas'a sevgiler efendim. Evet. Buyursunlar. Evet. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi de alalım. Buyurun efendim.
3: Evet. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi de alalım. Buyurun efendim.
4: Alo.
0: Buyurun.
4: Merhabalar.
0: Merhaba. Radyonuzu keser misiniz? Kısar mısınız efendim?
4: Oktay ben. Yok, kapalı zaten radyo.
0: Ha demin ben sesimi duydum. Oktay Bey. Diyorlar. Buyurun Oktay Bey, Ankara'da istifalar var. Ne diyorsunuz?
4: Evet, istifalar var. Zaten yani bekleniyordu. Ben önce bir tahminimi söyleyeyim isterseniz. Geçenlerde Mansur Yavaş külliyeye çıktı.
0: Evet.
4: Çeşitli sıkıntılardan bahsetti. Metroda şudur budur falan. Biz bir şeyler yapacağız ama işte paramız yok, durumumuz sıkıntılı. Bize bir destek olun diye. Büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki, sen dedi şu partilerden bir istifa, şu bağımsız ol, şöyle bir budaksız şeysiz gibi dedi çık dedi ortaya. Ondan sonra dedi bakalım dedi muhtemelen. Ben niyet okuyorum şimdi. bunu feragat etmiş oldu aslında. Mansur Yavaş feragat etmiş oldu. Çeşitli ilkelerinden yani ne derseniz artık ondan da feragat etmiş oldu Ankara için. Diyelim.
0: Ha, Ankara
4: bu
0: için.
4: Bu feragatın sonunda bir biat olur mu? Olabilir, tabii ki olabilir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da öyle hani öyle bedavada bir şey yapacak bir durumu yok. Şimdiye kadar hiçbir belediye yapmadı. Bu saatten sonra da yapmaz. Muhtemelen de bir herhalde bir...
0: İller Bankası belediyelerin ödeneklerini ödüyor canım.
4: Evet, ödüyor. Yani o da büyük ihtimalle de bir Mansur Yavaş tarafından söylüyorum. Bir göz kırpma gibi herhalde AK Parti tarafına. Ya öyle bir tahmin ediyorum. İsmail Saymaz da geçenlerde ona benzer bir şeyler... Yeni parti kuruyorlar.
0: Yani yeni partiden ve CHP'den umudunu kesmiş yeni bir parti kuruyor diyorlar. Yani, öyle yorumlayan bir dinleyicimiz var.
4: O zor biraz. Yani bu saatten sonra artık yetişmez de o bitti. Yani o çok hamaset olur. O medyayı algıları farklı yöne yönlendirmez.
0: Yani bir partinin adayı da olabilir. Bilmiyorum tabii. Evet.
4: Şimdi benim ikinci söyleyeceğim şu. Şimdi bu biraz önce elektriğe şu kadar veriyorum, doğalgaza, suya şu kadar veriyorum diyerek belediyesini eleştirmişti İstanbul.
0: Yani su çok pahalı diyor, evet.
4: Evet. Şimdi belediye başkanı olarak o şeyi dolandıran, belediyeyi dolandıran belediye başkanlarına Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bunların dedi gereğini yapın, tak tak tak hepsini dolandıranlar için söylüyorum tabii. Çizim metine para geçirme, yolsuzluk, irtikap bilmem bunlardan bir kafa kol yaptılar, aldık, güzel, hepsi içeride şimdi. Peki
0: arkadaşlar, AK Partililer ve MHP'liler de içeride olanlar var şu anda, cezasını çekiyorlar.
4: Olabilir, orasını artık tartışmıyorum, orasını da artık geçtik yani.
0: Geçmeyelim yani, sadece CHP'ye yönelik değil, onu demek istiyorum.
4: Tamam, onlardan diyelim, hepsi onlardan olduğunu söyleyeyim o zaman, madem öyle hepsi onlardan olsun. Şimdi
0: olsun ben, ama Tayyip Bey gözünün yaşına bakmaz ya da MHP lideri bak, git hesap bak, ver bak. Aklan gel evladım derler. Hatta partiden ilişkisini kes diyorlar. Ama sizin parti sahip çıkıyor. Yani bir CHP sahip çıktı. Yani bugünkü CHP değil, eski CHP. Yeni parti hep bunlar mağdur edildi efendim, bize yönelik bir siyasi operasyon var dediler.
4: Ben başka bir şey söyleyeceğim de şimdi.
0: Hemen alalım efendim.
4: Buralarda yolsuzluktu, şudur budur, iltikaptır. Tamam, bunları anladık. Yani birileri bir rüşvet vermiş, rüşvet almış bilmem ne.
0: Anladınız mı efendim orayı?
4: Devlet de masaya yumruğunu vurdu. Dedi ki siz bunları yapamazsınız dedi. Kardeşim ben dedi, devlet olarak dedi, bu halkımın dedi çıkarını düşünmek zorundayım dedi. Burada kamu menfaatini dedi ön planda tutarım dedi. Eyvallah dedik. Peki abicim bu suyun bu kadar yükselmesi, bu fiyatların bu kadar yükselmesine Sayın Cumhurbaşkanı nasıl göz yumuyor? Adamlar bile bile İstanbul'u da dolandırıyorlar. Manisa'yı da, Ankara'yı da, Konya'yı da, her yerde su paraları neredeyse ithal ettiğimiz doğalgazdan pahalı hale geldi.
0: Peki kışın doğalgaz biraz daha şey gelecek, kabarık ya, gelecek. Yaz olduğu için biraz şey yapmaz. Su paralarının zamlı olup olmayacağını beni dinle beni. Ben de bir cümle sarf edeyim. Su paralarının su faturasının kabarık gelmesine kararı belediye meclisleri veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı vermiyor. Sana iyi günler diliyorum. Saçmaladın çünkü. Saçmalama kısmında seni gönderiyoruz. Su faturaları yükseldi efendim. Sayın Cumhurbaşkanı el koysun. Olur mu öyle şey canım? Yani belediye karar veriyor. Bunu vatandaş sandıkta hesabını soracak. Efendim sevgili dinleyicilerimden saçmalayanlar oldu mu sevgiyle gönderiyoruz. Yani saygı da duyuyoruz. Aman efendim diyorum, herhalde karıştırdı, gönderelim. Çünkü diğer insanların sinirlerini bozuyorlar. İşin yoksa gelen dinleyiciler efendim buna cevap veriyorlar. Bunu Arena'ya döndürüyorlar programımızı. Programımız çok nezih bir program. Buyurunuz efendim.
5: Abi beni de mi sevgiyle göndereceksin? Şimdi sinirlerim çok kötü bozuldu.
0: Aha buyur. Ben bildim kavga çıkacak abi. Buyur.
5: Yok o değil abi. Benim mezun başka.
0: Ha.
5: Biraz önce çocuğu okuldan aldım.
0: Ha.
5: Baba dedi o 2000 lira istiyorlar dedi okuldan.
0: Aha.
5: Kızım ne bu? Hayırdır? Ya okula bize şey veriyorlar, kart veriyorlar, kredi kartı gibi. Okula giriş çıkışlarda hani turnike koyacaklar ya.
0: Evet.
5: Onun parasını biz mi vereceğiz abi? Vereceğiz mi?
0: Turnike şey aldık, onun parasını veriden istiyorlar.
5: Vallahi kart parası istiyorlarmış herhalde, turnikenindir. Kart parası o kadar 2000 lira tutmaz. Öğrenci başına 2000 lira tutar mı?
0: Vallahi ben onu bilemiyorum. Onu bir araştırmak lazım ya. Evet, 2000 lira istemişler değil mi?
5: Evet. Şey söyleyeyim. Gazi Osman Paşa, Kazım Karabekir, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi.
0: Oradan böyle bir vaka var. İlk defa senden duyuyorum. Evet.
5: Evet, daha yeni şimdi söyledi kız. Dedim dur dedim Ataullah Bey'e bir sorayım bakayım dedim. O dedim
0: benim hiç yok. Haberim yok. Kız acaba yanılmış olmasın? Sen bir iyicene araştır.
5: Yok ya.
0: Öyle mi?
5: Yanıldın mı kızım? Yanımda. Yanıldın mı? Ne istedi?
0: 2000 mi? 1000 mi? 500 lira mı? 100 lira mı?
5: Yok, 2000 diyor abi.
0: Buyur abi. Allah yardımcımız olsun. Evet.
5: Abi bir araştır gözünü seveyim. Bu nedir ya?
0: Para. Abi evet. Milli Eğitim şeyimize benim muhabirimizin kulağına fısıldayım senin gibi. Senin hatırına.
5: Tamam abi teşekkür
0: ederim. Sağ ol. İyi günler diliyorum efendim.
5: İyi günler diliyorum.
0: Sağ olun. Evet efendim. Buyursunlar efendim. Gitti dinleyicim. Niye düştüler efendim? Gerçi yani düşebiliyor da. Muhabbet de güzeldi değil mi? Çok kısa da tuttuk dinleyicimiz ama buna rağmen düştüler. Benim haberim yok. Hakikaten turnike parası okullarda alınacak mı alınmayacak mı yoksa bir yanlış bir anlama mı var ya da okul idaresi özellikle değil mi okul neydi bir aile birliği var herhalde okulda öyle bir velilerden oluşan bir aile birliği var onların mı efendim şeyi mi hem okulun bazı aksaklıklarını karşılayalım diye evet bu evet, olmuş bunlar İbrahim Bey telefonumuz hazır mı efendim peki efendim buyursunlar efendim.
6: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Aleyküm selam efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz. Vallahi, buyurunuz efendim.
6: Katılmayayım dedim yine bu Ertuğrul.
0: Efendim herkesi konuşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bugün çok önemli, abi. Perşembe günü efendim.
6: Ama ne dedi adam şeyde, Cumhurbaşkanı neden bunlara göz yumdu? Cumhurbaşkanı onlarla ortak mıydı? Mansur Yavaş'ın yanında mıydım sen?
0: Yok yok onu yanlış anladın. O tamam diyor yani devlet bunlara yok dedi. Bundan sonra suya dedi, zam yaparken de Sayın Cumhurbaşkanı müdahale etsin dedi.
6: Tamam da neden göz yumdu diyor şimdiye kadar diyor ama. Bak,
0: yok onu öyle bir kelime çıkmadı ağzına. Devletimiz tamam dedi. Gereğini yaptı ama diyor. Suyunu diyor. Evet suya yapılan zamlara da Sayın Cumhurbaşkanı hop lan suya zam yapmayın ama belge meclisinden geçiyor tabii bu.
6: Ona karışmaz ki. Ben ayda anladım 150-200 bin lira para veriyorum. 300 bin lira olmuyor bizim su paramız.
0: Sizde su demek ki abicim ucuz sizde su.
6: Ya bir de bize yer altından çıkarıyor bizim belediyemiz suyu.
0: Kuyu suyu yani.
6: Kuyu suyu tabii canım ama sertlik derecesi çok güzel bir su.
0: Öyle mi?
6: Yani bu yerde kireçli değil de bizim buranın suyu.
0: Ha.
6: Yani yer altından çıkarıyor ama çok güzel bir
0: su. Abi o zaman su faturası az geliyorsa CHP'ye geçmeniz lazım. Sen galiba ayda 1000 lira ödemek istiyorsun en azından abi.
6: O zamanlar bir banyo yapmayı da bırakalım o zaman.
0: Yani. Abi oluyor neyse, bence de iyi bir şey değil ama...
6: Yani şimdi tamam.
0: Evet.
6: Şimdi bak bir de Cumhurbaşkanımız ne güzel konuştu. Takip ettik yani biz.
0: Evet.
6: Anlamadık. Ey Amerika dememiş. Ey Hollanda dememiş. Ey Almanya dememiş. Ey İngiltere, Fransa dememiş. Ama hepsini de anladın kabın içine koydu. Hepsine de aynısını söyledi orada. Evet. Amerikasının da gözünün içine baka baka söyledi. Almanya'nın da gözünün içine baka. Hollanda'nın da İngiltere'nin de Fransa'nın hepsinin gözünün içine baka baka.
0: Abi şimdi bir benle sen bir yerdeyiz. Tamam mı? Yani aynı yerdeyiz. Toplantı var. Ey efendim Mustafa amca niye diyeyim sana ya Mustafa amca derim.
6: Anladım.
0: Ya da sana ya da seninle direkt diyaloğa geçer sana hitap eder konuşurum. Orası da öyle yani orada meclis genel kurulunda daha doğrusu BM genel kurulunda bütün üyelere hitap etmiş. Orada ey demesine gerek yok. Ama bir mitingde ya da bir yerde ayaklarını birleştirip ey diyebilir. Burası genel kurul efendim. Düşünün Türkiye abi, Büyük Millet Meclisi'nde konuşuyorsunuz. Orada ey Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Ya Kılıçdaroğlu diyecek ki kardeşim ben buradayım niye? Sayın Kılıçdaroğlu ya, yeter ben seni duyuyorum efendim. Evet buyurun efendim.
6: Trump'tan kopmuş o ya anladın Cumhurbaşkanı. Trump'tan koptuğu için söylemiş bunu. Ey dememiş yani.
0: Ha bunlar Trump'tan korkmuş evet.
6: Ya bunlara kim yardım ediyorsa suç ortağı dedi. Daha ne demesi lazımdı?
0: Dedi tabii. Direkt söyledi. Bugün suç ortağısınız dedi. Evet.
6: 74 bin kişinin anladın fazladır da daha anladın enkaz altında bir sürü şey var. Ceset var orada. Cenaze
0: abi
6: var.
0: Dünya İsrail'i durdurmalı dedi. Daha ne desin ya, efendim? Daha ne olsun?
6: Ne demesi yani lazım? Kılıcı çekip üstlerine mi gidelim yani?
0: Evet.
6: Ya insan anladım. Burada bu harefete söylüyorum ya. Siz bir tane bir şey söyleyebiliyor musunuz ya? Hele şu yeniden Refah Partisi var ya.
0: Ya o partiyi senden başka kimse konuşmuyor. Hiç sokakta hiçbir yerde rastlamadım. Sen de olmasan yeniden Refah Partisi'nin reklamı hiç olmayacak abi.
6: Ya olmayacak. Geçen gün televizyonun birinde var onlar. Genel şey, İstanbul Başkanı'yla konuşuyor. Canım sıkıldı, kapadı vurdum hemen ya. İnsan anladın. Refah Partimiz şöyle, Refah Partimiz böyle. Bize niye anladığını tam bildirilmedi bu çözüm süreci falan filan. Sözleştiri var içinde bir kere sana her şeyi sana söylemek mecburiyetinde mi ya? Anlayana bir her tarafı açık eden anlayana.
0: Çözüm süreci değil abi. Bunun adı çözüm süreci değil.
6: Anlat.
0: Terörsüz tamam Türkiye işte sürecidir. Ve Sayın Erbakan da tam bu cümleyi kurmasa da bunu hep istiyordu. Bir Bingöl konuşması var. O Bingöl konuşmasından sonra dolayı merhum yargılandı. Erbakan'ı yargıladılar ya. Sen abi, bu cümleyi insan, nasıl kullanırsın hoca? Böyle bir şey diyemezsin dedi. Adam dedi ama yani.
6: Ya insan anlarım. Ya insan sana bunun içinde devlet sırrı vardır. Bunu herkese açıklamak mecburiyetinde değil. Ne güzel gidiyor. Az evvel söyledim. Bayanların anladın, %65'i anladın bu.
0: Tabii.
6: Şeyi anladın mı?
0: Anneler istiyor abi, bitsin
6: anneler
0: bu.
6: Anneler istemiyor diye.
0: Evet.
6: Canı yürekten şehit ailelerini katılıyorlar, görüyoruz bak. Adamlar anladın, bir daha kimsenin anneleri, babaların gözyaşı dinsin diye uğraşıyorlar. Bazıları da diyor ya şehitler anladın mı, niye şehitsiniz, ehmal ediyorsunuz. Bazıları ehmal ediyorsunuz. Hazire yazık değil.
0: Ya teröristler de yani bak ciddi söylüyorum, yaş ortalamaları daha 35 yaşında işte o civarlarda neredeyse yani yüzlercesi binlercesi yaşayamıyor, hayatını kaybediyor. Ya öyle ya da böyle ya, hayatını kaybediyor. Mağara hayatı hiçbir şey yoksa şey sokuyor abi, ne diyorsun, yılan sokuyor, böcek sokuyor. Yılan. Evet.
6: Öyle diller ya, onlar kendileri infaz ediyorlar.
0: Tabii yani onlar yani. Onlar burası da öyle eder yani.
6: Şimdi değil. Ya 14 yaşında çocuğu kaçırıyor, senelerce anladın mı, daha da eğitimini aldırıyor. Ondan sonra cepheye sürüyorlar.
0: Ondan sonra çocuk daha 30-35'lere gelmeden hayatını kaybediyor.
6: 25-30 arada evet, hepsi anladın mı, ciddiye gidiyor.
0: Tabii. Karşıda yani güçlü bir ülke var, güçlü bir ordu var abi. Nasıl dayanacaksın?
6: Onlar da bu memleketin evladı ya, kandırılmış.
0: Gayet tabii kandırılıyor.
6: Ya parayla kandırmışlar. Evet. Demin ne yapmışlar? Şu rezillikleri görüyorlar. Parayla kandırıyorlar çocuğu. Bir şeyler yaptırıyorlar.
0: Para evet oynuyor maalesef. Ece efendim.
6: Herhalde bir arkadaş, bak dünündü bir arkadaşım birisi dedi ki parkta iki tane üç tane çocuk bu şeye katıldı işte. Dünya dönere katıldı. Ya ne yapacaksın, okuyup da anladın mı, ne çıkacaksın? Bilenesini vur, 10 sene sonra büyük anladın mı şey olun, mafya babası olun.
0: Ya.
6: Ahar gelirdi. Dün söylediler herhalde bu şeyde söyledi, dünya dönerde söylediler.
0: Tabii. Yeni nesil örgütler hariç mafya şu bu falan bitti be. Bitirdi onu devlet, ya, onu da bitirdi. Bilen, diğerleriyle de baş edecek zaten. Önünü kesti abi.
6: Biraz uzattı, kusura bakma.
0: Estağfurullah efendim, çok teşekkür ederim. Çok dolusunuz, onun farkındayım efendim. Sevgiyle. Nevşehir'imize iyi günler diliyorum efendim. Evet, dinleyicimiz geliyorlar efendim. Buyursunlar efendim. Alo, alo. Buyurun efendim.
7: Abi herkese hayırlı günler dilerim abi.
0: Size de hayırlı günler diliyorum, hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
7: İstanbul'dan Nusret abi.
0: Buyursunlar efendim.
7: Abi bugün Ankara Belediye Başkanı istifa etti.
0: Evet.
7: Bağımsız hale düştü ama bir yerler ne diyorlar ki AK Parti'ye katılacak diye.
0: Evet, çok farklı tezvirat var efendim.
7: Ben bir AK Partili olarak abi bu adamı bizim partide görmek istemiyorum.
0: Heh.
7: Ben bu adamı bizim partide görmek istemiyorum. Ve bunu sözlü söylemeye de hakkım var zannediyorum, çünkü ben bir AK Partiliyim.
0: Tabii. Ha, AK Partili üyesi ve seçmeniysen ben istemiyorum kardeşim böyle insanları.

0: diye bir itifat etti. Şimdi
1: evet.
0: Ben bakıyorum da işte lider budur abi. Ben bu lideri önünün arkasında giderim. Bu liderin arkasında bırakmam. Ölümüne giderim abi. Başka liderler gibi yalancımış, şuymuş, buymuş değil. İnsanlar liderlerini seçmesi lazım abi. Liderlerini mutlaka seçmesi lazım. Bugün Selesi de Ukrayna Devlet Başkanı bir lider. Ama devletini hale getirdi. Gördünüz mü abi?
1: Evet.
0: O da bir lider. Sayın evet. Erdoğan da bir lider. Dünya lideri herkes, bütün Birleşmiş Milletler de herkes alkışladı onu abi ben. Bu da bir lider.
1: Evet.
0: Lider olduğu zaman hakkını vereceksin abi.
1: Anladım efendim.
0: Onu, bir de bir mevzu daha var mesela. Ukrayna Devlet Başkanı şu anda Ukrayna'yı tamir etmek için 4 trilyon dolar lazım abi. Ve 50 sene lazım.
1: Evet.
0: 4 trilyon dolar ve 50 sene zaman lazım abi. Şimdi bir liderinden daha söz edeceğim. Barzani olayı vardı. Türkiye'nin arası çok iyiydi. Çok çok iyiydi arası. Ve ne dedim? Ben dedi Kürt devleti kuracağım, bağımsızlığını ilan edeceğim. %90 oy aldı. Ama bütün herkes ilişkisini kesti. Yaptığına da yapacağına bin pişman oldu. Bunu niye anlattım? Çünkü bunu Avrupalılar, İngilizler, Avrupa hepsini dolduruşa getirdi. Selesi'ydi abi.
1: Evet.
0: Hepsi dolduruşa geldi. Şimdi lider olmak kolay değil.
1: Şerif Hüseyin'e de demişlerdi size bir Arap ülkesi kuralım, bir ulus devlet, Arap ulus devleti kuralım dediler. Sonra 22-23 parçaya böldüler Şerif Hüseyin'e aynen kuracakları, kurdukları devlet. Evet.
0: Aynen öyle. Osmanlı'yı da öyle yapmadılar mı efendim?
1: Ya peki efendim.
0: Osmanlı'yı da öyle yaptılar.
1: Çok teşekkür ederiz efendim.
0: Sağ
1: olun efendim. İyi günler diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun, nur olun. Hep öyle yaparlar efendim. Bunların oyunu belli. Ama aktörler değişebiliyor. Yani filmin senaryosu yazılıyor. Filmin amacı belli. Ama şeyler, aktörler değişiyor. Oyuncular, figürler değişiyor efendim. Ne yapacaksın zaman içerisinde? Buyurunuz efendim.
2: Alo, selamun aleyküm. Kolay gelsin.
1: Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
2: Ankara'dan Turgut.
1: Turgut Bey, buyurunuz efendim.
2: Ben şey için aradım da Tolga Bey, bu yağmur yağınca burada çok su birikintisi oluyor da, bu hani geçen arabayla girerken bildiğiniz göl olmuş, içine girdik.
1: Çok yapma ya. Evet. Köprü altlarında mı abi, alt geçitlerde mi, nerede?
2: Normal yolda da oluyor, bu sanayi yerlerinde de oluyor.
1: Ha tabii. Kent
2: civarında,
1: evet.
2: Yani hani nasıl anlatayım, burada altyapı yok ya, ben İstanbul'daydım daha önce de. Bazen dile getiriyorum, sizi arıyorum da arada bir.
1: Öyle mi? Farkında değiliz ya. Vay be.
2: Yani
1: şimdi yağmur gene yağdı, gene suya daldınız yani.
2: Yani bildiğiniz lastik içine girdi. Yani o kadar olur mu? Göl olmuş.
1: Allah Allah. Acaba o şeyler mi kapalı? Yani yağmurdan önce oraları, o giderleri falan bir temizlemek lazım. Neyse Mansur Bey şimdi bağımsız oldu ya. İnşallah daha böyle yoğunlaşır Ankara'ya efendim.
2: Abi bu acayip bir şey. Ben İstanbul'daydım daha önce. Böyle bir şey görmedim yani.
1: Evet. Şimdi İstanbul'da en son biliyorsunuz İmamoğlu Belediye Başkanı iken bu Eminönü'nde bir alt geçit var. Orası da bir çarşı gibi. Gerçi o gün bir yere gitmişti herhalde ya da ne bileyim tatil falan gibi yoktu. Sonra geldi. Orada deniz gibi oldu. Orada hayatını kaybedenler oldu. Neyse sonra önlemler alındı. İlk defa ben İstanbul'da yani o çarşının suyun o çarşıyı bastığını gördüm ama böyle deniz gibi olmuş. Dükkanlar, mükkanlar, her şey suyun altında kalmış.
2: Abi sıkıntı tek bir yerde değil yani. Çoğu yerde var. Ben araçla dolaştığım için mesela herkese bakıyorum. Her yerde bir göl birikintisi var. Yani normalde su akar yolunu bulur der ya, burada su akıyor göl oluyor yani. Ben onu anlamadım.
1: Evet yani bir mehalli arazilerde, arsada olmaz tabii, şeyde olmaz. Ama dediğiniz gibi yani Çankaya'da olmaz herhalde. Fakat aşağı yani geldi mi Kızılay'da olur abi.
2: Evet, yüksek yerlerde yok da yani şeylerde var. Normal araçlar yani bir teker gömüldü ya. Yani bir araçlar mesela 3-4 araç. Hatta dediler girmeyi buraya, su birikintisi var. Ya bu şeyde oluyor ya, ne bileyim böyle Ankara'nın göbeğinde hani, tuhaf yani.
1: Çok tuhaf oluyor değil mi? Hakikaten sanki böyle bir şeyden geçiyorsunuz. Yani bir köyden ya da bir yayladan geçiyorsunuz gibi. Yani, halbuki Kızılay'dan, yani, Ulus'tan geçiyorsunuz. Evet.
2: Sene kaç olmuş mesela? Baktığın zaman hani iyiye gitmesi ya.

0: Sizde hiçbir şey iyiye gitmiyor yani. Ben, evet. Tuhaf geldi. Bir de şey diyecektim. Dün Atollah Bey siz bir söz söylemiştiniz ya. Bize bir nazar oldu diye bir şey hatırladınız mı?
1: Azar azar abi, evet.
0: Ha, azar azar. O abi şey şöyleymiş. Bize bir nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Bize ne olduysa hep azar azar oldu. Bu Osmanlı'nın son zamanlarında yıkılışını anlatıyormuş.
1: Evet. Böyle azar azar de... azar olur zaten abi.
0: Yani
1: nazar da haktır bak, vallahi bak çok önemli. Metafizik evet bir abi. Konudur ama etkisinden evet vardır diyorsunuz, inanıyorsunuz.
0: Yani onu da bir şeyden tarihçiden duymuştum da böyle bir söz varmış. O da Osmanlı'nın son dönemlerinde böyle hani
1: ona söylenmiş oldu. Evet.
0: Aynen evet.
1: Nazar nazar değdi diyor evet.
0: Evet abicim.
1: Yani nazar çok önemli. Sizin bile çocuğunuza yani en yakınınıza nazarınız değerebilir. Onun için maşallah demek lazım efendim.
0: Evet inşallah maşallah. Subhanallah böyleydi galiba.
1: Ha bunları söylemek lazım. En azından maşallah söylemek lazım. Evet buyurunuz efendim. Çok ondan... teşekkür ederiz sevgili Ankaralı hemşerim. Sağ olun abi. Turgut Bey. Efendim dinleyicimiz var mı? Ha reklama gidiyormuşuz efendim. Kısa bir reklam dönüyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim. Bunlar telefonlarımız. Gidip döneceğiz. Bekliyoruz efendim.
2: Burası TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
5: Smokin bizim işimiz.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Bulaşıkları yıkarken üzerinde yiyecek artıkları ya da lekeler görüyorsanız dikkat. Makinenin içinde kalan artıklar bulaşıkların temizlenmesine engel olabilir. Tıpkı bulaşıklar gibi makinenin kendisi de bazen temizlenmeye ihtiyaç duyar. Bulaşık makinesinin deterjan gözü, filtreleri ve pervanelerini 3 ayda bir temizlemek makinenin ömrünü uzatır, bulaşıklarınızın daha temiz yıkanmasını sağlar. 2 kaşık limon tuzu, 2 kaşık beyaz sirkeyi bir kapta karıştırın. Bulaşık makinesinin içine dökün ve bulaşık makinesini sıcak su ayarında çalıştırın. Güzelce durulansın. Makineniz tertemiz olacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.
3: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Evet, telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Selamünaleyküm Atallah Bey'im.
3: Aleyküm selam efendim.
4: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Çok teşekkür ederim efendim. Sizi sormalı. Sizler nasılsınız Mustafa Bey?
4: Sizler de iyiyiz, iyi olacağız.
3: Ostim nasıl efendim? Ostimimizi su falan basmamıştır inşallah.
4: Ya ostime su bassa ne olacak? Burada cengaver adamlar var. Bir şey olmaz abi ya.
3: Allah Allah. Bak şimdi abi. Hayır ostim.
4: Şimdi niye öyle diyorum biliyor musun?
3: Öyle diyorlar abi. Ankara'ya su bastı diyor. Baksana adam sabahtan beri diyor tekerim bir gittim suya daldım diyor. Buyurunuz efendim.
4: Evet. Şimdi bizim esnaf milleti nasıldır abi? En son yerinden oynar. Kolay kolay oynamaz. Öyle yürüyüş mürüyüş bu olmaz bizde. Biz çünkü zor zamanların adamıyız biliyorsun Atalı abi.
3: Öyle affedersin böyle alev almayız diyorsunuz. Ağır ya, abi öyle. Tabii esnaf demek ya, ağır abilik demek abi.
4: Öyle 15 Temmuz'dan sonra hiç kimse oynatamaz. Öyle bir sıkıntı yok.
3: Ağır abiler öyle zırt pırt affedersiniz evet.
4: Estağfurullah. Baktım bugün çarşamba, perşembe değil, beni korkuttuğumun toplantı var, geç kaldım zannettim.
3: Aman Allah'ım öyle mi dedim ya abi diye süsmesi çok özür dileriz efendim. Ama çarşambanın gelişi perşembenin gelişi çarşambadan bellidir abi. Bir hatırlatma yapalım. Çok yarın toplantınız var efendim. Bak size yönetici sekreterlik yapıyorum efendim. Yönetiyorum lütfen toplantıya yarın geç kalmayın efendim.
4: Şimdi
3: buyurun efendim.
4: Sevgili abicim.
3: Buyurun.
4: Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımız konuşuyor. Çok güzel. Şimdi ben orada şunu gördüm. Acizane fikrim. Eskiden hani teknoloji elinde olanlar ağbabalık yapıyordu ve onlar yoğurdu bildiği gibi yiyordu. Milletin malını mülkünü çarpıyordu, kırıyordu, döküyordu, canına gasp ediyordu falan filan. Tabiri caizse korsanlık yapıyorlardı teknoloji sahipleri.
3: Evet.
4: Ama ilk defa bir teknoloji sahibi bir dünya milleti güvenilir, ahlaklı, namuslu bir siyaset sergiliyor. Herkesin malını canını kendi malı canı gibi görüyor.
3: Evet.
4: Ve karşıdaki dünya milletleri de bunun böyle olduğunu tarihimize baktığı zaman inanıyorlar.
3: Ya Tayyip Bey sert diyorlar. Türkler böyle diyor. Türkler geliyor. Halbuki bunlar ne kadar hümanist insanlarmış. Ne kadar insancıl onlar düşünüyorlarmış. İnsani düşünüyorlar değil mi? Ya çok güzel konular diyorum. Bunlar be ya. Evet.
4: Şimdi sevgili abicim, teknoloji elinde olup da dünya milletlerinin hayrına kullanan kaç tane teknoloji sahibi var?
3: Ya.
4: Biz varız ya. Bunu gördü millet ve heyecanlandı. Evet. Dünyanın heyecanı bence budur yani. Böyle ben öyle okuyorum. Bunu da görecekler ileriki zamanlarda. Güvenilirliğin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu dünya bilecek ve baş tacı yapacağına bu milleti, bu Necip milleti. Ben inanıyorum.
3: İnşallah.
4: Ve mazlumların sesi olmaya da her zaman devam edeceğiz. Eğer memleketimiz içerisinde Cenab-ı Hak'tan bir şey isteyip de alamayan varsa, benim acizane fikrim söylüyorum, Gazze'ye yardım etsin, Filistin'e yardım etsin, hiç değilse dua etsin.
3: Mazlum insanlara, mazlum milletlere. Tabii, bravo abi.
4: Boykot etsin. Allah onların dileğini kabul edeceğine ben adamın Mustafa olduğu gibi inanıyorum. Çünkü dünya milletleri, dünya herkes Gazze'ye, Filistin'e dua ediyor. Dua zenginliği var orada.
3: Doğru.
4: Oradan senin bizim hissemize de bir şey düşer.
3: Evet.
4: Düşer yani. Onun için ne olursunuz duadan kesmeyin ve boykotu da bırakmayın Allah'ın izniyle. O İsrail ne dedi? Dedi ki sizi dedi İsrail'i boykot etmeye çağırıyorum dedi. Yani tavrınızı koyun dedi. Yani dünya milletlerini bir araya getirip de bu hastalık diyeyim, hani bu dünya vücudundan söküp atmanın çaresi bir araya gelmek ve cerahati kesip atmaktır. Başka yapacak bir şey yok.
3: Ameliyat şart abi, evet.
4: Ameliyat şart. Bunu da Cumhurbaşkanımız dünyada yapacak sayılı insanlardan bir tanesi. İnşallah el birliğiyle bu cerahatten bu dünya kurtulacak Allah'ın izniyle.
3: İnşallah Mustafa Bey neler söylüyorsunuz? Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Mustafa Bey Ay Evran bir kültürüyle yetişmiş bunlar. Esnaf yani başkanlık da yaptı Ostim'de. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
1: Atavullah Bey merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
3: İyi günler diliyoruz Murat Bey, buyurunuz, hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkürler, şöyle hoş bulduk. Benim öncelikle tüm dinleyicilerimizden sizin aracılığınızda bir mesajım olacak.
3: Buyurun efendim.
1: Şöyle ki işte az evvel su fiyatlarından, faturalardan falan şikayetçi olanlar oldu.
3: Cumhurbaşkanımızın müdahale etmesini istedi Ankaralı dinleyicim ya.
1: Evet, kuyu suyu çıkartılıyor falan gibisinden işte bir vatandaşımız.
3: O da şeyde Nevşehir'de dedi ki biz kuyu suyunu içiyoruz, evet.
1: Evet, şöyle Atavullah Bey, hiçbir kaynak Yaradan tarafından bize de sonsuz bahşedilmemiştir aslında.
3: Ya.
1: Dolayısıyla su tüketimini yaparken lütfen bilinçli kullanalım. Bugün 500 TL, 1000 TL fatura geliyor olabilir ama sonuçta bunun da bir karşılığı var. Yarın bir gün kullanacak, tüketecek su bulamadığımız zaman o zaman ne kadar fatura ödediğin insan ol dönüp bakmayacak. Dolayısıyla iş sadece cebimize dokunduğu zaman değil, biraz daha bilinçli kullanırsak, güneşi tüketirsek, daha kaynaklarımızı yetkin kullanırsak dünya daha güzel bir yer olacaktır.
3: Yani bu zamlı faturalar belki biraz daha o hoyratça kullanmanın önüne geçebilir diye fikirlerini beyan eden dinleyicilerimiz de var. Yani yabana atmamak var lazım ama dediğiniz gibi ya yoksa ne yapacaksınız? Ona göre
1: evet,
3: yani Anadolu insanı idareli kullanın derler. Evet.
1: Kesinlikle idareli kullanmakta fayda var, bilinçli kullanmakta.
3: Tabii.
1: Gereksiz olduğu durumlarda da kaçınmak gerekir. Sizin aracınızda naizane bunu ben dile getirmek istedim. Yayınlarınızı severek denk geldiğim zaman dinliyorum.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Uzun seyahatlerde. Bir diğeri de bir sitemin, buyurun önce siz buyurun.
3: Estağfurullah, yok sizi dinliyoruz. Mikrofon sizde efendim.
1: Bir diğeri de bu ülkemizdeki artan yakıt fiyatları.
3: Evet.
1: Ne yazık ki dünya genelindeki çalkantılardan dolayı özellikle mazot fiyatları çok çabuk artıyor. Ama Brent petrol düştüğü zaman indirim olmuyor.
3: Biraz geç geliyor diyorsun. Yani zamlandığı zaman çabuk görüyoruz ama diğeri geç geliyor.
1: Evet, öyle oluyor ne yazık ki. Akabinde de birçok şeyin fiyatı artıyor. Ulaşım, lojistik artınca bize gelene kadar tükettiğimiz sebzeden, meyveden, giyime kadar birçok şeyde fiyat artıyor. Yani
3: onun için bu Hürmüz Savaşı'nın bir an önce bitmesi lazım. Amerika The End koysun efendim. Bir kovboy filmini bitirdik desinler efendim.
1: Yani dün açıklama oldu aslında. Ara seçimlerden sonra bir barış mesajı verildi Trump tarafından ama tabii bu kaçıncı barış mesajıydı onu da saymayı unuttuk tabii ki.
3: Ya.
1: Ne olacağını hep beraber yaşayıp göreceğiz.
3: Doğru. Peki efendim. Çok teşekkür ederim.
1: Bu şekilde çok
3: memnun
1: ederim.
3: Oldum. Her İyi zaman yayınlar. Bekliyoruz hatırımınızı. Sağ olun efendim. Evet, dinleyicimiz var sanıyorum değil mi? Bir dinleyicimiz daha varmış. Telefonlarımız müsait. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
5: Alo.
3: Buyurun.
5: Selamünaleyküm Atollah Bey.
3: Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Kiminle görüşüyoruz efendim?
5: Hoş bulduk. İstanbul'dan Fatih Bey.
3: Buyurun Fatih Bey. Ne iş yapıyoruz bu arada?
5: Biz kombi radyatör tazarlaması yapıyoruz.
3: Tam mevsimidir. Yavaş yavaş şeye girdik sonbahara. Evet.
5: Aynen. Biraz da işler de açılmaya başladı.
3: İnşallah açılır. Evet. Siz de kazanırsınız.
5: Patronumuz da yani sizin arvaslardan böyle.
3: Evet.
5: Şey söyleyeceğim ya. Buyurun. Ben şu an Fatih'ten trafiğe çıktım yani. Şu an 4-4.30'da yola çıktım. Şu an saat 6 oldu. Halen köprü trafiğindeyim. Trafikte gidiyoruz böyle. Sağdan emniyet şeridinden böyle arabalar hızlı hızlı geçiyor. Aklıma şöyle bir şey geldi. Aslında bu trafiği çözmek için yetkililer de böyle bir trafiğe girse bir haftaya kalmaz, iki haftaya kalmaz bu trafik sorunu çözülür diye düşünüyorum da. Bunu bir nacizane iletmek
3: çok güzel. Onlar yolun sağından ya da solundan kaçıyorlar kardeşim. Bizim gibi bir kuyruğa girsinler. Ya ne söylüyorsun baba ya? Geçiş üstünlüğü ya da şeyliği var tabii. Evet.
5: Az önce bir makam arabası geldi. Emniyet şeridinde bir araba kalmış. Tam makam arabası benim önüme girdi. Arkasında escort önüme kırdı, dursana kardeşim diye. Ben de geçeceğim diye.
3: Sağ çek kardeşim, sağ çek.
5: Evet. Aynen. Aslında yetkililer de böyle trafiğe girse var. Bir haftaya kalmaz bu trafik sorunu çözülür diye düşünüyorum.
3: İp gibi olur.
5: Trafikteyken aklıma geldi.
3: Ya fiziki sorunlar olarak yollar diye taşıyamıyor tabii. Ama bir şey söyleyeyim size. Bir şey daha var. Bu mesela yolun kenarında arıza yapmış araçları hemen taşımak lazım. Bak siz dediniz ya. Yani bir araç bir yerde, ana arterde bir yerde kalıyor. Uzun sürüyor ve inanır mısınız çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Ben bir şey yaptım. Ben bir şey tespit ettim. Bazıları bana gülüyor. Ya ne saçmalıyorsun. Bir, trafik kazalarını. İki, bir de podyumda mankenleri seyretmeye çok meraklıyız ya. Yani adam yolda gidiyor, dönüyor abi, kazaya bakıyor ya da arızalanmış arabaya bakıyoruz. Bir anda fren yapıyor yani.
5: Abi şimdi insan trafikte böyle canı sıkılıyor. Sağa sola bakıyoruz. Yani gözü sağda solda falan böyle gerçekten dikkat çekiyor yani.
3: Evet önce, evet. Bir de mankenlere öyle bakıyoruz. Çok ilginç. Bilemiyorum yani, belki birileri tarif eder. Abi şundandır, buradandır yani diyebilirler efendim.
5: Doğru valla. Az önce şeyde bir araba mesela... Bir bayan sürücü trafikte artık böyle sıkılmış mıdır ne yaptıysa böyle. Durdular. Sağ şeritte de değil, yolun ortasında. Tam da emniyet şeridinin orada indi. Şoförle yer değiştiriyor. Emniyet şeridinden hızlı gelen bir araba az da kadına vuracaktı. Kadın oralı bile olmadı. Yani yanından teğet geçti vallahi yani.
3: İnsan Allah böyle... muhafaza ya.
5: Vallahi.
3: Kadıncağız manken miydi? Tanıdık bir manken mi?
5: Biraz mankene de benziyordu yani.
3: Ha yani onun için nasıl hızlı gitmiştir. Mutlaka durması, bir şöyle yani bakması lazımdı. Demek ki yanlış olmuş abi. O aynen, adamın bu işlerle bezi yok demek ki. Evet.
5: Aynen.
3: O sürücünün. Daha
5: önceki Mustafa Bey'in düşüncelerine de katılıyorum. Gerçekten böyle mazlum insanlar, ne bileyim ihtiyacı insanlar böyle keşfedip böyle onlara bir yardımda bulunsak.
3: Tabii.
5: İnsana böyle bir ömrüne bereket, kesinlikle bir bereket geliyor yani.
3: Doğru söylüyorsunuz. Yani veren konuda, el olmak, yardımcı olmak. Aynen. Evet.
5: Aynen öyle valla. Bir de geçen iki hafta önce yine siz bir baldan bahsetmiştiniz. Bal ne kadar oldu falan diye. Bu aklımda kaldı, hazır bağlanmışken onu da söyleyeyim. Yani bir çerçeve balın kilosu 750 lirada şu an veriliyor yani. 750 lira 1000 lira arasında değişiyor.
3: Bir kilosu değil mi?
5: Aynen.
3: Süzme nasıl oldu? Süzme ne kadar acaba? Daha pahalı mı?
5: Süzme de hemen aynı. Hatta bana şeyden geldi. Memleketten geldi böyle. Daha yeni iyi kırılmış.
3: Maşallah. Siz nerelisiniz efendim?
5: Giresun Çamoluk'tayız hocam.
3: Ha, orada da güzel olur ya. Oranın balı da çok güzel.
5: Aynen. Hatta biz bal festivali falan da yapıyoruz yani.
3: Tabii canım. Orada yayla şehir ya. Giresun çok güzel. Harika bir yer ya.
5: Aynen. İnşallah siz de bekleriz yani. Allah
3: peki. Epek ettik ayağımızı Giresun'dan azaltmıyoruz.
5: Bal festivaline bekleriz inşallah seni.
3: Sağ ol. Benim telefonumun son iki numarası bile 28-28'dir yani. Giresun'a olan muhabbetimi düşün yani.
5: Eyvallah hocam, inşallah.
3: Çok teşekkür ederiz. İnşallah yaylalarına gideriz. Sağ olun efendim, iyi yolculuklar diliyoruz efendim. Sevgili Ömer Sasonlu geldi efendim, yönetmenim, onunla devam edeceğiz. Şu anda neredeyse hani bütün şeylere basın diyorlar ya, şu anda her tarafa basıyor Ömer. Bir taraftan telefonla cevap veriyor, öbür tarafta diğer telefonla uğraşıyor. Böyle proaktif bir yönetmen sevgili Ömer Sasonlu. Buyurunuz efendim.
6: Selamünaleyküm.
3: Aleyküm selam efendim.
6: Ataullah Bey, geçen öyle bir şey gördüm, sosyal medya diyorlar ya, malum medyada. Milletvekillerinin kazancıyla yemiş oldukları ucuz yemeği gündeme getirmişler. Şimdi ne diyeyim yani, ben şimdi ne kimsenin yediğinde gözüm var, ne kimsenin kazancında gözüm
3: meclis
6: var.
3: Meclis lokantası herkes... ucuz olabilir, doğrudur. Evet.
6: Devlet lokantası bu yani, oradaki listeye göre çok da ucuz yani, böyle hani maliyeti karşılar da. Hani dersin ki tamam be kardeşim, ama yani pek Bursa, bir de şimdi ben Bursa'da oturuyorum. Düz bir ovada, söylemeyeyim ismini. Bu çocukların altında bu şeyli elektrikli motorlar var, bisikletler var.
3: Evet.
6: Bunlar halk arasında bilmiyorum her yerde var mı yani, biz burada çok halk muzdarip bundan yani, nasıl olur bu işlerin bir yaptırımı, bir şey yok mu acaba? 10 yaşında çocukta var mesela.
3: Tabii. Adam kanatlı diyoruz. Ne diyorduk onlara, bir şey diyorduk. Evet, o ciddi bir şekilde gidiyor. Okula gidiyorlar, çarşıya, pazara, çok meraklı. Oyuncak gibi yani. Ama bir anda çıkıyorlar trafiğe yalnız. Bir anda çıkıyor.
6: Maalesef.
3: Tabii.
6: Yani burada şimdi benim torunu birisi telefon etmiş babasına. Yasakladı şimdi.
3: Martı şey değil mi? Martı diyorlar onlara.
6: Martı mı?
3: Martı yani. Diyorlar. Evet.
6: Devlet biraz bunlara yani gerçi devletin de bunlara bakacak hali yok belki şu anda. Görüyoruz işte her
3: duyuyor devlet evvel Allah her şeye bakar sen merak etme abi.
6: Hayır yani devletin büyük işleri var şu anlarda görüyoruz işte bak.
3: Martıya mı baktın?
6: Piyasayı kaldırmışlar bilmem tabii. Ne yapmışlar.
3: Oluyor öyle şey.
6: Yani ne insan? Maalesef. Bu insan haramda ne anlıyor acaba ne anlıyor?
3: Ya.
6: Hani ne demiş yediği haram içtiği haram senin duanda ne olur demiş yani hani bu.
3: Ya.
6: Bugün bak memleketin her tarafı ateş çemberinde. Yani ne olacak yani? Sen bu akşam yesen affedersin bizim arkadaş vardı çekirge sentinde oturan toplanmış kadınlar o pastayı o pastaydı işte o bunu yedi. Ne oğlum Kamil demiş.
3: Aa düştü dinleyicimiz. Eyvah. Şey mi bitti acaba? Efendim evet. Buyur. Aa düşüyor. Herhalde düşüyor dinleyicilerimiz. Bir anda bir şey yaptı. Düşme eğiline girdi ama efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Çok müsaitiz. Bekliyoruz ve programımız devam ediyor. Ne güzel gidiyorduk. Hakikaten okullar da açıldı tabii trafik var. Martı meselesi de çok önemli. Onların da dikkat etmesi lazım. Yani bir araç olduklarını, trafikte seyrettiklerini bilmesi lazım. Aksi takdirde ya ne olacağım ben işte bana onlar dikkat etsin dememesi lazım. Kendisinin çok dikkat etmesi lazım. Bunlar önemli efendim. Buyurunuz efendim.
7: Atta Bey iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar efendim. Kiminle görüşüyoruz buyurun.
7: Ben efendim Turgay İstanbul.
3: Buyursunlar Turgay Bey.
7: Daha önce de böyle zaman zaman bağlanıyorum İstanbul trafiğiyle alakalı arkadaşlar.
3: Turgay Bey çok önemli evet onları konuşalım çünkü çok, okullar açıldı tabii, vesaire. Tabii.
7: Arkadaşlar bazı önerilerde bulunuyorlar. İşte emniyet şeridini kullananlar var, ilgili kişiler var. Tabii onların da devletin kadrolarında zamanında yetişmesi gereken kişiler ve devletin kadrolarında hizmet etmesi gereken kişiler. Ha bu tartışılabilir bir konu ama İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi ben 4-5 sene önce hatta gizemli diye kendime böyle bir not bırakmıştım. Metro ile alakalı, İstanbul'un metrosu ile alakalı. Yapamayacaklar demiştim.
3: Evet.
7: Şimdi şu an trafikteyim. Beylikdüzü Büyükçekmece'ye doğru gidiyorum. Ve her akşam ama. İnanın insandan fazla araba olmaya başladı. Ama millet geçinemiyor. O ayrı bir konu. Ama birilerinde de çok para var. Bakın inanın. İnsan sayısına eşitlenecek artık arabalar.
3: Ya herkesin arabası var.
7: İstanbul'un bir ailede 4-5 tane araba var Atabey.
3: Evet.
7: Şirket arabaları var. Ondan sonra bir İstanbul gibi böyle büyük şehirlerimizin en önemli trafik çözümü inanın toplu taşımaları. Başka alternatifi yok bunun. Yani doğru arkadaşlar konuşuyorlar. Saygı duyuyorum bak. Eleştirmiyorum. Saygı duyuyorum. Ama İnanın toplu taşımadır. İstanbul'un 10. seneye giriyor. Yani 10. seneye yaklaşıyoruz. İstanbul'un Beylikdüzü metrosu 300 milyon avro para alındı. Ve şu an İBB bu parayı Alman Bankası'na ödüyor. Bakın bunu İstanbul halkı dinlesin. İstanbul halkı dinlesin. Ve ben kendim şahsım olarak ben bu trafiği çekmek zorunda değilim. Arabam yıpranıyor. Benzin parası veriyorum ve trafiği meşgul ediyorum. Tabii. Metrobüs artık yetmiyor. O Kadir Beyler Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin.
3: Tabii.
7: Metrobüs olmasaydı ne olacaktı? Ne olacaktı bu hal?
3: Karşıya nasıl geçecektik? Dediğiniz gibi İstanbul'un şöyle altını açacaksın efendim. Metroları her yere gidecek şekilde planlayacaksınız. Metro çok önemli.
7: Ama ne yazdılar Kadir Bey? Ne yazdılar? Merter'den itibaren billboardlar var. Batıyor metro geliyor. 4-5 sene. Ali nerede? Bir kürek toprak atılmadı. Ne olur partizanlık yapmayalım. Hizmet eden insanların arkasında duralım. İstanbul çok daha kötü günler bekliyor. Trafik konusunda. Yani arkadaşlar dinleyenler ondan sonra İstanbul halkı yanlış anlamasın. Trafik konusunda İstanbul'u çok daha kötü günler bekliyor. çok daha büyük ızdıraplar bekliyor. Bu da sosyal patlamaya neden olacak.
3: Allah muhafaza. Evet.
7: Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum efendim. Dinleyicimiz var mı? Hadi bir tane alalım. Tabii tabii alacağız. Buyurunuz efendim.
8: Ata abi selamun aleyküm, hayırlı akşamlar.
3: Aleyküm selam efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz. Buyurunuz efendim, kiminle görüşüyoruz?
8: Abicim benim ismim Resul, ben İstanbul'dan arıyorum seni. Sessiz dinleyicilerden bir tanesiyim.
3: Bugün buldunuz falan... bu şeyinizi değil mi efendim? Resul Bey buyurunuz. İsminizi, evet.
8: Abi aslında cuma günü halk günüydü, yani o zaman istediğimizi konuşabiliyorduk da. Bu... Hemen
3: bugün 3-5 başlık koyduk çünkü okullar da açıldı, trafiğe de giriyoruz efendim. Doğru efendim, buyurunuz tabii.
8: Ya Ata abi şimdi 100 liraya çıktı, sonra 95 liraya falan düştü. Bu 100 liraya çıktığında ben kendi kendime dedim inşallah dedim, trafikte azalma olur. Kargo sektöründe çalışıyorum, akşama kadar yollardayım. Ya abartmıyorum, 100 tane arabanın 80 tanesinde belki bir kişi var ya. Ya toplu taşıma araçlarımız var. Bir otobüs en az 50 kişi alıyor. Trafikte evet. 50 tane araba demek. Yani. Treni hesap edemiyorum. Vapuru hesap edemiyorum. Metroyu hesap edemiyorum. Ya biraz da biz kendi kendimize yapıyoruz. Yani lüksümüzden hiç taviz vermiyoruz ya. En küçük mesafeye bile şehre gideceğiz arabayla. Sonra niye trafik var?
3: Ya sonra Amerikalılar var? Amerikalılar hafta sonu tatil günlerinde araçlarına biniyorlarmış. O da bir yere gitmek gelmek ya da piknik yapmak adına. Evet.
8: Ata abi bir şey takılacağım. Geçen iş yerinde arkadaşlarla konuşuyorduk. Geçen bu memur emeklisine zam verildi. Evet. Emekliye zam verildi. Ya burada arkadaşlar dedi ki bu asgari ücretliler bu memleketin adamı değil mi? Bunlar niye dedi iyileştirme almıyor? Ya şaştık kaldık. Yani buradan eğer ki bizi duyan, sesimizi duyan yetkililer varsa.
3: Evet.
8: Ya arkadaşım emekli ekmek alıyor. Memur ekmek alıyor da. Ya bu asgari ücretli ekmek almıyor mu? Yani. Onların aldığını bu asgari ücrette almıyor mu? Neden bunlara bir şey yapılmadı? Biz valla konuştuk iş yerinde, sabah arkadaşlarla tartıştık. İşin içinden çıkamadık.
3: Şimdi tabii asgari ücret hoş geldin ücretidir. Ev geçinmesi mümkün değildir tabii. Ama adam 40 yaşında 50 yaşında da bu ücreti alıyorsa diyorsunuz olmaz, doğru. Bakalım yılbaşında beklentiler var efendim ama dediğim gibi yani bir 40 yaşında 50 yaşında ya da emekli olmuş bir abimizin efendim tabii giderleri daha farklı, bir de genç delikanlı birisinin aldığı ücret farklı olur, zaten hoş geldin ücretiymiş efendim, sizin dediğiniz ama, gibi iyileştirilmesi lazım. Evet.
8: Valla ben dolmuştum aslında, ben cuma arayacaktım halk günü diye.
3: Arayın cuma günü de bekliyoruz. Hay efendim. Peki efendim.
8: Abi benim diyeceklerim bu kadar. Allah'a
3: sağ olun, çok teşekkür ederim.
8: Yönetmen evet. Ömer abiye de selam söylüyorum buradan. Yönetmenimiz Ömer abi.
3: Ha Ömer Sasonlu tabii, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun.
8: Görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık.
3: Sağ olun, iyi akşamlar size de efendim. Evet, bir aileyi geçindirenler, aile efendim dedesi babası var, bir de daha genç tabaka var. Onlar da efendim harcamak istiyorlar, haklılar tabii. Sevgili dinleyiciler, sürçülisan ettiysem affolunla, ben Ataullah Arvas, iyi akşamlar diliyoruz. Yarın 16 bültenden sonra inşallah birlikte olacağız. İyi akşamlar efendim.
9: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 23 Eylül Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ferhat Ünlü'nün "Bireysel Terörizmin Panzehri" başlıklı makalesini sunuyorum. "14 Mayıs 2023, Kahramanmaraş. 6 Şubat felaketinin üzerinden çok değil 67 gün geçmiş. Şehir, bu nasıl Maraş, bu nasıl da Maraş türküsündeki gibi virane. 3 yıl sonra seçim sandığıyla değil, bu kez mermi sandığıyla gündeme gelecek Aysel Çalık Ortaokulu'ndayız. 15 Nisan 2026, Kahramanmaraş. Tutuklu polis şefi Uğur Mersinli'nin 14 yaşındaki oğlu İsa Aras Mersinli, yanında getirdiği babasının 5 tabancasıyla Aysel Çalık Ortaokulu'nda 13 kişiyi katletti. Terör nesil dinlemez. Herkesi herkesimi hedef alır. Ama kökleri nesil farkındadır. Bireysel terörizm eylemleri bağlamında değil sadece. Aynı zamanda PKK, FETÖ gibi terör örgütü terörizmlerinin kökeni de uçuruma dönüşen nesil farkında aranmalıdır. Yukarıdaki 3 kısa paragraf 10 Mayıs'ta bu köşede yayınlanan Maraş'taki seçim ve mermi sandığı başlıklı yazıdan. O yazıda 2011'deki Oslo katliamından beri kullandığım bir kavram olan bireysel terörizmin artık küresel ve ulusal ölçekte güvenlik tehdidi olduğunu anlatmıştım. Terörizmin çok değişik türleriyle mücadele etmiş bir ülke olarak bu konuda bağışıklığımız yüksek. Ancak bu yeni bir tür. O yüzden sürekli müteyakkız olmalıyız. Devletin okullarda aldığı yeni güvenlik tedbirleri boşuna değil. Tedbirlere rağmen dün maalesef Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okul önünde silahlı saldırı meydana geldi. İkisi ağır olmak üzere toplam 11 yaralıya acil şifalar diliyorum. Saldırganın kendisi, ana babası ve dedesi gözaltında. Çünkü hepimiz artık biliyoruz ki bu tür terörizm olaylarında ebeveynler olağan şüpheli. Bu noktayı temel referansımız kabul edersek, bireysel terörizm dediğimiz yeni nesil saldırıların iki temel sebebini de bulmuş oluruz. Bunlardan birincisi nesiller arasında büyüyen fikri uçurumdur. Dijitalleşmenin devlet, aile ve birey ilişkilerini tahrip etmesiyle doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla uzun vadeli çözüm burada aranmalıdır. İkinci faktör hem sebep hem de sonuçlara kısa vadeli etkilerle bağlıdır. Sosyal medya alanlarının ürettiği başıbozukluk, her türlü ulus, gizli servis ve ayrıca küresel sermaye şirketi manipülasyonlarına açık, ideolojisiz bir fikri alan doğurmuştur. Teknoloji, ideolojisi olmayan bir ana fikir olarak tüm sistemi domine etmeye başlamıştır. Discord başta olmak üzere, karanlık sitelerde insana dayalı istihbarat, yani humint ile dimağı ve vicdanı doğru şekillenmemiş yeni nesilleri fikren zehirlemek zor değildir. Bu fikri zehirlenme ebeveynlerin silahlarını kolaylıkla edinince katliamlara sebebiyet verebilmektedir. 15 Nisan 2026 Kahramanmaraş katliamı bunun acı bir emsalidir. Şu halde zehir belli, bireysel terörizm. Peki panzehir ne? Onu da ancak bireysel terörizmin sebep-sonuç ilişkisini, bütün sosyolojik, teknolojik ve istihbari illiyet bağlarını okumak suretiyle keşfedebiliriz. Öncelikle konvansiyonel olsun, sosyal olsun, medyada çoğalan bilumum ekran zorbalığıyla akran zorbalığı arasında neden-sonuç ilişkisi var. Daha net bir ifadeyle ekran teröründen akran terörüne uzanan bir hat var. Teknolojik evrimin, sosyal medya ve yapay zekanın getirdiği yeni dayatmacı hayat tarzı bu hattı besleyip büyütüyor. 7'den 70'e elimizdeki akıllı telefonlara bağımlıyız. 2000 hatta 2010 senesinden önce doğan nesillerin üyeleri bu bağlılığın olumsuz etkilerini hafifletmeyi nispeten beceriyor, telefondan gerektiğinde uzak durabiliyor Ayrıca ilk gençliğini atlatmış olan jenerasyonun telefonda okuyup izlediklerinden etkilenip kendi yargı muhakeme gücünü kullanmaksızın saldırganca bir eyleme geçme ihtimali düşük. Ancak bizim gibi eski nesil üyelerinin de o dijital karanlık aleme hakimiyeti az, hatta yok. Mesela bireysel terörizmin lümpen ideolojik kaynaklarından biri olan incellik konusunu eski nesillerden kaç kişi derinlemesine biliyor ki? Gönülsüz bekar tamlamasının kısaltması olan bu kavramın tarif ettiği gençler dijital platformlardan besleniyor. Peki kaç kişiler? Reddit'te yasaklanmadan önce topluluğun 40 bin civarında üyesi vardı. Az değil. İncel topluluğuyla ilişkilendirilen ilk bireysel terörizm olayı 2014 yılında Elliot Rodger adlı bir incelin ABD, Kaliforniya'da gerçekleştirdiği katliam. 6 kişiyi öldürdü. O dönemden beri bunlar bireysel terörizm vakalarının olağan şüphelileri olarak öne çıkıyor. Gazetecilik ömründe bireysel terörizmin hatası, atası sayabileceğimiz dijitalleşme kökenli intiharlara 20. yüzyılın sonu gibi erken dönemde bile şahit olmuş biriyim. Hem de Türkiye'de. Sadece tarih ve isim vermek yeterli. 21 Haziran 1998, Mahreç, İstanbul Ataköy. Müntehirler 14 yaşındaki Alp Cenan Tuaç'la 17 yaşındaki Aslı Yardımcı. 18 Kasım 1999, Beyoğlu'ndaki Alman Lisesi'nin 16 yaşındaki öğrencisi Ceylan Konuk. 15 Haziran 2002, Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Lara Falay. Mezkur örnekler teknolojik tekamülün yeni nesiller üzerindeki etkilerinin en erken uyarılarıydı. Kahramanmaraş katliamı ve Manisa'daki saldırıysa köprüden önce son çıkış uyarısı niteliğindedir. İnanıyorum ki ülkemiz devleti ve milletiyle bu yeni nesil belanın üstesinden gelmeyi de bilecektir. Türkiye Gazetesi'nde Ferhat Ünlü'nün Bireysel Terörizmin Panzehri başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Yusuf Alabarda'nın Hitler zihniyeti Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşamaz başlıklı makalesini sunuyorum. Tüm dünyada Birleşmiş Milletler haberleri en ön sırada, nereyi açarsanız açın doğal olarak tüm medya ve sosyal medya Birleşmiş Milletler haberi neşrediyor. Birleşmiş Milletler kapsamındaki ziyaretlerde dünya liderlerinin birbirleriyle görüşmeleri bu haberlerin birinci sırasında ve hakikatte de bu diplomatik temasların oldukça önemli bir haber değeri var. Milletler Cemiyeti'nin başarısızlığı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler artık işlevini ve inandırıcılığını yitirmiştir. Soğuk Savaş dönemindeki dehşet dengesi sayesinde Birleşmiş Milletler'in devreye gireceği büyük çaplı savaşlar ve katliamlar yaygın olmadığı için o dönemde çok eleştirilmeyen Birleşmiş Milletler, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte hemen hiçbir konuda başarılı süreçler yürütememiştir. Veto yetkisini elinde tutan 5 Güvenlik Konseyi üyesinin elinde oyuncağa dönmüş bir Birleşmiş Milletler'in dünya üzerinde çözebileceği tek sorun yoktur. Mesela daha önce defalarca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelen ve gelen genel kurula hitap eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bu defa İsrail baskısıyla vize verilmemiş ve Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin'de yapılan soykırıma dair konuşma yapması engellenmiştir. Mahmud Abbas gibi Filistin halkının desteğini yitirmiş bir ismin dahi konuşmasına tahammül edemeyenler Filistin'in gerçek temsilcileriyle öyle ya da böyle yüzleşeceklerdir. Abbas'ın kağıt üzerinde bile olsa soykırıma tabi olan bir halkın sesi olmasına müsaade edilmezken resmi olarak savaş suçlusu ilan edilmiş Netanyahu'nun o kürsüden konuşması Hitler'in Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşma irade etmesi demektir. O zaman şu kavramı da bu vesileyle bir kez daha tekrar etmek isterim. İsrail ve soykırımcı siyaseti sadece coğrafya halklarını katletmiyor, aynı zamanda uluslararası düzenin de altına uyuyor. Soykırımcılar için Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan yakalama emri sonrası mahkemenin kıdemli yargıcı Kerim Han'ın başına gelenler ibretliktir. Birleşmiş Milletler işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü Francesca Albanese'in de İsrail işgal coğrafyasında olan biteni raporladığı için başına gelenler ne kadar bilinmektedir? Düşünün, Birleşmiş Milletler raportörü soykırım yapılan topraklara sokulmuyor. ABD bankacılık sistemi Albanese'i özel yaptırım listesine dahil edip Amerika'daki banka hesaplarını dondurmuş, uluslararası kredi kartı kullanımı engellenmiş ve Avrupa'daki bazı bankalar dahi yaptırım riskinden ötürü kendisine hesap açmayı reddetmiştir. Elbette sadece bu kadar değil. Amerika ve Avrupa'daki bazı üniversiteler, örneğin Georgetown ve kurumlar, ABD yaptırımları ve siyasi baskılar nedeniyle Albanese'le akademik işbirliklerini ve katılması planlanan tüm panelleri iptal etmiş, raporlarının ardından şahsına ve ailesine yönelik çok sayıda ölüm tehdidi gelmeye başlamış, görevden alınması için Birleşmiş Milletler organlarına yoğun diplomatik baskı uygulanmıştır. İşte tam böylesi bir ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan'ın farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya beşten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir demesi belki de Birleşmiş Milletler nezdinde ortaya konulmuş en önemli tespittir. Akşam gazetesinde Yusuf Alabarda'nın Hitler zihniyeti Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşamaz başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Hilal Kaplan'ın İran ve Husiler neyimiz olur başlıklı makalesini sunuyorum. Azerbaycan'a karşı Ermenistan'la, Pakistan'a karşı Hindistan'la, Taliban ve Saddam'a karşı Amerika ile işbirliği yapan İran'ın ülkemizdeki yancılarından ahlak nutukları dinlemekten bitap düşmüş birisi olarak dün İran'la alakalı yazımıza kaldığımız yerden devam edelim. ABD-İran ateşkesi Temmuz'da çözüldükten sonra Husi füzeleri Suudi petrol tesislerine yöneldi. 6 Ağustos'ta Necran'da 11 sivil yaralandı. Ertesi gün Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. 8 Eylül'deki dalgada 73 kişi yaralandı. Ardından Mekke'nin güneyinde bir Husi İHA'sının düşürüldüğü açıklandı. Husiler bunu yalanladı. 19 Eylül'de Riyad'a balistik füze atıldı. Tam bu sırada Husi sözcüsü El Buhayti, Türkiye ile Pakistan'a kendinize çeki düzen verin diye seslendi. Pakistan, Tahran'a vekilini dizginle mesajı gönderdiğinde İran'ın cevabı Husileri kontrol etmiyoruz oldu. O halde sormak gerekiyor, kontrol etmediğiniz bir yapının füzeleri, İHA'ları ve mühimmatı hangi yoldan Yemen'e ulaşıyor? İran'ın bilinen bir refleksi var. Kendi politikasına itiraz eden herkese Siyonist etiketi yapıştırmak. Oysa İsrail siyaseti aylardır Türkiye'yi hedef tahtasına koymuş durumda. Eski Başbakan Naftali Bennett, Şubat'ta Türkiye yeni İran'dır dedi. Savunma Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekte beis görmedi. Tel Aviv'in hedef tahtasındaki ülkeyi Tahran'ın vekili tehdit ediyor. Aynı ülkeye iki yönden nişan alanlardan hangisinin Siyonizme hizmet ettiği sorusunu okura bırakıyorum. Zamanlama da tesadüf değil. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın Mayıs 2025'te kendini feshettiğini ilan etmesine rağmen silah bırakmada henüz somut adım atılmadığını söyledi. Türkiye onlarca yıllık bir terör sorununu tasfiye etmenin en hassas eşiğindeyken Güney Cephesi'nde yeni bir gerilim hattı çekiliyor. İran güçlerinin YPG'ye desteğini hatırlatıp parantezi kapatalım şimdilik. Ülkemizde de bir Husi romantizmi pazarlanıyor. Bu romantizm, Kızıldeniz'deki eylemleri Gazze dayanışması sanan samimi vicdanları istismar ediyor. Ama Amerika ile işine gelince işbirliği yapan, Babür Mendebi Amerika ve İsrail için açık, Suudi Arabistan için kapalı tutan ve Esed'den YPG'ye Siyonistlerle aynı jeopolitik parçalanmışlığın peşinde koşan bu yapı Gazze'nin değil Tahran'ın masasındadır. İran'ın propaganda hattını Türkçe'ye tercüme edenler Madaya'da açlıktan ölen çocukları da hatırlamak zorundadır. Türkiye 2015'te ıslah zayıf düşsün diye Husileri destekleyen Suudi Arabistan'ı karşısına almıştır. Bugün aynı Husiler Suudlarla anlaşmazlığa düştüler diye Türkiye bu pozisyonda değildir. Esasında başından beri durduğu yerde olan tek ülkedir. Ankara'nın bugünkü tutumu da nettir. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ifadesiyle Türkiye hiçbir yere saldırmamış, Suudi Arabistan'ın İran-Amerika çatışmasının parçası yapılmasını kabul etmiyor. İttifak yükümlülüğünü de savaşa sürüklenmeme iradesini de aynı anda taşıyor. Bu 2010'daki Türkiye'nin aynısıdır. İlkeli, bağımsız ve kimsenin taşeronu değil. Değişen Türkiye değildir, İran'dır. Velhasıl Türkiye'nin 15 yıllık sabrı İran'ın en değerli sermayesiydi. Ancak Tahran o sermayeyi Halep'te, Sana'da ve Gaziantep semalarında harcadı. Yemen'de de harcamayı sürdürdüğü takdirde zararlı çıkan Türkiye olmayacaktır. Sabah gazetesinde Hilal Kaplan'ın İran ve Husiler neyimiz olur başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in 6 yıl önce kapatılan Şaşmaz dosyasındaki Kozinoğlu ve Osman Sınav detayı başlıklı makalesini sunuyorum. Dizide vatan haini olarak Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter olarak canlandırılan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden önce Kurtlar Vadisi dizisinde infaz emrinin verilmesi, 12 Kasım 2011'de ölümünden sonra da dizide öldürülerek çıkartılması yanında, dizide kullanılan FG ve 34RTE321 plakalı araçların olması, Erdoğan yazılı mezar taşının gösterilmesi ve Osman Sınav'ın diziyi Şaşmaz ailesinin Pana Film şirketine devretmesi gibi tartışmalı konular inceleme altında. Meğer bu konular ve daha fazlası 2020 yılında hem de Şaşmaz ailesini çok yakından tanıyan, hatta şirketlerinde 15 yıl üzerinde beraber çalışmış kişiler tarafından İstanbul Anadolu Başsavcılığına verilen şikayet dilekçelerinde çok ayrıntılı biçimde dile getirilmiş. Şikayetlerin tamamı anne ve babası Abdülkadir Şaşmaz'ın liderliğini yaptığı Kadiri Tarikatı'nın Halisiye kolu müritlerinin çocukları olan kişiler. Aralarında Kurtlar Vadisi dizisinde adı geçen, gerçek adı Abdüley karakterinin oyuncusu, Kenan Çoban ismiyle bilinen oyuncunun kardeşi ve Şaşmazların 17 yıl finans müdürlüğünü yapan Cemalettin Çoban'la ailenin ve şirketlerin 15 yıl avukatlığını yapan Faruk Çetinkaya'da bulunuyor. Yine annesi ve babası tarikatın müridi olduğu için Şaşmazları 30-40 yıldan beri tanıyan, şirketlerinde de ortak olan Kürşat Ufuk'la kardeşi emekli albay Engin Ufuk da 2020 yılında üst üste verdikleri dilekçelerle Şaşmazlarla ilgili inanılmaz iddiaları gündeme getirmişler. 15 yıl Şaşmazlar ve sahibi olduğu Pana filmin avukatlığını yapan Faruk Çetinkaya, 20 Ekim 2020'de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesinde Osman Sınav'ın tarikat müritleri tarafından tehdit edilerek Kurtlar Vadisi dizisini devrettiğini şöyle anlattı. Bu aileyle ilişkimin kesilmesinden birkaç ay sonra Kurtlar Vadisi dizisi ve Ekmek Teknesi dizisinin yapımcılık haklarının Osman Sınav'dan cemaat müritlerince tehdit yoluyla alındığı duyumlarını aldım. Bu da araştırılması gereken bir diğer husustur. Ben 2004 yıllarında Raci Şaşmaz ve Pana filmin avukatlığını yaptım. Yapımcılık devir sözleşmelerini hazırladım. Hazırladığım, zira o dönem Sinegraf'ın da muhtelif avukatlık işlerini takip ediyordum. Bu tarihlerde böyle bir durumlarda asla haberim olmadı. Sadece Raci Şaşmaz, Osman Hoca'ya bazı mafya elemanları gelmiş, rahatsız olmuş. Diziyi bırakmak, masasını temizlemek istiyor. Hollywood'dan bir yapımcı ile ortak yapım yapmak istiyor. Dizileri bize devredecek. Devir sözleşmelerini hazırla dediği için yapımcılık devir sözleşmelerini hazırladım. ve o zamanki avukatı Bülent Gökçen'le de karşılıklı revizelerle imza aşamasına getirmiştik. Yakın zamanda öğreniyorum ki Osman Sınav bu yönde tehdit edilmiş, durum böyleyse Şaşmaz ailesi tüm fertleriyle bu dizilerden ve yapımcılıklardan trilyonlarca servet edindiler ki kul hakkını nereye sığdıracaklar? Şaşmaz ailesinin şirketlerinde 17 yıl finans müdürlüğü yapan Cemalettin Çoban da savcılığa şikayet dilekçeleri vermiş. Tarikatın müridi olan anne babasından dolayı çocukluğundan beri Şaşmaz ailesinin yakınında olan, 2019'a kadar finans müdürlüğü yapan Cemalettin Çoban da dilekçesinde şunları ifade etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2018'e 39.110 nolu dosyasında 20.02.2020, 10.03.2020, 05.05.2020 tarihlerinde beyanlarda bulunmuştum. Abdülkadir Şaşmaz, dini yapılanma görüntüsü altında resmen mafyavari örgütlenmişlerdir. Çocukluğumdan beri şahit olduğum ve son birkaç yıldır daha iyi değerlendirdiğim bu yapı, dini olarak aileleri ele geçirip onların çocuklarını da legal görünümlü illegal olaylarda kullandıklarına şahit oldum ve bu konuda benim gibi mağdur olmuş yüzlerce kişinin şikayetçi olacağından eminim.

0: yanlarında tutmaktadırlar. Yine anne ve babasından dolayı Abdülkadir Şaşmaz'ın liderliğini yaptığı tarikatın müridi olmasından dolayı Şaşmaz ailesine kardeşi Kürşat Ufuk'la birlikte yakın ilişkisi olan emekli albay Engin Ufuk da 1929. ay, 10. ay, 11. ay tarihlerinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yapıyla ilgili verdiği dilekçede şunları ifade etti. Bu ikinci ihbar mektubundaki ifadeler de bir önceki gibi 30 yıllık yaşanmışlıkla 3-4 yıldır süren derin araştırmalar sonucu oluşmuş belge ve şahitleri bulunan gerçeklerdir. İhtiyaç duyulması durumunda devletimize yardımcı olmaya ve ifade vermeye hazırım. Bizler Şaşmaz sözde tarikat yapılanmasını anne ve babamızla tanıdık. Tasavvuf aşığı insanlar olarak 2010 yılından itibaren bu yapının illegal ve İslam'a aykırı davranışları olduğunu fark etmeye ve bu yapıyı irdelemeye, kökenlerini ve amaçlarını araştırmaya başladık. 2017 yılındaysa Şaşmaz ailesinin korkunç bir yapı, FETÖ ile ilişkileri olabileceği kanısına dahi vardık. Ayrıca yurt dışı bağlantılarda olabileceğini yaptıkları dizi ve konuştuğumuz kişilerle uygulamalarından değerlendirdik. Araştırmalarımız yoğunlaştıkça bu aileden şikayetçi olmak isteyen ancak çekinen ve korkan birçok mağdur ve zulüm görmüş insanla karşılaştık. Şaşmaz ailesinin görünenin tam tersi bir yaşamı ve felsefede olduğunu üzülerek ve hayal kırıklığı içinde tespit ettik. Ancak başka insanların bu zehirli örümcek ağının içine düşmemesi için milletimiz ve devletimizi elimizden geldiği kadarıyla uyarmaya karar verdik. Sayın Savcı, Tayyar Raci Şaşmaz ve Sözde Tarikat, Özde Din İstismarı bu yapı dizilerinde ezanı tersten okutarak tüm millete büyü yaptıklarını televizyonda ilahiyat profesörlerinden duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesinin mezarlık sahnelerinde Erdoğan kabir taşı ile göstermişler, hain darbe girişiminden önce dizinin en kötü adamı İskender Büyük'ün araç plakasını 34RTE 321 olarak gösterip hastane önüne getirip öldürmüşlerdir. 15 Temmuz hain darbenin boğaz ayağını 2 ay önce nasıl ve nereden öğrenerek senaryolaştırmışlardır? MİT aslanı Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü 7 gün önce nasıl ve kimden öğrenerek senaryolaştırmışlardır? Daha onlarca önceden bilinen olayların hepsi tesadüf olabilir mi? Tabii ki hayır. Bu ailenin dizileri aynı eski FETÖ TV'si olan Samanyolu TV'de oynayan Tek Türkiye dizisiyle benzerlik göstermesi de tesadüf müdür? Şikayet dilekçelerinde firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın sık sık Şaşmazların şirketine geldiğini belirtmişler. Yani bugün tartıştığımız birçok konu, daha fazlası Şaşmaz ailesinin çok yakınında ve şirketlerinde yönetici olanlar tarafından şikayet konusu olmuş. İstanbul Anadolu Başsavcılığı anayasal düzene karşı işlenen örgütlü suçlar soruşturma bürosu şikayetleri birleştirerek Necati, Raci, Zübeyir ve babaları Abdülkadir Şaşmaz hakkında başta olmak üzere tüm şüpheliler için soruşturmayı 12.04.2022 tarihinde takipsizlikle sonuçlandırmış. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in 6 yıl önce kapatılan Şaşmaz dosyasındaki Kozinoğlu ve Osman Sınav detayı başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İşcep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep'te. 25 yıldır sana
3: maksimum. Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026, 31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Star gazetesi var. Star'da Coşkun Başbuğ'un Özel Hasta başlıklı makalesini sunuyorum. Dikkat ederseniz son günlerde Özgür Özel'e bir haller oldu. Özgür inanılmaz agresif, inanılmaz depresif, inanılmaz negatif bir ruh haline büründü. İster siyasetçi olsun, ister vatandaş, Özel'in yanına yanaşan bir şekilde nasibini alıyor. Özgür Özel tavırlarıyla, sözleriyle, yaptıklarıyla inanılmaz tepki topluyor. Özel, bırakın siyasi parti genel başkanının sokaktaki sıradan bir vatandaşın yapmayacağı saygısızlık ve terbiyesizlikleri yapıyor. Bu hastalıklı durumun elbette bir açıklaması, tıpta bir karşılığı var. Meseleyi tıbbi açıdan ele aldığınızda konunun ilgili makamı doğrudan psikiyatri. Şuna eminim, bağımsız bir psikiyatrist, Özgür Özel'in son aylardaki davranışlarını, ruh hallerini incelesin, birçok psikiyatrik hastalığın teşhisini koyar. Çünkü yaşananlar gerçekten normal şeyler değil. İşte bu yaşananlara güncel son iki örnek. Geçtiğimiz gün Özel Özgür'e Bursa'daki bir program esnasında 3600 ek gösterge konusunda derdini ve talebini anlatmak isteyen yaşlı bir vatandaş yaklaşır. Vatandaş inandığı liderine derdini anlatmak ister ve geçim derdinin de verdiği psikolojiyle neden sessiz kalıyorsunuz diye de eleştiride bulunur. Durum karşısında Özgür Özel'in vatandaşa cevabı ne mi olur? Allah seni kahretsin. Evet, aynen koca partinin lideri kamuoyu huzurunda kameralar önünde vatandaşa bu tepkiyi gösterdi. Peki neden kahrolsun vatandaş? Burada vatandaşın kahrolması için Özel Özgür'ü eleştirmesi bile yeter sebeptir. Bir başka patlak hadise de CHP'li bir kadınla yaşanır. Evinde Özel Özgür için binbir emek börek açan kadınımız pişirdiği böreği yine binbir emek ve gayretle alana getirir ve Özgür Özel'e ikram etmek ister. Başkanım, börek istermişsiniz, istemişsiniz. Sen misin başkana bunu teklif eden? Kıyamet kopar. Özel Özgür bir ergen çocuk edasıyla hışımla geriye döner ve gözü dönmüşçesine bağırır kadına. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe. Bu iki vatandaşımıza böylesi bir muameleyi siyasete yeni başlamış, yeni yetme bir mahalle delegesi dahi yapmaz. Üstelik bırakın siyaseti, böylesi bir muameleyi her iki davranışla hem Türk örf ve adetlerine hem de gelenek ve göreneklerimize son derece aykırı davranışlardır. Peki daha öncesinde de bu tür birçok vukuatı olan, kendi belediye başkanlarına bile ağza alınmayacak küfürler eden Özel Özgür'ün bu derece kontrolü kaybedecek şekilde sinirlenmesinin ve kendini kaybedecek şekilde öfkelenmesinin sebebi nedir? İşte bu soru anahtar sorudur. İşte bu konu esas üzerinde durulması gereken ana konudur. Nedir Özel Özgür'ü bu derece sinirlendiren? Nedir Özel Özgür'e kontrolü kaybettiren? Özel Özgür'ün yaşadığı paniğin, bu derece kontrolden çıkmasının, bu derece agresif olmasının, öfkeyi asla kontrol edememesinin sebepleri şunlardır. şaibeli kurultayın sandıklarından kendisinin başkan çıkması ve bu konunun halen kapanmaması. İBB'de ve diğer belediyelerde dönen akçeli işlere, gayri ahlaki ilişkilere doğrudan kol kanat germesi ve sahip çıktığı tüm konuların elinde patlaması, her birinin ipliğinin pazara çıkması. Kılıçdaroğlu'nun hırsız iddialarına cevap veremeyip yalayıp yutmak zorunda kalması. Hepsinden önemlisi ve esas paniğin ana sebebi FETÖ iddiaları. Malum Özel Özgür ve Ekrem İmamoğlu birbiri ardına siyasete girdiler. İkisinin de siyasi tecrübesi hepi topu 15 yıl. Her ne hikmetse her ikisi de inanılmaz bir siyasi yükseliş yakalıyorlar ve her ne hikmetse de koca CHP'nin biri bir, diğeri iki numarası oluyor. Bu açıklanamaz yükselişin sonunda iş FETÖ iddialarına geldi. Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki, arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Bu cümlenin Türkçe meali partiye teröristler sızdı demektir. Özel Özgür bu iddiaya karşı herhangi bir cevap verebildi mi? Kılıçdaroğlu bu iddiayla acaba kimi kastediyor? Lafın fazlası, acaba bu konular mı Özgür Özel'in ayarını bozuyor? Evet, özellikle de son iddia. Star gazetesinde Coşkun Başbuğ'un Özel Hasta başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Yaşar Süngün'ün Borsadaki Sülün Osmanlar başlıklı makalesini sunuyorum. Nasıl yani dedim. Tamam dedim, bundan sonra bu hisse yıl sonuna kadar artmaz. Enflasyonun üstünde bir geliri 3 ayda vermişti. Hisseyi sattım. Ben sattıktan bir ay sonra hissedeki fiyat artışı %200 oldu. Ben hissenin yatay seyretmesini beklerken hisse sürekli çıkıyordu. Önce %300, sonra %400, sonra 500, 600, 700, 800, 900 derken bir yıl dolmadan hissedeki fiyat artışı %1000'i bulmuştu. Anlar. Ama daha fazla kazanç elde etme arzusu ve hırsı bu aklın önüne geçer. Nitekim öyle oldu. Küçük yatırımcılar daha fazla kazanmak için fısıltılara inanmak istediler. Akıllarını kenara koydular, hırslarını öne çıkardılar ve %500, %1000 artmış olan hisseyi o fiyatlardan aldılar. Sonra ne oldu? Sonra olanı herkes gördü. Borsayı kenetleyen kurumlar buna neden müdahale etmedi? Onlar da sustular ya da geç kaldılar. Sonuç, borsa bugün büyük ve küçük hırsızların hırslarının yarıştığı güvensiz bir alana döndü. Küçük yatırımcılar, yastık altında döviz ve altın biriktirenler, bankaya faize para yatıranlar için borsa güvenilir bir yer olsa ne dövize talep olur ne de altına ne de faize. Dövize altına faize para gitmeyince şirketler güçlenir, krediye talep azalır, piyasalar canlanır. Maliyetler artmadığı için enflasyon da faiz de düşer. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul verilerine göre yaklaşık 604-614 şirket aktif olarak işlem görüyor. Sülün Osman Galata Köprüsü'nü, Galata Kulesi'ni veya şehir hatları vapurlarını satarken aslında satın alanların köprüyü ve kuleyi ucuza alıp yüksek kazanç elde etme gibi hesaplarının bulunduğunu söylüyordu. Yaptığı yanlış ama söylediği doğruydu. Bugünün Sülün Osmanları da borsada aynı şeyi yapıyor. 1 liralık hisseyi 100 liraya alan küçük yatırımcı 1000 liraya satmayı hayal ederek alıyor. Hisse 1 liraya düşünce de ağlıyor. Borsayı güvenilir bir yer haline getirmek için önce buraya çöreklenen Sülün Osmanları kovmak gerekiyor. Yeni Şafak'ta Yaşar Süngün'ün Borsadaki Sülün Osmanlar başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta Gazetesi var. Posta'da Oral Çalışlar'ın Berlin'de Polisler Elif'ten Rahatsız başlıklı makalesini sunuyorum. Türk asıllı Alman siyasetçi Elif Eralp'in başını çektiği Sol Parti'nin Berlin'deki seçim zaferinden sonra bir Alman polisin WhatsApp paylaşımı şöyle oldu. Berlin düştü. Welt'in 22 Eylül tarihli haberi Berlin'deki bazı polislerin seçim sonucunu neredeyse bir felaket olarak karşılamasını işliyor. Bir tarafta değişim umudu, diğer tarafta güvenlik aygıtının içinden yükselen endişe. Elif Erap, Alman basınında güvenlik-özgürlük dengesinde sadece özgürlük tarafını temsil eden ve güvenliği riske edebilecek yapıda bir siyasetçi olarak resmediliyor. Birçok kişi Elif Eralp'i New York'taki Zohran Mamdani'ye benzetiyor. O, gündelik hayatın pahalılığını siyasetin merkezine yerleştiren yeni kuşak bir solcu. Welt'teki bir başka yazıda zaten Eralp'in varlıklılardan daha fazla kaynak alarak geniş kesimleri rahatlatma iddiasına değiniyor. RBB'nin seçim öncesi portresinde 3 avroluk yemekler, kira sınırlaması ve büyük şirketlerin konutlarını kamusal mülkiyete geçirme hedefi var. Eralp'in önündeki hedef sosyal adalet vaadini kent yönetimine dönüştürmek. Ancak şöyle bir ikili gerçek var. Ucuz konutu isteyen insan akşam evine güvenle dönmek de istiyor. Fakat son Welt haberinde Elif'le ilgili gündem bundan daha başka bir noktaya kaydı. Welt'e göre Eralp'te Sol Parti, polisin pahalı donanımlarına aktarılan kaynakların artışını durdurmayı, mümkün olan alanlarda polis faaliyetlerini sosyal hizmetlerle değiştirmeyi savunuyor. Berlin'deki Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın tasfiyesi de hedefler arasında. Polis sendikası temsilcileri ve konuşulan görevliler bu yaklaşımın organize suçla mücadeleyi zayıflatacağından kaygılı. Lübnan'dan Almanya'ya gelen ailelerin bazı mensupları Berlin'deki Bode Müzesi'nden 100 kilogramlık altın sikkenin çalınması ve Dresden'deki mücevher soygunu nedeniyle mahkum edildi. Bu suçlar doğrudan İsa Remo'ya yüklenemese de onun seçim kutlamasında görülmesi polis çevrelerinde tepki doğurdu. Ferhat Koçak yazıştığı Firas Remo'nun kim olduğunu sonradan anlattığını belirtti. Organize suç çevreleriyle temasların haklı gösterilemeyeceğini söyleyerek bir süre geri çekileceğini ve iletişim biçimini gözden geçireceğini açıkladı. Aşırı sağcı AfD ise Elif'in ve partisinin planlarının şehrin güvenlik yapılarının içini boşaltacağını savunuyor. Partinin içişleri uzmanı Gottfried Kurio, polis faaliyetlerini sosyal hizmetler ve diyalogla değiştirmek isteyenlerin suçla mücadeleyle ilgilenmediğini ileri sürüyor. Welt'in görüştüğü polislerin tepkilerini bütün teşkilatın ortak hükmü gibi okumamak gerekir. Bununla birlikte güvenlik endişelerini yalnızca değişime direnç diye geçiştirmek kolaycılık olabilir. Posta gazetesinde Oral Çalışlar'ın Berlin'de Polisler Elif'ten Rahatsız başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım Net

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Bir adım önde.
3: Reklamları dinlediniz.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

dağların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, karainekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helalle ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: TGRT FM Haber.

0: siyasi siyasi bir slogan olmanın da ötesinde çok daha fazla anlam olan bir cümle. Yani hem akademik anlamda, bilimsel anlamda, hem de etik anlamda, ahlaki anlamda dünyanın beşten büyük olduğunu, yani dünyanın kaderini, savaşların kaderini belirli beş devletin tek başına çözme yetkisine sahip olmadığını altını çiziyor.
1: Evet.
0: Yine önemli bir husus KKTC ile ilgili. Zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde önemli bir çağrı yaptı. Orada da egemen eşitlik uluslararası statü, eşit uluslararası statüye çağrısını yaptı. Doğu Akdeniz'le ilgili bizim Doğu Akdeniz'le ilgili Yunanistan'la ve bazı ülkelerle yaşadığımız sorunlara ilişkin olarak Türkiye zaten 5 yıl önce de Doğu Akdeniz gerginliği sırasında bir uluslararası konferans toplanmasını hep dillendirdi. Sayın Cumhurbaşkanı bunu da ifade etti. Özü itibariyle reform konusuna gelirken bilindiği gibi reformla ilgili olarak özellikle veto imtiyazının kaldırılmasının altını çiziyor Sayın Cumhurbaşkanı. BM'nin reformu edilmesi noktasında bazı devletlerin de, ki Biden geçen yıl daha önceki ABD başkanı da bu konuda bir değerlendirme yapmıştı. Biz de biraz ümit var olmuştuk, demiştik herhalde ABD bu çizgiye geliyor. Ama çok kolay değil, çünkü BM 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş galip devletlerin hakim olduğu
1: Evet,
0: küresel anlamda
1: beş ülke var veto
0: onların,
1: hakkı
0: evet,
1: olan.
0: onların çerçeveyi çizdiği bir normatif düzenleme olarak karşımızda. Ama BM şartı, BM konvansiyonu şu açıdan normatif anlamda aslında kanaatimce belki ufak tefek değişiklikler yapabilir. Ama BM Güvenlik Konseyi'nin bu daimi üyelerinin veto yetkisinin gerçekten masaya yatırılması lazım. Ha, kolay mı bu? Kolay olmadığını da biliyoruz. Bu imtiyaza sahip işte İngiltere gibi, Fransa gibi, ABD gibi, Çin gibi, Rusya gibi devletlerin bu imtiyazdan vazgeçmelerini de bekleyecek şekilde naif düşünmüyoruz. Yani bunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Ama önemli bir en azından Türkiye'nin uluslararası alandaki çatışmaların, savaşların ve bu anlamda da mazlumların sesi olması, haksızlık karşısında susmayacağını ifade etmesi açısından ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının hem tarihi hem de çok kıymetli olduğu kanaatindeyim.
1: Peki, Özgenur Hocam, sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Hani genel bir çerçeve içerisinde bakacak olursanız ne dersiniz? Birleşmiş Milletler'in o yapısı, o beş ülke, işte daha önce beşten büyüktür dünya söylemi. Gerçekten BM'nin yapısı değişecek mi? Yoksa biz her sene bu Birleşmiş Milletler toplantısını göreceğiz ama savaşlar yine devam edecek. Mesela yine bir savaş arifesinde mi bu kurul toplandı, liderler konuştular, halen konuşmaya devam ediyorlar. Anlamı nedir sizce?
2: Şimdi Güvenlik Konseyi'nin reform edilmesi gereği en fazla öne çıkan başlıklardan. Yani Sayın Erdoğan'ın itiraz ettiği zemin sadece Türkiye'nin tek başına kurduğu bir tartışma değil Pınar Hanım. Daha geniş bir küresel rahatsızlığın parçası. Ben bunu çok önemli buluyorum. Çünkü bugün Birleşmiş Milletler reformu artık marjinal bir fikir değil. Tartışma aslında reform gerekli mi noktasından çıktı artık bence. Reform nasıl olacak noktasına kayıyor. Türkiye veto ayrıcalığını daha radikal biçimde sorguladı. Rusya veto kalsın ama temsil genişlesin diyor. Başka ülkeler yeni daimi üyeler istiyor. İşte Afrika kendi kalıcı temsilciliğini talep ediyor. Dolayısıyla asıl mücadele bundan sonra model üzerinde olacak. Tabii Gazze kısmı da konuşmanın duygusal ve ahlaki merkeziydi. Dış basın bile Erdoğan'ın Gazze'deki insani tabloyu çok sert sözlerle ortaya koyduğunu, kararlılıkla ortaya koyduğunu ortaya koydu ve uluslararası toplumun eylemsizliğini hedef aldığını, Filistin devletini tanımayan ülkelere pozisyonlarını yeniden gözden geçirme çağrısı yaptığını öne çıkardı dış basında. Burada bana göre en güçlü hamle konuşmada Gazze ve Birleşmiş Milletler reformunu aynı çerçeveye oturtması Pınar Hanım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Gazze'de büyük bir trajedi var demedi. Aynı zamanda bu trajedi devam ediyorsa uluslararası karar mekanizmasının kendini de sorgulaması gerekir olduğunu hatırlattı.
1: Evet.
2: Bu çok önemli bir diplomatik çerçeve. Çünkü bir krizi sadece insani mesele olarak anlatırsanız yardım çağrısı yaparsınız. Ama o krizi kurumların meşruiyet krizi olarak anlatırsanız sistemi tartışmaya açarsınız. Sayın Erdoğan'ın yaptığı ikinci tür bir hamleydi. Ben burada dışarıdaki yorumların tonuna da dikkat ediyorum. İşte dış basın ne diyor gibi. Uluslararası ajanslar da konuşmayı mesela Türkiye'nin işte Filistin yanlısı çizgisinin devamı olarak verdi. Birleşmiş Milletler'in yapısal reformuna vurgu yapan haberler de yaptılar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması herkesi aynı çizgide buluşturan bir konuşma değil aslında. Zaten böyle bir beklenti gerçekçi olmaz. Daha çok Türkiye'nin pozisyonunu keskin biçimde tanımlayan ve karşı tarafları da buna cevap vermeye zorlayan bir konuşmaydı. Ben tarihi konuşma olarak algılıyoruz tabii ki bunu. Bu tarihi konuşma ifadesini kullanırken yine bu konulara da dikkat çekmek istiyorum. Konuşma uluslararası basında Gazze Filistin tanıması ve Güvenlik Konseyi reformu olarak başlıklarla bu şekilde öne çıktı.
1: Yani dış basın Gazze ve Filistin başlığını öne çıkarttı diyorsunuz. Bu arada Mekke İttifakı'nın ilk genel sekreteri de açıklandı. Bunu da söylerim, emekli bir asker, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu Donald Trump'ın yine seslendiği yani toplantıda burada Türkiye'den dostum da var. O tam bir çetin ceviz. Onunla uğraşmaya kalkmayın. Çetin biri, o muhteşem biri, benim dostum söylemi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeyken İsrail heyetinin içeriği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu terk ettiği anları gördük. Hoş yarın tabii biz onları, kimler dinleyecek onları da göreceğiz. Çünkü New York'ta çok fazla kalamayacak. Başka bir yerden gelecek. 4-5 saat kalabilecek. Bakalım neler söyleyecek bilmiyorum. Yine bir yorum alayım Özgen Nur Hocam. Selami Hocam'a döneyim. Oradan da bir yorum almak isterim.
2: Ben Netanyahu'nun konuşmasını, Birleşmiş Milletler konuşmasının çok sert geçmesini bekliyorum Pınar Hanım. Çünkü mesela, daha konuşmadan şöyle çerçevesini kendisi çizdi zaten. Birleşmiş Milletler kürsüsünde İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını savunacağını ve İsrail hakkındaki gerçeği anlatacağını söyledi. Dolayısıyla bu mesajları verdi. Dolayısıyla bu savunmacı bir konuşmadan çok karşı saldırı niteliğinde bir siyasi konuşma olabilir. Netanyahu büyük ihtimalle Gazze'deki operasyonları Hamas'a karşı yürütülen bir güvenlik savaşı olarak anlatacak. İsrail'e yönetilen soykırım ve savaş suçu, kendilerince savaş suçu suçlamalarını reddedecek ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e karşı çifte standart uyguladığını savunacak. Ben burada birinci başlığın Gazze olacağını düşünüyorum. İkinci büyük başlıksa yine İran olacağını düşünüyorum. En çok konuşmada bakacağımız şeylerden biri Trump'la Netanyahu işte İran konusunda aynı cümleyi mi kuracak acaba? Yoksa aralarında bir mesafe mi göreceğiz? Biliyorsunuz son zamanlarda aralarında soğuk rüzgarlar esiyor Amerika ve İsrail'in. Anlaşamadıkları durumlar var. Trump zor durumda, savaşın bitmesini istiyor. Ona ekonomik maliyeti çok ciddi artık. İç kamuoyu da bunu sorgulamaya başladı. Ve savaş uzadıkça Amerika daha fazla bedeller ödemeye başladı. Ve bu konuda sürekli anlaşma mümkün. Yani sert çıksa da Trump, anlaşma mümkün mesajı da veriyor ama Netanyahu İran'a güvenilmez baskı sürmeli çizgisini öne çıkarıyor ve bunu daha baskı çıkarırsa Amerika ve İsrail arasındaki stratejik fark yeniden görünür olacaktır ve bu iki ülke arasındaki ittifakın bittiği anlamına gelmez ama savaşın ne zaman ve hangi şartlarda duracağı konusunda farklı hesapları olduğunu bize gösterecektir. Son başlık ise benim tahminim Netanyahu'nun uluslararası kurumlara yönelik eleştirileri olabilir. İsrail yönetimi uzun süredir Birleşmiş Milletleri İsrail karşıtı olmakla suçluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Birleşmiş Milletler 5 ülkenin vetosu altında işlevsizleşiyor derken Netanyahu'nun farklı bir yerden Birleşmiş Milletler İsrail'e karşı adaletsiz davranıyor demesini bekleyebiliriz. Ters köşe yapabilir. Yani çok iyi oynuyor çünkü İsrail başka kendi aklınca. Yani ilginç şekilde hem Türkiye hem İsrail başka bir yerden bakıyor ama tabii ki İsrail'e karşı duruşumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavırları çok net.
1: Dün de altını çizdi. Yine dünyaya seslendi.
2: Evet. Seslendi. Zaten sürekli hani katil İsrail olarak vurguluyoruz ve bu vicdani, bu ahlaki meselenin de altını çizerek konuştu. Birleşmiş Milletler vurgusunu İsrail biraz kendi çapasına döndürerek aynı eleştiri yapmaya çalışabilir. Ama tamamen zıt gerekçelerle. Dolayısıyla Netanyahu'nun konuşması biraz zor geçecek. Salonda siyasi reaksiyonlar görebiliriz. Elbette protestolar çok fazla olacaktır. Dolayısıyla bu kapsamda zor bir Birleşmiş Milletler
1: toplantısı olabilir. Çok kısa soracağım, evet. Özgenur Hocam, Selami'ye çok kısa alacağım. New York'a gidiyor ve New York Belediye Başkanı onu gördüğümüz yerde tutuklarız söyleminde bulunmuştu. Elbette ki yetkisi yeterli değil. Ancak protestoların sokaklarda da çok daha sert geçmesi beklenir mi? New York'a gidecek 4-5 saat orada kalacak ama hemen ayrılacak tabii. Çok kısa alayım.
2: Şimdi
1: geliyorum. Selami Hocam geliyorum.
3: Pardon.
1: Özgenur Hocam bir cümle alsın, söylesin, Selami Hocam size geliyorum.
2: Tabii New York, yani Amerika güvenlik güçleri bunun önlemini alacaktır. Protestoların gölgesinde kalabilir bu arada. Hakikaten çok ciddi protestolar bekliyoruz. İki ayrı protesto hattı var. Şehirde ve genel kurul salonunda olası diplomatik protestolar ve delegasyonların konuşma sırasında salonu terk etmesi ve sokakta protestolar. Bu şekilde toparlayayım. Hukuki açıdan da hocama bırakayım.
1: Şimdi Selami Hocam şunu sormak istiyorum size. ABD Başkanı Donald Trump işte İran'la savaşı bitirmek istiyor. Kasım'da seçimler var. Zaten son dönemi 2 senesi var ama hani zorlandı petrol fiyatları. İsrail'e rağmen hiçbir şey yapamıyor mu? Yani İsrail, bizim gördüğümüz İsrail, ama o kadar kuvvetli bir lobisi var ki ABD'de. Ya da ABD demek, hani İsrail diyoruz ya, tam tersi İsrail'den sonra mı ABD geliyor? Neden İsrail'e rağmen ABD hiçbir adım atamıyor?
0: Şimdi altını çizelim bir defa. Yani İsrail bölgenin en önemli güvenlik ve istikrar tehdidi. Yani bunu hamaset olsun diye bunu sadece teorik anlamda söylemiyoruz. Bugün bakarsanız zaten İsrail'in kuruluşundan itibaren ABD'nin kayıtsız şartsız desteği, bakın ABD'de başkanlar değişir, başkanların yaklaşımı zaman zaman yöntem olarak değişir, üslup olarak değişir, ama ben kesinlikle ABD'nin ya açık ya da zımni onayı olmadan, ABD nizamının cevaz vermediği bir şeyin İsrail hükümetleri tarafından icra edileceği kanaatinde değilim. Zaten tarihte de yaşananlar budur. Yani 1947'de BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, İsrail'e tahsis edilen toprak parçasını Sayın Cumhurbaşkanı da daha önceki BM Genel Kurulu toplantılarında konuşmada hep gösterdi. Nereden nereye geldiği ortada. İşgal ve ilhak politikaları. Dolayısıyla yani İsrail'de ABD ilişkileri vesaire. ABD aslında bölgesel anlamda ABD'nin kırmızı çizgisi İsrail'in güvenliğidir. Bu anlamda da İsrail'in bu anlamda uluslararası hukukun temel normatif ilkelerini, ahlaki ilkelerini, hukuki, etik ilkelerini hiçe sayan bir devlet aklı ve pratiğiyle karşı karşıyayız. Bazıları diyorlar ki bu Netanyahu hükümeti zamanında. Netanyahu hükümetinden önce de 80'li yıllarda, 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda zaten İsrail'de hükümet eden bütün siyasiler İsrail devletinin stratejik planını uygulamaya çalışmışlardır. Bugün bakın Gazze'yi konuşuyoruz. Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimler devam ediyor. Ve aşama aşama oradaki Filistinlilerin evlerinden, yurtlarından kovuluyor. Ellerindeki her şey alınıyor ve uluslararası maalesef batılı başkentlerin tamamına yakını sessiz. ABD'nin bu tutumu karşısında bakın aslında İsrail'in bu devlet politikası haline gelen, aslında hiçbir hukuki anlamda meşru olan bir yönetimin, bir devletin kabul edemeyecek. Çünkü devlet uluslararası sistemde sadece siyasi ve sosyolojik bir yapıyı değil, aynı zamanda hukuken meşru bir yapıyı ifade eder. Uluslararası hukukun, uluslararası diplomasının temel ilke ve esaslarına bağlıdır. Yani savaş suçu işlemez, yani soykırım suçu işlemez, yani sivillere karşı füzelerini göndermez, çoluk çocuk katletmez. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da dün ifade etti, bugün dünyanın en büyük çocuk kabristanı Gazze'dedir. Gazze'dedir. Şimdi biz kalkmışız, hukukçular o.
1: Evet, Selami Hocam dondu. Dondu mu? Dondu. Özgenur Hocam, Selami Hocam'ın kaldığı yerden siz devam edin.
2: Tabii. Çünkü mesele şu bence, Netanyahu ile Trump arasındaki hani Trump İsrail'e dur diyebilir mi? Durdurabilir mi? Aslında mesele yakınlıklara da değil, çok daha derin. Yani onlarca yıllık bir stratejik ilişki var aslında Amerika ve İsrail arasında. Birincisi, İsrail Amerika için Orta Doğu'da sıradan bir müttefik değil. İstihbarat, savunma teknolojisi, füze savunması, işte İran'ın izlenmesi, bölgesel güvenlik açısından çok önemli bir ortak. Dolayısıyla Amerika İsrail'e baskı uyguladığında bunu sadece bir ülkeye baskı olarak değil, kendi bölgesel güvenlik mimarisine müdahale olarak da görüyor. İkincisi, bence Amerika'nın İsrail üzerinde aslında ciddi bir etkisi var. İşte silah satışı, mühimmat, diplomatik, işte farklı destekler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki pozisyonu bile. Bunların hepsi Amerika'ya önemli bir kaldıraç sağlıyor baktığınız zaman. Mesela şu anda Trump yönetiminin İsrail'e yanlış hatırlamıyorsam, rakamlarla aramayı değil ama 2.8 milyar dolarlık yeni mühimmat satışı vardı. Evet. Kongrede tartışıldı bu. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin önde gelen demokratı Mixed galiba bu satışa karşı çıktığını açıklamıştı. Yani Amerika'da İsrail'e destek koşulsuz mu olmalı tartışması da aslında giderek büyüyor. Sizin sorduğunuz soru aslında iç mecliste de tartışılıyor Pınar Hanım. Dolayısıyla buna göre Amerika İsrail'e hiçbir şey söylemiyor diyemeyiz. Söyleyebilir. Asıl mesele ne kadar ileri gitmek istediği, istiyor mu?
1: Çünkü son İran savaşında da hatırlarsınız o istifalar, istifaların ardında gelen o ifadeler. Daha doğrusu hani itiraflar, hani İsrail bizi işte İran'a hani istedi, şunlar bunlar, yani inanılmaz açıklamalar gelmişti. O istifaların arkasından da. Bu arada siz de şöyle bir toparlayın Özgenur Hocam. Selami Hocam da geldi. Zaten 2-3 dakikam kaldı. Siz cümlenizi bitirin Özgenur Hocam.
2: Tabii bugünkü fark İsrail'in özellikle İran dosyasında Amerika açısından çok kritik bir güvenlik ortağı olması ne yazık ki. Amerika nükleer ve bölgesel kapasitesini kendi güvenlik meselesi olarak da gördü. Bence pişman oldu bu yüzden. İsrail'e çok sert baskı yapmak Amerika açısından İran stratejisini zorlaştırdı diyebilirim.
1: Peki. Selami Hocam donmuştunuz, canlanmışsınız. Tabii. Hoş geldiniz.
0: Evet.
1: Şöyle birkaç dakikam kaldı, devam
0: zaman,
1: edin.
0: Zaman oluyor. Evet, evet. Yani şimdi zaten İsrail'in istediği de oldu. Yani ABD'yi İran'a yönelik bir saldırı, bir savaşa bir şekilde ikna etti. Ama ABD'nin başta özellikle Trump'ın bu konudan pek memnun kalmadığını da görüyoruz zaten. Mümkün olduğu kadar az zayiatla bu meseleyi kapatmaya çalışıyor. Ama İsrail bir şekilde ABD'yi istediği noktaya getiriyor. Onu gördük aslında bu İran savaşında ve İran'da meşru olarak uluslararası hukuk açısından meşru müdafaa hakkını kullanıyor ve aslında bana kalırsa da savaşın galibi olarak değerlendirilmesi gereken taraftır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla ilgili orada şu cümleyi kullanayım. Ben aslında az önce söyledim, çok önemli meselelere, Türk dış politikasına ilişki meseleler olsun, küresel ve bölgesel meselelere kısa da olsa değindi. Rasyonel, nesnel bir konuşmaydı. Aynı zamanda da özellikle Gazze meselesinde, Filistin meselesinde çok duygusal bir konuşma yaptı. Yani Sezai Karakoç'un, evet, biz unutsak tarih unutmayacak gibi veciz mısraları da, cümleleri de kullandı. Bir önemli de tespitim benim özellikle Avrupa Birliği konusunda oldu. Avrupa Birliği'ne seslendiği, Avrupa Birliği'ni gündeme aldığı satırlarda güvenlik meselesi, çok doğru altını çiziyorsunuz. Yani Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa'da güvenliğin mümkün olmayacağının altını çizmesi önemli. Biliyorsunuz Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın sürekli olarak vetosu nedeniyle Türkiye AB'nin yapmayı düşündüğü, tasarladığı güvenlik konseptinde pek yer alamıyor. Burada da Avrupa Birliği'ne en azından stratejik anlamda bir çağrıda bulunmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Şöyle bir iki dakikam belki vardır, bilmiyorum, ama Donald Trump, ben onu çok önemsiyorum, dünyanın geleceği için çok önemsiyorum. Yapay zeka değil, süper zeka dedi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapay zeka ile ilgili olarak bir an önce bir hukuki çerçeve kurulması ve uluslararası bir düzenleme lazım hemen dedi. Şimdi bu noktada çok... ABD ile farklı düşünüyoruz. Hemen hocam alayım.
0: Ben hemen bir cümle ifade edeyim. Yapay zeka gerçekten önümüzdeki süreçte sadece günlük yaşantımızı teknolojiyle ilgili bir mesele değil. Özellikle de hukuki anlamda da önemli bir meydan okumayı da gösteriyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı da ifadesini küresel anlamda bir normatif düzenlemenin yapılmasını, bunun da öncülüğünü Birleşmiş Milletler'in yapması gerektiğini, yani yapay zekanın sınırları, kullanımı ile ilgili bütün devletlerin veya devletlerin çoğunluğunun, başta başat güçlü devletler olmak üzere ABD gibi devletler, Fransa'sı, işte Çin'i, bir BM'nin öncülüğünde bir uluslararası sözleşmenin yapılmasının çok önemli olduğunun altını çizdi. Bu çok kıymetli bir tespitti.
1: Özgenur Hocam, bu konuyu sizinle de konuşuruz. Çok önemli. Demek ki biraz Donald Trump yapay zekayı epey kullanıyor gibi görünüyor, süper zeka dediğine göre. Oradan bayağı bir faydalanıyor gibi. Çok teşekkür ediyorum Özgenur, Reyhan Güler ve Selami Kur'an hocalarımıza. Sağolunuz, var olunuz. Şimdi,
2: teşekkür ederim.
1: Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi ben de sözü Gürkan Hacır'a bırakıyorum. Bakalım Türkiye'de başka neler olmuş ana haberde. Görüşmek üzere diyorum Gürkan Acır. Yarın da biz görüşeceğiz. Hoşça kalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler,

Yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
3: Aklınızda bulunsun.

Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Bir zamanın sandukasından köşemizde daha birlikteyiz. Bu hafta içimden şöyle bir gezinti yapmak geldi. Ne dersiniz? İzmir'in Kemeraltı'ndan Basmani'ye kadar sürprizli bir gezinti yapalım mı sizinle? Dar sokaklar, ışık, koku ve renk cümbüşüyle birbirine karışıyor. Günün her saati yoğun sokaklar, kalabalık. Çantacılar, ayakkabıcılar, kuyumcular, eczaneler, pazarlar, çarşılar, balıkçılar, tatlıcılar, camiler. Kemeraltı'ndan Basmani'ye nostaljik ve kışkırtıcı bir serüven başlıyor. Bu beton parkeler eskiden kesme granit taşıydı. Sonra İzmir'in meşhur belediye başkanı Asfalt Osman, yani Osman Kibar döneminde elbet asfaltlandı. Yüksel Çakmur döneminde de asfalt sökülüp beton kilit parke kaplandı. 50'li yıllarda sabahın altısında kesme granit taşlı yolda yankılanan ayak tıkırtılarımızla dedemin baharatçı dükkanını açmaya giderdik. 6.30-7'de dükkanların galvaniz kepenkleri seri makineli tüfek atışlarını andıran seslerle birer birer kalkardı. Dükkanlarda özenle sabah temizliği yapılır, mallar çoğu vitrinsiz dükkanların önlerine özenle yerleştirilirdi. Bir kimyon kokusu keskin, biraz da iştah açıcı. 40'lı yıllarda İzmir'in şehirler arası otobüs garajı da Kemeraltı'nın bir hanındaydı. Çeşmeye varıncaya kadar 8 kere lastiği patlayan otobüsler deve kervanlarıyla birlikte buradan yola çıkar, çatısında taşıdığı denk ve bagajların tentelere takılmasına aldırmadan yola revan olurdu. Keskin benzin, motor yağı kokusu, sırtı küferi, alışveriş taşıyıcısı hamalların ter kokusuna karışırdı. 40'lardan 50'lerden bu yana sokağın kaplaması, hamalları değişse de değişmeyen bir Kemeraltı kimliği var. Bu kimliği oluşturan şudur diyemezsiniz. Nasıl ki saçından jestlerine, ses tonuna kadar her şey insanın kimliğini oluşturuyorsa, Kemeraltı'nın kimliği de pek çok şeyden meydana geliyor. Bu kimliğin en önemli özelliği ise sokakların darlığı ve insan yoğunluğu. Zaman

zaman insan bir belediye otobüsünün sabah 8 seferinde hissedebilir kendisini. Sırt sırta, omuz omuza. Pek çok kişi bundan şikayet eder. Bir olumsuzluk gibi aktarır size ama onlar da tekrar tekrar dönmekten alıkoyamazlar kendilerini bu mekana. Darlık, sıkışıklık bir efsanedir burada. Bu darlık ve sıkışıklıktır renk, ışık, koku cümbüşünü benzersiz kılan. Darlık bir de caddenin çok büyük kavisiyle birleşince bu cümbüş cetvelle çizilmiş bir bulvarda bulamayacağınız her anın sürprizlere dönüştüğü görünümler sunar. Bu sürprizli çarşı sağa sola yan sokaklar yani dallar salar. Çarşının girişi de saat kulesi meydanıdır. Vilayet konağının yanından asırlık çınarın altından geçerek girilir çarşıya. Hemen girişte sağa ayrılan Nadir Nadi Caddesi ve küçük havuzun ortasındaki gençler heykeli karşılar sizi. Bu kavşağın bir yanında İzmir'in nimet ablası sayılabilecek piyango gişesi, bir diğer yanında foto balım vardır. Kavşağa geçer geçmez de Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın şifa eczanesi. Dev bir müessesenin temelleri burasıdır. Çok iyi restore edilmiş olan yapı son yıllara kadar eczane işlevini sürdürmüştü. Artık o da giyim eşyası satılan bir mekana dönüşmüştür. Ancak geçmişi anımsayanların belleğinde çağrışan bir steril eczane kokusu vardır. Eczanenin karşısı meşhur Ali Galip Şekercisidir. Çok uzun yıllar duvarını saat kulesinin pasta ve şekerlemeden yapılmış dev maketini taşıyan ustaların, belki de müessesenin kurucusunun büyük boy fotoğrafı süslemiştir. Kendi imalatları nefis çikolatalarla, şekerlemelerle çocuklara Alis Harikalar Diyarındayı yaşatır. Hele hele kandil günlerinin susamlı tak tak helvası kokusu. Bu noktadan sonra sağ tarafa birinci, ikinci ve üçüncü beyler sokakları çarşının üç dalı olarak açılır. Bu sokaklar uzun yıllar sadece İzmir'in değil, tüm Ege'nin şifa merkezi olmuştur. Bütün tanınmış doktor ve operatörlerin muayenehaneleri bu üç sokakta yer alır. Sokaklarda laboratuvarlar, gözlükçüler ve eczanelerde inanılmaz yoğunluktadır. Uzak Doğu kentlerinin yoğun levha görüntülerini aratmayacak şekilde doktor levhaları dar sokaklarda birbirinin üzerinden sarkmıştır. Beyler sokaklarını geçerken kemeraltı kitapçı, çantacı, ayakkabıcı vitrinleri de sürer. Son dönemlere kadar sokağın ortası işportacıların mekanı olan bu bölüm şimdi kısmen arındırılmış durumda. Burada çakmak taşından Japon icatlarına kadar aklınıza gelen gelmeyen her şey satılmıştır. Bu bölüm seyyar piyango satıcılarının bilet satmadaki maharetleriyle de ünlüdür. Ellerinden bir bileti çaktırmadan düşürüp üzerine basanlara "Abi kısmet ayağına geldi!" diye satıverirler. Kemeraltı Camii'nde yol keskince sağa sapar. Burayı az geçince meşhur Özsüt. Evet, Özsüt muhallebicisi. Topu topu 10 metrekarelik dükkan İzmir kent kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Sefer Usta'nın ve haleflerinin kazan dibi ve tavuk göğüsleri her İzmirli ve Egeli'nin vazgeçemeyeceği bir tat ve anıdır. Bugün kentin çeşitli yerlerinde artık bu dükkanın şubelerini de bulmak mümkündür. Tam karşıdaysa meşhur şerbetçi vardır. Dut şerbeti, kızılcık, nar, limonata. Her şey burada doğaldır. Limonatanın gerçek limon kokusu. Kaldım artık. Neyse. Şükran lokantası da bu civardadır. Cephesi Kemeraltı Caddesi'ne doğrudan bakmadığından bir iç avluyla bütünleşmiş, klasik Türk mutfağının kentteki bu en iyi temsilcisini bulmak için levhaları dikkatle izlemek gerekir. Dünden günümüze eleştirmen Nurullah Ataş'tan ressam Aydın Ayan'a İzmir'e gelen sanatçılarımız buradaki dost sofralarının konuğu olmuştur. Biraz ötede bu tarihi dokunun ender çağdaş yapılarından Kemeraltı Plaza'nın girişi belirir.
yeniliğine karşın hiç de yabancı değildir bu çarşı. Ortasındaki ışıklığı ve büyük havuzuyla ilginç görünümler sunar. Az karşısındaki Kemahoğlu Hanı ise aslında benzer şekilde restore edilmiş bir yapıdır. Geçmişteki otel kahvehane işlevini bugün kafe çarşı olarak sürdürmektedir. Hanı kat edip arka sokağa çıkarsanız kaybolmadan birkaç dönemeci geçerek baş durak camiine ve hemen ardındaki küçük balık pazarı meydancığına ulaşırsınız. Meydanı balık satıcıları ve balık pişiren seyyar tezgahlar çevirler. Deniz ürünleri hep tazedir. Tezgahlara yaklaşmak için sıra beklenir. Nemli havada belli belirsiz deniz kokusu, balık kokusu gelir burnunuza. Bu noktadan sonra Kemeraltı'nın çıkış kapısı sayılan Hisar Camii'ne kadar ona paralel ama daha dar bir ikinci sokak seyreder. Kemeraltı'ndaki nitelikli mağazalar sürüp giderken bu paralel sokaktaysa zanaatkarlar yer alır. Sadece ahşap kuş kafesi yapıp satanlar, ahşap fırın küreği yapanlar, sobacılar, mangalcılar, tenekeciler, tornacılar, kanaryacılar, kazma kürek sapı yapanlar, seyyar çerezciler için paslanmaz çelik, camlı tekerlekli arabalar yapanlar, çiçek tohumu satanlar, nalburlar, baharatçılar ve inşaat malzemesi satan gözlükçü Necati'nin dükkanı hep bu sokaktadır. Peynirciler de bu sokağın önemli bir bölümünü oluştururlar. Burada peynir mutlaka tadılarak alınır. Bazısı 2 metrekareyi geçmeyen bu dükkanlarda katiyen kötü mal satılmaz. Peynir, tarçın, keskin naftalin ve tekrar tarçın kokusu. Bu paralel sokaktaki cümbüşü bırakıp tekrar Kemeraltı'na geçtiğimizde çağdaş tüketim maddelerinin dünyasına döneriz. Bazıları şık mermer alüminyum vitrinlerinin ardında ayakkabı veya konfeksiyon pazarlarken hemen yanlarında işporta malları satan vitrinsiz dükkanları görmek mümkündür. Burada Kemeraltı'nın yine sağ tarafa verdiği iki önemli dalı vardır. Birincisi Havra Sokağı, ikincisi Kuyumcu Sokakları bölgesi. Birincisinin tek bir sokak olmasına karşın ikincisi bir sokaklar dizisidir. Havra Sokağı kendi başına bir dünyadır. Bu civarda bazıları hala kullanılan 5 adet havranın varlığından bu ismi almıştır. Bu sokak kentteki en ünlü yiyecek merkezidir. Bu pazarın özelliği malların çok kaliteli, fiyatların da çok uygun olmasıdır. Zeytinciler her cins zeytinin en alasını, yeşilin en inanılmaz tonları içinde sergiler. Manavlar elmaların en kızılını, en parlağını, karpuzların en kan kırmızısını tezgahlarına yerleştirmişlerdir. Helvacısı 100 yılı aşan bir süredir babadan oğula buradadır. Belki yanındaki baharatçı daha eski. Buradan doldurulan fideler uzun süre elde taşınır ama bu fidelerin aşırı doldurulmasına engel değildir. Birden baharat kokularını da bastıran bir kokoreç kokusu alırsınız. İkinci önemli dal, Kuyumcular bölgesi, Kemeraltı'nın kendine özgü kokusu olmayan, bu açıdan ayrıcalıklı tek bölgesidir. Burada her şey pırıltılıdır. Son yılların en çağdaş buluşlarından halojen lambaları gece gündüz vitrinleri aydınlatır. Sarı ışık okları gözlerinizi kamaştırır. Bir süre sonra altının çokluğu bir kanıksamaya dönüşebilir izleyende. Bu küçük, hatta bazıları minyatür dükkanların müşterileri anadan kıza bir aile geleneği olarak zincirlenir, sürer. Düğünlerde gelinir aile sarrafına, ev almak için bilezikler bozulacağı zaman gelinir. İzmir'e değil, bütün Ege'ye hizmet eder buradaki kuyumcular. Ödemiş'ten, Bergama'dan gelinir buraya. Kız tarafı, oğlan tarafı bazen kalabalık dükkana sığmaz, kaldırımlara taşar. Bu nedenle de çarşının bundan sonraki ve en son bölümü gelinlikçilerdir. Kumaşçı ve parçacılarla iç içedir gelinlikçiler. Burada sokak iyice daralır, tenteler alçalır. Bu kadar çok kumaş bir arada olmadıkça duyumsanamaz bir kumaş kokusu. Gelinlikçi vitrinleri çok görkemlidir, elbiseler de. Buraya çok uzaktan gelinmiştir.
benzersiz ve pahalı bir şey alınacaktır ama asıl pazarı oluşturan görümceye, baldıza, anneye, halaya o gece için satılacak abiye elbiselerdir. Dükkanların bazılarının bir köşesinde damat için küçük hediyelikler de bulundurulur. Kravat, mendil, pahalı gibi görünen çakmak ve erkek kokuları telaş içindeki mutlu gün sahiplerince kolaylıkla alınır. Kemer altından çıkışı Hisar Camii Meydanı ve ona bitişik Kızlar Ağası Hanı'dır. Hisar Camii eski bir kilisedir. İbadetin evrenselliğinin ve İzmir'in geçmişten günümüze kültür sürekliliği değişiminin sembolüdür. Önündeki meydan yeni yapılmış, hoş metal pergolalarıyla çiçekler ve tohumcuları barındırır. Bu meydanda nesli tükenmekte olan lastik mühürcüleri ve hattatları da görmek mümkündür. Meydandan Kızlar Ağası Hanı'na iki tarafında da gerçekten var olan iki kemerin altından geçen sokakla ulaşılır. İki ucu kemerli bu sokak küçük lokantaların ve en önemlisi İzmir'in meşhur tatlıcılarından İmren Tatlıcısının sokağıdır. Sütlü börek, lor tatlısı, baklava burada Osmanlı tadında yapılır. Büyük porsiyonlardan defalarca yemeden dükkandan çıkılabildiği pek vakı değildir. Ama bu sokağa egemen olan da ızgara ve döner kokusudur. Kızlar Ağası Hanı'na tatlıcının hemen yanındaki ara geçitten girilebileceği gibi kemerin altından geçilerek ana kapıdan da girilebilir. Bu yapı son yıllarda aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Çünkü bulunduğu yer Büyük İskender döneminin limanının olduğu yerdir. Liman balçıkla dolup deniz 500 metre ileriye gitmiştir. Ancak bu çamurlu zemin üzerindeki taş yapıyı asırlar boyu aşağıya çekmiş ve sonunda onarılmaz hasarları nedeniyle yıktırıp yeniden inşa ettirmiştir. Son derece hoş iki kapalı çarşı benzeri sokağı ve bir iç avlusu vardır. Çarşı bugün daha çok yabancı turistlere yönelik eşyaların satışıyla yoğunlaşmıştır. Aslında bel kemiğini takip ederek tanıttığımız bu çarşının tahçılar içi, inşaatçılar çarşısı, mısır çarşısı gibi daha pek çok bölümü var. Bir gün yolunuz düşerse önerimiz bölgeyi elinizde şehir rehberi olmaksızın gezmemeniz. Ama renklerin ve kokuların dünyasında kaybolmak da ayrı bir tat, ayrı bir güzelliktir diye düşünüyorsanız, içindeki gezi meleği size haklısınız diye fısıldayacak. Evet sevgili dinleyiciler, bu kısa ve sürprizi gezintimizin ve Bir Zamanın Sandukası'ndan köşemizin daha sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte oluncaya dek kalın sağlıcakla.

0: Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Askeri uğurluyorlar.
2: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
3: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah'ın sevdiği ev, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evdir. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz şefaat haktır. Günahı olan müminlerin günahlarının affedilmesi, günahı olmayanların da daha büyük derecelere erişmeleri için peygamberle salih kulların Allahü Teala'ya yalvarıp aracı olmalarına şefaat denir. Kıyamet günü önce peygamberler, sonra salih kullar, yani evliya, Allahü Teala'nın izniyle günahı çok olan müminlere şefaat edecektir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ümmetimden büyük günahları olanlara şefaat edeceğim. Şefaat haktır. Tevbesiz ölen müminlerin küçük ve büyük günahlarının affedilmesi için kıyamet günü her peygamber şefaat edecektir. Sonra şehitler, sonra salihler, sonra Kur'an-ı Kerim'i tecvidle teganni etmeden ve Allah rızası için okuyan hafızlar ve küçük çocuklar şefaat ederler. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeler şefaat etmek için izin verileceğini, kafirlere ise şefaat edilmeyeceğini bildirmektedir. Günahkar müminlerden bir kısmı cehenneme girmeyi hak ettikleri zaman, peygamberlerin, sıddıkların, alimlerin, salihlerin ve kendi katında manevi değeri olan her zatın şefaatini Allahü Teala kabul eder. Bu gibilerde kendi ailelerine, yakınlarına, dostlarına, tanıdıklarına şefaat ederler. Peygamber Efendimiz ahirette herkesten önce şefaat edecektir. Kalabalıkta ümmetini nasıl tanıyacağı sual edildiğinde Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ümmetimin abdest azaları nurlu, parlak olduğu için kıyamet günü mahşer halkı arasında onları kolay tanırım. Halbuki diğer peygamberlerin ümmetleri böyle değildir. Şefaat 5 yerde olacaktır. 1. Mahşerin şiddet ve izdihamından kurtulmak için. Kıyamet günü mahşer yerinde fevkalade çok hararet ve çeşitli sıkıntılara maruz kalan günahkarlar, feryat ederek hesabın bir an önce yapılmasını isteyeceklerdir. Bunun için şefaat olunacaktır. Kıyametin dehşetinden şaşıran halk, Adem aleyhisselama giderek kendilerine şefaat etmelerini isterler. Adem aleyhisselam da özür beyan ederek diğer peygamberlere gönderir. Gittikleri her peygamber bir özür beyan eder. Sonunda Peygamber Efendimiz'e gelirler. Peygamber Efendimiz Allahü Teala'dan mahşer halkı için şefaat talebinde bulunur. Allahü Teala da sana vaat ettim, istediğin kadar şefaat edeceksin. İlk ve genel şefaat senindir buyurur. 2. Bir kısım mümini hesapsız cennete sokmak için. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ümmetimden 70 bin kişi hesapsız cennete girecektir. Bu 70 bin kişiden her birinin yanında 70 bin kişi daha olacaktır. Bunların yüzleri ayın 14'ü gecesinde parladığı gibi parlayacaktır. Ümmetimden bir kişinin bile şefaatiyle Rebia ve Mudar kabilelerinden daha çok kimseler cennete girer. 3. Hesaptan sonra günahı çok olan müminlerin sırattan cehenneme düşmemeleri, cehennem azabından korunmaları için şefaat olunacaktır. 4. Cehenneme girmiş olanları oradan çıkarmak için şefaat olunacaktır. 5. Cennette derecelerin yükselmesi için şefaat olunacaktır. Cennette herkesin derecesi, makamı, imanı ve amellerinin miktarınca olacaktır. Cennettekilerin derecelerinin yükselmesi için şefaat olunacaktır. Hatta bazı alimlere göre güzel ahlakı bulunan ve insanlara faydası dokunmuş olan gayrimüslimlerin azaplarının hafifletilmesi için de şefaat edilecektir. Ne büyük lütuf, ne büyük ihsan. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamet günü ben peygamberlerin imamı ve şefaat sahibiyim. Bunu iftihar için değil, nimetin isarı için söylüyorum. Her peygamberin makbul bir duası vardır. Ben duamı ahirette ümmetime şefaat için bıraktım. Eshabıma dil uzatanlardan başka herkese şefaat edebilirim. Kıyamet günü mezardan en önce çıkan
ve en önce şefaat eden ben olacağım. Şefaatime inanmayan ona kavuşamaz. Kabrimi ziyaret eden kimseye şefaat etmem vacip oldu. Ümmetimden ehli beytimi sevenlere şefaat edeceğim. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kıyamet günü Allah-u Teala'nın izniyle iyiler kötülere şefaat edecek, araya gireceklerdir. Peygamber Efendimiz, şefaatim ümmetimden günahı büyük olanlaradır buyuruyor. Kafirler hesaptan sonra cehenneme girecek, cehennemde ve azapta ebedi kalacaklardır. Müminler cennette ve cennet nimetlerinde sonsuz kalacaklardır. Günahı sevabından çok olan müminlerden cehenneme girip günahlarına karşılık bir müddet azap görenler olacaksa da bunlar cehennemde sonsuz kalmayacaklardır. Kalbinde zerre kadar iman olan bir kimse cehennemde sonsuz kalmayacak, rahmeti ilahiyeye kavuşarak cennete girecektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, elbette kıyamette yerdeki ağaç ve kum sayısından daha çok kimseye şefaat ederim. Kıyamet günü şefaat edeceğim. Ya Rabbi, kalbinde hardal tanesi kadar iman olanları cennete koy diyeceğim. Bunlar cennete girecekler, sonra kalbinde zerre kadar iman olanlara cennete giriniz diyeceğim. İmanla ölen günahkar çok kimse şefaatle cennete gidecektir. Ahirette imanla gidip mizanda günahı ağır gelip Allahü Teala'nın mağfiretinden ve şefaatten mahrum olanlar cehennemde üst tabakada günahı kadar yandıktan sonra Allahü Teala'nın fazlıyla oradan çıkarılacak ve zerre kadar imanı olan bir mümin cehennemde sonsuz kalmayacaktır. Şefaate güvenerek günaha dalmak, bir hastanın akrabasından olan bir doktora itimat ederek kendisini tehlikelere atmasına benzer. Zira doktor her hastalığı değil, bazı hastalıkları tedavi edebilir. Artık doktora güvenerek hastanın zararlı yemekleri yemesi caiz olmaz. İşte peygamber ve salihlerin yakınlarına yapılacak şefaatlerini de bu şekilde düşünmelidir. Onun için daima korkmak lazımdır. Nitekim eshab-ı kiram bu korkuyu bir an olsun gönüllerinden çıkarmamışlardır.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, bu dünya çalışma yeridir. Ücret alınacak yer ahirettir.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Sözün özü şudur ki, İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor Hubbi Dünya hakkında: Kardeşim, insanları elbette Hak Teâlâ sırf yemek içmek için göndermedi dünyaya. Sevdiğimiz şeylerle oynayıp mal toplamak ve sırf keyif sürmeye gelmedik biz muhakkak. İnsan Rabbine karşı her an acizliğini, muhtaç, zavallı olup gücü yetmezliğini göstermek maksadıyla dünyaya gelmektedir. Zaten Rabbine karşı kulluk da bu demektir. Velakin bu kulluk da yalnız Resulullah'ın izin verdiği gibi olmalıdır bir hakkın. Onun emretmediği riyazet, mücahede hepsi zarar ziyandır, faideden ziyade. Nefse ağır gelse de o işler yapılınca, yine de zararlıdır ona uyulmayınca. Ehl-i sünnet denilen İslam alimlerinin bildirdiğine göre bir iman lazım ilkin. İman ve itikadı sağlam ettikten sonra emir ve yasaklara uymaya gelir sıra. İlim ve işten sonra lazımdır bir de ihlas. Azaptan kurtulmak da bununla olur esas. İhlas, temiz etmek ve pislikten arınmaktır. Yani her yaptığını Allah için yapmaktır. Sözün özü şudur ki, ahirette kurtulmak doğru iman ve halis amelle olur ancak. Oğlum, dünyada kalmak zamanı pek kısadır. Çoğu boş yere geçti, kalan ise pek azdır. Ahiret dünya gibi olmayıp hiç muvakkat, ebedidir, sonsuzdur. Oradır asıl hayat. Orada iki yer var, cennetle cehennem. Bunların ikisi de mevcutlardır şimdi hem. Her kimin hangisine gideceği de yine bağlıdır dünyadaki yaptığı işlerine. Ya sonsuz bir saadet, ya ebedi bir elem. Bunları haber verdi bizlere Fahri Alem. Aklı olan durmadan çalışması lazımdır. Zira hiç dayanılmaz azaplar pek acıdır. Ey oğlum, ömrümüzün en kıymetli zamanı boşa geçip geriye kaldı kısa bir anı. En verimli günleri Rabbin düşmanı olan nefsin isteklerini yapmakla geçti her an. Geriye ömrümüzün en kıymetsiz, verimsiz bir zamanı kaldı ki ne iş yapabiliriz? Keşke gençlik çağında yapılsaydı ibadet. Yarın mahşer gününde olmazdı tasa ve dert. Zararın neresinden dönülse yine kârdır. Zira kurtuluş için bu fırsat elde vardır. Gençlikte kaçırılan nimeti hiç olmazsa, şimdi yakalamaya çalışmalı hülasa. Kısa bir sıkıntıyla, az bir amelle yine kavuşmak mümkün olur cennet nimetlerine. Gençlikte yaptığımız çirkin, fena fiiller tövbe ve gözyaşıyla affedilebilirler.

Şakik-i Belhi Hazretleri buyurdu ki, musibete sabretmeyip feryat eden, Allahü Teala'ya isyan etmiş olur. Ağlamak, sızlamak, bela ve musibeti geri çevirmez.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir insanın tek başına hiç kimseyle görüşmeden bütün ihtiyaçlarını karşılaması, bu şekilde hayatını sürdürmesi mümkün müdür? Veya hani böyle yapması iyi midir?
1: Şimdi daha önce zaman dilimlerinde bu benim hatırıma gelmedi değil. Gideceğim. Hani anlatırlar ya, okyanusta bir adaya tek başına, küçük bir ada. Orada tek başına yaşayacaksın. Ondan sonra düşünüyordum. Ekmek lazım. Öğrenirim. Üst baş lazım. Dokumayı öğrenirim.
0: Doktor lazım.
1: Hastalık ilaç lazım. Onları araştırırım.
0: İlaç lazım.
1: Sonra hatıma ne gelse şey yapayım. Ama diyorsun ömrüm bunları araştırmakla geçecek, bir gün ölüp gideceksin, tamam.
0: Hazır senin için araştırmışlar varken.
1: Değil mi?
0: Yani.
1: Allah-u Teala bizi öyle yaratmamış ki. Mesela şeyde Saadet-i Ebediye kitabında anlatırken Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi orada naklediyor. Buyuruyor ki insan nazik ve hassas yaratılmış. Allah-u Teala bütün mahlukatın yiyeceğini yarattığı gibi insanınkini de yaratmış. Dolayısıyla insan yiyeceklerini, mesela buğdayı katır kutur yiyemez. Ama koyun, keçi, sığır bunlar çok rahat yer. Hatta hoşuna da gider.
0: Kıtır kıtır yer yani.
1: Kıtır kıtır yer. Ama insan yiyemez bunu. Yani bunu öğütecek. Yahut da o şeyi hani kavurka diyorlar ya, kavuracak öyle yiyecek.
0: Pişirmesi lazım.
1: Diğerlerini aynı şekilde. Eti çiğ çiğ yiyemez. Mutlaka bunlar şey yapmaz. Dolayısıyla Allah-u Teala bizi bir arada sosyal bir varlık olarak yaratmış. Ve Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki herkes bir iş için yaratılmış. Herkes ama. Mesela el mahareti çok kuvvetli olan var. Ondan sonra ne bileyim ben, ses farklı olan var. Ne bileyim ayaklarıyla yaptığı vardır. Düşünceleriyle yaptığı vardır. Birisi ilim ehlidir. Birisi aynı şekilde el mahareti yüksektir, sanatkardır. Birisi mesela kadın olsun, erkek olsun, yemek pişirme konusunda çok mahirdir. Birisi iğne ve hani terzilik yapmakta mahirdir falan. Dolayısıyla bunlar kabiliyetlerine göre bakmışsın. Bu insanlar terziydi, fırıncıydı. Ondan sonra bir taraftan da aynı şekilde tarlası tapanı var, çiftçidir, onu öğrenmiştir. O da tarlayı sürüyor, ekiyor, buğday ekiyor, arpa ekiyor, yulaf ekiyor, fasulye ekiyor. Neyse, meyveler ekiyor falan. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizi birbirimize muhtaç olarak yaratmış. Yani sosyal bir varlıkız. Hayvanlar içerisinde müstakil yaşayanlar var. Toplum halinde yaşayanlar var. Toplum halinde arılar ve karıncalar gösteriliyor. Kur'an-ı Kerim'de de gösteriliyor. Müşterek çalışıyorlar onlar.
0: Evet.
1: Şeyler itibariyle.
0: Toplu yapıyorlar. Çalışıyorlar.
1: Bazı hayvanlardan tek başına hareket edenler var. Veyahut da yavrusunu dünyaya götürüyor. Bir müddet sonra onları da kovuyor. Hadi işinizin başına bakın falan. Kendi başınızın çaresine kendiniz bakın şekliyle. Ama insan öyle değil. Peki insanlardan da var mı? Batıllar yapıyor. 17-18 yaşına gelen kız çocuklar olsun, erkek çocuklar olsun evden atılıyor. Git diyor, kendini ev bul. Hatta Almanya'da bir arkadaşı anlatmıştı. Serbest meslek sahibi de. Dedi bir Alman genç gelmiş dedi. İşte demiş babasının evinde oturuyor falan. 18 yaşına girmiş çocuk. Demiş git ev bul. Burada kalamazsın. Kalacaksan demiş o oturduğun odanın demiş kirasını vereceksin. Elektrik, su parasını hepsini ortak olacaksın.
0: Mutfağda ortak olacaksın. Masraflara.
1: Yani demiş bende bir şey yok. Şimdi bunlar şey yapınca mesela bu şeyler falan kaplan cinsi var. Tamam yavrusunu doğru şey yapıyor. Belli bir yaşa gidiyorsun kusura bakma diyor. Öğretme hadi güle güle. 18 yaşına
0: git. Kendini avlan.
1: Evet. Yok artık diyor falan. Şeyde yok. Ama mesela Müslüman bir aile hasreten kız çocuk için yani evlenemese veya başka bir şey olmamış olsa ölünceye kadar anne baba o kız evladının özürlüyse aynı şekilde Çünkü bu imanın getirdiği bir şeydir. Zaten Allah-u Teala da bize onu bildiriyor. Onu bildiriyor. Dolayısıyla biz sosyal bir varlığız, birbirimize muhtacız. Hatta efendim hiçbir şeye ihtiyacım yoktur demek çok tehlikelidir. Çünkü İkra suresindeki bir ayet-i kerimede mealen insan ihtiyaçsız olunca elbette azar buyuruluyor. İhtiyaçsız olunca azar. Her şeyi kendi yapsa, başkasına muhtaç olmasa, benim hiç kimseye ihtiyacım yok, onu sana Allah-u Teala teres çeker. Ben her şeyi yapıyorum, sana da ihtiyacım yok değil mi? Allah-u Teala korusun.
0: Peki inzivaya çekilenler var. Bu o demek değil mi? Aynı şey değil mi?
1: İnziva. Yok, değil. O değil. Şimdi inzivaya çekilen
0: o zaten hani benim kimseye ihtiyacım yok diye çekilmiyor.
1: Ben insanla kendisini günahtan korumak ve ruhen yükselmek için çekiliyorlar onlar. İnzivaya çekilenler. Fakat tavsiye edilmiş mi? Hani vilayet yolundaki büyükler onu tavsiye etmişler. Ama nübüvvet yolunda gelen, yani Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh vasıtasıyla yükselen evliya bunu tavsiye etmiyor. Yani halk içinde hak ile olmayı öğretmişler.
0: Daha makbul.
1: Evet, daha makbul. Yani insanların arasındasın. Onlar aynen senin kendi istediği gibi biliyor falan. Ama senin gönlün hep Allah-u Teala ile. Zor bir şey. Ama evet. Öbürüsü inzivaya çekiliyor. Ondan sonra insanlardan uzaklaşıyor. İnsanların gözünde daha çok mübarek falan demeye başlıyorlar.
0: Tabii bir yerden sonra öyle
1: bir oluyor. Yerden sonra öyle demeye başlıyorlar. Ama onların niyeti yani biz kimseye muhtaç değiliz manasında söylemiyorlar. Ve bir de insanların bu ortaklık ihtiyacına insan medeni olarak yaratılmış denmektedir. Medeni olarak yaratılmış denmektedir. Yani birbirlerine muhtaçtır, birbirlerine destek vereceklerdir ve dolayısıyla insan bu şekilde yanındakini vermiş olduğu destek, onun aynı şekilde vermiş şey düşerlerle bir müddet sonra birbirlerine muhtaç olduğunu hissedecekler. Bu nereye götürür insanı? Esas muhtaç olduğu noktaya götürür.
0: Yani?
1: Allah-u Teala'ya götürür. Allah-u Teala'ya götürür. Hani ihtiyatsızlık azgınlık getirir diyor ya Allah-u Teala. Evet. İhtiyatsızlık yani muhtaç olduğunu. Ne yapacaksın şimdi? Tercih ettiklerin parasını verdin gene teşekkür ediyorsun. Şimdi otobüse biniyorsun, tayyareye biniyorsun, gemiye biniyorsun. Yani netice itibariyle bir kaptan var, pilotu var, seni alıp götürüyor falan. Müteşekkir oluyorsun ona. Ya parasını veriyor. Parasını versen de aynı şekilde mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, onun hocası Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri ve onların hocaları buyuruyorlar ki yani bir kimse lokanta azsa parasıyla yemek şey yapmış olsa sevap kazanır. Niye? Çünkü diğer insan yapmak için uğraşacağı zamanı o adam harcamış, şey yapmış, bundan yükü almış. Dolayısıyla müteşekkirsin, para da versin. Hatta bir seferinde bu TGRT eski binasındayken işte Fatih'te oturuyorduk, dolmuşa bindim, getirin. Geldim, indim. TGRT'ye yakındı dolmuşlar falan. İnerken teşekkür ettim. Dedi, parasını verdin. Dedi, niye teşekkür ediyorsun? Dedim, evet parasını verdim. Ama dedim, ben oturdum, geldim. Bütün zahmeti sen çektin. Ben ücret verdim ama yani beni zahmetsiz bir şekilde kazası belası aldın getirdin. Hedefli oluştun. Onun için dedim, teşekkürüz, teşekkür ederiz falan. Adam demek ki bugüne kadar öyle bir teşekkür duymamış. Ya Allah Allah falan da tam şaşırdı. El ayağı dolaştı. Ne diyeceğini şaşırdı. Halbuki daha önce dedelerimiz böyleydi yani. Yapılan iyiliğe hemen teşekkür edelim. Zaten teşekkür etmemek, bilmediğini sormamak, dua istememek kibirli hale. Kibirli alamettir buyuruluyor. Kibirli hale. Dolayısıyla insan medeni yaratılmıştır. Ve birisinden bir şey gördüğü zaman başkası buna yardım ettiği gibi o da gayreti de ona yardım eder. Böylece insanlar birbirlerine yaklaşırlar. Birbirlerine müteşekkir olurlar. Bu hal birlik ve beraberlik kuvvet meydana getirir. Ve bunlar Allah-u Teala daha çok yaklaştırır. Yani birbirimize muhtacız. Hepimiz toplan kime muhtacız? Yaratanımıza muhtacız. Allah-u Teala sana bu kabiliyeti vermiş. Sana bunu. Biz Cenab-ı Hakk'ın ayrı ayrı vermiş olduğu kabiliyetleri birleştirerek bunlardan istifade ediyoruz. Ve rahat bir şekilde hayat sürüyoruz. Bunu devam ettirebilmek için de Rabbimizin emrettiği şekilde hareket edersek. Allah-u Teala imanımızı almaz. İman kalpte bulunduğu için merhametli olur. Ve insanlar aynı şekilde saldırmaz, zulmetmez. Dolayısıyla insan medeni olarak yaratılmış.
2: öyle yaratılmıştır ki birbirleriyle karışmak, bir arada yaşamak, yardımlaşmak ve birbirinin haklarına uymak zorundadırlar. Bu haklar, vazifeler ise Allah-u Teala tarafından peygamberler vasıtasıyla bildirilmiştir. Bunlara uyulursa insanlar dünyada da rahata, ahirette de ebedi saadete kavuşur. Ölçü bu.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel abdest alıp camiye giren Allah'ın misafiri olur. Allahü Teala da misafirine mutlaka ikram eder. Güzelce abdest aldıktan sonra, Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyene cennetin 8 kapısı açılır. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
4: Hicretin 7. senesinde Hayber gazası yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı önce Emirül Müminin Hazreti Ömer'e radıyallahu anh verdi. Bayrağı çekip İslam ordusuyla kalaya hücum etti. Çok savaştılar. Fakat kalayı düşüremeyip geri döndüler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başı ağrıyordu. Dışarı çıkmadı. Fakat harp ediniz buyurdu. Emirül Müminin Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh bayrağı alıp savaşa gitti. Çok şiddetli savaştıkları halde kal'a yine fethedilemedi. Geri döndüler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir defa daha bayrağı alıp gitti. Çok savaştılar. Fakat kal'a fethedilemedi. Geri döndüler. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu haber ulaşınca, yarın bayrağı öyle birisine vereceğim ki onu Allahü Teala ve Resulü seviyor, o da Allahü Teala'yı ve Resulünü seviyor. Kal'ayı fethetmeyince dönmez buyurdu. Bunu nakleden ravi şöyle demiştir: Emirül Müminin Hazreti Ali radıyallahu anh o gün orada yoktu. Gözü ağrıyordu. Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer ve Eshab-ı Kiram'dan diğerleri, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyurduğu kişi kimdir diye merak ediyorlar ve bekliyorlardı. Sa'd radıyallahu anh, o kişi ben olayım diye ümmit ederek, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözü önünde dizüstü çöktüm ve geri kalktım demiştir. Hazreti Ömer de radıyallahu anh o gün Resulullah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala ve Resulü onu sever, o da Allahü Teala'yı ve Resulünü sever. Kal'ayı fethetmeden geri dönmez buyurduğunu işitinceye kadar emir olmayı hiç istemezdim buyurmuştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin radıyallahu anh huzuruna getirilmesine emir buyurdu. Getirdiklerinde mübarek ağzının suyundan Hazreti Ali'nin gözüne sürdü. Gözü derhal iyileşti. Ondan sonra ömründe hiç göz ağrısı çekmedi. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı Hazreti Ali'ye verdi. Zırhını ona giydirdi ve zülfikârı eline verdi. Allah'ım bunu soğuktan ve sıcaktan koru diye dua etti. Hazreti Ali radıyallahu anh bu duadan sonra bana soğuk ve sıcak tesir etmedi demiştir. Yazın yünlü kaftan giyerdi. Hiç rahatsız olmazdı. Kışında bir gömlek giyer, asla üşümezdi. Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu veçeh süratle Hayber kalasına doğru harekete geçip hücum etti. Daha askerin bir kısmı kalaya ulaşmadan kala fethedildi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kölesi Ebu Rafi radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh kalaya hücum edince bir Yahudi kılıç vurarak kalkanını elinden düşürdü. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh hemen kalanın demir kapısını koparıp kendine kalkan yaptı. Kala fetholununcaya kadar kapıyı elinde tuttu. Kala düşünce de kapıyı sırtına koyarak köprü gibi tuttu. Eshab-ı kiram o kapı üzerinden kalaya girdiler. Sonra kapıyı bıraktı. Ebu Rafi sonra şöyle demiştir. 7 kişi o kapıyı bir taraftan bir tarafa çeviremedik. Hazreti Ali radıyallahu anh Hayber kalasının kapısını cismani kuvvetle değil, ruhani bir kuvvetle kaldırdım buyurmuştur.

Allahü Teala'nın her işinde şeriki, ortağı yoktur. Her varlığın hâlıkı, bârisi, musavviri yalnız odur. Yaratmak yoktan var etmektir. Maddeyi, elemanı yok iken var etmek ve var ettikten sonra başka bir varlığa çevirmek de yaratmaktır. Mesela insanı nutfeden, cinni ateş alevinden yarattı mealindeki ayet-i kerime böyle olduğunu bildirmektedir. Yerler, gökler, bugün bildiğimiz 105 basit cisim, eleman yok idi. Bunların hepsini sonradan var etti. Elemanları, oksitleri, asitleri, bazları, tuzları birbiriyle birleştirerek, parçalayarak milyonlarla uzvi organik ve inorganik cisimler meydana getirmekte, yani yaratmaktadır. Allahü Teala'nın

Teâlâ'dır. Allah'tan başkasına her ne maksatla olursa olsun yaratıcı demek küfürdür. Bir gibi vasiyetnamesinde bir kimse rızk Allah'tandır fakat kulunda hareket etmesi lazımdır dese kâfir olur. Çünkü hareket de Allah'tandır yazıyor. Yani hareketi ve işi insan yaratıyor diyen kâfir olur. Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri Hüccetül Baliga'da diyor ki: Hakikatte Halik ve Razık Allahü Teala'dır. İnsana Halik veya Razık demek ilhattır. İnsanın sıfat-ı asliyesi aciz ve iftikardır. Hak Teala'nın sıfat-ı zatiyesi kudret ve gınadır. İnsanlara yarattı, yaratıcı dememeli. Allahü Teala'ya mahsus olan Halik ismini kimse için kullanmamalı ve ad takmamalıdır. Allahü Teala'dan başkasına yarattı demek çok tehlikelidir. Her şeyi yaratan yalnız Allahü Teala'dır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Fakat Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki her şeyi sebeplerle yaratmaktadır. Böylece madde alemine ve sosyal hayata düzen vermektedir.

0: Namazın ehemmiyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 5 vakit namaz ve cuma namazı gelecek cumaya kadar ve Ramazan orucu gelecek Ramazana kadar yapılan günahlara kefarettirler. Büyük günah işlemekten sakınanların küçük günahlarının affına sebep olurlar. Arada işlenilmiş olan küçük günahlardan kul hakkı bulunmayanları yok ederler. Küçük günahları affedilerek bitmiş olanların, büyük günahları için olan azaplarının hafiflemesine sebep olurlar. Büyük günahların affedilmesi için tövbe etmek de lazımdır. Büyük günahı yok ise, derecesinin yükselmesine sebep olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala 5 vakit namaz kılmayı emretti. Bir kimse güzel abdest alıp bunları vaktinde kılarsa ve rükûlarını, huşûlarını tamam yaparsa Allahü Teala onu affedeceğini söz vermiştir. Bunları yapmayan için söz vermemiştir. Bunu isterse affeder, isterse azap yapar. Görülüyor ki namazın şartlarına, rükû ve secdelerine dikkat etmek lazımdır. Allahü Teala sözünden dönmez. Doğru dürüst namaz kılanları muhakkak affeder. Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu teâlâ anh diyor ki, sonbahar günlerinden birinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sokağa çıktık. Yapraklar dökülüyordu. Bir ağaçtan iki dal kopardı. Bunların yaprakları hemen döküldü. Ya Ebu Zer, bir Müslüman Allah rızası için namaz kılınca, bu dalların yaprakları döküldüğü gibi günahları dökülür, buyurdu. Farzlardan ve vaciplerden başka yapılan ibadetlere nafile denir. Sünnetler nafile ibadettir. Bu tarife göre kaza namazları kılan sünnet de kılmış olur. Bir farzı yapmanın, bir haramdan sakınmanın sevabı, milyonlarca nafile sevabından çoktur. Bir farzı yapmayan, bir haram işleyen, cehennemde yanacaktır. Nafile ibadetleri onu cehennemden kurtaramaz. İbadetlerde yapılan değişikliklere bid'at denir. İbadet yaparken bid'at işlemek haramdır ve ibadetin bozulmasına sebep olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi eserleri çok olan, yani Trakya'da şampiyon İstanbul hariç, Edirne ilimizin yine tarihi eserleri çok olan Uzunköprü ilçesinden sesleniyorum. Uzunköprü ilçesinin ilk kurulduğu zamanlardaki olan bölgesindeyiz. Malum şimdi Anadolu'nun her yerinde çekimlere gittiğimiz zaman tarihi eserler belli bir mahalleye bağlı kalıyor. O mahallenin dışı da hep böyle 6-7 katlı apartmanlarla dolu. Tarihi bölgede ise yine apartmanlar da var ama öyle tek katlı şirin evler de var. Tarihi eserler de o bölgede. Biz şimdi Uzunköprü'nün böyle bir mahallesindeyiz. Mütevazi iki katlı ahşaptan yapılmış evler daha var. Ama onları da sizinle paylaşmak istemedim. Çünkü onların durumu da yani ekrana girecek vaziyette değil. Biraz daha bakımlı, düzenli olması lazım. İnşallah belediyelerimiz bu konuda güzel çalışmalar yaparlar da o tarihi evlerin olduğu sokakları da bir tarihi çevre şuuruyla insanlarımıza sevdirirler, kazandırırlar. Şah Suvar Bey veya Şeyh Suvar Bey caminin avlusundayız. Bu caminin avlusu çok büyüktü. Ama epeyce bir büyüktü. Belki 10 dönüme yakındı. Fakat kıble tarafındaki haziresinin duvarına pek dokunamamışlar. Ama şuradaki duvarların hepsi içeri çekilerek yola verilmiş. Bir vakıf eserin arazisini almak en kolay oluyor. Niye? Başka birinin eserini almaya kalksanız, evinin bir kenarını almaya kalksanız, başta mirasçıları kavga eder sizinle. Peki vakıf eseri mirasçıları kim? Bütün Müslümanlar. Ama bütün Müslümanlar ona gelince nasıl olsa bana bundan pay düşmeyecek diye vakıf eseri korumaya kalkmıyorlar. Vakıf eserlerin de hepimiz tarafından tek tek mirasçısıyız ve bizim de hissemize düşecekmişçesine korumamız lazım. Bu kadar yer niye alırsınız? Bu caminin avlusunun büyük olmasının elbette bir hikmeti vardı. Bunu yaptıran Şeyh Suvar Bey en azından bir sancak bey idi. Hakkında bilgi vereceğim size. Böyle olan bir yerde caminin etrafında bazı sosyal tesisler de avlularında olması lazım. Uzunköprü'deki Muradiye Camii'ni verirken 11 tane sosyal tesis saydım. Ama şimdi koca koca dev gibi apartmanlar dikilmiş o kervansarayların, imarethanelerin, ambarların yerine. Arayın ki bulun, hadi koyun. Peki niye? Canım işte yani işte devrini doldurmuş. İyi siz devrini doldurmuş deyin diyenlere söylüyorum. Avrupalı da en ufak bir tarihi eserini sanki 500 yıllık esermiş gibi gelen turistlere tanıtmaya çalışıyor. Avustralya'sı da öyle, Avusturya'sı da öyle. Ufacık bir elde yapılma heykeli insanlar allandırıyor, pullandırıyorlar. Gezilerde insanlara 10 euroya da gösteriyorlar. Bu işin ticari yönü. Ama bizim inançlarımıza göre, dinimize göre Allah rızası için bir mülkü vakfeden kimsenin vakıf maksadının aşılmaması lazım. İhlal edilmemesi lazım. Çünkü vakfiyelerde bir dua kısmı vardır, bir de beddua kısmı vardır. Dua kısmında bu vakfı yapan kimse, bu vakfı idare edenlerin vakfı kuranın maksadına uygun olarak vakfı yürüttükleri takdirde cennetlere kavuşması dua ile söyleniyor. Ama vakıfın şartlarına uymadan, onu ihlal ederek onun dışına çıkanlara da beddualar var. Edirne'deki mesela işte Uzunköprü'de, Edirne ilimize bağlı bir ilçedir. Edirne'de 2. Bayezid Han'ın kurduğu yeni imaret diyorlar ama esas kitaplardaki adı 2. Bayezid Han Külliyesi. Hastanesi var, imareti var, hamamı var, binlerce insana yemek vermiş, hastanesinde binlerce insan tedavi olmuş. Ayrıca bu yetmemiş, Edirne içindeki hastası olanların haftada 2 defa bedava ilaç almaları yazılmış vakfiyeye. Ama altında vakıf bedduası da diyor ki, ihtiyacı olmadan, hastası olmadan gelip ilaç alanlara da lanet olsun buyuruluyor. Bu niye konmuş? Vakfın şartlarını delip de adam büyük günaha girmesin diye lanet sözü geçmiş. Yoksa dinimizde lanet yok. Burada da Şeyh Suvar Bey'in yaptırdığı caminin bir minaresi kalmış. İşte arkamda duruyor. Tuğlaların araları da açılmış. Ne deniyor buna? Buraya derz yapılacak. Peki derzi yapıyorsunuz. Şu güzel güneşte. İkindin güneşinde, öğlen güneşinde şimdi. Öğlen güneşi tam güneşin tepeye dikildiği, gölgelerin kısaldığı bir zamanda. Buraya yaptığınız derz eğer Horasan harcından olmaz ise, çimento karışımlı olursa mutlaka çatlayacak, dökülecek. O kadar derz de bu minareye yük olacaktır. Ama ne yapalım efendim, şartname böyle. Biz bunların aralarını tık tık tık tık açarız, tuğlaların aralarını. Ondan sonra da arasını derz doldurur. Doldurursun, o da çatlak olur. Hiçbir yük taşıyıcı özelliği yoktur. Ayrıca yük olucu özelliği vardır. Burada sol tarafımda bir dut ağacı var. Bu dut ağacı bu eserin yapıldığı zaman dikildiğini gösteriyor bize. 500 yıllık. 1400 küsur senelerinde. Yani 2. Murat Han 1443-44'te burayı kurdu. Hemen arkasından ihtimal ki buraya bey olarak, idareci olarak tayin ettiği Şeyh Suvar Bey de buraya, padişahın kurduğu şehre, ben de Allah rızası için bir külliye kurayım dedi. Ve bu camiyi kurdu. Cami yıkılmış, harap olmuş. Etrafını fayanslarına, bayanslarına, bugünkü betonarmeye boğmuşuz. Yapılamaz mıydı? Yapılırdı canım, olmaz olur mu? Mutlaka yapılırdı. Ha, bunun yapılabilmesi için tarihi eserleri anlayan sadece inşaat ve mimarlık fakültelerinden bugünkü betonarme mimarisinin diplomasını alanlara değil, böyle tarihi eserlere diploma verecek fakülteleri, üniversiteleri hatta kurmaya mecburuz. Bir caminin kündekari tekniğiyle yapılmış bir minberine getiriyorsunuz siz, ahşap mimarisini okumuş bir mimarı görevlendiriyorsunuz. Hadi bunu diyorsunuz, restore et veya işte düzenle şu bu, restitüsyon projesini çiz bakalım. Okumadı ki. Bunu okumadı ki. Taş eserlerde de aynı şekilde. Betonarmeyi hepsini hesaplarını, statik hesaplarını betonarmeye göre yapıyoruz. Taşa gelince işte bu da eserler, işte Süleymaniye şu bu var. Gidin onları da çocuklar bir görün bakalım. Örnek olarak bakın böyle de var. Bunu da diploma verelim. Bu gençlere hem iş kapısı açılır, hem aşk kapısı açılır, hem de eserlerimiz böylece bilmeyenlerin elinde can çekişmez diye düşünüyorum. Senelerdir tarihi eserlerin sizlere tanıtılmasıyla uğraşan birisi olarak herhalde bu söylediklerimin bir kıymeti harbiyesi olması gerekir. Buraya dut dikmişler. Niye dut dikmişler? Çok özelliği var bunun. Dut, suyu en çok isteyen ağaçlardan birisidir. Bu dudu buraya diktiler ki, bakın caminin dibine dikmediler. Minarenin dibine dikmediler. Diktiler ki, bu civardaki buranın taban suyu çok yakındır. Yani bir metre kazsanız su çıkacak yerleri vardır uzun köprünün. Böyle bir su havzası. Burada bunu dikti ki caminin etrafında temellerinde birikecek suları emsin. E kanal açsaydı kardeşim, arazi kurtarmıyor ki kanalı. Su tahliyesin diye kanal açıyorsunuz, kanalda su birikiyor. Ha, İstanbul'da olur, tepelik bir yerdedir. Kanal açarsınız, İstanbul'da 6 tane en az benim bildiğim tarihi caminin Süleymaniye dahil temellerinde kazılan kanallarla su Halice verilmiş. Veya işte Beyazıt'taki camininki Kumkap'ın nişancasındaki Mehmet Paşa Camii'ne verilmiş. Orada kullanım suyu. Beyazıt Camii'nin temelinden çıkıyor. Aşağıdaki mahalle hem içmede kullanıyor tertemiz suyu da eskiden, hem de kullanım suyu olarak da ondan istifade ediyorlardı. Bugün yok. İşte bu dut onun şahididir. Bir, caminin yapılış tarihinin şahididir. İki, 1400'lü yılların sonuna doğru, yani 15. yüzyılın sonuna doğru tarihlenmiş olabilir. Peki bunu yaptıran Şeyh Suvar Bey kimdir? Onun hakkında biraz bilgi vereyim. Bu çok önemli bir husus efendim. Şeyh Suvar Bey'in hayatı. Maraş'ta Zülkadir oğulları veya Dülkadir oğulları vardı. Dat'ın D okunması Z okunması ile alakalı bir şeydir. Yoksa dul olmuş bir dul Kadir'in oğulları değildi bunlar. O sülaleden gelmiş değildi. Bizim bugün anladığımız manada dul ifadesini kullanamayız. Şeyh Suvar Bey, Dülkadir oğlu veya Zülkadir oğlu Süleyman Bey'in oğluydu. İkinci Murat Han zamanında yaşadı. Babasının vefatından sonra Osmanlı Devleti'ne geldi, iltica etti, sığındı. Dülkadiroğulların özelliği, Osmanlı hanedanıyla kız alıp vermede akrabalıkları vardır, dünürlükleri vardır ve hiçbir zaman Osmanlı'nın işini güçleştirecek bir Anadolu Türk beyliği değildi. Aynı davanın peşinden koşan insanlardı. Osmanlı da Allah-u Teala'nın yolunu yaymaya ilahi kelimetullah için koşturuyordu. Dülkadiroğulları da onun için. Hatta Maraş bölgesinde Osmanlı'nın uzun süre bir ileri karakol oldu. Ama Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında bazı uygunsuz idareciler bu beyliğin kökünü kurutmaya kalktılar. Çeşitli oyunlarla. O ayrı bir hadise. Niye yaptılar? İnsanoğlu efendim nefis taşıyor yani. Ben bu makama geleyim, onlar gelmesin diye. Elbette ki yalana dolana da tevessül ettiler. Onlar da şimdi gittikleri yerde bunun hesabını hala veriyorlardır veya neticesi alınmıştır. Cezasını mahkum olmuş çekiyorlar olabilir. İkinci Murat Han devrinde Çirmen Sancak Bey'i oldu. Uzun Köprü ve Ergene'nin kuruluşunda İshak Bey ile beraber büyük faydaları dokundu. Buralarda, hizmetlerde. Fatih Sultan Mehmet Han devrinde de Dülkadiroğlu beyi oldu. Yani oranın padişah oldu bir manada. Padişahlık gibi düşünürsek. 1470'te babasının mülkü olan Maraş'ı zapt etti. 1476'da da Mısır Memlüklerine yenildi. Memlük Sultanı onu 1476'da yani yenildikten sonra esir alıp şehit etti. Babası Süleyman Bey ise Şeyh Suvaroğlu'nun efendim babası Süleyman Bey ise Dülkadirli Nasreddin Bey'in oğluydu. 1443'te babasının yerine Maraş ve Elbistan Bey'i oldu. 1454'te vefat etti. Efendim, bu zat 1. Beyazıt'ın vefatından sonra, Yıldırım Beyazıt'ın vefatından sonra saltanat günlerinde kardeşler arasında bazı çekişmeler oldu da Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt yenildikten sonra Timur Han'a kısa sürede de kahrından vefat edince, üzüntüsünden vefat edince çocukların her biri İsa, Musa, Süleyman, Mehmet Çelebiler, Mehmet Çelebi hariç her biri bir tarafta, biri Edirne'de, biri Bursa'da sultanlığını ilan ettiler. Koca bir imparatorluk çöküyordu. İşte o dönemde hiç işlerde, kavgalarda bulunmayan Çelebi Mehmet Han'ın yanında Süleyman Bey yer aldı ve Osmanlı Devleti'nin 11 sene süren, 1413'e kadar devam eden, 1403'ten 2'den 1413'e kadar devam eden 11 senelik Fetret Devri'nde hep Çelebi Mehmet Han'ın yanında yer aldı. Çelebi Mehmet Han da Osmanlı'ya hükümdar olunca böylece devlet kardeşler arasında paylaşılmaktan ve düşmanına karşı küçülmekten kurtulmuş oldu. Onun oğlu da zaten 2. Murat Han'dı. Şehsuvar Bey Camii'nin içerisinde bir şey anlatacak değilim. Ancak bunun bir haziresi var. Kıble duvarı tarafında, haziresinde de çok eski kabirler var. Ama inanıyorum ki şu bulunduğumuz yerlerde de hazire vardı. Yani kabirler vardı. Şimdi buraya musalla taşını koymuşuz. Cenazemiz olduğunda burada namazını kılıp gönderiyoruz. Ancak camilerimizin avlusuna yapılan hazire taşları çoluk çocuk mezarlıktan korksun diye yapılmadı. Namazdan çıkanlar bir dönsünler, bir Fatiha gönderse burada yatanlara diye. İnsanlar, muhtaç, el açanlar buraya kabrini yaptırdı, buraya defnini istediler. Aman ne olur benim mağfiretime dua etsinler diye. Ne kadar güzel bir şey. Onlar bizden bunu bekliyor. Biz onların mezarlarını dümdüz ediyoruz, avluya katıyoruz. Sadece ön tarafta kalmış, otuyla çöpüyle baş başa kalmış. Buraya bir yabancı gelse de şu minarenin hatırına turist gelir mi? Bir otobüs dolusu turist gelir minarenin hatırına. Sadece şu minarenin hatırına. Ama gelip de buradaki kafaları kırılmış mezar şahide taşlarını görünce herhalde eyvah eyvah der. Ben ilgililerin buraya bir el atmasını, güzel bir temizliğinin yapılmasını, vakıflar idaremiz zaten tarihi camileri restore ettiklerinde hazirelerini çok güzel bir hale getiriyorlar. Buranın şimdi şu sağlam haline bakıp da burayı plana almaktan imtina etmesinler. Hiç olmazsa haziresini plana soksunlar diye ben buradan sizlerin adına da kıymetli seyircilerim istirham ediyorum idarecilerden. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Temeşvarlı Osman Ağa. Bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları. 1688-1700 yılları arası. Lipova Kalesi'nde esir düşen Temeşvarlı Osman Ağa isimli delikanlı, genç komutan ama çok genç, kabiliyetli birisi Avusturyalılara esir düşer. Esiri olduğu yüzbaşı Fischer askeri yargıçtır ve o der ki sen memleketin neresi Temeşvar, git oradan kurtuluş akçeni al gel, ben de seni esaretten azat edeyim. Bu da gider o paraları getirir ama yüzbaşıyı bıraktığı yerde bulamaz. Çünkü Avusturya Birliği daha batıya doğru intikal emri almıştır. Fischer de onlarla beraber gitmektedir. Çeşitli maceralardan sonra Tuna Nehri kıyısındaki bir haydut gemisinden bilemeden ekmek, parayla ekmek isterler. Aç kalırlar yollarda, köyler boştur. Onlar da bunun üzerindeki kurtuluş akçelerini alıp ondan sonra da bir iri yarı adama eline kılıç vererek bunu gemide kesme, gemiye kanı bulaşmasın, kıyıda kes, sonra gemini buradan alır demirimizi, halatımızı gideriz der. Osman Ağa da ölümün çok yakın olduğunu görünce ey yerlerin göklerin yaratıcısı olan şanı yüce Allah, hikmetinden sual olunmaz. Ben henüz genç ömrüme doyamayan bir kulunum. Hiç kimsenin bilemeyeceği bir yerde ölmek başıma neden geldi, hikmeti nedir acaba? Bari kendi lütfu kereminle günahlarımı affedip iman ile ömrümü sona indir. Şimdi Osman Ağa'nın hatıralarında namaz niyaz sözleri hiç geçmiyor. Ama yetim bir çocuk, öksüz bir çocuk, anneyi kaybetmiş, gel sonra babayı kaybetmiş. Alabildiği eğitim, temel eğitim ancak mahalle mekteplerindeki, sıbyan mekteplerindeki eğitim olduğu için bu kadar imanı güçlü ama namaz, niyaz hususunda demek ki epey bir gevşeklik var ki hatırasının sonuna kadar da bir namaz meselesinin geçmediğini ben esefle gördüm. Şimdi tabii Osman Ağa bu duayı edip ya Rabbi bari günahlarımı affet de günahsız gideyim. Yani dağ başında ölüyorum, kimsenin olmadığı bir yerde bir kafirin elinde ölüyorum. Nahak yere, yani bir suçum olduğu için öldürmüyorlar beni. Sırf çaldıkları altınlara delil olmayayım, şahitlik etmeyeyim diye öldürüyorlar. Öleceğimden emindim. Artık kelime-i şehadet getiriyor, metanetle bekliyordum. Bir taraftan da Macar kafirin elindeki düz uzun kılıca bakıyor. Acaba kılıç keskin mi diye kendi kendime. Hikmet ilahi işte, insanoğlu efendim. Boynumu birden keser mi yoksa çok acı çeker miyim diye düşünmeden de edemiyordum. Korkuyordum. Ya keskin değilse, çok acı verirse ne yapacaktım? Ölmek üzere olan bir insanın psikolojisi efendim. Gemide kalanların hepsi güverteye dizilmişler, bize bakıyorlardı. Eğlenceli bir oyun seyreder gibi neşeliydiler. Elindeki kılıçla başımda bekleyen adamı teşvik için hep bir ağızdan bağırıyorlardı. Öldür, öldür. Ben diz çökmüş bir halde ölümümü beklerken celladım da başında yalın kılıç, gemiden kendisine çığlıklarla alkış tutan seyircilere gösteri yapıyordu. Zaman zaman çevremde dönüyor, elindeki kılıcı havada daireler çizdirecek şekilde sallıyordu. Vıcht vıcht kılıç sesi demek ki. Havada dönen kılıçtan yayılan yankılar tekledikleri adeta coşturuyordu. Tezahüratları daha da artıyordu. Ancak bu öldür öldür şamatalarına katılmayan birisi vardı aralarında. Bana tercümanlık eden Macar. Macar'da konuşmuştu ya ondan efendim. Yanımda ayakta suskun duruyordu. Düşünceli bir hali vardı. Sanki hasta gibiydi. Bu hali eli kılıçlı adamın dikkatini çekti. Niçin böyle susuyorsun, somurtuyorsun arkadaş dedi kılıçlı adam. Yoksa bir şeyden mi çekiniyorsun? Evet dedi. Endişe ediyorum dedi o adam. Şimdi diyelim ki, şimdi bunu burada kestik. Fakat bunun birkaç arkadaşı daha var mıydı, unuttun mu? Ormanda onlar. Şimdi onların gidip Avusturya askerine durumu bildireceklerinden hiç şüphen olmasın. Bizim bir arkadaşımız vardı, onu da korsanlar öldürdü. Bizim de varacağımız yer Avusturya ordusudur. Bunlar esir oldukları ortaya çıkarsa sonra nasıl cevap veririz? Bunun hesabını sormazlar mı? Bu adam nerede? Öldürdük diyebilir miyiz? Sözleri kılıçlı adamın kafasını karıştırdı. O iştahı gitti. Kılıç kafasının üstüne vın vın ses çıkarırken o iştahı gitti. Peki ne yapalım diye sordu. Bundan başka geride kalan arkadaşların da ele geçirmek mümkün olursa hepsini bir yerde öldürüp mallarını alalım, hem daha çok mal almış oluruz. Böylesine ıssız bir yerde bunların başlarına ne geldiğini kim nereden bilecek? Hem karımız çok olur, hem de arkamızda delil bırakmayız. Adamın fikrini arkadaşlar da beğenmişlerdi. Hemen tepeme biriktiler. Soruları sıralamaya başladılar. Arkadaşların şimdi nerededir? Gittiler mi yoksa seni bekliyorlar mı? Sonra arkadaşlarımın yanlarında para olup olmadığını, kaç kişi olduklarını ve yanlarında at olup olmadığını sordular. Öyle ya, kendilerinde adamlar emniyete almak istiyor haydutlar ama. Ben dedim ki arkadaşlarım beni bırakıp katiyen gitmezler. Şimdi Ümit gidip arkadaşları bulacaklar, buna götürecekler, buna arkadaşlarım diyecek. Evet, beni ekmek almaya gönderdiler. Kendileri bu ormanın kenarında oturmuş uyuyorlardır. Çünkü 4 gün 4 gecedir uykusuzuz. Karnımız da çok aç. Muhakkak ekmek gelecek diye bekliyorlardı dedim. Ümit veriyor şimdi korsanlar oraya gidebilmek için. İçimde kurtuluş ümidi yeniden canlandı. Konuşmaya devam ettim. 4 kişi olduklarını, her birinin yanında fidye parası olduğunu, bir tane at olduğunu, onun da fidye için yanlarında bulunduğunu bir bir anlattım. Ayrıca adamların kendilerine iyice güvenmeleri için arkadaşlarımın yanlarında silah da yok dedim. Aslında arkadaşlarımın benim yakalandığımı görür görmez kaçıp gittiklerinden emindim. Maksadım sadece zaman kazanmaktı. Böylece bu fani dünyada birkaç nefes daha almış olurum diye düşündüm. Allah'tan ümit kesilmez. Belki bir fırsat doğabilirdi bu esnada. Sözlerimi tamamlamadan daha, eğer varırsanız onları kolay bulursunuz demeyi de unutmadım. Oltaya kuvvetli yemler takmış yani. Sözlerimi tercüme eden, tercümanı dikkatle dinleyen adamlar, bu çok güzel. Her biri silahlarını aldılar, tüfeklerini doldurdular, gemiyi yanaştığımız yerde bıraktılar, kayıklara bindiler, beni de çıplak halimle ve ellerim bağlı olarak yanlarına aldılar. Irmak boyunca giderek yakalandığım yere geldikten sonra kıyıya çıktılar. Macarların birisi benimle birlikte kayıkta kaldı. Diğerleri tarif ettiğim ormanlığa gittiler. Gittiler ama çok geçmeden boş ellerle döneceklerinden emindim. Öyle de oldu. Çok geçmeden adamlar döndüler. Çok sinirliydiler. Daha uzaktan bağırıyorlardı. Arkadaşların yok, gitmişler. Bense öfkeden çılgına dönmüş, küfürler savurarak yanıma gelen adamlara cevap verirken elimden geldiğince kendimden emin görünmeye çalışıyordum. Onlar sizden korkup orman içine gizlenmişlerdir. Beni öldürdünüz diye dışarı çıkmaya korkuyorlardır. Beni dışarı çıkarın, onlara ben sesleneyim. Siz görünmeyin, görürsünüz ki hemen geleceklerdir. Adamlar kandılar. Kayıktan beni dışarı çıkardılar. Ormana doğru yürüdüm. Evet. Bir taraftan da arkadaşlarıma isimleriyle sesleniyordum. Ahmet, Mehmet diye. Aslında Türkçe olarak da bire durman kaçın iş yamandır diye gücüm yettiğince bağırıyordum. Onlar da anlamıyor Türkçeyi. Bağırıp çağırmalarım boşunaydı. Ne bir ses ne bir karşılık duyuluyordu. Yarım saatten fazla bazen ben bazen de haydutlar bağıra çağıra arkadaşlarımızı aradık. Artık ümitleri kalmamış gibiydi. Yoklar dedik, süremizin sonuna gelmiş olduk. Kıymetli dinleyenlerim, bir anı bir hikaye programımızın 12. bölümünde burada noktaladık. 13. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Efendim bir diyarlardan gönüllere programıyla yine sizlerle beraberiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyor, hürmetlerim arz ediyorum. Ben Said Eken, bu programı sizlere sunarken ana kumanda masasında bize İbrahim Macit kardeşimiz yardımcı oluyorlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu akşam Osmanlı zamanında yetişmiş evliyanın büyüklerinden ve Halvetiye yolunun Ruşeniye kolunun kurucusu Dede Ömer Ruşeni Hazretlerini anlatacağız. Dede Ömer Ruşeni Hazretleri dedesinin Yıldırım Bayezid'in emirlerinden Kara Timurtaş Paşa'nın oğlu Gazi Umur Bey olduğu bilinmektedir. Kendisi Halveti yolunun ileri gelen alim ve ariflerindendir. Aydın'ın Güzelhisar köyünde dünyaya gelmiş ve kendisi Aydınlı olması hasebiyle Ruşeni yani aydınlık mahlasını kullanarak hayatını idame ettirmiştir. Hicri 892 miladi 1487 senesinde Tebriz'de Kur'an-ı Kerim okurken orada vefat ediyor, ruhunu teslim ediyor. Zamanın Sultanı Selçuk Hatun tarafından kendisi için yaptırılmış olan dergahta metfundur. Güzelhisar'da doğup orada yetişen ve ilim öğrenen Ömer Ruşeni Hazretleri ilk tahsili için, ilk yüksek tahsili için Bursa'ya gelir. Ve Yeşil Camii imaretinde bulunan medreseye yerleşerek orada bir süre zahiri ilimleri tahsil eder. Ancak zahiri ilimlerden sonra gönlündeki, içindeki yangını söndüremediği, hala kendisinde bir eksiklik, bir şeylerin noksan olduğunu hissettiğinden bu eksikliği giderebilmek, kendisine rehber olacak bir mürşit bulabilmek arzusuyla Bursa'dan ayrılarak Karaman beldesine doğru yola çıkar. Karaman beldesine doğru yola çıkması da kendisine rüyasında verilen bir manevi işaret sebebiyledir. Karaman'a geldiğinde büyük alim Seyyid Yahya Şirvani Hazretlerinin abisi Alaaddin Ali Aydini Hazretlerinin talebelerinin arasına girer. Daha sonra oradan ayrılarak Şirvan'ın nahiyelerinden olan, o zaman için Bakü'ye giderek Seyyid Yahya Şirvani Hazretlerinin sohbet ve hizmetine girer. Orada mübarek Seyyid Yahya Şirvani Hazretlerinin yüksek sohbetleri vesilesiyle hızla mesafe kat eder ve talebelerinin önde gelenlerinden olur. O kadar çalışır, o kadar ileri gider ki nihayet en önde gelen halifelerinden olmak şerefine nail olur. Mübarek yüksek hocası Seyyid Yahya Şirvani Hazretlerinin emirleri ve onun tasarruflarıyla beraber daha çok ilim öğrenmeye gayret eder. Sıkı riyazetler çeker ve nefsini terbiye etmek için elinden gelen gayreti gösterirdi. Tabii bu çalışmaları ve mübarek hocasının feyz ve bereketleri sayesinde kısa zamanda çok yüksek makamlara kavuşmak nasip olur. Aradan geçen süre zarfında hocası vefat eder. Hocasının vefatından sonra da bir müddet daha Karabağ tarafında kalmaya devam eder. Selçuklu sultanlarından Kerim Han'ın onu ülkesine davet etmesi üzerine Tebriz'e gider ve orada kendisi için yaptırılan medreseye yerleşir. Ve ömrünün sonuna kadar da orada hizmete devam eder. Ömrünü hep insanlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmak, talebe yetiştirmek için devamlı surette gayret göstermiştir. Ömrünü bu yolda harcamıştır. Pek çok kişinin ilim ve feyz kaynağı olmuş ve onların Allah-u Teala'nın rızası için irşat vazifesine yükselmesine çok büyük katkıları olmuştur. Tabii ki onun en büyük talebelerinden birisi de yine Gülşeniye kolunun kurucusu olan ve Gülşeni adı olarak tanınan İbrahim bin Muhammed Hazretleri'dir. Yani İbrahim Gülşeni Hazretleri'dir. Dedem Ömer Ruşeni Hazretleri bir defasında Tebriz'e gitmişti. Sultan Hasan bir cuma gecesi onu davet eder ve bu davete aynı zamanda oranın meşhur alimlerini ve velilerini de çağırtır. Fakat sultan bir ara alimleri göstererek onların hallerinden şikayetçi olur. Tabii onun bu şikayetinden Ömer Ruşen Hazretleri rahatsız olur. Ve onun üzerine dönerek sultana der ki, ey sultanım, lütfen iyi dinleyiniz. Alimler, yani hakiki alimler tabii ki burada kastedilen, hakiki alimler Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem varisleridir ve dinimizin direkleridir. Dolayısıyla onlara karşı olan tavır ve davranışlarımızda çok dikkatli olmalıyız der ve evliyanın meşhurlarından Bişri Hafi Hazretlerinin bir gün yola düşmüş bir kağıt üzerindeki besmeleyi alıp temizleyip güzel kokular sürerek hürmet göstermesi sebebiyle Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmasını ve veli kulları arasına, evliya-i kiram arasına girmesini orada misal olarak anlattıktan sonra bu alimlerin kalplerinde Allah-u Teala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim, onun mübarek isimleri ve ilmi vardır. Onların bereketli nefeslerini koklayıp cennet kokularına kavuşasın. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Veysel Karani Hazretleri için Yemen tarafından rahmet rüzgarı esiyor buyurmuştur. Veysel Karani Hazretlerinin mübarek nefesleriyle nefsinizi temizleyiniz ki Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşasınız. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kim bir alime ikram ederse bana ikram etmiş olur. Bana ikram eden Allah-u Teala'ya ikram etmiş olur. Allah-u Teala'ya ikram eden de şüphesiz cennete girer buyurdu. Yine devamla alimlere hürmet konusunda pek çok ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler vardır. Dolayısıyla alimlere mutlak surette hürmet etmek lazımdır. Onlara kötülük yapmayı düşünmek insanın felaketine ve Allah-u Teala'dan uzaklaşmasına sebep olur. Alimleri kim zemmedip, yani kötülerse, onların etlerini yemiş gibi olur. Yani gıybet etmiş olur. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alimlerin etleri zehirlidir. Kim koklarsa hastalanır, kim yerse ölür buyurdu. Yani alimlere bu derece saygı göstermek, onlara itibar etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü onlar bizim dinimizin temel taşlarıdır. Çünkü onlar bize Allah-u Teala'nın dinini öğretmek için özel olarak görevlendirilmiş kıymetli mahluklardır, kıymetli insanlardır. Biz onlara değer vermezsek ne olur? Dinimize değer vermemiş oluruz. Dolayısıyla Allah-u Teala'ya karşı gelmiş oluruz, isyan etmiş oluruz diye nasihat ettikten sonra sultan yapmış olduğu hareketin ne kadar büyük bir yanlışlık olduğunun farkına varır. Sonra orada tövbe istiğfar eder. Çeşitli ikramlardan sonra misafirler dağılır. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan beri insanları ebedi saadete kavuşturmak için peygamberler aleyhissalatu vesselam göndermiştir. Peygamberler insanları kurtuluşa davet etmiş, doğru olan yolu bütün sıkıntı ve eziyetlere rağmen bıkmadan, yılmadan anlatmışlardır. Ne çok eziyet çekmişler değil mi efendim? Aynı zamanda peygamberlere tam tabi olan Allah-u Teala'nın sevgisiyle dolu manevi sırlar sahibi veli zatlar da her devirde bulunmuş, insanların din ve dünya saadetlerine kavuşmalar için çalışmışlardır. Nice büyüklerimiz gelmiş geçmiştir. Niceleri çeşitli sıkıntılara katlanmışlardır. Düşünün, İmam Rabbani Hazretleri Kutsesur gibi mübarek 2000 yılının yenileyici büyük bir zatı, yani neredeyse peygamberlik hariç pek çok makamların kendisine ihsan edilmiş olan bir zat kaç sene Guvalyar Kalesi'nde hapis yatmıştır, sıkıntı çekmiştir. Bütün bu sıkıntılar niye çektiler? Hepsi biz insanların felahı, refahı ve iki cihan saadeti içindir efendim. İslam devletlerinin sultanları hep bu büyüklerin rehberliğinde hizmete devam etmişler. Yeri gelince atlarının arkalarından gitmişler. Bazen onlarla beraber savaşlara katılmışlardır. Onlar dua ordularının kumandanları ve dertlerin manevi tabipleridir. İlmi arttıkça görüş açısı büyüyen ve bilgisi dışındaki konular hakkında hüküm vermekten kaçınan, bildiklerinin doğruluğunu devamlı tetkik eden büyük İslam alimleri adeta unutulmuştur. Alimin uykusu ibadettir. Kıyamet günü şehitlerin kanını alimlerin mürekkebiyle tartarlar. Mürekkepler ağır gelir. Alimler peygamberlerin varisleridir hadis-i şerifleriyle methedilen binlerce İslam alim ve eserleri, İslam alimleri ve onların eserleri kütüphaneye, köşelerinin tozlu raflarına okunmamaya, öğrenilmemeye, hatırlanmamaya adeta terk edilmiştir. Ne yazık ki günümüzde de biz bunları yaşıyoruz. İlim alimle beraber bulunursa herkes ondan istifade eder. Alimin olmadığı, kitaplarının hakkıyla tetkik edilip öğrenilmediği yerde ilimden söz edilemez. Alimin dolayısıyla ilmin olmadığı milletlerde peşin hükümler, batıl itikatlar, derme çatma bilgiler hüküm sürer. Milletlerin günlük hayatlarında dinin ve örf adetlerin önemli bir yeri vardır elbette. Tarih boyunca hep böyle olmamış mıdır? Her kim, hangi millet, hangi insan ilme ve alimlere ehemmiyet vermişse o milletler, o topluluklar tarih boyunca hep ileri gitmişler. Hep huzurlu bir hayat yaşamışlar, sıkıntılardan uzak kalmışlardır. Allah-u Teala'nın feyz ve bereketlerine, iki cihanda feyz ve bereketlerine kavuşmuşlar. Hep huzur içinde olmuşlardır. Ne zaman ki doğru yoldan ayrılmışlar, alimlere itibar edilmez olmuş, ilimler unutulmuş, işte o zaman insanlar sıkıntı çekmeye ve dert ve belalara muhatap olmaya başlamışlardır. Tarih boyunca hep bunu görüyoruz. Mesela bir bakıyorsunuz Özbekistan coğrafyası. Binlerce evliya-i kiramın, binlerce alimin bulunduğu bir bölge. Buhara, Semerkant, Horasan, Türkistan vilayetleri bir zamanların en muhteşem, en büyük ilim merkezleri iken mübarek Enver abimiz rahmetullahi aleyh sürekli söylerdi. Kum gibi evliya yaratmıştı Allah-u Teala. Niye? Çünkü onlar Allah-u Teala'nın dinini istiyorlardı. O yüzden de Allah-u Teala'nın dinini istedikleri için ve evliyaya Allah-u Teala'nın dinine hürmet ettikleri için hep huzur içinde yaşadılar. Ta ki ilme hürmet edilmez, ilimden vazgeçilir, dünyalık peşinde koşulmaya başladığı anda ne evliya kalmış ne bir şey. Hatta öyle kötü duruma düşmüşler ki zamanında Hindistan'da da aynı şekilde, Özbekistan'da da aynı şekilde. Efendim gelip bir zaman efendim Moskov kafiri başlarına bela olmuş. Yapmadık, eziyet, işkence bırakmamış. Öbür tarafta Hindistan'da İngilizler gelip her türlü sıkıntıyı vermişler. Hala da sıkıntı vermeye de devam ediyor. Bir zamanlar Bağdat, Basra, Küfe, Suriye, Şam hep ilim merkeziydi. Büyüklerimizin, milyonlarca yani binlerce alimin, evliyanın, milyonlarca Müslümanın, Ehl-i Sünnet Müslümanın yaşadığı çok kıymetli topraklar iken öyle bir zaman gelmiş. Her biri paramparça olmuş. Her gün birilerinin zulmü altında inler hale gelmişler. Hala da sıkıntı çekmeye de devam ediyor. O yüzden Osmanlı'da da aynı şeyler başımıza geldi. Ne zaman ki çok biz İslamiyet'e sahip çıktık, evliyaya sahip çıktık, dinimize sahip çıktık, en zirve noktaya geldik. Ne zaman ki bu değerlerimizden yavaş yavaş uzaklaştık, yıkılmaya yüz tuttuk. Haşa zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası. Nahl suresinin 32. ayet-i kerimesinden alınmıştır bu söz, buyuruyor. Dolayısıyla ne gelirse başımıza hep kendi yaptıklarımızdan gelmektedir. Devam edelim efendim. Yine Dede Ömer Ruşen Hazretleri'nin sohbetlerinden. Veli Allah-u Teala'nın rızasını kazanmış, sevdiğini Allah-u Teala için seven ve her işi onun rızası için yapan, her an Allah-u Teala ile bulunan, gafletten uzak kimse demektir. Kısa bir ara verelim. Ömer Ruşen Hazretleri ile ilgili anlatacağımız pek çok hadise var, konu var. Ama şöyle bir kısa ara verelim. Ondan sonra tekrar bu büyük mübarek zatın hayatını anlatmaya devam edeceğiz. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil.
1: Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Efendim, reklamlardan sonra yine bir aradayız. Tekrar Ruşeni yolunun reisi diyelim, mübarek Dede Ömer Ruşeni Hazretlerinin hayatını sizlere nakletmeye devam ediyoruz. Dede Ömer Ruşeni Hazretleri, Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve onun varisleri olan hakiki İslam alimleri rahmetullahi aleyhim ecmain her birinin aşığıydı. Ve kendisinin Peygamber Efendimiz için yazmış olduğu Türkçe ve Farsi naatları çok kıymetli olup bu naatlara pek çok şair tarafından nazireler yapılmış. Yani aynen onun vezin ve kafiyesiyle çeşitli şiirler söylenmiştir. İbn-i Mesud Hazretleri radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün alemlerin efendisi gelerek bana seslendi. Buyur ya Resulallah dedim. Bana sevgili Peygamber Efendimiz, insanların en faziletlisi kimdir biliyor musun diye sordular. Ben de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. O zaman mübarek, insanların en faziletlisi dinini iyi öğrenip güzelce amel edendir buyurdu. İbn-i Selam Hazretleri, nefsini kötü huylardan ve isteklerden tamamen temizleyip

nefsime ağır gelecek mi, yoksa kibir sahibi olup bundan dolayı utanacak mıyım diye kendimi ne yapıyorum, deniyorum, test ediyorum. Çünkü bende kibir varsa bu şekilde kibrimin benden uzaklaşmasını, kibirden kurtulmayı arzu ediyorum der. Ve yine devamla der ki Resulullah Efendimiz'in şöyle buyurduğunu işittim. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir, yani büyüklenme bulunan kimse cennete giremeyecektir. Ve nitekim başka bir hadis-i şerifinde de meyve veya herhangi bir şeyi kendi eviyle evine götüren kibirden uzaklaşmıştır buyurdu. Ben de bu sebeple o işte o kibirde kurtulmak, kibirli halimden kurtulabilmek için Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerine uygun olarak hareket etmeye çalışıyorum diye ifade etmiştir. Malumunuz hepimizin bildiği, sık sık filminde yayınlıyoruz. Hani efendim Üftadı Hazretlerinin Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini kabulünde ona vermiş olduğu görev ne yaptı? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Bursa kadısı iken yaşamış olduğu bir hadise sebebiyle Üftadı Hazretlerine talebe olmayı arzu eder. Ona varınca Üftadı Hazretleri önce kabul etmez. Sonra madem ki gerçekten bize talebe olmak istiyorsan o zaman yapacağım bir şey var. O kadıyken üzerine giymiş olduğun kaftanınla, sırmalı kaftanınla beraber sırtına alacaksın ciğerleri, sokakta o ciğerleri satacaksın. O zaman eğer bunu başarabilirsen bizim talebemiz olursun, olabilirsin diye söylüyor. O da baş üstüne diyor ama başlıyor Bursa sokaklarında sırmalı kaftanıyla ciğer satmaya. Herkes buna diyor ki Kadı Efendi üşüttü, kafayı yedi, artık zavallı kim bilir ne hale düştü diyor. İyice orada nefsini yerle yeksan ediyor, eziyor, yok ediyor, kibirden kurtuluyor. Ondan sonra hocası ona gerçek manada ne yapıyor? Kabul edip yüksek makamlara kavuşturuyor. İşte kibir her türlü iyiliğin, her türlü yükselmenin engeli olduğu için de büyüklerimiz bu şekilde davranmışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Adi bin Hatem'e sadaka vermekle ilgili olarak bir hurmanın yarısıyla bile cehennem ateşinden korunun. Onu da bulamazsanız tatlı ve güzel söz ile karşılık verin buyurmuşlardır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara yumuşak söylemek, fakirlere çok yemek yedirmek, vermesi lazım ve vacip olan şeyleri seve seve vermek güzel bir ahlaktır buyurdu. Hakikaten ne kadar güzel bir şey değil mi? Herkese yumuşak davranabilmek, herkesle iyi geçinmek insanı ne hale sokuyor? Hem toplumda çok kıymetli, çok hürmet edilen bir insan haline geliyorsunuz. Kimsenin size karşı bir herhangi bir kötülük yapması ya da size karşı bir yanlış yapması söz konusu olamadığı gibi herkes de size o güzelliğiniz sebebiyle de ne yapıyor? İtibar ediyor, sevgi gösteriyor, hürmet ediyor. Ya biz bunları gördük efendim. Mübarek Enver abimizden rahmetullahi aleyh. Herkese yumuşak davranır. Herkese bir şeyler vermek için uğraşır. Kim olduğu hiç önemli değil. Nereden geldiği hiç önemli değil. Kapısını çalan, ondan talep eden herkese ne yapar? Elinden geldiğince yardım etmeye çalışır. Hele hele gelen giden misafirler. Hiç kimse onu tanımaz. Uzun zaman pek çok işte artistiyle, sanatçısıyla, iş adamıyla, efendim ilim adamı herkesle tanıştılar. Her

kez derdi ki biz Enver abiyle görüşmek istiyoruz. Biz Enver abiyle görüşmek istiyoruz. Gider. Hoş geldin, sefa geldin. Buyurun. Bazen yani çoğu zaman öyle olmuştur ki insanlar buyurun nasıl yardımcı olur? Yok. Herhangi bir şey istemek için gelmedik. Sizin güzel yüzünüzü görmek, sizin o güzel sohbetinizi dinlemek için. Bunlar defalarca şahit olduğumuz için söylüyorum. O çünkü işimiz gereği çoğu zaman sanatçılarla efendim o iş adamlarla olan görüşmelerinde yanlarında bulunduk. Çoğu da yani o sanatçı ya da o artist tayfası diyelim onları da iyi tanıyoruz. Görüşmelerden sonra bize de uğrarlardı, gelirlerdi, derlerdi ki Allah Allah ya bu nasıl bir insan ya. Bu herhalde bu insan falan diye bu özel bir melek falan böyle tabir ederlerdi. Peki ne oldu? Ya, ne istediniz? Niye geldiniz? Yok bir şey istemedik. Hiçbir şey talep için gelmedik. Derdimiz efendim onun o güzel yüzünü, insanlığını, insanlık gördük diyorlardı. Hele vefatında o kadar çok gelen olmuştu ki. Yani yüzlerce, binlerce insan cenazesine katılmışlardı. Ve orada biz tabii hani biraz da böyle görevimiz gereği röportaj yapmaya, onlardan biraz böyle bilgiler, fikirlerini almaya çalışıyorduk. Millet sıraya girmişti, kuyruğa girmişti. Enver abiyle ilgili bir şey. Ya tanımıyoruz, kim olduğunu bilmiyoruz. Ben de bir cümle söyleyeyim. Ben de Enver abiyle ilgili. Ya diyorum sen nereden tanıyorsun, sen kimsin? Sorma diyor. Sen bizi tanımasın besin ama biz Enver abinin iyiliğini gördük. Allah Allah. Hayretler içerisinde. Yani vefatından sonraki dönemlerde de karşılaştığımız o pek çok işte film artisti, sanatçısı vesaire de herkes stahişle bahsediyor. Bir tane arkasından kötü söz söyleyeni görmedik. Niye? Tüm mesele şu. Çünkü ömrünü o mübarek Allah-u Teala'nın rızasına uygun bir şekilde kitaplarda yazılan evliya-i kiramın anlattığı, bildirdiği şekliyle onlara tam uygun olarak yaşadığı için hepsine layık olarak bu dünyayı terk etti gitti. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin, makamını âli eylesin, bizleri de şefaatine nail eylesin inşallah-u Teala. Öyle insanlar bulmak herhalde bundan sonra çok zor. Her zaman gelmiyor maalesef. Peygamber Efendimiz'e sallallahu teala aleyhi ve sellem sordular. Nelere dikkat edelim efendim? Beş şey gelmeden önce beş şeyin ganimetini bilin buyurdu. Ölümden önce hayatın, meşgaleden önce boş vaktin, fakirlikten önce zenginliğin, ihtiyarlık gelmeden önce de gençliğin ve hastalık gelmeden önce sıhhatin kıymetini iyi biliniz buyurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kurban bayramı hutbesinde şöyle buyurmuştur. Bugünümüzde bizim yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır. Bundan sonra evlerimize dönüp kurban kesmektir. Her kim böyle yaparsa sünnetimize uygun iş yapmış olur. Paranız ile önce kendi ihtiyaçlarınızı alın. Artarsa çoluk çocuğunuzun ihtiyaçlarına sarf edin. Bundan da artarsa akrabanıza yardım edin. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrum ise hayırdan da mahrum buyurmuştur. Sert davranan hayır yapmaktan da mahrum olur buyurmuş. Cübeyr bin Nüfer, Muaz bin Cebel radıyallahu anh hazretlerinden rivayetle Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu diyor. Bir kimseyi severseniz onunla münakaşa etmeyiniz. Birbirinize kızmayınız ve zulmetmeyiniz.
ve ondan bir şey istemeyiniz. Belki onun bir düşmanına rastlarsanız da o sana onda olmayan bir şey söyler ve seninle o dostunun arasını açabilir. Ya ne kadar önemli. Dede Ömer Ruşeni Hazretlerinin davranışları o kadar güzel, o kadar yüksek ki takvası ve verası bir hayli yüksekti. Bu sebeple günahlardan sakınabilmek için elinden gelen gayretleri gösterir ve yakınlarından birisinin haramlardan sakınma hususunda gevşek davrandığını öğrenince ona Kur'an-ı Kerim okuyan, Allah-u Teala'nın ve Resulullah Efendimizin emirlerini dinleyen kimseden günah sadır olması çok garip ve şaşılacak bir iştir buyurmuştur. Yine dedi Ömer Ruşeni Hazretleri akşam ile yatsı arasını hiç boş bırakmaz, devamlı ihya eder. Allah-u Teala'yı zikre, özellikle Kur'an-ı Kerim okumaya çok önem verirdi. Sadece Kur'an-ı Kerim okumakla yetinmez, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i bir taraftan da yazarak hatim etmeye çalışırdı. Bu hali ta vefatına kadar devam etmiştir. Yine bir mesele hakkında derinlemesine tetkik ve tahkik etmeden konuşmazdı. Hatta birçok alim o zaman onun fıkıh ilmindeki bu tetkik ve tahkiki karşısında hayretlerini gizleyememişlerdir. Bir meseleyi iyice tetkik eder, ondan sonra doğru olup olmadığına karar verir ve ona göre davranırdı. Rastgele konuşmaktan, rastgele bir cümle sarf etmekten çok imtina ederdi. Buyuruyor ki bir gün talebelerine yapmış olduğu nasihatlerde eski zaman hükümdarlarından birisi şöyle nasihatte bulunmuştur tebaasına: birbirinize kin tutmayınız, yoksa size düşman musallat olur. İhtikar yani kara borsacılık yapmayınız, yoksa size kıtlık gelir. Ta yıllar önce yapılan nasihat, bakınız. Düşman size musallat olur, kara borsacılık yapmayınız, size kıtlık gelir. Buyurun buradan yakın. Günümüzde biz bunları yaşıyoruz. Kara borsacılık yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Sırf bir şeyleri birilerini zor durumda bırakabilmek maksadıyla ne yapıyoruz? Elimizde var olanları yokmuş gibi kara borsacılık yapmaya çalışarak insanları sıkıntıya sokuyoruz. Peki arkasından ne oluyor? Ondan sonra bir süre sonra bir bakıyorsunuz, tabii ki Allah-u Teala'nın gadabına uğrayarak bir soğuk geliyor, bir fırtına geliyor, bir dolu yağıyor. Bir anda bir baktın işte çiçekler yandı, işte yapraklar perişan oldu, her şey öldü bitti. Bu sene işte kiraz yok, yok ceviz yok, yok işte erik olmadı, şu olmadı, bu olmadı. Peki neden? Ya hiç oturup da kendi kendimize de sormuyoruz. Ya bu hallere düştük de, bu sıkıntılar bizim başımıza geldi, bu felaketler geldi de acaba bunlar nereden geldi diye inanın bir muhasebe yapmıyoruz, oturup hesap yapmıyoruz. Yine birilerini suçlamaya devam ediyoruz. Ondan sonra yine işte fiyatlar şöyle arttı, böyle arttı, onu suçluyoruz, bunu suçluyoruz. Peki biz ne yapıyoruz? Allah-u Teala'nın emirlerine uyuyor muyuz? Bizim için verdiği emirlere layıkıyla yerine getiriyor muyuz? Yok, hiç umurumuzda değil. Sonra da oturup kendi kendimize konuşuyoruz. Ya. İhtikar,
Karaboğuz hocam. Yapmayınız, size kıtlık gelir. Bu dünyaya kıymet vermeyiniz. Çünkü bu dünya kimseye kalmamıştır. Fakat dünyayı da büsbütün terk etmeyiniz. Çünkü ahiret dünya ile kazanılır. Yani bu dünyayı terk edin ama dünyaya değer vermeyin de büyüklerimizin buradaki şeyledir. Dünyanın sevgisini, mal mülk sevgisini kalbinize yerleştirmeyin buyuruyorlar. Yoksa Allah-u Teala rızası için, kendi nafakamızı kazanmak için, helal yoldan para kazanmak için gayret edeceğiz, çalışacağız. Ama bunları yaparken insanları haklarını gasp etmemeye, dinin verdiği emirlerin dışına çıkmamaya ve helal haram olduğuna bakmadan ne varsa tabiri caizse hamuduyla götürmeye çalışmayacağız. İhtiyacımız olanları kazanacağız. Din-i İslam birbirine hizmet etmek için para kazanacağız. Ama bütün bunların sevgisini ne yapmıyoruz? Kalbimize koymuyoruz. Allah-u Teala kullarına onların güçlerine göre nimet verir. İhsanda bulunur. Onları güçleri ve takatlarına göre şükürle mükellef tutar. Nimete nankörlük, nimetin yok olmasına sebep olur. Nimete şükür ise o nimeti artırır. Adi bin Eda Ertat Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine mektup yazıyor. Ve bu mektubunda diyor ki, ben bereketli, bolluk bir yerde bulunuyorum. Ancak daha önce burada bulunan Müslüman kardeşlerimin Allah-u Teala'nın bu kadar nimetlerine karşılık az şükür etmiş olmalarından endişeliyim diye yazıyor. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de ona şöyle bir cevap yazıyor. Ey kıymetli kardeşim, Allah-u Teala bir cemaate, bir topluluğa bir nimet ihsan eder. Onlar da o nimetten dolayı Allah-u Teala'ya hamd ederlerse onlara kavuştuklarından daha fazlası verilir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de meale şöyle buyuruyor. Gerçekten biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik ve onlar da şöyle dediler. Hamdolsun o Allah'a ki bizi mümin kullarından çoğu üzerine üstün kıldı. Bir gün Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe validemize Züheyr bin Cenab'ın şu mısralarını okurken duydu. Hazreti Ayşe validemizin Züheyr bin Cenab'a şu mısrağı okurken onu duyuyor. Senden daha güçsüz ve zayıf olana yardımcı ol. Onu tutup kaldır. Onun bu güçsüz durumundan sana bir şey zarar vermez. Belki bir gün onun durumu iyi olur da sana faydalı olur. Veya daha önce kendisine yapmış olduğundan iyilikten dolayı seni iyilikle anlar. Çünkü yapılan iyiliğe karşı iyilik sahibini methedip öven, o iyiliğin karşılığını veren kimse gibidir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de doğru ya Ayşe, insanlara teşekkür etmeyen kimseyi Allah-u Teala övmez ve metheylemez buyurur. Yine ilmin üstünlüğü ile ilgili olarak bir kısım büyüklerimizin sözleri var. Onları da arz edelim. Çünkü başta alimlerden, ilimlerden, ilmin yüksekliğinden bahsettik. Yine bunu efendim kuvvetlendirmek için birkaç büyüklerimizin sözünü nakledelim. Ondan sonra da programımızı noktalayalım. Hasan-ı Basri Hazretleri buyur ki, kıyamet gününde şehitlerin kanı alimlerin mürekkebiyle tartılacak. Şehitler diyecekler ki, alimler zamanların ışık kaynağıdır. Her alim zamanın lambasıdır. İnsanlar alimin vasıtasıyla aydınlanırlar diyecek. Çünkü alimlerin mürekkepleri şehitlerin kanından daha ağır gelecek buyuruyor.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet günü Allahu Teala abidlere, çok ibadet edenlere ve mücahitlere cennete giriniz buyurur. Alimler derler ki ya Rabbi, bizim ilmimizle onlar ve ibadet ve cihad ettiler. Bunun üzerine Allahu Teala onlara buyurur ki benim indimde siz melekler gibisiniz, şefaat ediniz. Onlar da şefaat edecekler ve cennete gireceklerdir buyuruyor. Ya. Muaz bin Cebel radıyallahu anh buyuruyor ki ilim öğreniniz. Zira ilim öğrenmek zira ilim öğretmek hasenedir. İlim talebi ibadettir. İlim müzakeresi tesbihtir. İlim öğrenmek için çalışmak, gayret etmek cihattır. İlmi bilmeyene öğretmek sadakadır. İlmi ehline vermek kurbettir, ibadettir. İlm cennet ehlinin meşalesidir. Yalnızlıkta en iyi arkadaş, gurbette en iyi dost, halvette en iyi konuşucu, sırlarda en iyi yol gösterici, zorlukta en iyi yardımcı, dostlara zinet, düşmana karşı silah, ölüm anında doğruyu gösteren yardımcı, kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçi, cennete götürücüdür. Ya, ilim o kadar kıymetli. Allah-u Teala bazılarını ilim ile yüceltir, onları hayırlara vesile eder, dinde kendilerine ve eserlerine itimat edilen imamlar ve işlerinde kendilerine uyulan kimselerden yapar buyuruyor Muaz bin Cebel Hazretleri radıyallahu anh. Hepimizi Allah-u Teala layıkıyla o ilimleri öğrenebilenlerden, ilim tahsil edenlerden olabilmeyi nasip etsin. Çünkü ilim olmazsa hiçbir şey olmaz. Her şeyin başı nedir? İlimdir. Hani cahil sofu şeytanın maskarası olur buyuruyorlar. İlim sahibi değilse, ilim sahibi olan hiçbir zaman yanlış yola düşmez buyuruluyor. Efendim, Dede Ömer Ruşeni Hazretlerinin bölümünü burada tamamlıyoruz. Ve şimdi her zaman olduğu gibi yine İmam Rabbani Hazretlerinin Kudüs'e şuruh kıymetli mektubatından bir mektup okuyarak programımızı bereketlendiriyoruz, şereflendiriyoruz. 96. mektup. Bu mektup Muhammed Şerif'e yazılmış olup ibadetleri ve iyi işleri vaktinde yapmayıp yarın yaparım, sonra yaparım diyenlerin aldandıklarını, Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna, İslamiyet'e yapışmak lazım geldiğini bildirmektedir. Ey kıymetli oğlum, bugün her istediğini kolayca yapabilecek bir haldesin. Gençliğin, sıhhatin, gücün, kuvvetin, malın ve rahatlığın bir arada bulunduğu bir zamandasın. Saadeti ebediyeye kavuşturacak sebeplere yapışmayı, yarar işleri yapmayı niçin yarına bırakıyorsun? İnsan ömrünün en iyi zamanı olan gençlik günlerinde işlerin en iyisi ve faydalısı olan sahibin, yaratanın emirlerini yapmaya, ona ibadet etmeye çalışmalı, İslamiyet'in yasak ettiği haramlardan, şüphelilerden sakınmalıdır. Beş vakit namazı cemaat ile kılmayı elden kaçırmamalıdır. Nisap miktarı ticaret malı olan Müslümanların bir sene sonra zekat vermeleri emir olunmuştur. Bunların zekat vermesi muhakkak lazımdır. O halde zekatı seve seve ve hatta fakirlere yalvara yalvara vermelidir. Allah-u Teala çok merhametli olduğu kullarına çok acıdığı için 24 saat içinde yalnız ibadete sadece 5 vakit ayırmış, ticaret eşyasından ve çayırda otlayan 4 ayaklı hayvanlardan tam veya yaklaşık olarak ancak 40'ta birini fakirlere vermeye emir buyurmuştur. Birkaç şeyi haram edip çok şeyi mübah etmiş, izin vermiştir. O halde 24 saatte 1 saat tutmayan bir zamanı Allah-u Teala'nın emrini yapmak için ayırmamak ve zengin olup da malın 40'ta birini Müslümanların fakirlerine vermemek
sayılamayacak kadar çok olan mübahları bırakıp da haram ve şüpheli olana uzanmak ne büyük inat ne derece insafsızlık olur. Gençlik çağı nefsin kaynadığı, şehvetlerin oynadığı, insan ve cin şeytanlarının saldırdığı bir zamandır. Böyle bir çağda yapılan az bir amele pek çok sevap verilir. İhtiyarlıkta dünya zevkleri azalıp güç kuvvet gidip arzulara kavuşma imkanı ve ümitleri kalmadığı zamanda pişmanlıktan, ah etmekten başka bir şey ele geçmez. Çok kimselere bu pişmanlık zamanı da nasip olmaz. Bu pişmanlık da tevbe demektir ve yine büyük bir nimettir. Çokları bu günlere kavuşamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği sonsuz azaplar, çeşitli acılar elbette olacak. Herkes cezasını bulacaktır. İnsan ve cin şeytanları bugün Allah-u Teala'nın affını, merhametini ileri sürerek aldatmakta, ibadetleri yaptırmayıp günahlara sürüklemektedir. Halbuki iyi bilmeli ki bu dünya imtihan yeridir. Bunun için burada dostları düşmanlarla karıştırmamalıdır. Bunun için burada dostlarla düşmanları karıştırmışlar, hepsine merhamet etmişlerdir. Nitekim Araf suresi 155. ayetinde mealen merhametim her şeyi içine almıştır buyuruldu. Halbuki kıyamette düşmanları dostlardan ayıracaklardır. Nitekim Yasin suresinde ey kafirler bugün dostlarımdan ayrılınız mealindeki ayeti kerime bunu haber vermektedir. O gün yalnız dostlara merhamet olunacak, düşmanlara hiç acınmayacak, onlar muhakkak mel'un olacaklardır. Nitekim Araf suresinde o gün merhametim yalnız benden korkarak kafir olmaktan ve günah işlemekten kaçınanlara, zekatını verenlere, Kur'an-ı Kerim'e peygambere aleyhisselam inananlara mahsustur. Mealindeki ayet-i kerime böyle olduğunu göstermektedir. O halde o gün Allah-u Teala rahmeti ebrara, yani Müslümanlardan iyi huylu ve yarar işli olanlara mahsustur. Evet, Müslümanların zerre kadar imanı olanların hepsi sonunda, hatta çok zaman cehennemde kaldıktan sonra bile merhamete kavuşacaktır. Fakat merhamete kavuşabilmek için ölürken iman ile gitmek şarttır. Halbuki günahları işlemekle kalp kararınca ve Allah-u Teala'nın emirlerine ve haramlarına ehemmiyet verilmeyince son nefeste iman nuru sönmeden nasıl geçebilir? Din büyükleri buyurdu ki küçük günaha devam büyük günaha sebep olur. Büyük günaha devam da insanı kafir olmaya sürükler. Böyle olmaktan Allah-u Teala'ya sığınırız. Farisi Beyt tercemesi, az söyledim, dikkat ettim kalbini kırmamaya, bilirim üzülürsün, yoksa sözüm çoktur sana. Allah-u Teala hepimizi beğendiği işleri yapmaya kavuştursun. Amin. Sevgili Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın ve onun kıymetli âli ve eshabı hürmet için duamızı kabul buyursun. Amin. Bu mektubu size getiren Mevlana İshak, bu fakirin tanıdıklarından ve muhlislerindendir. Eskiden beri komşuluk hakkı vardır. Yardım isterse esirgemeyiniz inşallah. Yazısı ve inşa kabiliyeti iyidir. Vesselam vel ikram. Evet efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde ve bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok o hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allahümme salat. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenleri sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar
ve selamlar olsun ve onun günahsız her türlü ayıptan, kusurdan uzak âline ve eshabına da dualar ve selamlar olsun. Allahümme inni es'eluke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hılki ve rıza'i bil kaderi bir rahmetke ya rahmer rahimin. Ya Rabbi, senden sıhhat, afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyoruz. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ver. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetlere yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız şeyleri emretme. Bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı. Bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Ya Rabbi, bize ihsan buyurdun. Bu güzel nimetlerin, ehl-i sünnet itikadının, vermiş olduğun onca nimetin, bütün nimetlerin kıymetini, kadrini, kıymetini bilenlerden eyle. Günahlarımız, kusurlarımız, hatalarımız, isyanlarımız sebebiyle bu kıymetli nimetten bizi mahrum eyleme. Ve dahi kıyamete kadar da zürriyetimizden gelecek olanları ehl-i sünnet üzere hadim eyle. Din-i İslam mübine hizmetçi eyle. Ana babalarına muti eyle ya Rabbi. Evlatlarımıza hayırlı geçim, ülfet, muhabbet, sıhhat, selametlikler ihsan ile bütün din kardeşlerimizin ne muratları varsa muratlarını nail eyle. Ya Rabbi, her türlü arazi ve semavi afat ve belalardan, sıkıntılardan, en büyük düşmanımız olan nefsimizin şerrinden, şeytanın ve cinlerin şerlerinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu nimetlerin de bizlere gelmesine vesile olan başta sevgili Peygamber Efendimiz olmak üzere sevgili Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem ta mübarek Şek hocamıza, mübarek Şek Enver abimize bütün kadar gelmiş geçmiş ne kadar büyüğümüz, ne kadar hocalarımız varsa ya Rabbi, onların hepsinin, alimlerimizin, evliya-i kiramın makamlarını âli eyle, derecelerini âli eyle, cennet-i âlâda bizler onları komşu eyle, şefaatlerine nail eyle ya Rabbim. Allahümme afirli ve li üstazıyya ve li valideyye ve lil mü'mine vel mü'minat vel müslimine vel müslimat el ahya'i minhum vel amvat bir rahmetke ya rahmer rahimin. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve gına azaben nar. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin, eshab-ı kiram efendilerimize, bil cümle Peygamber-i Zam aleyhissalat hazretinin, hasreten Hulefai Raşidin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizin, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe, Hazreti Fatma validemizin, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşere-i Mübeşşere, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhud, Eshab-ı Bir Maune ve bir cümle Eshab-ı Güzin efendilerimizin, tabinin tebe-i tabine, silsile-i Ali Sofya Ali büyüklerimizin, Kadiriye, Çeşdiye, Kübre Verdiye, Sühre Verdiye ve Harariye büyüklerimizin, mezhep imamlarımız İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Mali, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri, İmam Maturidi, İmam Eşari, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Şeybani, İmam Züfer Hazretlerinin, Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylani, Hüccetül İslam İmam Gazali ve Seyyidet Nefsi Hazretlerinin, Hasen-i Basri, Habib-i Acemi, Davud-u Tayyip, Maruf-u Kerri, Sırrı Sekadi, Cüneyd-i Bağdadi, Cafer Huldi, Ebu Hafsattat Hazretlerinin ve onların bütün talebelerinin, İmam Ebu'l-Hasan Şazili Hazretlerinin, İmam Busari Hazretlerinin, Abdülhalik Oncdevani, Arif-i Revegeri, Mahmud İncir Fakri, Ali Ramiteni, Muhammed Baba Semma, Seyyid Emir Gülal, Şan Akşibend, Ba'din-i Muharif, Alaaddin Attar, Yakub-u Cehri, Ubeyb-i Ahrar, Kadı Muhammed Zahid Derviş, Muhammed Hacı İmkenegi, Muhammed Baki Billah, Şeyh İmam-ı Rabbani, Müceddil Efsen, Ahmet Faruk Serendi, Urvet-i Huska, Muhammed Masum Faruk-i Seyfettin Faruk-i Muhammed Nurbedayini, Mezhar-ı Can-ı Canan, Abdullah Devlevi, Mevlana Halid-i Bağdadi, Seyyid Abdullah Şemdini, Seyyid Taha Yakkari, Seyyid Salih, Seyyid Sıbkatullah Zani, Seyyid Fehim Arvası Hazretlerinin, Mübarek Efendi Hazretlerinin, Mübarek Hüsek Hocamız, Mübarek Hüsek Emre Abilerimizin ve bizi dinlemekte olan bütün din kardeşlerimizin ve hasreten Dede Ömer Ruşen Hazretlerinin, İbrahim Gülşen'i Hazretlerinin,
ve hasreten kurbunda bulunmakta şerefiyab oldum. Mandar Resulullah Halid Mizzet Ebay Belensar Murad-ı Müzey Mehmet Emin Tokad Abülfettah İbadet-i Akdesi'nden bütün İstanbul'daki Evliya-i Kiram Hazretleri'nin bir cümle Selahattin Osmaniye'nin ve Selçuk'un bizleri dinleyen çok kıymetli dinleyicilerimizin cümle geçmişlerimiz, aba ecdadımızın ve üzerimizde kul hakkı bulunan bir cümle mümin ve müminat, müslim ve müslimat ve kafi ehl-i iman ervaşın hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, memleketimizin ve milletimizin ve din-i İslam mübinin sıhhat ve selameti için, bütün büyüklerimizin sıhhat ve selameti için, Allah-u Teala rızası için, El-Fatiha ma'asara diyoruz. Ömrünüz ve geceniz bereketli olsun. Haftaya görüşünceye dek lütfen bizleri yüksek dualarınızdan, kıymetli dualarınızdan esirgemeyiniz. Allah-u Teala'ya emanet olunuz. Kalın sağlıcakla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT efendim.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Benim ailemde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün ben Hande Karagöz. Ana kumanda masasında sevgili İbrahim Macit var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Bugün yine her çarşamba olduğu gibi sevgili hocamız Murat Tunalı bizlerle birlikte hattımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız hocam?
1: Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Devam ediyor programlarımız. Geçen hafta okullar açıldı. Artık yavaş yavaş öğrenciler sıralarında, alışma sürecinde geçmişlerdir mutlaka ki. Ama tabii ki yeni sezon programlarımız da başladı. Biz bugün nelerden bahsedeceğiz?
1: Şimdi okullar açılınca programımızın anlamı daha...
0: Artıyor değil mi?
1: İçerik biraz daha anlamlı hale geliyor. Yani ebeveynler biraz daha fazla kulak kabartıyorlar. Hı-hı. Dolayısıyla biz de biraz daha dersimize çalışmak zorundayız. Özellikle dün ve bu hafta işte olan Manisa Turgul'daki münferit olaydan dolayı ben biraz daha hassasiyetle, çünkü geçen yıl çok canımız yandı bu konuyla alakalı, biraz daha ebeveynler daha ne yapabilirler, dikkat etmeye gayret ederek konuyu da çok fazla böyle dramatize etmeden annelerin babaların canları yanmasın diye,
0: evet,
1: ne yapabilirler, kendi aralarında nasıl tedbir alabilirler, biraz buna değinmek istiyorum. Akabinde de özellikle ebeveynlerin son zamanlarda anne babaların yaklaşım türleri neler, yaklaşım türleri, hatalı olan yaklaşım türleri, olması gereken çocuğa karşı yaklaşım türleri neler olmalı? Biraz bunlardan bahsedeceğim, anne baba tutumlarından bahsedeceğim. Ama öncesinde bu özellikle yaşanan olaydan sonra ebeveynlerin biraz daha bu konulara dikkat etmeleri gerektiği konusunda hassas olmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü şunu anladım ve gördüm, gözlemledim. Son yıllarda çocuklar özellikle 12-13 yaşından sonra ebeveynlerin fiziki olarak gözleri önünde Hande Hanım, ama manevi anlamda gözlerin önünde değil, kayboluyorlar. Yani anneler ve babalar çocuklarının ne yaptığından haberdar değiller. Hatta yanı başındaki çocuğunun, evladının ne yaptığından haberdar değiller.
0: Yani maalesef hocam.
1: Odada, aynı evin içinde odada çocuğun ne yaptığından haberdar değil.
0: Hocam yıllardır program yapıyoruz sizinle. Bu konuyu aslında çok fazla konuşuyoruz. Aynı evin içinde yabancılaşmak, çocuk arka odada. Bir kere şöyle demiştiniz, çok etkilenmiştim. Çocuğu dışarı çıkarmaktansa odasına koyuyoruz ve eline tablet veriyoruz. Ama aslında arka kapıyı, arka camı da açık bırakmış oluyoruz böylelikle. Bütün kötülükler oradan buradan, telefondan geliyor ya da tabletinden geliyor. Bu beni çok etkilemişti söylediğinizde.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla burada şunu bilmek lazım. Şimdi tabii ki rüzgara karşı duramayız. Yani gelişen teknolojiyi, gelişen argümanlar bizi de olumsuz, mutlaka faydalı yanları var ama faydalı olmayan yanlarına karşı da kendimizi güncellememiz gerekiyor. Hani daha önceki programlarda mutlaka söylemiş olmalıyım. Özellikle anne babalığı bir mobil uygulama gibi görerek, güncellenmesi gereken bir mobil uygulama gibi görerek şu anda çalışmıyor. Yani telefonumuz nasıl ki uygulama güncellenmediğinde çalışmıyorsa, evlatlarımıza karşı da evlatlarımızın yaşam tarzını anne baba olarak onlara tesir etmek, olumlu anlamda tesir etmek, kontrol altına alabilmek, yaşayabilecekleri tehlikelerden onları izole edebilmek için, hani namazı durduğumuzda, namaz kıldıktan sonra Allah'ım evladımı kazalardan, belalardan, her türlü musibetten koru ya Rabbim diye dua nasıl ediyorsak, fiziki ve eylemsel duamızı da aynı şekilde
0: etmeliyiz.
1: Yani mobil uygulama gibi görüp anne ve babalığımızı, bunu güncellemeliyiz. Nasıl güncellenir bunlar? Yani anne baba ne yapabilir de güncelleyebilir? Mesela en basitinden söyleyeyim. Evladımızı gerçekten tanıyor muyuz? Göründüğü kadarıyla, bize gösterdiği kadarıyla tanıyoruz. Ama gerçek manada onun iç dünyasına hakim olabilmek için dış dünyasındaki emareleri iyi gözlemlemek gerekiyor. Mesela çocuğun takip ettiği Instagram'da, sosyal medyada, YouTube'da, bu varsa TikTok'ta, ki ben bir ebeveyn olarak çocuklarımızın hele hele belli bir yaşa kadar TikTok kullanmasının doğru olmadığına inanıyorum. ahlaki olarak bir adeta çöplük orası ve çocuğumuzu, evladımızı o çöplüğün içine güvensiz bir şekilde maalesef sokuyoruz. Anne babalar buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bu sebepten dolayı özellikle anne babalar çocuklarının kimleri takip ettiğini, hangi kişilerle temas içinde olduğunu, sosyal medyada arkadaşlık kurduğu, iletişim kurduğu, hakeza oyun oynadığı, oyun oynarken sosyal anlamda iletişime geçip iletişim halinde olduğu kişilerin kimler olduğunu bilmek zorunda. Eğer bilmezse yarın öbür gün başına gelecek olan şeylerden haberdar olamayacaktır. Geç kalacaklardır. Bu sebepten dolayı hani uygulamayı, anneliği ve babalığı güncellenmesi gereken koşul olarak görürlerse ilk yapılması gereken, ilk basılması gereken düğme bu. Evladın kimlerle arkadaş, sosyal medyada kimlerle iletişim ve temas halinde, onu kimler yönlendirebilir, ona olumlu ya da olumsuz kimler telkinde bulunabilir. Bu minvalde anne baba olarak çocuğunun sosyal medyadaki o arka taraftan, hani açık olan kapıdan, bütün odanın kapıları kapalı ama sosyal medya ve internetteki kapılar alemi açık. Oradan kimler nüfuz edecek? Bunu görmeli anne baba, bilmeli. Bu eliyle tutup gözüyle görmeli. Ben bu deyimi çok severim. Pek çok yerde de kullanıyorum.
0: Evet,
1: elimle tutup gözümle görmeliyim. Hakim olmalıyım, vakıf olmalıyım. O söyledi, bu söyledi, şu söyledi, şöyle dedi, böyle dedi değil. Anne baba olarak evladına hakim olacaksın. Onun hangi kaynaklardan beslendiğine vakıf olacaksın. Çocuğunun okuduğu mesela pek çok kitap fuarında görüyorum. Anne babalar özellikle kitap okuyan çocuklarda hocam işte çok cinayet romanları okuyor, korku romanları çok okuyor diye söylüyor. Şimdi ben de diyorum ki çocuğun o korku romanlarını okuyor olması, cinayet romanlarını, dedektiflik romanlarını okuyor olması onun farkındalığını artırır. Ama ben hiçbir çocuğu görmedim ki kitaptan etkilendiği için gidip arkadaşını vurdu ya da ne bileyim şiddet eğilimi gösterdi. Okuyan insanların bunu yaptığını görmedim ben. İzleyen insanların, zihinleri boş olan insanların, sorgulamayan, iyi kötüyü ahlaki anlamda etik değerleri vakıf olmayan cahil çocukların, boş kafaların, okumaya üşenen, düşünmeye üşenen, üretmeye üşenen çocukların bunları yaşadıklarını gördüm, gözlemledim. O nedenle hani bir yandan da bazı şeyleri karıştırmamak lazım. Çocukların zihinsel anlamda doğru şekilde beslenmelerini, hani daha önceki programlarda söylemiş olmalıyım, büyük ihtimalle İbni Haldun'a atfedilen bir söz var ya, insan beyni değirmen taşı gibidir. Eğer onu sen beslemezsen yeterince kendinden yemeye başlar değirmen taşı. Boşuna döner ve kendini öğütmeye başlar. Şimdi bizim çocuklarımızın beyinleri de aynı böyle değirmen taşı gibi. Eğer yeterince beslemezsek faydalı olan şeylerle, ilmi şeylerle, bilgiyle, güzel ahlaki değerleri olan faydalı şeylerle beslemezsek, o değirmenin şeyine, taşının arasına güzel şeyler dökmezsek, beyni kendinden yemeye başlayacaktır Hande Hanım. Ve nasıl yiyor? Maalesef ki ona zarar verecek, onu istismar edecek internet aleminde, ne bileyim sosyal medya ortamlarında kendisinden para kazanan, onu suistimal eden, istismar eden mecraların esiri olacaktır maalesef ki. İşte oyun bağımlılığından tut da kumar bağımlılığına kadar pek çok alanda çocuğun zihni, beyni boş olduğu için kendini yemeye başlayacaktır. O nedenle anne baba olarak çocuğun bu anlamda neye giriyor, neye çıkıyor, nelere üye, hangi şeyleri programları kullanıyor, hangi programlara üye oluyor, neleri paralı üye ücretli kullanıyor, bunlara hakim olmak zorunda anne baba. Yani çocuğun okul dışında, evin içinde ama evin içinde dışarıda, aslında dışarıda olan yerlere bilmeli, hakim olmalı, kontrol etmeli ebeveyn. Bu birinci plan. İkincisi, çocuğun özellikle okul dışındaki ortamlarına bir şekilde anne baba bilmeli. Sorumlu olmalı Hande Hanım. Şu saatten sonra artık anne ve babalar şöyle bir korku peyda olmaya başladı yavaş yavaş. Yani acaba çocuğu okula gönderdik ama bir şey olur mu? Okul en güvenli yer olması lazım. En güvenli liman olması lazım. Bugün artık dikkat ediyorum, haberlerde de okuduğumda İçişleri Bakanlığımızdan emniyete kadar bütün kolluk kuvvetleri istim üstünde, yürekleri ağızlarında, kendi evlatlarını da gönderdikleri okullar için bu geçerli. Yakınlarında bulundukları, sorumlulukları oldukları yerlerde de geçerli. Ama bu sadece kolluk kuvvetleriyle, ne bileyim silah gücüyle, ne bileyim işte emniyetle hallolacak bir şey değildir. Bu tamamen eğitimle, kültürle hallolabilecek bir şeydir. Mesela kültürle diyorum ya, bu kültür nedir Hande Hanım? Mesela evde silah bulundurmak, çocuğun bu silaha erişebiliyor olması durumu. Çocuk bunu bu kadar kolay erişememeli.
0: Sabahtan beri biz de aramızda bunu konuşuyoruz. Yani evde bu materyal var ve çocuk bu materyale ulaşabiliyor. Bence en korkutucu kısım bu hocam.
1: Ya bakın, çok geçmiş yıllarda çocuktum hatta, belki bir film miydi, bir kitap mıydı, bir yerde okumuştum. Bir romanda izlemiş de olabilirim. Bir romanda bir yerde, bir sahnede bir silah gösteriliyorsa o silah o roman içerisinde, o film içerisinde mutlaka patlar, ateş alır diye bir şey okumuştum. Şimdi hayatımızda tabir uygunsa bir roman ya da bir film gibi, bu senaryonun içerisinde bu materyale yer veriliyorsa, eninde sonunda istesek de istemesek de maalesef ki o bir şekilde kendine yer buluyor. O yüzden ebeveynlerin, anne babaların çok çok hassasiyetle durması gereken nokta silah konusu. Yani o tehlikeli olan argümanı, aracı bir şekilde hayatından, evinden, içinden çocuğun ulaşamayacağı yerlere sokmak eğer mecbursa, özellikle kamu çalışanları için söylüyorum bunu. Hani mecburiyetten dolayı, zaruretten dolayı o silahın evin içinde bulunması gerekiyorsa, bir şekilde çocuğun erişemeyeceği, ulaşamayacağı noktalarda tutulmalı. Diğer konuya zaten girmek istemiyorum. Hani görevi gereği kamu çalışanı değil ve sadece zevk için evde işte av içinde
0: ateşli,
1: benzeri
0: patlayıcı bir
1: o silahın olması, çocuğun o silaha erişiyor olması, bu başta başına zaten bir eğitim ve kültür durumu. Bunu sorgulamak gerekiyor her şeyden önce. Yani devletin kanunlarının yapacağından ziyade birincil derecede kendi vicdanımızla, kendi aklımızla bunu sorgulamamız gerekiyor. Bu konuda anne babalar olarak özellikle dikkat etmemiz lazım. Çocuklarımızın kötü örnek olabileceği, çocuklarımızın kötü örnek olabileceğimiz argümanların olmaması lazım. Bu silahtır, patlayıcı alettir, ne bileyim kesici, delici aletlerdir, muştadır. Ya bu tip şeyler özellikle çocukları şiddete yönlendiriyor. Ben bir konuya daha değinmek istiyorum Hande Hanım. Bu özellikle atlanıyor. Mesela çocuklar özellikle 12-13 yaşından sonra, çocuklar okulda kavga ettiklerinde, yaşadıkları kavgaları bir yaştan sonra birey olduklarından dolayı anne babalarıyla paylaşamıyorlar. Paylaşmıyorlar. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir tanesi, çocuk birey olduğu için kendi işimi kendim görürüm, ben süt çocuğu değilim, ben işte muhallebi çocuğu değilim gibi söylemlerle ailesiyle paylaşmıyor. Ya da çocuk kin gidiyor, kendi işimi kendim görürüm diyerek utandığı için annesine babasına söylemiyor, belli etmiyor. Özellikle çocuğun yüzü, gözü işte morarmış, kızarmış, kavga etmiş, kanamış şekilde geldiğinde eve, daha sonraki süreçlerde daha büyük problemlere sebebiyet vermemek adına bu anları kaçırmasınlar, ıskalamasınlar, önemsesinler. Çünkü çocuk kavga eder, dayak yer, belki de 3-5 kişi döver onu, sonra eve gider. O 3-5 kişiyi aynı anda tek seferde dövemeyeceği için daha büyük bir şeyle, güçle karşılık vermek isteyip silah ve benzeri şeyleri alıp okula gidebilir. Yani bu tip şeylere tevessül edebilirler. Bu çocuklar genç çocuklar. Akılları tam olarak böyle idrakında değil. Sadece işte delikanlı olmanın, güçlü olmanın, var olmanın, kendini meşru hale getirmenin yollarını en basit yoldan nasıl bulabiliriz diye düşünen yapıdalar. Dolayısıyla çok sağlıklı düşünemezler. O nedenle onların yerine anne babalar çok sağlıklı düşünmeliler. özellikle kavga ve benzeri durumları olduğunda arkasının gelmemesi adına çok hızlı bir şekilde müdahale etmesi gerekiyor, evet, anne babanın.
0: Tespit ve müdahale çok kısa zamanda olmalı hocam.
1: Tabii,
0: kesinlikle.
1: Tabii, bununla alakalı okulla iletişime geçebilir.
0: Hemen.
1: Bakın son zamanlarda mesela benim evladım okula başladı ve okula gidip gelirken dikkat ediyorum artık anne ve babalar, yani öğrenci dışındaki hiç kimse okula alınmıyor.
0: Evet.
1: Girmiyor. Yani
0: okul bahçesinden içeri alınmıyor hocam. Aile bile olsa, anne baba bile olsa alınmıyor.
1: Anne baba bile olsan alınmıyor. O kadar hoşuma gitti ki bu benim. Yani o kadar hoşuma gitti ki. Şundan dolayı belki evladıma istediğim zaman gidip göremiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Benim evladım güvenli diye düşünüyorum. Güvenli bir alanda diye düşünüyorum. Şimdi böyle bile oluyorken buna rağmen bir şeyler yaşanıyorsa ebeveynlerin dikkat etmesi gereken husus, sizin olmadığınız alanda, erişemediğiniz alanda çocuğun başına bir şey geldiyse, çocuk bunun sinyalini verdiğinde bunu okul iradesi, idaresiyle, öğretmenle, rehberçileriyle bir şekilde temasa geçerek bunun önünü arkasını kontrol etmek gerekiyor. Bir diğer unsur da özellikle çocukların iletişim halinde olduğu kişiler, bunlar çok önemli. Yani çocuklar okul dışında, okuldan gelirken, giderken uğradıkları, oynadıkları, eğlendikleri mekanlar da çok önemli. Ebeveyn olarak buna da hakim olmak gerekiyor. Çünkü siz çocuğunuzun okulla ev arasındaki ortamına hakim olamazsanız, bir şekilde çocuk bunu toleransını bulur ve eğer ki bir yere meyillenecekse, gidecekse orayı araç olarak kullanır. Ondan dolayı anne babalar özellikle çocuklarına dikkat etsinler. Hani kavga, gürültü olduğunda, okulun dışında bir şeylerle meşgul olduğunda buna mutlaka hakim olmaları gerekiyor. Bu tip olayların önünü başka türlü alamayız. Yani bu şekilde almak gerekiyor. Bir kültür oluşturmak gerekiyor. Bir kurallar silsilesi oluşturmak gerekiyor. Çünkü çocukları çok kolay yönetmenin yollarından bir tanesi, Hande Hanım, kurallar koymaktır. Çocuklar kurallarla yaşarlar. Eğer bu kuralları koymazsanız kuralsızlığın kendisi kurallar haline gelebilir. Bu da maalesef ki ebeveynler için ilerleyen zamanlarda sorun haline dönüşür. O nedenle çocuğun özellikle okul dışındaki durumuna da anne baba ebeveyn olarak kesinlikle hakim olmak gerekiyor, olmak gerekiyor. Bir de şiddet eğilimi çok çok önemli. Mesela eskiden vardı, bilirsiniz. Bak, dayak yemeden gel. Yoksa dayak yiyip geldin mi bir de ben döverim. Eskiden bu şey çok önemliydi. Bunu söylerler. Ama şimdi düşünün ki artık öğrencilerin, çocukların silaha erişebildiği bir noktada. Yani bir zamandayız. Böyle bir şeyi çocuğa kesinlikle telkinde bulunmamak gerekiyor ebeveyn olarak. Eğer istemediğin
0: bir durumla karşılaşırsa. Suça teşvike giriyor hocam, bildiğiniz şu an bu cümle.
1: Tabii. İşte bu çocuklar maalesef ki bundan dolayı şiddet eğilimine gidiyorlar. Burada yapılması gereken, çocuğa eğer hoşuna gitmeyen, seni rencide eden bir durum varsa o ortamdan çık. O ortamı terk et. O ortamda bulunma. Hala devam ediyorsa bu durum, seni takip ediyorsa, yani gittiğin yere geliyorsa, gelmeye devam ediyorsa, o bölgenin amiri kimse, müdür, öğretmen, müdür yardımcısı, güvenlik görevlisi, her kimse onunla temasa geçerek onunla iletişimini kesmenin yolunu bul. Bu şekilde çocuğa telkinde bulunmak gerekiyor. Yani çocuğun belayla daha fazla savaşması, mücadele etmesi söz konusu olmamalı. Çünkü şöyle söyleyeyim, kaba kuvvetle belki çocuk kendi gücüne denk sayılabilir. Ama karşısındaki kişi daha fazla şiddet eğilimine girebilme potansiyeli olan kişi, çocuğun haberi olmaksızın ateşli silah kullanabilir, kesici delici alet kullanabilir ve evladımız bundan haberdar olmayabilir.
0: Evet.
1: Bundan ötürü evladımızı koruyabilmek adına sanki birinci derecede korkakmış, kaçmakmış gibi görünse de bu öyle değildir. Özellikle son zamanlarda yaşanan olaylara baktığımızda sadece o olanı terk et, o olanla ilgili sorumlu kim varsa onun yanından, ondan destek al ve bunun olmaması gerektiğini sağla. Demek yeterli olur diye düşünüyorum. Bunun haricinde hani bu konuyu da çok fazla konuşup ailelerin acısını, hani var olanların acısını daha fazla kanatmak, ya da korku haline getirmek. Çünkü dikkat edin, böyle zamanlarda insanlar, hani tabiri uygunsa televizyonculuk tabiriyle ya da sosyal medya tabiriyle söyleyeyim, rating, algoritma kasmak gibi şeylerle, amaçlarla bu konuları böyle kazıya kazıya, daha fazla konuşa konuşa hem dramatize hale getirirler, dramatik hale getirirler, hem de insanların duygularını suistimal ederler. Bunu yapmak istemiyorum. Sadece gayemiz, amacımız olabilecek tehlikelerin önüne geçip insanları daha bilinçli hale getirmek. Hem de konuyu daha fazla sulandırarak bu anlamda menfaat devşirmek istemiyorum. Bu da beni üzer açıkçası. Bunun dışında özellikle sorunlara sebebiyet veren anne baba ailelerin özellikle çocuklarına olan yaklaşımları çok önemli Hande Hanım. Şimdi ben bu konuyu daha önce oldukça fazla irdelemiştim ve bununla alakalı da bir bir YouTube program serisi hazırlamıştım. Hı hı, biraz hı. Da oradan sohbet çektiğimi söyleyebilirim. Çünkü ciddi anlamda yazıp araştırıp çıkarmıştım. Burada ana başlıklarıyla özellikle anne babaların çocuklarına son zamanlarda modern anne baba yaklaşımlarının ne olduğundan bahsedeceğim. Biraz isimlendirmişler, tuhaf isimler de var ama bilinçlenmek adına faydalı olur diye düşünüyorum. Mesela

0: sürekli sanki bir helikopter edasıyla çocuğun tepesinden bakarak çocuğun hayatına müdahale etme eğiliminde olan anne baba yaklaşımı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu anne babaların en belirgin özelliği çocuğa çok fazla irade bırakmazlar. Yani çocuğun sürekli olarak anne babasından onay alma eğilimine girer. Sürekli olarak anne babasından bir şey yapmasını, özellikle kadınlar, anneler bu konuda çok şeydir, baskın karakterlerdir. Çocuğu sürekli kontrol etme eğilimine girerler. Bir örnek verebilirim mesela. Şimdi çocuklar, okula yeni yazılan çocuklar, özellikle birinci sınıf öğrencilerini, velilerini, özellikle ilkokullarda dikkat edersiniz, böyle demirlerin, parmaklıkların kenarlarında evlatlarını gözlemlerler. Hem kaygılarını giderebilmek, hem de emniyette olduğunu görebilmek, hem de çocuğun o halini, okuldaki hallerini gözlemlemek adına bakarlar. Şimdi böyle anne babalardan bazıları çocuk bahçeye, teneffüse çıktığında çocuğa nasıl oynaması gerektiğini, kiminle oynaması gerektiğini, telkinlerde bulunup niye böyle giydin, niye böyle oynuyorsun, neden buraya çıktın, neden, sürekli çocuğun oyun alanıyla ilgili çocuğu yönlendirme eğilimine girerler. İşte bu bir adeta bir helikopter ebeveynidir. Çocuğun iradesini yok saymaktır. Bazen çocuğun yanlış yaptığını göz göre göre görüp kabul etmek de gerekebilir Hande Hanım. Çünkü çocuğun yanlışı fark edip onu öğrenmesi de sağlanmak gerekir. Bir diğer ebeveyn yaklaşımı, özellikle süpürücü ebeveyn. Buna buldozer ebeveyn derler, kar küreme ebeveyni derler. Değişik değişik isimleri vardır Hande Hanım bunun. Bunu herhangi bir kişi bulmamıştır ama son yıllarda, özellikle 2000'li yıllardan sonra, kar küreme ebeveynliği olarak çokça geçmektedir. Şimdi burada önemli olan davranış şekli, sanki böyle hani kar küreme aracını bilirsiniz ya, yolları açan bir kar küreme aracı vardır. Bir ebeveyn adeta çocuğun önündeki bütün engel olabilecek şeyleri öncesinden düşünüp ve hareket edip onu ortadan kaldırır. Yani burada ne olabilir? Mesela ilkokula başlamış bir çocuğun annesinin çantasını taşımak ya da ayakkabılarını bağlamak. Çocuğun ayakkabılarını annesinin, babasının bağlaması gibi.
1: İşte okula çok giderken basit küçük çantası... aslında böyle göz ardı edilecek şeyler bunlar. Ama şimdi o onunla iki saat uğraşmasın, ben hemen bağlayayım da gideceğimiz yere gidelim kafasıyla, evet, yapılıyor aslında hocam bunlar. Yoksa kötülük... Evet.
0: Evet. Kar küreme aracıyla yolu açıyor. Hiçbir şekilde engelle karşılaşmasın. Yolda yürüyor ve kar yağmış mı, fırtına olmuş mu, tipi var mı, bunu bilmiyor. Bakın, çok basit bir örnekle anlatayım. Mesela geçmiş yıllarda böyle üniversitede başarılı olmuş, hayatta başarılı olmuş insanlara bakın. Çocukluklarında şöyle derler. İşte ben her sabah okula gitmek için buzda, tipi de buzda, bir köyden başka bir yere 5 gün, her gün 5 kilometre 10 kilometre yol yürürdük o karda buzda okula gidebilmek için der, anlatırlar böyle. Şimdi öyle bir durumda, hayatın çetin koşullarında, şartlarında yetişmiş olan çocukluğun büyüdüğünde aldığı terbiye, irade eğitimi, zorluklara karşı gösterdiği mukavemet çok daha farklı. Biz çocuğu izole edersek hayatın koşullarından, zorluklarından, tabii ki o zaman çocuk da buna alışacaktır ve büyüdüğü zaman bu sorunların daha büyükleriyle bize gelecektir. Şimdi eğer biz çocuğun ayakkabısını bağlama süresini tahammül edemezsek, çocuk o ayakkabıyı bağlayamayacağı için ilerleyen yıllarda o ayakkabı bağcığının yerine başka bir şeyler alacak ve biz onu yapmak zorunda kalacağız. Daha kötüsü, biz yapamazsak bile çocuk başkalarına gebe kalacaktır. Başkalarına muhtaç olacaktır. Bu sebepten dolayı varsın çocuk geç yapsın, geç kalsın. Önce geç bağlı. 2 defa, 3 defa, 5 defa, 10 gün geç bağlayarak daha hızlı bağlanması konusunda motor refleksleri gelişecektir. Mesela çantayı taşıma konusunda o kadar üzülüyorum ki anne babalar çok gereksiz yere mükemmeliyetçiliklerini karşılayabilmek için çocuğa lazım olmayan kitapları, defterleri çocukla beraber götürtüp getirtiyorlar okula. Ya lazım olmayan kitabı çocuk sürekli götürüp getirince çanta tabii ki ağır olur. Ve o ağır çantayı çocuk taşıyamıyor diye anne baba taşıyor. Ve çocuk buna alışıyor.

0: süre sonra artık annesinin babasını çanta taşıyan görevli gibi görmeye başlıyor. Ve sürekli bunu istiyor. Yani çocukların birazcık konfor alanını daraltmak lazım. Çocukların birazcık konfor alanını azaltmak lazım. Azalttığınızda inanın bana birkaç zaman sonra, hemen değil ama birkaç zaman sonra bunun farkını görürsünüz. Çocuklar daha böyle cevap cevaplar, hayata karşı daha cesaretli, daha güçlü olurlar. Bu anlamda anne babaları özellikle süpürücü anne baba olmamaları konusunda bırakın, önündeki engellere çocuk takılıp düşsün. Düşsün ve tekrar kalkmayı öğrensin. Böylece daha başarılı olacaktır. Bunun dışında bir başka ebeveyn yaklaşımı, ki bu da özellikle çok çok dikkatimi çekti. Kaplan ebeveyn deniyor. Emi Chua adında yine Amerikalı bir hukuk. Fakat kendi evladını yetiştirirken Kaplan ebeveynin Zafer Çığlığı adında bir kitabı var. O kitapta yer alıyor. Çocuklarının daha başarılı olması gerektiğini ve hayatta bunun amacı olduğunu söyleyerek çocuklarda daha disiplinli, performansı daha yüksek olmasını sağlayan anne baba yaklaşımı olduğunu ileri sürüyor. Şimdi Kaplan ebeveyn denmesinin bir sebebi de şu. Yani çocuk özellikle anne baba çocuğun hayat içerisinde bir kaplan gibi sürekli mücadele halinde olması gerektiğini, hayatında sürekli olarak zafiyet göstermeden disiplinli davranması gerektiğini söylüyor. Ve burada da kaplandan esinleniyor. Kaplan ebeveynin içerisinde çocuğun elinden geleni yapması yeterli değildir. Daha iyisini bilmek. Örnek veriyorum, mesela çocuk 95 almıştır. Annesi hemen sorar, niye 100 almadın diye. İşte bir performans sergilemiştir.
1: Neden daha üstü olmadın? Tabii.
0: Neden birinci olmadın der. Yani mazeretleri, bahaneleri, bunlara sürekli olarak es geçip sürekli yüksek performans beklentisi içerisinde olur anne baba. Bu da maalesef çocuğun özgüvenini çok ciddi anlamda zedeler. Çünkü anne babasının gözünde başarılı olursam ben varım, başarılı olmazsam ben yokum, başarılı olursam ben mutlu olurum, sevilirim diye düşünür çocuk. Bu da ilerleyen zamanlarda çocuğu biraz daha böyle bir şey yapar, duygusuz, hayata karşı bakış açısına baktığınızda biraz daha mutsuz, melankolik hale getirir. Bu da çok iyi bir yaklaşım tarzı değildir. Özellikle bizim ülkemizde bu anne baba yaklaşımı çok fazladır. Çünkü okumazsa hayatta başarılı olamayacağı korkusu, okumazsa var olamayacağı korkusu bilinçaltında kodlandığı için çocuklara bu şekilde yüklenirler. Bir diğer ebeveyn de serbest gezen ebeveyn olarak adlandırılabilir. Özellikle Amerikalı bir yazardır bu da. Ve serbest gezen ebeveynliği 2009 yılında yazdığı kitabında yer vermiştir. Burada serbestlikten kasıt şu: çocuğa yaşına uygun olarak serbestlik bırakmak. İradesine, hani kar küreci anneliğin anlatmıştık ya, düşerse, takılırsa ona uzaktan bakarak, kontrol ederek onun düşmesini sağlayıp ama tekrar kalktığından emin olan, hani bana ne, umursamıyorum değil de uzaktan gözlemleyen ebeveynlik olarak söyleyebiliriz bu durumu. Çünkü bu anlamda çocuk için anne baba yanında değil ama arkasında, kontrolü de elden bırakmıyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu bence ideal bir anne baba yaklaşımı olabilir. Özellikle bizim ülkemizde çocukların anneye babaya muhtaç kalmadan hayatını, işini, gücünü halledebilmesinin yolu olarak bu ebeveyn yaklaşımını destekleyebiliriz. Bir diğer unsur da deniz feneri ebeveyn. Bu da Kenneth Ginsburg adında bir yazara ait. Burada amaç deniz feneri gibi çocuğa yol göstermek. Yol göstermek. Çocuğun içinde gitmek değil de hani böyle deniz feneri çocukları gemilere ışık tutar ya, yolu gösterir ya. Aynı ebeveynin yaklaşımının bu olduğunu söyler ve böylece ebeveynliğin gerektirdiği şekilde yaklaşması gerektiğini anlatır. Yani sen çocuğun yerine yapma, çocuğun yerine hareket etme ama çocuğa onu göster. Uzaktan çocuğa onu anlat, göster, tehlikelerin ne olduğunu anlat, o tecrübe etsin. deneyimlemesi gereken kişi sen değilsin, açıkçası çocuğun kendisi diye söyler. Bir diğer ebeveynlik de, buna da Yunus ebeveynliği deniyor. Bu da, bu kavram bir psikiyatrist, Kim Schimmelkenk adında bir psikiyatrist, özellikle yazdığı kitabında çocuklara ve annelere daha duygusal olmaları gerektiğini, duygulara daha fazla önem vermeleri gerektiğini söylüyor. Yani Yunus ebeveynliğin, neden Yunus? Çocuklar için doğada özellikle gözlemlediğinizde Yunus balıkları daha zeki, öngörüleri daha yüksektir. Ve biraz da hani böyle eğlencelidirler Yunus balıkları. Anne babaların da aynı şekilde olmaları gerektiğini, disiplini, hayata karşı kontrolü elden kaçırmadan ama çocuklarla eğlenceli zaman geçirmeleri gerektiğini, onların duygularını anlamaları gerektiğini savunur. Çocuklarla mesela oyun oynamayı, o oyun oynarken çocukların enerjilerine bakmalarını, bunu gözlemlemeleri gerektiğini savunuyor. Bu nedenle bir parçada haklı diye düşünüyorum. Çünkü günümüzde özellikle çocuklarla, özellikle teknolojik aletlerin çoğalmasından sonra, işte bilgisayar oyunları, televizyon, ne bileyim işte cep telefonundaki mobil uygulamalar, bunlar arttıktan sonra çocuklarla daha az iletişime geçtiğimizi, daha az onlarla oyun oynadığımızı gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra bir başka ebeveynlik yaklaşımı da panda ebeveynlik olduğunu söyleyebilirim. Değişik değişik. Tabii bunun da kökeni biraz da uzak doğuya,
1: gidiyor diyecektim şimdi. Evet, kesin oralardadır.
0: Açıkçası orada anne babaların çocuklara çok fazla müdahale etmediğini, hani pandalara baktığınızda nasıldır, çok sakarlıklar gösterirler, düşerler, biraz şapşik halleri vardır, ama duygusal olarak anne baba olarak çocuğunu sever, eksikliklerine rağmen onunla birlikte olur, onun yanında olur, fakat çok da fazla müdahaleci değildir, ona daha fazla sorumluluk verir ve hatalarına rağmen onu sevmeyi tercih eder. Panda ebeveynliğin de içeriği bu olduğunu söyleyebilirim. Bir başka ve son ebeveynlik yaklaşımı da, özellikle John Bowlby'in, psikiyatrist bu da, bağlanmacı ebeveyn adı altında bir ebeveynlik olduğunu söyleyebilirim. Bağlanmacı ebeveynlikte amaç şu, özellikle küçük çocukların, daha minnacıkken, küçükken ebeveynlerini, kendilerini sığınacakları bir liman, bir güç olarak gördüklerini, bu da ilerleyen hayatlarında yaşamlarını etkilediğini savunur. Yani bağlanmacı ebeveyninde çocukların hissettikleri duygulara önem vermek gerektiğini, mesela bunda ağlanacak ne var, niye büyütüyorsun, ne kadar saçma şeye üzülüyorsun, mesela çocuğun bir hayvanı öldüğü zaman, bir sevdiği oyuncağı kaybolduğu zaman, üzülme, yenisini alırız, yeni bir balık alırız, işte ama önemli değil, zaten o bir kediydi gibi yaklaşım tarzı sergilemeden, çocuğun özellikle anne babasına karşı duygusal anlamda bağlarını güçlendirebilecek yaklaşımda bulunmak gerekiyor diye düşünüyor eğitimcimiz. Bu anlamda çocuklar ilerleyen hayatlarında bu bağlanmacı yaklaşımlardan dolayı hayata karşı duruşu da etkileniyor deniyor. Yani mesela anne baba duygusal olarak çocuğun yanında olmazsa, onu desteklemezse, İlerleyen yıllarda çocuk sevdiği, işte eşi olacak olan kişiyle, iş ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde de ister istemez yaralı olacaktır ve bunun zorlukla taşıyacaktır ve bunun örneklerini de maalesef ki görmekteyiz Hande Hanım. Özellikle yaşanan bu münferit olaylarda, okul şiddet olaylarında çocuklara akran zorbalığı gösteren ebeveynleri, çocukların kendisinde değil, dikkat edin, çocukların ebeveynlerinde ciddi anlamda çocukluklarında, yani anne babaların çocukluklarında sevgi görmediklerini, ötekileştirildiklerini, ayrıştıklarını görebiliriz. Bunu da genetik aktarımla kendi evlatlarına, aynı zamanda davranışlarıyla çocuklarına yansıttıklarını anlayabiliyoruz maalesef ki. Yaşanan olaylara baktığımızda mağdur olan tarafa bakıyoruz mesela, görüyoruz ki çocuk mesela gayet iyi bir ailede yetişmiş. Sevgiyi, saygıyı, namazı, niyazı, pek çok şeyi bilen, kültürü bilen çocuk. Ama diğer tarafta bakıyorsunuz ailesinden sevgi görmemiş, mağdur olmuş ve bunun yansımasını gösteriyor ister istemez. O nedenle hani bu anne baba yaklaşımının da ne kadar önemli olduğunu, çocukların duygularına önem vermek gerektiğini görüp diye düşünüyorum. Bilmiyorum zamanı getirebildik mi? Var mı? Hani bu anlamda.
1: Yettirdik tabii ki hocam, kesinlikle. Peki bu, şöyle sorayım hocam ben size. Bu saydıklarımızdan hangisi olması gerekir anne babalar?
0: Bunu özellikle çeşit çeşit anlattım ki şöyle düşünün. Bir tanesi "aa bu ben, aynı ben" demiştir anne
1: babalar. Ya şimdi öyle oldu. Aynı ben olduk yani. "Aa bu benim, bu benim, bu benim" dendi. Ama doğrusu hangisi?
0: Burada bir tane doğru olmasını söyleyemeyiz. Fakat şunu söylemeliyiz. Hı hı. Mesela sağ küreyici anne baba davranışını sergilememek gerektiğini ya da sergiliyorsa bunu biraz daha filtrelemek, azaltmak gerektiğini, kademeli olarak azaltmak gerektiğini. Yani mesela nasıl kademeli azaltılabilir? Çocuğun okul ödevini yapmayarak mesela. Anlatabildim mi? Hı-hı. Yani çocuğun çantasını taşımayarak. Böylece anne baba onu yapmayınca ister istemez neye dönüşüyor? Varsayalım ki işte serbest gezen ebeveyn ya da deniz feneri ebeveynine evrildin mi? Hı-hı. Yani olumsuz olanları almayıp
1: olumluya çevirmek.
0: İlham alarak mesela bazı yerlerde örnek veriyorum, serbest ebeveyn olurken bir kısım yerde çocuk çok gevşekse kaplan ebeveyn olmalı anne baba. Beklentisini yükseltmeli çocuğa karşı. Bunların hepsini vermemin nedeni dengeli bir şekilde hayatına yerleştirebilsin. "Ha ben burada kaplan ebeveyn oldum, burada deniz feneri ebeveyn oldum" diyerek kendince bir parça hani kendini iyileştirebilmek. Hani mobil uygulama gibi güncellemek gerekir dedim ya anne babalığı. Günümüz işte bunu gerektiriyor. Bu sayede yapabilir. Akademik anlamda "hocam benim aklımda kalmadı, programda su gibi akıp geçti, ben bunların hepsini nasıl aklımda tutacağım" diyen anneler babalar için şunu söyleyebilirim. Benim YouTube sayfama girip bunların her birini her hafta anlatıyorum. 5'er dakika, 3'er dakika süren bir video şeklinde daha detaylı izleyip inceleyip okuyabilirler. Hani o kitapları, akademik kitapları temin edemeyebilirler, okuyamayabilirler. Ama en azından sosyal medyalarda, sayfalardan izleyip en azından 3-4 dakikalık videoda çok rahat bilgilerini arttırabilirler diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam.
1: Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi. Her hafta olduğu gibi sevgili dinleyenler, bugün yine geçtiğimiz hafta zaten okullar açılmıştı dediğimiz gibi. Okullar açılınca kendimizi biraz daha bu programda konuya sahip gibi hissediyoruz. Hocam da aynı şeyleri söylüyor. Anne babalar olarak çocuklarımıza nasıl davranmalıyız, nasıl ebeveynlik yapmalıyız? Bugün biraz daha bunlardan konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Uğurladık. Programımızın da sonuna geldik. Ben Hande Anakuman'la masasında sevgili İbrahim vardı. Bana yardımcı oldu. Sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine bu dakikalarda burada olacağız. Yarına kadar hoşça kalın diyelim.

حلقه يارن. مونته كريستو 23. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Duman. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonapartçı diye iki ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zattan, fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulur ve adını Monte Cristo olarak değiştirir. Daha sonra kendisine iftira eden düşmanlardan tek tek intikam almaya karar verir ve Paris'e gider. Baş düşmanı ve nişanlısıyla evlenen Fernand'a yaklaşabilmek için oğlu André'yi haydutlardan kurtarır. İkinci düşmanı, faizci Dankdar'la samimi olmak için ondan borç para alır. Ve nihayet kendisini nahak yere zindana artıran savcı Wilfor'un karısını ve oğlunu ölümden kurtararak ailesiyle tanışır. Monte Cristo evinde verdiği bir yemek sırasında savcı Wilfor'la Dankdar'ın karısının yıllar önceki gayri ahlaki ilişkilerinden doğan bir çocuğu öldürmek istediklerini isim vermeden ortaya atınca, bunu duyan savcı Wilfor dehşete düşerken faizci Dankdar'ın karısı baygınlık geçirir.
1: Madame Wilfor, Madame Dankdar'ı arabanıza alırsanız çok sevinirim. Anlattığım hikaye onu çok etkiledi. Yakın ilginize ihtiyacı var.
2: Aa, tabii, elbette monsieur. Ben de bunu düşünüyordum zaten.
3: İyi geceler.
2: İyi geceler.
1: Güle güle dostlarım. Gelerek beni şereflendirdiniz. Tekrar bekliyorum sizleri.
4: Evet, her şey yolunda gitti. Gelelim sana Vicomte André.
5: Buyurun efendim.
4: Aferin. Bu gece tam bir asilzade gibi davrandınız. Az konuşup çok dinlediniz ve konuklarımı etkilediniz.
5: Rolümü becerdiğime sevindim kontum.
4: Yine görüşeceğiz. Şimdilik güle güle. Hı hı.
6: Gidiyor muyuz Vicomte?
5: Evet.
7: Bir dakika.
5: Ne var? Ne? Aman Allah'ım. Kadros. Sen ha? Ne var? Ne istiyorsun?
6: Söyleyeceklerim çok önemli. Burada arabacının yanında olmaz. Ya
5: ama...
6: Sana ne diyorsam onu yap Benedetto. Hadi.
5: Tamam, tamam. Monsieur, siz arabayı bırakın. Kiralık bir araba bularak eve dönün ve beni bekleyin.
6: Nasıl istersiniz Vicomte Hazretleri? Aferin Benedetto. Kafan çalışıyor.
5: Kapa çeneni. Sen ne baş belası adamsın be.
6: Yo, sana emeği geçmiş yaşlı bir insana böyle davranmamalısın.
5: Seninle yollarımız ayrıldı. Hala ne diye peşimi bırakmıyorsun?
6: Ben de zengin bir kont bulsam peşini bırakırım. O zaman burada işim ne? Görüyorsun ki perişan bir haldeyim. İki gündür ağzıma lokma girmedi. Biri yer biri bakarsa kıyametin ne zaman kopacağı belli olmaz. Anlarsın ya.
5: Şimdi de tehdit mi ediyorsun beni?
6: Meşhur sözdür oğlum. Aç köpek fırın yakar derler.
5: Bin hadi arabaya. Yolda konuşuruz.
6: Şöyle yola gel bakalım.
7: Ne?
5: Ne var? Ne istiyorsun benden?
6: Ben açgözlü bir insan değilim oğlum. Hapishanede yemeğimi seninle paylaştığım günleri unuttun mu yoksa?
5: Etrafımda hapisten kaçmış kimliksiz bir adamın dolaşmasını istemiyorum. Eğer yakalanırsak ikimiz de hava alırız, anladın mı?
6: Bana bir oda kiralayacak ve tencereme ateşe koyacak kadar bir aylık verecek olursan seni bir daha hiç rahatsız etmem.
5: Tamam. Ayda 100 frank.
6: Benedetto, çok cimrisin. Bütün zenginler böyle cimri olur zaten. Öyle olmasa bizim gibi fakirler böyle sürünürler mi?
5: 200 frank. Bir frank daha arttırmam, haberin olsun.
6: Peki, peki, peki oğlum, peki. Dedim ya, ben açgözlü bir adam değilim. Bununla idare etmeye çalışırım artık.
5: Tamam, al şu 200 frangı. Her ay gelir hizmetçimden maaşını alırsın, tamam mı?
6: Bak, bu olmadı işte. Niyetin beni ensel etmek galiba. Neden senden değil de hizmetçinden alıyorum şu maaşımı?
5: Tamam, tamam, benden alırsın maaşını. Başka bir sıkıntın var mı?
6: Bu elbise. Bu elbiseyle bir yere çıkamam. Polis beni yakalar da cebimde 200 frank bulursa hırsızlık yaptığımı zanneder. Ben de ispat etmek için senden aldığımı söylersem ne olur düşünsene.
5: Yani bir takım da yeni elbise istiyorsun.
6: Evet evet, bir takım yeni bir elbise. Şüphe çekmemek için.
5: Tamam, anlaşıldı. Al bir 50 frank da elbise için. Al.
6: Teşekkürler.
5: Hadi in arabamdan ve hemen uzaklaş buradan.
6: Dur
5: hadi.
6: Bakalım oğlum, dur. Düşündüm de bu verdiğin para... Bir aylık kira ile yemek masrafını karşılar ancak. Yatak lazım, perde lazım, bir iki eşya, kap kaçak falan filan.
5: Sen çok olmaya başladın ama.
6: Çek elini tabancandan Benedetto. Sen de Adetiye basmadan ben hançerimle seni delik deşik ederim, haberin olsun.
5: Peki. Peki, öyle olsun. Al sana bir 100 frank daha.
6: Hı? Şimdi oldu işte. Görüşmek üzere oğlum. Görüşmek üzere.
5: Alçak herif. Karısını ve kuyumcuyu öldürmek suçuyla müebbet küreye mahkum olmuştu. Nasıl kaçmış hapisten? İnsan istese de maziyi bir çırpıda silip atamıyor. Başımda o kadar çok bela var ki bu gitse başka biri çıkar ortaya. Zahmetsizce birdenbire önüme çıkan bu lütufkar kontun da bir bela olmadığı ne malum.
8: Her şey Monte Cristo'nun istediği gibi yürüyordu. Yoksul ve meteliksiz bir adamla hapishane kaçkını bir genci, İtalya'nın soylu bir ailesi gibi tanıtan Monte Cristo'nun tuzağına ilk düşen banker Danglar oldu. Sözde Marki Cavalcanti ile özel olarak görüşen Danglar, adamın zengin olduğuna inanmış ve daha fazla bilgi almak için Monte Cristo'nun evine gitmişti.
9: Monsieur Comte, Senyor Cavalcanti ile uzun uzun görüştüm ve onun gerçekten zengin biri olduğuna kanaat getirdim. Ama oğlu Vicomte André hakkında fazla bir şey bilmiyorum.
1: Vicomte André Paris hayatına yabancı ama terbiyeli bir gençtir.
9: Ben onu sormadım efendim. Geliri iyi midir?
1: Babası çok cimri bir adam. Zavallı Vicomte ayda 5000 frank ile idare etmek zorunda kalıyor.
9: Ayda 5000 frank çok para Monsieur Comte.
1: Bir Cavalcanti için sadece cep harçlığıdır bu rakam.
9: Oğlunu Paris'e niçin getirmiş?
1: Bu Cavalcantiler tuhaf insanlar. Adam tutturmuş illa da oğlumu bir Fransız kızıyla evlendireceğim diyor.
9: Bunun neresi tuhaf Monsieur Comte?
1: İtalyan asilzadeleri servet dışarı çıkmasın diye çocuklarını hep akrabalar arasında evlendirirler. Ama bizim Cavalcanti yarısını oğlum götürse bile geri kalanını tüketmeye ömrüm yetmez diyor.
9: Nasıl bir kız arıyorlar?
1: Zengin, soylu bir aileden, madenci, armatör veya banker kızı olursa tercih ederler. Tabii kızın oğlana yakışır, güzel ve eğitim görmüş olması şart.
9: Şu Cavalcanti yaman adam doğrusu. Onun yerinde olsam ben de aynı şeyi düşünürdüm. Demek güzel ve eğitim görmüş bir banker kızı da olabilir ha?
1: Monsieur, yoksa siz kendi kızınızı mı düşünüyorsunuz?
9: Neden olmasın efendim?
1: Ama bildiğim kadarıyla sizin kızınız Albert Morsef'le nişanlı değil mi?
9: Paris'te nişanlar çok kolay bozulur Monsieur.
1: Fakat Morsef'ler de zengin ve soylu bir ailedir.
9: Ne? Ne soylusu Monsieur? Ağzımı açtırmayın bana.
1: Şerefli bir Fransız generali için böyle düşünmenize şaşırdım doğrusu.
9: Doğulular hep böyle sizin gibi saf mıdır Monsieur?
1: Açık konuşun Monsieur Danglar. Ne demeye çalışıyorsunuz?
9: Demek istediğim şu ki generalin gerçek adı Morsef değildir. Serveti de ismi kadar şaibelidir.
1: Ama bu imkansız.
9: Dinleyin sevgili kont. General 30 senelik arkadaşımdır. Adı Morsef değil. Fernand Mondego'dur. Ben bir gemide katipken o da fakir bir balıkçıydı.
1: Emin misiniz?
9: Bana az balık satmadı Monsieur.
1: Öyleyse neden kızınızı ona vermek istiyorsunuz?
9: Çünkü Danglarlarla Fernand ikisi de sonradan görmedir. Ama ben ondan daha şerefliyim. Hiç olmasa gerçek adımı taşıyorum.
1: Serveti hakkındaki şaibe nedir?
9: Yunanistan'da emrinde savaştığı komutanına büyük bir servet karşılığında ihanet ettiği söyleniyor. Ama gerçeği öğrenmek için neler feda etmezdim neler.
1: Fernand Mondego. Bu ismi sanki daha önce duymuş. Evet, şimdi hatırladım. Yunanistan'da bulunduğum sıralarda ondan söz edildiğini duymuştum. Yanya Paşası de pedelenli Ali Paşa'ya ihanet ettiğini söylüyorlar.
9: Aha! Bakın gördünüz mü? Yalan söylemediğimi anladınız.
1: Onun hakkında geniş bilgi almak ister miydiniz?
9: Aha! Bu mümkün mü Mesya?
1: Öyleyse Yanya'daki temsilcime yazın. Size gerekli bütün bilgiyi gönderir.
9: Çok teşekkür ederim sevgili kont. Hemen bugün yazacağım.
1: İlginç haberler alırsanız bana da bildirin.
10: Teşekkür ederim Madam Dardan. Tam vaktinde geldiniz.
2: Dün gece Monte Cristo'nun evinde neler çektiğimi bir ben bilirim Monsieur Wilford.
10: Biliyorum Madam. İnanın en az sizin kadar ben de ıstırap çektim. Sabaha kadar uyuyamadım desen yalan söylememiş olurum.
2: Şu anda kendimi günahkar bir kadın, sizi de ceza vermeye hazır bir kanun adamı olarak düşünmeden edemiyorum.
10: Madam, bilirsiniz ki iki yüzlü biri değilim. Mevkim icabı size dürüst davranamadım. Ortak olduğumuz günahın hep unutulup gitmesini arzu ettim. Ama kader unutturmuyor. Allah dün gece karşımıza Monte Cristo'yu çıkartarak bunu gösterdi.
2: Monsieur, o tamamen bana ait bir günahtı ve cezasını da çektim.
10: Madam, üzülerek söyleyeyim ki felaketlerin henüz sonu gelmiş değil. Onun için sizden metin olmanızı istiyorum.
2: Aman Allah'ım, benden sakladığınız bir şey mi var Monsieur?
10: Siz yalnız maziyi düşünüyor ve hadisenin kapandığını zannediyorsunuz. Oysa...
2: Monsieur, beni korkutuyorsunuz. Dün geceki olay bir tesadüf değil miydi?
10: Hayatta tesadüf yoktur madam.
2: Yani kontun köşkü satın alması, bahçeyi kazıp zavallı yavrumun cesedini bulması tesadüf değil mi?
10: Ceset falan yok madam. Adam bize korku vermek için böyle söyledi.
2: Ne dediğinizi anlamıyorum. Talihsiz yavrumu oraya gömmemiş miydiniz? Öpmeye koklamaya fırsat bulamadan onu kucağınıza alıp öptüğünü söyleyen ve sonra da bahçeyi gömen siz değil miydiniz?
10: Evet madam. Gerçekten öldüğünü sanarak onu bahçeye gömmüştüm. Fakat sevgili Hermin, 20 yıl tek başıma taşımak zorunda kaldığım sırrı bugün artık sizinle paylaşmak istiyorum. Dinleyince bana hak vereceksiniz.
2: Beni korkutuyorsunuz ama ne olur anlatınız, sizi dinliyorum.
10: O korkunç geceyi hatırlamaya çalışın madam. Yatağınızda bitkin bir halde yatarken sizden daha perişan olan ben de kurtulmanız için dua ediyordum. Nihayet doğum gerçekleşti. Çocuğu kucağıma aldığımda hareketsizdi ve nefes almıyordu. Göbek bağı boynuna dolanmıştı. İkimiz de ölü doğduğunu zannettik.
2: Ölmemiş mi? Yalvarırım Monsieur, söyleyin, bebeğim ölmemiş mi?
10: Sabredin madam, anlatacağım. Onu tahta bir sandığa koyup bahçeye götürdüm. Bir mezar kazıp içine koydum. Toprağı henüz üzerine örtmüştüm ki bir gölgenin belirdiğini ve üzerime çullandığını gördüm.
2: Evet evet, biri sizi öldürmek istemişti, o zaman söylemiştiniz.
10: Kan davası güden bir Korsikalı bıçağını göğsüme sapladı. Ondan sonrasını biliyorsunuz zaten. Hizmetçim beni arabaya koyarak hastaneye götürdü. Doktora da düelloda yaralandığımı söyledim.
2: Buraya kadarını biliyorum, anlatmıştınız. Ya sonra ne oldu?
10: Hastaneden çıkınca doğru o eve gittim. Bahçeye çıktım. Çocuğumuzu gömdüğüm mezarı kazdım ve...
2: Evet, evet Monsieur, ne gördünüz?
10: Hiçbir şey madam, çünkü mezar boştu.
2: Allah bana dayanma gücü ver, sabır ver.
10: Beni bıçaklayan Korsikalı sandığı oradan çıkarıp götürmüştü. Bir an için bunu neden yapabileceğini düşündüm.
2: Elinde size ait bir suç delili bulunsun diye herhalde.
10: Hayır madam, öyle bile olsa insan çocuk cesedini saklayamaz. Mutlaka adli makamlara teslim ederdi.
2: Bu takdirde çocuk ölmemiş, yaşıyor olmalı. Öyle değil mi Monsieur Wilfort? Ölmüş olsaydı mezarında olurdu.
10: Ben de öyle düşünüp ne bahasına olursa olsun konuyu araştırmaya karar verdim. Önce beni öldürmek isteyen Korsikalı'nın ölen abinin evine kadar gittim. Fakat ölen adamın dul karısı hiçbir iz bırakmadan oradan taşınıp gitmişti.
2: Sakın bebeği sonradan bir yere bırakmış olmasın.
10: Öyle olabileceğini düşünerek kimsesiz bebeklerin terk edildiği bakım evlerine dolaştım. Nihayet bu evlerden birinde çocuğumuzun izine rastladım.
2: Aman Allah'ım, neymiş bu iz?
10: Görevliler kundak bezinin yarısı yırtılmış bir halde kapının önünde bırakılan bir bebekten söz ettiler. Bezin yarısı baronluk armasıyla H harfi taşıyormuş.
2: Tamam, tamam. Bütün çamaşırlarında bu arma vardı. Ölen kocam Nargon Baron'du. Ona aitti. Armanın altında da ikimizin baş harfleri N ve H işlenmişti. Şükürler olsun. Demek bebeğim ölmemiş. Beni meraktan öldürmeden söyleyeyim Monsieur. Çocuğum şimdi nerede?
10: Bunu öğrenebilmek için neler feda etmezdim madam. Ne yazık ki çocuğun bu evde bırakıldığından 20 gün sonra bir kadın kundak bezinin diğer bir parçasını göstererek onu alıp götürmüş.
2: Peki kimmiş bu kadın? Adı adresi belli değil miydi?
10: Verdiği isimde adres de sahte çıktı. Ama bu kadın o Korsikalı'nın yengesinden başkası olamaz. Kadını çok aradım ama maalesef izine rastlayamadım.
2: Olacak şey değil. Çocuğumuz yaşıyor ve biz nerede olduğunu bilmiyoruz.
10: Maalesef öyle.
2: Peki Monte Cristo bu hikayeyi nereden öğrenmiş olabilir?
10: Bilmiyorum madam, bilmiyorum. Ama araştıracağım. Bu kont denilen adam kimdir, neyin nesidir öğreneceğim. Makamımı tehlikeye atma pahasına olsa da bunu yapacağım madam.
2: Bizzat kendisine sormayı hiç düşünmediniz mi?
10: Siz çıldırdınız mı madam? Adamın bakışlarını görmediniz mi? Meslek hayatım boyunca ne caniler, ne sadistler, ne zalimler gördüm ama onun gibi öldürücü bakışları olanına rastlamadım. Bu adam insanüstü bir yaratık.
2: Evet Monsieur, haklısınız. Bunu ben de hissettim. Öyle zannediyorum ki ona asla güç yetiremeyeceksiniz. Adamın öyle azametli bir duruşu var ki kralı bile küçük görüyor.
4: Petrocho, söylediğimi yapıp Madame Dangler'ı takip ettiniz mi?
11: Ettim Sayın Kontum. Madame Dangler öğle tatilinde Savcı Wilford'un adliye sarayındaki ofisine gitti.
4: Tam tahmin ettiğim gibi. Dün akşamdan sonra onların bir araya geleceklerini biliyordum. Peki içeride konuşulanları dinleyebildin mi?
11: Dinledim Kontum. Öğle tatili olduğu için ofisinin önündeki odacı yemeğe gitmişti. Kulağımı kapıya dayayarak bütün konuşulanları öğrendim.
4: Benimle ilgili ne kararlar aldılar?
11: Savcı Wilford, Madame Dangler'a sizinle ilgili geniş çapta bir tahkikat yapılması için polis teşkilatını harekete geçireceğini söyledi.
4: Bunu öğrendiğim iyi oldu. Ona göre tedbirimi alabilirim. Teşekkür ederim Petrocho. Gidebilirsin.
0: Monte Cristo adlı oyunun 23. bölümünü dinlediniz. 24. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Merhabalar sevgili dostlar. Şiirli bir yolculuk için yine sizlerleyiz. Damla damla şiir getirdik sizlere. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşımız Davut Genç ve ben Müberra Gönen hepinize sevgi ve saygılar sunuyoruz. Bu defa değerli şair dost Ferit İlhan'ın şiirlerini paylaşmak istiyorum sizlerle. Ona Dede Ferit derler dostları. Onun 1955'ten günümüze dek yazdığı şiirlerden bir demet var elimde, bir gül deste. Dikenli şiirleri de var ama biz güller arasında ilerleyelim diyorum. İşte ilk Ferit İlhan şiiri, adı Yok.

Sevda kuşu, pek dolanma başımda. Ben de sana şakıyacak dal mı var? Gündüz hayal, geceleyin düşümde. Budur kârım, bundan başka hal mi var? Bilmez misin, felek ile ahtlıyım. Hem biçare, hem de karabahtlıyım. Hicran ülkesinde sultan tahtlıyım. Anlat bana, daha gayrı yol mu var? Yine küsüp uçma yabancı ele. Çekerim bu derdi ben gönlüm ile. Deryasına aşkın atsalar bile, İlhaniye uzanacak kol mu var? Günler insan yaşamında bir dönüm noktasıdır bazen. Bir bakarsınız hiç aydınlanmaz görünen karanlıklar birden ışır. İçinden çıkamadığınız kördüğüm bir ipek iplik gibi tel tel çözülür parmaklarınızın arasında. Hep ikinci yarınızı arayıp durmuşsunuzdur ömrünüzce. Yaşama sizin çerçevenizden bakan, her şeyi sizin gibi hisseden birisini beklemişsinizdir en kötü anlarınızda. Gelsin, sizi anlasın ve sizi olduğunuz gibi sevsin istemişsinizdir. Artık böyle bir ikiziniz olmadığını düşünürken bir de bakarsınız o yanınızdadır. Bu yetmiyormuş gibi onun sayesinde üçüzünüzü, hatta fazlasını da buluverirsiniz günün birinde. İşte bu dostluk çemberi içinde bir sevgi seline kapılıp gidersiniz. Bu bir milattır artık. Bir ben mi böyle duygusalım, bir ben mi böyle çocuk kalmışım, bir ben mi böyle acı çekiyorum diye sormazsınız o andan başlayarak. Bilirsiniz ki o can dostlarda sizin gibi hissetmekte, duyumsamaktadır yaşamı. Herkesin yaşamında gerçek dostlarını bulduğu böyle milatlar vardır ve olacaktır. Yeter ki dostluğun en yüce duygu olduğuna tüm kalbimizle inanalım ve gerçek dostluklar için umudumuzu hep diri tutalım. Bir Ferit İlhan şiiriyle devam edelim sevgili dostlar. Gönül kuşum, aşkın aldı aklımı. Mecnun misal gezer yürür ağlarım. Neye baksam senden iz var, sen yoksun. Yüreğimi bu ateşle dağlarım. Bitsin artık bu bekleyiş, gel bana. Gül kokunu getirmiyor yel bana. Felah bulmam ne söylese el bana. Raihanı pek özledim, çağlarım. Şimdi sizleri 1958 Temmuz'una götürmek istiyorum. Bir Dede Ferit şiiriyle mehtaplı bir gecede bir ağır aksak yolculuk yapmaya var mısınız o güzel dostla birlikte? Bakın o sıcak yaz akşamında tıpkı çoğumuz gibi nasıl mahzun, nasıl hüzünlü ve nasıl boynu bükük hissetmiş kendisini. Ve bu hicranlı halinin sadece ona özgü olmadığını fark ederek kendi kendisini teselli etmiş şiirinin dizelerinde. Sevip de doyan olmadığı gerçeğini kabul etmek gerektiğini tespit etmiş son mısralarında. Tabii bunlar onun gibi tüm kalbiyle sevenlere özgü duygular. Bir sevgiye bütün ömrü severek adayanlara özel duygular. Yoksa kısa sevda molalarında sevgiden sevgiye geçebilenler için yabancı tüm bu hissedişler. Gerçek sevenlerin önünde saygıyla eğilerek Bülbül Misali isimli bu güzel şiirle devam edelim istiyorum programımıza. Ama önce sizlere Dede Ferit'in kendisinden dinlediğim Gül'le Bülbül'ün hikayesini anlatmalıyım. Gül'le Bülbül'ün vuslatının hikayesi bu. Bir gül goncasının açması sabahın ilk saatlerinde gerçekleşirmiş. Bülbül de güle olan aşkından her gece gülün dalında sabahın olmasını
ve Gonca'nın açılmasını beklermiş. Çünkü bu açılış anını görmek vuslat anlamına gelirmiş. Ama bütün gece uykusuz kalan Bülbül tam Gonca'nın açtığı anda kısa bir uykuya dalar ve bu anı bir türlü göremezmiş. Böylece Gül'le Bülbül'ün vuslatı hiç gerçekleşmez ve bu hasret sürer gidermiş. Şiirde anlatılan bununla özdeş bir aşk olsa gerek. Bir geceydi, ay semada raks ederken bir fitur, ağır aksak yola çıktım, kalıp zinde, kalp mesrur. Hep tabiat uyumuştu, yaprak bile pür sükut. O güneşte çağıldaşan dere nasıl da meskut. Sanki her şey benim gibi bir hiçliğe bürünmüş. Maddelikten soyunarak bir manaya gömülmüş. Bu öyle bir gömülüş ki garip olurcasına, derdi cihan illetine şifa bulurcasına. Hem yürüdüm hem kokladım bu iksiri elemi. Ben o gece pek değişik buldum yalan alemi. Yaklaşırken fecirin o sehhar beyaz ışığı feryat etti bir an delip, buldu sandım aşığı. Yürüdüm o taraflara vuslat demi görmeye, sevdalıların zemini toprağa yüz sürmeye. Heyhat, bülbül gönlüm gibi boşa avaz eyledi, lisanı hal ile bilmem güle neler söyledi.

Anlamadım gerçi Ayan, fakat tehayyül ettim. Onun namurat halini ben kendime benzettim. Nasıl melül mahzun olmuş, boynu düşmüştü yana. Ağlayarak şakıması dert ortağıydı ona. Dedim Ferit, efkarlanma sen bunu açar haline. Şu alemde tek değilsin düşen hicran seline. Kah ağlayıp, kahı gülüp, günün tamam olacak. Bakma kıyamadığın o gül elde solacak. Bu değişmez hükmü ezel, sevip de doyan var mı? Sen bülbüle sırdaş oldun, seni hiç duyan var mı? Şairimiz kimi yaz geceleri böyle hicran içinde bülbül gibi figan ederek dolaşır ve duygularını güzel şiirlere dönüştürür. Kimi zamanda yine güzelim mısralarla sevgiliye tehditkar uyarılarda bulunur. Ama bu tatlı tehditler sadece sevdayı hiç hırpalamadan avuçlarında tutmak adınadır. Yoksa o sevgiliye zarar vermek bir yana, ona gelecek her türlü bela ve gazaba kendisini siper eder. Yeter ki o zarar görmesin diye. Şiirin adı Ona Göre. Hadi paylaşalım dostlar. Gönül kuşum, bana cevre özenme. Ahım seni yakar yakar kül eder. Aşk odunu senden yaktım bilirsin. Bir sönerse derdi beni del eder.

Sevdim ölesiye yürekten, koklayamam, nazlısındır çiçekten. Bela, gazap, ne gelirse felekten, önündeyim, evvel beni yol eder. Pervanenim, lüzum var mı ikrara? İyi düşün, var mı kötü karara? Kenzi aşktan en ufacık zarara, İlhaniden izin yok ha, hal eder. Şairin tehditleri her zaman işe yaramaz ne yazık ki. Sevgili üzer onu. Onun sesine kulak vermez kimi zaman. Ve Ferit İlhan bu duyarsızlık karşısında derdini yine dizelere döker. Gönül Gözüm isimli şiiriyle der ki: Hicranın köşesinde kalınca bir kez için için halime baktım ağladım. Müflis mi dostun kalbi, duyulmaz bir ses. Derdimi gözyaşıma kattım ağladım. Tebessümü unuttu çoktan dudağım. Derdin her türlüsüne açık kucağım. Ah vahla tütecekse batsın ocağım. Sazı elemi aşka ümit bağladım. Ne onarır bilmem bu kırık kalbi. Her derdin bir çaresi var derler tabi. Hata aramandaysa öğren İlhani. Heyhat, gönül gözümü yaktım dağladım. Hangi aşık sevdiğinin nazından, siteminden etkilenmez ki? Ve sevgiliden kendisini olduğu gibi sevmesini dilemez ki. Gerçekten de hem sever hem de sevdiklerimizi sürekli eleştirir ve değiştirmeye çalışırız, değil mi dostlar? Niye böyle yaparız ki? Belki de sevdiğimiz insanı her bakımdan tanımadan sevmişizdir. Onu tanıdıkça, farklı yönlerini öğrendikçe onun hayalimizdeki sevgili olmadığını da anlamaya başlarız. Böylece sitemler, nazlar faslı başlar. Ve sevgili de canından bezer. Sitemli bakışın yer beni der. Sonra zalim derim, kusura bakma der. Hadi Ferit İlhan dizelerinde bir nazlı sevgiliye neler denilirmiş görelim bakalım. Şiirin adı Sönmeyecek. Gül yüzlüm, cevrine dağlar dayanmaz. Sitemli bakışın yer beni beni. Boyandım boyana, artık arınmaz. Ok olsun kirpiğin, vur beni beni.

Hor görme garibi seviyor diye, başını yoluna veriyor diye, pervanen olmuş da dönüyor diye, kem tutma, ahvalden sor beni, beni. Kalbimde gizliydi benim bu derdim. Sen eştin, suladın, ben filiz verdim. Canımsın, önünde divana durdum. Kerem et, ağlatma yar beni, beni. Bazen gülüp, bazen kaşlarım çatma. Hicran oklarını kalbime atma. Sonra zalim derim, kusura bakma. Sen olduğum gibi gör beni, beni.

Sitem karıştırma gönül işine. İlhaniye değilse acı yaşına. Ferhat dayanmamış aşk ateşine. Yakar ondan özge nar beni, beni. Bir güzel akşamdı. Düş gibi, hayal gibi bir geceydi. Dostlar vardı. Şair dostlar, ozan dostlar. Tek yürek hissettiğimiz insanlardı onlar. Her şey dostluk adınaydı, sevgi adınaydı. Hiç kimse hesap kitap yapmadan sevmişti o mecliste birbirini. Şiir vardı, sevgi vardı, müzik vardı. Ve az önce paylaştığımız Dede Ferit şiiri bestelendi o gece. Bir başka dost, Ozan Berraki besteledi onu. Zevkle ve şaşırarak dinledik dostlarla. Belki yakında hep birlikte bir türkü tadında paylaşırız onu dostlar, kim bilir. Dostluklar hep var olsun. Yaşamı anlamlı kılan belki de en çok dostluklar. Ve dost şairden bir şiir daha, özleyiş diyelim. Gönül kuşum, uçup gittin ilimden. Derdi gama saldın beni neyleyim. Hasret keşim, adın düşmez dilimden. Bu halimden kime şekva eyleyim. Ne saz, ne söz, ne meyhane, ne meyle. Avunmuyor Ferit sensiz bir şeyle. Kimse duymaz efkanımı, gel dinle. Bir sen varsın, başka kime söyleyeyim? Bir solgun kağıt düşünün. Üzerinde daktilodan çıkma satırlar olsun. Bunlar şiir dizeleri olsun ve de altındaki tarih 1957 aralığı. Ve bir sevgi dolu kadın o kağıdı, o sararmış kağıdı yıllar yılı özenle saklamış olsun, tıpkı bir mücevheri saklar gibi. Bir sanat aşığı, bir insan sevdalısı için çok doğal bir tavırdır bu. Bir sararmış kağıdı yıllar yılı saklayıp bu şiirli hatırayı yazan ellere yıllar sonra tutuşturmak ne müthiş bir şeydir. Bunu seven bir kadından başka en ince, en zarif, en yakışarak kim yapabilir ki? Hele de o kadın bu şairin kardeşi ise, yüreğinin gizli köşelerinde açan şiir gülleri varsa ve de güzel bir şiirin, güzel bir bestenin, güzel bir yüreğin peşinden hiç yorulmak bilmeden koşmak en büyük özelliği ise, ondan başka kim bu güzel şiiri yıllar öncesinden getirip ruhlarımıza bir armağan gibi sunabilir ki? Şiirimizin adı Ölümden de Beter ve onu 2000'li yıllar için saklamayı başaran o güzel kadının adı da Nursen. Hem şairimiz Dede Feride hem de değerli dost Nursen'e sonsuz teşekkürler. İşte şiirimiz. Şimdiden soruyorum bu bahtsız benliğime. Acep zamanla senin sevgin bende biter mi? Ayda yılda bir yüzün görsem razıyım lakin delice seven kalbe böyle vuslat yeter mi? Yanındayken bile hasretini çeken ben, efsunlu gözlerine varlığımı saçan ben, hicranına diz çöküp gül gamzenden kaçan ben, bu bağa aşk bülbülü konsa bile öter mi? Kim bilir hangi diken sana gülzar olacak? Uçacaksın gözümden, yerin neyle dolacak? Zaten namurat gönlüm ebediyen solacak. Sensiz biçare kalbim yansa bile tüter mi?
bu firkat, bu ağlayış ömrümce hiç bitmesin. Senin sevginle derdim artsın da eksilmesin. Kan aksın yaş yerine, hiç kimseler silmesin. İlhani, hayat buysa ölüm bundan beter mi?

bütün bu güzel şiirler için değerli dost, şair Ferit İlhan'a sonsuz teşekkürler. Tüm yaşamı şiir tadında olsun. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada arkadaşımız Davut Genç vardı. Ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Her şey yaşamınızda şiir tadında olsun dostlar.

0: yokluğuna bir gün bile dayanılmazmış. Bilmiyordum. Yine de dayanmaya çalışıyorum işte. Bir kır çiçeği koparıyorum gözlerine benzeyen. Geçen bulutlara sesleniyorum ellerin diye. Rüzgar güzel bir koku getirmişse saçlarını okşayıp gelmiştir diyerek avunuyorum. Yaşamak seninle bir başka zamanı, bir başka zamanda seni yaşamak. Her şeyden önce sen, elbette sen, mutlaka sen. İster uzaklarda ol, ister yanı başımda dur. Sen ol yeter ki bu zaman içinde. Ben olmasam da olur. Seni bir yumağa sarıyorum yıllardır, bitmiyorsun. Çaresizliğim gün gibi aşikar. Su olup çeşmelerden akan güzelliğin, inceliğin ışık ışık yüzüme vuran, sen güneş kadar sıcak, tabiat kadar gerçek, sen bahçelerde çiçekler açtıran, sudan, havadan yüce varlık. Sen o tek sevgi içimde. Sen görebildiğim o tek aydınlık. Bir nefeste benim için al. Havasızlıktan öldürme beni. Bulutlara, yıldızlara benim için de bak. Susadım diyorsam bir yudum su içmelisin. Ben yorulduysam sen uyumalısın. Ellerim sevilmek istiyor. Saçlarım okşanmak istiyor. Dudaklarım öpülmek istiyor. Anlamalısın. Ağaçların yeşili kalmadı. Gökyüzünün mavisi yok. Bu dağlar o dağlar değil. Rüzgarında kekik kokusu yok. Kim bu çaresiz adam? Bu kan çanağı gözler kimin? Kaç gecedir uykusu yok. Gündüzü yok. Gecesi yok. Yok, yok. Anladım. Sensiz yaşanmaz bu dünyada. İmkanı yok.
1: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
2: TGRT FM Haber.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii dün BM zirvesinde konuştuktan sonra, dünyaya seslendikten sonra Filistin meselesi, Gazze konusunda İsrail'in soykırımını dünyaya haykırdıktan sonra diplomasi trafiğinde de Türkiye ve görüştüğü ülkelerin liderleriyle yapmış olduğu bu kabullerde ikili ilişkiler ele alındı. Detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Bu görüşmeler kapsamında çok önemli bir anlaşmaya da imza atıldı. O anlaşmanın da hemen detaylarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ABD'de New York'ta görüştüler ve güvenlik anlaşmasına imza attılar. Anlaşmayla birlikte terör örgütü PKK'nın Sincar'ı boşaltacağı açıklandı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile el sıkıştı. Dakikalar sonra da terör örgütü PKK'nın ikinci kandili olan Sincar'dan tamamen çekileceği

0: duyuruldu.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
2: İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin New York kentinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin çok kritik bir anlaşmaya vardığı açıklandı.
3: Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
2: Türkiye ve Irak'ın ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede liderler güvenlik alanında işbirliği derinleştirme konusunda mutabık kaldı. Bu kapsamda PKK'nın Suriye ile Irak arasında geçiş köprüsü olarak kullandığı Sincar'da Irak devletinin otoritesi dışındaki silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Başika Zilkan yerleşkesinde Türk kuvvetlerinin yerleşkeyi Irak federal hükümetine kademeli olarak teslim edileceği de açıklandı. Taraflar ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların hemen uygulanmaya başlaması ve başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması konularında da görüş birliğine vardı. PKK'nın Sincar'dan çekilmesi, YPG-SDG'nin Suriye'de kendini feshetmesi, terörsüz Türkiye vizyonunun bölgedeki olumlu yansımalarından oldu.
3: Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
4: Evet, önce terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge vizyonuyla atılan tarihi adımlar meyvelerini teker teker veriyor. Suriye'de terör örgütü SDG-YPG tarihe karıştı. Feshetti kendisini. İkinci Kandil olarak bilinen Sincar'da boşaltılıyor. Bu önemli gelişmeyi ve bundan sonra sahada neler olabilir sorusunun cevabını değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Barış Adıbelli bizimle beraber. Barış Hocam, iyi geceler. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu anlaşma haberi oldukça önemli. Detayları konuşmamız gerekiyor. Neler söylersiniz? Terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye yönelik geçilen adımın aşamanın en önemli adımı diyebilir miyiz?
5: Diyebiliriz. Hayırlı olsun diyelim önce. Şimdi biliyorsunuz başında da konuşmuştuk. Terörsüz Türkiye süreci öyle yani bir gece sabah uyandığımızda her şey bitmiş şekilde önümüze çıkmayacak. Peyderpey kademe kademe. Çünkü 50 yıllık bir meseleden bahsediyorsunuz ve dünyanın bugün bence en büyük problemi 20. yüzyılında, şimdi 21. yüzyılında en büyük problemlerinden birisi terördür ve bunun henüz çözümü bulunamamıştır. Yani her ülke kendine göre bir çözümü var, yani evrensel, küresel bir çözüm yok. Dolayısıyla önemli bir gelişme ki önümüzdeki günlerde daha da muhakkak böyle bu tip gelişmeleri göreceğiz. Şimdi mesele şu. Tabii en önemli gelişme SDG'nin Şam yönetimine entegre olması. Yani Mazlum Abdi'nin tabiri caizse yelkenleri indirmesi. Halbuki daha önce ne diyordu? Halep'e yürürüz, Şam'a yürürüz, şu kadar askerimiz var, şu kadar savaşçımız var, 100.000 şeklinde söylüyordu. Ancak Şam yönetimi kendi askeri gücüyle onun üzerine yürüdüğünde böyle bir şey olmadığını gördük. Yani sonuç olarak barış içerisinde çok fazla kan dökülmeden Suriye'de çok önemli bir süreci gördük. Terörsüz bölge adına. Şimdi Irak'ta da aslında benzer bir süreç yaşanıyor ama şimdi şöyle, Irak'ta hem Kandil var hem de Sincar uzun zamandan beri problem. Irak'la Suriye arasında çok önemli jeostratejik noktası olan bir yer ki burayı kontrol eden hem Suriye'yi hem de Irak'ı kontrol eder. Yani o derece önemli bir yer. Şimdi SDG'de entegre olanlar Suriye vatandaşlarıydı. İşte Iraklısı, Türkiye'den gelenler, bunlar bu sürece entegre olmadı. Ve büyük bir miktarda silahlı bir grubun bu süreçte Irak'a geçtiğini, İran doğusunda olduğunu, batısında olduğunu, Suriye'nin doğusunda olduğunu söylendi. Sincar'a geldikleri söyleniyordu. Dolayısıyla en büyük problem buydu. Zaten Sincar'da bir varlık var. Ve Türkiye bunu tabii biraz önce onu söyledik. Yani bu bugün imzalandı ama bunun bir geri planı var. Bunun üzerinde çok çalışıldı. Dolayısıyla bugün gelinen noktada bu sonuca ulaşıldı ve burası boşaltılıyor. Şimdi burada da şöyle bir Yakup Bey süreç işleyecek. Buradakilerin çoğunluğu Irak güvenlik mekanizmaları içerisine alınarak buralarda bir nevi sisteme entegre edilecek. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Yalnız örneğin burada Bununla ilgili bir şey yok açıklamada. Örneğin Türkiye uyruklu olanlar, yani Türkiye vatandaşı olup örgüt içinde militan olanlar. Şimdi bunlar Irak'a entegre edilmeyecek muhtemelen. Şimdi bunların durumu ne olacak veya bu konuda neler yapılıyor bunu bilmiyoruz. İki, Kandil'deki durum, Kandil'de bir yönetim grubu var ve bunlar zaman zaman bu süreci baltalama adına yani tehditlerde bulunuyorlar. İşte şu olmasa böyle olur, bu olmasa böyle olur. Şimdi Sincar'a güvenerek bunu yapıyorlardı. Şimdi Sincar'ı ellerinden aldığınız andan itibaren o güvence mekanizması da ortadan kalktı. Dolayısıyla ben bu yeni süreçte Kandil'in de artık yelkenleri indirip tamamıyla teslim olup sürece entegre olmasını bekliyorum. Yani
0: zaten şimdi, ikinci Kandil deniliyor Sincar için. Sincar meselesi hallolunca sırada otomatikman zaten Kandil olması bekleniyor.
5: Bunu beklemiyorlardı. Çünkü bu iş içinde Erbil var, Bağdat var. İki yönetimin de destek vermesiyle hani önce Kandil bitirilir sonra Sincar'a bakılır diye bir beklenti varken tam tersi oldu. Türkiye bir ters köşe yaptı. Sincar işini bitirdi ve Kandil için bir umut kalmadı. Çünkü Kandil şunu düşünüyordu. Eğer bu iş başarılı olmazsa Kandil zaten artık bitti. Burayı tasfiye ettik. O zaman Sincar'dan yeniden başlanır veya oradan devam edilir. Burada Başika üssünün boşaltılması öngörülüyor. Mesela ben kendi şahsi kanaatimi söylüyorum.
0: Harita da şu anda ekranda, harita üzerinden de anlatabilirsiniz.
5: Evet. Yani şimdi burada hem deniyor ki IŞİD için, DAEŞ'le mücadele için kurulmuş bir askeri üs. Türkiye bakın dikkat edin. Türkiye PKK'sız Türkiye veya bölge demiyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Burada bir terör örgütü adı vermiyoruz. Ne demek bu? Burada benim egemenliğimi, milli güvenliğimi, vatandaşımın mal ve can güvenliğini tehdit eden her türlü terör unsuru sınır ötesinde kaynağında ben bitiririm demek. Bunu şunun için söylüyorum. Başka da acele edilmemeli. Şimdi bunun biraz Sincar'a bağlanmış gibi ben o protokol şeyinde yani açıklamasında gördüm. Bu, bakın bu PKK ile mücadele için denmemiş. Orada yazmış DAEŞ ile mücadele için. Bakın DAEŞ tehdidi bitmedi. Şimdi Suriye'deki hapishanelerden SDG'nin o zaman bıraktığı bu silahlı adamların nerede olduğu belli değil. Onlar da Sincar'a geçtiler. Sincar'dan İran sınırına gittiler. Şimdi bunların geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz. Bunların hani etkisiz hale getirildiği de bilinmiyor. Dolayısıyla o bir güvencedir Başika. Başika sadece Türkiye için değil. Başika aynı zamanda kuzeydeki Kürt yönetimi ve Bağdat yönetimi için de bir güvencedir. Yani Başika'yı sadece PKK için düşünürseniz bu hatalı bir düşünce. Kendiniz orada zaten yazmışsınız. IŞİD'le mücadele için bu Başika önemli diye. Dolayısıyla ben Başika'nın bırakın boşaltılmasını bu süreç içerisinde daha güçlendirilmeli. Çünkü burada provokasyonları göreceğiz. Bakın hayat boşluk kabul etmez. Hele jeopolitik hiç boşluk kabul etmez. PKK terör örgütünün, SDG'nin boşalttığı yerler başkaları tarafından doldurulabilir. Mesele boşaltmak değil. Mesele Bağdat yönetimiyle, Erbil yönetiminin el birliğiyle buraya yeni örgütlerin Kandil'e veya Sincar'a yerleşmemesini sağlaması da lazım. O zaman ben Türkiye olarak askerimi çekerim. Şimdi sen bu sağlayabilme yeteneğini, kabiliyetini bana bir göster.
0: Hocam, evet, ben buna bir inanayım. Operasyonları yapıldı. Sonuçta bugüne kadar kazanımlar var. Yani. O bölgenin terörden temizlenmesi adına önemli adımlar var. Dediğiniz gibi bir garanti almak gerekiyor.
5: Tabii doğru. Irak'ı demir yumruğumuzla biz terörden arındırdık. Bakın. Şimdi öyle değil mi? Şimdi o bahsettiğiniz operasyonlar, çok şehitler verdik. Sonuç olarak burada yani biz hadi gidiyoruz diyemeyiz. Çünkü ben şunu söylüyorum. Buradaki boşluğu mutlaka dolduracak bir takım yapılar icat edilecektir. Bakın icat edilecektir diyorum. Çünkü biliyoruz biz büyük güçlerin emperyal politikaları buralarda efendim istihbarat örgütlerinin bu enerji yatağında Irak muazzam bir petrolü var. Dolayısıyla burayı kontrol etmek, buraya sahip olmak isteyen herkesin, Türkiye'yi kontrol etmek isteyen herkesin buralarda bir takım oyunlar oyuncu açıkları için kimse kusura bakmasın. Türkiye Suriye'den, Irak'tan hani biz bakın işgalci bir güç değiliz. Bizim böyle hiçbir zaman hayallerimiz olmadı. Biz 786 bin kilometremizi çok iyi koruduğumuz sürece Onun içinde yaşayan 86 milyonun hayatını, malını, canını, her şeyini güvence altına aldıktan sonra bizim için gerisi önemli değil. Ama burada eğer sen tehdit üretiyor ve benim geleceğimi ipotek altına almaya çalışıyorsan kimse kusura bakmasın, biz buna müsaade etmeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde zaten bununla ilgili daha detaylı açıklamalar gelecektir. Bu önemli adım. Bakın gerçekten hani biz de yorumcu olarak sizlerle zaman zaman Yakup Bey konuşuyor. Hani bu kadar çabuk olacağını, mesela SDG meselesi bizim için sürpriz oldu. Hani Mazlum Abdi bir de ne dedi biliyor musunuz? Keşke Mart ayında kabul etseydim benim. O evet. Mart'ta kabul etseydim. Boş yere zaman kaybettik. İyi de kardeşim, o zaman anlattık biz. Sense meydan okudun. Sayın Cumhurbaşkanı kaç defa söyledi. Sayın Dışişleri Bakanı defalarca açıklama yaptı. Sen onun yerine ne dedin? Ben Halep'e yürürüm. Ben efendim Şam'a yürürüm. Ey Fransa, ey Avrupa, gel bize yardım et. O İlham Ahmet diye birileri gitti, Avrupa'yı gezdi. Dedi ki sınıra barış gücü gönderin. Türkiye'ye müdahale edin. Yaptırım uygulayın falan falan falan. Böyle gidiyor. Şimdi dolayısıyla bu doğruyu geç de olsa gördüler. Önemli değil. Bakın Suriye şimdi inanılmaz. Bak göreceksin 5 yıl içinde Suriye ekonomisi muazzam olacak. İşte bugün Şara'da kürsüde söyledi Birleşmiş Milletler'de. Dolayısıyla artık terörle anılan ülkeler olmaktan çıkacaklar. Ekonomi, ticaret, efendim jeopolitik alanda önemli ülkeler hale gelecek. Biz de kazan kazan esası bağlamında bölgesel refahı geliştireceğiz. Onun için ben burada hani başika doğrudur ama başikayı ben Türkiye'nin kolay kolay böyle hadi bir gecede boşaltalım gidelim diyeceğini zannetmiyorum. Irak yönetiminin attığı adımlar, bir de güven telkin ediyor mu bakalım, ederse kalkınma yolu önemli. Bakın Türkiye onu da söylüyor. Biz diyor burada terörü etkisiz hale getirdikçe kalkınma yolu gibi projelerin de en azından gelecek açısından sağlıklı bir şekilde yolunda gidecek. Şimdi bunlar önemli. İşte görüyorsunuz deniz yolları artık eskisi kadar güvenli değil. Deniz geçiş yolları, Babül Mendeb, Hürmüz Boğazı, işte yukarıda Mısır'ın belki yarın müdahale edeceği bir Süveyş kanalı. Dolayısıyla yeniden karasal koridorlar önem kazandı Yakup Bey. Ve şunu söyleyeyim, ben size bunu çok da sizin programda da anlattık. 21. yüzyılda enerjiyi üreten ülkeler kadar enerjiyi taşıyan ülkeler de stratejik hale gelecektir ve gelmiştir. Kesinlikle. Hatta üretenlerden daha önemlidir. Ve biliyor musunuz şu anda bu işte parlayan tek bir yıldız var. O da Türkiye. Böyle bir coğrafyası var ki muazzam, haritaya bir bakın. Asya'yı Avrupa'ya bağlıyor, Afrika'yı, Orta Doğu'yu, enerji kaynaklarını, bir taraftan ticaret, finans kaynağını, bir taraftan enerji kaynağını, hepsini birbirine bağlayan bir coğrafyadayız. Onun için diyorum ki burayı bize bırakmamak için biliyorsunuz bir asırdan beri büyük projeler uygulandı. Terör bunun en önemli ayağıydı. Bundan sonra da bizim için şey bitmedi, yani onu söyleyeyim, tehlike bitmedi. Biz hala teyakkuz halinde bekleyeceğiz. Çünkü çok kıymetli bir coğrafyadayız. Bunu korumak için ve elimizden almak için de, burayı kontrol edebilmek için de yine emperyal güçler, büyük güçler birçok Ali Cengiz oyunları yapacak. Bunlar önemli değil. Savuştururuz. Onun için bu noktada gerçekten terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu çok cesur bir projeydi. Ben 21. yüzyılda Türkiye'nin en önemli dış politika başarılarından ve açılımlarından birisi olarak görüyorum. İnşallah hayırlı sonuçlara ulaşır ve bölgede artık kan ve gözyaşı yerine çocukların kahkahaları ve refah içerisinde hak ettiği yere bulan halkların rahat bir yaşamı alır. Bunu özledik. Bütün, çünkü bu bölgede insanların bütün zenginlikleri maalesef işte bu teröre feda edildi yıllarca. Bizim de birçok zararımız oldu. İnşallah bundan sonra bunlar yatırıma gidecek. Daha güzel, daha güçlü günler bizi bekliyor. Ama biraz önce de dediğim gibi ellerimiz tetikte. Onu da söyleyelim. Hocam, kimse Türkiye bu işe sırtını döndü diyemez.
0: Netanyahu, İsrail tehlikesinden de bahsedebiliriz aslında. Dediğiniz gibi rahat durmayacaklardır. Tıpkı Suriye'de durmadıkları gibi Golan Tepelerini işgal etmek başta olmak üzere bölgede Türkiye'nin bu anlamdaki güçlü adımlarını engellemek adına yarın, Netanyahu için de büyük bir şok olmuştur. Ne dersiniz yarın?
5: Netanyahu
0: zaten New York'a korkuyla gidiyor.
5: Şimdi bu yaşta iyi sağlığı var. Her gün bir sürpriz geliyor adama. Yani Türkiye'den her gün bir sürprizle karşılaşıyor. Şimdi Trump da randevu vermedi. Üstüne Türkiye Irak'la ilişkileri geliştiriyor. Şahra'nın müthiş şovu oldu. Pezeşkiyan ağzının payını verdi. Türkiye zaten Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan demediğini bırakmadı. İşte yarın geliyormuş, cevap verecekmiş. Artık göreceğiz kimi neyi tehdit edecek. Yani dinleyeni de olmaz. Boş yere de bu Birleşmiş Milletler'in mesaisini bunlarla yapmamalı. Ama buradan şunu da eleştirmek isterim. Yani Mahmud Abbas gibi Filistin devletinin resmi bir temsilcisi, liderine buraya vize vermiyorsunuz. Ama öbür taraftan uluslararası yargı organları tarafından soykırım, cinayet gibi suçlardan tescil edilmiş, bunlardan suçlu bulunmuş bir adamı Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşturma izni veriyorsunuz. Ondan sonra da Birleşmiş Milletler'de adaletten bahsediyorsunuz, eşitlikten bahsediyorsunuz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği bu. Adil bir dünya olursa, bak problem Birleşmiş Milletler'de değil, problem zihniyette, uluslararası sistemde. Öyle büyük güçlerin oyuncağı olmuş, kontrolünde olan bir sistem değil. Herkesin eşit temsil edildiği, eşit söz hakkının olduğu bir sistemi kurabilirsek, buna çok kutupluluk deniyor. Bu sistemde güzel bir Birleşmiş Milletler kuracak. O imtiyazlı 5 kişi olmayacak. Yani artık 5 dünyadan küçük olacak.
0: Evet.
5: O bir dünyadan küçük olacak. Bir de İsrail. Ya 81 yaşında Birleşmiş Milletler, İsrail'in düşürdüğü durum kadar Birleşmiş Milletler hiç hayatında, tarihinde aşağılanmadı. Bir genel sekreter persona non grata ilan edildi. Ya istenmeyen insan. Guterres İsrail'e giremiyor. Bu Birleşmiş Milletler tarihinde yok. Büyükelçi çıkıyor teşkilata, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na, İsrail'in meydan okuyor, dinlemiyorum diyor. Kardeşim dinlemiyorsan çık git. BM'de seni tutan kim? 1947'de yalvarıyordun, 48'de kuruldu biliyorsunuz. 47, 46, 45'te o BM'ye girmek için kaç takla attın Amerika'nın önünde? Bugün o BM'yi küçümsüyorsun. Şimdi bunlar tarihlerini unutan milletler. Tarihini unutan milletler yok olmaya da mahkumdur.
0: Evet hocam.
5: Unutmayacaksın nereden geldiğini, unutmayacaksın. Ama İsrail gördüğünüz gibi nereden geldiğini maalesef unutmuş gibi. Evet biz bölgede barışı tesis edeceğiz ama bölgede barışı ifsad eden maalesef bir terör devleti var. İsrail durmuyor, durmayacak. Bakın Irak'a da tehdit etmişti geçen yıl, hatırlayalım. Onun için ben inşallah bu terörsüz bölge.
0: İnşallah.
5: Bakın terörsüz bölgede sadece bizim inisiyatifimiz yetmiyor Yakup Bey. Suriye, Irak ve öteki komşu ülkelerin de desteklemesi lazım. Eğer hep beraber el ele verirsek biz bu işi bitiririz. Ama birileri hala Türkiye yükselmesin, Suriye'de işler kötü gitsin, Irak'ta efendim mezhepçilik arayış içinde olalım, çatışalım, efendim orada İran etkili olsun olmasın, bunların peşinde koşarsa bu Orta Doğu maalesef yine barut kokusuyla, gözyaşıyla, kanla anılır hale gelir.
0: Umarım gerekli dersler çıkarılır hocam. Bundan İnşallah. Sonra süreci de takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum katkılarınız için. Tekrar görüşürüz.
5: Rica ederim. İyi geceler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun var.
0: Evet, Sincar Mutabakatı'nı Doktor Barış Adıbelli ile konuştuk. Önemli detayları altını çizdi. Süreci yakından takip ediyor olacağız diyelim ve devam edelim. Sıradaki haberimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye Büyükelçisi Tom Barak New York'ta İLAS Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı. Tom Barak Türkiye'den bahsederken bir kez daha dost ifadesini kullandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İhlas Haber Ajansı mikrofonla konuştu. Türkiye için dost ifadesini kullandı.
6: Türkiye, Amerika'nın çok iyi bir dostu oldu. Böylesine zor dönemlerde, gerilimin yüksek olduğu zamanlarda gerçek dostlarınızın kim olduğunu anlarsınız.
2: ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda temaslarda bulundu. Barak, İhlas Haber Ajansı'nın sorularını cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygı ve İran zirvesi hakkında konuştu.
6: İki lider birbirlerine büyük saygı duyuyor. Ancak bundan da öte aralarında çok iyi bir uyum var. Diyalog için atılan her adım, değerlendirilen her fırsat doğru yönde atılmış bir adımdır. Türkiye bu süreçte çok önemli bir rol oynadı.
2: Tom Barak'a İran'la savaşı sona erdirecek bir anlaşma noktasındaki görüşleri de soruldu.
6: Her iki tarafın da kendi açısından cesur bir duruş sergilediğini düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken taraflar arasında bir uzlaşı zemini bulmak. Ancak herkesin hazır olduğunu düşünüyorum. Bölge hazır, Amerika hazır, umarım İran tarafı da hazırdır.
4: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'da Birleşmiş Milletler kürsüsünden ABD ve İsrail'e meydan okudu. Pezeşkiyan, Trump bilsin ki İran asla diz çökmeyecek dedi. Amerikan heyeti ise o konuşurken salonu terk etti.
6: Trump İran'ı çok iyi anlamalı. Tehdit milletimizi sadece daha kararlı, daha güçlü kılar. Bilsinler ki İran asla diz çökmeyecek.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu kez İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan kürsüye çıktı. Pezeşkiyan ABD ve İsrail'e sert mesajlar iletti. İran'ın asla diz çökmeyeceğini söyledi.
6: Kendimizi savunmak için savaşmaktan da korkmuyoruz, müzakereden de kaçmıyoruz.
2: Biz terörizmin kurbanı olduk diyen Pezeşkiyan, savaşın İran'da yol açtığı tahribatı anlatırken öldürülen çocukların fotoğraflarını gösterdi.
6: Dün Trump bizi terörist olarak nitelendirdi. Biz terörizmin mağdurlarıyız. Dini liderimizin suikasta uğradığı İran'dan geliyorum. Bir okulun bombalandığı İran'dan geliyorum. Bu çocukları görüyor musunuz? Bu çocuklar ABD ve İsrail'in attığı bombalar altında can verdi. Onlar masumdu. Hiçbir suç işlememişti.
2: İran Cumhurbaşkanı İsrail'in nükleer bombaya sahip olduğunu ancak denetçilerin nükleeri İran'da aradığını söyledi. İran'ın ayrıcalık değil sadece eşit haklar istediğini vurguladı.
6: Atom bombası İsrail'de ama denetçiler İran'da.
7: İsrail mi koşat veli İran tahrim mi şevet.
2: Pezeşkiyan, Amerika çocuklarımızı öldürdü. Asıl terörist onlar dedi. Bu sırada ABD delegasyonu salonu terk etti. İran Cumhurbaşkanı küresel işbirliğinin önemini de vurgulayarak sadece işbirliği içinde hepimiz güvende olabiliriz dedi.
4: Suriye Cumhurbaşkanı Şara'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. İsrail'in yaptığı sınır ihlalleri ve saldırılara dikkat çeken Şara, Golan Tepeleri Suriye toprağı olarak kalacaktır dedi.
8: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gözler Suriye heyetindeydi. Kürsüye çıkan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin yeniden yapılanma sürecine girdiğini vurguladı. Suriye artık yükselişte mesajı verdi. Şara, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarını net bir dille reddettiklerini belirtti. Golan Tepeleri çıkışıyla dikkat çekti.
9: Egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal etmeye yönelik her türlü girişim engellenecektir. Golan Tepeleri Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek. Diğer tüm girişimler boşa çıkarılacaktır. Birleşmiş Milletler kararları uyarınca tüm ilhak kararları hükümsüzdür.
8: Konuşmasında İsrail'in sahadaki ihlallerine ve hava saldırılarına dikkat çeken Şara, sayı vererek uluslararası topluma çağrıda bulundu.
9: Dünya bizim geri dönüşümüzden memnuniyet duyuyor. Ancak İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılar düzenliyor. 500 hava saldırısı gerçekleştirdiler. 1200'den fazla sınır ihlali yaptılar. 300 gözaltı işlemi gerçekleştirdiler.
8: Kan dökülmesinin ve yıkımın geride kaldığını ifade eden Şara, Suriye'nin iyileşme ve toparlanma kararlılığıyla yoluna devam edeceğini belirterek konuşmasını tamamladı.
4: 29'u kırmızı bültenle aranan 76 şüpheli daha yurt dışında yakalandı. Türkiye'ye iadeleri sağlandı. En çok yakalama 61 kişiyle Gürcistan'da yapıldı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
10: kimi kırmızı bültenle, kimi ulusal seviyede aranıyordu. İzleri adım adım sürüldü. Toplam 76 suçlu farklı ülkelerde yakalanıp Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla uluslararası ölçekte yürütülen dev operasyonun detaylarını paylaştı. Buna göre operasyonlara Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, Narkotik, İstihbarat, Siber, Asayiş ve TEM birimleri imza attı. Takip sürecinde ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle beraber çalışıldı. En fazla yakalama Gürcistan'da gerçekleşti. 61 şüpheli Gürcistan'da yakalanıp iade edildi. Yunanistan ve Almanya'da 4'er, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 2'şer, İngiltere, Sırbistan ve Azerbaycan'da da 1'er şüpheli yakalandı. İade edilen 76 şüpheliden 29'u kırmızı bültenle, 47'si ise ulusal seviyede aranıyordu.
4: İşte Türkiye'nin suç ve suçluyla mücadelesinin meyvesi de alınıyor. Maliye Eylem Görev Gücü son değerlendirme raporunu yayımladı. Türkiye 40 tavsiyenin 38'inde teknik olarak uyumlu bulundu ve suç gelirleri ve terörizmin finansmanıyla mücadele stratejik eksikliğine rastlanmadı. Yani Türkiye için gri listeye girme riski yok.
11: Politikasına dair temel vizyonu Türkiye'nin huzurunu, birliğini, beraberliğini ve istikrarını korumak.
10: Türkiye'nin suçla mücadelesi meyvesini verdi. Mali Eylem Görev Gücü kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede eksik yok dedi. Yani Türkiye'yi gri liste dışında tuttu.
12: Riski kaynağında tespit edip suça giden yolları kapatan bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz.
10: Mali Eylem Görev Gücü 5. tur değerlendirme raporunu yayımladı. Türkiye 40 tavsiyenin 38'inde teknik olarak uyumlu bulundu. 11 başlığın 3'ünde önemli, 8'inde ılımlı ölçüde etkili olduğu belirlendi. Rapora göre suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin stratejik eksikliği bulunmuyor. Bu, Türkiye için gri listeye alınma riski olmadığını gösteriyor.
13: Yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz.
10: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi raporun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Suçla mücadelenin yalnızca sahadaki operasyonlardan ibaret olmadığına işaret etti. Suçu besleyen finansal kaynakları kurutulması için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüldüğünü belirtti.
11: Amacımız vatandaşlarımızın kendisini her yerde güvende hissettiği, kamu düzeninin en üst seviyede sağlandığı ve Türkiye'nin istikrarının daha da pekiştiği bir güvenlik sistemini kalıcı hale getirmektir.
4: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, kimse CHP'den üstün değil dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. O sözlerin ardından Yavaş CHP'den istifa etti. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kendi tercihi dedi. CHP'li 8 ilçe belediye başkanı da istifalarını açıkladı.
14: Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini.
10: Bu sözler siyasette taşları yerinden oynattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
15: Bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
10: CHP sözcüsü Müslüm Sarı basın mensuplarıyla buluştu. Hedefinde CHP'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmayan Mansur Yavaş vardı.
14: Önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz.
10: Sarı'nın eleştirileri bununla da sınırlı kalmadı. Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi öncesi yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e haber vermesine tepki gösterdi.
14: Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez.
10: Sarı eleştiri dozunu da yükseltti.
14: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini.
10: İşte bu eleştiriler ipleri kopardı. Yavaş istifasında Sarı'ya cevap verdi.
15: Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım.
8: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifaya ilişkin ilk yorumunda istifa tek taraflı bir işlemdir. Kendi siyasal tercihi ifadelerini kullandı. Yavaş'ın seçmenin iradesini onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmuyorum değerlendirmesine de aynen katıldığını belirtti. Yavaş'ın istifasının ardından yeni parti genel başkanı Özgür Özel de telefona sarıldı.
16: Kendisine de kararından hemen sonra açtığım tebrik telefonunda kararına duyduğumuz saygıyı ve kararının kendisi için ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim.
8: Mansur Yavaş'ın istifası CHP'de depreme yol açtı. Yavaş'ın ardından Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli, Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da CHP'den istifa etti. Hepsi de yollarına bağımsız devam edecek. İlan etti. Mansur Yavaş CHP birlikteliği mutlak butlan kararıyla sarsıldı. Yavaş mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına dönen Kılıçdaroğlu'yla arasında mesafe koydu. İki isim bir kez bile yan yana gelmedi. Üstelik Yavaş Özgür Özel'in yeni partisiyle yakın temasta kaldı. Gerilim 9 Eylül'de tavan yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümüne gitmeyen Yavaş o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Kriz istifayla noktalandı.
4: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde temasları devam ediyor. Birleşmiş Milletler binasında iklim zirvesine katıldıktan sonra Erdoğan Türk evine geçerken orada bir Türk pastanesini ziyaret ediyor. Şu anda görüntüler canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir trafiği var. Hem Türk iş adamlarıyla görüştü, hem liderleri kabul ediyor Türk evinde. Hem de şu anda orada bir Türk pastanesinde daveti kırmadı, geri çevirmedi. Heyetle beraber, yanındaki heyetle beraber pastaneyi ziyaret ediyor. Oradaki heyetle beraber Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da az önce pastaneye giriş yaptığını gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir heyetle ülkemizi temsil ediyor. 9 bakan da Bakanlar Kurulu kabine heyeti olarak orada yer alıyor. Pek çok iş adamı ve basın mensubu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'taki temaslarına eşlik ediyor. Hem ikili görüşmelerde hem de heyetler arası görüşmelerde yoğun bir trafik var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinin konumu gereği Manhattan'da 1. caddedeki Birleşmiş Milletler binasının hemen yan sokağında bulunan Türk evinden çıkarak yürüyerek Birleşmiş Milletler binasına gidiyor. Ardından da tekrar yürüyerek heyetle beraber Türk evine geçiyor. İşte o güzergah boyunca yer alan bir Türk pastanesini de ziyaret ediyor. Görüşmeler an itibariyle devam ediyor içeride ve görüntüler de canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediğim gibi bugün Ermenistan Başbakanı ile görüştü, Irak Başbakanı ile görüştü, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Ardından BM Genel Sekreterliği'nin düzenlediği iklim zirvesine katıldı. Orada üyelere hitap etti, dünyaya seslendi ve Antalya'da düzenlenecek olan COP31'e dünya liderlerini dün olduğu gibi bugün de davet etti. Önem verdiğimizin altını bir kez daha çizdi. Zira Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ilk günden itibaren hem oradaki oturumlara katılıyor, hem de o da yine aynı şekilde COP31'e verilen önemin dünya açısından bu zirvenin, Türkiye'de düzenlenecek olan zirvenin önemine dikkat çekiyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da o görüşmeye de, o zirveye katıldıktan sonra da Türk pastanesini ziyaret ediyor diyelim. Ve demişken iklim zirvesine ilişkin habere geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde kürsüye çıktı. Erdoğan konuşmasında iklim değişikliği vurgusu yaptı. Kaybedecek vakit yok ifadelerini kullandı.
1: Son bir yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu.
2: Sıcaklık verilerine dikkat çekti. Kaybedecek vakit yok dedi.
1: Nepal'de meydana gelen sel felaketi, artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde kürsüdeydi.
1: Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl yine burada Türkiye'nin COP31 başkanlığına talip olduğunu ifade etmiştim.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 zirvesine değindi.
1: COP31'i 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz.
2: Avustralya ile ortak hareket edildiğini söyleyen Erdoğan, COP31 vizyonuna dikkat çekti.
1: Avustralya ile birlikte farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz. COP31 vizyonumuzu uygulama COP'u anlayış itibariyle inşa ettik.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedeflere giden yolda destek istedi.
1: Bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz.
2: Erdoğan konuşmasının sonunda ülkelerin kalkınmasını sağlayacak adımlara dikkat çekti.
1: Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları, imkanları, kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu ziyareti kapsamında geniş bir heyet var demiştim az önce. 9 bakan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor. İşte o bakanlardan biri de Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Çok önemli görüşmelere giriyor ve ikili görüşmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderleri kabul ettiği sırada Türkiye ve o ülkelerin ticari ilişkilerine ilişkinde heyette yer alıyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat. TGRT Haber ABD muhabiri Dilek Kaya da Ömer Bolat'a mikrofon uzattı ve bir sıcak, hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan fırını ziyaret ediyordu. An itibariyle çıkış yaptı fırından. Tekrar Türk evine giriş yapıyor. Söylediğim gibi az önce çok yakın noktalar birbirine. BM binasıyla Türk evi ve orada bir fırını, Türk pastanesini ziyaret etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Erdoğan oradan çıktıktan sonra yine Türk evine doğru yürüyor ve sohbet ediyor. Oradaki yine vatandaşlarımızla karşılaştı. Onlarla kısa ayaküstü sohbet etti ve an itibariyle tekrar Türk evine doğru giriş yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kendisini selamlayanlara da el salladı. Ve bu görüntüleri de canlı olarak ekrana getiriyoruz ve an itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar Türk evine giriş yaptı diyelim. Ve az önce söylediğim gibi o heyetteki önemli isimlerden biri de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tı. TGRT Haber ABD muhabiri Dilek Kaya Ömer Bolat'a mikrofon uzattı. Türkiye'nin bu ziyaret kapsamındaki Amerikan-Türkiye ticari ilişkileri başta olmak üzere önemli konu başlıklarını kendisine sordu. Şimdi o röportajı izleyelim.
17: Öncelikle TGRT ekranlarında bizlerle olduğunuz için New York'ta çok mutluyuz.
18: Teşekkür ediyorum TGRT ailesine, sağ olun.
17: Efendim, o kadar yoğun programınız vardı, kısa sürede çok fazla etkinliğe girdiniz ve Tabii. Çok fazla etkinlikte bulundunuz. Biraz detaylarını alabilir miyiz?
18: Şöyle, yaklaşık 8 yatırım ve iş etkinliğine katıldım, konuşmalar yaptım. Artı Sayın Cumhurbaşkanımızın 25'e yakın ikili diğer ülke devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeleri oldu. Onların bir kısmına katıldık. Bunun yanında burada Amerika'daki Türk iş insanları toplulukları ile bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'deki manifesto gibi tarihe geçen konuşmasına şahitlik ettik. 3 gün boyunca gerçekten neredeyse sürekli bir koşturmaca ve Türkiye'nin tanıtımı için daha fazla ticaret, daha fazla yatırım çekebilmek için bu 3 günü çok iyi değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın temaslarına da eşlik ettik.
17: Efendim, özellikle son dönemlerde, son yıllarda diyebiliriz hatta, Türk-Amerikan ilişkilerine baktığımızda hem fuarlarda hem de yapılan anlaşmalarda çok ön plana çıktık. Bununla ilgili son yaptığınız anlaşmalar da dahil olmak üzere bir de yıl sonu hedefiniz vardı. Tabii. Hedefleriniz ilişkin. Onlar hakkında da bilgi alabiliriz.
18: Memnuniyetle. Şimdi Türkiye-ABD karşılıklı ticareti geçen yıl yaklaşık %8 arttı. Bu yıl %10'un üzerinde ilk 8 ay itibariyle bir artış var. Türkiye'nin ihracatında 1.2 milyar dolar ilk 8 ayda artış oldu. ABD'nin bize ihracatında da 2.5 milyar dolar bir artış oldu ilk 8 ay itibariyle. Çünkü enerji fiyatları dünyada çok arttı. %60-70 civarında. Bizde yoğun bir şekilde düşük fiyatlardan LNG ithalatı yapıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve BOTAŞ'ın anlaşmalarıyla bu şekilde bu yıl sonuna kadar 42,5-43 milyar doları inşallah hedefliyoruz. Bunu da başaracağız görünüyor. 2 yıl sonra 2028 sonunda Türkiye-Amerika dış ticareti 50 milyar dolara ulaşabilir. Çok normal, ulaşılabilir bir hedef. Tabii iki değerli devlet başkanı uzun vadede 100 milyar dolar vizyon hedefini ortaya koydular. İnşallah o yönde de çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek.
17: Çok teşekkürler açıklamalarınız efendim.
4: Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminin sonucu belli oldu. Tansiyonun bir hayli yüksek geçtiği seçimde sandıktan AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz çıktı. Böylece Adalar Belediyesi 17 yıl sonra ilk kez AK Parti'ye geçti.
8: Adalar Belediyesi'nde yılan hikayesine dönen başkan vekilliği seçimi sonuçlandı. Son turda Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partili meclis üyeleri sandığa gitmedi. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz başkan vekili seçildi.
19: Oylama sonucuna göre Kemal Türk Yılmaz belediye başkan vekili olarak seçilmiş.
8: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP'li Medine Pamuk başkan vekili seçilmişti. Pamuk sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kısa süre sonra görevinden istifa etti. Bunun üzerine yeniden seçim yapıldı. Seçim öncesi iki CHP'li meclis üyesinin AK Parti'ye destek açıklamasıyla meclis aritmetiği 4'e 3 olarak değişti. Tutuklu olan ve meclis üyeliğinden istifa eden Fırat Durağan yerine Mehmet Ceylan'ın gelmesi ve Yavuz Çiftçioğlu'nun kısıtlılığının kaldırılmasıyla oy kullanacak üye sayısı 9'a çıktı. Seçimin ilk turunda AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyansa 4 oy aldı. İkinci turdaysa iki aday da 4'er oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı.
19: İkinci tur oylama sonucunu söylüyorum. Aytül Ekşiyan 4 oy, Kemal Türk Yılmaz 4 oy, geçersiz 1 oy.
8: CHP Aytül Ekşiyan'ın aynı zamanda divanda olmasını gerekçe göstererek seçimin iptaline ilişkin dilekçe verdi. Ancak bu itiraz reddedildi.
20: Bu aday olan kişinin imzası bulunduğu için bu seçim iptal olur.
8: Tartışmaların ardından 3. turda salon boşaltıldı. Bu turda da oy dağılımında değişiklik olmadı. Bunun üzerine son tura geçildi. Salt çoğunluğun arandığı son tura katılmayan bazı CHP'li meclis üyeleri belediyenin dışında bekledi. AK Partili Kemal Türk Yılmaz 5 oyun tamamını alarak Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
19: Değerli meclis üyeleri, 4. turda Kemal Türk Yılmaz 5 oy almış olur. Oylama sonucuna göre Kemal Türk Yılmaz belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
8: Başkan vekili seçiminin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıklamalarda bulundu.
21: İnşallah Adalar ilçemizde hizmet seferberliğini hız kesmeden
3: ve hemen başlayarak kolları sıvayarak başlatmış olacağız. Adalardaki tüm fertlerimize tek tek dokunacak Adalar ilçemizin inşallah hak ettiği hizmetlere hep birlikte ulaşacağız.
8: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tekin, AK Parti adayı lehine oy kullanan meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.
21: Biz bir gün önce arkadaşımızın...
4: İBB davası İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öğle arasından sonra UYAP engeline takıldı. Teknik sorun sebebiyle mahkeme duruşmanın ertelendiğini açıkladı.
2: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında duruşmanın 86. günü teknik sorun nedeniyle sona erdi. 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı 100 yılın yolsuzluk davası İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık iş insanı Mehmet Karataş hakkındaki kamu zararına sebep olduğu iddialarını reddetti.
6: Bir ihale iptalinden sonra aynı iş yeniden ihale edilmiş ve yaklaşık 486 milyon lira kadar düşük bir bedelle başka bir firmaya verilmiştir. Dolayısıyla benim herhangi bir kamu zararına sebep olduğum yönündeki değerlendirmenin hatalı olduğunu düşünüyorum. İlk ihale kapsamında tarafımıza sözleşme imzalanmamış, işe başlanmamış, şirketin veya iş ortağımız kamu kaynağından herhangi bir ödeme almamıştır.
2: Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ederken UYAP'ta yaşanan sorun nedeniyle duruşma bitirildi. 7 tutuksuz sanığın daha savunma yapmasıyla mahkemede dinlenen tutuksuz sanık sayısı 254'e yükseldi.
4: 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşık Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu'nu canlandıran oyuncu Sedat Sartak ve Doğu Perinçek ifade verdiği soruşturma kapsamında bir şüpheli de tutuklandı.
2: Bu sahne çok konuşuldu. Dizideki Kaşifoğlu karakteriyle Kozinoğlu mu işaret edildi? O karakteri canlandıran oyuncu ifade verdi.
22: Evet, ifade verdim Sayın Savcımıza. Evet, bir oyuncu olarak üzerime düşeni yaptım devletimize karşı.
2: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi mercek altına alındı.
23: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
2: Dizide FETÖ propagandası yapılıp yapılmadığının tespit edilebilmesi için bilirkişi heyeti oluşturuldu. Şu ana kadar dizinin iki oyuncusu ve üç senaristi tanık sıfatıyla dinlendi.
24: Efendim neler söyleyeceksiniz? Bilgi sıfatıyla ifadenize
25: başlayalım. Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim mi özelliği mi yoksa bilerek senaryo eklenen bir isim mi? Neler söylersiniz bu konuda?
2: Dizinin 136. bölümünde eski istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri vatan haini olarak gösteriliyor. Sonrasında da koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülüyordu. Bu bölümden iki bölüm sonra Ergenekon kumpasında Silivri'de tutuklu bulunan eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 15 yıl sonra dosya Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden açıldı. Operasyonlar ard arda düzenlendi.
26: Ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun.
2: Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini oynayan Sedat Savtak ve Ömer Baba karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay da bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.
26: Ne rahatsızı?
2: Olcay salı günü adliyeye gelerek ifadesini vermişti.
26: Savcıyla bir görüşelim ondan sonra. Size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
2: Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterini oynayan Sedat Saytak da adliyedeydi.
22: Rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Sözleşmenin gerektirdiklerini yapmakta zorundayız.
2: İfadesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
22: Sayın savcım gereken soruları elbette yöneltti. Ben de gereken cevapları verdim. Onunla yaptığım görüşmem onunla kalacaktır muhakkak.
2: Oyuncu Savtak senaryoda yazılanı oynadığını söyledi.
22: Bana verilen senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette, nasıl sunulduysa, ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bir bilgiler de bize verilmez. Bir hayal gücünden midir, neredendir? İyidir, bunu da halkımız gayet iyi değerlendirmiştir.
2: Soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryosuna dahil olan şüpheli Bayram Özbek de silahlı terör örgütü kurma veya yönetmeyle kasten öldürmeye azmettirme suçlarından tutuklandı.
4: Fon vurgunu soruşturmasında Tera yöneticileri Alkin kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı. Milyarlık şirketin piyasa değerindeki büyük artış, peş peşe gelen istifalar ve yönetim kurulunun 16 ayda sadece 3 kez toplanması dikkat çekti. Soruşturma kapsamında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. 11 şüphelinin tüm mal varlıklarına da el konuldu.
2: Kısa sürede devleşen milyarlık şirket, odası, kartviziti, mail adresi olmayan yönetim kurulu üyeleri, soruşturma başlamadan hemen önce peş peşe gelen istifalar, fon vurgunu dosyasına yeni ifadelerle birlikte çarpıcı ayrıntılar girdi. Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturma büyüyor. Soruşturma genişledikçe yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Alkin kardeşlerin ifadelerine ulaşıldı. Savcılık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya yükselmesini sordu. Kerem Alkin ve Emre Alkin artışın arkasında arz talep dengesi ve şirketin büyümesine yönelik beklentilerin olabileceğini söyledi. Soruşturmadaki bir başka dikkat çeken başlıksa istifalar. Alkin kardeşler fon krizinin hemen öncesinde bir gün arayla görevlerinden ayrıldı. Emre Alkin 17 Eylül'de, Kerem Alkin ise 18 Eylül'de istifa etti. Savcılık iki gelişme arasında bağlantı olup olmadığını sordu. Kerem Alkin ise istifalarla fon krizinin birbirinden bağımsız olduğunu savundu. 280 milyar liralık piyasa değerine ulaşan şirketin yönetim kurulunun 16 ayda yalnızca 3 kez toplandığı ortaya çıktı. Kerem Alkin, anormal bir durum görmedim dedi. Ancak avukatı risk raporlarındaki likidite ve toplu fon çıkışı uyarılarına dikkat çekti. Alkin ayrıca sermaye piyasası hakkında yeterli bilgisi olmadığını söyledi. 16 ay yönetim kurulunda görev yapan Alkin için avukatı, odası, kartviziti, mail adresi yoktu ifadesini kullandı. Soruşturma soru işaretlerini artırdı. Fon soruşturmasında Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Başkanı Emre Tezmen'le yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 9'a çıktı. Son operasyonda ise 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da vardı. 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 20 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında bir karar daha çıktı. Aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu 11 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konuldu.
4: Soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme var. 20 şüpheli adliyeye sevk edildi demiştik ve karar verildi. 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı ve 3 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. Toplam tutuklu sayısı da bu süreçte, bu soruşturma kapsamında 23'e çıktı. Önemli bir gelişme. Tabii fon soruşturması oldukça büyük bir rakamdan bahsediliyor. Toplantılar 16 ayda sadece 3 defa yapılmış, peş peşe gelen istifalar, dikkat çeken bu gelişmeler derken operasyon için düğmeye basıldı ve hafta sonundan itibaren bu operasyon kapsamında toplam tutuklu sayısı 23'e çıktı. Bugün adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 14'ü ise tutuklandı ve 3 şüphelinin de sulh ceza süreci
0: devam ediyor. Bunu da belirtmiş olalım ve bu sıcak gelişmenin ardından Adalet Bakanı da Amerika Birleşik Devletleri'nde konuştu. Fon soruşturmasına değindi. İyi niyetli vatandaşların yıllarca yaptığı birikimlerin istismar edildiğini belirten Akın Gürlek, mağduriyetlerin giderilmesi ve paraların vatandaşlara geri kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
5: Tırnağından tabiri caizse yapmış olduğu birikimlerin istismar edildiğini, işte başka yerlere aktarıldığını gördük.
8: Fon soruşturmasına değindi. İyi niyetli vatandaşların yıllarca yaptığı birikimlerin istismar edildiğini söyledi.
5: Bizim amacımız şimdi bunları getirmek. Yani burada bunları getirip gerçekten de iyi niyetli vatandaşlarımıza bu paraları da almalarını sağlamak.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek Amerika Birleşik Devletleri seyahatinde gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuştu. Fon soruşturmasındaki son durumu anlattı.
5: Cumhurbaşkanımız da bu konuyu takip ediyor. Yani Maliye Bakanımız da zaten sürekli olarak bu konuda toplantı yapıyoruz. İnşallah kısa sürede de mağduriyetler giderilir.

0: adalet önüne çıkartmak zorundadır. Yani biz adalet olarak bizim amacımız yani bir suçun cezasız kalmamız. Faili adalet önünde hukuk çerçevesinde hesabını sormak.
1: AK Parti'den nafaka ve boşanma sisteminde de dev bir reform geliyor. 13. yargı paketiyle birlikte süresiz nafaka artık son bulacak. Çekişmeli davalarda mali anlaşmazlıklar beklense bile yıllarca süren boşanma çilesi bitecek.
2: Nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
3: Süresiz nafaka son bulacak. Yıllarca süren boşanma çilesi artık bitecek. AK Parti dev bir reform için kolları sıvadı.
4: Eşler aynı gelire sahipse yoksulluk nafakası verilmez.
3: AK Parti nafaka ve boşanma süreçleri için kapsamlı çalışma başlattı. Düzenlemede tek taraflı adım atılmayacak. Tüm kesimlerin görüşü alınacak. Kadın STK'ları, aile dernekleri ve aile hekimleri masaya davet edilecek. Sahadan gelecek öneri ve itirazlar yasanın yeni yol haritasını çizecek.
5: Bence iki taraf da eşitse ben verilmesi gerektiğini çok düşünmüyorum açıkçası. Kadın da olsa erkek de olsa sonuçta eşitlikten bahsediyoruz her alanda. Bence bu alanda da verilmemesi gerekiyor.
3: Nafaka reformunda asıl belirleyici unsur Anayasa Mahkemesi olacak. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz olarak nitelenen nafaka ibaresini 4 Haziran'da iptal etti. AK Parti kurmayları yasanın sınırlarını AYM'nin gerekçeli kararına göre çizecek.
6: İki eşinde maddi durum aynıysa, iki eşte çalışıyorsa bence nafaka gereksiz bir zorunluluk. Ya ben böyle düşünüyorum.
3: Masadaki formüle göre yoksulluk nafakasına kesin süre sınırı getirilecek. Süreyi evlilik yılına ve ekonomik duruma bakarak doğrudan hakim belirleyecek. Kısa evliliklerde nafaka üst sınırı 5 yıl, uzun evliliklerde ise 15 yıl olacak. Bu süreler AYM'nin gerekçeli kararının ardından yeniden değişebilecek.
7: Çocuk olunca ayrı bir olay. Sadece çocuksuz ayrım olunca bence ayrı bir olay o nafaka. Onun için ben nafakanın gereksiz olduğunu düşünüyorum genel olarak.
3: En radikal hamle ise yıllarca süren çekişmeli boşanma davaları için geliyor. Yeni modelde boşanma kararıyla mali uyuşmazlıklar birbirinden tamamen ayrılacak. Mahkeme evliliğin bittiğini gördüğü an para ve mal kavgalarını beklemeden boşayacak. Nafaka, tazminat ve mal paylaşımı davaları ise ayrı dosyalar üzerinden sürecek.
1: Manisa Turgutlu'daki okul yakınındaki saldırıda yaralanan öğrencilerden sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Valilik 6 öğrenci için taburcu haberini verdi. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu da detaylı inceleme için şehre gitti.
8: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kaçmış mısınız?
9: Olay geçtiğimiz gün Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanmıştı. 15 yaşındaki bir öğrenci Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi'nin yakınlarında pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açmıştı. O saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı.
10: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
9: Olay sonrası yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılmıştı. Saldırgan anne babası ve dedesi olay günü gözaltına alındı. Failin kuzenleri de o kervana katıldı. Gözaltı sayısı 9'a yükseldi.
10: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar? Bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler.
9: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da yaptığı konuşmada tüm sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
10: Sözlerimin hemen başında Manisa Turgutlu'da bir okulumuzun yakınında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan evlatlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Her birine Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir.
9: Soruşturma tüm titizliğiyle devam ederken öğrencilerden de sevindiren haber geldi.
11: Kocaman silah elinde pompalı tüfek çocuk bile şeyde bekliyor, durakta servisine bekliyor yani onları görünce direkt ateş açmış.
9: Manisa Valiliği, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencinin taburcu edilmesinin planlandığını duyurdu.
12: Mermi nereden geldi bile yaralı?
13: Arkadan geldi o zaman, arkadan isabet aldı.
12: Sağ olun. Ara sokaklar için de bakmıştık.
9: Valilik, durumu ağır 3 öğrenci için de umutlandıran bir haber verdi. Öğrencilerin bilinçlerinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
14: Sayın Bakan, sol el bileği ve dirsekte yaralanması vardı.
15: Bu destekte miydi? Sol destekte.
9: Öte yandan Türkiye Büyük Millet

0: Millet Meclisi okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu Turgutlu'daki silahlı saldırıyı yerinde incelemek üzere Manisa'ya gitti. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt olayın tüm aşamalarıyla ele alınacağını söyledi. Aile vurgusu yaptı.
1: Hiçbir dijital ortam bir annenin şefkatinden, bir babanın ilgisinden, bir öğretmenin emeğinden daha kıymetli olamaz.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan emniyet müdürlerine seslendi. Okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi. Suçun artık sadece sokakta işlenmediğine de işaret etti ve sokağı ayrıca dijital dünyayı birlikte yöneteceksiniz mesajını verdi.
3: Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çizmek istiyorum. Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız.
4: Manisa Turgutlu'da yaşanan okul saldırısı üzerinden örnek verdi. Emniyet müdürlerine bu sözlerle seslendi.
3: Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi göreve yeni atanan emniyet müdürleri toplantısında konuştu. Bakan Çiftçi okul irtibat görevlerinin etkinliğinin artırılacağını söyledi.
3: Okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini arttıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir.
4: Bakan Çiftçi, çiçeği burnunda emniyet müdürlerine yeni nesil suç örgütleriyle etkili mücadele talimatı da verdi.
3: Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılara karşı tavizsiz olacak, çetelerin büyümesini beklemeden daha filizlenirken müdahale edeceksiniz. Sokağa ve dijital dünyayı birlikte yöneteceksiniz. Suç artık sadece sokakta işlenmiyor.
4: İçişleri Bakanı Çiftçi'nin emniyet müdürlerinden bir de isteği vardı.
3: Mahallede ve sahada olacaksınız. Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum.
4: Bakan Çiftçi suç ve suçluyla tavizsiz mücadele vurgusu yaptı.
3: Terörün olmadığı, çetelerin sokaklara hakim olamadığı, uyuşturucu tacirlerinin gençlerimize ulaşamadığı, organize suç örgütlerinin vatandaşımıza korku salamadığı şehirleri arzu ediyoruz. Türkiye yüzyılının şehirleri huzurun hakim olduğu şehirler olacaktır.
4: Bakan Çiftçi emniyet müdürlerine mobbing uyarısı da yaptı.
3: Personelinize sahip çıkacaksınız. Personelimizin çalışma şartlarını, aile hayatını ve görev kaynaklı yorgunluğunu yakından takip edeceksiniz. Personelinden disiplin isteyen yönetici önce kendi kararında, dilinde ve davranışında disiplin göstermelidir.
2: Aydın'ın Efeler ilçesinde de iki çocuğun ellerinde pompalı tüfekle gezdiğini görenler polise ihbarda bulundu. Polisten kaçan şüpheli çocuklar kısa sürede yakalandı.
0: Ellerinde pompalı tüfekle okul önünde gezdiler. Polis ekiplerini harekete geçirdiler. Aydın'ın Efeler ilçesinden yürekler ağza getiren bir ihbar geldi. Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde iki çocuğun ellerinde pompalı tüfekle gezdiği polise söylendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polisleri fark eden çocuklar ellerindeki pompalı tüfeği bir minibüsün altına gizledi. Kaçarak izlerini kaybettirdi. Polisler operasyon gerçekleştirdi. 17 yaşında oldukları öğrenilen şüpheliler çok geçmeden yakayı ele verdi. 112'ye yapılan o ihbar muhtemelen bir faciayı önledi.
2: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya Devlet Başkanı Putin'i G20'ye davet ettiklerini ve bunun iyi bir fırsat oluşturacağını ifade etti.
0: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marşında bir araya geldi. Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'e G20 daveti çıktı.
5: Sorunları çözmek için aynı fikirde olmadığınız ya da sorun yaşadığınız kişilerle görüşmek gerekiyor. Bu nedenle Başkan Putin'i G20'ye davet ettik.
0: Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve ABD ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler masaya yatırıldı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Rubio, kaygılarının Rusya-Ukrayna savaşının başka yerlere kayması olduğunu söyledi.
5: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili kaygılarımızdan biri de savaşın başka yerlere yayılması. Bu hibrit bir saldırı yoluyla da olabilir, sabotaj yoluyla da, bir yanlış anlaşılma yoluyla da. Bunu birçok görüşmede gündeme getirdik.
0: Trump ve Putin arasında ABD Başkanı göreve geldiğinden bu yana en az bir düzine telefon görüşmesi gerçekleştiğini de ifade eden Rubio, temas kurmaya açık olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
2: Evet, Amerika'da Trump Zelenski ile görüşmüştü. O görüşmeden çok kısa süre sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev, Zelenski Trump görüşmesinin ardından Rus kamikaze dronlarının hedefi oldu. En az 2 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı.
4: Rusya New York'taki Zelenski-Trump görüşmesinden bir gün sonra Kiev'e drone yağdırdı. Rus kamikaze dronları Kiev'in göbeğindeki birçok noktayı gündüz vakti vurdu. Aralarında kalabalık bir otoyoldaki akaryakıt istasyonu ve iş merkezinin de bulunduğu çok sayıda sivil hedef yerle bir edildi. Ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Vurulan yerlerden biri geçen haftada Rusya tarafından hedef alınan Zaporijya'daki alışveriş merkezi oldu. Saldırı sırasında büyük panik yaşayan halk metro istasyonlarına ve alt geçitlere sığındı. Polis ve itfaiye ekipleri bir kez daha seferber oldu. Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmüş, enerji tesislerine yönelik karşılıklı bir ateşkesi masaya yatırdıklarını açıklamıştı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma dünya basınında geniş yankı buldu.
6: Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu İnsani bir meseledir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı tarihi konuşma ABD, Körfez ve Yunan basını başta olmak üzere dünyada geniş yankı buldu. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünde İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı sert mesajlar iletti. Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığı olarak tanımladı. Gazze'deki devlet terörüne karşı İsrail'e baskı kurun çağrısı yapan Erdoğan, dünyaya şair Sezai Karakoç'un "Biz sussak, tarih susmayacak" dizeleriyle seslendi.
6: Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
4: ABD medyası Erdoğan'ın çocuk ölümlerine ve Gazze'deki amputasyon oranlarına dikkat çektiği çarpıcı sözlerini ön plana çıkardı. Suudi ve Katar basını ise Filistin devletinin tanınması çağrısına yer verdi. Gazze'nin yeniden inşası için gereken 71 milyar dolarlık bilançoyu aktardı. Yunan basını ise Erdoğan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki barışçıl çözüm önerilerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönündeki tarihi mesajlarına odaklandı. Uluslararası analistler bu konuşmayla birlikte Türkiye'nin küresel adaletin savunuculuğunda vazgeçilmez bir aktör olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade etti.
2: Gazze'deki soykırımın mimarı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun korku dolu ABD ziyareti de başlıyor. Tutuklanma endişesiyle ziyaretini günübirlik tutacak olan Netanyahu, New York'a değil New Jersey'de bir havaalanına inecek.
4: soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Ancak ziyaret, protestolar ve hakkındaki tutuklanma endişelerinin gölgesinde geçecek. Netanyahu, olası bir acil iniş durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda tutuklanma korkusuyla Avrupa hava sahası yerine güneydeki daha uzun rotayı tercih etti. Uçuş planındaki tek değişiklik rotayla sınırlı değil. Netanyahu'nun uçağı New York JFK Havalimanı yerine New Jersey'de askeri bir havalimanına inecek. Değişikliğin ardında kendisini soykırım mimarı olarak niteleyen ve Lahey'i işaret eden New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile yaşanan gerilim yatıyor. Tepkiler nedeniyle New York ziyaretini günübirlik tutma kararı alan Netanyahu, kentte yalnızca birkaç saat kalacak. Programın kısıtlanmasıyla birlikte Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ve iş insanı Elon Musk'la yapılması planlanan temaslarda rafa kalktı. İsrail Başbakanı'nın yalnızca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi bekleniyor. İsrail heyetini genel kurul salonunda geniş çaplı bir boykot bekliyor. Geçen yıl Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda diplomatik heyet, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto ederek salonu terk etmiş, Netanyahu boş koltuklara hitap etmişti. Bu yılda benzer manzaraların yaşanması bekleniyor. New Yorklularsa Netanyahu'nun ABD ziyareti gerçekleşmeden protestolara başladı bile. Grand Central terminalinde toplanan çok sayıda kişi Netanyahu'yu protesto etti. Protestocular Manhattan, Siyonist savaş suçlularını reddediyor yazılı bir pankart açtı. Pankartta yer alan Netanyahu New York'ta hoş karşılanmıyor yazısı dikkat çekti.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından oluşturulan Mekke Savunma İttifakı'nın İlk genel sekreterliğine Pakistanlı emekli korgeneral Numan Mahmud'un getirildiği açıklandı.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzalarıyla kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri belirlendi. İttifakın genel sekreterliğine Pakistanlı emekli korgeneral Numan Mahmud'un getirildiği açıklandı.
7: Türkiye'yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. Büyük bir kalkınma hamlesine imza attık.
0: İttifakın ilk genel sekreteri Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada ittifakın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki genel sekreterliğine emekli kor general Numan Mahmud'un atandığı belirtildi.
8: Ortaya konmuş çok güçlü bir irade var ve bu iradenin hayata geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda kurumsallaşmaya yönelik atılan adımlar var.
0: Üç ülke arasında dönüşümlü yürütülecek genel sekreterlik görevini ilk olarak 3 yıl süreyle Pakistan'dan bir genel sekreterin üstlenmesi kararlaştırılmıştı.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD Başkanı Trump'la Golan Tepeleri konusunda yaptığı konuşmayı anlattı. Şara, Trump'ın İsrail'in Golan üzerindeki egemenliğine ilişkin tutumuna espriyle karşılık verdiğini söyledi. Neden onlara New Jersey'yi vermiyorsunuz? Golan senin değil ki İsrail'e veresin dediğini aktardı.
4: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında Atlantik Konseyi tarafından New York'ta düzenlenen geniş katılımlı panelde konuştu. Oturumu Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mücahit Ören de takip etti. Oturumda konuşan Şara, ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı bir şakayı anlattı. Şakanın konusuysa İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ydi.
9: Bir keresinde Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret ettiğimde Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu söylediğinde şöyle bir şaka yaptı. Neden New Jersey'yi İsraillere vermiyorsunuz? Golan Tepeleri size ait değil. Dolayısıyla veremezsiniz. Ama New Jersey size ait.
4: Shara, New Jersey'nin Trump'ın rakibi, demokratların kalesi olduğunu hatırlattığını aktardı.
9: Sanırım New Jersey demokratlarla dolu ve onlar Trump'a oy vermiyor. Dolayısıyla New Jersey'yi İsraillere vermek iyi olabilir. En azından sizin sahip olduğunuz bir yeri vermiş olursunuz.
4: Shara, esprinin ardından Golan konusundaki tutumunu daha ciddi ifadelerle anlattı. Golan tepelerinin halkına ait olduğunu belirten Shara, bir Suriye Cumhurbaşkanı'nın, ABD Başkanı'nın ya da başka herhangi bir kişinin bölgeden vazgeçme veya onu başka bir ülkeye verme hakkı olmadığını söyledi.
2: Türk Hava Yolları New York'ta devasa bir anlaşmaya imza attı. Şirket ABD'li havacılık devi Boeing ile 150 adet uçak siparişi oluşturdu. İmza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
0: Türk Hava Yolları'nın dev anlaşması New York'ta imzalandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, havacılık tarihinin büyük hamlelerinden birine daha imza attı. Şirket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyareti sırasında ABD'li havacılık şirketi Boeing'de uçak siparişi için el sıkıştı. Masada Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker'le Boeing Ticari Uçaklar CEO'su Stephanie Pope vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda imzalar atıldı. ABD devi ile en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyan anlaşma, 150 adede kadar Boeing 737 MAX serisi yolcu uçağını kapsıyor. 100 adet Boeing 737-8 uçağı için kesin sipariş alındı. 50 de ilave hakkı var. Yeni nesil uçaklarla yakıt tüketimi ve karbon emisyonu %20 oranında azalacak. Siparişler İstanbul merkezli yüksek talep gören iç ve dış hat operasyonlarına katkı sağlayacak.
2: Ambalajlı gıdaların üzerinde ya son kullanma ya da tavsiye edilen tüketim tarihi bulunuyor. Son tüketim tarihi geçen ürünün tüketilmesi önerilmiyor. Ancak diğer gruptakiler saklama koşullarına uymuş olması kaydıyla bir süre daha tüketilebiliyor. İşte aradaki fark ve israfı önleyecek ayrıntılar.
10: Buzdolabından en son ne attınız?
11: En son meyveleri attım. Çürümüştü, attık.
12: Benim kızlar bakıyor, atıyorlar. Anne, bunun günü geçmiş, sen bekletiyorsun diyorlar. Her şeyi atıyorlar yani.
10: Gıda paketlerinin üzerindeki tarihleri kimi bilmiyor, kimi de karıştırıyor. İşte bu durum gıda israfına yol açıyor.
13: Her aldığım üründe bakıyorum öncelikle tavsiye edilen ürüne. Ona göre alıyorum zaten. Tarihe yaklaşmış sanmıyorum.
10: Çabuk bozulabilen süt ve meyve suyu gibi ürünlerde son kullanma tarihi geçerli. Son kullanma tarihi geçtiği an bu tür ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Ama tavsiye edilen tüketim tarihli ürünlerde ise durum biraz farklı. Bu ürün grubuna makarna ve bakliyat gibi ürünleri içeriyor. Bu ürünlerde doğru muhafaza edildiğinde belirtilen tarihe kadar tüketilebiliyor.
14: Bakan da var, bakmayan da var.
15: Mutfakta hiçbir şey israf olmaz. Dünyada çocuklar aç ölüyor. Mutfakta her şey değerlendirilir.
10: Her yıl ekonomik değeri 70 ila 130 milyar dolar arasında olan gıdaların %10'u çöpe gidiyor.
16: Tavsiye edilen tüketim tarihine geçmiş bir ürünün satışı yasa gereği yasaktır. Ama evinizde böyle bir ürün geçtiği zaman gıda israfını önlemek adına ürünü tüketebilirsiniz. Ancak ilk günkü tadı, ilk günkü kaliteyi korumayacağını da belirtmek isteriz.
10: Yani tarihi geçti sandığınız ürünü çöpe atmadan önce son bir kez de tavsiye edilen tüketim tarihine bakmak gerekiyor.
17: Taze olmasına dikkat ederim. Etiketine bakarım. Son kullanım tarihine bakarım. Değerlendirilebiliyorsa çürük taraflarını kesilir meyve, sebzenin.
18: Kendine göre alacaksın ve kendine göre idare edeceksin. İsrafı önlerse daha iyi olur. Daha iyi kalkınma olur.
2: Ev sahibi kiracısını borcunu ödemeyince ihtarname gönderdi. 30 gün içinde de ödeme yapmazsa kira sözleşmesinin feshedileceğini iletti. Konu mahkemelik oldu. Yerel mahkemenin tahliye kararı Yargıtay'dan döndü. İşte yüksek mahkemenin ders niteliğindeki o emsal karar.
19: insanları biraz zor durumda bırakan bir açık gibi geldi bana. Ama hukuki bir hakkım varsa bunu da kullanmaktan çekinmezdim.
20: Hukuki olarak bir hakkım olsa da ben yine de kullanmazdım. Baştan öyle bir borç yapmazdım diyeyim.
21: Kiracı borcunu eksik ya da hiç ödemediyse burada karşımıza iki yol çıkıyor. İlk yol icra kanalıyla kiracıya yani borçluya ödeme emri göndermek.
22: Bir ev sahibi kirayı ödemeyen kiracıya ihtarname gönderdi. 30 gün içinde kirayı ödemezsen sözleşme feshedilecek dedi. Ancak tahliyeden bahsetmedi. 30 günün sonundaysa tahliye davası açıldı. Yerel mahkeme tahliye kararı verdi. Dosya Yargıtay'a kadar gitti.
21: Eğer borcun tamamı 30 günlük süre içerisinde tamamlanmadıysa icra hukuk mahkemesine tahliye talepli dava açılabilir. İkinci yol ise noter kanalıyla kiracıya ihtarname çekmektir.
23: En ufak detayları kiralayan da kiracı da bilemez. Bizim bunları bilme şansımız yok.
24: Allah hakkıysa kullansın tabii ki. Niye kullanmayayım yani?
22: Siz kullanır mısınız?
24: Tabii ki açıkça belirtilmemişse.
22: Yargıtay gönderilen ihtarnamede tahliye uyarısının açıkça yazılmaması durumunda tahliye davasının reddedilebileceğine hükmetti. Kararda 30 günlük süre sonunda tahliye davası açılacağının açık bir şekilde yazılmadığı değerlendirildi. Yerel mahkemenin verdiği tahliye kararı bozuldu.
25: Yazanı okumadığımdan dolayı kendimi de sorumlu hissederim.
21: Kiracı borcunu ödemedi diyerek tahliye edemezsiniz. Hangi kira döneminde ne kadar eksik borcun olduğu belirtilmelidir.
22: Peki kural ne?
21: Burada dikkat edilmesi gereken hususlar borcun hangi kira dönemine ait olduğu ve eksik tutarın ne kadar olduğu net bir şekilde belirtilmelidir. Kiracıya borcunu ödemesi için en az 30 günlük süre verilmelidir. Ve en önemlisi kira sözleşmesinin feshedileceği ve tahliye davası açılacağı ihtar edilmelidir.
22: İşte kritik bir cümle. İhtarnamede yer almazsa kiracı borcunu ödemese dahi tahliye edilemiyor. Ev sahibi haklı davasında kaybedebiliyor.
26: Böyle bir durumda karşılaştığımızda yapılması gereken hukuki işlere bakılır, bir avukata danışılır.
2: Vakıf üniversitelerinde milyonlara bulan eğitim ücretleri gündemdeyken ek tercih dönemindeki %80'e varan indirimlerle dikkat çekti. İlk yerleştirmede yüksek ücret ödeyen öğrencilerle aynı bölümde çok daha düşük ücretle kayıt yaptıran öğrenciler arasındaki fark tartışma konusu oldu. Peki öğrencilerin ücret farkı için itiraz hakkı var mı? İşte detaylar.
4: Kontenjanı dolduramayan üniversiteler indirime başladı. Üniversite hayali, yıllarca süren sınav maratonu ve ailelerin karşısına çıkan milyonluk faturalar. Vakıf üniversitelerinde eğitim ücretleri her yıl biraz daha yükseldi. 2024'te ortalama 258 bin lira olan 4 yıllık lisans ücretleri 2026'da 573 bin liraya aştı. Bazı bölümlerde rakamlar milyonları geride bıraktı. Tam da bu noktada yeni bir tartışma başladı. Üniversitelerin ek tercihte %80'i bulan indirimlere gitmesi bu kez başka bir mağduriyet iddiasını gündeme getirdi. Öyle ki aynı üniversite, aynı bölüm, aynı sınıf. Bir öğrenci 600 bin lira öderken bir başka öğrenci ek tercih bursuyla 130-140 bin liraya kayıt yaptırdı. Aradaki ücret farkı ise yarım milyon liraya yaklaştı. Üstelik Türkiye'deki eğitim maliyetleri sadece kendi içinde değil yurt dışındaki seçeneklerle de kıyaslanıyor. Avrupa'da bazı kamu üniversitelerinde öğrenim ücretleri Türkiye'deki bazı vakıf üniversitelerinin milyonluk bedellerinden çok daha düşük seviyelerde. Peki ilk yerleştirmede yüksek ücret ödeyen öğrenci neden birkaç hafta sonra aynı eğitimi çok daha düşük bedelle alan başka bir öğrenciyle aynı sınıfta ve aradaki ücret farkı öğrenciye geri ödenebilir mi? Eğitim uzmanlarına göre öğrencilerin üniversiteye itiraz etme ve gerektiğinde konuyu yargıya taşıma hakkı bulunuyor. Üniversitelerin ise boş kalan kontenjanları doldurmak için ek tercih döneminde yüksek oranlı indirimlere gitmesi tartışmanın merkezinde. 2026'da vakıf üniversitelerindeki kontenjanların yaklaşık %20'si boş kaldı. Devlet üniversitelerinde ise doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Bir tarafta milyonluk eğitim ücretleri, diğer tarafta %80'e varan indirimler. Şimdi gözler ilk yerleştirmede yüksek ücret ödeyen öğrencilerin ücret farkına ilişkin itirazlarında.
2: V Ve tarihi ziyaret gerçekleşmek üzere. Çin lideri Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. ABD Başkanı Trump havaalanında bizzat karşılıyor. Çin Devlet Başkanı Xi uçağı şu an itibariyle Andrew Havaalanı'na indi ve Trump da Çin liderini karşılıyor. 11 yıl sonra ziyaret gerçekleştiriyor Çin lideri ve Trump'ın davetlisi olarak 23-25 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Oldukça önemli bir ziyaret. Bu ziyaret aslında Trump'ın Çin'e yapmış olduğu ziyaretin bir karşılığı diyebiliriz. 11 Mayıs'ta Trump Çin'e gitmişti ve 2 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmişti. Onun karşılığında Trump da Çin liderini Amerika'ya davet etmişti. Havaalanında özel bir karşılama var. Kırmızı halı serildi. Trump bizzat geldi ve ilk kez bir devlet başkanını, ABD Başkanı Trump havaalanında karşılıyor. Resmi karşılama töreni aslında yarın Beyaz Saray'da olacak. Askeri tören düzenlenecek ve Trump'la Xi görüşecek ama Trump Xi'yi karşılamak üzere havaalanına da gitti. Burası oldukça önemli bir havaalanı. Andrew Havaalanı Air Force One uçaklarının, yani ABD başkanlarının uçaklarının kalktığı, kalkış yaptığı, iniş yaptığı havaalanı, oldukça geniş bir güvenlik önlemine sahip bir nokta. Trump sadece kendisi karşılamaya gitmedi. Trump'la beraber geniş güvenlik önleminin alındığı bu havaalanında aslında gövde gösterisi yapıyor Trump. Bir B-2 bombardıman uçağı, İran'ın nükleer tesislerini vuran o uçaklar, o önemli operasyonu gerçekleştirdiğini belirten uçaklar şu anda havaalanında sergileniyor ve 4 de F-22 savaş uçağının katılacağı bir hava gösterisinin yapılacağı belirtiliyor. Tarihi ziyaret, söylediğim gibi, oldukça önemli. Çin Devlet Başkanı 11 yıl aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi ve Trump'ın yıllar sonra, 8,5 yıl sonra Çin'e gerçekleştirmiş olduğu 13-15 Mayıs tarihleri arasındaki o ziyaretin ardından Çinli lider de 11 yıl sonra Amerika'yı ziyaret ediyor ve kırmızı halı serildi. Trump geldi. Şu anda ABD Başkanı Trump da aracından indi. Çin liderini karşılayacak. Trump eşiyle birlikte kırmızı halıda şu anda yürüyor. Tabii masada oldukça geniş konular var. İki ülke arasında anlaşmazlıkların giderilmesi noktasında pek çok konu başlığı var. İşte ticaret savaşı, tarifeler, gümrük vergileri o konuların başında geliyor. Son dönemde de yapay zeka konusunda Çin ve ABD arasında uzmanlar arasında ki en son Trump yapay zeka değil süper zeka diyelim şeklinde bir açıklama yapmıştı. Yapay zeka konusunda da bir rekabet var. Her alanda olduğu gibi Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin bu görüşmesi dünya açısından nasıl sonuçlar doğuracak? Tabii o da önemli çünkü pek çok anlaşılamayan konu var. Aslında birbirlerini iyi karşılıyorlar, güler yüzle birbirlerine hitap ediyorlar, sıcak, samimi görüntüler veriyorlar ama iki liderin arasındaki bu sıcaklığın arka tarafında iki ülke arasındaki rekabetinde ön plana çıktığını görüyoruz. Trump Xi'yi kapıda karşılıyor, uçağın merdivenlerinin hemen ucunda, kırmızı halının başında ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 11 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. Eşiyle birlikte el ele şu anda kendisini Amerika'ya getiren uçaktan iniyor. ABD Başkanı da Çin liderini kapıda karşılıyor. Hindistan'daki geçtiğimiz haftalarda BRICS zirvesine katılmış, felç geçirdiği belirtilmişti. Amerika ziyareti ertelenirmiş şeklinde iddialar vardı ve bunun gerçek olmadığı da, sağlığının gayet iyi olduğu da bu ziyaretle beraber ortaya çıkmış oldu diyelim. Önemli ziyaret dedik. 11 yıl sonra Çin Devlet Başkanı ABD'ye geldi ve bu noktada Trump'ın da ne kadar önem verdiğini de ilk kez bir lideri havaalanında karşılamasıyla anlayabiliriz. Çin-ABD ilişkileri, dünya barışı ve kalkınmasını ilgilendiren önemli konularda kapsamlı görüşmeler yapılacak demişti Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ve iki ülke liderinin, iki süper güç aynı karede şu anda. İki ülke liderinin 6 aylık dönem içinde karşılıklı ziyaretlerde bulunması tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir öneme sahip olduğu belirtilmişti. Tabii Amerika'nın İran'a yönelik savaşında Çin'in müdahalesi, Çin'in araya girmesi, Çin'in İran'ın yanında yer alması, istihbarat sağlaması, koordinasyon noktasında destek olması şeklinde iddialar gündemdeydi. Trump öyle bir şey olmadığını defalarca açıklamıştı. Aynı iddialar Rusya için de geçerliydi ama özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler İran'la Çin arasındaki ticaret noktasında bu savaşın nasıl bir etki olduğu ve bundan sonraki süreci nasıl etkileyeceği çok konuşuluyordu. Petrol başlığı altında işte her ne yaşanırsa yaşansın iki ülke lideri arasında soğuk rüzgarlar esmedi. İki ülke arasında zaman zaman gerilimler olsa da Trump'la Xi iyi anlaştıklarını Trump'ın Çin ziyaretinde de göstermişlerdi. Şu anda çiçek de veriliyor Trump tarafından Çin liderine ve oldukça sıcak görüntüler de şu anda yansıtılıyor. Andrew Havaalanı söylediğim gibi Air Force One'ların kalktığı, iniş yaptığı ve güvenliğin oldukça geniş olduğu bir havaalanı ve Trump da bizzat gitti orada Xi'yi karşılıyor. Eşi Melania Trump'la beraber Çin lideri eşiyle uçaktan indi ve Trump tarafından karşılandı. Bu karşılama töreninin ardından Washington'da Beyaz Saray'da da resmi bir karşılama töreni yine olacak. Orada da iki ülke liderinin kapsamlı bir görüşme yapması bekleniyor. Yarın iki gün sürecek bu görüşme diyelim. Söylediğim gibi 11 yıl sonra Beyaz Saray'a ilk kez ziyarette bulunacak ve iki süper gücün masada neler konuşacağı da oldukça önemli. Özellikle ticaret savaşı ve tarifeler, Çin'in Amerika'dan alacağı özellikle tarım ürünleri, Boeing uçakları gündemde. Dikkat edersek zaten bir Boeing uçağıyla Amerika'ya geldiğini gördük Çin liderinin. Bu noktada iki ülke arasındaki ilişkiler, çipler ve yapay zeka teknolojisi üzerinde iki ülkenin son zamanlarda birbirine yönelik açıklamaları da vardı. Bu noktadaki rekabet noktasında da bir diyalog mekanizmasının kurulması görüşülebilir.
1: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickbox Dünya Şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickboks Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Leys bin Sa'd Hazretleri, Tebe-i Tabi'nin büyüklerinden, Mısır'da yetişen meşhur hadis ve fıkıh alimlerinden. Adı Leys bin Sa'd bin Abdurrahman el-Fehmi. Künyesi Ebu'l-Haris'tir. Kays bin Rufa'nın azatlı kölesidir. Ailesi İran'ın İsfahan şehrindendir. Doğum tarihi ihtilaflı olup 94 miladi 772 yılında Mısır'ın Kalkaşende kazasında doğduğu ekseri kabul edilir. Mısır ve Hicaz alimlerinden ilim tahsil edip Mısır'da hadis ve fıkıh tedrisatıyla, öğretimiyle meşgul oldu. Bu ilimlerde zamanının en üstünlerinden idi. Çok cömert olup, malının tamamını çok kere Allah rızası için fakirlere dağıtmıştı. 175, miladi 791 yılında Kahire'de vefat etti. Kabri Mısır'da Karafetüs Sugra'da olup meşhur ziyaretgahlardan biridir. Ayrıca yüksek şeref ve kerem sahibi, cömert bir zat idi. Leys bin Sa'd Hazretleri, fıkıhta ve hadiste Mısır halkının imamı, alimi idi. Mutlak müçtehitlerden olup, mezhebi kitaplara yazılamadığı için unutuldu. Onun hakkında, dört hak mezhepten birinin imamı olan İmam-ı Şafii Hazretlerinin çok hüsnü zannı vardı. İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri, Leys, ilmi çok ve rivayet ettiği hadis-i şerifleri sahih olan bir zattır. Mısırlılar arasında ondan sağlam olanı yoktur. Ben Leys bin Sa'd'ın bir benzerini görmedim demiştir. İbn-i Sa'd Hazretleri tabakatında Leys bin Sa'd Hazretleri yaşadığı asırda fetva ile uğraşırdı. Hadis ilminde sika, güvenilir bir ravi olup, çok hadisi şerif bildirmiştir, demektedir. Talebesi Eşhep bin Abdülaziz der ki, Leys Hazretleri her gün dört grup insanla görüşürdü. Bunlardan birinci grup idareciler olup, onunla istişare eder, fikrini sorarlardı. İkinci grup talebeleri olup, onlara ders verirdi. Üçüncü grup fetva soranlar, dördüncü grup ise ihtiyaç sahipleri olup onların ihtiyaçlarını görürdü. Leys bin Sa'd Hazretleri çok misafirperverdi. Gittiği ve bulunduğu her yerde mutlaka misafir ağırlamaya çalışırdı. Abdullah bin Salih Hazretleri diyor ki, ben Leys bin Sa'd Hazretleri ile beraber tam 20 sene kaldım. Sabah ve akşam yemeğini hiç yalnız yediğini görmedim. Yemeklerini muhakkak misafirlerle, et yemeğini de ancak hasta olduğu zaman yerdi. Muhammed bin İshak Hazretleri de şöyle diyor. Leys bin Sa'd Hazretleri bir zamanlar İskenderiye şehrinin deniz sahiline gitti. Yanında 3 teknesi vardı. Birisini mutfak için kullanıyordu, ikincisi kendine ve çoluk çocuğuna aitti, üçüncüsünü de misafirlerine ayırmıştı. Leys bin Sa'd Hazretleri, ilimde ve marifette yüksek derecelere kavuşmuş olduğundan, her sözü hikmetli, dinleyenleri ikna edeceğiydi. Kendisi şöyle anlatıyor. Bir zamanlar Halife Harun Reşid'in yanına gittim. Bana dedi ki, ey Leys, sizin memleketinizin insanları ne haldedir? Ben de ona şöyle cevap verdim. Memleketimizin hali Nil Nehri'nin hali gibidir. Nasıl Nil Nehri'nin rengi onun kaynağına yani başına bağlı ise bizim iyiliğimiz de başımızdaki reisimize bağlıdır. Eğer Nil Nehri'nin kaynağı bulanık olursa Nil Nehri de bulanık akacaktır. Fakat nehrin başı saf ve berrak akarsa Nil Nehri de saf ve temiz akacaktır. Bunun üzerine halife, çok doğru söyledin ey Ebu Haris dedi. Leys bin Sa'd Hazretleri, fıkıh ilminde de çok büyük bir âlimdi. Yahya bin Bükeyr Hazretleri, Şurahbil bin Cemil Hazretlerinden naklederek, Emevi halifelerinden Hişam bin Abdülmelik zamanındaki insanlara yetiştim. O zaman da çok alimler vardı. Yezid bin Ebu Hübeyb ve diğerleri Mısır'da bulunuyordu. Leys bin Sa'd Hazretleri o zaman çok gençti. Fakat herkes onun faziletini ve dindeki verağını, haramlardan çok sakınmasını biliyor ve yanına gidiyordu. Ben Leys bin Sa'd Hazretlerinden daha mükemmelini görmedim. O fakih bir zat olup nahiv bilgisine sahipti. İmam-ı Malik Hazretleri ile iyi görüşür, birbirlerine mektup yazarlardı. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hadis-i şerifleri ve şiirleri ezberliyordu. Müzakeresi çok güzeldi. Onun gibisini görmedim, buyurur. Leys bin Sa'd Hazretleri çok cömert olup malı çok fazlaydı. Senelik geliri 80.000 dinardı. Bunların hepsini Allah rızası için fakirlere dağıtır, elinde de hiçbir şey kalmazdı. Bunun için kendisine hiç zekat farz olmadı. Her gün fakirlere 360 altın sadaka vermeden kimseyle konuşmazdı ve buyururdu ki, benden bir sadaka veya hediye kabul eden kimsenin bende olan hakkı, benim onda olan hakkımdan daha büyüktür. Çünkü o, benden, benim için Allahü Teala'ya yakınlık vesilesi olan bir şeyi kabul etmiştir. Leys bin Sa'd Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, İnsan, ölüm zamanından önce nasıl yaşarsa, ruhunu o hal üzere teslim eder. Ben, mala, paraya karşı çok ihtiraslı ve insanları çok çekiştiren bir adamı hastalığında ziyaret etmiştim. Son anlarını yaşıyordu. Yanında otururken onun duyup okuması için La ilahe illallah, kelime-i tevhidini okuyordum. O ise her defasında para saymakla meşgul oluyordu. Dünyada bir kimsenin hüznü, Müslümanın hüznünden daha fazla olamaz. Çünkü mümin, hayatta lazım olacak nafakasını kazanmak hususunda, dünya ehlinin çektiği hüzün ve meşakkatlere katlanmaktadır. Bir de onun, dünya ehlinden fazla olarak, ahiretini kazanmak hüzün ve kederi vardır. Bir arkadaşına yazdığı bir mektubunda şöyle diyordu. Ey kardeşim! Kendine nasihat eden yine kendin olsun. Bir noksanın olduğu zaman kardeşlerinin seni uyarmalarını bekleme. Bir kimsenin dininde sağlam bir bilgisi olmadan Müslümanlardan uzakta kalması hiç doğru değildir. Dini bilgileri öğren, sonra uzlet et. İnsanın beklediklerinde ölümden daha hayırlısı yoktur. Rebi bin Hüseyin Hazretleri buyurdular ki, bir mezarlığa uğrayıp da oradakilere dua etmeyen ve kendini düşünmeyen kimse, hem kendine ve hem de kabirdekilere ihanet etmiş sayılır. Bütün namazlarımda okuduğumdan başka bir şey düşünmem. İnsanlar iki sınıftır. Bir kısmı mümindir. Ona eziyet etme. Bir kısmı da cahildir. Onu hiç karşına alma. Sa'd bin Muaz Hazretleri buyurdu ki, Müslüman olduğum günden beri namaz kılarken hatırıma hiçbir şey getirmedim. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, her söylediğinin hak olduğuna inandım, kabul ettim. Ben üç şeyde kuvvetli olduğum kadar hiçbir şeyde kuvvetli olmadım. Birincisi namazdadır. Müslüman olduğumdan beri başladığım hiçbir namazda bir an önce bitirsem diye hatırıma bir şey gelmedi. İkincisi, bir cenazeye yardıma çıktığımda cenaze defnedilinceye kadar ölümden başka hatırımdan hiçbir şey geçmezdi. Üçüncüsü, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem her buyurduğunu kabul ettim. Bunda hiç tereddüt etmedim. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem bir köylü gelerek benim söyleyebileceğim bir kelime öğret dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah birdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur ve onun ortağı da yoktur. Allah her şeyden yücedir. Bütün hamdlerin hepsi Allah'a mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir. Günahtan kaçmaya kuvvet, ibadet yapmaya kudret ancak aziz ve hakim olan Allah'ın yardımı iledir de. Köylü, bunlar Rabbim içindir. Ya kendim için ne söyleyeyim dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni bağışla ve koru, bana hidayet ver ve rızıklandır de buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri buyurdu ki, hayatımda 3 gün ağladım. Bunlardan biri, Resul-i Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman. İkincisi, Hazreti Osman'ın şehit edildiği zaman. Üçüncüsü de Hakk'a sığınırken ağladım. Yine buyurdular ki, bir kimse gündüz hatim okursa, melekler ona akşama kadar dua eder. Gece okursa, sabaha kadar dua eder. Said bin Cübeyr Hazretleri buyurdular ki, yapılması emredilen her vazife büyüktür. Dua yapılırken manevi bir zevk veriyorsa kabul olacak demektir. Allahü Teala'ya itaat edip emirlerini yerine getiren onu zikrediyor demektir. Onun verdiği emirlere göre hareket etmeyen ne kadar tesbih çekerse çeksin, ne kadar Kur'an-ı Kerim okursa okusun zikretmiyor sayılır. İnsanların en çok ibadet edeni kalbini günahla yaralayıp sonra tövbe eden ve bir daha yapmayan, hatalı işlerini her hatırladıkta iyi amellerini az ve eksik bulandır. Dünya hayatından kaybettiğim hiçbir şeye üzülmem. Yalnız secde edemeden geçirdiğim vakitlerime üzülürüm. Leys bin Sa'd Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde Peygamberimiz buyurdu ki, vallahi ben günde 70 kereden fazla Allah'a tövbe eder, istiğfarda bulunurum. Bir kimse namazdan sonra 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber ve 1 kere de La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir derse Allah onun bütün günahlarını affeder. Günahları deniz köpükleri kadar çok olsa bile. Sizden biriniz kıbleye karşı bevletmesin. Ben sizi sarhoş eden her şeyden men ediyorum. İnsanoğlunda 360 uzuv yahut kemik yahut mafsal, eklem vardır. Bunlardan her biri için her gün bir sadaka vardır. Her iyi söz bir sadakadır. İnsanın kardeşine yardım etmesi bir sadakadır. Verdiği bir içim su sadakadır. Yoldan eziyet veren şeyi gidermek bir sadakadır. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem sadakanın eftali nedir diye soruldu. İnsanların susuzluğunu gidermek buyurdu. Ensardan birisi Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem gelerek cuma günündeki hayırdan sordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cuma gününde 5 husus vardır. Adem aleyhisselam o günde yaratıldı. O günde yeryüzüne indirildi. O gün vefat etti. O günde öyle bir saat vardır ki, kul günah olan bir şeyi arzu etmedikçe veya sıla-i rahmi terk etmedikçe Allahü Teala istemeden ona verir. Cuma günü kıyamet kopar. Leys bin Sa'd Hazretlerinin menkıbelerinden birkaçını nakledelim. Bir gün hasta olan İmam-ı Abdullah'ı ziyarete gitti. Onu ağlıyor görünce, "Ey Abdullah, neden ağlıyorsun?" diye sordu. O, 1000 dinar borcum var deyince, İmam-ı Leys Hazretleri hizmetçisine o kadar parayı getirtti ve borcunu ödedi. Yine bir gün kadının biri, İmam-ı Leys Hazretlerine gelerek kocasının hasta olduğunu ve evlerinde hiç bal bulunmadığını söyleyip elindeki küçük kaba bal doldurmasını istedi. İmam-ı Leys Hazretleri kendine 6,5 kilogram büyüklüğünde bir kap dolusu bal verilmesini emretti. Yanındakiler, kadının istediği bir şişe baldır deyince, İmam-ı Leys Hazretleri, kadıncağız kendi halince istedi. Biz de ona kendi halimizce yardım ettik diye cevap verdi. İmam-ı Leys Hazretlerinin oğlu Şuayb şöyle anlatıyor. Bir keresinde babamla birlikte hacca gitmiştik. Medine'ye gidince Malik bin Enes Hazretleri kendisine bir tabak yaş hurma gönderdi. Babam da tabağa 1000 dinar altın koyup geri gönderdi.

buyurdular ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet günü birçok kimseler Tehame Dağı gibi sevaplarla gelirler. Allahü Teala onların amellerini boşa çıkarır ve onları şiddetli bir şekilde cehenneme atar. Salim Mevla Ebu Huzeyfe Hazretleri sordular. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Biz o kavmi nasıl tanıyacağız? Seni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki ben onlardan olmaktan çok korkuyorum. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Salim, onlar namaz kılarlar, oruç tutarlar. Fakat kendilerine haramdan bir şey teklif edildiği zaman Allahü Teala'dan hiç korkmadan o haramı işlerler. Allahü Teala da onların amellerini, ibadetlerini kabul etmez buyurdu. Malik bin Dinar Hazretleri, Allah'a yemin ederim ki bu nifaktır, münafıklıktır dedi. Said bin Müseyyib Hazretleri hep hikmetli konuşurdu. Sözleri veciz olup kalplere tesir ederdi. Dinden kıl ucu ayrılmaz, önce nefsine nasihat ederdi. Gece olunca nefsini muhatap alır, ona şöyle derdi. Ey bütün kötülüklerin yuvası! Kalk bakalım. Allah'a yemin olsun, seni yorgun bir deve haline getirip bırakacağım der, sabaha kadar ibadet ederdi. Bu sebeple ayakları şişerdi. Bu defa da nefsine, işte böyle olacaksın. Aldığın emir bu yoldadır ve bunun için yaratıldın derdi. Buyurdular ki, dünyayı toplayan bir kimsenin niyeti, dinini korumak, yakınlarına bakmak, ibadet için kuvvet kazanmak değilse, onda hayır yoktur. 40 yıldır farzı cemaatle kılmayı bırakmadım. 30 yıldır müezzin ezan okurken ben mescitte olurum. 50 yıl yatsı abdestiyle sabah namazını kıldı. Yaşı 70'i geçmişti. Yine de bana göre en çok korkulacak şey kadınlardır. Şeytan bir adamı başka yollardan aldatamayınca ona kadın ile yaklaşmaya çalışır buyururdu. Gözlerinizi zalimlere ve yardımcılarına bakarak doyurmayınız. Zahirde kabul gözüyle baksanız bile kalbinizde inkar dursun. Böyle yapınız ki iyi ameliniz boşa gitmesin. Gıybet hakkını helal et diyenlere o, onu ben haram etmedim ki helal edeyim. Onu haram eden Allahü Teala'dır. Sonuna kadar da haramdır derdi. Kırlarda namaz kılan kimsenin sağında ve solunda iki melek durur ve onunla kılarlar. Ezan okur ve kâmet getirirse arkasında dağlar gibi melekler saf bağlar. Said bin Müseyyib Hazretleri yine bildirdi ki, dindar dost aramayı teşvik etmek üzere Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Sadık dost bul ve onların arasında yaşa. Dürüst ve samimi arkadaşlar, genişlikte süs ve zinet, darlıkta yedek sermayedirler. Dostunun sana düşen işini güzelce gör ki, lüzumunda sana daha güzeliyle karşılıkta bulunsun. Düşmanından uzaklaş, her dosta bel bağlama, ancak emin olanları seç. Emin olanlar Allahü Teala'dan korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma, onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme, ifşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et. Yemin karışmayan manifatura ticareti kadar hoşuma giden hiçbir ticaret yoktur. Nitekim hadis-i şerifte de ticaretin en hayırlısı bezzazlık yani kumaş ve elbise ticareti, sanatın en

0: güzeli de terziliktir buyurulmuştur. Geçmiş ümmetlerin hıyanet yapmalarına, kâfir olmalarına sebep şarap içmekti. Dünya malını toplayıp da her türlü fenalıkta bulunanlar da hayır yoktur. İnsanların hepsi Allahü Teala'nın muhafazası altındadır. O insanlar için bir şey dilerse buna kimse mani olamaz. Hazreti Ali radıyallahu anh ile Medine kabristanına geldik. Selam verip halinizi bize bildirir misiniz? Yoksa biz mi halimizi haber verelim dedi. Bir ses işittik. Ve aleyke selam ya emir el müminin. Bizden sonra olanları sen söyle dedi. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları. Ümmetimden ilk kaldırılan şey emanettir. Onlarda kalanların sonuncusu ise namazdır. Fakat nice namaz kılanlar vardır ki onlarda hayır yoktur. Ezanı duyduğunuz zaman kalkıp namazınızı kılınız. Çünkü namaz Allahü Teala'nın mühim bir emridir. Allahü Teala'dan korkan kimse kuvvetli olarak yaşar ve memleketinde emin olarak dolaşır. Güzel ahlak Allahü Teala'nın beğendiği huydur. Her şey için övünülecek bir üstünlük vardır. Ümmetimin kıymeti ve şerefi Kur'an-ı Kerim'dir. Sehl bin Hanif Hazretlerinin Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem bizzat rivayet ettiği hadis-i şeriflerde bir kimsenin yanında bir mümine hakaret edilse o kimse de muktedir olduğu halde ona yardım etmezse Allahü Teala kıyamet günü onu onların gözü önünde zelil eder. Kim Allah yolunda cihad eden bir kimseye yardım ederse veya sıkışmış vaziyetteki borçlunun borcunu üzerine alırsa veya kölenin hürriyetine kavuşması için yardım ederse Allahü Teala gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı günde arşın gölgesi altında bulundurur buyurulmaktadır. Selman-ı Farisi Hazretleri ölüm döşeğine yattığı vakit ağladı. Sebebini soranlara dünyadan ayrıldığım için ağlamıyorum. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ayrılırken sermayeniz bir yolcunun yol azığından fazla olmasın buyurmuştu. İşte buna ağlıyorum dedi. Halbuki öldüğü vakit bıraktığı malın kıymeti 10 dirhem civarındaydı. Namaz bir ölçektir. Kim dolu dolu ölçer, onu hakkıyla kılarsa büyük ecir ve mükafata kavuşur. Kim ki eksik ölçerse, adabına uygun kılmazsa Allahü Teala'nın buyurduğu veyli cehennemi hatırlasın. Allahü Teala din ve dünya saadeti versin. İki cihanda aziz eylesin. Amin. Leys bin Sa'd Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerinde buyurdular ki: Mümin 4 vasfından belli olur. Bela ve musibete maruz kaldığında sabreder. Nimet ve ikrama mazhar olduğunda şükreder. Konuştuğu zaman doğru konuşur, hükmettiği zaman adalete riayet eder. Mü'min 5 nur içinde dönüp dolaşır. Cenab-ı Hakk'ın nur üzerine nur buyurması buna işarettir. Onun sözü nur, İlmi nur, girdiği yer nur, çıktığı yer nur ve kıyamet günü gideceği yer nurdur. Şeddat bin Evs Hazretleri şöyle buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala buyurur ki: Mümin olan kullarımdan birini imtihan ettiğim zaman o bu imtihanı hamd ile karşılarsa yatağından anasından doğduğu günkü gibi günahlarından temizlenmiş olarak kalkar buyurdu. Şeddat bin Evs hazretlerinin bildirdiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Akıllı kimse, kendini hesaba çekip ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz olan da nefsine, arzu ve isteklerine tabi olur ve Allahü Teala'dan olmayacak şeyler bekler. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulunum. Beni sen yarattın. Ben sana gücümün yettiği kadar verdiğim söz üzerindeyim. Yaptığım kötülüklerden sana sığınırım. Bana ihsan ettiğin nimetini sana itiraf ediyorum. Günahımı da sana itiraf ediyorum. Günahımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Yaptığım şeyin kötülüğünden sana sığınırım. Allah'ım, gözüme, kulağıma ve bedenime sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, kaza ve kaderine rızayı, öldükten sonra ebedi saadet ve mutluluğu, cemalini müşahede lezzetini, sana kavuşma arzusunu, zararlardan ve saptırıcı fitnelerden muhafaza buyurmanı senden ister, zulmetmek ve zalim olmaktan, başkasına tecavüz etmek veya tecavüze uğramaktan veya affedilmeyecek bir günah işlemekten sana sığınırım. Tövbe günahı temizler, iyilikler kötülükleri yok eder. Kul rahatlık zamanında Rabbini zikrederse Allahü Teala onu beladan kurtarır. Ey insanlar, dünya hazır bir metadır. Ondan iyiler de kötüler de yer. Ahiret hak bir vaattir. Ahirette her şeye kadir olan Allahü Teala hükmeder. Orada hak neyse o olur. Batıl hükümsüz kalır. Ey insanlar! Sizler ahiret adamlarından, ahireti düşünüp ona hazırlananlardan olunuz. Dünya adamlarından, ahireti unutup dünyaya dalmışlardan olmayınız. Siz Allahü Teala'dan korkarak amel yapınız. Biliniz ki amellerinize göre arz olunursunuz. Allahü Teala'ya mutlaka kavuşacaksınız. Kim zerre miktarı hayır, iyilik işlerse onun karşılığını görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun karşılığını da görür. Urve bin Zübeyr hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Ümmetimin en kötüleri eshabıma dil uzatanlardır. Kim yeryüzünden zulümle bir karış alırsa, Allahü Teala o bir karışı 7 kattaki miktarıyla kıyamet gününde onun boynuna asar. Kim Allahü Teala'nın rızası için bir mescit yaparsa, Allahü Teala da ona cennette bir ev ihsan eder. Urve bin Zübeyr hazretleri buyurdular ki, bir kimsede bir iyilik görürseniz, o iyiliği ona sevdiriniz. Biliniz ki, o kişinin yanında, o iyiliğin benzeri başka iyilikler de vardır. Aynı şekilde bir kimsede bir kötülük görürseniz, onu sevdirmeyiniz. Çünkü o kişinin yanında daha başka kötülükler de vardır. Urve bin Zübeyr'in eli çok cömertti. Cömertliğinin eserlerinden birisi şudur. Medine bahçelerinin en büyüklerinden olan bir bahçe ona aitti. O bahçede tatlı su, gölgeli ağaçlar ve yüksek hurma ağaçları vardı. O ağaçlarını hayvan ve çocukların zararlarından korumak için bahçesini yıl boyu çitlerle çevirtirdi. Meyveler olgunlaşıp insanların canı onları yemek isteyince, halkın bahçenin içine girebilmesi için etrafındaki çitlerin çoğunu kaldırdı. Halk işlerine gelip giderken oraya girerler, yiyebildikleri kadar meyvelerden yerler, götürebildikleri kadar da götürürlerdi. O bu bahçeye her girişinde Allahü Teala'nın şu sözünü tekrar ederdi. Bahçene girdiğin zaman maşallah, kuvvet ancak Allah iledir demeli değil miydin? Urve hayatı boyunca Müslümanlar için bir hidayet ışığı, kurtuluş rehberi ve hayır davetçisi oldu. Özellikle daha çok çocuklarının terbiyesine, genellikle de diğer Müslüman çocuklarının terbiyesine önem verdi. Onları yönlendirecek hiçbir fırsatı kaçırmayıp, bunu bir ganimet bildi ve onlara faydalı olacak nasihatleri de hiç ihmal etmedi. Bu sebepledir ki, o daima çocuklarını ilim tahsiline teşvik etti. Onlara şöyle derdi: yavrularım, ilim öğrenin ve ona hakkını verin. Siz bir kavmin küçükleriyseniz de, belki Allahü Teala sizi ilimle onların büyükleri haline getirir. Sonra şunu ilave ederdi: ne yazık ki dünyada cahil bir ihtiyardan daha çirkin hiçbir şey yoktur. Onları sadakayı Allah rızası için verilen bir hediye saymaya davet eder ve şöyle derdi: yavrularım, sizden birisi kavminin şereflisine hediye etmeye utanacağı şeyi Rabbine hediye etmesin. Şüphesiz Allahü Teala şereflilerin en şereflisi, yücelerin en yücesi, kendisi için seçim yapılacak kişilerin en layığıdır. Onlara insanları tarif eder ve onların cevherlerini tanıtır ve şöyle derdi: yavrularım, bir adamın iyi bir iş yaptığını görürseniz, o insanların gözünde kötü birisi olsa bile ondan hayır umunuz. Çünkü onda o iyi işin benzerleri de vardır. Bir adamın kötü bir iş yaptığını görürseniz, o halkın gözünde iyi bir adam olsa bile ondan sakınınız. Çünkü onda o kötü işin benzerleri de vardır. Biliniz ki iyilik benzerlerine de işaret eder, kötülük de benzerlerine işaret eder. Onlara yumuşak davranmalarını, güzel söz söylemelerini ve güler yüzlü olmalarını tavsiye eder ve şöyle derdi: yavrularım, hikmette şöyle yazılıdır: sözünüz güzel olsun, güler yüzlü olunuz ki insanlar yanında kendilerine bahşişte bulunanlardan daha sevimli olasınız. Leys bin Sa'd hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Kadı Mansur bin Ammar şöyle anlatıyor: ben bir zamanlar Mısır'da en büyük camide vaaz ve nasihat ederdim. Bir cuma günü iki kişinin kapı önüne gelip beni dinlediklerini gördüm. Cuma namazı bitince o iki kimse bana, Leys bin Sa'd hazretleri sizi yanına çağırıyor dediler. Ben de peki geliyorum dedim. Huzuruna varıp selam verdim. Selamımı aldı ve bana, camide vaaz eden sen misin diye sordu. Ben de evet benim dedim. Bunun üzerine bana, Allahü Teala senden razı olsun, şimdi gel yanıma otur ve camide konuştuklarını burada da anlat dedi. Yanında birkaç kişi daha vardı. Ben de cennet ve cehennem hakkında konuştum. Bu sırada baktım ki Leys hazretleri ağlıyor. Öyle ağladı ki kendinden geçip bayılmıştı. Bir müddet sonra ayıldı ve eliyle bana artık dur diye işaret etti ve sonra bana adın nedir diye sordu. Ben de adımın Mansur olduğunu söyledim. Sonra kimin oğlusun dedi. Ben Ammar'ın oğlu olduğumu söyledim. Bana, sen Ebu Serî misin? Diye sorunca ben de, evet, ben Ebu Serî'yim diye cevap verdim. Bunun üzerine bana, sen Selatin, sultanların yaptırdığı büyük camilerde vaaz ve nasihat etmeye devam et. Zira ben Allahü Teala'yı senden daha iyi anlatan birisini görmedim. Allah'a hamdolsun ki seni görmeden evvel benim canımı almadı, dedi ve sonra bir kölesini, hizmetçisini çağırdı. Hizmetçisi hemen geldi ve ona şöyle şöyle bir kese vardı, onu alıp getir, buyurdu. Hizmetçi gidip söylediği keseyi getirdi. İçinde tam 1000 dinar vardı. Bunu bana verdi ve sen her zaman böyle vaaz et ve yanıma gel bir kese al. Ben her sene sana bu kadar, yani 1000 dinar veririm diye ekledi. Ben de ey efendim, bu bana Allahü Teala'nın sizin vasıtanızla bahşettiği büyük bir nimetidir dedim. Leys bin Sa'd Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, sizler iki şeyi yapınız. Birisi hak yoldur ki o İslam dinidir. İkincisi de Resulullah'ın sünnet-i seniyyesidir. Kim ki bu iki şeye riayet eder ve onunla beraber Allahü Teala'yı zikrederse, onun korkusundan gözlerinden yaş gelirse, o kimsenin vücuduna ateş temas etmez. Kim ki İslam yolunun üzerinde olsa ve sünnet-i seniyyede yaşasa, Allahü Teala'yı çok zikretse ve ondan çok korksa, bütün günahları dökülür. Sonbaharda ağaçların yaprakları sararıp solduğunda, bir rüzgar vurduğu zaman o gevşemiş bütün yapraklar nasıl dökülürse, onun aşkı ve korkusuyla ağlayıp bedeni titreyen kimsenin de o yapraklar gibi günahları dökülür. Bir şahıs Übey bin Ka'b Hazretlerinin yanına geldi ve dedi ki, bana nasihat et. Hazreti Übey de ona buyurdular ki, Allahü Teala'nın kitabını, yani Kur'an-ı Kerim'i kendinize imam yapın. Yine onu kendinize hakem yapın. O size yeter. Onun hükmüne razı ol. Bu kitap öyle bir kitaptır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize bırakmıştır ve sizin üzerinize öyle bir şahittir ki sizden ve sizden evvel gelenlerden zikretmiştir. Aranızda olan hükmü de açıklamıştır. Sizlere ve sizlerden sonrakilere de çok güzel hakemdir. Übey bin Emir dedi ki, bir sohbette Übey bin Ka'b Hazretleri bana buyurdular ki, kim ki Allahü Teala'nın rızası için elindekini verirse, muhakkak Allahü Teala da ondan daha iyisini ona ihsan eder ve hesapsız şekilde sevap yazar. Kim ki bunun aksini yapar, Allahü Teala elindekini de alır ve ona günah yazar. Übey bin Ka'b Hazretleri buyurdu ki, bir gün Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Kim dünyada hayır amel işlerse ona çok müjdeler vardır. Allahü Teala ona ahirette çok ihsanlarda bulunacaktır. Lakin kim ki bu dünya için çalışırsa, ona ahiretten hiçbir nasip yoktur. Leys bin Sa'd Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Yusuf bin İsmail en-Nebbani Hazretleri, Cami-ü Keramat-il Evliya adındaki eserinde şöyle yazıyor. Leys bin Sa'd Hazretleri, müçtehid din imamlarının en büyüklerindendi. Eshab-ı kiramdan ve tabiinden sonra bu din-i mübine, İslam dinine en çok hizmet edenlerden olup aynı zamanda ehli keramettir. Nitekim İmam-ı Leys Hazretleri bir defasında bir ev yapmış, onu çekemeyenlerden İbn-i Refa'a da inadından gelip bir gece gidip onun evini yıkmıştı. Leys Hazretleri ikinci defa ev yapınca İbn-i Refa'a yine gelip o evi de yıkmıştı. Üçüncüsünde yine aynı şeyi yapmak isterken İbn-i Refa'ya felç inmiş, bir müddet sonra da ölmüştür. Leys bin Sa'd Hazretleri talebelerine yaptıkları sohbetlerinde buyurdular ki, Hazreti Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları, namaza devam edin, eliniz altında bulunanlara, köle ve cariyelerinize güçlerinden fazla iş teklif etmeyin. Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Onlar sizin elinizde bir nevi emanettir. Onları Allah ile muahede ederek aldınız ve Allah adıyla onları kendinize helal ettiniz. Allah'tan korkun. Onlara iyi muamelede bulunun. Bir kimsede üç şeyden biri bulunmazsa ameli kıymet ifade etmez ve hesaba değmez. Haramdan alıkoyacak takva, sefihe uymaktan men edecek hilm, halk arasında hüsnü muamele ile yaşayacağı bir ahlak. Kendisinde şu üç haslet veya bunlardan biri bulunmayanın hiçbir ameline kıymet vermeyiniz. 1- İsyandan kendisini alıkoyacak takva, Allah korkusu. 2- Kötüye karşı susmasını bildirecek hilm, yumuşaklık. 3- İnsanlarla iyi geçim sağlayacak güzel huy. Bir kimse, insanlar kendisine baksın diye, tefahur, övünmek için giymek üzere bir elbise alırsa, Allah o elbiseyi çıkarıncaya kadar onun yüzüne bakmaz. Kendisinden kocası razı olduğu halde ölen her Müslüman kadın cennete girer. Bir kimse Allahümme ufirli velil müminine vel müminat, Allah'ım beni ve bütün müminleri mağfiret et derse her mümin adedince sevap alır. Ey kardeşim! Kıyamet günü mallar boş bırakıldığı zaman, Tekvir Suresi 4. Yerin neresidir? Evlerin yıkıldığı, dağların uçuşup bulutlar gibi yürümeye başladığı, denizlerin taştığı, güneşin nurunun kaybolup simsiyah olduğu, dağların yerle bir olup yeryüzünün boş bir toprak haline getirildiği, gökler gül yağı gibi eriyip değirmen taşı gibi döndüğü zaman ne yapacaksın? Görülecek yer olmadığı zaman nereye bakacak? Haber alınacak yer olmadığı zaman nereden haber alacak? Sabır ve teselliye imkan olmadığı zaman nasıl sabredeceksin? Öyleyse şimdiden durmadan ağla. O zaman ağlama ve sızlamanın bir faydası yoktur. Çocuğunu kaybeden bir kadının dövünerek ağladığı gibi ağla. Seni yalnız bırakıp giden büyüklere, kıymetli dostlara ağla. Vurguncuların meydanı boş bulmasına, fırtınaların ortalığı dehşete vermesine ağla. Seni o dehşetli günlerde kimin kurtaracağını, nereden gelip nereye gideceğini düşün ve ağla. Leys bin Sa'd Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gün Harun Reşit ile hanımı Zübeyde aralarında münakaşa edip birbirlerine aşırı derece gücenmişlerdi. Bu esnada Harun Reşit hanımına, "Eğer ben cennetlik olanlardan değilsem, vallahi sen benden boşsun," deyip onu şartlı yemin ile boşadı. Fakat biraz sonra pişman olup ikisi de çok üzüldüler. Bağdat'taki bütün alimleri toplayıp bu yeminin dini hükmünü onlardan sordu. Fakat hiçbir alim bu yemin hakkında hal çaresi olacak bir fetva veremediler. İslam memleketlerinin her birine yazıyla haber salınıp bütün alimleri Bağdat'ta topladı. Yemini hakkında onlara da sordu. Her biri ayrı şeyler söyleyip hiçbiri tatmin edici bir fetva veremediler. Bunların arasında Mısır'dan gelen Leys bin Sa'd Hazretleri meclisin ta sonunda oturmuş hiç konuşmuyordu. Onun bu hali Halife Harun Reşid'in dikkatini çekti ve hizmetçisine, "Şu meclisin sonundaki ihtiyar alime git ve niçin konuşmadığını sor," dedi. Leys bin Sa'd Hazretleri de, "Diğer alimlerin hepsi konuştular. Halife de onları dinledi," buyurdu. Bunun üzerine Halife Harun Reşit şöyle dedi: "Eğer birkaç alimin cevabıyla yetinseydim, zaten Bağdat'ta binlerce alim vardı. Bu kadar çok alimin katıldığı bu meclisi kurdum ki herkesin ilmine müracaat edeyim ve böylece beni tatmin eden bir cevap bulabileyim." O zaman Leys bin Sa'd Hazretleri, "Benim fikrimi almak isterseniz emir buyurunuz, herkes dağılsın. Burada ikimiz yalnız kalalım. O zaman fikrimi sana açıklarım," buyurdu. Harun Reşit emir verdi. Bütün alimler oradan ayrıldı. Ancak halife ile Leys bin Sa'd Hazretleri ve bir de hizmetçisi Lü'lü kaldılar. Leys bin Sa'd Hazretleri, "Ey müminlerin emiri, benim sana söylediklerim hakkında bana bir teminat verir misin ki her söylediğimden ve yaptığımdan bana zarar gelmesin?" dedi. Halife, "Evet, sana her türlü teminat verilmiştir. Emin olabilirsin ki sana hiçbir zarar gelmeyecektir," dedi. Bunun üzerine Leys bin Sa'd Hazretleri bir Kur'an-ı Kerim getirilmesini istedi ve halifeye dedi ki, "Ey müminlerin emiri, şu mushafı eline al ve baştan sonuna kadar sayfa sayfa aç." O da aynen söylediği gibi tek tek açtı. Rahman suresine geldiği zaman bu sureyi okumasını söyledi. Surenin başından okumaya başladı. Tam "Her kim ki Allahü Teala'dan korkarsa ona iki cennet vardır." Ayet-i kerimesine gelince, "Dur ey müminlerin emiri," dedi. Halife bu işten bir şey anlayamamıştı. Hatta kızar gibi oldu. Önce verdiği sözü hatırlattıktan sonra Leys bin Sa'd Hazretleri ona, "Sen Allah'tan korkarsın değil mi?" diye sordu. O da, "Vallahi ben Allah'tan korkuyorum," dedi. O zaman Leys bin Sa'd Hazretleri de, "Ey müminlerin emiri, sana müjdeler olsun. Allahü Teala sana bir değil, iki cennet verecektir," buyurdu. Halifenin yeminine çare olan fetvayı işiten hanımı Zübeyde de çok sevindi. Halife ona, "Sen çok doğru söyledin ve iyi fetva verdin," dedi. Bundan sonra da, "Şimdi benden ne dileğin varsa iste," dedi. Leys bin Sa'd da, "Şu yanınızdaki hizmetçiyi ve Mısır'da senin ve hanımının arazilerini de isterim. Fakat mallarınızı emanet olarak istiyorum. Mülkünü, tapusunu istemem," dedi. Halife de, "Arazilerimizin hepsi mülk olarak senin olsun, emanet değil," dedi. O da mülkünü istemediğini, sadece kullanmak üzere istediğini bildirince, halife onun isteğini kabul etti. Kendisi ve hanımı Zübeyde tarafından çeşitli kıymetli hediyeler ve ikramlar takdim edilip, izzet ve ikramla Mısır'a uğurlandı. Leys bin Sa'd hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, daima seninle olması gereken 5 şey vardır. Bunlar, Allahü Teala, nefis, şeytan, dünya ve halktır. Eğer bunlara karşı şu 5 şeyi tatbikte muvaffak olursan, saadete erersin. Allahü Teala'nın emirlerine itaat edip, yaptığı her şeyi beğenip razı olmak, nefse muhalif olup, şeytana düşman olmak, dünyadan sakınmak, halka karşı da şefkatle muamele etmek lazımdır. Halktan uzak durmadıkça Cenab-ı Hak'la beraberliği düşünme. Dünya ile meşgul olduğun müddetçe tefekkürü düşünme. Gönlünü makam ve mevki düşüncesinden temizlemedikçe de ilham ve hikmeti düşünme. Çünkü bunlar birbirinin bulunduğu yerde bulunmazlar. Eskiden fütüvvet sahipleri, başkasını kendine tercih edenler, arkadaşlarını över, kendilerinden bahsetmezlerdi. Hatta kendilerini kötülerlerdi. Rahatlığı dostları için, zahmeti kendilerine seçerlerdi. Şimdi ise herkes kendini övüp, dostlarını kötülüyor. Zahmeti arkadaşlarına, rahatı kendilerine alıyorlar. Edep, konuştuğun zaman dilini korumak, yalnız kaldığın zaman kalbini korumak, dışarıya çıktığın zaman gözünü korumak, yediğin zaman boğazını korumak, uzattığın zaman elini korumak, yürüdüğün zaman ayağını korumak ve bütün işlerinde vaktini korumaktır. Kim azalarını korumaz ve vaktini zayi ederse, onun uzuvları edepsizliğe gider. Kim vaktini değerlendirir, sırrını muhafaza ederse, Allahü Teala onun vakitlerini ve uzuvlarını korur. Abdullah bin Mübarek hazretleri pek çok kez hacca gitti. Bir sene haçtan sonra rüyasında gökten inen 2 melekten birinin diğerine, bu sene kaç kişi hacca geldi dediğini duydu. Öbür melek, 600 bin kişi dedi. Peki, kaç kişinin haccı kabul edildi? O da, bunlardan hiçbirinin haccı kabul edilmedi diye cevap verdi. Abdullah bin Mübarek hazretleri bunun üzerine, bunu işitince üzerime büyük bir sıkıntı çöktü. Dedim ki, bunca insan, bunca zahmet ve meşakkate katlanıp, dünyanın her tarafından hacca geldi. Çöller aşarak, zor şartlarda, büyük sıkıntılara katlandı. Bütün bu emekler boşa mı gidecek? Bunun üzerine o melek, Şam'da ayakkabı tamir eden Ali bin Muvaffak adında biri vardır. O, hacca gitmeye niyet etmişti. Fakat gidemedi. Lakin haccı kabul edildi. 600 bin hacıyı ona bağışladılar da, hepsinin haccı kabul edildi dedi. Abdullah bin Mübarek hazretleri şöyle anlatıyor. Bunu işitince uykudan uyandım ve gidip o zatı ziyaret etmeliyim dedim. Arkadaşlarımdan ayrılıp Şam kafilesine katıldım. Şam'a gidince, o zatın evini araştırıp buldum. Kapıyı çaldım. Bir kimse kapıya çıktı. Adını sordum. Ali bin Muvaffak dedi. İsmimi sordu. Abdullah bin Mübarek dediğimde, feryat edip kendinden geçti. Ayılınca, gördüğüm rüyayı kendisine anlattım. Haccının kabul edildiğini ve kendi haccıyla beraber 600 bin kişinin ibadetinin kabul edildiğini de haber vererek, bana nasıl hayırlı bir amel işlediğini anlat, dedim. O da anlattı. Ben ayakkabı tamircisiyim. 30 seneden beri hacca gitmeyi arzu ederdim. Bu işimden 30 senede 300 dirhem gümüş biriktirdim. Bu sene hacca gidecektim. Hanımım hamileydi. Komşu evden burnuna yemek kokusu gelince, komşudan yemek istememi söyledi. Gidip onun arzusunu bildirdim. Komşum ağlayarak, "Ey Ali bin Muvaffak, bizim bu yemeğimiz size helal değildir. Çünkü 3 gündür çocukların bir şey yememişlerdir. Bütün Şam şehrinde hiçbir iş bulamadım. Kimse bana iş vermedi. Ölü bir hayvan gördüm. Zaruret miktarınca ondan bir parça kesip getirdim. Çocuklara yemek pişiriyorum. Size helal olmaz," dedi. Bunu duyunca içime bir acı çöktü. Hac için biriktirdiğim gümüşleri getirip verdim ve "Bunu çocuklarına nafaka yap. Haccımız bu olsun," dedim. Deyince Abdullah bin Mübarek Hazretleri, "Allahü Teala doğru rüya gösterdi," buyurdu.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

hoş geldiniz. TGRT FM'de haftanın ortasında buluştuk. Yağmurla geldik. Bu yağmuru bekliyorduk aslında. Dolayısıyla şaşırdık mı? Hayır. Ama hazırlıklı mıydık? Evet, çünkü günlerdir konuşuyoruz. Yağmur, arkasından soğuk, rüzgar, bunlar artık sonbaharın kuvvetli işaretleri. Önce böyle bir yavaş yavaş gece gündüz arasındaki sıcaklık farkıyla geldiğini hissettirdi bize. Şimdi artık daha kuvvetli belirtiler gönderdi. Daha uzun süreli yağmurlar söz konusu olacak. Şu anda mesela birkaç gün bu yağmur devam edecek. Sonra yine ısınacak ama sonra biraz daha kalıcı olarak. Ekim'in ortasından itibarense artık daha uzun süreli, hakikaten bir El Niño senesinde olduğumuzu bize gösterecek kuvvetli yağmurlarla gelecek sonbahar. Biz de kuvvetli bir ekiple geldik. Selim ana kumanda masamızda, ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz.

İstanbul'da dünden beri yağmur var. Akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah kuvvetliydi. Çıktığımızda, evden dışarı çıktığımızda kuvvetli bir yağmur vardı. Bir taraftan da tabii bu yağmura hazırlıklı olanlar, şu şemsiyesini, yağmurluğunu giyenler, ayağına su geçirmeyecek bir ayakkabı giyenler şanslı. Ama yine de her şeye rağmen ya yaz yağmurudur, hani sonbaharda gelse artık bunlar yaz yağmuru gibidir diyenler, öyle kısa kollu, şortlu böyle kişiler de var. Sonbaharın genel görüntüsü bu böyle. Bazıları hala direniyor sonbaharın geldiğini kabul etmeye. Kimileri ise daha kolay uyum sağlıyor. Haklısınız, kolay bir şey değil. Mevsim itibariyle işte güneşe, dışarıda açık havada daha uzun süre kalmaya, eve gittiğimizde hala aydınlık olmasına, işe gitmek için uyandığımızda havanın pırıl pırıl olmasına alışıyoruz. Bu hoşumuza da gidiyor. Sonra bir bakıyoruz ki sonbahar gelmiş ve bu gelen mevsime uyum sağlamak çok da kolay değil. Daha az güneş, daha az mutluluk hormonu demek, daha fazla depresyon demek. Bu havayı sevenler hariç, onun dışındakiler için biraz duygu durumumuzu yükseltmek için de ekstra çaba harcamak lazım. Biz şöyle bir yol durumuna bakarak önce bir gündemi tespit edelim. Sonrasında bu depresyonla mücadelede neler yapabileceğimizi konuşacağız. Sonbahar için biraz da cilt ve saç bakımı önerileri getireceğiz size. Sevgili Suna Dumankaya bizimle birlikte olacak ikinci bölümde. Onun dışında yine ikinci bölümde Türkiye Hastanesi'nden bir uzman ağırlayacağız. Perinatoloji uzmanı kendisi. Yani anne karnındaki bebeğin sağlığıyla, genetik durumuyla ilgileniyor. Biraz daha normal bir kadın doğumcunun takip ettiği hastaların dışında daha riskli hastaları takip eden bir grup perinatoloji. Sevgili Mehmet Hoca'yla biraz bu perinatolojik incelemeleri, özellikle de testlerde yapılan taramalarda riskli bir durum çıktıysa ne yapılması gerektiğini konuşacağız.

Şöyle bir bakalım bugünün gündeminde neler var derken, tabii özellikle de yağmurun sarı kodlu uyarıyla 11 il için etkili olacağını hatırlatalım. Marmara'nın doğusuyla birlikte özellikle Karadeniz'in batısında, hatta Bolu Kastamonu arasında dediğim gibi yağış kuvvetli ve bu yağışın kuvvetli olduğu yerler için de sarı kodlu uyarı verilmiş durumda. Trafikte olanlar lütfen dikkatli olsunlar. Bu aynı zamanda rüzgar yok ama kuvvetli yağmur bazı yerlerde, özellikle dik yamaçlı yerlerde su ile beraber toprağın akmasına da yol açabilir.

Evet, hemen bakalım takvim yaprağımız bize bugün yoğurtlu kabak, kızartma ve kadayıf önermiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Her gün farklı bir şey sofraya getirmek kolay değil. Hele de çok koşuşturmalı. Şimdi trafikte de çok vakit kaybediyoruz. Böyle çok koşuşturmalı zamanlarda akşam böyle biraz daha düzgün bir sofra kurmak çok kolay değil. Allah yardımcımız olsun diyelim. Hepimizin sofrası bereketli olsun. Çalışmak, kazanmak bir şey. Doğrusunu temizine almak başka bir iş. Sonra bunu eve getirmek, muhafaza etmek, doğru zamanda pişirmek, doğru yöntemle pişirmek, pişirdikten sonra tazeliğini korumak, bu belli bir süre içinde bunu tüketmek, onu da sağlıklı yöntemlerle yapmak, doğru zamanda yemek. Aslında hayatımız tercihlerimizle örülüyor. Hangi sebzeyi alıyorsunuz ya da akşam ne yiyorsunuz? İşte ne bileyim, haşlanmış tavuk ve salata da yiyebilirsiniz. Ya da balık ve salata yiyebilirsiniz. Kocaman bir hamburger de yiyebilirsiniz. Tercihlerinizin sonucunu ise kısa vadede olmasa da uzun vadede bedeninizde ödüyorsunuz.

Evet, bedeninizle ödüyorsunuz. Aslında sağlığımızın en büyük yansıması bedenimiz. Bedenimiz ne kadar sağlıklıysa, hareket kabiliyeti ne kadar yüksekse, psikolojimiz, ruh sağlığımız da bundan o kadar etkileniyor. Tabii ki ikisi arasında farklı rahatsızlıklar ve sebepler var. Ama birbirlerini doğru etkilediklerini, tetiklediklerini düşündüğümüzde sağlığımız bir bütün olarak, ruh ve beden sağlığımız bir bütün olarak iyi gidiyor, yolunda gidiyor her şey. Ama birindeki bir bozukluk diğerini de etkiliyor maalesef. O yüzden hepimizin sağlıklı ve zinde olabilmek için genç yaşlardan itibaren bedenine yatırım yapması lazım. Spor bunun başında geliyor. Ne yaparsanız yapın, hareketli olun. Yürüyüş bile olsa, basit bir yürüyüş bile olsa, bedeninizi hareketli olmaya, aldığı kaloriyi yakmaya, metabolizma hızını yüksek tutmaya alıştırın. Kas kütlemiz ne kadar çoksa bedenimiz o kadar, metabolizmamız o kadar hızlı olur. Yani hani yediğini yakıyor dediğimiz insanlar var ya genç yaşlarda. Mesela bakıyorsunuz, siz kahvaltıda bir kaşık reçel alıyorsunuz. Kahvaltının sonunda hani ağzımda böyle bir reçel tadı kalsın diyorsunuz. O kahvaltı boyunca bir kase reçeli yiyor ve gram kilosu yok. Siz diyorsunuz ki mesela kendinize, ben bir değil iki kaşık reçel yesem kilo alırım. O bir kaseyi yiyor ve kilo almıyor. Aslında bu kısa vadede, yani o an genç yaşlar için bir avantaj gibi görünse de, uzun vadede, hele de kadınsa, uzun vadede ona bir bedel ödetmeye hazırlanıyor. Neden? Çünkü normal bir durum değil. Yani bir, her gün bir kase reçel yiyen bir insanın kilo almaması normal değil. Bu kişinin doktora gidip ben çok kalorili besleniyorum ama yine de kilo almıyorum demesi lazım, diyabet açısından ya da tiroid hormonu açısından ya da metabolizma hızı açısından. Bunu genç yaşta fark edip normale çevirirse eğer, daha uzun ve sağlıklı yaşar. Ama bunu fark etmeyip, ya aman sen de şikayet ettiğin şey bak, keşke biz de öyle yiyebilsek deyip üzerine bir örtü örterse, bu problem örtünün altında kalmaz. Bir süre sonra ortaya çıkar zaten.

MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu, finansal sistemde uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni düzenlemelere gitti. Buna göre para transferindeki limitler ve değişim de dikkat çekici. Hızla müdahale edebilmek için kişilere finans kuruluşları tarafından MASAK'a bildirilecek bazı açıklamalar da var bununla beraber. Bazı işlem limitleri iki katına çıktı. Mesela 10 bin liraya kadar uygulanan bazı işlemlerdeki parasal sınır 20 bin liraya, 25 bin liralık sınır 50 bin liraya çıktı. Bazı yine parasal sınırlarda artışlar yapıldı. Yürürlüğe giren bir düzenleme bu. Resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş. Böylece para transferlerinde 10 bin lira sınırı 20 bin liraya, 25 bin lira sınırı ise 50 bin liraya yükseltilmiş durumda.

Sebzeyi güneşte kurutmak aslında çok sağlıklı bir yöntem. Tabii ki kuruttuğunuz yer çok önemli. İşte buradan kirlenmemesi, rüzgar, toprak almaması çok kıymetli hakikaten. Ne kurutuluyor güneşte? Mevsim itibariyle artık yağmurlara döndük ama yine de baktığınızda Güneydoğu Anadolu bölgesi çok geniş alanlarda insanlar sebze kurutuyorlar. Domates kurutuluyor, biber kurutuluyor, patlıcan kurutuluyor, kabaklar kurutuluyor. Bazen ipe dizilip kurutuluyor, bazen güneş altına serilerek kurutuluyor. Mesela burada kurutmanın kriterleri var. Burada bu kurutulacak biberleri eğer plastik bir malzemeye dizerseniz, bu plastik malzeme ısındığında ortaya çıkan küçük parçacıklar biberlerin üstüne yapışacaktır. Burada kullanılacak yani biberi eğer tertemiz kurutmak istiyorsanız, o zaman kullanılacak olan malzemenin yani biberi, patlıcanı, kabağı, meyveleri yaydığınız, salçanızı, tarhananızı kuruturken onları yaydığınız malzemenin de aynı derecede temiz olması gerekiyor. Bireysel olarak bunu yapanlara hatırlatmış olalım. Bu çok önemli bir şey. Evinizde tarhana yapıyorsunuz, plastiğin üstünde kurutmayın. Evinizde biraz nane kurutacaksınız, plastiğin üstünde kurutmayın. En azından üzerine bir bez sererek plastikle temasını. Çünkü plastik topraktan gelecek olan kirletenleri temiz tutmak açısından, onların bulaşını engellemek açısından kıymetli. Evet, anlıyorum sizi. Ama biberle, patlıcanla, kabakla, domatesle, salçayla, tarhanayla temas etmemesi lazım. İşte bunun yerine kuru bir şeyler kuruttuğunuzda, mesela biberi koydunuz kuruyor, kuru biber kuru olacak zaten, ama domates ıslak, onları yaydınız, domates kururken hem daha uzun süre kalacak hem de ıslatacak o kumaşı, bezi, tertemiz bez bile yaymış olsanız ve alttaki plastikle yine temas edecek. İşte burada her sene kullanacağınız bu ürünleri bir kere para verip gıda ile temasa uygun ürünleri tercih etmeniz çok anlamlı.

Kuruyan sebzeler, meyveler görüyorsun. Tam mevsim şimdi böyle karayollarının kenarında özellikle satmaya çalışıyor. Mesela kuru incir Aydın karayolunu önce tazesini satarlar, o biter artık kuruya döner, kurusunu satmaya başlarlar. Hakikaten çok lezzetli. Orada da mesela ilaçla kurutulmuş olmaması çok önemli. Aldığınız ürünlerin üzerine böyle

bunu artık mesela bir iş yeriniz var ve kendi nanenizi, kendi biberinizi kurutmak ve bunu kullanmak istiyorsunuz. O zaman kurutma makineleri var, yani sebze kurutma makineleri var. Böyle kat kat sebzeleri, meyveleri diziyorsunuz, içinde hava akımı dolaşıyor, hiçbir bozulmuyor, küflenmiyor. Daha uzun sürede ve o sebzeye, meyveye uygun sıcaklıkta rahatlıkla kurutabiliyorsunuz. Bu tür makinelerin önemli bir katkısı daha var. O da sebzenin rengini korumasına yardımcı oluyor.

Soyanamaya karşı saç bakımı konusunda konuşacağız birazdan. Saç ve cildimizi sonbaharda nasıl koruyabilir, nasıl yıpranmasını engelleyebilir, hatta biraz daha kalitesini yükseltebiliriz. Bunlardan bahsedeceğiz ikinci bölümde. Bu konuda sevgili Suna Dumankaya bizimle birlikte olacak. Bunun dışında bugün yine perinatoloji uzmanı hocamız Türkiye Hastanesi'nden Mehmet hocamızla beraber perinatoloji alanına giren çocuklarda taramalar, bebeklerde taramalarla beraber ortaya çıkan ve bazen anne karnında bile müdahaleyi gerektiren durumları konuşacağız. İkinci bölümde bu iki önemli konu bizimle birlikte olacak. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum başlıkların. Lütfen siz de bizimle birlikte kalın ve takip edin konularımızı. Bu arada sonbaharda daha fazla su içmek için kendimize sebepler bulmamız lazım. Çok enteresan bir şey. Hava sıcak, susuyoruz, su içiyoruz. Peki bu sıcaklık değişiminde aynı su içme isteğini nasıl devam ettirebiliriz? Burada biraz o değişimden ziyade vücudumuzun beklentisini önemseyerek hareket etmek ve hatta gerekiyorsa cep telefonumuzdan bu konuda destek almak lazım. Her şey için kullandığımız cep telefonumuza türlü çeşit uygulamalar indiriyoruz. Bizim adımımızı sayan, su içmeyi hatırlatan, hatta kullandığımız ilaçlar varsa onları kullanmamızı hatırlatan, kahvaltımızın fotoğrafını, akşam yemeğimizin fotoğrafını çekip kalorisini hesaplamasını isteyebileceğimiz uygulamalar var. Uygulama adı vermiyorum. Ama bununla biraz araştırırsanız, üstelik de Türkçe, evet, şimdi bu uygulamaların çoğu Türkçe değil diyebilirsiniz. Telefonlarımızın kendi özellikleri de bu şekilde olabilir. Ama bunun dışında bize bu konuda hizmet veren, hatta yapay zekadan da yararlanarak mesela ettiğimiz kahvaltıyı, diyelim ki tansiyonunuz yüksek ve bir kahvaltı fotoğrafı çektiniz, bu uygulamanın içine attınız. Size şöyle bir dönüş yapıyor uygulama. Diyor ki zeytin tuzlu olabilir, peynir tuzlu olabilir, şarküteri bir şey koydunuz mesela, diyelim ki tansiyon problemin, bana verdiğim bilgiye göre tansiyon problemim var, bu ürünlerdeki tuz sana zarar verebilir, bunları azaltmanı öneriyorum, onun yerine şunları ekleyebilirsin, daha az tuzlu bir zeytin mesela, ya da şarküteri ürünü yerine yeşillik biraz daha fazla. Protein açısından şarküteri ürünü kullanıyorsanız bir fazladan yumurta mesela, tuz eklemeden yiyeceğiniz gibi. Size önerilerde bulunacaktır. Bu öneriler sonrasında belki kahvaltınızı yeniden gözden geçirmek sizin de gününüzü kolaylaştıracaktır. Çünkü insan bazen yerine ne koyabileceğini bilmiyor. Burada bir destek sizi motive edecek, işte kalorinizi hesaplayacak, yaptığınız doğru, mesela diyelim ki oraya biraz ceviz koydunuz, evet bu kalp sağlığın için çok doğru bir tercih diyecek, ya da birkaç tane badem koydunuz, evet kan şekerini düzenlemek için bu doğru bir tercih olmuş diyecek. Dolayısıyla bu uygulamalar bir süre sonra sizi tercihlerinizi kontrol demeyelim ama yönlendirmeye yardımcı olacak. Bu arada daha önceki kahvaltılarınızla, kahvaltıdan konuştuğumuz saatine uygun olduğu için onu söylüyorum, daha önceki kahvaltılarınızla karşılaştırıp mesela daha önceki kahvaltılarında kahvaltıya biraz taze meyve ilave ediyordun, bunun yerine şimdi reçel kullanmaya başladın, taze meyveye dönmeye ne dersin şeklinde küçük hatırlatmalar, yönlendirmeler yapar size. Böyle uygulamalar var. Bunlardan gerçekten çok yararlanırsınız. En azından şu sonbaharda su içme alışkanlığımızı koruyabilmek için size su içmeyi hatırlatın.

0: Bu bölüm için izninizi isteyeyim. Şimdi program biterken gidelim, hepimiz bir bardak su içelim. Önce bu kadar sudan konuştuktan sonra bu görevi yerine getirelim. Sonra ikinci bölümde yine buluşalım. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, perinatoloji uzmanı aynı zamanda. Operatör doktor Mehmet Aygün bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba,
1: hoş geldiniz. Hülya Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz hocam, iyiyiz. Öğreneceklerimize daha iyi olacağız inşallah. Çünkü hakikaten çok aile açısından da bebek açısından da zor bir alandasınız siz. Hani kadın sağlığı ve kadın hastalıklarıyla uğraşanlar belki bir doğum sürecini, hamile sürecini keyifle takip ederler, her şey normal gider, normal doğum olur, bebek kucağı alınır, bunlar işin güzel tarafı, ama bazen de problemler ortaya çıkıyor. Şimdi biz aslında perinatoloji nedir diye başlayalım. Siz hangi uzmanlık alanındasınız?
1: Ben öncelikle bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım, biraz evvel söylediğiniz gibi, ama onun üzerinde bir de yan dal uzmanlığımız var, yani üst istisas perinatoloji. Yani bizim işimiz anne karnındaki bebeğin sağlığını değerlendirmek ve annenin gebelik sağlığını değerlendirmek. Varsa bebekle ve anne ile ilgili sağlık sorunları, bunları tespit etmek. Ve tespit ettiğimiz problemlerin nasıl halledeceğiz, sorunları nasıl gidereceğiz, bunun üzerine düşünmek. Pek çok sıkıntıyla karşılaşıyoruz, ama her şeyden önce unutmamak gereken bir şey var. Herkes sorun yaşayacak mı? Hayır. 100 tane gebe kadından 80 tanesinde aslında hiçbir şey olmuyor, ama sorunla karşılaşma olasılığı %20 civarında.
0: Yani aslında 100 gebenin 100'ünün de bir doğum uzmanına, bir kadın hastalıkları uzmanına ihtiyacı var, ama bunların içinde sadece 20 tanesinin bir perinatoloji uzmanına ihtiyacı var.
1: Yani daha da genelleyebiliriz. Aslında 100 tane kadın, 20 tanesinin bir sağlık çalışanına ihtiyacı var, ama tabii ki bilim toplumunda yaşıyoruz. Artık bütün gebelerin tabii ki değerlendirilmesi ve sağlık çalışanı tarafından yönlendirilmesi gerekiyor. Perinatoloji uzmanına hangi hastanın gideceğini kendi doktoru, takip eden doktoru ve sağlık çalışanı karar veriyor. Ama akıldan çıkmaması gereken şey şu: her bebe 100 tane çocuktan 4 tanesinde problem olma olasılığı olduğu için bunların tespiti için bu konunun uzmanı tarafından değerlendirmesi doğru.
0: Süreç şöyle mi işliyor? Yani kadın doğumcusuna gidiyor hamilelik takibi sırasında kadın, evet. Ama doktor diyor ki bir perinatoloğa görünmenizde fayda var. Hangi durumlarda bunu söylüyor?
1: İşin gerçeği bütün guidebook'lar, yani rehberler, bütün dernekler bebeklerin anne karnındayken en az bir kere perinatoloji uzmanı tarafından değerlendirmesinin doğru olacağını düşünüyor.
0: Yani hiçbir problem yoksa da, hiçbir yönlendirme yoksa da bir perinatoloğa görünmesi gerekir hamilenin.
1: Veya en azından detaylı bir değerlendirmenin yapılması gerekir, böyle söylüyorum.
0: Peki, ne yaparsınız siz hastaya? Geldi kadın size. Bunun bir başvuru için bir ayı var mıdır? Yani ilk trimesterde, sonra vesaire.
1: Çok güzel. İki aslında en az bir kere dedim. Aslında önerilen bir 11. 14. haftalar arasında, yani ilk 3 aylık dönemde, bir de 18. ile 22. haftalar arasında, yani 5 aylıkken bir ileri değerlendirme yapılması daha doğru. 11-14'te biliyorsunuz tarama testleri, ikili test ve diğer tarama testleri yapılıyor, ama 18. 22. haftalar arasında veya 5 aylık dönemde de bebeğin tepeden tırnağa bütün vücudunun değerlendirilmesi gerekiyor.
0: Peki bu değerlendirmede nelere bakıyorsunuz, özellikle ilk muayenede?
1: Şöyle yapıyoruz. Bütün muayenemizi aslında ultrason dediğimiz çok kıymetli görüntüleme cihazıyla yapıyoruz. Ultrasonografide önce bebeğin gelişimini değerlendiriyoruz. Tabii ki hani her şeyden önce bebek normal gelişiyor mu? Ondan sonra bütün organlarını tek tek değerlendiriyoruz. Bunu işte ister beyni deyin, ister akciğer, kalbi deyin, akciğer deyin, ister bağırsakları deyin, midesi, karaciğeri, elleri, ayakları, bebeği baştan aşağı kontrol ediyoruz. Sağlık durumunu değerlendiriyoruz. Hı hı. Yaptığımız muayeneler sırasında belli bir oranımız var. Biraz daha önce de söyledim. %4 civarında bir takım doğumsal problemler görüyoruz ki bu problemlerin bir kısmı çok önemli problemler, bir kısmı da çok hafif oluyor.
0: Nasıl sıralayabiliriz mesela gördükleriniz açısından neler görüyorsunuz?
1: Neler görüyoruz? Bir kere her şeyden önce bu Down sendromu dediğimiz kromozom hastalığının belirteçleri olabiliyor. Bu belirteçleri değerlendiriyoruz. Onun haricinde aklınıza gelebilecek her organın bir problemi olabiliyor. Tabii en sık rastladıklarımız kalp problemleri olabilir. Fetal kalp, bebeğin kalbi çok önemli. Fetal kalp biliyorsunuz hareketli bir organ ve o hareketli organın gerçekten iyi bir ultrason eşliğinde iyi bir konuyu bilen birisi tarafından değerlendirilmesi çok önemli. Yine el ayak anomalileri sıkça görebiliyoruz. Bu spina bifida dediğimiz omurgada açıklık anomalileri görebiliyoruz. Onun haricinde böbreklerle ilgili sıkıntı, idrar yollarıyla ilgili problemleri çok sık görebiliyoruz. Daha sık görüyoruz ki erkek çocuklarda bu sorunları biraz daha fazla görüyoruz işin gerçeği. Onun haricinde safra kesesi, karaciğeri, yani aklınıza gelebilecek bütün organları değerlendiriyoruz aslında. Hı
0: hı. Ortaya çıkan bir problem de orada görüntüleme yöntemiyle ultrasonda karşınıza çıkıyor. Tabii aileye söylemesi zor şeyler bunlar ama baktığınızda işte bize gelen sorunlarda da görüyorum. İşte bağırsağında parıltı evet. Var. Hocam bu ne anlama gelir diye çok soran oluyor.
1: Evet, yani mesela bağırsakta parıltı daha parlak görülmesi mesela Down sendromu belirteçlerinden biri ama aynı zamanda kistik fibrozis dediğimiz rahatsızlığı olan bebeklerde de görüyoruz ki bu da bir genetik hastalık. Ha işin gerçeği şu. Bu belirteç dediğimiz problemleri gördüğümüz çocukların aslında çok büyük bir bölümü sağlıklı. Aslında burada çok haklısınız. Yani bizim amacımız hastayı, anneyi, işte aileyi korkutmak değil. Biz gördüğümüz şeyin neden olduğunu ve ne gibi bir sorundan kaynaklanabileceğini veya kaynaklanmayacağını aileyle tartışıyoruz. Aslında biz şunu gördük, bu bebek sakat hiçbir zaman demiyoruz. Bu gördüğümüz şey bize olumsuz bir şeyin belirtisi olabilir. Biz bunun için başka bir şeyler yapalım mı, yapmayalım mı bunu tartışıyoruz. Aslında dediğim gibi mesela bağırsaklarda parlaklık arttı, böbreklerde genişleme. Hem erkek çocuklarda daha sık görüyoruz. Her böbreğinde genişleme gördüğümüz hasta Down sendromlu değil ama sonuçta biz bunun Down sendromu veya başka bir problem, daha ciddi bir problemden kaynaklanmadığını araştırmaya gidiyoruz.
0: Hı hı. Aileyi bilgilendiriyorsunuz. Ondan evet. Sonrasında artık ne olacağını aile karar veriyor.
1: Aynen
0: değil mi?
1: Öyle. Burada bizim amacımız şu. Aile sonuçta bir gebe kadın, bir doktora, bir perinatoloğa niçin gider? Bebeğinin ve gebeliğinin sağlığı hakkında bilgi almak için gider. Bizim amacımız bir sorun yaratmak değil. Bizim amacımız doğacak olan bebeğin sağlık durumu hakkında aileye bilgi vermek. Gördüğümüz bir problem veya bir soru işareti varsa bunu aileyle paylaşarak hep beraber karar veriyoruz. Aslında burada amaç şu, beraberce hareket etmek. Ama doktora niye geliyor hasta? Çocuğunun sağlığının iyi olup olmadığını öğrenmek için. Bizim de amacımız sağlıkla ilgili bir problemi olup olmadığını tespit etmek ve varsa bir problem bunu aileyle paylaşmak.
0: Peki burada bir yol ayrımına geliyor ailede, sizde. Ne yapmalıyız sorusu çok soruluyor. Şimdi Down sendromu diyelim, belirteçler, yapılan testler, taramalar olabileceğini gösterdi. Siz de bunu aileyle paylaştınız. Ne kadarında gerçekten doğumda Down sendromuyla karşılaşıyoruz? Bir, ikincisi aile neye göre nasıl karar veriyor?
1: Evet, burada şu var. Biz gördüğümüz belirteçleri aileyle paylaşıyoruz. Bu gördüğümüz belirteçlerin birer bulgu olduğunu ama bu bulguların gerçekten %100 olarak bebeğin Down sendromu veya sorunlu olduğunun ispatı olmadığını ama bunun böyle bir sorunun var olup olmadığını anlamak için tanı testlerinin yapılabileceğini söylüyoruz. Aslında buradaki konu şu. Ultrasonla Down sendromu tanısı konmaz. Ultrasonla sadece Down sendromu şüphesi ortaya belirlenir veya diğer tarama testleri, işte bu zeka testi diye bilinen ikili test, üçlü test, dörtlü test, bunlarla sadece tanı riskli olduğu şey yapılır. Ama asıl önemli olan tanı testidir. Bebekten alınan hücrede kromozom analizi yapılır. Ve yapılan kromozom analizinde sonuç bize kesin olarak çocukta Down sendromu var veya işte veya başka bir kromozom hastalığı var veya herhangi bir kromozom hastalığı yok cevabını verir. Çıkan sonuç tanı testi adı üstünde kesindir. Eğer sonuç olumsuz çıkarsa o zaman aile çocuğunun böyle bir problemi olduğu söylenir. Yani sonuç normal çıkarsa da o zaman çocuğun bu görmüş olduğumuz bizi rahatsız eden bulguların aslında sadece önemli veya önemsiz birer görüntü olduğunu paylaşırız ve çocuğunun sağlıklı olduğunu söyleyerek ailenin devamı gebeliğinde için üzülmemesi gerektiğini anlatırız. Sonuç olumsuz çıkarsa orada artık kararı aile verir. Eğer biz Down sendromu için yine konuşuyoruz. Eğer Down sendromu tanısı, kesin tanısı konulduysa o zaman aile biz bu çocuğu, böyle bir çocuk sahibi olmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bunun kararını vermesi aileye bırakılır.
0: Yani bakanlık biz, burada nasıl bir opsiyon koyuyor aileye?
1: Şöyle bir şey, aslında aile planlaması kanunu diye bir kanunumuz var. O kanunda geçiyor bu. Aile planlaması kanunu şunu diyor. Bir çift, bir aile 10. gebelik haftasına kadar bir gebeliği istemediği bir gebeliği, hazır olmadığı bir gebeliği veya herhangi bir sebepten bir gebeliği kendi isteğiyle sonlandırabilir. Ama 10. haftadan sonra bir gebeliği sonlandırmak isteğe bağlı mümkün değil. Ve hatta böyle bir şey kanun karşısında cinayet suçuyla yargılanır. Cinayet bunu yapan, buna izin veren aile, anne, baba ve doktor yargılanır Türkiye Cumhuriyeti Kanunu. Ama kanun şunu diyor. Eğer 10. gebelik haftasından sonra bir takım rahatsızlıklar tespit edilmiş işte bebek fetusta veya annede ve gebelik bu rahatsızlıkların herhangi birine varsa bu gebeliği sonlandırma hakkı ailenin kendi isteğiyle sonlandırma hakkı olabilir. İşte bu rahatsızlıkları böyle alt alta sıraladığınız zaman bunlardan bir tanesi de Down sendromu. Başka rahatsızlıklar da olabilir. İşte benim doğduktan sonra tedavisi olmayan bir herhangi bir hastalık da olabilir. İşte ne bileyim mesela bazen anensefali dediğimiz bir rahatsızlık oluyor. Bebeğin beyni olmuyor. Hani bu çocuğun
0: doğduktan sonra da yaşamayacak.
1: Evet. Yani doğduktan sonra aile için veya toplum için çok ciddi bir problem yaratacak veya işte doğduktan sonra yaşamla bağdaşmayacak bir problemi tespit edilirse ailenin biz bu gebeliği sonlandırmak istiyoruz deme hakkı var. Ama bir aile şunu da söyleyebilir. Bu da yine anne ve babanın, ailenin vereceği karar. Down sendromu olduğu tespit edilmiş bir bebeği biz bu çocuğu doğurmak istiyoruz.
0: Çok da karşılaşıyoruz değil mi? Yani ben en azından çevremde duyuyorum.
1: Aynen, şöyle bir şey. Orada şu var. Hani öncelikle aile şununla mücadele veya şunun tartışmasını yapıyor. Ya biz Down sendromlu bir çocuk olursa biz bu gebeliği sonlandırır mıyız, sonlandırmaz mıyız? Eğer yok, onun için bir tanı testi, işte amniyosentez gibi bir tanı testi yaptıralım mı, yaptırmayalım mı, bunu sorguluyor. Yaptırdıktan sonra çıkan sonuca göre aileler karar veriyor. Gerçekten zor bir, Allah kimsenin başına vermesin, gerçekten zor bir durum. İşin tabii ki hem vicdani hem toplumsal bir şeyi var, sonucu var. Burada en doğru kararı aslında anne ve baba ortak beraber düşünerek kalıyor.
0: Zor bir süreç.
1: Evet,
0: Allah aynen. Kimseyi bırakmasın aynen, dediğiniz aynen, gibi. Aynen. Şimdi peki bu zor süreci, yani siz perinatolog olarak bu süreci aileyle birlikte mi takip ediyorsunuz? Yani artık size geldikten sonra bir gebe, hamile kendi doktoruyla iletişimini bitiriyor, artık siz onun doktoru mu oluyorsunuz?
1: Yok, hayır hayır, kesinlikle öyle değil. Burada çok güzel bir soru sordunuz. Biz sadece o dönemde bebeği gören, değerlendiren hekim oluyoruz. Eğer kendi doktoru, takip eden doktoru bizimle iletişim kurmak, bizimle beraber hareket etmek istediği konuları beraberce hallediyoruz. Ama sonuçta biz o dönemde bebeği değerlendiriyoruz. Ondan sonra hastasını doktoruna tekrar geri yönlendiriyoruz. Yani sonuçta hani olumsuz bir kötü bir şey tespit edildiği zaman da yine kendi doktoruyla birlikte hasta devam ediyor. Aynen aynen, raporluyoruz. Yani biz raporluyoruz, bilgilendiriyoruz. Hem doktorunu hem hastayı hem aileyi bilgilendirip ondan sonra biz aradan çekiliyoruz. Ha, bizim ekstradan yapmamız gereken bir şey olursa hani o zaman onları beraberce yapıyoruz.
0: Peki şimdi bu kadar çok konuşuluyor ki işte ultrason artık hemen her muayenede zannediyorum.
1: Evet.
0: Ultrason kullanılıyor. İşte iki boyutlu, üç boyutlu, renkli, dört boyutlu. Bunlar arasında nasıl fark var ve herkes bu ultrasonların hepsini mesela muayene dışındakileri yaptırmak zorunda mı? Kimlerden istenir?
1: Yani şöyle işte aslında 3 boyutlu 4 boyutlu ultrasonlar aslında hep halk arasında şöyle algılanıyor ya, öyle 3 boyutlu görüntüde her şey daha iyi görünüyor diye. Aslında yine konvansiyonel, yani bildiğimiz siyah beyaz 2 boyutlu ultrasonla bebeği değerlendiriyoruz. Çünkü 3 boyutlu ultrasonografiyle baktığınız zaman bebeğin içini görmüyorsunuz, dış görüntüsünü. Ama diğer normal klasik ultrasonda bebeğin iç organlarını görüyoruz. Aslında şey değil. Tabii orada şu var, 3 boyutlu 4 boyutlu ultrason yaptığınız cihazlar daha iyi rezolüsyonlu, daha iyi görüntü veren cihazlar olduğu için görüntü kalitesi daha iyi oluyor ve o cihazlarla bebeği değerlendirmek daha kolay oluyor. Onun haricinde
0: Doppler
1: ultrasonu de şöyle, Doppler ultrasonunda biz kan akımlarına bakıyoruz. Yani bebeğin beslenmesini sağlayan veya bebeğin kendi iyilik halini gösteren bir takım kan akımlarına bakıyoruz. İşte rahim atar damarlarına bakıyoruz, göbek kordonu atar damarına, göbek kordonu toplar damarlarına bakıyoruz, beynindeki bir takım damarlara bakıyoruz. Onlar Doppler ultrason daha çok gebeliğin ve bebeğin genel sağlık durumu hakkında, iyilik hali hakkında bilgi veriyor. Yani anomaliden öte, yani yapısal problemden çok iyilik, kendi içeride keyfi yerinde mi değil mi işin gerçeği kabaca gösteriyor.
0: Biraz daha böyle sanki şey, güzel anılar anlamı taşıyor diğerleri. Aynen, öyle görünüyor.
1: Tabii aslında bebeği de güzelce değerlendirdikten sonra her şeyi de yolunda gördüğümüz zaman tabii sonunda böyle güzel birkaç tane üç boyutlu görüntü almak, fotoğraflamak, onlar tabii ki aileleri mutlu ediyor. Bizi de mutlu ediyor, ne yalan söyleyeyim. Doğru. Çünkü bizim amacımız birilerini suçlamak değil, sadece bir sorun var mı yok mu, insanlar evine rahatlıkla, konfor içine gitmesini engelleyecek bir şey var mı yok mu, bunu ayırt etmek. Hayır. O kadar.
0: Sonrasında tabii bu işin, kadın doğumun en güzel tarafı herhalde anılar biriktirmek dedik ya, o bebeği kucağına aldığı an ya da işte sizin raporladığınız, gördüğünüz bir hastadan, anneden güzel bir haber aldığınızda herhalde işin bütün yorgunluğu ve stresi geride kalıyor.
1: Elbette. Yani gerçekten mutlu anneler bizim en çok görmek istediğimiz sahne. Çünkü çok özel bir durum. Yani bir insanların canlarından bir şeyi dünyaya geldiği zaman ona sarılması, onun o mutluluğu paylaşmak çok başka. Yani tabii ki bir anne olmak çok zor. Annenin, anne bebek arasındaki ilişki muhteşem bir ilişki. Ama orada ufak da olsa bir pay sahibi olmak tabii bizi çok mutlu ediyor.
0: Bunu konuşurken bu son birkaç dakika içinde yüzünüzün rengi şekli de değişti. Şimdi
1: tabii ben de babayım.
0: Sonuçta Allah herkese amin, Allah bağışlasın diyelim. Allah isyan herkese nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler
1: için.
0: Rica
1: ederim. Ben teşekkür ederim. Bana vakit ayırdığınız için. Kendinize çok iyi bakın.
0: Sağ olun siz de. Türkiye Hastanesi'nden kadın hastalıkları doğum ve perinatoloji uzmanı operatör doktor Mehmet Aygün bizimleydi. Tekrar görüşeceğiz kendisiyle. Farklı sorularımız olacak ama bugün riskli gebelikleri konuştuk. Onlara nasıl yardımcı olabilecekleri ve korkularını nasıl dağıtabileceklerini anlattı kendisi. Teşekkür ediyoruz.

0: sevgili dinleyiciler. Suna Dumankaya bizimle birlikte. Sevgili Suna ablam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Şükür iyiyiz, hamdolsun. Ne güzel geldik
0: sana, buluştuk. Misafir. Ne güzel, hoş geldiniz. Bizi mutlu ettiniz güler yüzünüzle, pırıl pırıl cildinizle.
1: Teşekkür ederim.
0: Maşallah.
1: İşte herkes işini yansıtırsa güzel olur. Yani ben biraz tabii balık etli bir hanımım. Benden diyetisyen olmaz.
0: Ama çok, yani gerçekten yaptığınız işi yüzünüzde layıkıyla taşıyorsunuz.
1: Sağ olun,
0: maşallah
1: teşekkür diyelim. Ederim. İşte işi yapınca, bu iş yıllar, 43 yıl oldu.
0: Maşallah.
1: Evet.
0: Sizi ilk gördüğümde de sordum. Dedim ki hiçbir estetik dokunuş var mı?
1: Yok. Yok dediniz. Sevmiyorum çünkü... Bizim büyükler de, yani mesela ben saçımı kestirdiğimde, boyattığımda anneannem 3 ay benden konuşmadı. Sakın ola
0: boyaya
1: hakkımı
0: karşı
1: helal etmem de, dedi. Ama işte gençlik şeyi, bir anda kafa gitti, saçlar kesildi, boyandı. 3 tane bebek vardı, uzundu saçlarım.
0: Bakımı zordu değil mi?
1: Bakımı zordu ama... Sonra anladım ki çok doğru tespitmiş.
0: Peki şimdi boyanan laf açılmışken, evet, bizde de büyükler hep öyle söyler. Ne kadar geç boyarsan saçını, hatta mümkünse evet, hiç boyamazsan faydalıdır diye. Şimdi o zaman biz de saçtan başlayalım isterseniz Suna ablacığım. Bu mevsimde evet, saçlara hem renk vermek, hem ışıltı vermek, hem bakım yapmak için neler önerirsiniz?
1: Vallahi bu mevsimde, şimdi mevsim dönüyor. Herkes hani sonbaharda nasıl yapraklar dökülür, biraz saç dökülmesi fazla artar. Bu dönemde eğer bağışıklık sisteminiz güçlüyse, vitaminleri yerindeyse vücudun, saç dökülmesi az olur. Yani zaten günde bir 50-60 tel gider ama yerine çıkar. Ama biz panik yapıyoruz, işte ay saçlar gitti falan. Halbuki o sonbahar gibi yapraklar dökülüyor. Saç da aynı şekilde değişime uğruyor. Bu yüzden önce içten bakmamız lazım. Kansızlık var mı? Demir eksikliği var mı? Çinko eksikliği var mı? Hı hı. Bir kan tahliliyle çok basit öğrenebiliriz. Bunlar varsa dışarıdan ne yaparsak yapalım saçımızı dökülmesini durduramayız. Yani sürekli dökülenler için. Ama evde en basit çözüm. Mesela bir kavanozun içerisine bir tutam ısırgan otu koyarsınız. Hı hı. Bir çorba kaşığı çörek otu koyarsınız. Saf zeytinyağı ile böyle 3 misli doldurursunuz. Böyle bir benmara usulü, böyle hani bir tencerenin dibine havlu koydun. Kavanozu ortasına koydun. Sıcak su doldurdun. Kısık ateşte 1,5 saat kaynamasını sağladın.
0: Su kaynayacak 1,5 saat.
1: Su kaynadıkça o ısırgan otu, çörek otu yağa geçecek. Bir gecede ağzını kapalı tutacaksın, ertesi günü çay gibi demlenecek. Sonra onu süzeceksin ya da süzmesen de olur. Mesela erkekler bir çorba kaşığı kullanabilir. Kadınlar bir kahve fincanı ya da daha az kullanabilir. Saç derisine boya sürer gibi sürüp masaj yapılacak.
0: Dışarıdan masaj yapacağız,
1: evet,
0: bununla.
1: Masaj yapılınca saç derisinde kan dolaşımı olumlu etkileniyor. O zaman gözenekler hadi saçların çıkmasını kolaylaştırıyor, açılıyor. Dolayısıyla ondan sonra streç sararsınız. En az 2 saat